0: istedim.
1: Aramızdaki ilişki sadece beni ilgilendirir.
2: Çizelgelerin Aslan'ı nasıl aldığımızı hatırlıyor musun?
1: Nasıl aldığımı hatırlıyorum. Gordon Cooper beni Tony'nin ofisine getirdi. Hepsini o şekilde aldım. Onu sana verdiğini söyleme sakın. Saçmalık, bana verdi.
2: Ben de oradaydım.
1: Bu doğru ama gerçekleşmesini sen sağlamadın. Ben sağladım. Daryl, başkasına ne söylediğin umurumda değil.
2: Henüz hiçbir şey söylemedim. Daha bir şey söylememişken savunmaya geçiyorsun.
1: Bu münakaşa saçmalıklarına ihtiyacım yok. Seninle konuşmayı bu yüzden kestim. Numaramı bu yüzden değiştirdim. Evet, çünkü bunları dinlemekten yoruldum.
2: Yapmaya çalıştığım şey senin ve Gordon'un aranızdaki ilişkiyi ne zaman buluştuğunuzu anlamaktı.
1: Neden peki? Cevap vermeyeceğim. Sen benim çocuğumsun.
2: Neden bu kadar?
1: Onunla sen küçücük bir çocukken ve benim için hazine sikkeleri ararken 1962'de ve 1963'te Sebastian'da buluştum.
2: Tamam.
1: Güvenilirlik elde etmek için kendini benimle ilişkilendirme.
2: Kadırga'da kaçak yolculuk yaptığım zaman hatırlıyor musun?
1: Hayır, saçmalık. Bu saçmalık. Mümkün değil Daryl. Kafama bazı kelimeler ve olaylar sokmak istiyorsun Daryl. Ben hiçbir şeyi unutmam. Hiçbir şeyi. Kesinlikle hiçbir şeyi.
2: Seninle ilk kez 7 yaşımdayken denize açıldım. 1970 yılındaydı. Teknede saklanmıştım.
1: Bu tamamen saçmalık. Nomad 1 veya 2'de bulunmam mümkün değil. Aşırı küçüktün ve bu bir gerçek. Evet, gerçek.
2: Şeyi hatırlıyor musun?
1: Daryl, beni sorguya çekme.
2: Seni sorguya çekmiyorum.
1: Beni sorguya çeken bir avukat gibisin.
2: Değilim. Seninle karşılıklı konuşmaya çalışıyorum. Seni görmedim.
1: Ben
2: yalnızca bilgi paylaşmaya çalışıyorum.
1: Yalanlar duymak istemiyorum. Kafama lanet olası fikirler sokmaya çalışma. Bunları duymandan dolayı memnunum. Çünkü nasıl biri olduğunu açıklamaya çalıştım. Bu yüzden seninle bir alakam olmasını istemiyorum. Çünkü bu saçmalıklardan bıktım. Teknende saklandım demeye çalışma sakın. Tanrım, bir avuç palavra.
2: Dedim ki,
1: evime gelip bu tür saçmalıklardan bahsetmeni istemiyorum. Çünkü doğru olmadıklarını iyi biliyorum.
2: Ne gibi saçmalıklar söylemişim?
1: Ah Tanrım.
2: Saçmalıklar söyleyen kişi sensin.
1: Uzun yıllar boyunca canla başla çalıştığın bir şey için övgü falan almayacaksın.
2: Hepimiz hazine aramadık mı? 7 yaşımdan beri bir çocuk olsam da hazine avcılığının bir parçasıydım.
1: Hadi oradan. Hazine avcılığı umrunda bile değildi. Sikkeler hakkında bile hiçbir şey öğrenmek istemiyordun.
2: Dur bir dakika. Hazine avcılığı deniyor. O zamandan beri hazine avcılığı için yanıp tutuşmaya ve tutku duymaya başladığımı söyledim. İlgimi çekti. Bunu biliyorsun. Bunu söylemiştim. Bunu her zaman söyledim.
1: Daryl, bu işten nefret ettiğini sen de söyledin. Sona erdiğinde bu işi bırakıp gitmeye sabırsızlanıyorsun.
2: Bu işte katlanmak zorunda kaldığım saçmalıkları kesinlikle.
1: Doğru. Buna kendini adamak deniyor. Ben bırakmıyorum, vazgeçmiyorum. Bana bir iyilik yap. Yaşa, yalan söyle ve bana saçma sapan sorular sormayı kes. O lanet sorularını yanıtlamam karşılığında bana para ödemiyorsun, tamam mı? Ödemiyorsun.
2: Neden bana sızlanıyorsun ki?
1: Daryl.
2: Hayır, neden bana sızlanıyorsun?
1: Daryl, kapa çeneni. Canın cehenneme. Konuşmaktan nefret ediyorum. Ari, ona buradan gitmesini söyle. Bu saçmalıklarla uğraşmak istemiyorum. Tanrım, tam bir kabus.
2: Onu bana vermeyecek.
1: Burası benim evim. Ve kapı orada.
2: Bu işte güzel şeyler başarabilmek için bu son şansım. Oralarda bir yerde Gordon'un bulmamı istediği bir şey var. Ve onu bulacağım.
3: Bu sezon
2: altın bulduk. İnci, mücevher ve gümüş bulduk. Manifestoya göre gemi bütün o kıymetli eşyaları taşıyormuş. Bu destansı olacak. O Kolomb'un yolculuk ettiği gemiymiş. Çizelge doğru. Korsanlarla karşılaşacak mıyım?
1: Gemide kesinlikle silah
2: taşımalısın.
1: Hemen
2: geri dönmeliyiz. Hemen geri dönmeliyiz.
1: Tahta olmadan Monopoly oynayamazsın.
2: Bu çılgınca. Dalıp enkazın gerçekten var olduğunu kanıtlamalıyım. Bir sinyal aldım. gerçek olmayacak kadar iyi.
1: Bu çizelgedekilerin yarısı için insanlar öldü Daryl.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
1: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.

0: Alaska. Acımasız koşullarda çok zorlu bir ekip mücadelesi.
1: Doğanaya karşı sürekli mücadele halindeyiz.
0: Hayati malzeme hattını açık tutmak için.
2: Korkmadığını söyleyen herkes biraz aptal demektir.
0: Alaska demir yolu.
3: Kontrolü kaçırdığınız takdirde bu sizin hatanızdır.
0: Dünyanın geri kalanından kopuk olarak buranın ücra köşelerinde yaşayanlar için yiyecek ve diğer ihtiyaçları temin etmenin tek yolu bu.
3: Burada yaşayanlar için Alaska demir yolu çok önemlidir.
2: Sizin için ölüm kalım meselesidir.
4: İnsanlar burada yaşamanın bedeli var derler.
0: Herkes binsin!
5: Ateşlemek için hazır.
0: Hayatta kalmak bıçak sırtında.
3: İşte orada.
0: Ölümcül bir çığ gibi.
3: Tanrım, bu büyük. Şimdi oradan hiçbir şey geçemez.
0: Raydan çıkmanın tehlikesi...
1: Lanet olsun. Bunu hemen halletmemiz gerek.
0: Alaska'nın can damarının kapanma riski demek.
3: Umarım buraya gelmeyi başarırlar çünkü soğuktan donmak üzereyim.
0: Bitiyor limanı. Saat 9. Büyük bir tren vagonuna limandan 30 milyon dolar değerinde kargo yükleniyor. Demiryolu ekibinden Deni ve Animal trenlerini hareket ettirmek için kargo vagonlarını bir an önce hazırlamak istiyorlar.
6: Pekala çocuklar, sıcaklık -10 derece. Tahminlere göre 8-10 santim kar yağacak. Ama havaya bakılırsa bundan daha yoğun kar yağışı olacağını sanıyorum.
1: Tamam, havanın durumu giderek kötüleşecek. Şimdiden oldukça yoğun bulutlar göze çarpıyor.
6: Rüzgar şiddetini artıracak ve batıdan tipiye teslim olacağız.
2: Yine evet. Bizim için malını yaştılar mı?
6: Evet. Ayrıca arka taraftaki ekipmanın yanı sıra burada bir yol temizleyicimiz var. Karşıya geçerken ekipman konusunda çok dikkatli olun. Bastığınız yere iyi bakın.
2: Malını yaştılar mı?
6: Evet. Yani gitmeye hazırız.
2: Ben hazırım.
6: Pekala.
1: Tamam, hadi.
5: Görüşürüz.
2: Whittier'da güzel bir gün.
1: Whittier'da hava o kadar kötü ki kuzgunlar bile gidiyor.
2: Evet dostum, gerçekten bir şeyler yapabilmek için o mağaranın açılmasını istiyordum.
0: Danny ve Animal kargo vagonlarını çabucak lokomotife bağlıyorlar. Böylece Whittier limanından ayrılıp çığ düşen bölgeyi geçerek Anchorage dağlarına ulaşacaklar. Kötü hava onları durdurmadan önce.
1: Bu vagonlardaki kargo önemli. Bu insanlar ürünlerini şimdi istiyor. Şimdi, şimdi.
0: Alaska demiryolundaki vagonlar eyalet boyunca her yıl 5 milyon tondan fazla kargo taşıyorlar. Bu demiryolu hayati malzemeyi nakletmek için yapıldı. Çok kötü kış şartlarında denizden, havadan ya da karadan ulaşılması imkansız yerlere.
2: Moloz kamyonları. Bunlar Anchorage Belediyesi'ne kar temizleme amacıyla gönderiliyor. Kar temizleme deniyor ama kar temizlenmiyor sadece. Eriyene dek başka bir yere taşınıyor.
1: Zaman para, para da zaman demek. Demir yoluna çıkmazsak, tekerler dönmezse para kazanamayız.
2: Animal'la ben bugüne dek muhtemelen binlerce kargo taşıdık. Ben 60 yaşındayım. Sağlığım el verirse 70'ine dek burada çalışacağım.
6: Biz hazırız.
1: Pekala, gidiyoruz. 3009, onları geride bıraksın. Biz geliyoruz Deno.
2: Buharlardan birinde hazırım Animal.
1: Tamam, Deno buharlardan birinde, teşekkür ederiz. Pekala. 10 metre.
0: Vagonların ters uçlarında Deni ve Animal ekip çalışması yapıyor.
2: 2 metre.
0: Deni kargo vagonunun frenlerini boşa alıyor. Animal bu vagonları lokomotife bağlayacak. Böylece zincir şeklinde hepsini aynı anda çekebilecekler.
1: 10 santim dur.
0: Her dolu vagon 100 tondan fazla geliyor.
1: Biz burada hazırız, tamam.
2: Teşekkür ederim. Tamam, 3009 hazır olduğunda başta yavaş şekilde harekete geçebilirsin.
1: Anlaşıldı. İşte gidiyoruz. Devam et. Buradaki her şey birbirine bağlanacak şekilde tasarlanmış. Dikkatli olmazsanız arada ezilebilirsiniz. Bir arkadaşımız vardı. Yanlış zamanda yanlış yerde durdu ve iki vagon arasında kaldı. Sosisli gibi yani. Hayatta kaldı ama bu hatası birkaç yılına mal oldu. 3009 yola çıktı. Tamam, ilk vagon çekildi.
2: Aferin.
0: Whittier Limanı'nın 320 kilometre kuzeyi. Toplumun gerisinden uzakta, hücra bir kulübede 66 yaşındaki Jim James ve 60 yaşındaki karısı Nancy ormanda yaşıyor. En yakın kasaba Tarkitna, 20 kilometre ötede. Tamamen bu demir yoluna bağımlılar. Onlar için demir yolu yaşamla ölüm arasındaki fark.
3: 1995'ten beri buradayız. Orman hayatının tadını çıkarıyoruz.
5: Su almak söz konusu olduğunda bana kolay bir iş verdin. Burada durup çalışmanı seyrediyorum.
3: Bu güzel mi?
5: Bu çok güzel.
3: Buraya taşınmamın nedeni doğayı seviyor olmam. Toplumdan nefret ediyorum. Burada ormanda söylemek gerekirse kral benim. Evet, benim.
5: Ormanda yaşıyoruz. En yakın yoldan 20 kilometre içeride. Kasabaya ulaşmanın tek yolu Alaska Demiryolu. O kasabaya gitmekten hiç hoşlanmıyor. Kasaba da onun gelmesinden hoşlanmıyor gibi.
3: Doğru. Kasabaya gittiğimde öfkem artıyor. Çenemi açıp ileri geri sövmüyorum ama sessiz kaldığımda söylenemez.
5: Jim bir züccaciye dükkanındaki fil gibi. Bazen inciniyor. 3,5 yıl önce kazayla elini kaybetti.
3: Evet, bir dört tekerin ön kısmında ateş ediyordum. Tüfek doluydu ve bir fıçının ucundan tutmuştum. Bana doğru çevriliydi ve güvenlik mandalını kapatmamışım. Elimi havaya uçurdu. Bana biraz yardım et canım. Şunu al ve... Ha, teşekkür ederim. Aptallığı onaramazsınız. Ve ben oldukça şanslıydım. Dışarıda dikkatsizlikleri yüzünden kolları olmayan insanlar görüyorum.
5: Burada tek başımıza yaşamanın bize verdiği tatmin duygusu var. Ama dramatik bir şey olursa, hayatı tehdit edici bir şey. Yan komşuya gidemeyiz, onlardan yardım isteyemeyiz. Burada sadece kendine bağlı olduğunu çok iyi bilmek zorundasın. Hayatın senin elindedir.
3: Bunu içine koymamız gerek. Propan kokusu alıyorum.
5: Ne dedin sen?
3: Tamlar görüyorum.
5: Burada tek başımıza yaşamanın bize verdiği tatmin duygusu var. Ama dramatik bir şey olursa, hayatı tehdit edici bir şey. Yan komşuya gidemeyiz, onlardan yardım isteyemeyiz. Burada sadece kendine bağlı olduğunu çok iyi bilmek.

0: Bu konuda bir şeyler yapmalıyız.
1: Bunu biliyorum. Şu anda propanımızın bitmesi iyi olmaz.
0: Neden oraya gidip demir yollarını aramıyorsun? Bazen demir yollarımızın propanımızı getirmesi için birkaç hafta beklememiz gerekiyor. Bu bizim için tehdit edici oluyor.
2: Demir yolu malzemeyi raylarda çalışabilen özel araçlarla gönderiyor. Tundra kamyonu yolcu trenleriyle taşınamayacak olan yakıt ve diğer yükleri taşıyor.
1: Burada propanımız bitti ve işler kötüye gitmeye başladı.
0: Umarım buraya iyi haberle döner.
1: Ne zaman bu tarafa bir tundra kamyonu gelecek? Bugün mü? Harika. Onlardan iki bidon alacağım. Demir yolunun yanından teslim alırım. Hoşça kal. Evet, oraya gidip o tankları tundra kamyonundan almamız gerekiyor. Alaska demir yollarına teşekkür ederiz.
2: Jim ve Nancy'nin boş propan tanklarını doldurmaları gerekiyor. 8 kilometre ötedeki demir yoluna gitmeleri gerek. Tundra kamyonunu kaçırmamalılar.
1: Şu anda sıcaklık -10 derecenin altında. Her şey donmuş. Lanet olsun. Lanet olsun Nancy, bana biraz yardım eder misin
0: geliyorum.
1: Canım? Lanet şeyi çıkaralım.
0: Doldurmak için bir tane daha var mı?
1: Evet, bundan iki tane var. Lanet olsun.
0: Ne oldu?
1: Bilmiyorum. Muhtemelen bir kıvılcım çaktı. Bir şey ters gitmeye başlayınca her şey ters gidiyor.

0: Alaska'nın derinliklerinde yaşayan Jim ve Nancy James snowmobillerini çalıştırmaya uğraşıyorlar. Daha fazla propan almak için demir yolunun tundra kamyonuna ulaşmaları gerek.
1: Umarım bu lanet olası şey çalışır ve hemen yola çıkarız.
2: Evet.

0: Başardığımızı sanmıyorum.
1: Kuzeyden mi geliyor?
0: Evet. Yapabileceğimiz tek şey burada oturmak ve beklemek. Bir an önce gelmelerini ummak çünkü soğuktan donmak üzereyim.
2: 50 kilometre ötede demir yolunun patronu Hugh Evans günlük keşif görevine çıkmış durumda. Buz ve kar Alaska'da demir yoluna hasar veriyor. Çeliğin bükülmesine ve çatlamasına yol açıyor. Bu da raydan çıkmaları arttırıyor. Güvenli olduğundan emin olana dek Tundra kamyonunun buradan geçişi yasak.
3: Burada 200 kilometrelik bölümden ben sorumluyum. Demiryolları çalışmak için iyi bir yer. Burada çalışan pek çok iyi insan var. Burada bir aile gibiyiz. Kyle ön kısımda karları kürüyor. Böylece rayları görme şansımız oluyor. Bir kırılma ya da bükülme olmadığından emin olmalıyım. Diğer koşullar sorunlara yol açabilir.
0: Hey, BR-24'ten 1237'ye, Kanal 5 tamam.
3: 1237 tamam.
0: Evet, bir şeye rastladım. İyi görünmüyor. Parçalanmış bir kafa mı yoksa kırık bir ray mı emin değilim. Ve ne olduğunu görmek için kontrol edeceğim.
3: Lanet olsun. Burada ne olduğunu öğreneceğiz. Yakından bak. Tropiklerde bir başka gün. Evet. Burada bir çatlak var. Lanet olsun. Ray'ın bu parçasını kesmemiz ve yeni parça koyup kaynak yapmamız gerek. Umarım Tundra kamyonu buraya gelmeden önce bitiririz. Mike'ı aramalı ve bu şeyi bugün onarmak için malzemesi var mı öğrenmeliyim.
2: Taşkitna'daki merkezde Mike ve Anthony Hordy kardeşler Hugh'un kırık olan rayını onarmaya çalışıyor. Onlar olmadan rayları tamir etmesi imkansız.
4: Üstünde alet var. Ağır şeyleri kaldırabiliyoruz. Rayları değiştiriyoruz. Küçük araçların taşıyamayacağı şeyleri taşıyoruz.
5: Bu olmazsa trenler durur. Temel

0: Bu filtreler iyi durumda. Onlarda bir şey yok. Bu yüzden başka bir şey denememiz gerekiyor.
1: Evans, Mike Audley, tamam.
0: Evet, Audley, tamam.
1: Evet, Mike, üstünde çatlak olan bir ray bulduk. O kaynak aracını nasıl getirebiliriz?
0: Bildiğimiz her şeyi kontrol ettik ve... Durum iyi görünmüyor dostum. Bildiğimiz her şeyi denediğimizden emin olabilirsin. Ama durum iyi değil.
1: Tamam, teşekkür ederiz. Burada gerçek bir sorunumuz var. O araç bugün gelmezse, kırık rayı bu gece değiştirmemiz gerekecek. Saat şu anda 2. Tundra kamyonu 5 gibi bizim bölgeye girecek. Bu yüzden bu işi hemen halletmemiz gerekiyor.
2: Hurricane'deki Tundra kamyonu güneye Huga doğru ilerliyor. Ve bugün uğrayacağı ilk yer Gold Creek. Burada 49 yaşındaki John Wilson tek başına yaşıyor.
3: Nasılsın bakalım güzel kuş? Burası benim hayatımın geçtiği kulübe. 2 yaşından beri buradayım. Doğum sertifikamda Gold Creek, Alaska yazıyor. Her zaman ormanda yaşadım. Burada tek başına yaşamak zaman kavramını kolayca unutmanıza yol açıyor. Her gün diğerine benziyor ve günler birbirine karışıyor. Genelde zamanı biliyorum ama ayın hangi günü olduğunu bilmeme gerek yok. Her gün yaptığım şey kuşları seyretmek. Bana arkadaşlık ediyorlar. Onların dışarıda kendi toplulukları var. Neredeyse kocaman bir aile gibiler. Burası sessiz ve kabin ateşi gerçek bir fenomen. Gerçekten kötü olabiliyor. Biraz çıldıracak gibi oluyorsunuz. Kuşlarla konuşuyorum. Onlara yem veriyorum. Onlar da etrafımda uçuşuyorlar. Sonra kendimle konuştuğumu fark ediyorum. Bunu gerçek insanlarla konuştuğunuz bir şehirde yapmazsınız. Asla yapmazsınız. Bu onlara yanlış gelir.
2: John'un kar makinesiyle kulübesinin enerji ihtiyacı için Tundra kamyonundan dizel alması gerekiyor.
3: Bu demir yolu buradaki en önemli şey. Demir yolu olmasaydı burada hiç insan olmazdı. Şehirde şiddetli bir fırtına çıksa da sorun olmaz. Diğer zamanlarda çıkıp bir şeyler alabilirsiniz. Gecenin bir yarısı sosisli yiyebilirsiniz. Ama burada bunun için treni beklemek zorundasınız. Yapacak başka bir şeyiniz yok.
0: Sigortaları içeriden kontrol edeceğim. 60 bir sigorta var mı bakalım. Galiba sadece buradaki sigortalar. Yıllardır aynı şeyler kullanılıyor. Her tür terslik olabilir. Şu sigortayı kontrol edelim.
4: Evet, buradaki kablo gevşemiş.
0: O olabilir.
4: Galiba denememiz gerekecek. Başlıyoruz.
0: Harika.
4: Harika. Başardık.
0: Galiba artık sorun kalmadı. 1211'den Hook Evans'a, tamam.
1: Evans, tamam.
0: Evet, kamyonu yeniden çalıştırmayı başardık.
1: Ha, şükürler olsun.
0: Bu hiç kolay olmadı dostum. İnan bana, filtre yakıt sensörü sanmıştık ama birkaç kablo gevşemiş. Anthony ona borçlu olduğunu söylüyor. Orada görüşürüz, tamam.
1: Pekala, beni gerçekten rahatlattın. Burada görüşürüz, teşekkür ederim.
0: Pekala, galiba sıra sende. Şurayı sabitleyelim.
2: Ray ekibi 250 bin kilometre uzunluğundaki rayları her yıl onarmak ya da değiştirmek zorunda. Alaska trenlerinin çalışabilmesi için.
1: İşte geliyor. Evet, bu beni rahatlattı. Yani aracın çalışması. Şimdi burayı alıp yerine koyacağız. Sonra buradan hep beraber gideceğiz.
0: Pekala, herkes geri çekilsin. Bu kıvılcımlar öyle sıcak ki ayakkabını yakıp geçiyor ve derine işliyor. Bu olduğunda ayağında bot olmasını istemezsin.
1: Şimdi raylardan birini indirmek için buradaki aracı kullanacağız. Keseceğiz, eskisini çıkarıp yerine yenisini koyacağız. Yeni gibi olacak.
4: Hazır mısın? Şimdi diğer tarafa salla. Aşağı geliyor.
1: Tamam. Pekala, dışarı çıkar.
3: Evet.
1: Tundra kamyonunu geciktireceksek bu benim vardiyamda olmayacak.
2: Bitiyor limanında hırçın bir hava Daniel'la Animal'ı geciktiriyor. 55 tane yük vagonunu birbirine bağladılar. Birbirlerine bağlayarak uzun bir tren elde ettiler. Ama bağlanması gereken 15 vagon daha var ve kanca yukarıda.
4: Görev sırasında birbirimize dikkat ederiz. Bu yüzden sürekli iletişim halinde oluruz.
1: Pekala, biz gelirken 6. raydaki kancayı hazırla.
4: Teşekkür ederim.
1: Burada ağır bir ekipmanla çalışıyoruz. Bu yüzden önceliğim kendim. İkinci önceliğim ise o. 3009 dur.
4: Bu vagonlar arasında dolaşıp bazılarının el frenlerini serbest bırakacağım. Bu tuhaf ama bunu yapmayı seviyorum.
1: Şu anda her işi bitirip eve gitmek isterdim. Burası hazır Deno, tamam.
4: Teşekkür ederim 3009. Hazır olduğunda onları yavaşça öne getirmeye başlayabilirsin. Birlikte hareket etmelerini sağla. Geliyorlar
1: evet.
4: Mı? İşte gidiyorlar.
2: Danny ve Animal hava kötüleşmeden önce ayrılmak istiyorlar. Kar fırtınası sırasında trenler günlerce limanda mahsur kalabiliyor.
1: İşini bitirdik bebek.
0: Sorun kalmadı.
2: 50 kilometre ileride tehlikeli ve meşhur bir çığ bölgesi var. Danny ve Animal'ın kargo treni önde bir ekip olmadığı takdirde bu bölgeden geçemez. Bruce Goff bölgenin güvenli olup olmadığını kontrol eden kişi.
5: Geçen yıl bir trenimizin üstüne büyük bir çığ düştü ve birkaç vagonumuz devrildi. Bizim için zorlu bir zamandı.
2: Bu bölgedeki demir yolu için en büyük tehdit çığlar. Çeyrek milyon ton ağırlığındaki bir kar kümesi saati 130 kilometre hızla sadece 5 saniyede rayları örtüp vagonları devirebiliyor. Ekiptekileri öldürebiliyor. Bruce ileride yolun açık olup olmadığını ve çığ tehlikesini kontrol etmesi için Dave Schaefer'ı gönderdi.
3: Hey şuna bak! Aman tanrım, lanet olsun! BR-25'ten Bruce Koga, tamam.
5: Nasıl gidiyor Dave?
3: Evet Bruce, tepeye çıkmayı başardık. Oldukça iyi gidiyoruz. Ama burada tehlikeli bölgede doğal bir çığ gördük.
5: Evet, Dave'den haberi aldım. Aşağı düşmüş doğal bir çığ görmüş ve bu oldukça endişe verici. Eğer hazırlıklı değilseniz doğa ana size pek iyi davranmaz.
6: Yavaşça yaklaş.
2: Kar zaten dağlardan düştüğünden Bruce'un tek seçeneği çığın hızlanmasını sağlamak. Tren geçmeden yere inmesi için. Demir yolunu kapatıyor ve büyük silahları getiriyor. Bu uzun menzilli 105 Howitzer'la ekip çığı tetiklemek için tehlikeli bölgede ateş edecek.
5: Dağ beni kontrol edeceğine ben daha kontrol etmeyi seviyorum. İşi şansa bırakmayacağız. Bu trenlerin sağlam geçeceklerinden emin olacağız. Evet.
3: Ağaçların olmadığı şu kısmı görebilirsiniz. Oraya ateş edeceğiz. Hemen aşağısındaki rayları görebilirsiniz.
2: Her birinde yaklaşık 2.3 kilogram TNT var.
6: Kilitlendi ve yüklendi. Ateş etmeye hazır.
5: Buradaki işimize odaklanalım. Devam edelim. Evet, hızlı. Namlu temiz. Yüklü. Evet.
6: Arka temiz, arka temiz. Ateşle. Rapor ver.
5: Orada iyi bir noktaya isabet ettirdik ama henüz bir şey olmadı. Biraz fazla yüksekte.
3: Bazen sihir işe yarıyor, bazen de yaramıyor.
5: Tamam, silahın yerini değiştireceğiz. Hazır mısın da? Şimdi bu işi bitirelim. Hey, çok hızlı oldu. Yüklü.
6: Arka evet. Temiz. Arka kısım temiz. Ateşlemeye hazır. Ateşle.
5: Tamam, güzel. Rapor ver.
6: Rapor ver.
5: İyi bir atıştı.
0: Galiba artık sorun kalmadı.
5: Sesleri duyuyorum. İşte orada. Yakaladık. Şuna bakın. Bu büyük.
6: Aman tanrım.
3: Sanırım vurulması gerekiyordu.
5: Vurulması gerekiyordu Dave.
3: Daha havaya uçurmak zorundaydı. Oldukça güzel. Bu iş muhteşem.
2: Bu çığ beklediklerimden bile daha büyük. Geçen bir treni tamamen yok edebilirdi. Ama tren yine de hareket edemez. Rayların üzeri şu anda 1,5 metrelik karla kaplı.
5: Aman tanrım. Bu iyi değil. Şunu temizleyelim. Gidelim. Evet. Hey Kit, Willy. Biraz aşağı gelsin istedik ama bu kadar değil. Tamam mı? Oraya vardığınızda bu çığın etkisini görebileceksiniz. Burası sıfır noktası. Bu gerçekten oldukça büyük bir çığ. Tam orada duruyor olsaydın şu an ayakların tepede olacaktı. Yani sana inanılmaz bir hava patlamasıyla çarpacaktı. Otlara bakarsan görürsün. Hava patlamasının gücüyle her şey yana doğru eğilmiş. İşte burası çarpma bölgesi. Bu kaya, ki oldukça büyük, çok yüksekten geldi. Hızla şu tepeden aşağı indi. Çok büyük hasar verebilirdi. Önümüzde yapacak çok iş var ama çığı düşürmek için doğru ekipman kullandık ve düşürdük.
2: Demir yolunun en büyük kazıcısını getirmişler. Ekipte yer alan 200 uzman sürücü Alaska'nın 1000 kilometrelik raylarını temizlemek için sürekli görev başında.
5: Hey Jim, sanırım burayı çok iyi temizleyebilirsin. Sadece beklediğimizden daha yüksek.
6: Bunun için birkaç kez geçmem gerekecek.
5: Sen işini yap, rayları temizle, gerisini hallederiz, tamam mı?
2: Ekip hattı temizlemekte kararlı. Başka çığların düşme riskinin olmasına rağmen.
5: Bu raylar kapandı. Onları temizlemek birkaç saat sürecek. Şu an hiçbir şey geçemez.
2: Petrier Limanı'nda saat 3. Danny ve Animal 6 saatten bu yana vagonlarla uğraşıyorlar. Nihayet yola çıkmaya hazırlar. Kargo yüklü vagonlar acil malzemeleri ve kar temizleme ekipmanı taşıyor. Kötü hava koşullarında yol almamak için hava kararmadan önce Anchorage'da olmaları gerek.
1: Her biri 3000 beygir gücünde 2 lokomotifimiz var. Yani 6000 beygir gücümüz var. Şu anda nasıl gidiyor Deno?
4: Oldukça kritik ama hala iyi tarafa ağır basıyor.
1: Fazla zamanımız yok.
4: Yakında bitecek. Hadi gidelim
1: tamam,
4: buradan.
1: Tamam, başlayalım.
4: Dön ve yak.
1: Tamam.
4: Yükümüzü aldık ve Anchorage'e gidiyoruz. Hava bizi durdurmadan önce o delikten çıkmamız iyi oldu.
1: Evet öyle.
4: Şu anda görüş mesafesi oldukça iyi.
1: Çok iyi.
2: Yük treni 2,5 kilometre uzunluğunda, 6000 beygir gücünde 2 lokomotif treni saatte 40 kilometre hızla Ulus'un çığ bölgesine götürüyor.
3: Pekala, gidelim.
2: Ekibi rayları zamanında temizleyemezse Danny ve Animal Anchorage'a ulaşamayacaklar.
4: İki saatimiz kaldı. Devam etmek zorundayız.
5: Tren bu tarafa geliyor ve hala raylardan temizlemem gereken çok kar var. Yani baskı devam ediyor. Hey Jim, senden biraz yardım bekliyorum.
6: Çok zor bir iş olacak. Burada kesinlikle dozere ihtiyacım var. Mike, buradan bir an önce çıkalım ve sağ salim eve dönelim. Eve dönmek istiyorum.
0: Bu işe başlayalım ve bitirelim. Anlaşıldı, tamam.
3: Çok uzaktayız. İşimiz uzun. Üzerimizde baskı var. Bu koşullarda çalışıyoruz.
7: Karı ittiğin zaman görüş mesafen azalıyor. Köşelerin nerede olduğunu bilemiyorsun. Kar tamamen dibe düşene kadar beklemen gerekiyor. Ve geri dönüyorsun.
2: 320 kilometre kuzeyde sıcaklık sıfırın altında. John Wilson bir saatten fazla zamandır rayların yanında bekliyor. Ama dizel yakıtını getirecek Tundra kamyonundan hala bir iz yok.
3: Tundra kamyonu normalde ayda bir geliyor. Bu yüzden yakıtı önden sipariş ediyorum. Büyük kısmını elektrik üretiminde kullanıyorum. Demiryolu olmadan burada yaşamayı hayal edemiyorum. Bu imkansız olurdu.
2: Rayların daha ilerisinde Jim ve Nancy James'e propanın gelmesi için bekliyorlar.
5: Sen iyi misin?
8: Evet, sadece ellerimi ısıtıyorum.
5: Rayların üzerinde bir geyik var. Küçük bir şey.
8: Bugün için ihtiyacımız olan son şey bu. Bu iş giderek korkutucu oluyor. Bu sıcaklıkta ve propan olmadan hayatta kalmak çok zor.
2: Hook ve ekibi Jim ve Nancy'nin güzergahındaki hasarlı rayı değiştirmedikleri sürece Tundra kamyonunun geçmesi imkansız.
1: Tundra kamyonu bir saat sonra burada olacak.
0: Bir saat?
1: Evet.
0: Tamam, o zamana dek bitirmeye çalışacağız.
4: Sanırım delmek için
1: sana
4: hazırız.
1: Biraz sıvı vereceğim.
2: Raylar karbon çelik alaşımından yapılma. Çelik kadar sert değil. Sert olsaydı Alaska'nın sert ikliminde daha dayanıksız olurdu ve daha sık hasar görürlerdi.
4: Orada yeterince sıvımız olduğundan emin değilim.
0: Dışarı çıkan su yok.
4: Bu da ne?
1: Lanet olsun. Bir şey dışarı sızıyor.
0: Dur şuna bir bakayım.
1: Ne bulduk?
0: Görünüşe bakılırsa sızıntı var. Evet, şurada yan tarafta. Yeni bir parçaya ihtiyacımız olacak gibi.
1: Lanet olsun. Buradan gitmemiz gerekiyor çünkü Tundra kamyonunun gelmesine az kaldı. Bu yüzden bu işi halletmeliyiz.
2: Hugh Evans ve tamir ekibi hasarlı rayı değiştirebilmek için işlerini çabucak yapmak istiyorlar. John için dizel yakıt ve Jim ve Nancy için propan getiren Tundra kamyonu bu iş bitene dek bu kısımdan geçemez.
6: Gidebileceğiniz en uzak köşe burası. Yıl boyu burada kalan insanlar zorlu bir kış geçiriyorlar ve hayatları Tundra kamyonunun gelmesine bağlı. Bu insanların propanları biterse burada çok uzun süre yaşayamazlar. Evet, aslında trajik bir şey. Burada yaşamalarını sağlayan insanlar biziz.
8: Şu anda -15-20 derece olduğundan eminim.
5: Burası her zaman soğuktur.
8: En azından rüzgar biraz dindi.
0: Galiba bu kısım olabildiğince iyiymiş.
1: Evet, bunun çıkarılması lazım.
0: Evet.
1: Evet.
0: Burada her şey sıkıntı yaratabiliyor. Her şeyin içinde kar var. Gerçekten kötü olan karın erimesi, buza dönüşmesi, sonra her yerin buz olması. Bu her şeyi mahvedebiliyor. Tamamdır.
1: Aman tanrım. Dur bakayım.
0: Evet, dışarıdan sürtmek oldukça zor. Açıkçası fazla ısınmış.
1: Evet, delmemiz gereken bir delik daha var.
0: Evet.
1: Bunu halledeceğiz.
0: Tamam.
1: Bu şeyleri yağlamamız lazım. Küçük bir deliğe bir şey sıkıştığında her zaman onu çıkaracak bir şey gerekir.
0: Yavaş ol. Yavaş ol.
1: Şimdi iş görecektir. Tundra kamyonu buraya gelmeden önce bitirelim. İşte oluyor. İyi görünüyor. Bir araya getirmemiz gerek.
0: Hey Anthony, sen önden git ve işini bitir.
1: Tamam. Hala diğer uçta büyük bir boşluk var. Aleti hazırla. Farsnake'le rayı ısıtıyoruz. Uzatmak ve iki ucu bir araya getirmek için. Böylece ray tamir oluyor.
0: Bu duman zehirli. Yani ısıyı istiyoruz ama dumanı istemiyoruz. Bu kötü olabilir. Bir çekiç sallandığında sırtına vurman gibi. Belki bunu eğlenceli bulabilirsin.
1: Burada her şeyi birbirine bağlamayı başaracak gibiyiz. Bu beni rahatlattı.
4: Evet, hepsini bağladık.
1: Tamam, burası iyi görünüyor. Gerçekten iyi görünüyor.
0: Evet, iyi görünüyor. Şuradaki kısmı da halletmeliyim.
1: Güzel.
0: İyi gidiyoruz.
1: Pekala, tundra kamyonu orada işaretlemizi bekliyor.
0: Pekala.
1: Buradaki yolu açmamız gerek.
0: Tamam, hadi buradan gidelim.
1: Tamam, iyi işte.
0: Pekala. Gün boyu birkaç küçük sorun yaşadık. Beklenmedik şeyleri bekleriz. Buraylarda benim hayatım geçti ama bir şekilde üstesinden geliyoruz.
4: Bu şey kendiliğinden açılınca hidrolik yağını birden kucağımda buldum. İşemiş gibi görünüyorum. Bu akşam kesinlikle giysilerimi yıkayacağım.
1: Bugün oldukça zor bir gün geçirdik. Parçalanmış raylar, ezilmiş raylar. Ekip çok iyi iş çıkardı. Bana yardımcı oldular. Devam edebilirim. Bu tür koşulların üstesinden gelebilmek için burada güçlü insanlar olması gerekiyor.
2: 3 kilometre güneyde John Wilson dondurucu koşullara meydan okuyor ve yakıtının gelmesi için bekliyor.
3: Onu şu tünelin hemen başında görebiliyorum. Kışları kulübenizde geçirmeniz gerekiyor. 6 ay boyunca kış uykusuna yatmak gibi bir şey. Aklınızı kaçırıyorsunuz. Birini gördüğüm zaman hemen toparlanıyorum. Çünkü bir aydır kimseyle tek kelime konuşmamış bir insanım. Bu zor oluyor.
2: Evet. Nasılsın bakalım?
6: İyi, sen nasılsın?
2: Seni görmek güzel. Günlerden beri tek ziyaretçim sizsiniz. 2-3 haftadan beri ilk kez konuştuğum insanlar sizsiniz.
6: Anlıyorum.
2: Kulübemde telefon yok. Bu yüzden buraya tam olarak ne zaman geleceğinizi bilmiyordum.
6: Aha.
2: Burası doğduğumda
6: demek,
2: ailemin yaşadığı
6: yer. Hayatın burada geçti.
2: Annem beni doğurmak için hastaneye gitmişti ve Gold Creek'e dönmek istediklerinde ben bir çamaşır sepetindeydim. Kontrolcü benim sepetteki kirli çamaşır olduğumu düşünmüş ve vagonlardan birine atmış. Tren hareket etmeye başladığında beni vagona atmış.
6: Adamım, bu olağanüstü.
2: Ama başardım. Evet, çok çalıştım.
6: Bunu çalıştıracağım. Evet, çalıştırıyorum.
1: Devam et. Pekala.
2: Oldukça kullanışlı bir sistem. Evet.
6: Tamam, işte başlıyoruz.
2: Tamam.
6: İşte böyle.
2: Teşekkür
6: Pekala
2: ederim.
6: Pekala John. Sağlıcakla kal.
2: Teşekkür ederim.
6: Bir şey değil.
2: Bir yakıt istasyonumuz var. Bu da bitti işte. İhtiyacımız buydu. Bir varil yeni yakıt.
8: Bir ses duyuyor musun?
5: Sanırım bir ses duydum. Sanırım bir şey bu tarafa geliyor.
8: Bu şapkayla bir şeyler duymam zor. İşte oradan.
5: Harika, nihayet. O çirkin şeyin geldiğini gördüğüme sevindim.
8: Eve dönmek için hazırdım.
6: Nasılsın bakalım Jim?
5: Nasıl gidiyor?
6: Nasıl gidiyor?
8: Geldiğin için sağ ol.
6: Bir şey değil.
2: Evet,
5: nihayet lanet propana kavuştuk ve bu beni rahatlattı.
8: Propanımızın olması iyi bir şey.
5: Bir orman faresiyseniz hiçbir şeye kolay sahip olamıyorsunuz. Beklenmedik şeyler olabiliyor. Çünkü garanti veriyorum, beklenmedik şeyler olacaktır. Çok teşekkür ederim. Gelecek turunda görüşmek üzere.
2: Çığ bölgesinde ise Bruce Cogan ekibi raylardaki karı temizlemek için hala dondurucu soğukla mücadele ediyor. Böylece Danny ve Animal'ın kargo treni Anchorage'a sağ salim ulaşabilecek.
5: Şunu hızlı bir şekilde kontrol edelim. Orada 20 santim var. Burada 50 santim var. Oldukça sertleşmiş görünüyor.
6: Bir kaya kadar sert, çimento gibi.
2: Bruce rayları tamamen temizlemeden önce adamlarının yarattığı çığın raylara hasar vermediğinden emin olmak zorunda. Raylar birbirinden ayrıldıysa tren raydan çıkacak.
6: Orada neyimiz var Bruce?
5: 1.56 buçukluğum var.
6: Mükemmel.
5: Tamam.
2: Bruce'un yoluna çok büyük bir çığ çıkmış olabilir. Ama başka çığlığa çıkma olasılığı da her zaman var.
5: Bir çığı yere indirmiş olmamız bir başka çığın olmayacağı anlamına gelmez.
2: Lenny ve Animal'ın yük treni Anchorage'a doğru ilerliyor. Ağır ekipman taşıyan trenin fırtına sonrası temiz raylara ihtiyacı var. Ama tehlike hemen ilerliyor.
4: Çığ koşulları söz konusu. Her an çığ düşebilir. Hem de çok kolayca. Olasılık yüksek.
1: Kariyerim boyunca bu demir yolunda iki çığ gördüm. Ve başka bir çığ görmek istemiyorum. Tanrı'nın yanına gideceğimi sanmıştım.
4: Dikkatli olun, çığ düşebilir.
2: Çığ bölgesinde Bruce ve ekibi herhangi bir şey olma olasılığına karşı dayları gözetliyorlar.
5: Bizler burada dolaştığımızda tren mürettebatı her zaman minnet duyuyor. İşimizi iyi yaptığımızı düşünüyorlar.
2: Lenny ve Animal'ın treni çığ bölgesine girmek üzere. Bu yüzden ölümcül bir çığ tetiklememek için yavaşlıyorlar. İşte geldik.
1: Şu bebeğe bak. Bu kenarda çok kar var. Aman Tanrım.
3: Geldiğimizde onun altında kalmadığımıza sevindim.
4: Ben de öyle.
3: Çok etkileyici.
5: Şu anda her şey iyi görünüyor. Bunun gibi sıra dışı kargoya her zaman dikkat etmek gerekiyor. Evet. İyi görünüyor. Başardık. İşte görmek istediğimiz şey.
4: Yamaç bölgesi iyi durumda. Çocuklar orayı temizledim. Bu iş bittiğinde evimize döneceğiz.
1: Evet öyle. Bir başka gün başka bir macera.
2: Anchorage'a giden bu kargo demir yollarının bu yıl göndermesi gereken 5,5 milyon tonluk kargosunun küçük bir kısmı.
4: Animal! Başardık kardeşim.
1: Evet.
4: Yük trenini eve getirdik.
1: Harika iş.
4: Kardeşim seninle her zaman iyi bir yolculuk oluyor.
1: Buraya pek çok yük treni geliyor. Onu bugün istiyorlardı. Pek çok kez yarın istedikleri olur.
4: İki tren de burada. Yarın işe koyulacaklar. Bu bizi mutlu ediyor. Faturalarımı ödüyorum.
1: İşte bu, harika.
2: Ormandaysa John Wilson jeneratörünü yakıtla doldurdu. Şimdi lüks hayatın tadını çıkarabilir.
3: Şimdi açacağım. Evet, ışıklarımız da geldi.
2: Zorlu bir günün ardından Jim ve Nancy de kulübelerine dönmeyi başardılar.
8: Nihayet biraz propan aldık. Çok heyecanlıyım ve mutluyum. Sanırım Jim artık sakinleşebilir.
5: Bir süre için oldukça gergindim ama şimdi işin gerilimli kısmı bitti.
8: Yemek pişirme işini Jim'e bırakacağım. Ne pişireceğini bilmiyorum ama sabırsızlıkla bekliyorum.
5: Biftek var. Ağzına layık.
8: Propana kavuşmamız güzel oldu, öyle değil mi?
5: Yaşlandıkça duygusallaşıyorsun canım.
8: Biliyorum.
5: İşte işin eğlenceli kısmı.
8: Benim yapmamı ister misin?
5: Sanırım. Evet, çoğu bitti.
8: Ben temizlerim.
5: Pekala,
8: kuşlar
5: hayatım.
8: Yiyecektir.
5: Tamam.
8: Bugün hiç sıcak olmadı. Son derece soğuktu. Bu hepimiz için biraz stres yaratıyor.
5: Yaşam tarzını geliştirmek her zaman için mümkün. Ve işleri doğru şekilde yaptığınızda hayat güzeldir. Arada sırada bir engelle karşılaşmanız çok normal. Hayat o kadar da güzel değil. Hayat iş demek. Ve benim işe ihtiyacım yok. Bunun için çok yaşlıyım. Hem de çok.
8: Kuş geldi.
5: Bir tane daha.
8: Evet, onu gördüm.
5: Etrafı kontrol ediyor. İşte geliyor. Gitti.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
14: Kuzey Alaska. Büyük bir bölümüne insan eli değmemiş, muazzam bir arktik yaban.
15: Bazen Plüton'da yaşıyormuşum gibi geliyor.
14: Girip çıkmanın tek yoluysa buş uçağıdır. Yolların bittiği yerde...
15: En yakın yol 400 kilometre ötede.
14: Tibiton'unkiler başlar.
5: Ben Era Alaska'nın Biggie'yim.
14: Karı kocanın sahip oldukları tek uçakla başlattıkları çalışma, şimdi Alaska'nın en büyük bölgesel hava yolu.
5: Ülkede bu tür uçuşların yapıldığı son yer biziz.
14: Ama dünyanın eşiğinin üzerinden uçmak çok fazla pratik, yetenek ve cesaret gerektiriyor. Başka tür bir pilot gerektiriyor.
16: Uçağı neredeyse her zaman kaosun eşiğinde yönetiyorsun.
5: Oh, aman tanrım.
14: Halkın ulaşımını sadece hava yoluyla sağladığı uzak bölgelerde küçük uçaklar içerisinde ekstrem hava şartlarıyla savaşıyor.
17: Eğer buş pilotları getirmezse hiçbir yerden alamam.
14: Ve Amerika'nın bu son hududuna adeta bir göbek kordonu çekiyorlar. Amerika'nın en soyutlanmış vatandaşları.
16: ERA 292, 2 saatlik yakıtımız var.
14: En gözü pek hava yoluna güveniyor.

0: Lunacleat bir savaş köyü. Ama savaşlar insanlara değil, hava şartlarına karşı. Kışın hava sıcaklığı -40 dereceye kadar düşüyor. Ve rüzgar aylar boyu fırtına hızında esiyor. Alaska karayollarından muazzam büyüklükteki tundra sebebiyle tamamen izole durumunda. Ama aynı zamanda Jim Tibuto'ya ve o ve ailesinin beraber yürüttükleri ticari hava yollarına ev sahipliği yapıyor.
1: Adım Jim Tibuto. 55 yaşındayım ve Nunavut, Alaska'da yaşıyorum. Günaydın Era. Yolcu, posta ve yük taşıyoruz. 48 eyaletin 3'te 1'i kadarlık bir bölgede 100 topluluğa hizmet eden yaklaşık 70 uçağımız var.
0: Pilosundaki 70 uçak arasından Jim'in özellikle birine fazlaca ilgisi var.
1: Bu bir 1969 Cessna 180. 41 yaşında. Bu uçağa bayılıyorum. Şu anda tek uçtuğum uçak bu. 180 çok iyi bir buş uçağı çünkü ilk olarak önü havada. Böylelikle engebeli arazide pervane yukarıda rahatlıkla ilerleyebiliyorum.
0: Kum yığını, buzul, tepe gibi kara parçalarına inmek alan dışı prosedür kapsamına giriyor. Ve bu uçuşlar Jim'in uzmanlık alanı olmakla beraber şirketinin en büyük gelir kaynağını oluşturuyor.
1: Bununla harika şeyler yapabilirsiniz.
0: Cessna 180 hava yolunun en çok çalışan uçağı olabilir. Ama bu onu asla şirketin en çok çalışan personeli Furno'dan daha çalışkan yapmaz.
1: Ne var ne yok?
2: Günaydın.
1: Furno ile evliyiz. Ben telefonda carcar konuşurken o terminali yönetiyor.
2: Adım Furno Tevito. 49 yaşındayım. Mesleğim mi? Kargo yönetimi, harekat memurluğu, annelik. Bir de eş olmak. Anchorage'da doğmuş fakat burada büyütülmüş bir Inupiat Eskimosuyum. Ailem buradan. Bazıları buraya taşınıp 6 ay bile dayanamıyorlar. Bazıları ise dayanıklı ve macera sever oluyor. Burası onlara uygun olabilir ama herkese değil. O kesin.
0: Nunavut'un 700 kişilik nüfusunun çoğunluğu Yupik ve Inupiat kökenli.

0: Eskimo'lar asırlardır burada. Unalakleet Nehri'nin ağzında bolca somon, geyik ve ayı karşılığında ağır Alaska kışlarına göğüs geriyorlardı. Geçen son yüzyılsa hayat biçimlerine pek bir değişiklik katmadığı bu insanları dünyanın en dirençli ve kendine yeten halkı haline getirdi. Bugün Unalakleet'teki şiddetli yağış ve dar görüş alanı tüm bir filonun kalkışını engelleyeceğe benziyor. Hem de Jim'in en önemli müşterilerinden biri Alaska yabanının derinliklerine bir alan dışı uçuş ayırtmışken.
1: Ben bir rehberim. Ayı avlıyoruz. Geyik. Ne görürsek. Kurt. Gerekli tüm izinlerimiz var. Bu akşamüstü uçacağız. Hava müsait. Yolda malzemeleri atacağız. Yaklaşık 10 günümüzü avlanarak geçireceğiz. Hava çıktığımızda tüm uçuşlarımızda pilotluğu Tito yapar. Daha önce hiç inmediği yerler iner. Ne istediğimiz konusunda iletişimi güzel kurabildiğimiz sürece de sorun çıkmaz. Burada inebileceğim bir yer var mı?
2: Şurada bir çakıllık arazi var ama hemen kayalıkların dibinde.
1: Peki bu tarafta hiç bayır var mı?
2: Belki şuralarda vardır.
0: Bu tehlikeli uçuşlara kılavuzluk etmek gereksiz bir risk gibi görünse de $600'lık saat ücreti bunları Jim'in girmek istediği bir risk haline getiriyor.
2: Lance, adam müşteri.
1: Hava nasıl?
2: Benden bir şey yapmamı istiyor. Biz de gidip deneyeceğiz. Eğer güvenli olacaksa neden olmasın? Şu tepeler benim görüş mesafesi barometrem. Legal görüş mesafe sınırı 1,5 kilometre. Ve burası da 1,5 kilometre. Demek ki hazırlanıp yola koyuluyoruz.
0: Bu tür ağır hava koşullarının gölgesinde bush uçağı uçurmak oldukça tehlikeli olabilir. Daha kısa süre önce trajik bir kaza içlerinde Senatör Ted Stevens'ın da bulunduğu 5 kişinin canını alarak 2010 yılını Alaska havacılığının son 10 yılında en çok ölümle sonuçlanan yılı haline getirdi.
2: Açık konuşmak gerekirse bu sene ölen insanların sayısı beni bayağı şaşırttı. Hani bazı seneler olur ya, bir şeyler yanlış gidecekse belli insanlar için gider. Sanki onlardan biri. 10 kişiden az kişinin öldüğü yıllar da geçirdik. Bu sene 19 kişi oldu ve olabilecek en kötü hava şartlarında geçirecek 4 ayımız daha var. O yüzden muhtemelen o sayı biraz daha artacak. Bu iş yürekli insanların işi. Eğer yapamayacaksan gidip başka şeylerle uğraşsan iyi olur. Nulato tepelerinin 144 kilometre üzerinden geçeceğiz. Ve ne göreceğimizden emin değilim. 8-9 metre genişliğinde bir bayıra ineceğiz. Ve o kadar dar bir yerde yan rüzgarı yersem uçağı kontrol etmem zor olabilir. Yani çok fazla değişken var ve ben onların çoğunun benim yanımda olmasını istiyorum. Çünkü bazı şeyleri kontrol edemezsin. Hazırım. Herkes arkasına yaslansın.

0: Lens'in yanına aldığı malzemelerin çokluğu yüzünden büyük bir kısmını yolculuğun ortasında aşağı bırakmayı planlıyorlar.
1: Pekala, o kapıyı aç.
0: Uçak ağırlaştıkça durması için gereken süre artıyor ve alan dışı bir inişin değişkenleriyle uğraşırken olabildiğince hafif olmak çok önemli hale geliyor.
1: Daha değil. Tamam. At. Tamam.
2: İnsan böyle bir şey yapmak için her zaman fırsat bulamaz.
0: Jim malzemeleri bırakacakları bölgenin bir kez üzerinden uçtuktan sonra hızlıca geri dönüyor ve bunu iki kere daha tekrarlıyor.
2: Bu şeyleri sıra halinde bırakıyoruz ki oraya inip teker teker arayıp bulmaya çalışmayalım. Hepsi birbirinin arkasında olsun.
1: Aten.

0: Atın.
1: Bu kadar. İyi iş ahbap. Artık yeterli ağırlık bırakıldığı için Jim bir tepeye inişini gerçekleştirebilir. Ama öncelikle inişli çıkışlı arazi ve dar görüş alanı engellerini aşması gerekiyor. Bu oldukça zor bir iniş ve eğer bir şeyler ters giderse kurtarma ekibinin gelmesi saatler sürebilir.
2: Çok alçak arazi.

Alaska'nın Nulato tepelerinin üzerinde alçaktan uçan Jim Tweeto, önemli bir müşterisinin av gezisi için tehlikeli bir bayır inişi gerçekleştirmeyi deneyecek. Jim'in Cessna 180'in güvenli iniş için 150 metrelik bir alana ihtiyacı var. Bu bayırın sunduğuysa sadece 120 metre.

0: Pekala. İyi işte. Daha iyi gidebileceğini sanmıyorum.
1: Hayır, hayır.
0: Jim 180'ini başarılı bir şekilde bayırın eteğine indiriyor. Ama ondan habersiz, sıcaklığın düşmeye başladığı, hava yolunun en kuzeydeki üssü Barrow'da maliyetli bir sorun baş göstermiş durumda. Henüz Ağustos ayı olmasına rağmen derecelerdeki civa donma noktasının altına inmiş halde. Alaska'nın en düşük ortalama sıcaklığına sahip Barrow, yılın ortalama 324 gününü donma seviyesinin altında geçiriyor. Ama şu noktada sıcaklık onları en az endişelendiren şey.
2: Burada Barrow üstünde ufak bir yakıt sıkıntısı yaşıyoruz. Bu sene gelen tankerdeki yakıt testleri geçememiş. Ve bizim şu anda elimizde yaklaşık 23 bin litremiz kaldı. 60 daha lazım. 120 koy. Evet, 120. 5 ya da 6 gün dayanacak kadar yakıtımız kaldı. Sonra bizim için bayağı zor olacak.
0: Bu kritik yakıt stoğunun tükenmesi Barrow'daki tüm uçakları uçamaz konuma getirip bölgenin dünyanın geri kalan kısmıyla bağlantısını kesebilir. Luke bugün 250 litrelik varillerle 329 kilometre batıya Dead Horse'a buz çözücü taşıyor. Kanatların buzlanmasını engellemek litre başına $2,5 tutuyor. Ve kutup dairesinin kuzeyinde bir hava yolu işletiyorsanız buz çözücü ağırlığınca altına değiyor.
2: Şu anda Barrow'dan Dead Horse'a seyir halindeyiz. Uçuş 380. Şu noktada tercihim yakıtları kullanmamak yönünde olurdu.
0: Üzerindeki yük ve dışarıdaki rüzgar koşullarına bağlı olarak Luke'un 208 karavanı litre başına yaklaşık 1 kilometre yol gidebiliyor.
2: Tamamdır. Buraya gelirken 368 litre yaktık. Bu da yakıtsız kalmaya 368 litre yaklaştık demektir.
0: Dalton Otoyolu'yla Alaska Petrol Boru Hattı'nın kesişiminde bulunan Dead Horse, yıl boyunca yakıt dolu olduğundan hava yolunun susamış uçakları için zorunlu bir durak görevi görüyor. Bunlardan biri de John Pons tarafından kullanılan Y-207.
3: Şunu da oraya koyalım.
2: Tamam.
3: Pilot olmadan önce profesyonel olarak kaykay kayıyordum. 9-10 yıl boyunca dünyayı gezdim. Bir gün arabama binmiş, kaykay kayacak yüzme havuzu ararken gökyüzüne baktım ve bir uçak gördüm. O da aklıma gökyüzünden baktığımda daha fazla havuz bulabileceğimi getirdi.
0: Bu Pont'un şirketteki ikinci yıl. Başta Unaclid'de bulunan Pont, Jim Tivito'nun dikkatli gözlerinin denetiminde eğitim görmüş.
4: Günaydın.
1: John kaykayı bir kenara bırakıp bizimle çalışmaya başladı ve bir noktadan sonra öyle bir başarı gösterdi ki artık onu Kavik'e kendi başına gönderirken endişelenmiyorum.
3: Yolcuları alacağım ve buradan gideceğiz.
0: Dead Horse'dan Kavik'e olan yol 110 kilometreden fazla olmasa da aralarındaki bölge ıssız bir tundra olduğundan pilotlar bu ikisi arasında dolu bir depoları olmadan uçmaya pek yanaşmıyorlar.
3: Nereden geliyorsun?
5: Houston.
3: Aa, anladım. Ne güzel. Yolcular avcı. Onları Kavik'e geri götüreceğiz. Muhtemelen orada 5-6 gün kalır. Belki bir 4x4 kiralayıp tundraya çıkar ve rengi iyi avlarlar. Buraya döndüklerinde soğutucularının etle dolu olacağından eminim. Hazırlıklı olmaları gerekiyor çünkü eğer sıcaklık düşerse birkaç hafta kalmak durumunda kalabilirler. Bunu bu sene yaşadık. Rehberin biri müşterilerini buraya getirdi, bıraktı ama erzak vermeyi unuttu. Adamlar yemekleri olmadığı için sadece karınlarını doyurmak için avlandılar.
0: Pekala.
3: Kalkıyoruz. Bu ortama bayılıyorum. Özgürlük, özgürlük, tamamen özgürlük.
0: 800 kilometre güneyde engebeli Nulato tepelerinde Jim tehlikeli bir bayır inişinden sonra 3 ayı avcısını Alaska yabanına bırakıyor. Şimdi sıra en zor kısımda, kalkışta.
1: Nulato tepelerinin ortasında sisle kaplı 600 metrelik bir bayır. Buradan çıkmayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl gidecek.
0: Jim için tam da bu bayırın özel bir hikayesi var.
1: Burası kaza bölgesi. Kaza bölgesi diyorum çünkü 3 sene önce burada bir kap uçuruyordum ve çok esiyordu. Rüzgar kuyruğumun altına girdi ve kabı devirdi.
0: Jim'in uçağı düştüğünde Jared Cummings co-pilot koltuğunda oturuyormuş.
4: Jim sürünerek dışarı çıktı ve orada düşüp kaldı. Bana başının omuzlarının üzerinde durmak istemediğini hissettiğini söylemişti.
1: Biraz yaralandım. Boynumu kırmıştım. Komik değil, olmamalı.
4: Söylenene göre Jim'in felç geçirmemesi milyonda bir karşılaşılan bir şeymiş. Yani bayağı şanslıymış.
1: Geçmişte yaşayamam, öyle değil mi? Sürekli yoluma bakmalıyım. İlk kaza değildi, sonda olmayacak.
0: Cessna 180 ideal bir buş uçağı ama 150 metreden kısa olan her pist kalkıştaki riski katlanarak artıyor.
1: Yaklaşık 120 metremiz var. Sanırım manevra yapabilirim. Muhtemelen rüzgar altından kalkacak ve eğimden yararlanacağım. Sıraya geçebilir misiniz?
3: Tamam, sol tarafında olacağız.
1: Tamam.
3: Tamam.
1: Biri sonda ve biri de şurada.
0: Jim kalkışında ona yardımcı olmaları için Lance ve müşterilerini ona yol gösterecek işaret ışıkları gibi sıraya diziyor.
1: Herhangi bir koni ya da navigasyonel ışık yok. Kesinlikle alan dışı.
0: Havalanması için sadece 120 metresi olan Jim uçağının sınırlarını zorluyor.
1: O, sol dümenim. Çalışmıyor. Aman tanrım.
0: Issız Nulato tepelerinin derinliklerinde Jim riskli bir kalkışın orta yerinde. Jim'in Cessna 180'inin güvenli kalkışı için 150 metrelik bir alana ihtiyacı var. Bu bayırın sunduğuysa sadece 120 metre.
1: Oh. Sol dümenim. Çalışmıyor. Aman tanrım.
0: Uçağı ucu ucuna yerden kaldırabildiyse de şimdi daha büyük bir sorunu var.
1: Sol dümenim çalışmıyor. Kontrolünü kaybettim.
0: Dümen uçağın arka tarafına takılı duran geniş metal panele verilen addır. Ve kullanıldığında burnu sağa sola çevirmeye yarar. Jimmy şimdi onun yokluğunda rüzgarın merhametine kalmış durumda.
1: Dümen kolundaki bir parça kırılmış olmalı. Unicleat'teki rüzgarla baş edebilmem için dümenimi kontrol edebilmem gerekiyor. Dengeyi sağlamama izin ver. Bir saniye.
0: Pilot tarafındaki dümen kontrolünün tamamen kaybolmasından sonra Jim'in uçağı güvenli bir şekilde kullanıp indirebilmesi için tek şansı sağ tarafa geçip co-pilotunun kontrol ünitesini kullanmak.
1: Oldu işte. Şimdi kontrol edebiliyorum. Oldu işte. Başardık. Görev tamamlandı.
0: Aşağıda haberler pek de iyi değil. Bozuk dümen kontrolü hava yolunun alan dışı yarış atı Cessna 180'in kullanılamaz durumda olduğu anlamına geliyor.
1: Tüm geçim kaynağım, kendi hayatım da dahil olmak üzere bu uçağın her uçuşta en iyi performansı sergilemesine bağlı.
0: Bozuk dümen yetmezmiş gibi bir ekonomik yıkım anlamına gelen Barrow'daki yakıt açığı da Jim'in ilgilenmesini bekliyor.
1: Alo Eren. Merhaba Tom.
5: Yakıtlarda su var. Barrow'daki tüm yakıtlarda su var şu anda.
1: Lanet olsun.
5: Maalesef. Tankeri boşaltıyorlardı ve her sene yaptıkları gibi yakıt örneklerini aldılar. Sonuçlar 3 farklı laboratuvardan da negatif geldi. Sonra 3 yeni örnek daha gönderdiler. Onlar da olmadı ve cuma gecesi Fairbanks'e bir tane daha gönderdik ama o da negatif geldi.
0: Her yıl bir tanker Alaska'dan Barrow'a yıl boyunca idare edilmesi gereken 9 milyon litrelik yakıt taşıyor. Ve bu yakıt olmazsa Jim'in uçuşlarıyla hizmet ettiği Eskimo köyleri kutup şartlarının merhametine kalabilir.
1: Yakıtın içinde su var. Çok fazla olursa motorda sorun yaratır. Yukarısı oldukça soğuk. Yakıttaki suyun donup buza dönüşmesini istemezsin. Kötü, çok kötü olur.
0: Havadaki nemin jet yakıtıyla birleşerek emisyon ya da karışım denen hali oluşturması sık karşılaşılan bir şey olsa da fazla su biriktiği takdirde yakıt kullanılamaz hale gelip tehlike yaratabilir. Neyse ki suyun özgül ağırlığı jet yakıtından daha fazla olduğu için zaman içinde su molekülleri çözeltiden ayrılıp dibe çökerek depoların altından emilebilecek hale gelirler. Ama Barrow'daki soğuk hava yüzünden bu süreç oldukça yavaş işliyor.
1: Yakıtın içerisindeki su en basit şekilde filtreleri tıkayıp motoru durdurabilir. Motor durunca pervane de durur ve düşeriz. Yakıtı nasıl kurutacaklar? Bir çözüm buldular mı?
5: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir şeyler bulmak için çırpınıyorlar. Çünkü tamamen kapanmış durumdalar. Şu anda pompaların üzerinde asma kilitler var.
1: Arama kurtarma ne yapacak peki? Olay yerinde tedavi etmeleri falan gerekirse ne olacak?
5: Doğru.
0: Acil durum ekiplerinin yakıt ihtiyaçlarının yanında eğer Barrow'daki yakıt incelemeyi geçemezse havayolu günlük uçuşlarından 15 ila 20 bin dolar arası kayba uğrayacak.
1: 7 günlük yakıtımız kaldı ve kepenkleri indirmiş durumdayız. Ne olacak bilmiyorum.
0: Yakıtların kullanılamaz durumda oluşu Barrow'dakileri dara sokmuş olsa da Unicredit'teki bir çalışan için bunlar pek de sorun teşkil etmiyor.
6: Doğak akşak senak baktık iyice giyiyi. Akika bayına ingani mani kulemni awani en ekstralık baktık.
7: İsmim Ariel Tivito ve 22 yaşındayım. Ayak işlerini yapıyorum. Unicredit'te yaşamak benim için çok zor çünkü hava çok soğuk ve ben sanırım dandik bir Eskimo'yum. Durmaksızın donuyorum, hava berbat.
0: Yıllar boyunca Jim'in kızı Ariel kendisini hava yolunun vazgeçilmez bir parçası haline getiren pek çok yetenek geliştirmiş.
7: Şuraya park ettirsem olur değil mi?
0: Ama apron yönetimi bunlardan biri değil.
7: Oh tanrım. İki. Oh.
1: Tüm hareketleri yapmana gerek yok.
7: Ben bu şirketle beraber büyüdüm. Telefonları cevaplayarak, bagaj yükleyerek.
8: Ariel, uçağın etrafında dikkatli ol.
7: Tamam. Şunları görüyor musun? İyi uçuşlar. İleride babama pilotluk lisansımı alabilir miyim diye soracağım.
8: Onda bu hayatı sürdürebilecek tutku var mı bilmiyoruz.
7: Hey anne, bu şeylere ne deniyordu?
8: Yol göstermek.
7: Yol göstermek deniyor.
0: Apron, havaalanının terminalle pist arasında uçakların yükleme ve boşaltımlarının yapıldığı bölgeye verilen attır. Bugünkü gibi açık havalarda uçaklar yollarını kolayca bulabilirler. Ama günler kısaldıkça apron kalabalıklaşır ve görüş mesafesi azalır. Bu yüzden de pilotlar yol gösterenlere daha bağımlı olurlar.
1: İkisini de çalıştırdığında pervaneye dikkat.
7: Dans edebilir miyiz?
1: Hayır. Burada duracak ve sopaları sallayacaksın. Sen şu anda onun gözlerisin, tamam mı?
7: Nasıldım?
1: Kusursuz.
0: Kutup dairesinin 397 kilometre kuzeyinde John Pons iki ren geyiği avcısını güneye, Alaska'nın en ücra yerleşim yerlerinden birine, Kaybek Nehir Kampı'na götürüyor. Kalıcı nüfusu 1.
1: Sen şu anda onun gözlerisin, tamam mı?
7: Nasıldım?
1: Kusursuz.
0: Kutup dairesinin 397 kilometre

0: Yaklaşık 10 dakikalık mesafedeyim. 3 kişi uçuyoruz.
1: Ne kadar yük taşıyabilirsin? Muhtemelen 2-3 tane yakalarız. Yük sorunu olacak mı?
0: Kalvik'ten Death Horse'a toplam 544 kilo götürebilirim.

0: Pekala. Kabiki hoş geldiniz millet.
1: Pekala.
0: Pont sadece iki yolcuyla değil, bu uzak kampı ayakta tutmak için gerekli olan gereçlerle birlikte geliyor.
2: Sana yağ, kahve ve klozet kapağı getirdim.
3: İsmim Susan Akins ve Kavik Nehri yanındaki Kavik Nehir kampında yaşıyorum. Sismik, petrol ve gaz aktiviteleri için kullanılan bu kampı yönetiyorum. Tek oturan kişi benim. Yıl boyunca burada yaşıyorum.
2: Donmuş ya.
3: Teşekkür ederim. Ah, harika ahbap. Kışları zor geçiyor. Bunlara ihtiyacım olur. 40'lı yıllarda uçak pistini yaptılar ve burayı çiğ hattı projesi için kullanmaya başladılar.
4: Burası çiğ hattı. Yaklaşan düşman uçaklarının yerlerini tespit etmek için dikkatlice planlanmış bir radar istasyonları sistemi. Ülkemizin güvenliği için başka bir muazzam iletişim başarısı.
3: Eylül'ün ikinci haftası gibi sıcaklar -5-10 civarına düşmüş oluyor. Ve 9 ay boyunca yalnız kalıyor olacağım için stoklarımı doldurmam gerekiyor. Kamyonlar aşağı yollar için, uçaklarsa Alaska'nın tundrası. Benim için eğer bir şeye ihtiyacım olursa ya da yaralanırsam uçaklar tek yardım şansım. Kesinlikle hayati önem taşıyorlar. Son teslimat uçağı Eylül'ün 10'unda geliyor ve Haziran'ın 10'una kadar başka uçak uğramıyor.
2: Evet, ofisimize hoş geldiniz. Klozet kapağını getirdim çünkü gördüğünüz gibi burada strafor üzerinde oturuyorduk. Buna bir tür terfi diyebiliriz.
0: John'un üstü tüm şirketinkilerden daha soyutlanmış bir yer. Ama bu ona günlük olarak ofisi aramak işinden muaf kılmıyor. Bunun için bir uydu bağlantısı kurması gerekse bile.
5: Günaydın Eren.
2: Tivito, nasılsın?
5: Hey, ne var ne yok?
2: Dead Horse'a devam edeceğim. Bugün gidecek 3 yükleme falan var. Ama her dakika değişiyor.
5: Çok yoğunuz. 4 farklı olayla uğraşmamız gerekiyor.
0: Hava yolunun filosunda 9 büyük merkeze ve yüzlerce köye hizmet eden 70'ten fazla uçak var. Bu eyalet çapındaki ağ oluşturan uçak ve pilotların her birini ise Jim takip ediyor.
5: Uçakları ve insanları hareket ettirmek çok aktif bir katılım gerektiriyor. Ağır bir iş bu.
0: Ama bunu yapma biçimi oldukça eski teknoloji.
5: Çok ağır değilmiş.
6: Babam tüm notlarını, çizelgelerini ufak kağıt parçalarına yazar ve her zaman cebinde tutar. Tüm hayatını oradan organize eder. Evden asla onsuz çıkmaz.
0: Ve şu noktada Jim'in listesinin ilk maddesi Barrow'da devam eden yakıt krizinin bugün 3. gününe girmiş olması.
5: Yakıt işi ne oldu?
4: Az önce aradım ve hala satış yapmıyorlar.
5: Jet yakıtı olmadan yerimizde sayıyoruz. Tanrım, ne kadarımız kaldı?
4: 23 bin litre kadar.
5: Yakıt olmadan uçamayız. Diğer bir şey de tüm şehir yakıtsız kalacak. Bir gecede gerçekleşmese bile ciddi sorunlar olabilir. Muhtemelen işi devam ettirmek için ulusal muhafızları falan çağırırlar.
4: Uçakla gitmek zorunda kalabiliriz.
5: Bunun dışında tek seçeneğimiz Dead Horse'daki ERA petrolcülükten uçakla yakıt getirtmek. DC-6 tek seferde 23 bin litre taşıyabiliyor ama bu yakıtın maliyetini ikiye katlıyor. Ve yakıt harcamalarımızın 1/3'ünü oluşturuyor. Yani oldukça büyük bir sorun.
0: Hava yolunun Big'i, baş işletme görevlisi olarak işleri Jim Tivito'nun gününün büyük bir kısmını dolduruyor. Ama o hala rağbet gören bir Bush pilotu ve şu anda bir uçağı yok.
5: Sağ pedala bastığında dümenin biraz oynadığını görebiliyorsun. Şimdi buna basıyorum. Hareket eden bir şey görüyor musun? Hayır, çünkü bağlantı kopmuş. Uçuşun başka bir evresinde, inişte veya kalkışta sonuçlar felaket olabilir. Bu şey çok başımı ağrıtacak. Bir an önce tamir edilmesi gerekiyor. Hadi bakalım. Bir başka dert.
0: Günün ilerleyen saatlerinde Ariel tekrar iş başına geçiyor. Ama görünüşe göre hava ve Ariel'in yol gösterme yeteneği daha da kötüleşmiş.
5: Hey!
6: Lanet olsun.
5: Hey!
6: Yanlış tarafa döndü biliyorum. Ne?

0: Biliyorum, benim hatam. Affedersin.
1: Hayır.
0: Hey! Uçağın yanlış yere park etmesine sebep oldum. Şu rüzgara dönme işi kafamı çok karıştırıyor. Neden bilmiyorum. Hem babam da sinirlenip bağırdı. Seni çevirip rüzgara döndürmemi ister misin? Yanlış tarafı gösterdim.
1: Evet. Hayır, hayır, öyle kalsın.
0: Tamam, özür dilerim. Lanet olsun. Lanet olsun. Üşümüyor musun? Merhaba. Dışarı çıkıp uçağı yanlış tarafa döndürüyorsun diye bağırdı. Biraz geç oldu gerçi. Uçak motoru durdurulduğunda bir daha çalıştırılmaz. Biraz hayal kırıklığına uğradı ama üstesinden gelir.
1: Kızımla biraz konuşacağım. Bunu anlamanın kolay bir yolu var. Eğer rüzgar suratına çarpıyorsa yanlış yöndesin demektir.
0: Tamam.
1: Birine yol gösterirken rüzgar her zaman arkanda olmalı.
0: Evet, biliyorum. Ama niye onu bilmiyorum? Anladım. Ah, tamam, şimdi anladım.
2: Jim, uçaklara yön gösterme işinin nüanslarını kızına öğrettikten sonra operasyonları kontrol etmek için telefonların başına dönüyor.
1: Alo.
3: Jim, ben Fairbanks'ten Don.
1: Don, ne var ne yok?
3: Az önce Melissa ile konuşuyordum. Barrow'dan Anaktuvik'e gitmesi gereken bir vaşaktan bahsediyordum.
1: O şerpaya vaşağı yükleyebilir misiniz?
3: Evet, birini alabiliriz ama uçağın inceleme tarihi geldi. Yakında bal kabağı olacak.
1: Bal kabağı demek uçağı uçuramazsın demek. O uçak 2 haftadır orada yatıyor.
2: Barrow'da devasa Sherpa kargo uçağı Aeroflot'un en çok yakıt tüketen üyesi. Taşıdığı ağır yükler ve yetersiz aerodinamiği saatte 615 litre yakıt yakmasına sebep oluyor. Sadece Fairbanks'e geri dönüş bile 1886 litre yakıt tüketeceğinden şimdiki yakıt krizi göz önünde bulundurulduğunda bu mantıksız bir masraf olacaktır.
1: İnceleme için zamanı geçiyor. Yarına Fairbanks'e götürmemiz gerekiyor ama yeterince yakıtımız yok.
2: Yakıtın testleri önümüzdeki 24 saat içerisinde geçme ihtimali var.
4: Normalde testler sadece 1 ya da 2 gün sürüyor. Tankta sadece 9000 litre civarında yakıtımız kaldı ve zaman hayati önem taşıyor.
2: Bunu duyan Jim Sherpa pilotlarından ikisini çağırıyor.
1: Bu iş için bir ekip hazırlayabilir misin? Yarın akşamüstü o şeyi oradan çıkarmamız gerekiyor.
3: Aslında akşama kadar orada olmaları...
1: Geç saatlerde olmaz. Dan.
3: Tamam, ayarlamaya çalışacağım.
1: Pekala. Sadece bir ekip oluşturacak.
2: Alaska'nın kuzey yamacında John Pons müşterilerini Kabik'ten Dead Horse'a uçurmak için hazırlanıyor.
5: Aa, tanrım. Halledeceğiz. Oraya gelmemizi ister misin? Bu şeyin içine ufak bir çocuğu sığdırabilirsin.
3: Bu kadar yükle kaldırabileceğinden emin misin?
5: İlk olarak aşırı yükleme yok. İkincisi, evet, kaldırabilirim. Yaklaşık 10 gündür bu civarda Kavik'te olan avcılar var. Biri arazide ayı vurmuş, diğerleri de burada rengiyi avlayıp takılmış. Galiba 3 tane rengiyi falan var ama bence 48 eyalete gerçek hayatı geri dönmeye fazlasıyla hazırlar.
6: Biraz sisli ama açık.
5: Evet. Yo, tertemiz. Şimdi bir uçuş planı yapalım ki bir şey olursa gelip bizi bulabilsinler. Ben 738'den John, bir uçuş planı aktarmak istiyorum.
3: Uçarken önümdeki düğmenin işaret fenerini kontrol ettim. Eğer bir şeyler ters giderse diye nerede olacağından emin olmak istedim.
5: İşaret ışığımız şurada arkada ve düğme de içeride önümüzde duran kırmızı düğme. Cessna 207, Kavik'ten Dead Horse'a. 3 kişi taşıyorum. İşte bu. Hep yolcu uçaklarına bindikleri için çantaların üzerinden sürülmeye alışkın değiller.
3: Yer açın.
5: Yani bu benim için çok normal bir şey ama onlar için tamamen farklı bir yolculuk. Kabikten kalkıyoruz.
0: Pekala, dikkatli ol. O yüke de dikkat et.
5: Tanrım.
2: John'un Cessna 207'sinin kaldırabileceği azami yük miktarı 544 kilo. 3 avcının ve eşyalarının toplamı 535 kilogramla uçağın sınırlarını zorluyor. Ve söz verdiği gibi John 207'sini Arktik gökyüzüne doğru güvenle kaldırıyor. Ama uçuş başladıktan sadece 15 dakika sonra bir sis tabakası tarafından yutuluyorlar. Sisin 152 metrenin üzerinde seyrediyor ve Federal Havacılık İdaresi düzenlemelerinin tamamen içinde olmasına rağmen kısa görüş mesafesi John'un yolcularını tedirgin ediyor.
6: Böyle sisin içerisinden uçmak nasıl?
5: Tehlikeli. Sisin içinde uçmak tehlikeli.
2: Çünkü pilotlar sis içerisinde kolayca yönlerini kaybedip bir dağa çarpabilir. Buna yere doğru kontrollü uçuş, yani YDKU deniyor.
6: Geri gelecek miyiz? Buraya mı?
2: Alaska'nın ıssız kuzey yamacında en yakın köyden 112 kilometre uzakta John Pons 3 avcıyı Kavik'ten Dead Horse'a götürüyor. Ama az önce yoğun bir sis bulutuna girdiler ve görüş mesafeleri gittikçe azalıyor. Alaska'daki kazaların en büyük sebeplerinden birini bunun gibi havalar oluşturuyor. Ulusal Ulaşım Güvenliği İdaresi'nin açıklamalarına göre Birleşik Devletler'deki tüm küçük uçak kazalarının %22'si Alaska'da gerçekleşiyor.
5: Basitçe şu anda görmek istediğimiz şey gökyüzü. Bu şekilde altımızda yere doğru sis bulutu olmadığını anlıyoruz. Genel olarak kaçındığımız şey bu sis duvarları. Bir şekilde işlerinden çıkman gerekiyor.
2: Siste uçan pilotlar için en büyük tehlike uzamsal yön bozukluğu. Araziden ya da ufuk çizgisinden görsel ipuçları alamayan pilotun kafası karışabilir ve yere çarpabilir.
5: Kendini yerden yeterli yükseklikte tutman gerekiyor çünkü yapmazsan sürekli alçalıp sonunda uçağı yere çarparsın. Dikkatli olman gerekiyor yani.
2: Kısıtlı görüş alanıyla 24 kilometre uçtuktan sonra Baler, John ve yolcuları sonunda sis bulutundan çıkıyor.
0: İki helikopterin görselleri sağlanıyor.
2: Ama çıktıkları gibi iki helikopterin hava sahası için mücadele ettiklerini fark ediyorlar.
5: Şurada bir helikopter olması gerekiyor. Bir de burada. ERA 738. Dead Horse'a iniş yapıyorum. Görerek uçuş kurallarını uygulayacak ve güneyle doğudan gelenlerle görsel temas kuracağım. İndik.
3: Harika.
6: Başardık Don.
3: Şansımıza.
6: Vay canına.
5: Hadi.
6: Evet.
3: Çok korktum.
6: Ben de.
5: Gerginlik.
2: Barolda 9 milyon litrelik yakıt hala kullanılamadan bekliyor. Ve test sonuçları tehlikeli su moleküllerinin tankların dibine çöktüğünü onaylayana kadar da bekleyecek. Aynı sebepten bu sırada hava yolunun yakıt canavarı Sherpa kargo uçağının da beklemesi gerekiyor.
1: Teste geçmek için son dakikaya kadar beklememiz gerekiyorsa bırakalım öyle olsun ama hiç belli olmaz.
2: Tek sorun Sherpa'nın kullanım izninin doluyor olması. Eğer önümüzdeki 8 saat içinde Fairbanks'e doğru yola koyulmuş olmazsa kalkışına izin verilmeyecek ve tüm pilotlar biliyor ki kaybedecek zaman yok.
6: Burada Barrow'da bekliyoruz ve bir sebepten ortada hiç kimse yok. Nasıl bulacağımı da bilmiyorum.
1: Henüz emin değilim. Az önce Tom'la konuştum ve tanklardan birinin akşama doğru testi geçebileceğini söyledi. Seni ararım.
6: Peki, tamam.
1: Hoşça kal.
6: Her zaman bir sorun çıkar zaten.
2: Bekleyeceğiz.
6: Lanet olsun.
2: Yakıt krizi sadece Sherpa'yı değil, Jim'in tüm filosunu karaya bağlamış durumda. Bu durum günlük 15-20 bin dolar arası gelir kaybetmesine ve bu yüzden alan dışı para makinesi 180'in tamiri konusunda sabırsızlanmasına yol açıyor. Federal Havacılık Dairesi'nin onayından sonra dümen mahsalına geçici bir yama yerleştiriliyor ve yaralı kuş acilen tamiratının yapılması için üsse geri götürülüyor.

0: Alaska sıralarına doğru ilerliyoruz. Endişelenmen gereken yer burası. Çünkü dağların arasına girip çıkıyor olacağız. Nereden döndüğünü bilmen gerekiyor. Bazı kör dönüşler yapmamız gerekecek ve burada pek çok insan yanlış tarafa dönerek kendini öldürdü. Bu benim de yaptığım en zorlu uçuşlardan biri. Bak işte geldik, kör nokta. Doğru tarafta mıyım? Biraz yaklaşacak ve bir bakacağım. Eğer yanlış yerdeysek 180 derece dönüş yapmamız gerekebilir. En koruca doğru ilerliyoruz. Birkaç kör dönüş yaptık ama doğru vadideyiz. İşte geldik. Yağmur geçidinden geçiyoruz.
1: 1149 metrelik yağmur geçidi Aydın Road'un yolunun en yüksek noktasıdır. Yüksek irtifa hafif hava demektir. Hafif havada düşük kaldırma kuvveti. Bu da burayı Alaska'nın uçması en zor yerlerinden biri yapar. Özellikle hasarlı bir dümeniniz varsa.
0: Buraları hafiften temizlediler ama eskiden yamaçlarda bir sürü düşmüş uçak olurdu. Görüş mesafesi kalmadığında yollarını kaybeder ve çakılırlar. Olan bu. Buradaki en koruç çok farklı. Böyle yaşadığımı hayal bile edemiyorum. Çok daha fazla trafik ve hava kirliliği var. İşte Daryl'a geldik. Başardık. Daryl, ne var ne yok?
2: Merhaba Jim.
0: Bir makineden bahsettiğimizi biliyorum ama benim tüm kararlarımı yerine getiriyor.
2: Esas kırık parça burada. Şu çatlağı görüyor musun? Ne dümen ne fren kalmış. Dümen senin direksiyonun biliyorsun. Bu haldeyken kullanmaya çalışmak, ıslak bir makarnayı basıp hareket ettirmeye çalışmak gibi. Tamamdır.
0: Bir süredir kırıkmış, görüyor musun?
2: Evet, tahmin edebiliyorum. Sen bu dümeni sadece bir piste inerken kullanmıyorsun. Sahile ya da bir yamaca değiniyorsun. Uçak şu şekilde ilerlemeye çalışıyor. Tüm momentum onu oraya çekiyor ve o noktada senin durmak için tek yapabileceğin şey yol boyunca gücün yettiğince buna basmak oluyor.
1: Daryl, Jim'in favori uçağının tamirinde ilerleme kaydediyor olsa da 1126 kilometre kuzeyde Barrow'da yakıt krizi hala sürüyor. C-23 Sherpa'nın gece yarısından önce izin süresi dolmadan Fairbanks'e varmış olması gerekiyor. Ama ihtiyacı olan 1363 litre yakıt olmadan havayolu endüstrisinde kullanıldığı şekilde balkabağı ya da Jim'in kullandığı şekilde 1.2 milyon dolarlık zarar haline gelmesi an meselesi.
3: Güzel. Bu uçağın C kontrolü yani programlanmış bakım vakti geldi. O yüzden gece yarısından önce geri götürmeliyiz. Yakıt alacak mıyız?
4: Yakıt yok. Tertibat yok. Kimse yok.
1: Sevgili 180'inin dümen kontrolleri tamir edilen Jim, Daryl'la beraber sonucu görmek için uçağı dışarıya çıkarıyor. Jim'in uzmanlığı için talep ettiği saatlik 600 doları kazanabilmesi için bu uçağının kusursuz çalışır vaziyette olması gerekiyor.
0: Tamam, sağ dümen. Nasıl?
3: Güzel. Şimdi tamamen sola bas.
0: İyi mi?
3: Evet.
0: Tamam.
3: Harika. Hepsi bu. Artık gitmeye hazır.
1: Dümen çalışıyor ama Jim Unuklit'e olan 563 kilometrelik yolculuğuna başlayamadan Barrow'dan bir telefon geliyor.
0: Jim Tweeto konuşuyor.
4: Ne haber patron?
0: Ne var ne yok?
4: Yakıtların test sonuçları geldi. Hepsi temiz.
0: Tamam. Duymak istediğim de buydu. Teşekkür ederim.
4: Tamam, hoşça kal.
1: Barrow'daki yakıtların temizlenip kullanıma hazır hale gelmesiyle karaya bağlanmış uçaklar havaya fırlayarak havalimanının sükunetini bozuyor.
4: Test sonuçları geldi. Hepsi pozitif. İnsanları, yükleri harekete geçirme zamanı. Para kazanma zamanı.
5: 2990.
3: 1-4. Uygun.
1: Sherpa'ya gelince zamana karşı bir yarışa başlıyor. Fairbanks'teki üsse doğru yapacağı 804 kilometrelik yolculuk bu ağır ilerleyen uçağın yaklaşık 3 saatini alacak.
3: Atlayacağım ve muhtemelen gece yarısı gibi döneceğim.
1: Ve güneş hala Barrow'a tepeden bakıyor olsa da saat 20.40 yani pilotların yakıt doldurup havalanmak için 20 dakikadan az zamanları var.
4: Yakıtı doldurmayı bitirdiğimiz gibi buradan gideceğiz.
1: Şerf artık havada ve Fairbanks'e varmak için bolca zamanı var. Ama en önemlisi yakıt krizi sonlandı. Böylelikle hava yolunun en izole merkezi ve destek çıktığı 7 köy yaşamlarını devam ettirebilmek için erzak, su ve ilaç almaya devam edebilecek. Jim'in 14 saatlik çalışma günü Unakleet'te sona eriyor. Ama merhametsiz Alaska kışının eli kulağında ve kesin olan tek bir şey varsa o da yarının bugünden daha kolay olmayacağı.
6: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Does it... Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Yeah, buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerinin kaliteye göre sıralayacak olsaydınız, bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki, vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
1: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
0: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
2: Hayır, pek sayılmaz.
0: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
3: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
0: Evet, içinde durduğu sürece.
2: Ne arıyorsunuz?
0: Sadece bakıyoruz.
1: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
2: yaparız. Hala tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
0: Hayır, şu an yolda. Eğer evet, yoldaysa evet. Tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde evet. İşler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
2: Doğru.
0: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
2: Evet, bir sorunu yok.
0: Ben pek öyle düşünmüyorum.
2: Neden, nesi var ki?
0: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
2: aslında
0: var mı?
2: Aslında bunlar şey yani...
1: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.
4: Bugün keskin kenarlardan jilet kadar keskin aletlerden bahsedeceğiz. Onların arasında bıçağı hızlıca değiştirilebilen bir maket bıçağı, keserken zımpara yapan bir testere bıçağı var.
5: Sadece kesiyorsunuz, zımpara otomatik yapılıyor.
4: Küçük ama çok güçlü bir zincirli testere ve çok şey yapabilen sağlam bir motorlu tırpan var.
5: Kenarları düzeltiyor, çalıları tırpanlıyor ve budama yapıyor.
4: Ayrıca askeriyenin kullandığı dal kesen bir alet. Ve yakın zamanda güzel bir özellik eklenmiş, son ürün ve yolundan asla sapmayan bir testere sizi bekliyor. Ahşaba yapışma şekline bayıldım. Onlara ek olarak testere bıçaklarının nasıl yapıldığını öğrenmek için fabrikaya gideceğiz ve sahnenin arkasında bir tur atacağız. Keskin kenarlı aletler geliyor. Merhaba, ben Chris Grundy. Bugün yoluna keserek devam eden aletleri inceleyeceğiz. Burada maket bıçağına yeni bir yaklaşım var. Onu kullanırken parmaklarınızı kesmeyeceksiniz. Çünkü bir makas gibi çalışıyor. Hortum kesmek isterseniz bam. Kablo, sorun yok. Tel mi? Ağzının ne kadar büyük olduğuna bakın. Bıçağı körelmeye başlarsa endişelenmeyin. Çünkü sapını açınca yeni bıçakları orada bulacaksınız. Tipik maket bıçaklarının yetersiz kaldığı yerlerde bu kesici işinize çok yarar. Güzel tarafı ise şu. Tipik market bıçaklarındaki gibi ani çekişler yapmak yerine...
6: İnsanların hep böyle yaptığını görüyorum ama işe yaramıyor.
4: Bu aleti biraz sıkmanız yetiyor. Makas gibi rahat ve hızlı kullanılıyor. Ve neredeyse bir o kadar da güvenli.
6: Bam! Çok kolay. Bir yerinizi kesmeden çalışıyorsunuz.
4: Peki bıçak körelmeye mi başladı? Onu kolayca yenisiyle değiştirebiliyorsunuz.
6: Bir şey yaptığınız sırada bıçak kesmemeye başlarsa onu bir saniyede değiştirip işe devam edebiliyorsunuz.
4: Standart boydaki jiletler sapın içinde muhafaza ediliyor. Üstündeki kilit aletin kullanılmadığı zamanlarda kapalı durmasını sağlıyor.
6: Boru kesebiliyorsunuz, halat kesebiliyorsunuz, halı kesebiliyorsunuz, budama yapabiliyorsunuz.
4: Müthiş bir alet.
6: Harika.
4: İşte bundan bahsediyorum. Ağır işlere uygun bir motorlu tırpan arıyorsanız burada size uygun bir tane var. Profesyonel kullanıma uygun. Önüne çıkan hiçbir şey ona dayanamıyor. Kökler bile.
5: Bilemiyorum. Başka kaç motorlu tırpan bunu yapabilir?
4: O sadece ot tırpanlamıyor.
5: Kenarları düzeltiyor, çalıları tırpanlıyor ve budama yapıyor.
4: Bir testere bıçağı gibi görünüyor ama sürekli aynı yöne dönmek yerine kesme işini ileri geri hareket ederek yapıyor.
5: Bu tip bir motorlu tırpan kestiği şeyi kestiği yerde bırakır, onu etrafa fırlatmaz.
4: 25 santimetre küplük bir motoru var ve kalın çalı dallarını hiç zorlanmadan kesebiliyor.
5: Serçe parmak kalınlığına kadar dalları kesebiliyor. Bıçak dişleri arasına giren her şeyi keser.
4: Çim alanların kenarlarını pasta keser gibi rahatça düzeltiyor.
5: Gördüğünüz gibi kenarlar çok düzgün oluyor.
4: Ayrıca çalıştırma mandalı kırılmıyor.
5: Mandal kırılmaz yapılıyor çünkü çoğu zaman insanlar onu yere düşürebiliyor, yerde sürükleyebiliyor ve ticari olarak kullanılıyorsa kamyonetin arkasında yuvarlanabiliyor.
4: Güzel bir bıçaklı, motorlu tırpan. Bazen kesme işinin temizliği sadece bıçakla ilgilidir.
7: Şuraya bakın, hiç bıçak izi yok. Disk izleri mükemmel şekilde temizliyor.
4: Aynı anda hem kesiyor hem zımpara yapıyor.
7: Tek adımda yapılıyor. Sadece kesiyorsunuz, zımpara otomatik yapılıyor.
4: Zımpara yapan diskini yerleştirmek çok basit.
7: Öncelikle bu parçayı bıçağın ortasına yerleştiriyoruz. Yerine kolayca oturuyor.
4: Ardından diski yerine yapıştırıyorsunuz.
7: Bıçağınız işleme hazır. Onunla bir profesyonel gibi kesim yapabilirsiniz.
4: Bıçak ve zımpara ikilisini kullanarak santimetrenin 1/400 kadar ultra ince parçalar kesebilirsiniz. Ayrıca laminat benzeri yapıştırılmış malzemeleri de kesersiniz.
7: Bu bıçakta sadece 40 diş var. Ama bu diskin eklenmesiyle birlikte çok daha keskin oluyor. Parçasının son hali daha temiz oluyor ve özel bıçaklardan birini kullanmamıza gerek kalmıyor. Güzel, pürüzsüz ve temiz bir kenarınız oluyor. İster eline kesin, ister boyuna. Şuna bakın, ne güzel değil mi?
4: Çoğu zaman bahçedeki küçük işler için kocaman bir zincirli testereye ihtiyaç duymuyoruz. İşte o noktada bu küçük arkadaş devreye giriyor. Bataryalı yeni zincirli testere. Testere boyunuz 20 santimetre, yani örneğin 17 santimetre çapındaki şeyleri kesebilirsiniz. Bu mükemmel kalınlıkta bir kütük. Bu testereyi çalıştırmak için bir ipi çekmelisiniz. Tuşa bastığınız anda çalışıyor. İşte size 18 volt arka bahçede şahlanıyor. Bataryanın bitme süresi yaptığınız işe göre değişiyor. Ama bahçeyi hızla temizlemek veya biraz budama yapmak için yeterli. Aa, şu kokuya bakın. İşte budur. Şömineye odun kesmek için de uygun. Evet, kesiyorum. Zinciri ayarlamanız gerekirse bataryanın hemen arkasındaki alyan anahtarını kullanabilirsiniz. İşte böyle. Ve günün sonunda onu garajınızdaki küçük yerine koyabilirsiniz. Bu testere yaklaşık $100 alacak. Gazlı kuzenlerinden daha ucuz. Çok iyi, öyle değil mi? Birazdan. Bu son modelin yenilikleri ne? Şundan eminiz ki hiç sönük değil. Bu aletlerin hepsi bunun içinde var. Çalıları yok eden bir canavar. Onu nasıl bu kadar sağlam yapabiliyorlar?
8: Çok eski ekol. Büyük kısmı elle yapılıyor.
4: Halaların yapılışı sizi bekliyor. Birazdan. Dikkat edin, kesmesin. Harika bir çok amaçlı aletiniz varsa ama kablo kesici kısmı köreldiyse ne yapacaksınız? İşte bu alet bu soruya cevap veriyor. Şu aletle tanışın. Firmanın her şeyi gibi o da çok ciddi bir çok amaçlı alet. Bu aletlerin hepsi bunun içinde var. 19 farklı alet konfigürasyonu var. Ve her biri basit bir tuşla açılıp kapanabiliyor. Kapatmak için şuradaki küçük mandala basıyorsunuz ve bam! İstediğinizi açıp istediğinizi kapatıyorsunuz. En büyük gelişme ne mi? Körelen kesici ağızları değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz yerlerine yenilerini takabilir, kullandıklarınızı bileyebilirsiniz. Böylece onları keskin tutar ve ara vermeden kesmeye devam edersiniz. Eski modeline göre biraz daha büyük. Elde sağlam bir his bırakıyor. Bu çok amaçlı aletin günlük kullanımlar için dayanıklı güçlü bir tasarımı var. Günün sonunda 19. ve sonuncu alet olan açacak çok işe yarıyor. İşte size kesip parçalamada şakası olmayan bir bıçak. Buna ormancının dostu deniyor. Şu bıçağa bakar mısınız? Askeriyedekiler zorlu noktalardan çıkmak için bunu kullanıyorlar. Çalıları dalları açarak yollarına devam ediyorlar. Daha fazla bilgi almak için Pensilvanya'daki fabrikalarına gidiyoruz. Bahçe işine yardım için arkadaş mı lazım? Ormancının dostu bu konuda size yardımcı olabilir.
9: Ormancının dostu çalılık temizlemek için harika. İnce dalları buduyor.
4: Pala tipi bu bıçağı sallamak kolay.
5: Bu ürün kişinin ön kolunun devamı gibi düşünülerek tasarlandı. Uzunluğu aynı. Palanın orak şeklindeki ağzında kullanılan metal miktarı azami hız verecek şekilde belirlendi.
4: Ölü çalıların hepsini temizleyeceğinden emin olabilirsiniz. Bu yeni bir alet değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri çalılıklarda patika açıyor.
5: Ormancının dostu ordu için icat edildi. İlk olarak hava kuvvetleri tarafından kullanıldı. Hayatta kalmaları için hava taşıtlarındaki personele dağıtıldı.
4: El yapımı bu bıçağın kendisi de yapım şekli de o günlerden beri pek değişmedi.
8: Çok eski ekol. Büyük kısmı elle yapılıyor.
4: Fabrikada bıçağı üretmek için yüksek karbonlu çelik malzemeyle işe başlıyorlar. Bunlar kalıpla kesiliyor ve kabaca şekil veriliyorlar.
8: Buradaki metalin bir kısmını almak için zımparalama işlemi uyguluyoruz. Böylece daha sonraki aşamalarda toz boya kaplamayla ilgili sorun çıkmıyor.
4: Bıçaklar ayrı bir tesiste kumlanıyor. Bu işlem dağınıklığı engellemek için kapalı bir ortamda yapılıyor. Böylece temizlenen bıçaklar daha sonra toz boyayla kaplanıyor. Ardından 200 derece civarına kadar ısıtılıyor. Böylece toz boya metalle birleşiyor. Bıçakların ağızlarına ustura keskinliği verme adımı çok önemli. Öncelikle her bıçak elle keskinleştiriliyor. Keskinleştirme işleminin ikinci aşaması bıçağın yapımında makinelerden yardım alınan az sayıdaki aşamadan biri.
8: Her iki yana da ikişer kez geçiyor. Bir yanı tamamlanınca diğer yanını yapıyoruz. Ve çok keskin bir kenar elde ediyoruz.
4: Sonrasında elle yapılan bileme işlemi geriye hiçbir kusur bırakmıyor. Ama iş hala bitmiş değil. Bıçağın iki ağzındaki ustura keskinliğine işte bu noktada ulaşılıyor.
8: Şu an bıçağın uzun kısmı yapılıyor. Birazdan orak şekilli kısmı da yapılacak. En yüksek kaliteye ulaşmak için bunu yapıyoruz.
4: Bu gerçekten usta işi bir bıçak. Şimdi sıra sapında. Uzun veya kısa ahşap veya deri olabiliyor. Deri kullanılan modelde metal bir sap iskeleti konuluyor. Sonra üzerine halkalar ve pullar geçiriliyor.
8: Pulların üstü ve altı farklı. Hepsini aynı şekilde yerleştiriyoruz. Böylece zımpara işleminden sonra sapın görünümünde tutarsızlıklar olmuyor.
4: Bunlar bir tondan daha yüksek bir basınç altında sıkıştırılıyorlar.
8: Makine arada hava kalmaması ve sap iskeletine sıkıca oturmaları için pullara yaklaşık 1.35 ton basınç uyguluyor.
4: Yerlerine oturmalarından sonra sap balaya takılıyor ve pürüzler ustalıkla ortadan kaldırılıyor.
8: Bunu ben yapıyorum çünkü kolay bir işlem değil. Ben yıllardır çok az sayıda sap koruyucuya zarar verdim.
4: Deriye zımpara yapılıyor ve ardından koruyucu bir kaplamaya batırılıyor. Böylece hem iyi kavranıyor hem de ömrü uzun oluyor. İşlem büyük oranda eski ekol olsa da günlük bıçak üretimi 200'ü bulabiliyor. Bıçak testini de eski tarz yapıyorlar.
5: Üretilen her 100 bıçaktan birini alıyorlar ve onları dışarıya çıkartıp gerçekten kullanıyorlar.
4: Kesme, budama ve kırpma yapıyorlar. Buna ormancının dostu demelerine şaşmamak gerek. Birazdan hızlı ve temiz delikler açmak için tasarlanmış yeni matkap uçlarımız var.
10: Üstteki 6 kesici kenar size %30 daha fazla kesici yüzey sağlıyor.
4: İş yaptığınız yere bir tezgah testere getirmek gibi. Bu elle tutulan testere hangi açıda olursa olsun yolunu şaşırmıyor. Güzel. Açı demişken bu testere ise her yönde her deseni sorunsuzca kesebiliyor. Bir sürü kesici alet birazdan karşınızda. Ama önce biraz bilgi paylaşalım. Bir testere bıçağındaki diş sayısı yapılacak işe göre değişir. Santimetre başına az sayıda diş daha agresif ama kaba kesim yapar. Daha fazla diş daha düzgün kesim yapar ama daha yavaştır. Ve büyük blokları kesemez. 3 veya 4 bıçak bulundurmak iyi bir fikirdir. Böylece her türlü işe karşı hazır olursunuz. Müthiş bir alet. İşte bundan bahsediyorum.
8: Çok basit.
4: Bu el testeresi kavislerde ve kısa eğri çizgilerde harika.
8: Yukarıya, aşağıya, sola, sağa, kavis her yöne.
4: Bu havalı dalgaları üç yönlü bıçak teknolojisi sayesinde yapabiliyorsunuz.
8: Bir, iki, üç.
4: Karşınıza çıkacak çivilerden kaygılanmayın. Testere onları kesip geçiyor. Hem ahşapta hem de metalde hemen her şekli yapabiliyor. Üstelik hepsi bu da değil. Cam veya karo kesmek isterseniz onu önce işaretleyin, sonra güzel düzgün bir şekilde kesin. İstediğiniz yönde veya tasarımda kesim yapabilmenizi sağlayan değiştirilebilir bıçakları da var.
8: Takın ve kesmeye başlayın. Dikine kesmelisiniz. Onu böyle kullanırsanız olmaz. Hop, İşte böyle.
4: Kore'de dedikleri gibi.
8: En iyi alet bu.
4: Şimdi gelin şunu inceleyelim. Bu taşınabilir mücevher bir tezgah testere, daire testere, freze ve hatta panel testere gibi kesim yapabiliyor.
11: Bu markanın yeni modeli temel olarak elinizde tuttuğunuz bir tezgah testere.
4: Tamam.
11: Tek fark malzemeyi testereye değil, testereyi malzemeye götürüyorsunuz.
4: Ve ray düz gitmesini sağlıyor.
11: Altında kaymaz bantlar var.
4: Tamam.
11: Böylece malzemeye tutunuyor ve kaymıyor. Onu mengeneye almamız gerekmiyor.
4: Evet. Bu atılacak parça, bu da asıl parçam.
11: Evet, hiç kıymık falan var mı?
4: Hayır, çok güzel.
11: Fabrika kalitesinde bir iş.
4: Evet, ahşaba yapışma şekline gerçekten bayıldım.
11: Ahşaba yapışıyor. Açılı kesimler için aparatımız var. Dik açıyla da farklı açılarda kesebilirsiniz. Gönyemiz var. Açıyı bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz.
4: Ray yatay kesim işlerinde levhaya yapışıyor ama isterseniz keseceğiniz malzemeyi mengeneyle tutturarak da kesim yapabilirsiniz. Hatta henüz menteşesi sökülmemiş kapıları bile kesebilirsiniz. Güzel. Bir tezgah testere gibi hassas ve pürüzsüz kesim yapıyor ama onu bir daire testere gibi istediğiniz yere götürebilirsiniz. Güzel birleşim. Doğru matkap önemli ama doğru uç da öyle. Bu matkap uçları yaptığınız delme işlerinde sizi çok güçlendiriyor.
10: Tasarımı sayesinde 3,5 kilo kadar küçük bir kuvvet uygulayarak 5'e 10 bir kalası 5 saniyede delebiliyorum.
4: İşe sivri ahşap uçlarıyla başlayabilirsiniz. Daha sonra yaprak uca geçersiniz. Ucun bu şekilde olması sayesinde 4 yerine 6 kesici kenarınız oluyor.
10: Üstteki 6 kesici kenar size %30 daha fazla kesici yüzey sağlıyor. Kesiği kısmı çekip dışarı alıyor. Ben de delmeye devam ediyorum.
4: Ve son sırada 9 kesici kenarı olan uç var.
10: İşte size mükemmel bir tabanı düz delik.
4: Bu matkap uçlarıyla tabanı düz delikler, açılı delikler, kanallar veya işiniz her ne gerektiriyorsa onu yapabiliyorsunuz. Çok güzel, öyle değil mi?
10: Su tesisatçıları, elektrikçiler, klimacılar, kablo döşeyenler. Bu harika bir ürün. Çok yararlı.
4: Her seferinde temiz iş. Birazdan. Tezgah testereniz kullandığı bıçak kadar iyidir. Ve bu şirket onlara nasıl dişler yapacağını biliyor. Banyodan fırına sıcaklığı yüksek bir işlem.
0: 4 saate kadar 482 derecede yaklaşık 18 tonluk basınç altında tutuluyorlar.
4: Onlar kesmeye dünden hazır. Bıçaklarına dikkat edin. Testere bıçakları zamanla reçine topluyor. Onu temizlemenize evde kullanılan bu ürünlerden hangisi yardımcı olur? A. Tuvalet ispirtosu mu? B. Bulaşık deterjanı mı? Yoksa C. Fırın temizleyici mi? Siz biraz düşünün. Döndüğümüzde cevabı vereceğiz. Bu ev ürünlerinden hangisi testere bıçaklarındaki reçineyi temizlemenize yardımcı olur? Cevap C. Fırın temizleyici. Fırında pişmiş yiyeceklerden artanları temizlemekle kullanılır. Bıçağı çizmez, ona zarar vermez. Bir tezgah testerede kesim yaparken en önemli noktanın ne olduğunu biliyor musunuz? Kullandığınız bıçağın tipi. Bu firma farklı tipte bıçaklar üretmiş. Çok kolay. Firma neredeyse 100 yıldır bıçak üretiyor. Bu işin nasıl yapıldığını öğrenmek için fabrikalarına gittik. Tezgahta bir şeyler kesmek istiyorsanız doğru bıçağı kullanmalısınız. O noktada işin içine işte bunlar giriyor.
12: Bu aletler ahşap doğramacılar ve ileri seviyede ahşap doğramacılar için tasarlanıyor. 25 ve 30 santimetre aralığında 47 farklı bıçak tipimiz var. İnce iş gerektiren kesimlerden plastik kesimlerine kadar geniş bir alpazede kullanılıyorlar.
4: Peki işiniz için doğru bıçağı nasıl seçeceksiniz? İşe 25 santimlik her amaca uygun ve 50 dişli bıçakla başlamanın doğru tercih olacağını söylüyorlar. Bu bıçak ahşabı boyuna da kesebiliyor, enine de.
12: Burada aradığınız şey kesilen kenarın çok temiz bir şekilde kesilmiş olması. Yanık izi yok, kıymık yok, çentik yok. İki tarafta iyi. Cidden temiz ve pürüzsüz kesilmiş.
4: Sert ağaç ve ahşap kaplama kestiğinizde daha fazla diş, daha pürüzsüz sonuç anlamına geliyor.
12: Dişler çok keskin olacak şekilde taşlanıyor. Ağaç liflerinin içinden çok net geçecekler ve kesilen kenarın pürüzsüzlüğü artacak.
4: Diğer bir faktör de bıçağın kalınlığı. Bıçak ne kadar ince ise kesim o kadar iyi oluyor. Firmanın neredeyse her iş için bir bıçağı var. Onları burada, Shelbyville, Kentucky'de yapıyorlar. Bıçakların yapımına da bu yüksek karbonlu çelik levhalarla başlanıyor. Onları her şekil ve kavisle kesim yapabilen bir CNC lazer kesiciye veriyorlar.
0: Bir bıçağın kesilmesi yaklaşık 1 dakika sürüyor. Biz bu lazerlerle yılda 3 kilometreden uzun levha kesiyoruz.
4: Artan metaller geri dönüşüme giderken bıçaklar ısıl işleme gidiyor. 12 aşamalı bu işlem onları hem sağlamlaştırıyor hem de düzleştiriyor. Bıçaklara su veriliyor ve kurutuluyor. Ardından fırına giriyorlar ve basınç onları mükemmel şekilde düzleştiriyor.
5: 4 saate kadar 482 derecede yaklaşık 18 tonluk basınç altında tutuluyorlar.
4: Honlama işleminde merkezdeki delik kademeli olarak uygun boyuta genişletiliyor. İstenen boyuttan sapma en fazla 46 mikron olmalı. Dengeyi sağlamak için bıçakların her iki yanına da yüzey taşlama yapılıyor. Ayrıca bu onları parlatıyor.
5: Böylece mükemmel bir denge sağlanıyor ve bıçak testereye takıldığında çok ama çok az titreme oluyor.
4: Ardından her dişe bir karbür uç takılıyor, konuluyor ve bıçağın ömrü uzuyor. Destere körelirse ucu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ve şimdi bıçağı ustura keskinliği kazandırıyorlar. Onları elmasla üç yönde taşlıyorlar.
5: İşe dişleri yandan ve önden olmak üzere taşlayarak başlıyoruz. Böylece testere bıçağının kesme işini yapan keskin kenarı yapılmış oluyor.
4: Bitiş aşamasında bıçaklar kumlanıyor, parlatılıyor ve bir ses üstü dalgayla temizleme solüsyonuna batırılıyor.
5: Su içinde yüksek frekanslı titreşimler oluşuyor.
4: Koruyucu kaplama bıçakları güzel gösteriyor. Lazerli işaretler bıçağı yeniden bileceğiniz zaman orijinal durumunu yakalamanızı sağlıyor.
5: Bıçağın üzerine bir daha hiç silinmeyecek şekiller konuluyor.
4: Her bıçak kutuya konulmadan önce gözle inceleniyor. Kalite kontrolde ise her dişin birbiriyle uyumlu olduğundan emin olunması için ona daha yakından bakıyorlar. Bu kadar büyük hassasiyetle üretilen testere bıçaklarının size her zaman temiz hizmet sunacağına şüphe yok.
12: Yaptığınız kesimler ilk seferinde de sonraki seferlerde de mükemmel oluyor.
4: Bu bıçaklara dair her türlü bilgiyi ve diğer aletlerle ilgili birçok şeyi internet sitemizde bulabilirsiniz. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Evet, işte bunu nereye istersem götürebilirim. Nasıl ama? Dikkat! Çok keskin.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz ne?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
18: Üst düzey bir meydan okuma.
13: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
19: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı... Tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Wiesbaden da devriye. Başkomiser Florian Tron ve kıdemli komiser Stefan Krollmann, sokak yarışçılarının, hava atanların ve bazen de acıkmış bir müşteriye yetişmeye çalışan teslimat araçlarının peşinde.
1: Şu sushi minibüsü denesi, şuna bak, gördün mü?
2: Oldukça hızlı gidiyor.
1: Radara girecek kadar değil.
2: Evet.
0: Derken aniden bambaşka bir araç dikkatlerini çekiyor.
1: Şu arabayı gördün mü?
0: Her yerde yayalar ve elektrikli skuterler var. Bu da hız yapmayı özellikle tehlikeli kılıyor.
2: Kamera kayıtta.
1: Tamam.
0: Memurlar ona yetişmekte zorlanıyor.
1: Az önce, vay canına, çoktan gözden kayboldu. Buradaki virajdan çok hızlı çıkan bir araç gördük. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Oh, Wiesbaden. Kavşaktayız. Tamam.
2: Arabanın marka detaylarını görebiliyorum. Evet. 37 yıllık bir araba.
1: Bulunduğumuz noktada çok hızlı giden bir araç fark ettik. Bu yüzden kayda girdik. Ve onu takip ediyoruz.
0: Şimdi hızlı hareket etmeliler.
1: Araç hızla ivmeleniyor. Biz de hızlanıyoruz. 77, 80, 90, 100. 103, 108. Araç hala hızla uzaklaşıyor. Crowley, tepe lambalarını yakar mısın?
0: Sürücü şu anda bir yerleşim yerinin ortasında ve saatte 100 kilometrenin üzerine çıkıyor.
1: Beyaz aracı ilk olarak şehir merkezinde fark ettik. Birden gaza yüklendi ve buradan tam gaz geçti. Ne kadar hızlı gittiğini görünce şaşırdığımız için ilk başta yetişemedik. Hız göstergesi yerleşim yerinde saatte 108 kilometreden hızlı gittiğini gösteriyordu. Aracı durdurabilmek için Crowley hemen tepe lambalarını yaktı.
0: Sokak yarışçısı için yolun sonu. En azından şimdilik.
1: Polis, araçta kalın. Sizi çok tehlikeli araç kullandığınız için durdurduk. Yerleşim yerinde saatte 120 kilometre hızla gidiyordunuz ve hızla ivmelendiniz. Sürüşünüzü kayda aldık. Bu bir kabahat. Lütfen ehliyet ve ruhsatınızı verin. Nerede dediniz?
3: Bagajda.
1: Arabanın içinde değil mi?
3: Hayır, bagajda.
1: Tamam. Araç kimin üzerine kayıtlı?
3: Benim.
1: O zaman lütfen araçtan inin. Ağzından çıkan ilk kelime, yanlış hatırlamıyorsam, eyvah oldu. Yani başının belada olduğunu anında fark etti.
0: İnkar etmenin bir faydası yok. Sürücü şimdi tatsız sonuçlara katlanmak zorunda.

Bugün nasıl yapılır da? Sinek balıkçılığı makaraları. Sizi gerçeklerle cezbedeceğiz. Ev boyası. Hayır, lütfen bizimle kalın. Kurumasını izlemeyin. Dokuma tezgahları. Sizi ipliğe saracağız ve karışık bir ağ dokuyacağız. Siz karar verin. Ve buz yapıcılar. İçeceğinize batırmak için çok uygun. Gelin ve düşünün. Ama önce... Balıkçılık makaraları 12. yüzyıl Çin'ine kadar geri gider. Başlangıçta sadece uzantıları sarmak için kullanılan oldukça basit gereçlerdi. Ancak 1800'lü yılların İngiliz ve Amerikan zanaatkarları makaraları tekrar icat ettiler ve ona güçlü balıklar için bir direnç sistemi eklediler. Bu sinek yemleri büyük olanları her an kancalayabilir ve bu hassas bir balıkçılık makarasının kullanışlı hale gelmesi demek. Bir sinek balıkçılığı makarası yapmaya sert bir alüminyum diskle başlıyorlar. Bu disk bir tornanın bilgisayarlı kesicisinde dönüyor ve bir makaraya dönüşüyor. Delme makinesi tam merkezine bir delik açıyor. Başka bir araç makara şeklini tamamlarken odak öteki tarafa geçiyor. Olta makaralarının kusursuz çalışması için boyutların tam olması gerek. Üzerlerine hem makaranın ağırlığını azaltmak hem de ıslak misinaya biraz havalandırma sağlamak için delikler açılıyor. Ağırlığı azaltmaya ilaveten çekiciliği de artırmak için öteki tarafa da ufak pencereler açıyorlar. Daha sonra bir başka alüminyum disk, makara ve diğer parçalar için çerçeve haline getiriliyor. Çerçeve, onu yıkayacak olan bir sabunlu su ve plastik topak banyosuna giriyor. Son adımsa siyah oksit boya. Şimdi de bu alüminyum barı, makarayı oltaya tutturacak olan ayaklara dönüştürüyorlar. Bir lazer bu aparatların üzerine şirketin adını işliyor. Çerçevenin üzerine biraz da özel bir işleme yapıyor. Şimdi bir işçi makaranın merkezine bronz bir kovan yerleştiriyor ve sağlamca yerleştirmek için hidrolik güç kullanıyor. Daha sonra kovanın tepesine paslanmaz bir top yerleştiriyor. Topu içinde hareket ettirerek kovanı doğru içsel boyutlara genişletecek bir basıncı harekete geçiriyor. Bir başka işçi makaranın bir tarafına bir karşıt ağırlık ekliyor. Bu paslanmaz çelik parçası makaranın tutacağının ağırlığını dengeliyor. Makaranın manyetik kilit mekanizmasını ekliyor. Bu kalıp polimer parçanın içinde ufak bir mıknatıs var. Ardından serbest bırakma tuşu olan ikinci bir mıknatıs ekliyor. Son bir mıknatıs ve alüminyum kapak ve bu montaj tamam. Şimdi de direnç sisteminin bir parçasını takıyor. Büyük bir balığa karşı verilen mücadelede gereken direnci yaratan işte bu sistem. Sonra vidalara yapıştırıcı sürüyor ve onları ayağa makara çerçevesine monte etmek için kullanıyor. Ardından çerçevenin merkez oluğuna lastik bir halka ekleyerek direnç sisteminin montajına devam ediyor. Sinek balıkçısı tarafından direnç ayarlarını yapmak için döndürülebilecek olan itiş rulman halkasını yüklüyor.

Şimdi bu dış parçayı olta makarasının çerçevesine ekleme zamanı. Direnç ayarlarını kontrol etmek ve onu bir başlangıç noktasına ayarlamak için döndürüyor. Ayarları korumak için rulmanın içine bir iğne yerleştiriyor. Sonra kontrol parçasını rulmana yerleştirmek için merkez kilitleme vidasını çıkartıyor. Vidayı tekrar takıyor ve montajı direnç kontrolüyle örtüyor. Bu olta makarasının düzgün çalıştığını onaylamak için makarayı döndürüp son bir teftiş yapıyor. Ve artık herhangi bir balıkçılık deneyimine olumlu bir dönüş eklemek için hazır. Tabii benim şansıma sahip değilsiniz. Lateks ev boyası su bazlıdır. Yani alkit yağ bazlı boyalara göre daha az kokar. Ayrıca ağır çözücülere gerek olmadan temizlenebiliyor. Tek ihtiyacınız sabun ve su. Biraz da alın teri. Boya fabrikası renksiz bir temel üretir. Daha sonra mağaza, müşterinin siparişine göre onu renklendirir. Lateks boya su içerir. Yapışması için lateks, titanyum dioksit, kalsiyum karbonat, potasyum, çinko küflenmesini engellemek için ve boya tipinin gerektirdiği diğer eklentiler. Mesela metaller için tasarlanmış boyalar için pas engelleyici. Suyu büyük bir karıştırma tankına pompalıyorlar. Sonra koyulaştırıcı etmen ve dengeleyici ekliyorlar. Bu malzemelerin tankta ve aynı zamanda paketlendikten sonra dibe çökmesini engelliyor. Bir vakum borusu atıkları emiyor. Lateks dışında bütün malzemeler bir bir ekleniyor. Her bir malzemeden sonra belli bir karıştırma süresi var. Çünkü uygun karıştırma kalite için son derece önemli. Şimdi tankın içindekileri içinde lateksin bulunduğu bir başka karıştırma tankına pompalıyorlar. 4 ila 6 saatlik bir karıştırmadan sonra endüstriyel boyutlardaki bir parti boya özü sonunda hazır. Fabrika her partiden bir örneği geniş bir kalite kontrol testine tabi tutuyor. Bu viskometre boyanın yoğunluğunu ölçüyor. Bu test, kuru malzemelerin karışımın içinde ne kadar iyi dağıldığını değerlendiriyor. Bu onlara karışımın lateksle dolu ikinci tanka aktarılacak kadar iyi karıştırılıp karıştırılmadığını söylüyor. Teknisyenler bir galon örneğe likit renklendiriciler ekleyerek renk testi uyguluyorlar. Bu, tonun olması gerektiği gibi çıkıp çıkmayacağından emin olmak için uygulanıyor. Boya iyi kapatıyor mu görmek için bir fırça yardımıyla test kağıdına sürüyorlar. Şeritler kontrast sağlıyor ve boyadaki defekleri ortaya çıkartıyor. Köpük veya kum gibi. Bu test rengin gücünü ölçüyor. Boya örneği kuruduktan sonra renk özelliklerini spektrofotometre adlı bir makineyle ölçüyorlar. Parti teftişten geçtikten sonra paketlemeye geçiyor. Lateks boya %60 oranında su içerir. Yani metali aşındırır. Bu yüzden çelik kutular pas önleyici bir kaplamayla astarlanırlar. Kutular yapıştırıcı sürmeye yarayan bir alet üzerinden geçer. Ve sonra yapışkana hemen yapışan bir etiketin üzerinden. Bir sonraki durak doldurma makinesi. Her kutu dağıtım püskürtücüsünün altındaki bir ölçeğin üzerinde konuşlanır. Ölçek doğru net ağırlığı saptadığı zaman püskürtücünün durmasını sağlıyor. Müzik
Doldurma makinesinden her kutunun üzerine bir kapak indiren kapak dağıtıcısına giderler. Ardından kapak bastırıcıya gider. Bunu asla tahmin edemezsiniz. Kapakları kutulara bastırır. Sonraki makine, baler, çelikten yapılmış eğimli bir tutacağı monte eder. Tutacağı kutunun her iki tarafından metal disklere kilitler. Bu boya artık hayatınıza renk katmaya hazır. Beyazı tercih etmediğiniz sürece. Sırada dokuma tezgahları. Hadi kendinizi çarpık arzularınıza bırakın. Ve buzluklar. Fonzis dolu bir buzdolabından daha havalı. Aradan sonra görüşeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. El dokuması kıyafetler için dokuma tezgahları zaman içinde çok sofistike hale geldi ama temel konsepti aynı kaldı. Atkı iplik denen yatay iplikleri, çözgü ipliği denen dikey ipliklerin içerisinden dokumak. Bu kıyafetlerin motif ve yapılarını oluşturuyor. Dokuma tezgahı seçilen çözgü ipliklerini kaldırır. Dokumacı atkı ipliğini onların arasından geçirir ve örgüyü sıkılaştırmak için bir döven kullanır. Dokuma tezgahının çerçevesini diş budak ağacından yapıyorlar. Bu ağaç binlerce ipliğin gerilimine dayanabilecek kadar güçlü. İşçiler tahtanın kurumasını kıyafetlerin motif ve yapılarını oluşturuyor. Dokuma tezgahı seçilen çözgü ipliklerini kaldırır. Dokumacı atkı ipliğini onların arasından geçirir ve örgüyü sıkılaştırmak için bir döven kullanır. Dokuma tezgahının çerçevesini diş budak ağacından yapıyorlar.

Çerçeveyi dayanıklı somun ve cıvatalarla monte ederler. Ardından yüksek güçlü plastik braketleri, çeşitli bileşenleri tutturmak için monte ederler. Bitmiş kumaşı tutan ve hareket ettiren kumaş sarmalı gibi. Kumaşa hasar vermeden tutmak için sarmalın yapışkan yüzeyine zımpara kağıdı sararlar. Başka bir yerde işçiler tezgahın kablolarını çok güçlü paslanmaz çelikten yapıyorlar. Bu kablolar çözgü ipliklerini kaldıran ve indiren donanımı hareket ettirir. Her kabloyu uzunluğuna göre kestikten sonra kablo engellerinin içerisinden bir döngü oluşturur. Sonra bu döngüyü bu dayanıklı kıvırma aracıyla kilitlerler. Çerçeve parçalarından birinin üzerine tezgahın modeli ve seri numarasını taşıyan metal bir parça monte ederler. Çıkrık sistemini donanım kablolarının geçeceği yerin üzerine monte ederler. Plastik çarkları çelik bir aksa geçirirler ve aksı durdurma tasması denen çelik disklerle konuşlandırırlar. Yaylı manivela her donanımın kendi çözgü ipliğini kaldırmasına yardım eder. Her manivelanın içine bir çivi çakıyorlar ve bu çiviye bir kablo kancalıyorlar. Sonra kabloyu sıkıyorlar ki bir daha açılmasın. Yaylı manivelanın bir tarafındaki bir dişe zincir takıyorlar. Bu zinciri donanımın gerilimine göre uzaltıp kısaltıyorlar. Çıkrıklar gibi yaylı manivelalar da tezgahın çevresindeki bir aksa gidiyor. Bir başka tezgah bileşeni olan çözgü kirişi, üzerinde bulundurduğu deliklerle çözgü ipliklerini yönlendiren metal halkalara bağlıdır. Bu taraftaki bir fren kasnağı iplikleri gergin tutmak için bir karşıt güç uygular. Tezgahın önüne ayak pedalları kuruyorlar. Dokumacı onları çözgü iplikleri kaldırıp alçaltmak için kullanıyor. Ardından döven geliyor. Dokumacı bunu atkı ipliğini dokumak için kullanıyor. Donanım kabloları için çıkrık sistemi tam tepeye gidiyor. Bu bilgisayar kontrollü aygıta armür makinesi deniliyor. Çözgü iplikleri programlı dokuma motiflerine göre kaldırılıp indiriliyor. Her donanım kablosu armür makinesine kancalıdır. Bir çark etrafından giderek donanımdaki bir kancaya takılır. Fabrika, armür makinesinin doğru çalışıp çalışmadığını, programlı motifi doğru olarak yapabildiğini tezgah üzerinde test eder. Sonra işçiler yaylı manivelaları yükleyerek donanımın çözgü ipliklerini kaldırmasına yardımcı olur. Her manivela donanıma bağlı olan bir zincire tutturulmuş bir yaya kancalı. Tezgahın arka tarafına çözgü kirişini kurarlar. Dokumacı çözgü kirişine halka ve çözgü ipliklerini yerleştirir. Tezgah çalışırken kumaş narince hareket ediyor ve dokumaya devam ediyor. Atkı ipliği, şatıl adı verilen bir bobinin etrafına sarılmış. Bu motif için dokumacının önünde askıya alınmış ikinci bir şatıl kullanan iki atkı ipliği tekniğine ihtiyaç var. Tezgah, iplikleri oldukça gergin tutuyor. Güzel, kalite bir kıyafetin özellikleri. 19. yüzyılın ortalarına kadar tek buz yapıcı doğa anaydı ve insan yapımı buz fikri çok saçmaydı. Ateşe çıkan hastaların ateşini düşürmek için buza ihtiyacı olan Floridalı bir doktor buz makinesini icat etti. Teknolojinin iyice oturması birkaç yıl aldı ama sonra serinletmeye hazırdı. Bugünün reklamı yapılan buz yapıcıları anında buz üretebiliyor. Restoran ve diğer iş yerlerinde her şeyi her zaman soğuk tutma imkanı sağlıyor. Bir tane yapmak için bir makine paslanmaz çelikten levhaları katlar, böylece buz yapıcı çerçevesine ve dış panele dönüştürülebilir. Bu arada bakır bir sarma çubuğunun üzerinde açılır ve bu metalin kıvrıklığını kaldırır.

Sonra bıçaklarla donatılmış bir makine bakırı döver. Tek bir hareketle şerit üzerinde çok sayıda yırtık keser ve onları doğru uzunlukta dilimler. Çentikli şeritler artık sisteme monte edilmeye hazır. Bu sistem evaporatörün bir parçası. Sıvı soğutucu burada suyun ısısını alarak onu buz küplerine dönüştürüyor. Bu bakır boru bütün işlemin merkezi. Otomatik bir kol onu serpentin adı verilen bir yapıya büküyor ve evaporatörün arkasına uyacak bir bobin haline getiriyor. Sıvı soğutucu içinde hareket ederken o suyun sıcaklığını çekiyor. Bu makine boru sistemini düzleştiriyor ve ona ısı transferi yapabilmesi için evaporatörle temas sağladığı çok büyük bir yüzey sağlıyor. Sonra bir bulaşık makinesine girerek üzerindeki yağ ve oksitlerden kurtuluyor. Bir işçi şimdi şeridi evaporatörün arka tabakasına lehimliyor. Bu asit çözeltisi bir yapıştırıcı etmen görevi görecek. Ardından lehimlenmiş kısmı aşağıda kalacak şekilde evaporatörü serpentin boru sistemi üzerine yerleştiriyor ve bir araya getirilmiş parçaları demir teçhizatın içine kilitliyor. Teçhizatı bir fırının içine kaldırıyor ki arka tabaka ve borular arasındaki lehim şeritleri erisin ve parçaları birbirine yapıştırsın. Ardından yüksek frekanslı ses dalgalarının kalan kirli maddeleri temizleyeceği bir ultrasonik banyoya giriyor. Bir denetimci parçalar sağlamca kaynaşmış mı diye evaporatörü inceliyor. Sonra buz yapıcı taraftaki panel üzerine boruları yerleştiriyor. Bunlar makineye soğutucuyu stoklayan hatlar. Makineyi çevirip kompresör üzerindeki kapakları çıkartıyor ki onu boru hattına bağlayabilsin. Kompresör soğutucuyu bu borularda döngü yaratmaya zorlayacak, böylece buz üretilebilecek. Bağlantıları mühürlemek için eklem yerlerini lehimliyor. Bir başka taraftaki panele bir fan takıyor. Radyatöre soğuk hava üfleyerek soğutucunun tekrar soğumasını ve sıvı hale geri dönmesini sağlayacak. Şimdi soğutucuyu sisteme pompalıyor ve istediği miktarı alıp alamayacağını anlamak için akıntıyı ölçüyor. Bu arada bir başka istasyonda buz kabını monte ediyorlar. Buz yapıcıyı test etme vakti. Hücrelerin içindeki sıcaklık donmanın altına düşerken su durmadan evaporatör sisteminin yüzeyinde akıyor. Mineraller gibi katışıklıklar su buza dönüşürken yıkandı. Ve sonuç kristal gibi buzlar. 15 dakika içinde neredeyse 3 kilogram. Sonunda ön paneli de eklediler. Bu işte bitti. Ve şimdi biraz sıvı yenileme zamanı. Kayalar üzerinde elbette. Eğer iltifatlar için balık tutuyorsanız ben oltaya gelmem. Ciddiyim. İkinci olarak emülsiyon. Bilginizi süpürüp çıkartın ve tezgahların neden büyük olduğunu hatırlayın. Çünkü artık nasıl yapılıyor biliyorsunuz.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
3: Benim için gerçekten heyecan verici. Anlıyorsunuz değil mi? Tekrar başladık. Altın madenciliği yaşam tarzını seviyorum. Ve bunu yapabilme kapasitemizi de seviyorum. Bu iyi bir sezon olacak. Bunu hissedebiliyorum.
4: Hazır mısın?
5: Evet, biraz daha yaklaşabilirsiniz Todd.
6: Tamam, o şeyi yerleştirip bağlayalım. Seni bağlıyorum.
4: Bu bizim yeni su manifoldumuz. Sonuncusunu en az iki kez patlattık. Umarım bunu yeterince sağlam yapmışızdır. Aslında bu bir nevi şans işi.
7: Holy Roller'ın su manifoldu, suyu yıkama tesisinin tüm önemli bölümlerine, yani Huni'ye, Trommel'e ve Savak kutusuna dağıtır. Bu karmaşık sistem, her parçanın ihtiyaç duyduğu su akışını almasını sağlar. Bu sistem olmadan tesis çalışmaz.
6: Tamam, hadi oraya takalım.
8: Teoriye göre bu parça yuvarlak olduğu için genleşme ihtimali daha düşük. Hatta teorik olarak hiç genleşmez ve kırılmaz. Bu da bize daha fazla madencilik yapma, altın bulma ve sorun yaşamadan devam etme fırsatı verecek. Altın madenciliğinde sorunlar kaçınılmaz.
6: Tamam, aşağı gel.
8: O yüzden acele etmiyoruz, işi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Her şey yolunda olmalı. Yeniden çalışmaya dönmek için sadece küçük bir adım kaldı.
6: Bayağı iyi.
4: Tamam, ne oluyor? Bu fazla kolay oldu.
6: Bu sezon böyle gidecek. Buna alışın.
4: Evet, umarım haklısındır.
9: Haklı olmadığını biliyorum.
4: Genellikle tam şu sıralar bir şeyler ters gider ama hey, şanslıyız. Bakalım ne olacak.
7: Kayıp kazı alanında ise Andy, büyüyen çamur sorununu çözmek umuduyla iki ekskavatörü devreye sokuyor.
10: İyisin dostum.
11: Alan tam bir karmaşa. Her yerde çamur var. Bu yüzden birkaç ekskavatör göndereceğim ve durumun ne kadar kötü olduğuna bakacağız. Oraya girip altınlı malzeme yiyemiyoruz. Başka bir yol bulmamız gerekecek.
10: Peter, yukarı taraf.
11: Sterling.
10: Kendini biraz daha yukarı al ki itmek zorunda kalma. Oradan geçene kadar banketin hemen dibinden devam et.
9: Anlaşıldı.

0: Sterling, besleme başlığını oraya koy ve kendini çek. Paletleri kullanma. Çekerek ilerle. Şimdi önüne doğru tekrar uzat. Biraz daha, biraz daha ileri aç. Aferin Sterling, aferin. İşte bu. Bu adamlar 90 santimetrelik bataklıktan geçiyor ve giderek derinleşiyor. Neyse ki iyi makinelerimiz var, oradan geçebiliyorlar. Bu iyi değil. Todd, duyuyor musun Todd?
1: Evet, duyuyorum.
0: Bu kesime gelebilir misin lütfen? Bir şeye bakmalıyız. Plan yapalım.
1: Tamam. Gidip ne olduğuna bakacağım.

Nasıl yapılır da bugün? Grafit kurşun kalem uçları. 2B olmak ya da 2B olmamak. İşte bütün mesele bu. Klarnetler. Her şeyi öğrenin. Daha güçlü üfle. Seni duyamıyoruz dostum. Ve özel efektler. 2 bölüm özel. Eğer modelleme kariyeri düşündüyseniz o zaman bu sizin bölümünüz. Nasıl göründüğünüz hakkında endişelenmenize gerek yok. Ama önce... İsmine rağmen kurşun kalem uçları kurşundan yapılmıyor. Temelde dünya yüzeyinde bolca bulunan bir karbon formu olan grafitten yapılıyor. Kurşun kalem uçlarını üretmek için grafit tozuyla su ve kili karıştırıyorlar. Ne kadar fazla kil olursa uç o kadar sert oluyor. Kaliteli grafit kurşun kalem uçları kolayca kırılmaz ve kağıt üzerinde yumuşakça kayar. Grafit, maden ocaklarından ve dikey girilen madenlerden elde edilir. Aynı Almanya'daki bu maden gibi. Madenciler patlayıcı yerleştirmek için delme makinesi kullanarak delikler açarlar. Bölgenin finansal olarak geçerli kabul edilmesi için maden yığınlarının en az %30 oranında grafite sahip olması gerekir. Yüzeyde bir ezici madeni ufak parçalara kırar. Sonra su ve yağ ekler. Dönen bir öğütücüde onu un ufak ederler. Bu maden karışımı daha sonra onu yabancı maddelerden ayıran bir sisteme geçer. Grafit partikülleri hava kabarcıklarına yapışır ve yüzeye çıkar. Kevgirler bu grafit köpüğü tabakasını tekrar öğütücüye gönderir. 5 tur sonra grafit yoğunluğu %96'ya ulaşır. Ama tamamen sırılsıklamdır. Bu yüzden kurutucuya girmesi gerekir. 300 derecede 30 saniye döndükten sonra grafit tamamen kuru ve güzel bir toz haline gelir. Kazılmış ve işlenmiş, artık kurşun kalem fabrikasına gönderilmeye hazır. Kurşun kalem uçlarını yapmak için fabrika grafitle kil ve suyu karıştırır. 35 dakikalık karıştırma döngüsü sırasında karıştırma hızını, basıncını, ısısını ve nemini kontrol etmek hayati önem taşır. Bu homojen granüllerin üretilmesini sağlar. Bu bütün uçların kaliteli olmasının anahtarıdır. Granüller onları silindir bloklar haline getirecek hidrolik pres makinesinin içine girerler. Ardından işçiler kurumasını engellemek için blokları ince bir tabakaya sararlar ve dinlenmesi için bir hafta beklerler. Dinlenmiş blokları bir hidrolik pres makinesine yüklerler. Bu makine onları iterek tek bir uzun uç üretir. Farklı başlıklar, farklı boylarda uçlar üretir. Bir sonraki makine uzun uçları kurşun kalemlere götürür. Uçlar doğru kalınlık ve uzunlukta ama yumuşak ve esnek. Çünkü hala karışım işleminden kalan su var içinde. İşçiler uçları 160 derecedeki bir dönen kurutucuya yüklerler. 12 saat sonra uçlar kurutucudan dümdüz ama o kadar da güçlü bir halde olmadan çıkar. O yüzden daha sonra 1000 derecelik bir fırının içine 10 saatliğine girerler. Bu pişirme işlemi grafitle karışmış olan kili pişirerek uçları en son sertliklerine kavuşturur. Son olarak yüksek kalite cilalar karışımı içinde yıkanırlar.
Cilalar uçlar üzerindeki gözenekleri doldurarak onların bir kağıdın yüzeyinde yumuşakça kaymasını sağlar. Üretim süreci boyunca fabrika sertliği, kırılma dayanıklılığını, çapını ve elbette yazma kalitesini ölçmek için örnekleri kalite kontrol testine tabi tutar. Bu şirket 3 farklı kalitede, 16 farklı sertlikte grafit uçlar üretiyor. Ayrıca grafit yerine pigment tozları ve cila koyarak bir dizi renkli uç da üretiyor. Böylece bu hikayenin de sonu yazıldı. Bir klarnete üflediğinizde ağız parçasının içindeki bir reed titrer ve ses yaratır. Bu basit sesi farklı notalara çevirmek için çalan kişi, titreyen hava kolonunun uzunluğunu farklı nota deliklerini açıp kapayarak ayarlar. Al götür. Standart bir klarnette 24 tane nota deliği vardır. Müzisyen bir kısmını parmaklarıyla, geri kalanları da tuşlara basarak kapatıyor. Bu tuşlar nikel gümüşü ya da bazen pirinçten yapılıyor. Belli bir tuş için alçı bir kalıbın içine sıcak bal mumu enjekte ediyorlar. Sonra yine sıcak bal mumu kullanarak aynı tuşun birkaç modelini bir sapın üzerine tutturuyorlar. Ağaç dedikleri bu şeyi bir silindirin içine koyuyorlar. Ardından ağacın etrafını siliz tabanlı bir seramik materyalle dolduracak bir kalıp yapma makinesinin içine koyuyorlar. Seramik donduğu zaman bal mumunu eriterek tabandaki bir çıkışın deliğinden dışarı atıyorlar. Ardındaysa ağacın şeklinde bir boşluk kalıyor. Sonra kalıbı bir döküm makinesine götürüyorlar ve nikel gümüşünü döküm makinesinin minyatür fırınına koyuyorlar. Metal eriyerek bütün boşluğu dolduruyor. Dökümü soğutmak ve sertleştirmek için kalıbı ılık suyun içine batırıyorlar. Isısı düştükçe metal büzülüp kendini kalıptan kurtarıyor. Ağaca çıkartıp tuşları söküyorlar. Sonra her tuşun dibinde kalan artıkları biliyorlar. Ardından tuşlar içi sentetik taşlarla dolu bir kabın içine giriyor. Taşlar tuşları cilalayarak yüzeylerini gümüş kaplamaya hazırlıyor. Gümüş direkt olarak nikel gümüşüne yapışmıyor. O yüzden tuşları önce bakırla kaplıyorlar. Her tabaka için tuşları kimyasal bir çözeltiye batırıyorlar. Ardından kaplama metali parçalara pozitif akım uygularlarken kimyasal çözeltiye negatif elektrik akımı uyguluyorlar. Bir mıknatıs gibi bu kaplama metali partiküllerini tuşların üzerine çekerek ince ve tamamını saran bir katman oluşturuyor. Bir klarnetin iki parçalı gövdesi genel olarak odundan veya buradakiler gibi plastik reçineden yapılıyor. Bilgisayar kontrollü bir matkap, 24 nota deliğini ve 40 daha küçük tuş mekanizmasını destekleyecek deliği açıyor. Sonik kaynak makinesi yardımıyla yüksek frekans ses dalgalarıyla merkezin etrafındaki plastiği eriterek vidaları onlar için açılmış yuvalarına takıyor. Bu vidaları sıkıca ve güvenli bir şekilde tutturuyor. Sonra makine tuşları kontrol eden çubuklar için her vidanın başına bir delik açıyor. Birleşme kısımlarını doğal tıpa mantarıyla sarıyorlar. Ardından da iç kısımlarını inceliyorlar. Son montajın zamanı geldi. Hareket eden parçaların hepsini yağlıyorlar ve ardından mekanizmalarına 17 tuşu takıyorlar.

Her tuşun üzerinde delik kapandığında havanın dışarı kaçmasını engellemek için bir tampon var. Folyodan bir şerit kullanarak kapağın yeterince sıkı olup olmadığını test ediyorlar. Enstrümanın tüm gövde kısımları bittiğinde bir müzisyen onları birleştirerek her tuşun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Düdük ve ağız kısmı takıldıktan sonra müzisyen bir dizi müzik egzersizi çalarak ses kalitesi testi yapıyor. Ardından klarnet paketleme departmanına gidiyor. Burada paketleyici güzelce parmak izlerini, lif ve yağ atıklarını temizliyor. Ve parçaları kadife döşenmiş kılıfına yerleştiriyor. Göründüğü kadar güzel sesi olan bir enstrümanın yapımına yakışır bir son. Tabii ben çalmıyorsam eğer. Oo, güzel dostum, güzel. Sesini bulmuşsun. Strangers on the Show biliyor musun? Yoksa onu mu çalıyorsun? Birazdan. Özel efektler üzerine iki bölüm özel. Aradan sonra görüşmek üzere. Tekrar hoş geldiniz. Filmlerdeki özel efektler tümüyle hayal ürünü olan karakterlere can verir. Fanteziye gerçekçi bir dokunuş vermek için genellikle farklı efektlerin bir karışımını kullanmak gerekir. Ölçekli minyatür modellerden, bilgisayar tarafından can verilen tasvirlere tamamı büyük resmin parçalarıdır. Üç boyutlu canlandırma ve fotoğraf hileleri bu minyatür köyün büyük ekranda olduğundan çok daha büyük görünmesini sağlayacak. Her şey çizim panosunda başlıyor. Ressam fantezi köyünün pek çok ve değişik parçalarını çiziyor. Kağıda döküldükten sonra artık ekibin geri kalanı onu inşa etmeye başlayabilir. Çizimlerden birini referans olarak kullanmak suretiyle bir heykeltıraş çatının parçalarını köpükten kesiyor ve daha sonra parçaları yapıştırıyor. Bu köpük çatı daha sonra kalıp olarak kullanılacak. Kalıp ustası çatının etrafında yapışmaz bir maddeden uygulanmış gri renkli bir kutu inşa ediyor. Kutudaki köpük çatının üzerine sıvı silikonlu bir lastik döküyor. 12 saat sonra kutuyu ayırıyor ve kalıbı açığa çıkarmak için köpüğü kaldırıyor. Bu kalıp mini film seti için pek çok çatı parçası oluşturulmak üzere kullanılacak. İki parçalı bir üretyen solüsyonunu karıştırıp kalıbın içine döküyorlar. Üretyen kimyasal bir reaksiyonla sertleşirken bir yandan da bütün detaylarıyla kalıbın şeklini alıyor. Yarım saat sonra son halini almış olan üretyeni kalıptan çıkarıyor. Elimizde çatı için yapılan oymanın mükemmel bir örneği var. Görselliği sağlamak amacıyla birbirinden farklı pek çok kalıp çıkarıyorlar. Daha sonra ekip mini köyün kalıp parçalarının tamamını gerçeğe uygun renklerde boyuyor. Renkler daha önceden belirlenmekle birlikte eğer göze gerçek görünmezse değişiklikler yapılabiliyor. Daha büyük ölçekli yapılar için bir teknisyen ızgara biçiminde dizilmiş yansıtıcı noktalar yapar. Bu noktalar referans noktaları olarak görev yapar ve model lazerle taranarak bilgisayara aktarılır. Teknisyen modeli tararken bu işi bölüm bölüm yapar. Şekil bir kez bilgisayara yüklendikten sonra animatörler onunla istedikleri gibi oynayabilir. Dijital karakterler yerleştirilebilir ya da filme alınmış bir dijital görüntü kullanarak gölgelendirme yapabilirler. Diğer taraftan ekibin bir diğer üyesi plastik tepelerin üzerine kalıptan çıkmış ağaçlar dikerek setin arazisini oluşturur. Ağaçlar ve bitki örtüsü küçük ölçekli hazırlanır. Çünkü arazi arka planda duracaktır. Dijital animasyon dünyasında yosun öbekleri çalılara benzerken
Sıcak silikon tabancası da olmazsa olmaz bir alettir. Binalar sete yerleştirildikten sonra ekip ışıkları getirir ve efektleri gözden geçirir. Aksesuarları ekleyerek veya kaldırarak her sahneyi olması gereken hale getirirler. Teknisyenler ışıklandırmayı her sahne için görsel derinlik sağlanıncaya kadar düzenlerler. Fakat bu kadar küçük ölçekli bir manzarada her şey çok kritiktir. Işıklara anlık düzenlemeler için dikdörtgen aynalar eklenir. Görüntü yönetmeni kamerayı uzaktan kumanda eder. Alanın çevresine veya derinliklerine yapılan çekimler gözü yanıltarak minyatürlerin olduğundan çok daha büyük görünmesini sağlar. Bilgisayar kamera hareketlerini kaydeder. Bu sayede hareketler her istendiğinde tekrar edilebilir. Daha sonra bu sahneye dijital olarak su eklenir. Fakat hala aşılacak çok mihir var. Çünkü bu yalnızca arka plan. Canlandırılmış karakterler sahneye girince çok daha fazla bilgisayar canlandırmalı hileye gerek olacak. Bilgisayar tarafından canlandırılmış karakterler bir Hollywood olayıdır. Bu özel efektler 3 boyutlu canlandırılmış karakterleri starlığa taşımıştır. Fakat dijital yaratıklar için bile şöhret kolay elde edilmemiştir. Yıllarca süren çalışma ve büyük ekranda mükemmel görünmelerini sağlayacak yetenekli profesyonellerden oluşmuş bir ekibe gereksinim vardır. Her şey eski usul kaliteli bir çizim kağıdıyla başlar. Karakter kağıda döküldükten sonra ressam onun kilden bir heykelini yapar. Sonra 3 boyutlu karakteri her yönden lazerle tarayıp bilgisayara yüklerler ve sihirbazlık başlar. Tam olarak yakalandıktan sonra bilgisayar sanatçıları şekli dijital bir tel ağ ile sarmalarlar. Bu tel ağ karakterin hareket etmesini ve nefes almasını sağlar. Bir düzineden fazla yüz ifadesi oluşturduktan sonra bilgisayar bunların kat kat kopyalarını çıkarır. Bu katlar üst üste plastik tabakaların eklenmesiyle birleşerek görüntünün fiziksel bir uyarlamasını oluşturur. Göz çukurlarına gözler yerleştirilir ve sonra bu bembeyaz plastik yüze biraz renk verilir. Bir sanatçı her bir yüzü aynı hatlar boyunca boyar. Süreklilik çok önemli çünkü yüzler filmlenecek ve görüntüler bir hareket illüzyonu yaratmak için beraberce düzenlenecek. Bu stop motion denen bir animasyon tekniği ve bu plastik modellere de kukla deniyor. Sonra bir terzi kuklalardan biri için kostüm yapıyor. Harika görünmek zorunda çünkü satıcıları onu oyuncak olarak pazarlamaya teşvik etmesi gerek. Kumaşı tarayarak dijital karaktere de aynı kostümü giydiriyorlar. Ardından daha gerçekçi bir görünüm için kırışıklıklar ekliyorlar. Ekip karakterlerden birinin büyük sahnesi için mini seti ışıklandırıyor ve kamera hareketlerini planlıyor. Elbise denemesi gibi. Kuklalardan bir tanesi canlandırılmış karakter için dublör olarak görev yapıyor. Zor yerleştirme diye adlandırılan bir işlemle onu etrafında döndürüyorlar. Bu, herkesin senkronizasyonda olduğunu kanıtlayan çok önemli bir adım. Sinematograflar, ışıklandırma sanatçıları ve animatörler. Kuklayı odanın içinde görmek, animatörlerin onun dijital kopyasını yerleştirip ona çeşitli görsellikler vermesine yardımcı olacak. Bütün açıları kaplayarak hiçbir şeyi şansa bırakmıyorlar. Şimdi fiziksel ve sanal motion capture adlı bir özel efektler hilesiyle birleştiriliyor. Bir adam yansıtıcı noktalarla kaplı özel bir kostümle etrafta yürüyor. Bilgisayar adamın hareketlerini tanıyarak onları anında dijital karaktere aktarıyor.
bilgisayar sanatçıları yakaladıkları bu hareketleri kullanarak karakteri yönlendiriyorlar ve onu sahneye yerleştiriyorlar. Bu, dijital karakterin bir insan gibi hareket etmesini sağlıyor. Setteki dijital görüntüleri birleştiriyor ve kusursuzca tek bir görüntüde harmanlıyorlar. Bu dijital birleştirmeye compositing deniyor. Bu, animatörlerin karakteri düzgün bir şekilde sahneye yerleştirmelerini sağlıyor. Özel efektlerin geleneksel animasyon teknikleriyle harmanlanması, iki tarafında en iyi özelliklerini veriyor. Birleştirildiklerinde bu teknikler, yıldız kalitesinde 3 boyutlu karakterler oluşturuyorlar. Bunlar sanal kuklalar ve animatörler de kuklacılar. Ve büyük ekranda fantezi hiç bu kadar gerçek görünmemişti. Hatta bir dakika. Bu benim yatak odam. Öyle değil mi? Benim odamda ne işi var onun? Bırak onu. Pekala, eğer kaleminizin ucu varsa onu sivriltin. Çünkü grafit buna imkan veriyor. Ama umarım bu arkadaşımızdan daha iyisini yapabilir ve sessizliğin sesinden daha başka bir şeyler çalabilirsiniz. Çünkü artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
4: Tamam, sanırım özellikle bir şey yapmak zorunda değilim. Etkinlikle sen mi ilgileneceksin?
5: Evet, öyle, evet.
6: Orada olman, kendini göstermen ve sosyal medyada paylaşım yapman yeterli.
4: Tamam, beni aptal gibi gösterme.
5: Hayır.
6: Richard, aptal gibi görünüp görünmemek sana bağlı.
4: Ha, doğru, sağ ol.
5: Orada görüşürüz.
4: Yakında görüşürüz dostum. Bu Louis'di. Onu birkaç yıldır tanıyorum. Aslına bakarsanız Carfest'e katıldığımızda standımıza bakmakla görevlendirilmişti. Ve sosyal medya konusunda çok becerikliydi. Bu yüzden artık Smalluskog'un sosyal medya departmanını yönetiyor. Ve bugün ilk defa büyük bir etkinlikle ilgilenecek. Etkinliğin teması lüks off-road arabaları. Ülkenin her yanından insanlar gelecek ve küçük bir konvoy yapacağız. Sonra hep birlikte atölyede buluşacağız ve bir sürü insan daha gelecek. Louis bu iş için çok emek verdi ve büyük beklentileri var. Eğer işe yararsa sosyal medyada adımız yayılacak. İşe yaramazsa hem cumartesi günümüzü boşa harcamış olacağız hem de aptal gibi görüneceğiz.

0: Çok güzel olmuş. Neden pembe?
1: Bilmiyorum. Richard henüz görmedi.
0: Bence hoşuna gidecek.
2: Çok gerginim izi.
3: Neden gerginsin?
2: Bu benim atölye için ilk büyük etkinliğim ve bu çok korkutucu. Gerçekten.
0: Onu bu taşın üstüne koyarak off-road havası vermeye çalışıyorum.
1: Off-roadçuluk hakkında anlamadığım şey bu. Arabanızı kirletiyor ve mahvediyorsunuz. Peki neden?
0: Nasıl görünüyor? İyi görünüyor mu?
1: Evet.
0: Ne yaptığımı biliyor gibi miyim?
1: Hayır.
4: Vay canına. Bizim oğlan iyi iş çıkarmış. Bu etkileyici. Eksik olan tek şey oğlanın kendisi. Sosyal medya müdürümüz nerede?
2: Onları gördüm.
3: Vay.
4: Of Tanrı aşkına. Ne yaptınız siz? Bu utanç verici.
2: Ona bir baksana. Pek etkilenmiş görünmüyor. Günaydın.
4: Sizi ilgi bağımlısı ahmaklar. Ne yaptınız siz?
3: Bu muhteşem.
2: Bak, tepe lambaları var.
4: Biliyorum, görebiliyorum.
2: Beğendin ama değil mi? Ona bayıldım.
4: Hayır.
3: Gençlik aracı.
2: Burada sosyal medyamız var. İnsanlar bunun fotoğrafını çekecek ve sen de buna dahil olacaksın. İlk olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Rosenvay'da birkaç tur atacağız. Bir arazi pistimiz var ve atölyedeki dostlarımız sizi bekliyor olacak.
4: Hadi millet.
2: Hadi başlayalım.
4: Tamam, sanırım başlıyoruz.

0: Şu ana kadar çok iyi Louis. Bu oldukça etkileyici.
1: Harika görünüyor.
0: Merhaba Ross. Bunlar benim dostlarım. Offroad araçlarını seviyorum.
1: İşte böyle. Şuraya bak.

Nasıl yapılır da bugün? Hava teknesi. Hayranıyız. Kızartmak isteyeceğiniz kadar çok soğan. Hem de çok. 3 boyutlu metal baskısı. Bilginin yeni boyutu. Ve eğimli dolap kapıları. Eri ahşap hakkında doğrular. Ama önce... Hava teknesi, zemini düz olan ve arkasında dev pervane olan bir teknedir. Gövdenin büyük bir bölümü de dahil olmak üzere teknenin bütün mekanik kısımları su üzerinde bulunur. Bu yüzden sığ su üzerinde ulaşım için idealdir. Özellikle bataklıklarda ulaşım için. Bir hava teknesini arkasında bulunan dikey büyük dümenler yönlendirir. Saatte 100 kilometreye kadar hız yapabilir. Teknenin gövdesi 5 milimetre kalınlığında alüminyumdan oluşur. Gövdenin altı 18 milimetre boşluklarla dizilmiş T barlarıyla sertleştirilmiştir. Barlar sabitlendikten sonra bir bağlama düzeni işçiler kaynak yaparken her şeyi yerinde tutar. Sonra da gövdenin etrafını alüminyum yüzeyler kaplarlar. Ön tarafı kaynak yaparken yukarı iterek kıvrım verirler. Çapraz kirişi oluşturmak için bir tabaka kaynak yaparak gövdeyi tamamlarlar. Çapraz kirişe teknenin arkasına su gelmesini engellemek için bir kalkan bağlanır. Sonra da kapalı bir muhafaza lana yaratmak ve gövdeyi güçlendirmek için öne bir takım parçalar eklenir. Bu yapılırken alta bir yüksek direnci polimeri vidalanır. Bu polimer gövdeyi çarpmalara karşı korumak içindir. Bu bittikten sonra teknenin içi boya ve yapay reçine karışımıyla boyanır. Bu dokuma dediğimiz kısmı oluşturur. Dışına ise önce primer üzerine de ikişer kat tekne boyası sürülür. Bu arada diğerleri teknenin su üstü kısmını çelik veya alüminyum borulardan inşa eder ve boyarlar. Teknenin donanım kısmı mekanik parçaları destekler. İki fiberglass koltuk ve kontrol paneli. Motora kayışla çalışan bir yavaşlatma sistemi takılır. Bu ünite önceden hazırlanmış parçalarla pervaneyi yavaşlatır. Eğer bu ünite olmasaydı, pervane motorun hızında dönerdi ve pervane çalışma sınırını aşıp parçalanabilirdi. Motor donanımın arkasında yerini almaya hazır. Ağır hizmet vidalarıyla sabitlenecek. Motorun altında 190 litre yakıt deposu, arkada ise alüminyum bir radyatör bulunur. Donanım gövdenin barlarına sabitlenir. Sonra da zemin paneli ve altında bir kasa olan oturak gelir. Teknenin egzoz sistemi, çelik bir borunun motordan gelen bir başta bağlanmasıyla oluşur. Diğer uçta ise paslanmaz çelik susturucu ve sonrasında teknenin arkasındaki egzoz borusu vardır. Sonra da pervaneyi kaplayan paslanmaz çelik bir güvenlik kafesi yerleştirilir. Pervane bıçakları
karbon fiberden yapılmıştır. Alüminyum dümenler hava akışını yönlendirerek tekneyi döndürür. Kablo veya çubuklar dümenleri kontrol koluna bağlar. Bunun gibi ufak tekneler avlanmak ve balık tutmak için idealdir. Ayrıca 18 yolcu kapasiteli daha büyük modeller vardır. Bataklıkta gezinti yapmak için de idealdirler. Bir gezinti için neler vermezdim. Tarihçiler bu sebzenin tüketiminin doğada vahşi bulunduğu tarih öncesi dönemlere dayandığını söylerler. İnsanoğlunun bu bitkiyi yetiştirmeyi öğrenmesi sonucu temel bir besin olarak soframızda yerini almıştır. Nerede o eski soğanlar? Eski Mısır'da soğan kutsal bir objeydi. Katmanlardan oluşması ölümsüz hayat halkasını simgelerdi. Bugün mekanik araçlar onları yerden toplayıp düzgünce sıralıyorlar. Birkaç gün kuruduktan sonra traktör onları sepetler halinde topluyor. Çürümeye engel olmak için soğanlar 1-2 santigrat derecede saklanıyor. Tarladan geldikleri zaman ilk durak büyük pervanelerin ısıyı aldığı soğutma tüneli oluyor. Sebzeleri saklama ısısına düşmesi 5 saat sürüyor. Yetiştiriciler soğanları biçim ve boylarına göre ayırdıktan sonra ya toptan satış için paketliyor ya da işleme tesisine satıyor. Tesiste işçiler onları soyma ve kesme bölümlerine gitmek üzere taşıyıcılara yüklüyor. Bir kesici iki uçlarını da kesiyor. Ayrıca soymaya hazırlık için onları çiziyor. Sonra da soğanlar özel tasarım soyma cihazına gidiyor. Hava ve su basıncı kombinasyonuyla soğanlar soyuluyor. Sonra da ezik ve çizikleri hızlıca kesip atan kalite işçilerinin önünden işlenerek geçiyorlar. Kesici ve soyucudan kaçan artıklar da ayıklanıyor. Sonraki makine onları içinde bakteri öldüren ozon bulunan soğuk suyla yıkıyor. Önlem olarak soğanlar metal dedektöründen geçiyorlar. Bu noktada dilim ve rende olmak için iki ayrı yöne ayrılıyorlar. Dilimleme kısmında içinde bıçaklar olan borulara yükleniyorlar. Bu bıçaklar ayara göre 1,5 milimetreden 25 milimetreye kadar dilimler kesebiliyor. İşçiler soğanları toplayıp 2-3 kiloluk tabaklara koyuyorlar. Taşıyıcı tabakları paketleyen bir makineden geçiyor. Paketler soğanı taze tutmaya yetecek kadar oksijen alan gözeneklerle kaplılar. Rendelenme kısmında ise soğanlar 3 milimetre ve 25 milimetre çap arası çalışabilen döner bir bıçaktan geçiyorlar. Rendelenmiş soğanlar buradan soğuk su banyosuna gidiyor. Doğranan soğan bakteri oluşmasına olanak veren bir sıvı salgılar. Soğuk su ise bakteriye engel olup raf ömrünü uzatır. Sonra da bir yürüyen merdiven onları kurutucudan paket bölümüne gönderir. Orada otomatik bir tartı paket miktarından ürünü ayrıştırır. Hedef ağırlığa ulaşıldığında altı açılan kapak soğanı altta bekleyen pakete boşaltır. Restoranlar rende soğanı büyük paketle alırlar.
Doldurma makinesi soğanları fermuarlı paketlere doldurup ağızlarını kapatır. Fabrika marketler içinde daha küçük boylarda dilim ve rende soğan paketleri imal etmektedir. Buzdolabında 1-2 hafta tazeliklerini korurlar. Bu meşgul aşçılara çok zaman kazandırır. Bana sorarsanız bu tembelliktir. Az sonra 3 boyutlu metal baskı ve eğimli dolap kapakları için hazır olun. Açılır ve kapanır türden. Aradan sonra görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Metalden kompleks şekiller haftalarca süren işçilik ister. Kalıplar veya ince makine teknikleriyle. 3 boyutlu metal yazıcılar ucuz ve hızlı. Üst üste katmanlar halinde yüksek ısıyla bir araya gelen metal tozu ve yüksek ısıyla çalışırlar. Üç boyutlu metal baskı tam otomatik bir işlemle kompleks metal şekiller üretir. Her parça bir bilgisayar modeliyle başlar. Bu objenin yaratılacağı üretim kutusu. Bir teknisyen elektrik ısıtıcılar bağlayıp süper ince çelik tozunu ekler. Isı metal tozunu topraklaşmaktan alıkoyar. Kutuyu makineye koyduktan sonra işlem sonrasında gerekecek olan daha fazla çelik tozunu da makineye ekler. Makine ilk çelik tozu katmanını yayar. Borular bağlama maddesini baskı ucuna taşır. Bu madde baskı ucu tarafından enjekte edilen zayıf bir yapıştırıcıdır. Baskı ucu çelik tozu üzerinde ileri geri hareket ettikçe bilgisayar tarafından belirlenmiş noktalara maddeyi enjekte eder. Baskı ucu objenin bir dilimini tamamladığı an üstteki güçlü ısıtıcılar hızla kurumasını sağlarlar. Bir düzenek 1 milim kalınlığında yeni çelik tozu katmanı bırakır. Sonra da uç yeni bir katman yapıştırıcı ekler. Bu şekilde obje tepeden tırnağa oluşur. Baskı işlemi birkaç saat sürer. Tabakalar tamamlandığında üretim kutusu 24 saat süreyle 180 derecelik bir arıtma fırınına konur. Fırın nemi buharlaştırıp yapıştırıcıyı kurutur. Artık çelik tozu ve parçalar dışarı emilir. Çelik parçacıklar yapıştırıcıyla hafifçe tutulur. Artık toz için hafifçe hava üflenir. Bu noktada obje geçirgendir ve %40 hava bulundurur. O kadar kırılgandır ki çıplak elle parçalanabilir. Daha fazla çelik tozuyla objenin bronzla birleşeceği bir kutu hazırlanır. İşlemin bir sonraki aşamasında objeyi korumak için bir destek yapısı hazırlanır. Birleşme işleminde objeyi korumak için kutu dikkatlice alüminyum oksit parçalarla doldurulur. Bu set dışarı taşmayı önler. Sonra da içeri bronz tozu doldurulur.
parça 1100 derecelik bir fırında 24 saat bekler. Bronz erir ve obje tarafından sünger gibi emilir. Bronzla birleşen obje artık dolgun metaldir. Altı çekiç birle ayrılır. Bu ince objeyi yapmak birkaç gün sürmüştür. Artık parlatılabilir, altın kaplanabilir veya boyanabilir. Sofistike kapı kolları veya süslü heykeller için olsun, üç boyutlu metal baskı ufak bir masrafla geleneksel yöntemlerden çok daha hızlı sonuç verir. Bakalım sırada ne var? Banyo ve mutfaklarda ahşap veya mermer gibi geleneksel materyaller kullanılır. Eğimli dolaplar zariflik katar. Ama çoğunlukla el yapımı ve özel üretim olmaları bunların pahalıya gelmesine sebep olmaktadır. Eğimli bir yüzey yaratmak kesin bir işlem gerektirir. Bu, fabrikaların teknik çizime çevireceği bir skeç tasarımla başlar. Bu çizim, otomatik makineleri yöneten programa yüklenir. Parçalar kesildikten sonra her biri siliciden geçer. Alt ve üst yüzeyi aynı anda pürüzsüzleştirilir. Bir dolap kapısı, çerçeve ve içindeki panelden oluşur. Kalıpçı denen bu makine, çerçeveleri dikey parçalar halinde keser ve panelin oturacağı yuvaları oluşturur. Orta paneli yapmak için bir işçi, kenarlara eğim veren bir makineye kalas yükler. Eğimlerin açısı parçalar bir araya geldiğinde kıvrımı oluşturacak şekildedir. Parçaları orta kısmın uzunluğuna kestikten sonra başka bir işçi kenarlara yapışkan süren bir makineden geçirir. Sonra onları orta panele uygun olarak bir montaj fikstürüne göre sıralar. Her şey yerinde olduğu zaman onları mengenelerle sıkıca sabitler. Yapıştırıcı 20 dakikada kurur. Yapıştırıcı kuruyunca parçalar bilgisayar destekli bir yönlendiriciye girer. Panelin iki yüzü de pürüzsüz bir görünüm için işlenir. Olduğu zaman onları mengenelerle sıkıca sabitler. Yapıştırıcı 20 dakikada kurur. Yapıştırıcı kuruyunca parçalar bilgisayar destekli bir yönlendiriciye girer. Panelin iki yüzü de

Aynı makine şimdi otomatik olarak panelin kenarlarını işler. Ayrıca çerçevenin yuvalarına oturacak çıkıntıyı oluşturur. Aynı makine, müşterinin isteği doğrultusunda otomatik olarak panel üzerine bir desen çizebilir. İşte size bir örnek. Sonra bilgisayar destekli bir zımpara, ahşap paneli boya ve vernik işlemine hazırlar. Panelin yatay parçalarını yapmak, dikey parçalardan daha zordur. Çünkü alt ve üst parçada aynı eğime sahip olmak zorundadır. İşçiler ısıtılmış yapıştırıcı kaplı ince ahşap tabakalara presle eğim verirler. Pres parçaları bir arada sıkıştırır. Sonra da yüksek frekanslı bir elektrik akımı yapıştırıcıyı sabitler. Birleşmiş tabakalar makineden tek bir parça ahşap gibi çıkarlar. Yapıştırıcı kuruduğunda bilgisayar destekli bir yöneltici onları yatay parçalarla aynı tarzda yontar. Yatay ve dikey parçaların pürüzsüzce bağlanması için köşeleri düzeltir. Geriye sadece çerçeveyi panele yapıştırmak kalmıştır. Paneli çevreleyen çıkıntı çerçevenin içindeki yuvaya sorunsuzca oturur. İşçiler her şeyi yarım saatliğine sabitleyip yapıştırıcının kurumasını beklerler. Sonra dolap kapakları boya ve verniğe gider. Bu fabrika 10 çeşit ahşap ve 12 çeşit kaplamayla eğimli dolap kapağı üretmektedir. Sonsuz tasarım seçenekleri mevcuttur. Siz de mi bu tip dekordan hoşlanıyorsunuz? Artık eğimli dolap kapaklarının nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Cevaba ulaşmak için kaç tane bataklık gezerseniz gezin, cevap esen rüzgarda saklı. Ve eğimli dolap kapakları sizin için pahalıysa üzülmeyin. En azından nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
4: Benim için gerçekten heyecan verici. Anlıyorsunuz değil mi? Tekrar başladık. Altın madenciliği yaşam tarzını seviyorum. Ve bunu yapabilme kapasitemizi de seviyorum. Bu iyi bir sezon olacak. Bunu hissedebiliyorum.
5: Hazır mısın?
6: Evet, biraz daha yaklaşabilirsiniz Todd.
7: Tamam, o şeyi yerleştirip bağlayalım. Seni bağlıyorum.
5: Bu bizim yeni su manifoldumuz. Sonuncusunu en az iki kez patlattık. Umarım bunu yeterince sağlam yapmışızdır. Aslında bu bir nevi şans işi.
8: Holy Roller'ın su manifoldu, suyu yıkama tesisinin tüm önemli bölümlerine, yani huniye, trombele ve sabah kutusuna dağıtır. Bu karmaşık sistem her parçanın ihtiyaç duyduğu su akışını almasını sağlar. Bu sistem olmadan tesis çalışmaz.
7: Tamam, hadi oraya takalım.

0: Teoriye göre bu parça yuvarlak olduğu için genleşme ihtimali daha düşük. Hatta teorik olarak hiç genleşmez ve kırılmaz. Bu da bize daha fazla madencilik yapma, altın bulma ve sorun yaşamadan devam etme fırsatı verecek. Altın madenciliğinde sorunlar kaçınılmaz.
1: Tamam, aşağı gel.
0: O yüzden acele etmiyoruz, işi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Her şey yolunda olmalı. Yeniden çalışmaya dönmek için sadece küçük bir adım kaldı.
1: Bayağı iyi.
2: Tamam, ne oluyor? Bu fazla kolay oldu.
1: Bu sezon böyle gidecek. Buna alışın.
2: Evet, umarım haklısındır. Haklı olmadığını biliyorum. Genellikle tam şu sıralar bir şeyler ters gider ama hey, şanslıyız. Bakalım ne olacak.
3: Kayıp kazı alanında ise Andy, büyüyen çamur sorununu çözmek umuduyla iki ekskavatörü devreye sokuyor.
4: İyisin dostum.
5: Alan tam bir karmaşa, her yerde çamur var. Bu yüzden birkaç ekskavatör göndereceğim ve durumun ne kadar kötü olduğuna bakacağız. Oraya girip altınlı malzeme yiyemiyoruz. Başka bir yol bulmamız gerekecek.
4: Peter, yukarı taraf.
5: Sterling.
4: Kendini biraz daha yukarı al ki itmek zorunda kalma. Oradan geçene kadar banketin hemen dibinden devam et.
6: Anlaşıldı.

0: Sterling, besleme başlığını oraya koy ve kendini çek. Paletleri kullanma. Çekerek ilerle. Şimdi önüne doğru tekrar uzat. Biraz daha, biraz daha ileri aç. Aferin Sterling, aferin. İşte bu. Bu adamlar 90 santimetrelik bataklıktan geçiyor ve giderek derinleşiyor. Neyse ki iyi makinelerimiz var, oradan geçebiliyorlar. Bu iyi değil. Todd, Todd duyuyor musun Todd?
1: Evet, duyuyorum.
2: Bu kesime gelebilir misin
0: lütfen? Bir şeye bakmalıyız.
2: Plan yapalım.
1: Tamam. Gidip ne olduğuna bakacağım.

Nasıl yapılır da bugün? Kartuşlu kalem. Bakalım kılıçtan güçlü mü? Güneş tuzu. Sandığınızın aksine güneşten gelmiyor. Ve tubalar. Güzel enstrüman. Siz çalabilir misiniz? Ama önce... Tükenmez kalem, mürekkepli kalemlerin sıkıntılarına çare olarak üretildi. Mürekkepli kalemi sürekli doldurmak zorunda olmak ve etrafı kirletmesi. Tükenmez kalemin ucunda mürekkebi kurutmadan kağıda aktaran çelik bir bilye bulunur. Bu kalemlerin içindeki kartuş bittiği zaman kolayca yenisiyle değiştirilebilir. Kalemin başlangıç tasarımından başlayarak fabrika, bütün plastik parçalar için kalıp üretir. Bir enjektör, kalemin sert kısmı için sıcak plastiği kalıba boşaltır. Başka bir kalıba da yumuşak kısmı için. Mürekkep kartuşunun boruları da plastikten yapılır. Makine onları aynı hizada dizip model ismini, numarasını ve uç kalınlığını yazar. Burada bir makine uçtan 0.8 gram mürekkep enjekte eder. Mürekkebin uçmasına engel olmak için uçlar 0.1 gram silikonla kaplanır. Bu arada yüksek hassasiyetli makineler kalemin çelik ucunu şekillendirir. Ekipman 1 milimetrelik bir kanal açar. Ardından hızlıca uca koni şeklini verir. Bilye soketine 5 adet çok ince mürekkep kanalı açıp üzerine 1 milimetre çapında çelik bilyeyi yerleştirir. Başka bir makine her boruya bitmiş bir uç takar. Bir tarayıcı kartuş uzunluklarını ve bilyeleri kontrol eder. Büyütülmüş bu görüntüde insan saçı yanında 5 mürekkep kanalı görülmektedir. Rastgele örnekler topun yeri ve hareketinin kontrolü için hava basınç testinden geçer. Kusursuz olmayan her kalem sonunda tıkanacaktır. Kartuşların ucu plastik bir kapakla kapanır. Kartuşlar mürekkebi uca gönderen bir santrifüje gider. Böylece akışı önleyecek kabarcıkların oluşması engellenir. Her kartuş bu yazım testinden geçer. Mavi ışık hatalı ürünü algılayıp makineyi uyaran bir sensördür. Parçalar montaj departmanına gelir. Makineler burada parçaları bir araya getirir. Bu klip eğildiği zaman şeklini koruyan güçlü krom kaplı yay çelikten yapılmıştır. Sonra makine iç kısımları almak için yapımı döndürür. Önce iki parçalık düğme mekanizması. Birinci kısım plastik düğme. İkinci kısımsa çark denen ve düğmeye basıldığında kalem içini 45 derece döndüren parça. Kartuş uç kısmı önde olarak takılır. Arkadaki parça çarka denk gelir. Bu kısım yayın kalem arasındaki düğmeye basılması durumunda direnç oluşturup düğmenin geriye itilmesini sağlar. Bir tutucu kartuşu yay ucuna sabitler. Şimdi haznenin alt parçası üste yerleştiriliyor. Makine iki parçayı belli bir oranda sıkıştırır. Sonra makine düğmeyi test ederek düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Aynı makine kalemleri ayrıca onları uçları içeride olarak paketlemeye hazırlar.
Rastgele örneklere dayanıklılık testi yapılır. Bu cihaz düğmeye 1000 kez bastıktan sonra kaleme logo basımı yapılır. Bu kalemlerin her kartuş için 4 kilometre yazabilmesi güzel ama o uzunlukta kağıdı nereden bulacağınız size kalmış. Tuz 3 kaynaktan üretilir. Bir zamanlar deniz olan karadaki tuz madenleri, okyanuslar ve tuz gölleri. Fabrikalar tuzu buharlaşma yoluyla ayırır. Mekanik olarak ya da güneş ısısıyla doğal yollarla. Buna güneş tuzu denir. Bu büyük tuz kristalleri Amerika Utah'ta bulunan tuz gölünden gelir. Su seviyesi en yüksekken bu göl denizden 7 kat daha tuzludur. Hasat makineleri tuzu biriktiği havuzlardan alıp kamyonlara yüklerler. Bu 2 yıllık bir döngü olarak tuzlu göl suyunun yavaşça buharlaşması sonrası geriye tuz bırakması olayının sonucudur. Geriye kalan 30 santimetre kalınlığında bir tuz tabakasıdır. Kamyon yükünü fabrikanın taşıyıcı sistemine yükler. İlk durak, alg ve toz gibi fazlalıkların arındığı yıkanma merkezidir. Tatlı suyla tuz çözülür ve kolayca süzgeçten geçer. Sonra sıcak havayla su 3,5 dakika içinde buharlaşır. Tuz kristalleri sırayla 3 elekten geçerler. Bu tuzu ince, orta ve kalın olarak 3'e ayırır. Her tuz türü farklı bir taşıyıcı ile hedef biriktirme kabına taşınır. Fabrika orta seviye tuzu su yumuşatma ekipmanı için topaklara dönüştürür. Bu pres bazı katkı maddeleriyle tuzu su yumuşatma ekipmanında kullanılmak üzere topak şekline sokar. Bazı şehir su kaynaklarının mineral seviyesi yüksektir. Bu sert su sabunun köpürmesini engeller, lavabo ve klozetlerde lekeler oluşturur. Tuz, mineralleri çözen bir reaksiyon tetikler. Fabrika su yumuşatma tuzunu paketler. Ayrıca fabrika yüzme havuzu tuzu, kışın buzlanmayı önlemek için kullanılan tuz ve tabii ki mutfak tuzu gibi türler de üretir. Otomatik paketleme makineleri hem kağıt hem plastik paket kullanır. Bu fabrika ayrıca deterjan katkı maddesi olarak da tuz satışı yapmaktadır. Ayrıca tarımsal kullanım unutulmamalıdır. Çiftçiler büyükbaş hayvanlar için besin maddesi olarak da tuz satın alır. Fabrika tanımı kolaylaştırmak için farklı renklerde tuz ve mineral formülleri satar.

Hayvanlar için besin olarak tuz, 23 kiloluk bloklar olarak işlenir. Pres, bloğu oluşturmak için 750 ton basınç uygular. Çiftçi bloğu hayvanların ortasına bırakır ve hayvanlar sodyum ihtiyacı için bloğu yalarlar.

tuz tipi etiketlerle tanımlanır. Bu tuzda guatr hastaları için iyot bulunur. Acaba inekler bu lezzetli şeyin nereden geldiğini biliyorlar mı? O aslında gölden gelen tuz. Az sonra tubalar. Pirinçten daha iyi ses çıkamazdı. Aradan sonra görüşmek üzere. Yeniden hoş geldiniz. Tuba, pirinç enstrümanların en büyüğü ve en düşük tonlusudur. Ünlü bestecilerden Stravinsky, ünlü eserlerinde tubaya büyük yer vermiştir. Bazı besteciler sadece tuba için konçertolar bile yazmıştır. Tubalar pirinçten yapılır ve bazen altın ve gümüş kaplanırlar. Enstrüman genişleyen bir ağızla biten boru ve valflerden oluşur. Ağız üretimine 55 santim çapında pirinç bir disk olarak başlar. Tubanın ağız kısmı çeşitli araçlar ve torna kullanılarak üretilir. Araçlardan kalan izler zımparayla temizlenir. Sonra ortaya bir delik delinir. Ağız kısmına bağlanan koniyi oluşturmak için ince bir pirinç tabaka bir kalıp etrafında çekiçle dövülür. İki parçayı birleştirmek için kenara çentikler kesilip birbirine çekiçle sabitlenir. Sonra bir usta iki parçayı yüksek ısıyla eriterek aradaki geçişi yok eder. Ahşap bir çekiçle yuvarlak şekil verilir. Kalıp etrafında ezilerek daha düzgün bir eğim sağlanır. Kuyruğun kenarları çentiklendikten sonra ağızla birleşmeye hazırlanır. Yüzeye hafifçe birleştirmeyi kolaylaştıran bir kimyasal sürülür. Çekiçle etraftaki çentikler düzeltilir. Ağız denen bu kısım tornaya geri gider. Zımparayla bütün eklemler yüzeyle eşitlenir. Başka bir tornada kayganlaştırıcı yardımıyla ağza son şekil verilir. Şimdi kenarlar doğru çapta kesilir. Arkaya doğru kıvrılır. Ve etrafı parlatılır. Kenarı kendi üzerinde yuvarlayan bir araçla ağız çevresi kıvrılır. Böylece enstrüman son şeklini almaya başlamış olur. Bilgisayar destekli bir oyma makinesi şirket logosunu ve model numarasını işler. Her bir tubanın boruları belli bir eğimde olmak zorundadır. İlk adım onları soğunca sertleşen ziftle doldurmaktır. Bu boruların eğilirken çökmesini engeller. Eğim işlemi tamamlanınca ziftin erimesi için tuba fırınlanır. Bazı borular hidrolik üfleme presi adlı araçla genişletilir. Boruların içine basınçlı yağ basılarak genişlemeleri ve şekil değiştirmeleri sağlanır.

Bazı borular silindirik, bazıları ise koniktir. Silindir borular toplama denen işlemden geçer. Bu makine boru içine çelik toplar sokarak zorlar. Bunun sonunda boru eşit kalınlığa ulaşır.

Eğilmeden önce belli borular boyların değişmesi için bir çekme makinesinden geçmelidirler. Kayganlaştırıcı yardımıyla içinde torna dışında ise yıkama aracı olan bir düzineye çekilir. Bu işlem doğru cephe kalınlığını ve çapı verirken uzunluğu artırır. Bitmiş olan boru enstrümanla birleşmeye hazırdır. Tubaların farklı türleri vardır. Düz B tubası neredeyse 5,5 metre uzunluğundadır. Bir La notası tubası 3,5 metre kadardır. Tubalarda 3 ve 6 arası valf bulunur. Farklı valf kombinasyonlarına basılınca farklı notalarda sesler üretilir. Valf kısmını yapmak için valf boşluklarına mavsal denen parçalar konur. Valf boşlukları bu şekilde bir kalıp yardımıyla doğru uzaklıkta ve doğru kurulumda tutulur. Sonra valf kısımlarını enstrümana bağlamak için konektörler eklenir. Parçalar birleştikten sonra valf gözlerinden bir kesici geçerek içlerini boşaltır. Burada kesimden önce ve sonraki gözler görülebilir. Burada ise valf boruları valf gözlerinden dışarıya doğru lehimlenir. Tubanın çevre kısmı birkaç U şeklinde parçadan oluşur. İşçiler onları bağlayıcı halkalarla birleştirir. Bu çerçeve parçasının içine bir destek koyulur. Sonra valf kısmının yerleşeceği askılar eklenir. Askılar yerlerine yerleşir ve lehimlenir.

Sonra ağız kısmı çerçeveye bağlanır. Valv kısmı eklenmeden şu ana kadar oluşan enstrümana öncila yapılır.

tekerlekle ulaşılamayan yerlere fırçayla cila sürülür ve bir kumaşla cilalanır. Pirinç ayna gibi parlayana kadar son bir cila atılır. Bu sırada valve kısmı yapılmaya devam edilir. Önce her valve gözünün altı vidalı kapaklarla kapanır. Sonra valve pistonuna direnç sağlanması için bir yay konur. Sonra da piston. Ve yastık olarak keçe. Sonra üst kapak, bir yastık daha ve son olarak parmak düğmesi. Bir damla yağ düğmenin rahat hareket etmesini sağlar. İç kısımdaki yastıklar pistonun istenmeyen metalik sesler çıkarmasına engel olur. Sıra tubanın akor parçalarında. Biraz yağla boruların uzunluğunu ayarlayan hareket kolaylaşır. Kısayken akor yükselir, uzunken alçalır. Şimdi bitmiş valve kısmı çerçeve ve ağız kısımlarına vidalanır. Ve son olarak gümüş ve nikel karışımından yapılan ağız kısmı takılır. Parmak izi ve kalan yağdan temizlemek için enstrüman kimyasal temizleyici ile spreylenir. Montaj öncesinde enstrüman parlak görünümünü sürekli koruması için verniklenir. Sanırım bunun biraz daha verniklenmesi gerekiyor. Üzgünüm. Bu arada Dennis Taylor ne zamandan beri tuba çalıyor? Evet. Lütfen merhametli olalım. Ve hala mürekkepli kalem kullananların yaralarına tuz basmayalım.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
4: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
5: Ha dostum.
6: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
7: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etheridge, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
5: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
6: Güneşin dokunduğu her yer.
5: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
6: Bu inanılmaz.
5: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
6: Evet.
7: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
6: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu. Ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
5: Bu harikaydı.
6: Bu uçağı seviyorum.
5: Öne.
6: Ah! Onu kameraya aldın mı?
5: Dostum, evin bu mu?
6: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
5: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
7: Bir yıl önce...
5: Güzel değil mi?
6: Evet, fena değil.
7: Parker, Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenciyle anlaştı.
6: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
8: Teşekkürler, bu harika.
6: Mükemmel.
8: Harika.
6: Duymadın mı?
5: Hayır.
6: Oraya su basmış.
5: Ah dostum.
7: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
5: O zaman plan ne?
6: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
5: Cidden mi?
6: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
5: Brezilya.
6: Brezilya fena değil mi?
5: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
6: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
5: Evet.
6: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bize şey lazım. Sprey.
1: Alerji mi?
0: Sesli sinema oynuyoruz.
2: Şey, sanki bir film, bir kitap gibi. Hayır, şey, orada. Ben rafta görebiliyorum.
1: Tamam.
0: İşte.
1: Evet.
0: Gördünüz mü?
2: Obrigado. Sağ olun.
0: Hiçbir şey almamışsın.
2: Sadece bilgime ihtiyacım var. Hepsi kafamda.
0: Çantalarımızı ve anahtarlarımızı başka bir dünya turu araba tamir macerası için topladık.
2: Budur. Fotoğraf mı? Tamam, güzel oldu.
0: Dünyanın en ikonik arabalarının peşine düşüyoruz.
2: Bundan daha iyisi olamaz.
0: Hu hu hu.
2: Oho, karşımda resmen bir SBT var.
0: Yerel araba satıcılarına gidiyoruz.
2: Onu gerçekten istiyor. 30 bini kabul eder misin?
3: Hayır, imkansız.
2: Hey!
0: Bu ulusal hazineleri tekerlekler üzerinde dualarla kurtarmak için.
2: Lütfen bir araba bulayım. İstediğim tek şey bu.
0: Birkaç euro ya da peso kazanmak istiyoruz.
4: Sanırım anlaştık.
2: Evet.
0: Riyade olur tabii.
2: Buna bayıldım.
0: Hesapladım da bu benim Sao Paulo'ya 15. ziyaretim.
2: Artık buralısın.
0: Evet, her yıl Formula 1 için buraya geldim ve burayı gerçekten sevdim. Biraz yerli gibi hissediyorum kendimi. Özlemediğim tek şey yollar, gördüğüm trafik miktarı.
2: Çünkü 20 milyon insan var burada. Dünyanın en büyük 10 şehrinden biri, kolay değil.
0: Öyle.
2: Biliyor musun, araba sayesinde karnımda kelebekler, evet, uçuşuyor. Cidden öyle. Kahramanımla tanışacağım.
0: Gerçekten çok özel bir araba.
2: Çok heyecanlıyım. Galiba altıma işedim. O derece heyecanlıyım yani.
0: Yaşın yüzündendir. Evet. Çok oluyor.
2: Evet. Benim fikrime göre SP2 Brezilya'dan çıkmış en iyi arabadır.
0: Brezilya halkı için üretildi. Tasarımcıları Type 3'ün altyapısını aldılar ve onu olağanüstü bir kupe gövdeye bürüdüler.
2: SP2 sadece Brezilya'da satıldığı için dünya çapında bilinmiyor. 1972'den 76'ya kadar sadece 10 bin SP2 üretildi ve bugün hala çok talep görüyor. Ben de çok seviyorum tabii.
0: Mükemmel bir araba değildi. Çünkü bu araba yavaşlığıyla ünlüydü. Hızlı görünüyor ama
2: zaten
0: yavaş gidiyor.
2: Zaten bunun için buradasın ya.
0: Benim sevdiğim türden bir meydan okuma. Bak, bu dünyanın en nadir arabalarından biri. Fiyat etiketinin, evet, de buna göre olması gerekmez mi? Ne kadar istiyorlar?
2: 180 bin riyal dediler.
0: Çok pahalı geliyor.
2: Korkunç bir fiyat. 180 bin riyal bugün yaklaşık 24 bin sterlin yapıyor. Bana çok ucuz geliyor tabii. SP2 üst düzey klasik arabalar konusunda uzmanlaşmış bir satıcı tarafından satılıyor.
0: Bu ne güzellik.
2: Şuna bak. Beyaz bir Testarossa. İçinde saatler geçirebilirim.
5: Merhaba, merhaba. Nasılsın?
2: Alexandra,
5: evet,
2: mı?
5: Ben Mike. Memnun oldum. Evet, evet, kesinlikle
0: merhaba,
5: öyle.
0: Memnun oldum.
2: Telefonda WSP2, evet, hakkında konuşmuştuk.
5: Evet.
2: Anahtarı veriyor musun?
5: Evet.
2: Harika.
5: İşte
2: araba nerede?
5: Orada.
2: Teşekkürler.
0: Hadi.
2: Bir bakalım. Alexandra bu SP2'yi daha yeni teslim almış. Yani henüz satışa çıkmamış.
0: Şuna bak.
2: Vay canına. Ay canına, inanamıyorum. Aman tanrım.
0: Kir ve tozla kaplanmış.
2: Çok kirli ama bayıldım işte. İnanamıyorum yani. SP2'nin önünde duruyoruz şu
0: anda. Berbat halde.
2: Umurumda değil. Şoktayım Elvis. Buraya geldiğim için çok mutluyum.
0: Ama
2: gerçekten
0: çok
2: inanılmaz.
0: Kötü.
2: Bayıldım. Çok güzel.
0: Giriyorum.
2: İşte böyle.
0: Şu toza bak.
2: Vay be, tozla kaplanmış ama şu ön panele bakar mısın?
0: Gerçekten neredeyse yarış ruhu gibi hissettiriyor. Her şey sürücüye yönelik.
2: Konsolun üzerinde çatlaklar var ama fena görünmüyor değil mi?
0: Evet, bence de güzel.
2: Arkaya bak, motor kapağını açan bir düğme var. Evet, işte burada.
0: Bir bakalım. İlk bakışta kötü durumda görünmüyor. Her şey temiz ve derli toplu ama sürüşünü görmek lazım tabii. Trafik ışıklarında bozukluk istemeye gidiyor gibiyim. Böyle daha iyi oldu.
2: Yıllardır, hatta onlarca yıldır bu anı bekledim.
0: Hadi bakalım, çalışacak mı?
2: Çalışacak tabii. Bu marka sağlam marka.
0: Hadi bakalım. Oh, hiç iyi bir ses değil, duydun mu? Her yerde toz var. O dükkan camında yansıma öyle gördüm. Mi? Arabayı orada gördüm. Çok güzeldi, muhteşem.
2: Tabii ki de. Bu araba ikimizden de yakışıklı.
0: Gerçi ben de yakışıklıyım. Bana da yakışan bir araba.
2: Kötü bir sesi var. Fırlıyormuş gibi hissediyorsun değil mi? Böyle dı sesi var. Ama vın sesi gelmeli, evet. Öyle değil mi? Vın.
0: Ama ayağımı tamamen gaza gömsem bile pek bir şey olmuyor. Dışarıdan nasıl göründüğünü biliyorum ama performans dış görünüşte uyuşmuyor. Belki de bu yüzden Kuzey Amerika'ya hiç ulaşamadı.
2: Yazık, çünkü araba inanılmaz güzel görünüyor. Küresel sahnede kutlanması gereken bir arabaydı. Ama var ya, bence biz bunu başarırız.
0: Ama işimiz var. Fiyatı düşürmek isterim. Sorun şu ki SP2 çok nadir olduğu için pazarlık gücümüz sınırlı.
5: Beğendin mi Mike?
2: Pekala. Yolcu koltuğundan gördüğüm kadarıyla bir takım sorunlar var. Ne kadar istiyorsun peki?
5: 180.
0: 108 mi dedi?
5: Evet, 180.
2: Fiyat bu mu?
5: Fiyatı bu. Makul bir fiyat.
2: Motorun ayara ihtiyacı var ama.
0: Güçte eksiklik var.
5: Çok nadir bir araba. Bulunması çok zor. Kesinlikle öyle.
2: Biliyorum, biz de bu yüzden Sao Paulo'ya kadar geldik. Yani nadir olduğu, evet, için. Bunu inkar edemeyiz, arabayı gerçekten seviyoruz. Peki, tamam, anlaştık.
5: Teşekkür ederim. Tebrikler.
2: Teşekkür,
5: harika.
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
5: Evet.
0: Güzel.
2: SP2'lerin 200 bin riyalin üzerinde satıldığını biliyoruz. Bence fena iş çıkarmadık.
0: Evet, ama motor tekliyor ve atölyeye gidene kadar hüküm veremem.
2: Bunu en erken yarın yapabiliriz. Bu akşam boşuz. Brezilyalı araba tutkunları için yerel bir buluşma olduğuna dair haber aldık. Merhaba millet, nasılsınız?
0: Bu güzelmiş. Şuna bak.
2: Şuna bak.
0: Araban var mı?
1: Evet, R12. Brezilya, evet, tasarımı. Mustang etkisi. Çok, çok daha güzel.
0: İnanılmaz olan şu. Brezilya'nın kendine özgü bir araba kültürü var.
1: Evet.
0: Dünyanın geri kalanından farklı.
2: Avenger mı?
5: Evet, Brezilya versiyonu.
2: Evet.
5: Markasını, evet, biliyorsun.
0: SP2 yapıyoruz.
2: Gerçekten mi?
0: Evet, evet, evet.
2: Buna inanamıyorum.
0: Evet.
2: Yapma.
0: Çok güzel.
2: Tamam, Brezilya arabası.
0: Evet, çok,
2: çok güzel.
0: Ben de seviyorum.
2: Evet, evet. Bu çok hoş.
0: Evet, öyle.
2: Evet. Sağlığına.
0: Hadi bakalım.
2: Hey.
0: Ne?
2: Brezilya'da seni seviyorum böyle denir.
0: Kaba davranıyorsun.
2: Gerçekten öyle. Hey diyorlar.
0: SP2'yi Sao Paulo'nun doğusundaki bir atölyeye getirdiler. Buradaki böcekler fena.
2: Hey, yeter artık.
0: Seni seviyorum mu diyorsun?
2: Hayır, sana yeter artık diyorum. Ağaçların arasında Carbay Otomobil Müzesi var. Kendine ait bir atölyesi ve klasik araba restorasyon okulu bulunuyor. Şuraya bak, güzel bir atölye.
0: Melro oranın usta tamircisi.
2: Araba gelmiş. Merhaba.
3: Merhaba. Nasılsın, memnun oldum.
2: Memnun oldum.
3: Memnun
2: oldum. Elvis, memnun
3: Karina
2: oldum.
4: Evet.
3: Karina.
2: Karina. Karina.
3: Burada, evet, bir öğrenci. Araba restore etmeyi ve tamir etmeyi öğreniyor.
0: Harika bir yer.
2: Biraz utanmış olabilir. Çok temiz bir aracımız yok zira.
3: Evet, biraz kirli ama bu bizim ikonik arabamız. Brezilya için çok büyük bir değer diyebilirim. Bizim için gerçekten inanılmaz bir proje. Yani bir elmas gibi.
2: Elmas gibi parlamalı da. İşte oldu. Burası iyi. Teşekkür ederim. İşte bu. Birkaç aylık Sao Paulo tozu çıkıyor böylece.
0: Kirli arabalardan nefret ederim.
3: Ah, ben de nefret ederim.
2: Kirin altındaki bu maviye bayıldım doğrusu.
0: Hey!
2: Pardon dostum.
0: O adama hortum vermeyin.
3: Tamam Mike. Araba harika görünüyor. Arabaya bakabiliriz artık.
0: Araba iyi görünebilir ama benim en büyük endişem o kötü çalışan motor. Az önce bir yağ kaçağı gördüm. Hiç görmek istemediğim bir şeydi. Nereden geldiğine bakalım. Her yerde yağ var. Bu arabalar açık ve hava soğutmalı olduğu için her yere saçılıyor. Kaynağını bulmak çoğu zaman zor oluyor. Sorunlardan biri bu. Diğer meseleye gelelim. Egzoz kötü durumda. Ağır şekilde paslanmış. Hatta birkaç kez tamir edildiğini görüyorum. Gördünüz mü? Ben bunu düzeltemem. O kadar çok kez onarılmış ki. Pahalı olacak ama yeni bir tane almam gerekecek.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
13: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
12: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
18: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
19: Evet.
8: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Karina, gidip aracı biraz kaldırabilir misin lütfen?
3: Olur.
6: Şuradan.
18: Teşekkür ederiz. SP2 motorumuzda pahalıya patlayabilecek sorunlar keşfettikten sonra Mario ve Karina motoru sökmeme yardım ediyor. SP2 VW'nun 4 silindirli motorunun 1.7 litrelik versiyonuna sahipti. Dikkatlice geri getirelim. Ama motorun bagaj zemininin altındaki alçak konumu erişimi sınırlıyor. Motor hala araçtaysa yağ kaçağını bulma şansı yok. İşte oldu.
7: Arkadaşım motorla haşır neşirken yapmak istediğim bir iş var. Şunu fark ettim, bu konsolda birkaç çatlak var. Bunu birine götürüp tamir ettirebilirim doğrusu. Neyse ki restorasyon okulu sadece yağlı parçalarla ilgilenmiyor. Merhaba.
2: Merhaba.
7: Nasılsın? Adın ne?
14: İsmim Preta.
7: Preta, Preta. Evet. Tamam, beni buraya yönlendirdiler çünkü eşyaları tamir etmede iyi olduğunu söyleniyor. Bu SP2'nin konsolu biliyorsun.
14: Evet.
7: İşte hasar burada.
14: Hiç sorun değil.
7: Bu da dirseklik işte.
14: Anladım. Ben tamam bunu mı? Yaparım.
7: Tamam. Aynından yapar Hı-hı. mısın?
14: Evet. Öyle mi? Tabii ki. Evet.
7: Tamam. Ufak bir değişiklik olacak. Daha konforlu ve daha iyi olacak. Evet. Preta, o iş bende.
14: Aa, bende. Öyle
7: Bunu
14: mi?
7: Bunu bana bırak, tamam mı?
14: Aa, yavaş yavaş.
7: Evet, biliyorum, çok etkilendin. Preta gerçekten de çok iyi bir işçi. Harika biri doğrusu. Harika. SP2'mizi buraya getirmemizin sebebi gençleri ilham almaya teşvik etmesi. El becerisi, mühendislik, tasarım öğrenmeleri konusunda yardımcı oluyor. Onları saatlerce bilgisayar başında oturtmuyor. Yani bu uygulamalı bir iş ve bunu görmek de gerçekten harika. Ah, gerçekten yepyeni gibi görünecek. Harika olacak.
18: Kesinlikle buradan bir yağ kaçağı geliyor. Buradaki tüplerin ucu. Bunlar süvapları çalıştıran itme çubukları. İçlerindeki küçük lastik contalar zamanla bozuluyor. Ve bu tür sızıntılar hiç de olağan dışı değil. Bu tüpleri değiştirmenin sorunu şu. Normalde bunu yapmanın tek yolu silindir kapağını sökmektir. Bu çok büyük bir iş. Ama bir firma iki parçalı, ortasında yay olan itme çubuğu tüpü geliştirmiş. Böylece kısaltıp uzatabiliyorsun. Silindir kapağını sökmene hiç gerek kalmıyor. Bu tam anlamıyla dahice ve bana çok zaman kazandıracak. İlk aşama sübap kapağını çıkarmak. Bu motorlarda kocaman bir yaylı klipse tutuluyor. Sübap kapağını çıkarınca iticiler ve her bir tüpten aşağı inen itme çubukları görünüyor. Tüpü çıkarmak için önce bunu çıkarmam gerekiyor. Evet, işte bahsettiğim itme çubukları bunlar. Aynı sırayla ve aynı pozisyonda geri tıkıldıklarından emin olmak için küçük bir kartona dizip işaretliyorum. Bunlar önemli detaylar. Çünkü zamanla her itme çubuğu aşınıp birbirine benzemiş. Yanlış eşleşirse düzenek tamamen yanlış bağlanır ve titreşimlere yol açabilir. Şimdi yapacağım şey tam bir kasaplık gibi görünebilir ama değil. Aslında eski itme çubuğu tüplerinden kurtulmanın basit ve akıllıca bir yolu. Bu penseyi kullanarak tüpleri ezip büküyorum. Böylece çıkarabiliyorum. Sonra yeni uzatılabilir olanları takacağım. İşte eski parçaların hepsi çıktı. Yeni parçaları takmaya hazırım. Ama motor bu haldeyken parçaları asla yerine koymam. Her yeri yağ içinde. Komple temizlenmesi gerekiyor. Bu sırada da epey vakit kaybediyorum ama yapılması şart. Gece yarısına kalabilir. Günaydın.
16: Merhaba, nasılsın?
18: İyiyim, iyiyim. Ben atölyedeyim. Yağ kaçağıyla uğraşmaya devam ediyorum.
7: İşte bu harika görünüyor. Bense SP2 kulübünden Cao ile Sao Paulo banyolarında yolculuğa çıkıyorum.
19: Hadi gidelim.
7: Hadi bakalım.
19: Harika.
7: Ah, bu harika. Muhteşem bir araba. Rengine bayıldım. Yan tarafındaki kırmızı şeritli gümüş ve bej iç tasarımı. Bence bu arabaların ikonik görünümü.
19: Evet.
7: Kesinlikle. SP2'ye haksızlık etmemek için Jota olarak bildiğim tasarımcıya gideceğiz. Evet. Bu arabaya 20 yıldır kafayı takmış durumdayım. Arabayı tasarlayan adamla gerçekten tanışma düşüncesi, yani biraz heyecanlıyım. Bu kahramanlarınla tanışmak gibi bir şey doğrusu. İnanılmaz.
19: Evet, ben de onun hayranıyım. Onunla tanışman benim için gurur verici olacak.
18: Diğer taraftan başlamak ister misin?
20: Evet, tabii.
18: Güzel.
2: Tamam.
18: Bunlar bizim yeni katlanabilir 4 itme borumuz. Zekice ama basit bir sistem değil mi?
2: Evet.
18: Kafaları
2: işe yarıyor.
18: Kurtarıyor.
2: Harika, çünkü boruları değiştirmek için motoru sökmemiz
18: evet,
2: gerekmiyor.
18: Öyle. Kesinlikle. Düzgün şekilde otursunlar ve bize sızdırmazlık sağlasınlar diye contaların etrafına biraz temiz, taze yağ sürüyorum. Tek sorun, yağla kaplanınca çok kaygan hale geliyor.
2: Evet, evet. Çünkü yağ.
18: İşe yaramakta kalmıyor. Takılan parçaların pırıl pırıl tertemiz görünmesini sağlıyor.
2: Evet, sanki yeni motor gibi.
18: Bu hoşuma gidiyor, seviyorum. Parçalara yaklaşık 650 riyal harcadıktan sonra motor artık sızıntısız olmalı. Mauro, ben bunu siyaha boyatmak isterim. Yeni gibi görünmesini istiyorum. Öğrencilerinden biri bunu benim için yapabilir mi?
2: Evet.
18: Peki Portekizce'de sprey boya için hangi kelime kullanılıyor?
2: Tinta spray preta.
18: Tinta spray preta. Tinta spray preta. Teşekkür ederim.
2: Tinta spray preta. Tamam.
18: Karina, merhaba. Söylemeyi deneyeceğim. Bunu boyamam gerekiyor. Tinta spray preto.
14: Tamam.
18: Tamam mı?
14: Tamam.
18: Tinta spray preto.
14: Tamam.
18: Doğru mu? Teşekkür ederim. Bir kutu sprey boya fiyatına bu 50 yıllık motor kapağı yepyeni gibi görünecek. Boya kururken Mauro bana öğle yemeği vaktinin geldiğini söylüyor. Kokusu inanılmaz. Şunun büyüklüğüne bak. Burada et işini gerçekten çok iyi yapıyorlar. Peki Karina'ya buraya neden geldiğini sorabilir misin? Yani bu okul hakkında ne düşündü? Neden bu projenin parçası olmak istedi?
2: Amcasının arabaları tamir ettiği küçük bir atölyesi vardı. O da her zaman ona yardım etmeye çalışıyordu. Ama amcası ona bu kız işi değil diyordu.
18: Gerçekten mi?
2: Evet.
18: Hay canına.
2: Evet. Ve şimdi de vakıfta, bizim okulumuzda bu işi öğrenme fırsatı buldu.
18: Evet, çok iyi. Bueno. Bueno muydu?
2: Ottimo.
14: Ottimo.
18: Ottimo.
7: Jota'nın evine vardığımızda epey bir karşılama hazırlığı yapmış gibi görünüyor. Vay canına, bu harika. Rengine bakar mısın? Buradakiler SP2'yi neredeyse benim kadar çok seviyor.
20: Bom dia.
7: Bom dia beyler. Vay canına, şuna bakar mısın? Kırmızı dış, ten rengi deri döşeme. Çok güzel. SP'yi Brezilya'da bu kadar özel kılan şey nedir acaba?
21: Tasarımı o zaman Brezilya'da sahip olduğumuz her şeyden tamamen farklıydı. Hatta 70'lerde bile sokaklarda çok yaygın değildi. Çok pahalıydı. Bu yüzden insanlar pek fazla görmüyordu.
7: SP'nizi yolda sürerken insanlar el sallayıp
21: çok
7: selam
21: el
7: veriyor
21: sallarlar,
7: mu?
21: Gülerler.
7: Gülerler,
21: evet,
7: ha?
21: Kesinlikle.
7: Yani size
20: çocuklar bayılıyor. İnsanlar
7: değil
20: seviyor.
7: Mi? Kalbim küt küt atıyor. Sonunda bu Brezilya şaheserini tasarlayan adamla tanışacağım. Burası harika bir ev etkileyici.
20: Evet, Jota ile tanıştırayım.
7: Aa, işte
22: merhaba.
7: Jota tanıştığıma
22: çok heyecanlıyım.
7: Çok mutlu oldum. Hola.
22: Ben de. Memnun oldum.
7: Teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz. Her duvarda SP2 var. Çok net görüyorum ki bu arabaların hepsinde SP'ye benzer unsurlar var. Çok alçak, kupe tarzında, büyük arka bölümlü. Öyle değil mi?
20: Bu orijinal olan.
7: Orijinal SP
20: evet,
7: mi?
20: Evet, ilk fotoğraf.
7: Vay canına, şuna bak. Bu orijinal çizim, jantlara bak. Magnezyum jantları var. Bunlar magnezyum alaşımlı jantlar. Arabayı tamamen farklı gösteriyor elbette. İşte bizim de yapmamız gereken bu. Harika olur.
20: Çok güzel.
7: Çok güzel değil mi? Bay Jota, sadece birkaç sorumuz var.
20: Evet.
7: Bay Jota'ya birkaç sorumuz
22: Bay yok.
7: Var. Jota, en muhteşem arabayı tasarladınız. İnsanlar bu arabayı çok seviyor. O zamanlar size ne ilham vermişti acaba?
22: İlham kaynağı Gandini'nin bir arabasıydı. Onunla hiç tanışmadım. Ama XK120 ve Miura çok sevdiğim iki arabaydır. Benim yaptığım o dönemde yapılanların sıradan bir kopyasından ibaretti.
7: Fazla mütevazı davranıyorsunuz galiba. Biz bunun çok özel bir araba olduğunu düşünüyoruz. Araba piyasaya çıktığında bazı insanlar şey demişti. Güce ne ilham vermişti acaba?
22: İlham kaynağı Gandini'nin bir arabasıydı. Onunla hiç tanışmadım. Ama XK120 ve Miura çok sevdiğim iki arabaydır. Benim yaptığım o dönemde yapılanların sıradan bir kopyasından ibaret.

0: Sebebi bu. Daha güçlü bir motorla daha kuvvetli bir araba geliştirme fırsatımız maalesef yoktu. O araba, aslına bakarsan, daha iyi giydirilmiş bir Beetle arabaydı. Daha iyi bir motor isteyen herkes o diğer markadan alırdı.
1: Mükemmel bir cevap, mükemmel bir cevap. Bence hali hazırda inanılmaz ama peki hiç pişmanlığınız oldu mu acaba?
0: Daha büyük jantlar, daha güçlü ve daha geniş lastikler istedim. Ama maalesef fırsatımız olmadı çünkü mekanik yapı zaten daha önceden belirlenmişti.
1: Peki, ben de çok şey öğrendim. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Obrigado. Dün Jota ile tanışmak büyük bir zevkti. Ondan aldığım izlenim, arabayı geliştirmeyi çok istediği yönünde. Bir şansı daha olsa daha büyük bir motor koyar ve alaşımlı jant takardı. Bunu kesinlikle yapardı. Tabii motoru değiştiremeyiz, tüm bunları yapamayız ama bizim arabayı geliştirebiliriz ve hep olması gereken arabaya dönüştürebiliriz.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
10: Ama bir mucizeye gerek var.
9: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
10: İşte bu Fairy mucizesi.
9: Fairy 30 dakikada mucize.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da da var.
18: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
17: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
17: Tekrar söylememe gerek var mı?
19: Otel mi? Trivago.
20: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
21: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
22: Aramaya devam etmelisiniz.

0: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
1: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
2: Pekala, gidelim.
3: Cennette bir gün daha. Kahramanlarınla tanışma derler. Hani benimle ilk tanıştığında olduğu gibi. O lafı biliyorsun değil mi?
2: Seninle tanıştığımda hayal kırıklığı yaşadım.
3: Bence dün bir kahramanımla tanıştım. O kadar alçak gönüllü ve nazikti ki inanılmazdı yani. Jota'da SP'nin her fotoğrafında inanılmaz alaşımlı jantlar.
2: Öyle mi?
3: Evet, muhteşem. Evet, arabaya tamamen farklı bir hava katıyor. Gördüğüm her arabada çelik jantlar var. Birkaç kişiye sordum, neden alaşımlı jant takmıyorsunuz dedim. Onlar da bulması gerçekten çok zor dediler. Ama bence bu benim görevim olacak. Söz veriyorum. O alaşımlı jantlardan bir takım bulacağım. Bu magnezyum alaşımlı jantlar 1971'de prototip STP tanıtıldığında takılıydı. Ama araba üretime geçtiğinde muhasebeciler daha ucuz çelik jantlarda ısrar etmişti.
2: Orijinal alaşımlı jantları takmak arabamızın satışı için iyi olurdu. Ama ucuz olmayacak, bulabilsek bile.
3: Vay canına. Şuna bak, harikaymış. Gidip bir dua edeyim. Sen inancını koru Elvis. Bana bir set jant bulmamı nasip eyle. Tek istediğim bu.
2: Ne yapıyor bu adam? Mike, sizi baş başa bırakıyorum. Benim hala motorda yapacak çok işim var. Bu arabayı sürdüğümde gücünün düşük olduğu çok belliydi. Hak ettiği performansa sahip değildi. Ayrıca düzgün de çalışmıyordu. Bu çift karbüratörleri söküp bakım yapabilirim. Muhtemelen her şeyi biraz iyileştiririm. Ama aslında onları biraz daha büyük karbüratörlerle değiştirip performansını da artırabiliriz. Yeni karbüratörler bütçemizden 3400 riyal götürecek. Ama önemli bir güç artışı sağlayacak. Manifoldu söktüm çünkü manifoldu ve karbüratörü aynı anda çıkarmayı düşünüyorum. Şimdi yakıt hortumlarını sökmem gerekiyor. Sonra hepsinden kurtulacağız.
4: Merhaba Elvis. Heh. Bak.
2: İşte burada.
4: Bak, her şeyi yepyeni.
2: Bayıldım dostum. Evet, çok
4: farka
2: güzel.
4: Farka baksana.
2: İkisini kıyaslayalım. Bu yenisinde jetler daha büyük, ventörü daha büyük. Yani motora daha fazla yakıt ve hava karışımı girecek. Bu da bize daha fazla güç ve performans sağlayacak.
4: Evet.
2: Hoşuma gitti. Sen bunlardan birkaçını daha önce yaptın değil mi?
4: Evet evet. Bence bu iyi bir fikir. Araba sportif görünüyor. Yeni karbüratörleri takarsak arabayı daha hızlı sürmek için daha fazla güç elde edeceğimizi düşünüyorum.
2: Hadi bunları takalım.
4: Tamam.
2: Teorik olarak bu yükseltilmiş sistem performansı %10 ile 15 artırabilir. İşte manifold. Üstünde küçük bir yalıtım plakası var. Bu da karbüratörün üstüne oturabileceği anlamına geliyor.
3: Gerçekten alaşımlı jantlara ihtiyacım var. Ne kadar zor. Magnezyum, alaşımlı jantlar yok mu? Cidden imkansız mı? Ciddi misiniz? Resmen. Ben burada her şeyi deniyorum yani.
2: Tamam, her iki yeni karbüratörü de taktım. Bu da ikisini birbirine bağlıyor. Gaza bastığında her iki karbüratör de aynı anda çalışıyor. Son yapılacak şey ayarlarını yapmak. İkisi de tam gaz noktasına tam olarak aynı anda ulaşmalı. Biri sınırına dayanmış durumda. Ama şu hala biraz hareket alanına sahip. Neyse ki biraz ayarlama yaparak bunu eşitleyebilirim. Harika. Bu pırıl pırıl yeni karbüratörlerin üstüne iki tane pırıl pırıl yeni hava filtresi koyuyoruz. Elbette yüksek performanslı. Sadece motorumuzun daha düzgün çalışmasına yardımcı olmakta kalmayacak, performansı artıracak ve ayrıca harika görünecek. Ama şunu söyleyeyim, bayağı susadım. İki tane alayım.
4: Tamam.
2: Teşekkür ederim.
3: Teşekkürler. Sağlığına.
2: Afiyet olsun.
3: Ha, sağlıklı mı bu?
2: İçinde salatalık ve limon var.
3: Günlük 5 porsiyonumdan biri sayılır.
2: Bugün ne yaptın? Jantlar?
3: Bulamadım.
2: Bugün senin görevin buydu ama.
3: Bulamıyorum. Telefonlara sarıldım, insanlarla konuştum. Resmen SP2 sahipleri kulübündeki herkesin en yakın arkadaşı oldum neredeyse. İnan bana.
2: Sosyal hayatını sormadım.
3: Biliyorum.
2: Jant buldun mu? Araba güzel ama o jantlarla daha iyi olacak.
3: Üstümdeki baskıyı artırdığın için
2: işte sağ. İşte böyle.
3: Nerede bulacağımı hiç bilmiyorum.
2: Peki, eski distribütörü çıkaralım. Mike hala o bulunması zor jantların peşindeyken, ben de SF2'miz için başka bir performans yükseltmesi tasarladım. Motoru tekrar arabaya koymadan önce elimde son bir koz var. Bu normal bir distribütör gibi görünüyor olabilir ama değil. Geleneksel mekanik distribütörün aksine bu modelde belirli devirlerde gücü artırmamızı sağlayan elektronik bir modül var. İşte. Bu da yeni distribütörümüz. Açıkçası çok heyecanlıyım. Bu daha önce hiç görmediğim bir parça ve eğer olması gerektiği gibi çalışırsa harika olacak. Yeni distribütörü ya da karbüratörleri motor yerine oturmadan test edemem. SP2'nin küçücük motor bölmesine motoru tekrar oturtmak hiç de kolay değil. Şu küçücük eşiğin üstünden. Dikkatli olmalıyız. Yapmak isteyeceğim son şey arabaya ya da motora zarar vermek olur. Aşağı geliyor. Evet. Evet, biraz daha dostum. Tamam, dur. Kalabalık Sao Paulo'da SP2 alaşımlı jantlarından vazgeçmeye hiç niyetim yok.
3: Birini bulmayı başardım. Elimde bir takım jant var. Bu iyi haber. Ama satmıyor. Bu da kötü haber. Ama onun fikrini değiştirmek için bir planım var. Bunu bir Brezilyalıya versem mesela,
5: evet.
3: Sen mutlu eder mi seni?
5: Evet.
3: Olur mu?
5: Olur.
3: Evet, tamam, onu evet. Alayım. Harika, teşekkür ederim.
5: Teşekkürler.
3: Pekala, umarım işe yarar.
2: Atölyeye yeni bir parça daha geldi. Bu şimdiye kadarki en pahalı olanı.
6: Merhaba. İşte.
2: İşte geldi. 4000 riyale patlayan çift çıkışlı egzoz sistemi. Hadi bakalım. Arka tarafa takılacak bir başka parlak yepyeni parça. Bundan da öte bize biraz daha performans sağlıyor. Borunun iç çapı öncekine göre biraz daha geniş. Yani daha büyük karbüratörlerle motora daha fazla hava yakıt karışımı alıyoruz. Bu yüksek performanslı stage 1 egzozla hepsini dışarı atmamıza yardımcı olacak. Bütün sistem performansımızı artıracak. Bu performans bulmacasının son parçası. İşte bu. Yani artık motoru çalıştırmaya ve bunun sesini dinlemeye hazırım. Yeni karbüratörlerin, distribütörün ve egzozun uyum içinde çalışıp çalışmadığını öğrenmek üzereyiz. İşte başlıyoruz. Sesi harika. Egzozdan çok iyi geliyor ama o devasa karbüratörlerden de çok güzel bir emiş sesi var.
3: Merhaba. Victor'ı arıyorum.
7: Merhaba. Orada.
3: Tamam, teşekkürler. Obrigado. Victor bir Volkswagen restoratörü, koleksiyoncusu ve son derece nadir magnezyum jantların şu anki koruyucusu. Vay vay vay.
8: Vay.
3: Victor.
8: Seni görmek güzel.
3: Mike.
8: Hoş geldin.
3: Seni görmek çok güzel. Sanki bir Volkswagen rüyasının içine girmiş gibiyim. Bu inanılmaz doğrusu.
8: Evet.
3: Her türden var gibi sanki. Ha, bir de bu. Ha.
8: Bu da
3: benim bebeğim.
8: SP1 evet. Her koleksiyoncunun hayali. 10 taneden biri.
3: Sadece 10 tane mi var? SP1, SP2'nin erken üretim versiyonuydu ve sadece 88 tane üretildi. Artık SP1'e dokunmadım demem.
8: Evet, dokunabilirsin.
3: Dokundum işte.
8: Ama böyle. Abartmadan lütfen.
3: Evet, abartmadan.
8: Evet.
3: Bu inanılmaz. Sende SP2 için bir alaşım jant seti var, öyle değil mi?
8: Evet.
3: Ama satmak istemiyorsun.
8: Satmak istemiyorum.
3: Düşündüm de.
8: İstersen gösterebilir.
3: Görebilir miyim? Evet. Güzel.
8: Üst kata gidelim.
3: Evet, harika.
8: 1, 2, 3.
3: Hey! Her yerde parçalar var. Kendimi kraliyet mücevherlerinin içinde gibi hissediyorum. Bunlar gerçekten çok güzel. Satılık olmadıklarını biliyorum. Sürekli satılık değil diyorsun. Peki ya 5000 riyal desem?
8: Asla Mike. Sana satılmaz.
3: 6000 riyal.
8: Biraz
3: o zaman
8: daha.
3: Satar mısın?
8: Evet.
3: Demek fiyatı var.
8: 11 bin.
3: 11 mi istiyorsun?
8: Evet.
3: 11 çok... Bir ne, dakika. Sana bir hediye sunmak istedim.
8: Oo, çok güzel.
3: Eğer sana bir hediye ve...
8: Evet.
3: 10 bin riyal versem... Anlaşır mıyız?
8: 10 bin riyal. Tamam, çok naziksin. Tamam mı? Artık dostuz.
3: Bu güzel bir sarılma. Gerçekten çok güzel sarıldı. 10 bin riyal yaklaşık 1400 sterline denk geliyor. Yani kesinlikle ucuz değildi ama bu başarma hissi paha biçilemez. Bugün harika geçti ve daha bitmedi. İşte sebebi, mangal kokusu alıyorum. Öğle yemeği yapıyorlar. Bu harikaymış.
8: Evet.
3: Bugün bunu hiç beklemiyorum.
8: Afiyet olsun Mike.
3: Teşekkür ederim. Güzel bir jant setim oldu. Muhteşem bir öğle yemeği yedim. Daha ne olsun yani.
5: Burada devir saati, voltaj ve sıcaklık var.
2: Atölyedeyiz. Elektrik ustası Manan bizim distribütör gibi parçaları ayarlama işinde çok yetenekli. Bu distribütör, bu akıllı parça Bluetooth değil mi?
5: Evet. Buradan cep telefonunda motorun ayar noktalarını değiştirebilirsin.
2: Yani bu RPM, altta motor devri, bu da zamanlama dereceleri.
5: Kesinlikle öyle.
2: Yani demek istediğin, bununla motorun ateşleme zamanlamasını farklı devir aralıklarında değiştirebiliyorsun. Öyle mi?
5: Tam olarak.
2: Bunun için bu motora özel bir harita hazırladın.
5: Evet, hazırladım. Sana gönderirim.
2: Mükemmel. Modern arabalar dizüstü bilgisayarı bağlayarak ateşleme zamanlamasını yeniden ayarlamana izin verir. Yeni distribütör sayesinde aynı şeyi 50 yıllık bir VW'da yapabiliyorum. Bu kutuda bir başka akıllı özellik daha var.
5: Motorunu immobilize etmek için başka bir seçeneğimiz daha var.
2: Yani kimse çalıştıramaz.
5: Evet öyle. Şimdi çalıştır.
2: Bayıldım, bayıldım.
3: Elvis, nasılsın dostum? Bu şimdiye kadarki Noel'lerinin hediyesi olacak.
2: Bulmuşsun.
3: Buldum tabii, ne sandın?
2: Dostum harika görünüyorlar.
3: Mükemmeller değil mi? Ne kadar güzel olduklarına bakar mısın? Birini buldum, satmak istemedi ama sonunda onu mutlu eden bir fiyat söyledim ve jantları aldım.
2: Fikrini değiştirdiğine göre yüksek bir rakam.
3: Arada binler kelimesi geçti.
2: Kaç bin? Hadi.
3: 10 bin riyalcık.
2: Sanırım ben en fazla 12 bine kadar çıkabilirdim. Umarım satarken kendi masrafını çıkarır.
3: Bunu topluluğun içine yaydım ve 220 bin riyal civarında bütçesi olan bir baba oğul ikilisiyle bağlantıya geçtim. Ve
2: güzel.
3: Onlara dedim ki bunun standart bir SP'den daha iyi performans göstereceğini düşünüyoruz. O yüzden SP2'yi yarış pistine getirdim. Standart bir SP2'yi geçmek zorundayız. Umarım başarısız olmaz. Tek yapmamız gereken jantları takmak ve gücümüzü göstermek.
7: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
9: kredi? Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Sen hep

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
6: Sana mı, sana da bir tane?
5: Bakın yine istemiyor.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Mis gibi karamel kokuyor.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
15: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
16: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
17: Aramaya devam etmelisiniz.
16: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
18: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bana biraz süre ver. Şu an Sao Paulo, Brezilya'da bir SP2'nin içinde olduğum gerçeğini sindireyim. Bak, anlatabilecek miyim bilmiyorum ama şu an tüylerim diken diken oldu. Tüylerime bakar mısın? Bak bak bak, hepsi diken diken oldu. Diyorum ki bu araba uğruna ölünür. Şu anda potansiyel alıcılarla buluşmak için yerel bir drag pistine gidiyoruz. Ama şu an satmak istediğim en son şey bu. Bak, araca tam oturuyorsun. Bu arabada oturma pozisyonun böyle kaygan bir sürüş pozisyonu.
1: Evet.
0: Ön tarafın içinde bolca alan var.
1: Evet. Harika bir gün değil mi?
0: Evet, bu muhtemelen bugüne kadar yaşadığım en iyi günlerden biri. Gerçekten.
1: Hadi biraz yüklen. Ah, sese bak.
0: Sese bak. Harika.
1: Şimdi üzerinde o devasa çift karbüratör var. İndüksiyon sesini ve fazladan havayı nasıl içine çektiğini duyuyorsun. Bir de yüksek performanslı egzoz da var. Çok iyi ses çıkarıyor.
0: Müthiş. Resmen bayıldım.
1: Çok havalı şeyler yapıyoruz değil mi?
0: Evet evet. Bu gerçekten en iyi gün. Hiçbir araba güneşin altında pistte bu kadar güzel görünmüş müdür? Söyler misin bana?
1: Bu çok güzel bir araba. Çok güzel bir renkte. Şimdi daha da iyi görünüyor. Şunu söyleyeyim, bu jantlar arabayı gerçekten çok güzel tamamladı.
0: Onlar bu arabanın vitrin süsü. Bulunması imkansız parçalar. Görünüşleri şahane ama fiyat etiketi de öyleydi. Umarım alıcılar da onları bizim kadar sever. Arabanın sürüş hissini seveceklerdir. Bluetooth distribütör motoru kedi gibi mırıldatıyor. Bu yükseltilmiş Weber karbüratörler beygir gücünü artırmış olmalı.
1: Bu sağlam çift çıkışlı egzoz sistemi işi bitiriyor.
0: Preta içteki orta konsolu çok güzel onardı. Yani SP2'mizi satın almak için harcadığımız 180 bine ek olarak arabaya toplamda 200 bin riyalden fazla harcamış olduk. Bu da yaklaşık 27 bin 500 sterlin ediyor. Rakibimiz geldi.
1: Dostum, gördün mü?
0: Harika görünüyor.
1: Çok iyi görünüyor.
0: Bu kusursuz Volkswagen SP2 sahipleri kulübünden Carlos'un göz bebeği.
1: Merhaba Carlos.
2: Merhaba.
1: Memnun oldum.
2: Ben de öyle.
1: Güzel araba. Motor yükseltmeleri ve hafif jantlarla donatılmış arabamızın Carlos'un standart SP2'sinden çok daha hızlı olduğunu kanıtlamak istiyoruz.
0: Bunu kanıtlamamız gereken kişiler şimdi geldi. Vinicius.
3: Memnun oldum.
0: Memnun oldum.
1: Merhaba.
3: Merhabalar. Nasılsınız?
1: Memnun oldum.
3: Memnun oldum.
1: Bagaj aç.
3: Her şeyi kontrol
1: tabii,
3: edeceğim.
1: Tabii, tabii. Evet. Buyurun
3: motoru
1: lütfen.
3: Görelim.
1: Tabii.
3: Tamam, evet, arabayı inceleyelim.
0: Başımız belada.
1: Neden?
0: Baba olan adam Volkswagen tişörtüyle çıka gelmiş. Bunlar bu işin tam uzmanı gibi görünüyorlar. Vinicius ve Gilberto 220 bin riyal yani 30 bin sterlinden biraz fazlasına takılmış durumda. Gördüklerinizi sevdiniz değil mi?
3: Karbüratörler.
1: Evet.
0: Yüksek performanslı bir egzozu var.
3: Evet, çok güzel. Arabaya mükemmel uyuyor.
1: İşte bu. Birinci adım tamam.
0: Evet,
1: tik.
0: Yani
1: kutu işaretlendi.
0: Evet, kutu işaretlendi.
3: Peki ya jantlar?
0: Jantlar zordu. Brezilya'da bir bankayı soymaya çalışıyormuşum gibi hissettirdi bana. Her neyse,
3: tamam.
0: Gördüklerin seni memnun etti mi?
3: Harika, evet. Renk, jantlar, egzoz, karbüratörler.
0: Peki bu araba şu arabayı oradaki bitiş çizgisinde geçerse anlaşmaya varmış olur muyuz acaba?
4: Kabul mü?
3: Tamam.
4: Tamam, tamam mı?
1: Evet.
4: Tamam
1: mı? Dostum.
0: Harika.
3: Benim için tamam.
0: Tamam.
1: Anahtarları alabilirim. Teşekkür ederim.
0: Güzel, Elvis kaybetmeye hazır ol.
1: Plan şu. Ben Carlos'un tamamen standart arabasını süreceğim.
0: Ben de performans ayarlı bir SP2'yi piste çıkaracağım.
1: Arabamızın maksimum güçte çalıştığından emin olmak için yeni distribütörü uzaktan ayarlayacağım. Şimdi uygulamam üzerinden Mike'ın arabasına bağlandım. Performans ateşleme zamanlaması haritasını yükleyebilirim. Hazırsın.
0: Şimdi turbo modundayım.
1: Hadi.
0: Hazırız. Dur bir dakika. Dostum, sorun var. Motor ölü. Bu araba çalışır durumda değil.
1: Arabayı kilitleyebildiğimi görmüş olduk. Şimdi dene.
0: Ah, tamam tamam, güzel.
1: Tam bir afacanım. Aferin dostum, aferin, çözdün işi. Tamam, gösteri zamanı. Bu yarışı kazanmak istemiyorum ama yine de deneyeceğim.
0: Vinicius ve Gilberto'ya SP2'mizin görüntüsü kadar güçlü olduğunu kanıtlamak için 400 metre süreceğim. Bu iş bende.
1: Hadi başlayalım.
0: Hadi bakalım güzeller güzeli.
1: Beni geçti.
0: Onu geçtim. Yarışı kazanıyorum. Ben kazandım.
1: Hiç bu kadar mutlu olmamıştım.
0: 220 bin riyal artık cepte diyebiliriz. En iyi günlerden biri. İşte bu. Yaşasın.
1: Dostum, tebrik ederim.
0: Ne güzeldi.
1: Çok
0: ama.
1: Güzeldi.
0: Tam anlamıyla harikaydı.
1: Çok iyi görünüyordu.
0: Bu.
1: Arkasından bile harika görünüyordu.
0: Bu araba resmen roket. Gördünüz mü ha? Etkilendiniz mi?
3: Sesi. Hızı.
0: Mükemmel.
3: Evet, mükemmel. Evet.
0: Mükemmel. Anlaşmayı hatırlatalım. Bu araba, o arabayı düz bir yarışta geçip yenerse 220 bin riyale bu arabayı alacaktın. Hala aynı fikirde misin?
3: Evet, sanırım anlaştık.
0: Evet.
3: Teşekkür
0: ederim. Harika.
3: Teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet, tebrikler.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve sen dostum.
1: Harikasın.
0: Harika bir işti.
1: Evet.
0: Bravo. Arkadaşlar, ikimizin adına sadece obrigado demek ve çok teşekkür etmek istiyoruz. Muhteşem.
3: Brezilya'ya geldiğiniz için teşekkürler.
0: Peki hadi havaalanına gidelim çünkü
1: kesinlikle
0: bir şeyler içmem lazım. Ayrıca birkaç fikrim.
1: Tamam, ben ısmarlıyorum.
0: Güzel.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
7: hesap basit. Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
1: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
11: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
12: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle evet, bir ilgisi
11: evet,
12: yok
11: hep
12: tamam
11: hep aynı
12: mı?
11: Hikaye. Herkes böyle söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
12: ben
11: değil.
12: Ben suçlu
11: yani.
12: Falan değilim.
11: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şeyi satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
12: 19 mu?
11: 90.
12: 90 mı?
11: Aynen öyle.
12: Bir de ceza evet. Puanı. Olamaz.
11: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund'da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da bu vakada en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın, veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
10: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
11: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
12: Oynamak için.
11: Evet.
12: Şurada topum da var.
11: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
10: Ben onu görmedim. Üstelik içeride oturuyordun.
11: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
10: Sen de inandın mı?
11: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende. Tamam.
10: Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş. Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
11: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
13: Öyle mi?
11: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
12: Evet.
11: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
10: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: Bu defa zamana karşı yarışıyoruz. Ah evet, evet, evet. NHS çalışanı Mark'ın hayalini kurduğu Catherine 7'yi bunun keyfini çıkaracak kadar sağlıklıyken elde etmesi için. Bana öyle geliyor ki bu senin son eğlencen olabilir.
1: Olabilir, umarım öyle değildir ama öyleymiş gibi davranalım.
0: Sınıfının en iyisi İngiliz spor otomobilini almak bazı büyük riskler almak anlamına gelir. Bu sıradan bir motosiklet değil, bu harika.
2: Bittiğinde iyi olacağına eminim.
0: Umarım sonumuz bir çift palyaço gibi görünmek olmaz.
2: Bana onu satın almadığını söyle.
0: Elbette satın
2: Peki
0: aldım.
2: Peki bunu kim satın alacak?
0: Ah evet. Hepimizin bir rüya arabası var. Çoğumuz için ulaşılmaz kalır.
3: Küçükken kendime hep şunu söylerdim. Büyüdüğümde bir tane alacağım ama ne yazık ki sadece bir rüyaydı bu.
0: Bu yüzden en büyük ticaret mücadelesini üstleniyorum. Vay canına, şimdi gidiyoruz. Otomobil kullanma hayallerini gerçekleştirmek için.
3: Daha fazlasını yapabileceğini biliyorum. Sana inanıyorum.
0: Ben Harry Potter değilim. İşte böyle günlük sürüşlerini devreden araba severlerle tanışıyorum. Benzin kapağı nerede?
3: Sanırım buraya gelirken birden aşağı uçtu.
0: Ve ayırabilecekleri her türlü tasarrufla.
3: Yaklaşık 500.
0: 500 sterlin. Bir dizi ticaret. Bu devasa bir kumar ve para kazanma anlaşmaları.
3: Sana 3000 sterlin teklif ederim.
0: Elinizi uzatın. Hep istedikleri
3: evet,
0: arabayı
3: güzel.
0: Almak için param oluncaya kadar.
3: Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam sana. Evet çok iyi.
0: Ağlıyorum. Yılların deneyiminden yararlanacağım ve ticaretle ilgili püf noktalarımı paylaşacağım. Hava böyleyse ve tavanı çalıştırabilirsek bunu benim ödediğimin iki katından fazlasına satabiliriz. Atölyede bana yardım eden eski Formula 1 tamircisi Elvis.
2: Çalışmak zorunda olmak için çok uygunsuz bir yer.
0: İleri gitmeyecek.
2: Sadece geriye gider.
0: Evet.
2: Az önce 2300 sterlinlik paramızı boşa harcadık.
0: Stresli anlar.
3: Bu çılgınlık.
0: O rüya
3: çok
0: arabasını
3: dostum.
0: Teslim etmek için.
4: Evet, titriyorum, harika.
0: Mark Chase'la tanışmaya gidiyorum. Şimdi Mark NHS için çalışıyor. O iyi bir adam ve hayali uygun bir İngiliz klasik spor arabası olan Catherine 7'ye sahip olmak. Şimdi bu bizim için özel bir görev çünkü Mark son zamanlarda zor zamanlar geçirdi. 2 yıl önce kolit denen bir hastalık teşhisi kondu ve büyük bir ameliyata ihtiyacı vardı. Daha sonra artrit geliştirdi. Bu da birkaç yıl içinde yürüyemeyebileceği anlamına geliyor. Bu yüzden hala keyfini çıkarabilecekken ona hayalindeki spor arabayı almayı çok isterim. Caterham'lar ikonik küçük spor arabalardır ve sürmesi çok eğlencelidir. Bu yüzden gerçekten iyi bir seçimdir. Elvis'in de bu seçimi seveceğini biliyorum çünkü eskiden onlar üzerinde çalışırdı. Şimdi Mark yıllardır hayalindeki arabayı elde etmek için para biriktiriyor. Ama ne yazık ki her zaman ulaşılamayacak durumdalar. Çünkü küçük olmalarına rağmen o küçük arabalar oldukça pahalı ve ben de bu noktada devreye giriyorum. Mark'a hayalindeki arabayı almak için yardım edeceğim. Ve bunda kararlıyım. Mark'ın bu ikonik küçük arabaya sahip olması için zamanım daralırken onunla ve oğlu Tom'la Catherine'ın en büyük showroom'unda buluşmayı ayarladım. İşte buradalar. Mark, Tom nasılsın?
1: Merhaba Mike, tanıştığımıza memnun oldum.
0: Hey, sizin için 7 saatlik bir yolculuk değil mi?
1: Pekala Mike ama ne yolculuktu değil mi? Tüm bu arabaları bu şekilde görmek buna değer. Muhteşem ve adil bir oyun.
0: Peki ya sen Tom? Hangisi zevkine hitap ediyor? Bu yanında durduğun sarı araba mı yoksa küçük Lego olan mı? Hangisi?
5: Bunu beğendim. Evet.
0: Evet, harika değil mi?
5: Evet.
0: Güzel bir renk. Sarıyı severim. Arabalara bakman için seni yalnız bırakacağız. Ben de babanla sohbet edeceğim. Evet, tamam. Hadi o zaman. 7 Catherine'ın amiral gemisi modelidir. 1973'ten beri yapıyorlar ve size sürüş deneyiminin kesinlikle benzersiz olduğunu ve en önemlisi inanılmaz derecede eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Bu seçim bana Mark'ın benim ve Elvis'in de kalbinin peşinden giden bir adam olduğunu söylüyor. İlk işlerinden biri Catherine yarış takımı içindi. Evet bu o. 19 yaşında tehlikeli bir saç kesimli biri. F1'deki günlerinden önce orada çalıştı. Bu yüzden Mark'ın seçimini seveceğini biliyorum. İş olarak ne yapıyorsun?
1: Swansea Bay Sağlık Kurulu için çalışıyorum. Ben bir bilgi yönetimi görevlisiyim. Yani
0: NHS için mi?
1: NHS için.
0: NHS ücretlerini topluyorum. Bu size oraya gidip kendi Catherine'ınızı almanız için geliri sağlamıyor. Gereken geliri sağlamıyor.
1: Emeklilik yaşına gelmiş olsaydım belki bir tane satın alacak durumda olurdum ama kesinlikle değil. Henüz değil, hayır.
0: Bazı sağlık sorunlarım var değil mi?
1: Maalesef evet var. Bana ülseratif kolit teşhisi kondu ve ilaçla kontrol edilemedi. Bu yüzden 2 büyük bağırsak ameliyatı geçirdim. Her şey yolunda gibi görünüyordu ve sonra 2 yıl önce dizimi aşırı derecede esnettim ve bu enteropatik artrit denen bir şeyi tetikledi.
0: Sağlık durumun için üzgünüm ve artritin gelişiyor. Açık sözlü olmak istemiyorum. Ama bu bana Ketram'ınız olursa bu son eğlenme şansınız olabilirmiş gibi geliyor. Doğru mu?
1: Bu pekala olabilir. Şu anda nispeten kontrollüyüm. Bir sürü bağışıklık bastırıcı ve steroid enjeksiyonu var ama eğer beni yaklaşık 3 hafta önce görmüş olsaydınız zorlukla yürüyebiliyordum.
0: Neden Ketram? Seni ona yönelten ne?
1: Bu benim sevdiğim klasik bir tarz. Çünkü yere yakın biliyorsun. Bu bilirsin basit bir araba ve bence gerçekten bana çekici gelen şey işte bu. Henüz bir tane sürdüğümden değil ama yere bu kadar yakın olma deneyimi. En çok beklediğim şey işte bu.
0: Hangi rengi tercih ederdiniz?
1: Sarı muhtemelen benim favorim. Siyah çizgili sarı.
0: Sana bir araba almayı başarırsam ne olur? İçeri giriyorsun ve bundan nefret ediyorsun.
1: Hayır, bu olmayacak. Bu olmayacak. Bunun olacağını hiçbir şekilde hayal edemiyorum.
0: Mark sevimli bir adam ve ona Ketram 7'nin direksiyonunda bu deneyimi yaşatmaya kararlıyım. Bu benim ve Elvis için büyük bir istek. Çünkü Ketram 7'ler muazzam derecede pahalı. Ama bunların hiçbiri önemli değil. Gerçekten önemli olan takas etmek için otoparkta hangi arabaya sahip olduğu. Evet, seç bakalım hangi araba, hangisi? Ve Galler'den buraya kadar mı geldi bu?
1: Öyle oldu.
0: Ah, Mark. Ah.
1: Olduğu kadar kötü görünmüyor. İç mekanı iyi.
0: Kaç kilometre yaptı?
1: 201.
0: Gerçekten mi? Şaka yapmıyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Şunu anlamama izin ver. İstediğiniz araba tam anlamıyla orada. Ketram 7'yi evet. İstiyorsun. Bunlar on binlerce sterlin. Bunun için bir binlik alabileceğimi bile sanmıyorum. Bu yüzden aşağıdaki orta konsolda doldurulmuş olanın yolculuğu biraz daha kolaylaştırmak için on binlerce sterlin olduğunu umuyorum. Haksız mıyım? Doğru mu?
1: On binlerce değil, birkaç bin.
0: Ah!
1: 5000.
0: 5000.
1: 5000.
0: Anladım. Bu iyi bir başlangıç noktam olduğu anlamına geliyor. O yüzden bana bırak. Bir dahaki sefere beni gördüğünde umarım hayalindeki araba olur. Benim ve Elvis'in önündeki görev çok büyük. Bu Ketram 7'lerin 12.000 sterlin üzerinde satıldığını gördüm. Ve neyle başlamamız gerektiğine bakın. O eski bir araba. Mark'ın sağlık durumu ve hayalindeki arabayı almak için son şansı olması, ben ve Elvis'in başka seçeneği olmadığı anlamına geliyor. Bu bizim için çok kötü bir şey. Mark ve oğlu Tom ne kadar hoş, sevimli biri. Sadece birkaç yıllık iyi bir mobiliteye sahip olması, ona istediği arabayı, hayalindeki arabayı almak için gerçekten hızlı çalışmamız gerektiği anlamına geliyor. O sevimli küçük Ketram, ilk iş bu arabayı toparlamak ve bana verdiği 5000 sterlinle ticaret yapmak. 2,2 litre dizel tip S Honda ve itiraf etmeliyim ki biraz yorgun ama Mark adındaki sevimli bir adam için bunu bir rüya arabasına dönüştürmemiz gerekiyor. Tom adında küçük bir oğlu var. Sağlığı bozuldu ve bu onun hayalindeki arabaya sahip olmak için son şansı. Ve ben de ona yardım edeceğimi söyledim. Ona yardım edeceğim.
2: Evet, ve neyin peşindesin?
0: Bundan hoşlanacaksın. Bunu bir şekilde belirli bir Ketram'a çevirmemiz gerekiyor. Evet.
2: Bunu bir 7'ye mi çevireceğiz?
0: Oğlunun istediği sarı bir Ketram 7. Evet, bu yüzden büyük bir meydan okuma olacak.
2: Bu spesifik, pekala. Yani buna ne yapmalıyız?
0: Tek şey süspansiyon üzerinde biraz çalışmak gerekeceği. Sanırım birkaç şoka ihtiyacı olacak.
2: Sorun değil,
0: bunlar
2: çok
0: gerekli.
2: Kötü değiller ama yine de bir servet değerinde olmayacak değil mi? Bundan bir Ketram 7'ye uzun bir sıçrama.
0: Kesinlikle evet. İyi haber şu ki o da 5000 veriyor.
2: Öyle mi?
0: Sen bunu bir araya getirirken ben 5000'likle ticaret yapabilirim ve biz de onu satabiliriz.
2: Bu güzel, beğendim evet.
0: Tamam, hadi çalışalım.
2: Mark Honda'nın şokları ile ilgili bazı sorunlar olduğunu düşünüyor. Bu yüzden bu benim ilk işim. Ve şimdiden görebiliyorum. Bu bölgenin etrafı nemli ve aslında ikiye ayrılmış gibi görünen bagajın altı da oldukça ıslak. Bu yüzden amortisörün üst kısmı yağsız duruyor. Şu anda bir motu başarısızlığa uğratmak yeterli değil. Ancak şoklar bozulmaya devam edecek. Bu yüzden bir güvenlik sorunu haline gelmeden önce çifti şimdi değiştireceğim. Yedekleri internetten aldım. Yeni bir amortisör için yaklaşık 80 sterlin yayı, üst montajı ve diğer her şeyi yeniden kullanabilirim. Ve bir tanesini kendi başınıza değiştirmek istemezsiniz. Bu yüzden ön çifti değiştiriyorum. Çünkü bu bize ileriye doğru dengeli bir sürüş sağlayacak. Yay kompresörüne sıkıştırılmış yayla bu kolay bir iş. Yeni amortisörler eskisiyle aynı bağlantılar ve cıvatalar kullanılarak takılır. Bu yüzden bunu sökmüşken yatakların ve üst montajın tamam olup olmadığını kontrol ettim. Ve şimdi yatakların üst montajın eski haline döndüğünden emin olmam gerekiyor. İşte başlıyoruz. Evet, Evet işte böyle. Bu bir taraf, bitti. Yeni amortisör takmanın arabanın değerini artıracağını söylemiyorum. Ama bu onu satmamıza yardımcı olabilir. Ve Caterham 7'ye doğru olan yolculuğumuzda bu da aynı derecede önemli olabilir. Arabanın sadece derin bir temizliğe ihtiyacı var. Mike bunun ulusal düzeyde reklamını 1500 sterline yapacak. Yeni bir sürücü için başlangıç arabası olarak harika bir fiyat. Ertesi sabah Mike bana mesaj attı ve atölyede bekleyen bir sürprizi olduğunu söyledi. Bu da ne böyle?
0: Bak sana ne getirdim.
2: Nedir bu? Bu bir palyaço arabası. Bunu görebiliyorum. Satın almadığını söyle.
0: Elbette satın aldım. Sadece 1500 sterlindi.
2: Şaka mı yapıyorsun?
0: Hayır.
2: Ama bunu kim alacak peki?
0: Bir planım olduğunu düşünmüyor musun? Her zaman bir planım vardır. Bu uygun küçük bir şey. Palyaço Zippo'ya aitti.
2: Gerçekten mi?
0: Zippo. Onu satın aldığım aksesuar şirketine sattı. Bu bir koleksiyoncu eşyasıdır. Çalıştırabildiğimiz sürece kolayca satarız. Saatte tamam. 322 kilometre giden arabalar üzerinde çalıştın. Saatte sadece 0,6 kilometre yapan bunun üzerinde çalış. Tek yapman gereken motor görünümünü bağlamak. Sadece hiçbir şey yapmıyor ve bu...
2: Arkaya bir çim biçme makinesi motoru düştü.
0: Yapabilirsin dostum. Evet, yapabilirsin bunu. Sonra 70'lerin iki tekerlekli bir arabasında paramızı riske atmaya çok istekliyim. Bu anıtsal bir kumar. Anıtsal bir kumar. Ve Elvis palyaço arabasıyla ilgili şakanın onun üzerinde olduğundan endişeleniyor.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu,
14: tam o anda biliyor. Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
15: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
16: Bakın.
17: Tam da leslik.
16: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Pepsi ile hepsi güzel. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
20: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
22: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
7: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
10: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
7: Bir fırsat.
18: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
23: Tehlike çok büyük.
24: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
25: Olamaz ne?
24: 10 dakika içinde.
18: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
26: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
25: Bu gerçekten dehşet verici.
27: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
18: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
0: NSHS çalışanı Mark'ın Caterham 7'ye sahip olma hayalini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Caterham'a olan sevginiz nereden geliyor?
1: Bu benim sevdiğim klasik bir tarz. Bana gerçekten çekici gelen de bu.
0: Caterham ortalama 12.000 civarında. Bu yüzden birkaç işlem yapmam gerekecek. En sonuncumuz bu palyaço araba ama motor çalışmıyor ve değiştirilmesi gerekiyorsa bu da kardan gidecek anlamına geliyor.
28: Temelde bir çim biçme makinesi motoru olan bu küçük Honda GX ile donatılmıştır. Bir debriyaj paketinin eksik olduğunu şimdiden görebiliyorum. Bundan daha fazlasını kaçırıyor olabilirim ama neyse ki geçimini bu işlerle sağlayan bir komşum var. Bu yüzden gidip onu göreceğim. Keşke tüm motorlar bu kadar kolay çıksa. Santrifüj debriyaj sipariş etmemiz gerektiğini biliyorum ama eksik olan başka bir şey varsa o zaman parçaları bulabilecek kişi arkadaşım Mark'tır.
29: Bu dönem böyle bahçe makinelerine mi geçtin?
28: Bu motorlar basit iki zamanlı ama tıpkı bir araba motoru gibi bakılmaları gerekiyor. Kontrol ettim ve bu şeyin altında yağ yok. Bu sadece biri onu boşalttığı için olabilir ya da daha uğursuz bir şey olabilir. Bunu söylemenin tek yolu içine biraz yağ koymak, ateşlemek ve ne olduğunu görmek. Baca gibi tütüyorsa bu oldukça kötü bir haber olabilir, bilirsiniz. Çünkü piston bu şeyin etrafındaki halkalar giderse, yağ sızdırmaya başlarsa ve o yağ yakıp giderse delikleri de çizebilir ve bu noktada muhtemelen dürüst olmak gerekirse tüm karımızın gideceği yeni bir motor satın almaya başlayacağız. Gerekli olan tek şey birkaç sterlin değerinde standart yağ.
29: Here we go.
28: İşte başlıyoruz. Bu şey çalıştığı için gerçekten mutluyum. Büyük bir rahatlama çünkü artık ihtiyacım olan parçaların bir listesini yapmaya başlayabilirim. Mark onları benim için alabilir. Debriyaj takımı, hava filtresi, bu motor için tam bir servis kiti ve daha sonrası açıkçası arkasını görmekten memnuniyet duyacağım. Motoru çalıştırdıktan sonra bu ilginç küçük araba eski sirk numaralarını tekrar yapabilir.
0: Eğer o Caterham'ı Mark için alacaksak bu küçük Honda olan ticari arabasını satmamız gerekecek. Şimdi Elvis gemi şeklini almak için harika işler yap. Orada internette ilan verdim. İnsanlarla iç içe oldum. Arkamdaki adam Dean ve kızı Rosie. İlk onlar geldi. Merhaba Dean.
30: Merhaba Mike.
0: Neden bir Honda Civic?
30: İş için güvenilir bir dizel arıyorum.
0: Güzel.
30: Evet.
0: Çok mu yol yapıyorsun?
30: Haftada 644 kilometre civarı.
0: Güvenilir bir şeye ihtiyacınız olacak. Ayrıca bir nevi benzinli araba gibi kullanıyorlar. Bunlar oldukça güçlü.
30: Evet.
0: Küçük Honda Civic. Mükemmel. Rosie bu arabayı beğendin mi? Rosie beğenmiş. Güzel. İyi. İnternete koydum. İnsanlarla iç içe oldum. Birileri kapımı aşındırıyor. İlk sen varsın. Bunun için 1500 sterline ihtiyacım var. Sanırım bunu alacağım. Yani ne diyorsun?
30: 1500 sterlin Mike. Bu bir anlaşma.
0: Güzel. Kendine muhteşem bir araba aldın. Aferin Rosie. Vur onu. Bum. Aferin. Mark bize kendi nakitinden 5000 sterlin verdi. Civic için 160 yeni amortisörleri harcadık ve onu 1500 sterline sattık. Yani hayallerindeki araba fonunda 4840 sterlinimiz var. Ve satacak bir palyaço arabamız var. Ve Elvis'in daha iyi haberleri var bize. Bu nedir? Ah! Şuna bak! Ah dostum bu harika! Harika! Harika! Çok çok iyi!
28: Harika değil mi?
0: Bugünü göreceğimi hiç düşünmemiştim.
28: İnanılmaz bir marifet.
0: Kesinlikle
28: şuna bak.
0: Hayranıyım. Ah Elvis harika! Çok iyi!
28: Komedi kornasını sever misin?
0: Onlar ne peki? Ha?
28: Taktığım birkaç mod daha var.
0: Ah,
28: şuraya bak.
0: Bu harika. Ah, her santimde. Her santimi düşündüğüm
28: renkli
0: gibi.
28: Renkli dumana bak.
0: Uygun bir palyaço arabası. Dostum, gerçekten sahip olduğun şeyi kesinlikle başardın. Çok iyisin.
28: Çok eğlendim.
0: Tüm sıkı çalışmanla bunun için 1500 sterlin. Gerçekten hiçbir şey harcamadık değil mi?
28: Gerçekten hayır. Tek yaptığım motora bakım yapmak, debriyaj yamasını değiştirmek.
0: Elvis bunu palyaço arabasıyla başardı. Gerçekten sahip olduğu sirk halkasını kelimenin tam anlamıyla devirdi. Şimdi internette listeledim. Bunun için yaklaşık 2000 sterlin almayı umuyorum. Ve bildiğim geçmişi ve kökeniyle bir koleksiyoncuya hitap edeceğini ve satmasını sağlayacağımızı umuyorum. Bir hafta sonra palyaço arabasının çevrim içi müzayedesi sona erdi. Çok sayıda teklif aldık ve kazanan teklif sahibiyle görüşüp inceleyip teslim almalarını sağlayacağım. Dışarı çıkıp bir palyaço arabası aldığımda bazıları benim biraz palyaço olduğumu düşünebilir. Ama aslında kazanan benim. Çünkü bir çevrim içi müzayede sitesinde ilan verdim ve dünyanın her yerinden teklifler aldım. Listelemede palyaço Zippo'ya bile yorum yaptırdım ve teklifler artmaya başladı. Toplam 41 kişiydik. Arkamdaki bu adam kazanan teklif sahibiydi. Adı da Mike. Evet, o Burnsley'den geldi. Arabayı zaten satın aldığını unutmayın. Almak mı istiyor? Mike, hala mutlu musun?
2: Evet, çok mutluyum.
0: Güzel. Evet, harika bir şey değil mi? Peki ne için satın almak istedin bunu?
2: Onu tamamen küçük oğlum için aldım.
0: Gerçekten mi? Onun için de çömlekçilik yapabilirim.
2: Evet, ve bir palyaço olabilir.
0: Duman bidonunu patlatmak için bir düğme var. Bu fışkırtıcıların her yere su fışkırttığı bir tane daha var.
2: Doğru.
0: Evet, doğru. Eğer istersen kapılar kapanıyor. Yani evet, bununla gerçekten çok eğlenebilirim. Demek zaten güzel bir Mustang'im var.
2: Evet, bu yerin fiyatını alacak.
0: Güzel, dinle. 2300 sterlinle kazanan teklif veren sizdiniz. Bunu kabul etmekten hala mutlu musunuz?
2: %100 Mike.
0: Harika, kendine çok güzel bir palyaço arabası almışsın. Çok teşekkür ederim. Bu rüya araba fonumuzda 6890 sterlin olduğu anlamına geliyor. Fena değil ama yine de Catherine için gereken 12.000 sterlinin yarısına zar zor ulaştım. Bu yüzden büyük bir kar potansiyeli olan başka bir fiyasko görmeye gidiyorum. Şimdi herkesin söyleyebileceğini biliyorum ama arabaları seviyorum. Belki bilmiyor olabilirsiniz ama motosikletleri de seviyorum. Karımı dehşete düşürecek kadar. Şimdi piyasaya yeni çıkan bir motor kokusu aldım. Tüm zamanların en sevdiğim motosikletlerinden biri. Orijinal süper motosiklet gibi bir GB750. Andy adında bir adama ait. Aslında motosikletleri restore ediyor ama üzerinde çok fazla proje var ve bu onun için çok fazla. Yani bu motosikletin binlerce sterline satıldığını gördüm. Çünkü çok aranan ve koleksiyona uygun bir ürün. Andy! Merhaba dostum.
3: Nasılsın?
0: Nasılsın? Tanıştığımıza çok memnun oldum.
3: Tanıştığımıza memnun
0: oldum. Evet, ne harika bir yer. Her yerde motosiklet olmasına şaşmamalı.
3: Pekala, herkes için bir şeyler
0: bu
3: var.
0: Bu benim kaptan köşküm. Tamam. Öyleyse GB750.
3: Evet, ikonik motor. İlk gerçek süper motosiklet.
0: Bu hangi yıl?
3: 1900.
0: Tamam.
3: Bu bir 1972.
0: Evet.
3: 69'da çıktı ve ilk 4 silindirli motosiklet oldukları için İngiliz motosiklet endüstrisini bitirdiler.
0: Andy, merhaba dostum.
3: Nasılsın?
0: Nasılsın? Tanıştığımıza çok memnun oldum.
3: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Evet, ne harika bir yer. Her yerde motosiklet olmasına şaşmamalı.
3: Pekala, herkes için bir şeyler
0: bu
3: var.
0: Bu benim kaptan köşküm. Tamam. Öyleyse GB750.
3: Evet, ikonik motor. İlk gerçek süper motosiklet.
0: Bu hangi yıl?
3: 1900.
0: Tamam.
3: Bu

0: Önemli bir devrim.
1: Yani görebildiğim kısımların kesinlikle şaşırtıcı olduğunu biliyorsun.
0: Motoru baştan sona elden geçirdim. Tüm yatakları ve contaları komple yeniledim. Ama malzemem bitti.
1: Şu anda burada olmayan ne? Beni endişelendiren kısımlar evet. Çünkü...
0: Alman gereken birkaç parça var.
1: Tamam, o zaman bana onlardan söz et. Sele nerede?
0: Sele orada.
1: Pekala, bir selemiz var.
0: Yepyeni yakıt deposu.
1: Şuna bakın, bu harika. En büyük endişe doğru egzoza sahip olmaması. Bunun gibi orijinal 4 boru. Bu motosikleti 4 boru olmadan pazarlayacak olsaydım değeri ne olurdu?
0: 5 ile 6 bin arasında.
1: Peki doğru egzoz borusu takılıyken?
0: Doğru egzozda üzerine birkaç bin sterlin daha koyacaktır.
1: O kadar mı?
0: Evet.
1: Sorun bu değil mi? Bu gerçekten büyük sorun. Çünkü bunun için ne kadar istiyorsun ha? Söyle bakalım.
0: 5 bin.
1: Bu anıtsal bir kumar. Anıtsal bir kumar.
0: Evet, ama sen kumar oynamayı
1: seversin. Kumarı severim. Bunun için sana 4,5 bin veririm.
0: Hayır. 5 bin istiyorum.
1: 5 bin yapamam. Biraz geri almalıyım. Şöyle söyleyeyim. Bundan bir tane bulmak için dünya çapında en az 200 sterlin değerinde telefon görüşmesi olacak. Lütfen bana bir...
0: Sana 200 sterlin indirim yapacağım.
1: 4800.
0: Anlaştık.
1: Az önce ne yaptım? Ah, Elvis beni öldürecek. Andy sevimli bir adam ve gerçek bir motosiklet tutkunu gibi görünüyor. Ama az önce ne yaptığımı bilmiyorum. Çok nadir olduğunu bildiğim orijinal egzozu bulamazsam başımız belada olabilir. Bunu asla istemem.
2: Bana çok sık motosiklet getirmezsin ama getirmeni seviyorum.
1: Sana meydan okumayı seviyorum ve bu sıradan bir motosiklet değil. Bu harika.
2: Bittiğinde iyi olacağına eminim. Bazı parçaları eksik.
1: Pekala, burada parçalarım var. Parçaların bende olduğunu söylüyorum. Parçaların çoğuna sahibim. İşte.
2: Bir bakalım. Vay canına, şuna bak.
1: Evet, güzel.
2: Hepsi
1: demek güzel bir benzin deponuz ve seleniz var. Bu da arabanın arkasında.
2: Harika. Ve sonra ne eksik?
1: Egzoz eksik.
2: Pekala, yeni bir tane al.
1: Onlar satın alınamaz, onlar yok. Gittim ve 4800 sterlin harcadım. Ve kendini 7 veya 8 büyük motosiklete dönüştürecek egzozu bulabilirsem iyi olur. Bunu istiyorum.
2: Bu sağlıklı bir kar. Ancak her şey görünüşte şimdiye kadar kimsenin bulamadığı bir parçayı bulabilmeye bağlı.
1: Bildiğin gibi bir rehber defterim var. Küresel olarak çalışıyor. Bu şekilde bize bir egzoz bulup bulamayacağımı göreceğim. Ve eğer yapabilirsem o zaman kardayız.
2: İyi şanslar olsun.
1: Sonra bizi Mark'ın rüya arabasına yaklaştırmak için sert oynuyorum. Bir teklif alacağınızı söyledi. Peki bu ne kadar iyi? Hazır mısın? 10 bin.
3: Hayır.
1: Ama her şey o Honda egzozuna bağlı. Honda motosikletimiz hakkında iyi ve kötü haberlerim
2: var.
1: Daha
2: fazla kötü haber için zamanımız yok.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: Temel ve Kako arasında.
1: Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
0: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir bisküvi mi versem?

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
11: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
12: NHS çalışanı Mark son birkaç yıldır sağlığıyla mücadele ediyor. Bu yüzden ona hayalindeki Ketrim 7'yi almayı çok istiyoruz.
13: Bana ülseratif kolit teşhisi kondu ve sonunda iki tane büyük bağırsak ameliyatı oldu.
12: Ne üzücü. 7 için 12 binden fazla arttırmamız gerekecek. Bu yüzden bu klasik Honda motosikleti üzerinde kumar oynadım. Ve son birkaç haftayı yedek egzoz aramakla geçirdim. Elvis, bir dakikam var. Honda motosikletimiz hakkında iyi haberlerim var ve kötü haberlerim var.
14: Daha fazla kötü haber için zamanımız yok dostum.
12: Birleşik Krallık'ta egzoz için David Silver adında bir tedarikçi buldum. 6 aylık bir bekleme listesi var ve 1500 sterlin.
14: Bunu neden yüzünde bir gülümsemeyle söylüyorsun?
12: Az önce beni aradı ve bir müşterinin egzozunu iade ettiğini söylediği için artık buna ihtiyacı olmadığını ve maliyet karşılığında alabileceğimizi söyledi.
14: Kara kitabının işe yarayacağını biliyorum.
12: Asla pes etme, asla pes etme. Ertesi sabah Mike'ın bulduğu egzozu teslim aldım. Şimdi tek yapmam gereken onu takmak.
14: Bu ilk kısım. Eskisini çıkarmak. Yeni egzoz ölçülerine uygun yapıldı. Bu yüzden sadece bu 4 egzoz borusunu bağlamam gerekiyor ve tam olarak yerine oturması gerek.

0: Bu motosikleti benzersiz kılan 4 ayrı egzoz borusuydu. Ve şimdiden olması gerektiği gibi görünmeye başladı bile. Ve sonra kader anı. Motosiklet şimdi harika görünüyor ama aslında her şey çok güzel görünüyor. Kulağa da hoş geliyor. Ve böylece onu ateşleyeceğim. Bu yeni egzozların neye benzediğini görün. İşte başlıyoruz. Aha, evet. Ha evet. Hem de hemen. Kulağa çok hoş geliyor. Bu harika. Bu harika. Ha çok mutluyum. Bu harika. Ve ben onu elimde tutmak istiyorum. Ne motosiklet ama. Mike bunu sadece 4800 artı parça karşılığında satın aldıktan sonra 8000'e kadar satışa çıkarabilir. İletişim ağı sayesinde bu ikonik süper motosikleti satın almak isteyen bu koleksiyoncu bulunabilmelidir.
1: Honda motosikletimizin popüler olacağını hissetmiştim ve haklıydım. İnternette bunu soran birçok insan oldu ve satmayı başardım. Aa, şuna bakın çok hoş. Bunlar Honda 750 motosikletimizi satın alan Andy adında bir adamdan az önce aldığım fotoğraflar. Şimdi ona motosikleti internetten sattım. Buraya gelip alacağını umuyordum ama benden ona teslim etmemi istedi. Ve şimdi aldı. Bana onun çok mutlu göründüğü bazı fotoğraflarını gönderdi. Andy adında bir adamdan aldım ve Andy adında bir adama sattım. Böylece tam bir daire oldu. Şimdi asıl sürpriz şu ki motosiklet için sadece 7500 sterlin almayı umuyordum ama aslında bundan daha iyi oldu. Bunun için 8000 almayı başardım. Honda motosikleti üzerindeki kumarın meyvesini verdi. Bize sadece 900 sterline bir egzoz aldım ve motosikleti 8000'e sattık. Bu da rüya araba eğlencesinde 9190 sterlinimiz oldu anlamına geliyor. Fena değil ama hala ihtiyacımız olandan 3 veya 4000 eksiğimiz var. Mark ve oğluna o Caterham'ı almak için can atıyorum ve bu yüzden bir plan yaptım. Bugün güzel bir gün olacak çünkü tüm zamanların en sevdiğim arabalarından birini görmeye gidiyorum. Bir BMW E46 M3'ten söz ediyorum. Bir süredir gözüm üzerindeydi. Bu araba uzun zamandır piyasada ve neden satılmadığını buldum. Üzerinde çok fazla kişiselleştirilmiş değişiklik var ve bunlar insanların reklamlara baktıklarında pek hoşlanmadıkları şeyler. Şimdi araba bir süredir reklamını yaptığı bir adama ait. Bu yüzden bir anlaşma yapmaya istekli olacağını düşünüyorum. Bunun için 13.000 sterlin istiyor. Şimdi gerçek şu an elimde 13.000 sterlin yok. Sadece 9.000'im var ama araba ihtimali beni o kadar heyecanlandırıyor ki eğer satın alabilirsem ve gelecekte satarsam satın almak için kendi paramı koymaya istekliyim. Ondan paramı geri alacağım. Evet, bunu yapacağım. Paramı geri alacağım. Bu benim tercihim olacak. Bu çok büyük bir risk ama Caterham'ı ödememizin tek yolunun bu olabileceğini düşünüyorum. Burada kendi küçük oyuncak dükkanımda olabilirim. Bak Ferrari California, BMW M3 ne güzel ne de hoş değil mi? Ama bunu görmeye geldim. Bu E46 BMW M3 Coupe. Vay canına, sen Sergio olmalısın.
2: Merhaba Mike.
1: Sergio, tanıştığımıza memnun oldum.
2: Ben de tanıştığıma memnun oldum. Evet, gerçekten öyle.
1: Tamam, BMW E46 M3. Görünüşe göre birileri bir tür kişisel modifikasyon yapmayı denemiş. Büyük tekerlekler, renkli camlar, bagajdaki küçük spoiler. Bu birinin özel zevki için yapılmıştır ve herkesin zevki değildir. Renkli camı, o küçük bagaj spoilerını çıkarman ve tekerlekleri değiştirmen gerektiğini biliyorsun. Ve sonra muhtemelen satardı. Neden yapmadın? Senin bir garajın var.
2: Sadece zaman, sadece.
1: Bunu yapacak vaktin yok.
2: Buna vaktim yok.
1: Hızlı bir tur atsam sorun
2: Hayır,
1: olur mu?
2: Hayır, çok mutlu olurum. Anahtarlar zaten içeride.
1: Ah güzel, yaklaşık 15 dakika sonra buradayım.
2: Birazdan görüşürüz.
1: Ah evet, evet. Evet, evet. Bir nedenden dolayı üzerinde M rozeti var. Burası BMW'nin motor sporları bölümü. Bu dengeli olduğundan emin olmak için ince ayarlanmıştır. Çok güzel yol tutuşu ve fevkalade bir şekilde sürülür. Ve size tüm bu gücü sağ ayağınızın altında verir. Ve yine de birinin gelip her şeyi mahvetmesi gerekiyor. Çünkü bu arabaya sahipler. Harika büyük tekerlekler ve küçük ürkütücü kaygan lastikler taktılar. Ve bu da sürüşü tehlikeye attı. Şimdi Sergio 13.500 istediğini söyledi. Ancak bu konuda bir teklif alacağını da söyledi. Ama geri döneceğim ve biraz arsız olacağım. Geri dönüp bu arabayı 11.000 sterline almayı hedefleyeceğim. Bu benim hedef fiyatım. Bakalım başarabilecek miyim? Göreceğiz. Masanın arkasında oturan patron adama bakın.
2: Mike.
1: Servis geçmişi.
2: Hayır, senin için hazırladım.
1: Yedek anahtar seti, dinle. Çok güzel gidiyor. Gerçekten çok iyi sürülüyor. Bence her şey ondan çıkmalı, biliyorsun. Ve o arabayı satabilmemin tek yolu bu. Yani hoşuma gidiyor ama sana biraz sert davranacağım. Telefonda 13.5 dedin ama teklif alacağını söyledin.
2: Sorun değil.
1: Peki bu ne kadar iyi? Hazır mısın? 10.000.
2: Hayır. Hayır. 12 yapabilirim.
1: 12.000.
2: Evet.
1: Sanırım onu 12'ye satabilirim. Senin ortada buluşacağım. 11.000 bu kadar. Evet.
2: Pekala.
1: Sen üst düzey bir adamsın. Bunun için teşekkür ederim.
2: Tamam.
1: On bir bin. E46 BMW M3 için. Bazen kendime bile şaşırıyorum. Evet, bu arabanın birkaç küçük sorunu olduğunu biliyorum. Çözmemiz gereken şeyler. Ama hiçbiri mekanik değil. 11.000'de. Bu arabada kesinlikle bir karım olduğunu düşünüyorum. Evet, kar edeceğim. Ama hayalimdeki araba fonunu 2000 sterlinle doldurduktan sonra gerçekten bu arabayı satmam gerekiyor. Şimdi BMW kumarımın geri tepmemesi için dua ediyorum. 15.000 sterlin, ne düşünüyorsun?
3: 14.000'e daha mutlu olabilirdim.
1: Ve Elvis kendi konumunun üstüne mi çıkıyor?
4: Arabayı bulmuş olabilirim.
1: Bu benim işim.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.
18: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
20: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
21: Tam da leyslik. Sevince.
22: Servis geldi, çantam hazır mı?
23: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
24: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
25: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
26: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
27: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
28: Aramaya devam etmelisiniz.
27: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
29: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
1: NHS çalışanı Mark'ı hayalindeki Caterham 7'ye kavuşturmak için arabaları çeviriyoruz. Bu ağır modifiyeli BMW M3'ü satın almak $11,000 bir pazarlığa mal oldu. Ama eğer onu geri çıkarırsak kazanılacak para var.
0: Çok iyi dostum.
1: Beğendin mi?
0: Çok güzel. E46 BMW M3. Sevilmeyecek de ne demek istiyorum. Bu şeyleri sevin. Harika arabalar. Yani bunun için ne kadar ödedin?
1: 11.000.
0: Oldukça iyi.
1: Sanırım bu arabanın haykırdığı şey orijinal haline geri dönmek istediği. Yani bu arabada güzel bir orijinal tekerlek setinin yardımı büyük olurdu. Ayrıca kaliperler hakkında da bir şeyler yapsaydık.
0: Ne var ki turuncular. Evet, turuncu güzel görünmüyor değil mi? Sana katılıyorum. Yani kaliperlerin rengini değiştirebilirsin. Yani BMW bunu yapardı. Motor sporları mavisi derlerdi. Bunu hatırlıyor musun?
1: Eğer mavi kaliperlerimiz, standart tekerleklerimiz olsaydı, cam rengini silmiş olsaydık ve sonra iç mekanı yapmış olsaydık, bu oldukça kolay bir şekilde 15.000'e giderdi.
0: Evet, tamam. O zaman onunla gidelim dostum.
1: Pekala, hadi başlayalım.
0: Şimdi tipik olarak içine uygulanan karanlık bir film gibi bir film. Bu yüzden ısıtmaya başlayalım. Ve umarım kolayca soyulabilir. Burada iki ipucu var. Biri zaman ayırın, acele etmeyin. Diğeri ise soyduğunuz yerin önündeki alanı ısıtmak için ısı tabancasını kullanmak. Bu yüzden soymak üzere olduğunuz bir sonraki parçayı ısıtın ve yavaş yavaş soyun. Başlıyoruz. İşte böyle. Bu çok tatmin edici. Ayrıca rüzgarlığı çıkarmak için ısı tabancasını kullanacağım. Tutkalla yapıştırıldığı için bir miktar sıcak hava ve nazik bir ikna ile çıkması gerekir. Evet, işte böyle, aman tanrım. Otoyolda uçup giden bir araç yok. Bu oldukça etkileyici bir yapıştırıcı. Bunun bir temizliğe ihtiyacı olacak. Evet, kesinlikle. Ama çok daha iyi görünecek. Biraz dirsek yağıyla yapıştırıcı çıkarılır ve ardından son işe geçilir. Bu arabanın değeri orijinalliğinde. Bunu söylemek bana acı verse de bu 19 inçlik piyasa jantlarının değeri arttırması gerekiyor. Ama hepsi kötü haber değil çünkü harika durumdalar ve yepyeni lastikleri de var. Bu nedenle hatırı sayılır miktarda paraya değeceklerdir. Gümüş gövdeyi tamamlamak için kaliperleri BMW'nin kendi motor sporları mavisine yeniden boyayacağım. Üzerinde yeni jantlarla satışa çıkabilir. Şimdi orijinal durumda. Umarım bunun için 15.000 sterlin alabiliriz.
1: Bugün benim için karışık duygularla dolu bir gün. Bu BMW M3 gibi harika bir arabaya veda etmek asla kolay değil. Ve iyi haber şu ki tekerlekler ve döşemeleri çıkardık. Bunları internete koydum ve hepsini 1020 sterline satmayı başardım. Sonra orijinal bir tekerlek ve lastik seti ve iç kısım için bazı yeni kaplamalar satın aldım. Ve evet, 1020 sterlin harcadım ve bu yüzden harcama konusunda bulunduğumuz seviyedeyiz. Şimdi sadece kar etmem gerekiyor. Arkamdaki bu adam, Jim, aşağı indi ve damadı adına arabaya baktı. Onu sadece bir test sürüşüne çıkardım ve kulaktan kulağa sırıtıyor. Öyleyse birlikte bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görelim. Bakalım arabayı alacak mı? Göreceğiz, evet. Evet, gördüklerini beğeniyor musun?
2: Ha, evet.
1: Bu damadın için.
2: Öyle, evet.
1: Yani size gidip onun adına bir anlaşma yapmanız için yetki verdi, öyle mi?
2: Verdi, evet.
1: Tamam ve sanırım onu orada 15.000 sterlin gibi gerçekten iyi bir piyasa fiyatından aldım. Ne düşünüyorsun?
2: 14.000 olsaydı daha mutlu olurdum.
1: Bu senin paran bile değil. Sana satamazsam yarın başka birine satacağım. O kadar iyi bir araba. Yani ne yazık ki 15.000 ya da hiç olmalı. Bence olması gereken bu işte.
2: Tamam, hadi yapalım.
1: Tebrikler, kendine harika bir araba aldın.
2: Anlaştık.
1: Umduğum gibi M3 bir usta vuruştu. Onu 15.000 sterline sattık. Yani ticaret parasını eklediğim 2.000'i geri alabildik. Ve hala rüya araba fonumuzda 13.190 sterlin var. Demek ki başardık ve artık Mark için bir Caterham aramaya başlayabiliriz. Evet, onun hayallerini gerçekleştireceğiz. Bakalım bulabilecek miyiz?
0: Dostum, kısa bir soru.
1: Evet.
0: Hedefimiz için ne kadar paramız var?
1: E-tabloyu biraz önce gözden geçirdiğimi söyleyebilirim. Bu komik. Çok iyi bir 13.000 sterlin seviyesindeyiz.
0: Bu gerçekten iyi çünkü bize araba bulabilirdim.
1: Bu benim işim.
0: Öyle olduğunu biliyorum. ama birkaç arkadaşımı aradım ve bir tane buldum. Ucuz. O da sarıyı istediği için doğru renk değil mi?
1: Oğlu sarı olanı istedi.
0: Pekala, sarı değil ve ucuz olduğu için bunda yanlış bir şeyler olup olmadığını bilmiyorum ama yeterince ucuz.
1: Güzel, adresi ver, gidip bir bakayım.
0: Pekala, gidip bir bakabileceğimi düşünüyordum.
1: Beni bilgilendir, nasıl gittiğini bana bildir.
0: Sana haber vereceğim.
1: Güzel.
0: Caterham'lar genellikle yarış pistinde yorulurlar. Bu yüzden iyi bir tane bulmak nadirdir. Ancak bu iyi bir şeye benziyor. Bu yüzden bir bakmak için kuzeye 3 saatlik bir yolculuk yapmaktan mutluyum. Mark'ın Honda Civic'inden Julian'la tanışmak üzere olduğum Preston'a gelmek Mike ve benim için çok büyük bir iş oldu. Julian bizim karşılaşabileceğimiz bir fiyata Caterham 7 satan bir arkadaşımın arkadaşı. Aslında o kadar iyi bir fiyat ki onu Mark'ın hayallerinin arabasına dönüştürmek için ne kadar çalışma gerektireceği konusunda biraz temkinliyim. Julian, merhaba dostum, ben Elvis.
2: Merhaba.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, ya sen?
0: Evet, çok iyiyim. Şuna bak. Kendi kalbime göre bir adam olduğunu görüyorum. Bu çok güzel, rüya bu.
2: Evet, yarış ruhu kanımızda
0: öylesi
2: var.
0: Öyleyse hikaye nedir? Sende iki tane var.
2: Pekala, birkaç yıldır buna sahibim ve kesinlikle çok sevdim. O kadar çok sevdim ki bu yıl Caterham Akademisi'ni bir grup arkadaşla yapmaya karar verdim.
0: Yani yarışa gidiyorsun.
2: Yani yarışıyorum.
0: Ve bu yolda kullanılanın ihtiyaç fazlası olduğu anlamına
2: yani
0: gelir.
2: Yani temelde artık gereksinim fazlası, evet.
0: Yani beni geçmişime götürüyor. Çünkü motor sporları yolculuğuma burada başladım. Ortalığı karıştırmaya başlamadan önce bilmem gereken yanlış bir şey var mı?
2: Hayır, gerçekten çok iyi bakıldı. Gerçekten temiz bir araba. Mekanik olarak sağlam.
0: Kaputu açmamın sakıncası var mı?
2: Çekinme.
0: İşte başlıyoruz, şuna bak. Nasıl olduğunu merak ediyorum.
2: Öğrenmenin tek yolu var.
0: Bunlardan birinin direksiyonunda olmayalı bayağı uzun zaman olmuştu. Aman tanrım. Bu çok güzel bir duygu. Gerçekten öyle. Rüzgar saçlarında geziniyor. Bir Caterham alacaksanız kesinlikle almalısınız çünkü onlar harikadır. İyi bakılmış bir tane buldum. Bunun olduğu gibi. Tam bir servis geçmişi var. Bunların çoğu yarış pistine götürüldü ve bu arabalar biraz daha zor bir hayat yaşıyorlar. Bu kulağa hoş geliyor ama 12,5 binde bize harcamak için biriktirmeyi başardığımız kedimizde yaklaşık 1000 sterlin kaldı ve yapacak büyük bir mekanik iş olmasa da harika durumda sanırım. Tam olarak nerede olduğumu bilmiyorum. O parayı koyacağım. Bunu kesinlikle yapacağım. Evet, yapmalıyım. Demek istediğim, onu seviyorum.
2: Nasıldı?
0: Aman tanrım, onlar harikalar. Araba kullanmanın ne kadar eğlenceli olduğunu unutmuşum.
2: Harikalar değil mi?
0: Harika. Demek istediğim, bunun için 12.500 istiyorsun.
2: Evet, 12.500.
0: O kadar çok seviyorum ki yüzümdeki gülümsemeden kurtulamıyorum. Seninle tartışmayacağım bile,
2: çok
0: onu
2: teşekkür
0: alıyorum.
2: Ederim.
0: Teşekkür ederim.
2: Teşekkür
0: Buna
2: ederim.
0: İnanamıyorum. Sağ ol dostum. Mark'ın oğlu Tom, Mike'a en sevdiği rengin Caterham'ın sarı olduğunu söyledi. Ve hayallerimizdeki araba fonunda kalan parayla bu rengi ekleyebiliriz. Bu yüzden parlak vinyl araba ambalajımız Henry'e bir çağrı yaptım. Merhaba dostum.
3: Merhaba, nasılsın? Evet, iyi, çok iyi.
0: Bu sana bahsettiğim şey. Tam bir kabus gibi görünüyor çünkü demek istediğim bu şeyler iğrenç görünüyor.
3: Evet, çıkarması en kolay şeyler değil ama...
0: Ben de bundan bahsediyordum. Bunu böyle bir şeye çevirebilir misin?
3: Benimle gel hadi.
0: Tamam.
3: Bir bakalım.
0: Pekala. Kaplama sadece bir boyadan daha ucuz olmakla kalmaz. Aynı zamanda Mark otomobilin orijinal rengine dönmek isterse kolayca çıkarılabilir. Ayrıca alttaki kaporta hala bozulmamış durumda olacaktır. Caterham'ımız harika görünmeye başlıyor ve işi ne kadar çabuk bitirirsek elbette Mike'a o kadar çabuk gösterebilirim ve sonra onu Mark'a teslim edebiliriz. Ama Mike sevecek mi? Sarı arabadan çok nefret ediyor.
1: Mark'la ilk tanıştığımdan beri uzun bir yolculuk oldu. Bugün Chepstow, Güney Galler'de özel bir Caterham buluşması düzenledim. Ve Mark'la oğlu Tom'u davet ettim. Hal hatır sormak için geldiklerini sanıyorlar. Bu yüzden yakında kendi Caterham 7'leriyle eve döneceklerinden haberleri yok. Arabaların hepsi benim küçük Caterham etkinliğimde hazır. Mark ve Tom yoldalar ve Elvis o küçük Caterham'la birlikte yolda ve tahmin edin daha arabayı bile görmedim. Sabırsızlanıyorum. Nasıl olacak? Evet. Evet dostum, bunu kesinlikle başardın. Açıkçası çok iyi. Bazen sadece beni uçuruyorsun.
0: Sarıyı sevmediğini biliyorum ama bu güzel görünüyor değil mi?
1: Sarı olması umurumda değil çünkü benim için değil. Sürmem gerekmiyor ama harika görünüyor değil mi? Sana karşı dürüst olacağım. Umduğumdan daha iyi. Nasıl bir sürüşü var?
0: Bundan daha fazla bir arabayı vermemeyi istemedim. Bu çok iyi. Yola çok bağlısın. Demek istediğim Mark buna bayılacak.
1: Buna bayılacak ve bu böyle bir arabanın tadını çıkartmak için onun son şansı. Ve burada bazı yeni arkadaşlarıyla bunun tadını çıkarabilir.
0: Bu arkadaşı ezdiğinizi söyleyecek.
1: Evet, fena değil.
0: Nasıl bir kurgu?
1: İstediğimiz zaman küçük bir araba şovu düzenleyebilirim. Bu kesinlikle harika. Güzel insanlar, güzel arabalar. Bunu marka göstermek için sabırsızlanıyorum.
0: Bunu seviyorum.
1: Evet, pekala. İşte buradasın Mark ve senin yanında da Tom var.
4: Merhaba
1: evet.
4: Mike, seni tekrar görmek güzel.
1: Seni görmek ne güzel, iyi misin Tom? Bak senin için ne ayarladım, uygun küçük bir araba şovu. Bu hoş değil mi? Gelip birkaç araba görmek ister misin? Bu yüzden buradayız değil mi? Aşağı inip arabalarını satın alan hoş bir insan topluluğu olduğunu görebilirsiniz. Bu çok iyi bir şey.
4: Bence onun için okuldaki arkadaşlarıyla dostlukları güçlense iyi olur ama sadece bizim için başka bir şey yapmasını umuyorum. Mesela araba buluşmaları gibi ve bunun gibi şeylerde bilirsiniz bir Honda Civic'te sallamak istemezsiniz.
1: Hayır, Catherine fabrikasına gittiğimiz zamanı hatırlıyor musun?
4: Evet.
1: Ve arabalara bakıyorduk. Aa, sen bana ne dedin? Evet. O sendin değil mi? Sarı bir Catherine istediğini söyledin.
4: Evet.
1: Gördüğünüz gibi burada sarı araba yok. Ama şuna bak, küçük sarı Catherine. Bunu beğendin mi peki?
4: Evet.
1: Bu senin hayalindeki araba. Ama senin için Mark, bu senin hayalindeki araba işte.
4: Söyleyecek kelime bulamıyorum.
1: Bir yaprak gibi titriyorsun. Gel de bir bak, bu Elvis.
0: Nasılsın Mark?
1: Atölyedeki merhaba. Tüm işi yapan Elvis'tir.
0: Merhaba dostum.
1: Bunu sizin için takas edebiliriz. Bunun sizin son şansınız olduğunu biliyoruz. Oğlunla arabanın tadını çıkartmak istediğini biliyorsun.
0: Dostum, bunun senin için ne kadar önemli olduğunu görebiliyorum. Bir direksiyona geçtiğinde yüzündeki büyük gülümsemeyi hayal edebiliyorum.
4: Söyleyecek sözüm kalmadı.
0: Eski Honda Civic'ten biraz farklı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet. Honda Civic'ten çok yol kat ettik. Bu yüzden gözyaşlarım var. Honda Civic yüzünden. Ah ve yaşadıklarımız. Bak bunu hak ediyorsun. Bunu sizin için yapmaktan mutluluk duyduk. Benden, ben ve Elvis'ten. Bu senin hayalindeki araba işte.
4: Teşekkürler Mike. Abi, çok teşekkürler.
0: Tebrikler.
5: Evet, benim için sahip olduğum için mutluyum.
1: O zaman çocuklar o arabanın tadını çıkarın. Bundan daha iyi olamazdı öyle değil
0: i̇yi
1: mi?
0: İyi eğlenceler
1: ha?
0: Çocuklar.
1: Hadi o zaman gidin. Aferin
0: keyfini
1: arkadaşlar.
0: Çıkarın.
1: Güzel.
0: Görüşürüz.
1: Çok iyi.
0: Bu çok duygusaldı.
1: Güzel. Güzel, çok iyi. Çok duygusaldı. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek. Çok iyi.
0: Bununla çok eğlenecek değil mi?
1: Vay canına. Hem Mark hem de Tom için ne inanılmaz bir an. O harika Catherine'ı teslim etmek bir zevkti. Bu onun hayallerinin arabası ve gerçekten önemli olduğunu tüm o duygularla görebilirsiniz.
4: Vay canına. Mike sarıyı sevmeyebilirsin ama o arabaya her bindiğimde yüzümde bir gülümseme oluşuyor. Bana verdiklerin için sana, Elvis'e ve programdaki herkese ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi ve çok teşekkür ederim.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Tam da leyslik.
9: Sevince. Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
14: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
13: Bir fırsat.
15: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tamam dur. Bir şeyi yerinden çıkarmanın doğru yolunu öğrenmek için hevesli biriyle çalışmak çok güzel.
1: Klasik.
0: Şuna bakın.
1: Kızgın bir kedi.
0: Bir şeyler bulduk.
1: Yaptığımız en iyi şeylerden biri bar inşa etmek.
2: Aa, vay canına.
3: İkinize de getirdim.
1: Eskiden kafaları bayağı küçükmüş.
0: Bunu çıkarmak için gelişmiş bir planları var mıydı sence?
4: Sanırım dışarıda bir yangın başlattım.
5: Amerika'da her gün tarihi binalar birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert
0: biraz daha aşağı indi.
5: Daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
1: Değeri artmaya devam ediyor.
5: Hurda bizim işimiz.
0: Şuna bakın.
1: Robert beni biraz şaşırttı. Genelde eğlenceli şeylere dahil olmaz ama bu büyük kediyle içeri girdi.
0: Onu canlandırmaya çalıştım.
1: Gördüm. Bu yüzden elimi üstüne koydum.
0: Evet.
1: Evet öyle.
0: İşte kedi geliyor.
1: Bu da ne böyle?
0: Yeni maskotumuz. Köpekleri boş versen.
1: Robert hadi anlat.
0: Sam'e mama almak için evcil hayvan dükkanındaydım. İnanabiliyor musunuz? Neredeyse atıyorlardı bunu.
1: Hayır.
4: Aa hayır.
1: Bedavaya mı aldın?
0: Aslında hayır. $50.
1: İşte bu yüzden. Bir sebebi var pekala.
0: Bu ilk kedimiz değil. Aslan'ı hatırlıyor musun?
1: Aslan mı?
0: Evet.
1: Aa hatırlıyorum. Evet ama o evcil bir kedi değildi. Bu evcil.
0: Ben evcil dedim mi? Bunun evcil olduğunu ne biliyorsun? Pekala bunu $275 satmayı düşünüyorum. Buna değer.
1: Evet dostum çok güzel.
0: Bence bunu doğru kişi görecek. Bu gözlerden kendini alamayacak ve sonra onsuz yaşayamam diyecek. Bunu umuyoruz.
1: Getir onu.
2: Hadi getir.
1: Bu kedi küçük çocukları ve yaşlı insanları korkutur.
0: Merhaba.
1: Merhaba dostum.
0: Bunun üstünden bir kez daha geçelim.
1: Pankhurst'ten mi bahsediyoruz?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Çok güzel bir şey yapacaklar. Bu eski buhar üretim tesisini bir imalathaneye çevirecekler.
0: Evet.
1: Bu gerçek bir buhar üretim tesisi. Bölgenin tüm ısı ve enerji ihtiyacını karşılıyordu. Bir tarihi var. İki kazanı var. Vanaları var. Göstergeleri var. Ayrıca birkaç sürgülü kapı bulunuyor.
0: Yangın kapıları mı?
1: Yangın kapıları. Bunları değerlendirmek ve saklamak istemiyorum. Çünkü geri gelmeyi ve burayı donatmayı
0: umuyorum. Bunu da bir anlaşma yaptın mı?
1: Aslında bayağı büyük teklifler verdim.
0: Anladım, anladım. Peki bu hafta atölyede ne yapmayı planlıyorsun?
1: Elimde Ohio'da bir kitap ciltleme işletmesinden aldığım bu eski kağıt keseceği var.
0: Aa, evet, evet.
1: Bir süredir buna bakıyordum. Grayson da öyle. Bunu bir bara çevireceğiz.
0: Tabii ki öyle.
1: Her şey bittiğinde böyle yapabileceksin.
0: Anlıyorum. Bu bana uyar. Pekala. Tabii uyar. Ben de başlamalıyım.
1: Hadi. Pankhurst'a gidelim ve bununla geri dönelim.
0: Evet evet. Başlayalım.
1: Zevkli bir iş olacak.
0: Güzel.
1: Pekala.
4: Bu işe yarıyor.
1: Biliyorum. Baksana.
2: Herkese merhaba.
1: Merhaba. Nasıl gidiyor çocuklar? Bu parça bir kitap ciltleme işletmesinden geldi ve geriye kalan son parça. Ne zaman yanından geçsem bununla bir şey yapmalıyım diyorum. Aslında dirsekli bir bar yapmayı düşünüyorum.
6: Oo, evet.
1: Yassı bir kütük bulacağız.
6: Buna bayıldım.
1: Uyuması için onu keseceğiz ve Grayson'ın birkaç ışıklandırmasını dahil edeceğiz.
2: Aa, tanrım Mike bunu şimdiden bitirdin.
1: İşte geldi çocuklar.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bir şeyler bulduk.
2: İyi görünüyor. Bu bizim için bayağı büyük bir ölçek. Yani sanırım benim için.
6: İnşa ettiğimiz her şey ağır.
2: Doğru ve bayağı ağır bir şeyle işe başlıyoruz.
6: Evet.
2: Öyle değil mi?
6: Normalde parçalarımızı bitirdikten sonra bu kadar ağır olur. Pekala.
2: Güzel.
1: Mengeneden yaklaşık 2 metre uzunluğu olan bir dirsek yapacağız. Sonra keseceğiz. Keseceğimiz yeri işaretleyeceğiz. Pekala, buraya bir çizgi çekelim. Burası keseceğimiz yer. Temelde buradan keseceğiz ve geri gelip şuraya kadar keseceğiz.
4: Tamam. Temelde iki canlı kenardan da kurtuluyoruz.
1: There you go.
6: İşte oldu. Bak nasıl ortaya
2: evet,
6: çıktı.
2: Evet.
6: Büyük gerilim altında. Bu büyük levhalarla uğraşmak her zaman çok eğlenceli.
1: Bunun adı ustura testere. Çok keskin. Döner testeredeki kesikleri bitirmek için bunu kullanıyoruz.
2: Çok yavaş oldu. Elektrikli testerenin yaptığı gibi hemen dilimlemesini istedim.
3: İşte oldu.
2: Sanırım ilk kesimim için çok iyi iş çıkardım.
1: Pekala, ağır işlerin hepsini siz yapın. Ben sadece çarkı yapacağım.
3: Zafer senin.
1: Ne de olsa yaşlı bir adamım. Olması gereken bir şey var. Çünkü hiçbir şey yapmadan bile çok güzel görünüyor. Aferin çocuklar. Büyük bir çark ve baskı makinesi var ve ahşap bir levha ve birkaç ışık koyarak buna değer katacağız. Belki iki tane olabilir. Bu çok güzel bir parça olacak. Pekala Patrick, yapabileceğimiz kadarını yaptık. Burada üçlü ve diğer ikilinin bitirmesi gereken bir kurtarma işi var.
3: Pekala,
6: hadi
3: kendinize bakalım, iyi bakın.
6: Şanslar dostum.
3: İyi iş çıkardınız.
1: Kuzey Carolina'da Pinehurst kasabası yakınlarındaki eski bir buhar üretim tesisine biraz kurtarma işi yapmak için davet edildik. Aslında bu bir fırsat. Bu bina ile ilgili birkaç şey yapacaklar ve biz de dahil olmak istiyoruz. Ekibi bir araya topladık ve en iyi yaptığımız şeyi yapmak ve yardım etmek için bölgeye geldik. Yani eski parçaları toplayıp yeniden kullanmak için.
0: Başlangıçta bu bina kazanları etkin hale getirmek için kömürle doluydu. Temelde suyu ısıtıyordu ve enerji türbini yaratmak için bunu buhara çeviriyordu. Ya da basitçe ısı sağlıyordu. Yani bu borular bu tesisten tüm kasabaya kadar uzanıyordu. Orada birkaç tane daha var sanırım. Hadi bunları çıkaralım.
2: Robert'la birlikte ilk olarak içerideki göstergelerle işe başladık. Bunlardan onlarca var.
0: Bunu çıkarıyorum, evet. Güzel.
2: Tamam. Boru tesisatını kestik ve göstergenin üstündeki boruları çıkardık. Yani bu çok basitti. İşi anladıktan sonra çiçek toplamak gibi bir şeydi.
0: Tamam. Şimdi burayı çıkar. Grayson harika biri. O uzman bir hurdacı. Arka taraftaki metale bak. Sizi dinleyen biriyle çalışmak güzel. Tamam, dur. Bir şeyi doğru bir şekilde dışarı çıkarmayı öğrenmeye meraklı. Evet, onunla çalışmak harika. Her zaman kendisini bir grup insana öncülük etmeye yollamakta tereddüt etmem. İşte böyle.
2: Oh, dikkat et.
0: Evet. Bu kısım Carolina buhar hattı.
2: Oh.
0: Güzel değil mi? Bu gösterge ve işaretlerin en iyi tarafı objelerin yerinin belli olması.
2: Evet.
0: Bunlar zamanı geldiğinde bu projeye geri dönecek mükemmel objeler.
1: Bunların birkaçını alabiliriz. Bu çok iyi görünüyor. Bu şey ortaya çıkıyor. Yeri gelmesi gerek. Kolları olan büyük vanalar ve bunların üstündeki her şey bar tabureleri için harika bir taban olacak. Onları tam buraya koyacağız. Bu benim düşüncem. Yaratacakları bar için elimde yeterli malzeme varsa onlar için bunu yapacağım.
6: Aa, sanırım az önce bunu kırdık. Onu çeviremiyorum.
7: Gerçekten mi?
6: Evet. Büyük bir baskı altında.
7: Levy'e ne dersin?
6: Bu tarafını altına koy. İşte böyle. Oldu.
7: İşte oldu. İşe bu aletle başlamalıydı.
6: Hadi kaldıralım.
7: Evet, evet, evet, evet. İyi. Pekala. Bu iş iyi gitti, değil mi?
6: Sırada kapı boyunduruğu var.
7: Evet.
6: En üstü boylu boyunca keseceğiz.
7: Evet. Sonra da bağlantı yeri
6: evet,
7: var.
6: Evet, bağlantının tam üstü. Sanırım duvarın içine doğru giden bağlantı yeriyle devam
7: tamam.
6: edeceğiz. Sonra bakalım böyle indirebilecek miyiz?
7: Hadi yapalım.
6: Evet.
0: Bunu çıkarmak için gelişmiş bir planları var mıydı sence?
7: Sanırım dışarıda bir yangın başlattım.
1: Kendimi destek pozisyonuna sokmaya çalışıyordum. Bunlar deneyimli kurtarma ekipleri.
0: Onlar ne? Neden bahsediyorsun?
7: Hazır oradayken bir yangın söndürücü kap.
1: Bu bir bahçeye ya da bir kulübenin arkasına konabilecek güzel bir parça. Muhtemelen bir eve girmez. O kadar da iyi durumda değil. Ama kesinlikle tekrar kullanılabilir.
0: Yoksa burada olmaz.
1: Evet.
7: Levye ile üstünden geçersek çok çabuk yerinden çıkacak. İşte böyle. Dostum, bunun üstü çürümüş.
2: 5 kiloluk bu kapı tamponu sanki kafasının üstünde asılı duruyordu. Kafana dikkat et Mike. Aman tanrım, üstüne düşecek dedi.
1: Tam burası.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük
4: pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol pedden kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
11: Yakıt alacağız yine, yandık.
12: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
13: Kredi kartım hadi.
14: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz mı?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
18: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Kuzey Carolina'dayız. Peki neden buradayız? Golf için?
1: Pekala, aslında benim için gerçek sebep etrafta biraz golf oynamak ama aynı zamanda biraz kurtarma yapacağız.
2: Şuna biraz yakından bakayım.
0: Tamam Mike, şimdi veririm. Alttan yapmak işe yarayacak mı? Tay ve Ted bu pencerenin kenarlarının çevresine çok çalışmak zorunda kaldı. Ve biraz çürüme buldular. Pencereyi çıkartırken biraz zorlandılar. Bu iş çok hazırlık gerektirdi ve onu dışarı çıkarma zamanı geldiğinde hemen bizi çağırdılar.
2: İçimde bir his var. Yarısı yerinden çıktığı zaman bu ağırlığı nasıl destekleyeceğimizi bulmalıyız.
3: Evet. Sence o kadar ağır mı?
1: O kadar ağır olduğunu düşünmek için yanlış bir zaman değil mi çocuklar?
4: Bence merdivende iki kişi olsun, onlar üstten tutsunlar. Kalanlar da alta girip tutsunlar.
0: Merdivenin üstüne iki kişi çıksın, bu sorun değil. Ben dışarıda kalırım.
2: Ben vurmaya başlayacağım.
1: Bence çok çürük olduğu için ağır değil.
0: Çıkarmak için birkaç kez vurmalısınız. Bazı şeyler bunu sevmez.
2: Gevşeyen camlara dikkat edin. Pencereden camlar düşmeye başladı.
3: Evet.
2: Camın bir kısmı yere çarpmaya başladı ve sonra çerçeveyi dışarı çıkardı.
0: Sana geliyor Tay.
2: Sonra ne kadar çürüdüğünü ellerimle bile hissedebiliyordum.
3: Termit hasarı.
2: Bayağı çürümüş ama çerçevenin kendisi iyi durumda. Yani bunu yeniden yaratırsak en azından bir profilimiz olur. Gerçi tek parça olarak çıkardık.
0: Sanırım Mike geldi.
1: Buradayım.
3: Şu ana kadar Robert'la birlikte birkaç buhar göstergesi üzerinde çalıştık. Onları kolayca söktük. Sıradaki işlemse oluklu yangın kapılarından birini çıkarmak.
0: Bu çok güzel bir yangın kapısı. Oluklu ya da Ted'in dediği gibi fitilli metal olmasını sevdim. Ayrıca üstündeki boya işi de bayağı iyi. Yani bunları sökmek çok basit. Bu mükemmel bir büyüklük ve harika bir iş çıkartacağız kesinlikle. Pekala, iki seçeneğimiz var. Bunu kaldırabiliriz. Ya da birini veya diğerini yuvarlayabiliriz. Yani buradan alacağız.
3: Durdurmak için mi?
0: Ki bunu yapmayı çok istemiyorum.
3: Tamam. Çıkaralım mı?
0: Evet. Bu yangın kapılarına saldırmak zorundasınız. Özellikle böyle inşa edildikleri zaman. Sürgüler duvardan geçiyor ve bir tarafını çıkarttığınız zaman diğer tarafı da neredeyse evet, hemen öyle çıkıyor. Şöyle yapacağız. Önce parmaklıkları çıkartacağız, sonra da kapıyı dışarı çekeceğiz, tamam mı?
3: Tamam. Duydun mu?
0: Sana uyar mı Mike?
1: Yap gitsin.
0: Grayson'la birlikte bir tarafı aldık ve sen diğer
1: orada
0: tarafta
1: yalnızsın. Orada öylece dikiliyordun ve sadece sizi bekliyordun.
0: Kontrol ediyordun.
3: Kapı aralığına bakıyordum da 5 kiloluk kapı tamponu Mike'ın kafasının üstünde asılı duruyordu. Biraz endişeliydim. İkisi de konuşuyordu ve Mike biliyorum havalarındaydı. Bense onları işaret edip hayır diyordum. Dikkat et Mike, biliyorum der gibiydi ama ben aman tanrım tampon kafasına düşecek diyordum. İşte
1: seni endişelendiren şey bu mu?
3: Evet, beni endişelendiriyor. Teşekkür ederim Rob.
1: Bu şeyi şimdi çıkarabilirim. Kapıyı kırarken çok fazla problem yaşamadık. Onlar diğer tarafta kendi üstlerine düşeni yaptılar. Ve beni kendi tarafımda bıraktılar. Temelde bunu dengede tutmam gerekiyordu.
0: Onun için harika bir işe yaradı ve harika gitti.
1: Klasik.
2: İşte böyle.
1: Vay canına. Robert şu an elimizde yeterince şey yok diye orada mızmızlanıyordu. Henüz kulübeye girmemiştim. Kamyona koyabileceğimiz bir şeyler bulmayı umuyordum.
0: Evet, garaj çok eskiydi. Sanırım burası tesisin bakım garajıydı.
1: İşte başlıyoruz.
0: Oraya göz atmamıştık bile ama işe bakın ki içeriden çatı vantilatörleri çıktı.
1: Oo, 3 tane var. Bunlar gerçekten şahane.
0: Bunlardan harika avize olur. Aydınlatma armatürü için çok çok iyi. Onları baş aşağı asarsınız, içlerine ışık koyarsınız ve dönmeye devam ederler. Bu harika. Üstelik birkaç tane daha var, bu şahane.
3: Çok şirinler.
1: Bahçeden geçirelim.
0: Bilirsiniz işte, yaşlı bir adam için bu mükemmel bir kurtarma projesi, öyle değil mi?
1: Kimden bahsediyorsun?
0: Tabii ki senden bahsediyorum.
1: Yaşlı değilim.
0: İyi bir şeyler bulduk. Zaten yakında yeniden kullanma projemiz var.
1: Evet, bunu sevdim. Daha çok yapabilir miyiz?
0: Sana golf sahası yakınlarındaki tüm işleri bulmaya çalışacağım.
1: Teşekkürler ve plajlar.
0: Aklımda tutarım.
1: Evet, plajlar ve golf sahaları. Evet. İşim bitti. İşte geliyor şu arabayı süren o. Otoyolda dolaşan insanlardan ellerinde eşyalar olduğuna dair telefonlar alıyoruz.
5: Arkansas'tan geliyorum.
1: Ruthie aradığı zaman elinde babasının mirasından kalan bir sürü eşya olduğunu biliyordum. Onlar ciddi koleksiyoncuydu. Ve bunlar Ruthie'nin Philadelphia'daki müzayede evi için getirdiklerinin küçük bir kısmıydı.
5: Şuna baksana.
1: Bir sürü yeşil küf.
2: Gerçek yeşil küf.
5: Güzel değil mi?
1: Babasının yangınla ilgili eşya koleksiyonu vardı. Yangın söndürme teşkilatındaki şeyleri toplamıştı.
5: Çoğu insan eskiden kovaların yuvarlak olduğunu bilmiyor. Yerde düz bir şekilde
1: evet,
5: durmuyorlardı.
1: Evet, onları yere koyamazsın.
5: Hayır, sürekli koşmak zorundasın. Çabuk olmalısın.
1: Bunu sevdim. Sanırım itfaiyecilerin kovalarını yere koymalarını
2: kovayı
1: istemedim.
2: Hep havada tut.
1: İşe
2: kovanı
1: devam.
2: Havada tut.
1: Güzel parça.
5: John Deere'ı sever misin?
1: Bunun üstünde bir geyik var. Şuna bak.
2: Çok güzel. Böyle bir şey için ne kadar alırsın?
1: İhalede
5: bilmiyorum.
1: Kapışacak
5: İkiniz
1: mıyız?
5: İkiniz de bir fiyat verin, ben karar vereyim.
1: Sana $5 veririm Robert.
2: Hayır.
1: Baktığınızda neler göreceğinizi bilemezsiniz. Birilerinin size neler getireceğini bilemezsiniz. Bunu yaparken eğlenmelisiniz. O zaman keyif alırsınız.
5: Her ikinize de getirdim.
1: Bir çift denizci şapkası, eski denizci şapkalarından. Belli ki eskiden kafaları bayağı küçükmüş. Böyle daha çekici, gönüllü askerler böyle takıyordu.
5: Aslında bu Mayflower gemisinden geldi.
1: Bunlar gerçek koleksiyon parçaları. Elindeki eşyaların hepsi, bilirsiniz işte, apoletler filan.
2: Apoletlere bayıldım, onlar müthişti.
5: Evet, kesinlikle öyle.
2: Eskiden böyle giyinip kuşanıyorlardı. Bu apoletleri
1: yüksek
2: takıyorlardı.
1: Yüksek rütbeliler takıyor.
2: Evet, yüksek rütbeliler, evet. Kesinlikle.
5: Bunun fiyatı yaklaşık $10,000 civarı.
2: Öyle mi?
1: Onu geri koy Robert. Aslında bu eserlerin çoğu bir müze ya da koleksiyoncu tarafından alınması gereken insan yapımı eserlerdi. Bunların değerini ancak onlar artırabilir.
5: Bay Abraham Lincoln.
1: Vay canına.
2: Elinde çok fazla harika eşyalar vardı. Orası kesin ama hepsinin değerini ve hangilerinin fiyatının makul olduğunu biliyordu. Ve hepsini satmaya çalışmıyordu.
1: Adildi.
2: Şahsen ben hepsi için $325
1: bunu
2: düşünüyorum. Evet,
1: vay canına.
5: Evet, duydum.
1: Vay, ben de onu diyecektim.
5: Seni seviyorum Robert.
2: Gel buraya.
5: Sen artık gidebilirsin. Hayır.
1: Bu adamı tanımıyorum.
5: Aslında ben $250 düşünüyorum.
1: Pekala, oldu.
5: Pekala.
1: Anlaştık.
2: Makul fiyata birkaç eşya aldık. Sanırım ileride kendisiyle biraz daha alışveriş yapacağız. Pekala, hadi
5: tamam,
2: içeri girelim.
5: Çok iyi olur.
3: Cornel. Bu şeye inanabiliyor musun?
6: Tamam, bekle bekle.
3: Aman Tanrım.
6: İşte Ta-da. Bu.
3: Mükemmel.
6: Evet, çok iddialı. Çok güzel.
3: Bu şu ana kadar mağazamızda gördüklerimin içinde en sevdiğim parçalardan biri.
1: Aslında en iyi yaptığımız şeylerden biri bar inşa etmek. Çünkü onları kullanmayı seviyoruz. Bu da diğerlerinden farksızdı. Sıra dışıydı ve çok havalı görünüyor. Yanına geliyorsunuz ve dostum, bu da ne böyle diyorsunuz?
6: Küçük detaylar.
3: Evet, bu parlaklığa bayıldım. Antika görünüşle
6: evet,
3: birlikte
6: ben de.
3: Çok güzel. Evet, buna çok iyi bir hava katmış. Özellikle de teknik ayrıntılar hala işe yararken.
2: Hı-hı.
3: Bu da barı daha ilginç
2: evet,
3: yapmış.
2: Evet, parmaklarınız içinde parçalanabilir.
6: Tay'in burada durup bu direksiyonu sürekli çevirdiğini düşünebiliyor musunuz?
3: Alttan bir şeyler geçiriyor.
2: Bunlar eşsiz parçalar. Tabii ki benzer şeyler bulabilirsiniz ama kesinlikle tam olarak bunun gibi bir şey bulamazsınız. Bu bence harika bir şey.
3: Şahane.
6: Sanırım işimize yaramak
3: Peki,
6: üzere.
3: Ha?
6: Tamam, hadi gidelim.
2: Güzel bir haftaydı.
1: Evet, neredeyse evet. Her şey benimle ilgiliydi.
2: Olması gerektiği gibi.
1: Evet, tuhaf bir kedi getirdim.
2: Evet, kağıt kesme makinesinden bar
1: harika
2: yaptın.
1: Harika gitti.
2: Müthiş oldu. Sonra golf kasabasına gittin ve bizi oraya çektin. Yangın kapıları, pencereler.
1: Evet.
2: Evet, harika avizeler yapacağız. Harika bir hafta. Hepsi senin sayende Mike.
1: Her zaman.
7: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
8: kredi? 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimle benim. BİM, BİM.
9: hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Doritos
8: 12 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir

0: Dos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
3: Her anın Double Shot Ice Break.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
5: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Yine Delaware'e gideceğiz.
1: Tuttun mu? Oo, çok kötü. Alttan tutup
0: İtmeye
1: çıkarabilir misin?
0: Devam et. Kurtuldu. Neye asıl olduğunu bilmiyorum. O iş çok canını sıktı.
1: Felaket oldu. Herkes binsin millet. Para getireceğini biliyorsun. Ha, binip şehre iner, müşteri ararız.
0: Şehre gider, müşteri ararız.
1: 12'ye ne dersin?
0: Hadi.
1: Hadi Howard. Bu gerçek bir kendin yap projesi.
0: Müştemilatın ya da bahçe tuvaletin oluyor.
1: Bacakların ön kapıdan çıkıyor.
2: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert
0: biraz aşağı indir.
2: Daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
1: Değeri giderek yükseliyor.
2: Hurda bizim işimiz.
3: İşte bunu hiç beklemiyordum.
4: Ben de. Evet.
3: Otobüsle gelmesi hiç hesapta yoktu.
1: Bu şey satılık mı?
3: Evet. Otobüs şirketi kuralım.
1: Bence de. Bu benim hafta sonu param.
0: Mike'ın yürüyüşünden o otobüsü almaya çoktan karar verdiğini anlamıştım.
1: Hadi herkes binsin millet.
3: Peki.
4: Hadi kızlar.
3: Binelim bakalım. Oo, içi müthiş.
4: İçi çok iyi durumdaydı. Dilediğimiz şekilde yeniden kullanmamız için hazır durumdaydı. Harikaydı.
1: Belki buna binip şehre iner ve görüşmeler yaparız.
3: Müşteri ararız.
1: Bunu bir güzel toparlayacağız, siyaha boyayacağız. Gösterişli ışıklar takacağız ve şehirde gezeceğiz. Herkes dönüp bakacak.
0: Bence çok güzel ama lazım değildi. Howard fiyatını konuşmalıyız. Çünkü
3: 19.950'ye bırakırız.
1: Hayır.
3: Ama hayır.
1: Peki ya 12.000'e ne dersin? Ne diyorsun?
0: Hadi.
1: Hadi Howard.
3: Elinizde tutarsanız satarım.
1: Kabul. Duydun mu Rob? Otobüsümüz oldu. Doğrusu çok sevinçliyim çünkü bu işten para kazanabileceğimi biliyorum.
0: Pes ettim. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi.
1: Kim ödeyecek bunun parasını? Nasıl para kazanacağız bundan Mike?
0: Nasıl kazanacağız?
1: Bekle, sıkı durun dostlar.
0: Merhaba Mike.
1: Robert.
0: Hala çok soğuk.
1: Çünkü kış.
0: Evet, Delaware'e tekrar gideceğiz.
1: Orası da soğuk.
0: Doğru, orası da soğuk. Sökmemiz gereken bir vitray pencere.

0: pencereler var. Bir tane devasa yuvarlak pencere ve yanlarında da büyük pencereler. Bir de saç tavan kaplamalarını alacağız. Geçen sefer hiçbir şey yapmadık mı biz?
1: Yaptık tabii. Koca bir kamyonda olduk.
0: En azından orayı iyi biliyoruz değil mi?
1: Evet, mekanın yabancısı değiliz.
0: Gidip halledelim, tamam?
1: Tamam, arkandayım.
0: Umarım.
1: Bazen yetersizlikler yüzünden işi tek seferde bitiremeyiz. O zaman geçen seferde söküp getirmediklerimizi almak için tekrar geliriz.
0: Tahmin ettiğimizden daha çok şey kalmış yani. Epey işimiz var. Tabandaki sacı sökmek için ayrı bir ekip belirledik ama bugünün en zor işi vitrayları sökmek. İşimiz zor. Vitraylar çok güzel.
1: Tamam. Önce şuradan başlayalım.
0: Tamam. Mike'la birlikte önce küçük, kare pencereleri inceledik. Bunları nasıl birleştirmişler merak ediyorduk.
1: Burası çok kötü. Şu çubuğu görüyor musun? Şuradaki camı sökmek lazım.
0: Çekerek çıkarmamızın imkanı yok mu?
1: Hayır, yok.
0: T'yi çağıralım, dışarıdan destek olsun bize.
2: Dış yüzeyinde plexiglas'tan yapılma bir koruyucu vardı. İnsanların atabileceği taşlardan korumak için yapılmış. Düşüyor. Cam buraya kalafatlanmış. Şu aralığı genişleteceğim. Umarım cam içeri düşer.
0: Mükemmel. Ben ayırırken sen de çeker misin?
1: Birkaç tane küçük kanat vardı. Onların alıcısı çoktur. Onları söküp ayrı bir yerde toparlayacağız. Gerisini ayrıca düşünürüz. Tamam. İşte oldu.
3: Boyutları çok küçük. Her yerde kullanılabilirler. Alıp evinize takabilirsiniz.
1: Şöyle de asabilirsiniz.
0: Dış taraf serbest sanırım.
1: Söktüğümüz ilk pencerelerin ahşap kasaları camlarla birlikte çıkmayacak. Biz de kasasız camları söküyoruz.
0: Oh, oh.
1: Ahşap kasası söktüğümüz vitray camı...
0: Sıkıntılı.
1: Felakettir, evet.
0: Evet. Akordeon gibi üst üste katlanacak. Uzun bir kalas getirebilir misiniz? İlk pencere bizi çok zorladı. Bir plexiglas tabaka getirip kalasa yapıştıracağız ve camı ona dayayacağız. Tamam mı?
1: Camlar kasasız çıktığı için rahat çalışmamızın bir tek yolu vardı. Dış taraftan her şeyi söküp kalın bir kalasla sabitledikten sonra pencereden indirmek.
0: Tuttum, tamam.
1: Hadi bakalım.
0: Rahat mısın? İyiyim.
1: Lanet şey amma ağırmış. Azmettik ve başardık. Her zaman ilk işte bir şeyler öğreniriz, öyle değil mi?
0: İlk sefer tatsızdır.
1: Evet.
0: Güzel, evet. İlk olmasına rağmen sonuç başarılı.
1: Robert'ı tebrik etmem gerekiyor. Kalas ve plexiglas desteğini iyi düşündü. Onunla gurur duyuyorum. Plexiglas'la desteklemek mükemmeldi. Şimdi işi çözdük ya, sonrakiler daha hızlı ilerler. Sonra da sıra büyük camlara gelir. Hey Mike, sadece 3 tane sökebilirsin deseler şu 3 yuvarlak camı isterim.
0: Doğru. Binadaki geniş pencereler daha öncekilerin aksine tek parça halinde kurtaramayacağımız kadar genişti. O yüzden başlıca hedef olarak yuvarlakları gözümüze kestirdik.
1: Onları sökmenin tek yolu etrafındaki parçaları feda etmekti. Yani bazı camları kurtarmak için bazı camları kıracağız.
2: Ne zaman o şekillerden biri diğerine temas ediyor olsa bir şeyleri kesmeye başlarız. Tamamdır. Ahşap kısımlardaki fazlalıkları zımparayla yok edip yeniden şekil vermemiz gerekecek. Neyse ki elimizde dönüş yolunda camları koruyacak malzeme var.
0: Tamam oldu. Evet. Bunların tanesini bence en az 500'e satabiliriz.
1: Bekle. Hadi bebeğim. Ted çok sevdiği bir işe dalmış. Tavan kaplamalarını söküyordu.
0: Aslında pis bir iş. Düşünsenize, 100 yıl boyunca pencerelerden kimsenin temizlemediği bu aralıklara toz dolmuş ve öylece birikmiş.
4: Çizgi film karakterlerine dönmüştüm. Aman tanrım.
1: Zavallı saçları. O yele gibi gür saçları bir haftada zor arıtır.
0: T Tavandaki saç kaplama değerli bir malzeme. Kilisedeki kaplamaların bazı kısımlarında ve pervazlarda çok hoş desenler vardı.
3: Gracie ile birlikte pervazları sökmek için ter döküyoruz. 30-60'lık parçalar halinde kullanmışlar. Bunların tanesini $25 satabiliriz. İyi durumda düz parçalar. Dolap arkasında ya da tezgah önünde pekala kullanılabilirler. Satabilirsek harcadığımız emeğe değer ama tavan çok yüksek. Elimizden geleni yapıyoruz. İyi gidiyor.
0: Yine de o kısımlara ulaşmaları çok zor değildi. Ted ve Parker'dan daha verimli çalıştıklarını söyleyebilirim.
4: Bu da tamam. Çok kolay iş.
1: Hadi ama.
5: Doğru noktayı buldum. Devam et. İşte. Büyük kemerin etrafındaki her şeyi kırmaya başladık. Niyetimiz orta kısmı kırmadan çıkarabilmek. Yukarıdaki baş melek beni tek parça halinde kurtarın der gibi bakıyor bize. Yapacağımız şey sol tarafı sökmek, ardından sağ tarafı sökmek. Sonra da dışarıdan forkliftle gelip bu parçayı alıp indirmek.
0: Biraz kırıp dökmeyi göze almıştık ama çok fazla kırıp
5: çok
0: döktük.
5: Çok fazla.
0: Evet.
5: Şimdi tamamdır. Camların çoğunu gözden çıkardık. Bir köşe bent ya da L şeklinde bir demir çakmışlar. Pencerenin tamamını o tutuyor. O demirin altına destek koyup yükünü hafifleteceğim. Sonra da demiri kesip çıkarabilirim. Bu kadar basit.
2: Tamam, kurtuldu.
5: Devam et. Biraz sol at. Tamam, güzel. Çıkardım.
0: Çok uğraştık. Üstelik daha büyük pencereler de var. Bugünkü süremiz dolmak üzere. Hava da epey soğudu. Yarın korkunç bir telaş olacak. O zaman hasar miktarı daha da artacaktır. O iş çok canını sıktı.
5: Lanet olası.
2: Konseptimiz bahçe kulübesi.
0: Bence harika bir fikir. A. Nasıl olsa kapı bol. B. Çok karmaşık bir proje değil.
5: Doğru, kim olsa yapar.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Adasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: İlk gelişimizde alacaklarımızın büyük bir bölümünü almıştık. Şimdi özellikle gül pencerenin önünde kalanları toplayıp almamız gerekiyor.
1: Daha önce Elwood City, Pensilvanya'da öyle bir pencere sökmüştük. Hey, biraz yüksel.
0: Ah, cama çarptı.
1: Öyle bir sökmüşüm ki az daha düşüyordu. Hatta tepene düşmüştü galiba.
0: Evet, düştü. Ortalık iyice karıştı. Bu şeyi tutmaya çalışıyorum Mike.
1: O zaman neleri yapmamamız gerektiğini öğrenmiştik ama bu seferki farklı. Bağlamak için kayış sokacağımız bir aralık yok.
2: Orada bir şey var, testeremin canını okuyor. Bu şeyin etrafını boydan boya birkaç yerden kılıç testeremle keseceğim. Biraz gevşer ve boşluk oluşur.
1: O şey yerinden kolay kolay çıkmayacaktı. Çıkmaması için çok uğraşılmış. Şu an mükemmel bir durumda. Öyle kalmasını istiyorum.
2: Ne oldu?
1: Camı kırdım.
2: Gerçekten mi?
1: Gerçekten tabii. Baksana.
0: O iş çok canını sıktı.
1: Doğru. Kendime çok kızdım. Lanet olası.
2: Zor iş. Herkesin kendisini kötü hissettiği, niye böyle oldu dediği anlar vardır. Sakin ol, biraz soluklan. Dinlen.
1: Lanet olsun. Tay beni teselli etmeye çalıştı. Genç bir adamın babasına destek olup dikkatini toplamasına yardım etmesi önemlidir. Ondan çok umutluyum. Pekala, devam. Sıkma canını Mike.
3: Grace ile birlikte kilisenin arka tarafındaki bir sürgülü kapı üzerinde çalışıyoruz. O şöyle gitmesi lazım.
4: Acaba kaldırmayı mı denesek?
3: Evet, belki. Şöyle altından. Burada 4 yıldır çalışıyorum. İlk kez bir sürgülü kapıyı tek başıma çıkarıyorum. Sanırım Grace için de ilk.
4: Aa, bu tamam. Birini
3: tamam,
4: çıkardık.
3: Güzel. Gelip geçenlere ne düşünüyorsunuz diye soruyordu.
2: Nasıl gidiyoruz?
3: Güzel olmuş.
5: Harika. Hey, şu kayar kapı hakkında ne düşünüyorsun?
2: O bence çok iyi.
3: Sonunda çıkarabildik ama tahminimizden çok daha fazla uğraştırdı. Pekala, önce altını çıkaralım. Harika. Gördün mü? Evet. İşte bu.
4: Çak bakalım.
3: Tanrım, Grace sağ çalışmalarımıza katıldığı zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Ruh kardeşim yardıma gelmiş gibi oluyor. Gerçekten çok yardım ediyor. Çok becerikli. Tamam.
4: Böyle durur artık değil mi?
2: Burası çok sıkı. Kılıç testlerimin uçları mahvoluyor.
0: Çok sıkı yerleştirmişler.
1: Beyler,
0: evet.
1: İşi sağlam almak için Tay'den forklift'i getirmesini istedim. Çalışabileceğim tek nokta orası.
2: Babamın açtığı delik kayış bağlamak için mükemmel bir fırsat sundu. Hadi o zaman yapalım.
1: Tamam beyler, içeri doğru itmeye başlıyorum.
0: Neyin üstünde oturduğunu kestiremiyorum. Yerinden oynaması gerekirdi.
1: Var. Onu kesecek bir şey lazım.
0: Tamam.
1: Sağlam bir şey olsun. Meğer bizim göremediğimiz iri iri çiviler varmış.
0: Her zamanki gibi. Hadi it, devam et. Kurtuldu, kurtuldu. Artık hepsi kesildi sanırım.
1: Ne zaman bitirdik desek bitmediğini görüyorduk. Aha, bir tane daha.
0: Bir tane daha mı? Sonra yine başlıyorduk ittirmeye. Ah, bir tane daha. Nasıl görmedik bunu? Şöyle döndürebilirsek... Bir şey kırıldı. Nedir o?
1: O gizli çivilerden biri.
0: Tamam. Bence artık çıktı.
1: Alttan itebilir misin?
2: Tamam. Bu şey kurtulursa çok kötü savrulur.
1: Ben tutuyorum.
0: Neyse ki tam doğru noktaya vurup çıkarmayı başardık. Güzel. Hepimize aferin. Tamam Tay, indir.
1: Çok güzel oldu. Çok iyi arkadaşlar. Bu da bir şeyler öğrendiğimiz bir deneyim oldu. Kusursuz diyemem ama sonuç %99 iyiydi. İyi bir iş çıkardık. Geç saatlere kadar çalıştık.
0: Geç paydos ettik.
1: Ama bitirdik. Kamyonları doldurduk.
5: Eve kamyonları tepeleme doldurup döndüğümüzde mutlu oluyorum. Kazanmış gibi hissediyorum.
2: Evet.
1: Bunlar ne?
2: İmdat.
1: Ev mi yapıyorsun?
2: Doğru yüklediğimi bilemiyorum.
1: Biraz dengesiz olmuş gibi.
2: Ama şu halde bile aklıma güzel bir
1: bakalım,
2: fikir geldi.
1: Bakalım burada neler varmış.
2: Ne yapacağımı bilene 5 dolar veririm.
1: 4 tane kapı.
2: Tamam evet.
1: Benden bu kadar.
2: 4 kapı.
0: Bir proje seçip elimizde bolca olan malzemelerle, mesela kapılarla işe giriştiğinizde hep desteklerim.
2: Niyetim bahçe kulübesi gibi bir şey yapmak. Alttaki zeminden ve tavanından başlayacağım. Oda gibi bir şey tasarladım. Kalaslarla destekleyeceğim. Yardım eder misin?
1: Tabii ki, her zaman yanındayım. Bunun için buradayım.
2: Hadi.
1: Tamam.
2: Bu atölyede yeterince uzun zamandır çalışıyorum. İhtiyaçların ne olduğunu kestirebiliyorum artık. İnsanlar bahçelerinde bir şeyler depolayacakları böyle yerler istiyorlar.
3: Evet, doğru,
2: haklısın. Geniş, hava şartlarından etkilenmeyecek. Tamam, kurtarılmış kapılarla yapacağım. Çok sevimli.
1: Elimizde kullanılmayan klozetler var. Küçük şirin bir bahçe tuvaleti olur ama tek sorun
2: olmasın.
1: Sığamamam. Dizlerin kapıdan çıkıyor. Bu proje için uzun kanatlı menteşe kullanmayı düşünüyorum. Köşelere çakacağım. Tamam, bu da kapıya çakılacak. Biraz ısıtalım. Metal yumuşayınca balyozla dilediğim şekli verebilirim. Tamam işte oldu. Fena değil.
2: Hazır mısın?
6: Evet.
1: Bu olay çocukların işleri devralmaya hazır olduğunun da bir kanıtı. Buradaki malzemeyi değerlendirme konusunda ilginç fikirlere sahipler. İşleri devralmalarını tabii ki isterim. Tay bunu yapıyor, Patrick ve Grayson da öyle. Tabii Gracie de. Emeklilik hayallerimin gerçek olmaya doğru gittiğini hissediyorum.
2: Bu kestiğimiz şeyin adı kuş ağzı. Hangi kısmı kuş ağzına benziyor bilmiyorum. Bu mu yoksa bu mu? Neyse, adı bu işte. Yapacağımız kulübenin köşesine çok iyi uyacak. Sağlamlığı artıracak, alan artmış olacak. Bütün yapıyı bir arada tutacak. Bir tanesini kalıp olacak şekilde kesip 6-7 noktada kullanabileceğiz. Vidalarınızı şuralara yerleştirebilirsiniz. Böylece o delikler hiç görünmeyecek hale gelir.
1: Tam bir kendin yap projesi.
2: 4 tane kapı ve bir sürü çivi. O kadar.
0: Badabum tıs. Müştemilatın ya da bahçe tuvaletin bitiyor. Hangisiyse artık.
2: Merhabalar.
1: Ne haber evlat?
2: Bahçe kulübesini hatırladın mı?
1: Hani şu...
2: Sakın söyleme onu. Söyleme dedim.
1: Çok güzel olmuş.
2: O tuttuğun kürek sapı.
1: Çok güzel, gerçekten.
2: Pirinçten yapılma bir sürgü. Üst katta bulduk. Dışını turuncu kahverengi karışımı bir renge boyadık. Biraz sıkıcı oldu ama su geçirmemesi için gereken önlemleri aldık. Dışarıda durması da şart değil.
3: Evet, raf ekleyip içeride de kullanabilirsiniz. Alet edevat, çocukların bisikletleri falan konabilir.
1: Çok güzel. Börtü böcek girmesin diye tel de germişsin.
2: Evet, rutubet olmasın diye delikler açtık çünkü.
1: Evet, müthiş oldu.
2: Tabanını tenekeden yaptım. Farklı malzemeler de kullandım.
1: İster arka bahçene koy, ister oturma odana. Hiç fark etmez. Her yere yakışır.
0: İşte o kadar.
2: Satıldı bile.
1: Sahi mi?
2: Evet.
1: İşte iyi bir tasarımın kesin kanıtı bu evlat.
2: Bir gün kapıyı açık unutmuşuz. Adamın biri girdi ve ben bunu alıyorum diyiverdi.
1: Böyle satış yapıyoruz. Tesadüflerle.
2: Tesadüflerle.
1: Hadi götürelim o zaman.
2: Peki.
1: Yine güzel bir hafta geçirdik. Ben otobüs aldım.
0: Evet, kondüktörümüz karşınızda. Açıkçası epey şaşırdım. Tay aklına gelen bu fikri çok iyi değerlendirdi.
1: Evet.
0: Delivery'e gidip çok güzel, içinde İsa figürü olan vitray pencereler getirdik. Saç tavan kaplamaları bulduk. Evet, öyle.
1: Epeydir düşmüyordu.
0: Evet, zorluklarla ve güzel sürprizlerle dolu bir haftaydı. Yani bizim atölye için sıradan bir durum.
1: Bitti sayılır Robert.
0: Evet.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
10: Sarı kola!
11: Fanta sarı kola canım o.
9: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Bakın,

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
8: hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz. Oho!
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
11: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Birazdan. Bu üç şarkıcı.
1: Evet.
0: Gösterileri için yola çıkmak istiyorlar.
1: Tazecik kurabiyeler.
0: Peki klasik bir
2: 1956'dan kalmış gibi.
0: Karavan bulabilecekler mi?
3: Yola koyulalım.
0: Emekli denizci ve genç ailesi.
2: Hadi bakalım.
0: Unutulmayacak anlar yaşamak istiyor.
4: Uyuyorum.
0: Ancak bütçelerine ve kendilerine uygun.
2: Sığmıyorsun.
0: Bir karavan lazım.
5: Kavisli tavan.
0: Tasarımın iki kraliçesi işlerini ülkeye tanıtmaya hazırlanıyor.
2: Bence dikkat edin.
0: Başaracaklar mı?
3: Kaldırma çıkma.
2: Kaldırma çıkma, kaldırma çıkma.
0: Otoyollardan podyumlara. Muhteşem karavanlar başlıyor. Karşınızda ülkenin en hareketli karavan piyasalarından ikisi olan Tampa, Florida ve Tucson, Arizona'nın bulunduğu dünyanın en büyük karavan satış alanı. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ordusu askerler ve ailelerinin konut olarak kullanabilmesi için binlerce karavan satın aldı. 1940'ların nostaljisini bu üç kadından daha iyi kimse yaşatamaz.
1: Ben Barry.
6: Ben Carly.
2: Ben de Emily. Bizler...
7: America Sweetheart.
1: Biz nostaljiden esinlenen bir müzik grubuyuz. Yıllara meydan okuyan şarkıları seslendiriyoruz. Bu ülkeyi gezmek için eğlenceli bir yol.
0: Yılın 150 gecesini yollarda geçiren bu müzik grubu kendilerini evinde hissedebilecekleri bir karavan arıyor.
1: Çok fazla seyahat ediyoruz, bu yüzden genelde otellerde kalıyoruz ama bu yorucu
6: yoldarken
1: olabiliyor.
6: Yoldarken dinlenebileceğimiz kendimize ait bir alan harika olur. Bir otel, evet, odasında insanlar duvarları yumruklarken şarkı söylemeye çalışmak pek de kolay olmuyor.
0: Karavan uzmanı Steve Lars onlara en uygun karavanı bulmaları için yardımcı olacak.
3: Demek şarkı söylüyorsunuz. Ben de çok şarkı söylerim.
1: Evet. Resmen Pavarotti gibi
2: şarkı söylüyor.
1: Evet, söylüyor tam aradığımız adam.
6: Adamı sevilmeyecek bir yanı yok ki. Mükemmel bir insan.
3: Tamam, hadi gidelim.
2: Hadi. Merhaba.
0: 125 bin dolarlık bütçelerine rağmen bu üçlünün talepleri oldukça fazla.
6: Birlikte yemek yiyebileceğimiz ve toplantı yapabileceğimiz bir alan olmasını istiyorum.
2: Ama gecenin sonunda hepimizin rahatlamak için kendi özel alanı ve kendi yatağı olmalı.
0: Ayrıca mobil bir giyinme odası ve nostaljik kostümleri için büyük bir depolama alanı gerekiyor.
3: Tamam hanımlar, karşınızda güzel bir karavan. Bence bu araç ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Gelin bir göz atalım hadi. Buyurun, şuna bakın.
6: Boom.
3: Evet, buna ne dersiniz peki? İşte burası.
2: Çok saklama alanı varmış.
3: Büyük alanı da unutmayalım. Diğer taraftan da erişilebiliyor buraya.
1: Aa, demek
6: harika.
1: Öyle.
6: Wow. Merhaba.
2: Merhaba.
6: Merhaba. Yani buraya çantamızı koyarsak ona ulaşmak için diğer her şeyi dışarıya çıkarmak zorunda değiliz.
3: Tamam hanımlar.
2: Merdivenleri
3: var. Merdivenleri çok seveceksiniz.
1: Merdiveni otomatik olarak çıkıyor.
2: Ne zaman içeri girmek istediğimi biliyor. Ah, çok güzel görünüyor.
1: Vay canına.
2: Çok tatlı.
6: Çok büyük. Çok büyük. İnanamıyorum.
2: Çok geniş bir alanı var.
6: Prova için dans edebiliriz.
2: Vista gerçekten büyük. Ortada kocaman bir dans pisti var. Biz de dans ettik. Niye etmeyelim ki?
1: Yapmasak ayıp olurdu.
6: Bu çok güzelmiş.
1: Çok beğendim.
2: Burada beraber akşamları...
6: Mutfaktaki masayı çok beğendim. Orada beraber oturabiliriz. Nostaljiyi severiz.
1: Milkshake'imden
3: geldi. Hemen geliyor. Şu tarafta size göstermek istediğim başka bir şey daha var. Çok eğlenceli bir şey. Nasıl buldunuz bakalım? Tamam.
0: Amerikalılar her yıl kıyafet için 250 milyon dolar harcıyor. Tucson'da iki moda kraliçesi bu pazarın bir parçası olmak istiyor.
8: Benim adım Whitney Evencik. Ultimate Designs için çalışan bir tasarımcıyım.
0: Arkadaş ve iş ortağı Sandy ve Whitney şirketlerini üst noktaya taşımak için görkemli bir tur düzenlemek istiyor.
8: Gezerek üreticilerle buluşabileceğimiz ve moda şovlarına katılabileceğimiz bir karavan arıyoruz.
0: Yollarda da tasarım yapabilmek için bir karavan onlara çok yardımcı olur. Ama akıllarında bir soru işareti var.
8: Daha önce hiç karavan kullanmadım. Bu yüzden biraz endişeliyim. Muhtemelen karavanı çoğunlukla sen kullanacaksın.
0: Bu acemilerin şansına karavan uzmanı Grain pratik bir çözümü var.
9: Bir şey satın almadan önce kiralayabilmek insanlar için mükemmel bir fırsat. Böylece neyle karşı karşıya olduklarını anlayabilirler.
0: Kullanılması kolay olan, tasarımlar için depolama alanına sahip, geniş alanlı bir karavan için bütçeleri haftalık 2100 dolar.
9: Burada sizin için A sınıfı bir aracımız var. Bu Hurricane tasarımları için yeterli alana sahip. Üstelik çok büyük olmasına rağmen kullanılması çok kolay.
2: Vay. Aman tanrım.
8: Vay. İnanamıyorum. Oh. Whitney, ben burada yaşayabilir miyim? Burası yeni evim olabilir mi?
1: Mutfağı sevdim.
8: Ben de. Ayrıca tasarımlarımızı rahatça yapabilmemiz için bir sürü alan var.
1: Depolama alanına bayıldım. Buraya bak.
8: Her yerde dolap var. Kendi kıyafetlerimiz için de tasarımlar için de yer var. Dolaplar oldukça derin.
1: Mükemmel.
8: Bak burada da ışık var.
9: Karavana bayıldılar.
8: Evet,
1: bu çok.
8: Bu mükemmel.
9: Depolama alanını ve büyük yatağı sevdiler. Kesinlikle işlerini görür.
1: Bu çok güzel.
9: Burada fazlaca oturma ve yatma alanı mevcut.
8: İnanılmaz.
1: Önümden çekilin.
8: Karavana bayıldım. Onu istiyorum.
1: Ben de Hurricane'i çok beğendim.
0: Bu karavanı yola çıkarmadan önce biraz eğitime ihtiyaçları var. Şanslarına Tucson'da çok sayıda sürüş eğitimi kursu var.
8: Yardım edin. Yardım.
0: Her yıl tahminen 40 milyon Amerikalı kamp yapmaya gidiyor. Deniz kuvvetlerinden emekli Cameron Banner ve eşi Megan, Tucson'da küçük kızlarını yeni bir maceraya çıkarmak için bir karavan arıyor.
4: Çok güzel ama muhtemelen pahalıdır.
1: Çocuklarımızla doğa yürüyüşü yapabileceğimiz yerlere gitmek ve aktiviteler yapmak istiyoruz.
0: Bu aileye karavan uzmanı Laura yardımcı olacak.
2: Kızları daha önce kamp yapmaya götürdünüz mü?
1: Hayır.
4: Daha değil, hayır.
1: Bu yüzden bunun mükemmel olacağını düşündük.
0: Banners ailesinin bütçesi 45 bin dolar. Kızlar için bir oyun alanı ve ailelerinin ihtiyacı olan temel ihtiyaçları karşılayacak bir karavan istiyorlar.
4: Afganistan'da görevliydim ve bütün günüm bir askeri araç içinde geçiyordu. Bu nedenle buradaki her araç benim için çok daha fazla konfor demek.
2: Model, özel yapım, güzel bir karavan.
0: 24 bin dolarlık fiyatıyla bu güzel karavan, ilk kez karavan alacaklar için ideal.
1: Biraz küçük görünüyor. Vay canına, bunu çok sevdim.
4: Evet, dışarıdan göründüğünden çok daha büyük.
2: Bu kadar büyük olması inanılmaz değil mi?
1: İçi düşündüğümden çok daha büyükmüş.
4: Dış bu görünüşe göre yargılamamak güzel. Lazım.
1: Evet.
2: Beğendiniz mi?
5: Evet, beğendim.
2: Mutfağa da bir bakalım.
4: Mutfak da çok uzaktaymış.
1: Pekala, bu mutfak tezgahı iş yapmak için yeteri kadar büyük değil.
4: Bu askerlik anılarımı yeniden canlandırdı. Göreve gittiğimde benzer şartlarda duş almak zorunda kalıyordum.
1: İçeriye çok zor sığdın. Pek de sığmadın aslında. Burası çok dar.
4: Bir taşta üç kuş vurabilirsiniz. Tuvalete girip ellerinizi yıkayıp aynı zamanda duş alabilirsiniz.
1: Eş zamanlı olarak.
5: Sanırım sen ve babam bu tarafta uyuyacaksınız. Biz de burada uyuyacağız.
1: Bizim ayak ucumuzda mı?
4: Biz orada uyuyabiliriz ama çocuklarla birlikte
1: biraz
4: çok zor olur.
5: Affedersiniz.
1: Buraya mı oturmak istiyorsun? Genel olarak güzel bir karavan.
2: Hadi başkasını görelim.
1: Ama bizim için uygun değil.
4: Değil.
2: Ve bu da 2016 model. Bambi de deniyor çünkü sadece bir dingili var. Ve bu ailemizin bütçesinin biraz üstünde. 54 bin dolar.
1: Ne dersin?
5: Buraya bayıldım.
4: Vay be. Şuraya bak.
0: Tampa'da American Sweethearts grubu yeni bir karavan geziyor. Ve Steve onlara büyük bir sürpriz yapmak üzere.
3: Bu çok eğlenceli, ne dersiniz?
1: Aman tanrım.
3: Yatak tavandan iniyor.
1: Yoldayken böyle bir ekstra uyuma alanına sahip olmamız gerçekten çok güzel olur. Bir, iki, üç.
3: Harika.
1: Kendimi o yatakta uyurken hayal edebiliyorum. Başardım.
3: Peki mutfağa ne diyorsunuz?
6: Yoldayken taze pişmiş kurabiye.
1: Bu hayatımda gördüğüm en sevimli fırın.
3: Peki ya banyo? Duş yeterince büyük mü?
6: Bir saniye lütfen, test edeceğim. Resmi duş test edeceğim. En uzunları benim. Yani ben sığarsam herkes oraya sığabilir.
2: Akustiği nasıl?
6: Güzel. Evet. Testinden geçti.
1: Kesinlikle.
3: Tuvalette burası.
6: Beni denemek ister misin?
1: Bir bakalım.
6: Bir ayna, üç kadın. Makyajını yapabilir misin? Nostaljik makyaj malzemelerimizi koyacak bir alana ihtiyacımız var. Bizim için çok önemli. Daha fazla alana ve aynaya ihtiyacımız var.
2: Sıradakini görelim.
3: Yola koyulalım.
2: İstediğiniz karavanlar bizde. Satılık karavanlar.
3: Şimdi karşınızda bambaşka bir karavan. 2016 model.
2: 2016 mı? Ne? 1956 modele benziyor.
3: Evet, bu nostaljik bir araç.
2: Tam bize göre.
6: Bence de.
3: Bence bu kırmızı sizin kırmızınız olacak.
2: Evet.

0: Çok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSporları, bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
16: Tucson'da Bunners ailesi 45 bin dolarlık bütçesiyle gezebilecekleri küçük bir karavan arıyor. Ama baktıkları ilk karavan 1.85'li Cameron için çok küçük.
17: Burası çok dar.
16: Şimdi ise Laura 54 bin dolarlık bu karavan için bütçeyi zorluyor.
17: Şunu bir açalım bakalım. Ne diyorsun?
18: Buraya bayıldım.
17: Burayı çok beğendim.
19: Çok şık görünüyor. Dışarıdan eski karavanların nostaljik havasını sezebiliyorsunuz ama içi tamamen modern.
20: Bu masayı ileri geri hareket ettirebilirsiniz ve daha çok alanınız olur.
17: Evet, bu güzelmiş. Mutfak tezgahını çok sevdim. Çok daha büyük ve hazırlık yapmak için yeterli alan var.
19: Şuraya bak, bunu beğendim. Bu çok akıllıca.
20: Bu banyo diğer banyodan biraz daha büyük.
17: Hadi bakalım. Çok daha güzel.
19: Evet, öyle.
17: Buraya sığabilir misin?
19: Tabii, burası çok daha iyi.
17: Pekala.
19: Baksana, kavisli bir tavanı var. Duş diğerine göre daha iyiydi.
17: Evet.
19: Kafamı biraz sola yatırmam gerekti. Ama yine de zahmetli.
17: Yatak odasına bakalım mı?
19: Pekala, hadi
17: bak,
19: gidip yatağa bakalım.
17: Mükemmel. Yeterli alanı var. Yatağı sevdin mi?
18: Evet.
17: Öyle mi?
20: Mahremiyet sağlayacak perdesi de var.
19: Evet.
17: Mükemmel.
18: Artık uyuyabiliriz.
17: Gerçekten çok güzel ama ne yazık ki çocukların oyun oynaması için yeterli alan yok. Bize biraz daha alan lazım.
20: Size göstermek istediğim bir karavanım daha var. Hem fiyatı da biraz daha uygun.
17: Olur,
20: gidip
17: bakalım hadi.
16: Tucson'daki satış alanının diğer tarafında Whitney ve Sandy tasarımlarını ülke geneline taşımak için bu mükemmel karavana ikna almış durumda.
17: Önümden çekilin.
16: Ama önce karavan sürmeyi öğrenmeliler.
17: Merhaba.
16: Sürüş eğitmeni John onları yola çıkmaya hazırlamak için burada.
21: Bugün bu karavanı sürmeyi öğreneceksiniz.
17: Pekala.
20: Olur.
1: Biraz gerginim. Bu karavan çok büyük.
21: İçeri gidelim, buyurun.
1: Tamam.
22: Tamam, biraz büyük ama dert değil. Daha önce kamyon ve benzeri araçlar kullandım.
23: Ayağını fren pedalına koy.
1: Tamam.
23: Şimdi vitesi tak ve sürmeye başla. Tamam, şimdi direksiyonu çevir ve yolu ortala. Kaldırma dikkat et. Kaldırma vurma. Kaldırma vurma.
22: Kaldırma vurma. Kaldırma vurma. Var.
1: Bu insanların arasında karavanla test sürüşü yaptığına inanamıyorum.
23: Whitney karavan sürmek konusunda biraz endişeli ki bu anlaşılabilir bir durum. Karavan çok büyük. Onu endişelendirmesi son derece doğal. Tam sağ yapmanı istiyorum.
1: Buradan mı?
23: Sağ.
1: Tamam.
23: Buradan.
22: Şuradaki
23: buradan,
22: adama vurma.
1: Hangi adam?
22: Evet, şuradaki.
1: Şurada, ha, evet. Şuradaki.
23: Derin derin derin nefes
1: tamam.
23: Al.
1: Dönüyorum.
23: Direksiyonu hızlıca döndür. Evet.
1: Oley.
23: Bu çok iyiydi. Tatlım, sen bir karavan şoförüsün. Dön. Aman tanrım, şuna bak, çok iyisin. Whitney harika gidiyor. Gerçekten doğal bir yeteneği olduğunu söylemeliyim.
1: Artık bu işi de yapılacaklar listemden çıkarabilirim.
23: Evet. Şimdi koltukları değişin bakalım.
1: Pekala. Tamam.
23: Senin biraz deneyimin vardı değil mi?
22: Evet, sadece biraz.
23: Sen değildi değil mi? Sandy biraz gösteriş yapacak. Ben bu işi yapabilirim havasına girdi.
22: Harika.
23: Bakalım
22: başka?
23: Neler yapabiliyorsun? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
22: Tamam.
23: Sağa baş. Şimdi buradaki koniyi geçtikten tamam. Sonra sağa dön. Koniye dikkat et.
22: Tamam.
23: Dikkat et.
22: Aa, olamaz.
23: Koniye dikkat.
16: Tucson'da işlerini büyütmek isteyen tasarımcılar Whitney ve Sandy bu karavanı kullanabileceklerinden emin olmak için sürüş eğitim kursuna katıldı.
23: Hayır hayır hayır, daha yavaş, daha yavaş.
16: Ama Sandy iyi bir başlangıç yapamadı.
23: Koniye dikkat. Aa, tamam. Tamam.
22: Tamam. Oh. Aa, olamaz.
23: Tamam. Oh,
22: tamam. Bir karavana sürmek düşündüğümden daha zormuş.
1: Ah, olamaz. Olamaz.
22: Hayır. Oh. Sürekli aynı koniye çarpıp duruyordum.
23: Bir dahaki sefere biraz açıktan al. Koniyi geçtin, şimdi dön bakalım tamam. Artık.
22: Koniye çarpmayacağım. Hayır, bu sefer olmaz. Hayır.
23: İyi iş çıkardın. Harika.
22: Ya iyiydim değil mi?
1: Harika.
22: Demiştim.
23: Evet. Şimdi bir kez daha dene
22: evet,
23: bakalım.
22: Koniyi geçtim.
23: Mükemmel iş çıkardın.
22: Harika.
23: Gerçekten mükemmel.
1: Tamamdır.
22: Birkaç koniyi ezdim ama eğitimin sonuna doğru işi çözdüm diyebilirim.
23: Hanımefendiler, iyi iş çıkardınız.
22: Aa, çok güzel.
23: İkiniz de karavan şoförüsünüz.
22: Harika.
1: Evet.
23: Tebrik ediyorum.
22: Pekala, ben
23: harika
22: devam edeceğim.
23: Keşke bütün öğrencilerim onlar gibi olsa. Gerçekten çok iyisiniz.
22: Evet.
23: Çok iyisiniz.
1: Sürüş becerilerimizden artık
22: kesinlikle eminiz.
1: Tasarımlarımızı ülkeye tanıtmaya hazırız.
22: Evet, hadi bakalım.
16: Tucson'daki satış alanının diğer tarafında Banners ailesi ilk defa çıkacakları kamp gezileri için karavan arayışını sürdürüyor. 45 bin dolarlık bütçeleriyle hem fiyatı hem de özellikleri uygun bir karavan istiyorlar.
20: Karşınızda 2016 model kullanışlı bir karavan. Dışarıya açılan büyük bir bölmesi ve aile için daha fazla alanı var.
1: İçeriye bakalım. Oo, bunu çok sevdim. Harika. Çok büyük ve ferah. Şu masaya bak.
20: Burada da makul bir mutfağımız var.
1: Evet.
20: Biraz daha alan gerekirse bunu açabilirsiniz.
1: Güzelmiş. Bunu gerçekten beğendim.
20: Baktığınız karavanlar arasında sadece bunun fırını var.
1: Siz söyleyene kadar fark etmedim. Fırında kurabiye pişirebiliriz.
19: Fırında küçük bir hindi pişirebiliriz. Hindi olmaz belki ama bıldırcın pişirebiliriz.
1: Duş da çok iyi görünüyor. Sence buraya sığar mısın?
19: Hadi deneyelim.
1: Tamamen ayakta durabiliyor musun?
19: Burası gerçekten iyi dizayn edilmiş.
1: İlk defa bunda kafan tavana çarpmıyor.
19: Buradaki çıkıntı işimi görüyor. Bu gerçekten iyi.
1: Kafanın tavana çarpmasına engelliyor. Evet. Hadi yatak odasına bakalım.
20: Yatağı katlayarak koltuk yapabilirsiniz.
1: Vay canına, bu gerçekten hoşuma gitti.
19: Yatağı koltuğa çevirdiğinizde geriye çok fazla alan kalıyor. Gündüz oturma, gece yatak odası.
20: Şimdiye kadar karavanla ilgili kötü bir yorum almadım. Aradıkları karavan bu olabilir. Bunun satış fiyatı yaklaşık 37 bin dolar.
1: Tamam. Diğer iki karavan hakkında ne düşünüyorsun?
19: İlk baktığımız çok genişti.
1: Lens kadar büyük değil.
19: Dizaynı pek iyi değildi. Çok dardı.
1: Airstream'e ne diyorsun?
19: O bence güzeldi ama fiyatı bizim bütçemizin çok üstünde.
1: Katılıyorum. Lens'e gelirsek çok fazla alanı var.
19: Elimizdekilere bakarsak üçüncü çocuklara ve bize yeterli alanı ve işlevselliği sağlıyor.
1: Evet, tamam.
19: Evet.
1: Hadi Lens'i alalım.
19: Hadi.
16: İki hafta sonra Banners ailesi çocuklarıyla beraber ilk kamp gezilerine çıktılar.
1: Hey çocuklar, size kurabiye yaptım.
19: Aa, anne kurabiye yeni fırınımızda bize kurabiye yapmış. Kamp yapıyor ve iyi vakit geçiriyoruz.
1: Ailemizle keyif yapıyoruz.
22: Çok lezzetli.
19: Ne dersin? Güzel mi? Bu çok güzel bir deneyim. Karavanımızı seviyoruz. Daha mutlu olamazdım.
16: Tampa'da müzik grubu ülkeyi gezecekleri konser için mükemmel karavanı arıyor ve bütçeleri 125 bin dolar. Şimdi bu karavanı gezecekler. Bakalım beğenecekler mi?
2: Evet. Aman
1: bu çok
2: tanrım.
1: Çok büyük.
2: Şuraya çok
1: bakın. Şok oldum.
2: Daha çok ışık alıyor.
1: Evet.
2: Çok daha geniş ve çok daha aydınlık. İçerisi çok görkemli. Evet.
3: Size bir sürprizim var. Televizyon.
2: Ne?
3: Olağanüstü öyle değil mi?
2: Pencere olabilir ya da televizyon.
1: Hangisini istersek.
3: Peki duşun
2: duş
3: yüksekliği
2: testi,
3: nasıl?
2: Duş testi. Koreografi gibi oldu. Aa, evet, herkese yetecek kadar büyük.
3: Vay canına, hepiniz mi?
1: Evet.
2: Sonrasında içeride prova yapmaya karar verdik.
1: Akustiği test etmek için.
2: Tabii ki.
1: Tabii. We're just three girls in a big RV. Got
2: a whole lot of world we have yet to see. Akustik onaylandı.
1: Aa, hanımlar, hanımlar, hanımlar, hanımlar. Şuraya bakın.
2: Yatak odası çok güzeldi. Yatak çok rahat görünüyordu. Bir saniyeliğine de olsa yatağa uzanmak istedim.
3: Makyaj için.
1: Aynen. Mükemmel. Yatak odasında kocaman bir ayna vardı. Evet. Harika bir şey. Hazırlanmak için çok alan
3: var. Bir de şuradaki tuvalete bir göz atın bakalım.
2: Aman tanrım.
1: Güzel mi?
2: Evet.
1: Aman tanrım. Bence üçümüzün de malzemeleriyle birlikte sığabileceği kadar büyük bir alan.
2: Aa, ışıklara bayıldım. Steve.
1: Brave'in boyutları beni biraz endişelendiriyor. Karavanı rahat sürebilir miyim bilmiyorum.
16: Tampa'da müzik grubunun vermesi gereken zorlu bir karar var.
3: Ah. Evet hanımlar, ne düşünüyorsunuz?
1: Pekala. Ben Vista'yı çok beğendim. Büyüklüğü bizim için yeterli ve kullanırken de rahat edebiliriz.
2: Brave'e bayıldım. Hem görünüşü de çok güzel. Hazırlanmak için daha fazla alanı var. Tuvaleti de çok sevdim.
1: Ama sürerken kendimizi güvende hissedeceğimiz bir şey istiyoruz.
4: Bilemiyorum. Sürerken bize pek sorun çıkarmayacak gibi. Sorun olmaz.
1: Tamam, sen sürersin.
2: Hangisini seçiyoruz?
21: Winnebago.
24: Winnebago.
21: Winnebago. Brave.
3: Harika bir seçim. Siz hanımları yola çıkaralım.
2: Tamam.
1: Tamam.
2: Gidelim. Çok heyecanlıyım. Bu maceraya atılmak için gün sayıyorum.
1: Pekala ama dikkat et. Ciddiyim çünkü gerçekten bu karavanı süreceğiz.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Siparişiniz
1: ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Ne kaçış?
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni...

0: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.
1: Birazdan.
2: Oo, şuna bak.
1: Bir akapella grubu rahat edebilecekleri bir yer arayışını gerçek bir performansa dönüştürüyor.
3: Şu anda her şeyi görebiliyorum.
1: Jason bir aileye üst model bir karavan bulduğunda...
4: İşte şahsi buna denir. Şuna bakın.
5: Aa, evet.
1: Çocukların üniversite parasına göz dikmekten korkacaklar.
6: Peki fiyatı nedir?
7: Aa, bu kötü haber işte.
1: Karavan satın almak iki makyaj sanatçısı için engebeli bir yolculuk. Ama aradıklarını bulduklarında her şey yerli yerine oturuyor.
8: Hazır mısın?
1: Muhteşem karavanlar başlıyor. Burası dünyanın en büyük karavan bayi. Amerika'da en hareketli karavan piyasasına sahip olan Arizona'nın Tucson şehri ve Florida'nın Tampa şehrinde iki otopark bulunuyor. Sing Off'un 4. sezon birincisi olan acapella grubu Humphrey, dünyanın en büyük müzisyenleri arasına girmeyi ve karavanla seyahat etmeyi hayal ediyor. Columbia Records'la sözleşme imzalayan grup, turnede kullanacakları yeni bir karavan arıyor.
9: Bazı festivallere gittiğimizde country yıldızlarının lüks şekilde seyahat ettiğini gördük. Onlar gibi olmamızın vakti geldi.
1: Tam aradıkları gibi bir karavan bulabilmek için Tampa'daki pazara geldiler. Karavan uzmanı Steve Mallars, alkışı hak eden bir karavan bulmalarına yardımcı olacak.
10: Merhaba. Harika bir limuzin. Merhaba Humphrey. Adınızı duydum. Harikasınız. Bütün gün karavanlara bakıyorum ama pek limuzin görmüyorum. Nasıl bir şey arıyorsunuz acaba?
9: Tekerlekli bir kulis arıyoruz denebilir.
10: Tamam, elimizde birkaç tane var. Bakmak ister misiniz?
3: Kesinlikle.
9: Evet,
3: lütfen.
10: Hadi bakalım.
1: Bu dört şarkıcının bazı şanslı hayranları için bir dinlenme alanına, hazırlanmak için bir odaya ihtiyacı var. Rock yıldızlarına yakışır bir havada ve bütçeleri dahilinde olmalı.
10: Bu gördüğünüz tam size göre. Bakın. Bunun modeli 42 QD. Bence çok beğeneceksiniz. Hadi bakalım.
3: Oo,
2: aman
3: çok
2: tanrım.
3: Şık.
2: Vay canına.
9: Vay canına.
3: Evet.
2: Çok acayip.
10: Buna bayılacaksınız.
9: Karavanın içini görünce aklımız başımızdan gitti.
10: Ev tipi soğutucu.
2: Oo.
10: Evinizdekilerden çok farkı
2: bence
10: yok.
2: Bence var. Bu benimkinden büyük. Bu şahane.
10: Birlikte televizyon izleyebileceğiniz kadar geniş mi?
9: Olabileceğiz. Evet.
2: Bu sanki bizim için yapılmış.
3: Buraya hepimiz sığarız.
10: Beğendiniz mi?
3: Bu müthiş bir şey.
9: Prova koltuğu.
2: Bembeyaz, pırıl pırıl, tertemizdi. Anında gözüm korktu çünkü biz hiç öyle değiliz.
10: Burada yarım banyo var.
3: Nasıl yani? Tam banyo da mı var yoksa?
10: Arkada tam banyo var. Gelin göstereyim.
2: Ne? Bu şahane.
9: Bunu hiç beklemiyordum.
2: Duş nasıl acaba?
3: Tamam.
2: Çok büyükmüş. Duş yaparken biraz eğileceğim.
3: Tamam.
2: Sonra görüşürüz.
9: Tamam dostum.
2: Ben burada biraz takılayım.
3: Gerçekten beğendik ama dürüst olmak gerekirse biraz daha hoş. Daha bize göre, tarzımıza daha uygun bir şey istiyoruz.
10: Bundan sonrakini çok beğeneceksiniz.
2: Tamam.
1: Karavancıların yaklaşık %40'ını çocuklu aileler oluşturuyor. Gregor ailesinin de 3 çocuğu var. Anne ve baba, üçüzler üniversiteye gitmeden ve yuvaları boş kalmadan önce son bir yılı hep birlikte geçirmek için yeni bir karavan almak istiyorlar. Yeni bir karavan bulmalarına Jason Brunner yardım edecek.
11: Merhaba, hoş geldiniz. Birbirinize benziyorsunuz.
5: Evet, üçüzler.
11: Üçüzler. Vay canına, bu harika. Trolleybüs bizi bekliyor. Herkes binsin. Normalde herkesi golf arabasıyla götürürüm. Ama Gregory ailesi kalabalık olduğu için bugün trolleybüse binelim dedim.
12: Herkes hazır mı?
5: Evet.
11: Nasıl bir karavan istiyorsunuz?
4: C sınıfı bir karavanımız var. 6 kişi birden seyahat edebileceğimiz bir şey istiyoruz.
6: Bir yıldır karavanda yaşıyoruz. Her gece çekyat açmak zorundayız. O yüzden...

0: bu defa ranza istiyoruz.
1: Tamam, burada yeterince modelimiz var. Şuradakiyle başlayalım.
2: Harika, tamam.
3: Gregory ailesi bol miktarda saklama alanı, 6 kişilik uyku alanı olan hem de babalarının istediği gibi güçlü bir karavana terfi etmek için Tampa'ya geldiler. Bütçeleri 120 bin dolar.
4: Vay canına.
1: Nasıl buldunuz?
5: Güzel.
1: Bu model 10 metre uzunluğunda. Arkada çok geniş saklama alanı var. Hadi gelin. Nasıl buldunuz?
2: Vay. Harika bir şey.
0: Çok güzel.
6: Evet.
0: Vay canına.
2: Tam istediğimiz gibi. Oo, evet.
7: Eski karavanımıza çok benziyor.
6: Benziyor ama bunun renklerini daha çok beğendim.
1: Yatağı dene bakalım.
5: Çok da rahatmış.
7: Şimdi uyuyacağım burada.
6: Tamam.
1: Çocuklar karavana bayıldı çünkü her birinin kendine ait yatağı var.
0: Oo, hoş bir ebeveyn yatak odası. Gerçekten
6: çok
0: güzel.
6: Çok güzel.
0: Gerçekten harika. Dolaplara bakın. Evet, bayıldım. Altında dolap vardır belki. Evet.
6: İşte bulduk.
0: Tamam.
2: Çok dolap var Jason.
1: Evet. Televizyonu alttan tutup yukarı çekin.
0: Tamam.
6: Yok artık.
0: Ne?
1: Şuna bakın.
0: Oo, evet.
1: Bir sürü dolap.
0: Müthiş bir şey.
2: Bence Four Winds'i bütün aile çok sevdi ama Jason'ın bize biraz daha güçlü bir şey göstermesini istiyorum.
1: Elimizde bir de bu karavandan var. Büyük ölçüde daha uzun, daha yüksek, daha geniş. Motoru daha büyük. Çekiş gücü daha yüksek. Ama biraz daha pahalı.
2: Tamam, yine de görmek istiyoruz.
1: Tamam, işte burada.
2: Pekala.
3: Hem turnelerde hem prodüksiyonlarda kullanılan karavanlar çok işlevli araçlar. 1940'tan beri film endüstrisinde giyinme odası olarak kullanılıyor. Makyaj sanatçıları Chrissy ve Anisha Tucson'dalar. Düğün ve etkinlik makyajı işleri için yıldızlara layık bir karavan arıyorlar.
4: Her şey pırıltılı olsun istiyorum.
8: Ben Chrissy.
4: Ben Anisha.
8: Arizona'da bir makyaj şirketinin sahibiyim.
9: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Mike.
8: Ben Chrissy.
3: Karavan uzmanı Mike Armenta güzel bir karavan bulmalarına yardım edecek.
8: Şirketim var. Müşterilerin ayağına gidip saç ve
9: Vay
8: makyaj
9: canına.
8: Yapıyoruz. Belki müşterilerimin gelebileceği bir yerimiz olursa kendi mekanımızın rahatlığında çalışabiliriz diye düşündüm.
9: Büyük tek bir oda şeklinde gerçek bir seyahat karavanı gördünüz mü hiç?
8: Hayır, görmedim.
9: Tamam, hadi gelin o zaman.
8: Nasıl karavanlar var bilmiyorum. Fikir edinmek istedim. Mike yol gösterir belki.
3: Bu iki bomba gibi kadının bol ışık alan aynalarını koyup yeteneklerini konuşturabilecekleri geniş bir yere ihtiyaçları var. Karavan konusunda acemi oldukları için Mike 100 bin dolarlık bütçelerinin altında basit bir modelle başlayacak.
9: Bu 2016 model. Güzel küçük bir karavan. Çünkü pahalı değil. Gerçekten hoş. Açık bir planı var. İsterseniz içeri bakalım. Hadi bakalım.
8: Ferahlığı girer girmez hoşuma gitti.
4: Ferah olmasına bayıldım. Ama pek canlı bir havası yok.
8: Aa, bence bu ayna bana göre biraz küçük.
9: Öyle mi?
4: Müşteriler kendilerini görmek ister.
8: Evet.
4: Biz de kendimizi görmek isteriz.
8: Yani,
4: bence pek...
8: Bizim için yeterince geniş değil. Ama duşakabin güzelmiş.
4: Evet.
8: Sprey solaryuma uygun olabilir. Burası gayet geniş. Baksana.
4: Evet.
8: Evet. İkimiz de sığdık. Tamam, evet. Hadi fotoğraf çekelim.
4: Tamam.
8: Yanımıza gelsene Mike,
4: evet,
8: birlikte
4: fotoğraf
8: çekelim.
9: Ben de mi geleyim?
8: Evet.
9: Emin misiniz?
8: Gel.
9: Aman tanrım.
4: Tamam.
9: Tamam. Buraya sığacağımızı sanmıyorum.
8: Gel hadi bakalım.
4: Evet, harika.
8: Evet. Gülümseyin.
4: Kendini rahatsız
9: hayır,
4: mı hissettin?
9: Biraz, azıcık, birazcık.
4: Mike gerçekten çok hoş biri ama biraz rahat olmasını sağlamalıyız. Yatağa bak.
8: Aa, bilemedim. Biraz küçük sanki.
4: Aa, yapma.
8: Aa, hayır. Bu karavan işimizi görür mü sence?
4: Tamam, biraz küçük ama yine de.
8: Bakayım. Belki yastığı kaldırırsak.
9: Kusura
8: i̇şte
9: bakmayın.
8: Bu yüzden bize göre değil. Güzel bir karavandı ama yeterince gösterişli değil.
3: Bullet kelepirdi ama aradıkları ışıltı ve zarafetten yoksundu. Mike onları aradıkları cazibeye kavuşturmak için maksimum bütçeleri olan 100 bin dolara yaklaşıyor.
9: Burada aradıkları hava var bence. Bir müşterinin yanına gittiklerinde onu anında etkileyecekler.

0: This place, it stays with me.
1: Çok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSporları, bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Bakın.
7: Hamda leslik.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
13: O zaman markete gidelim.
14: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
12: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
13: Nasılsın?
15: Herhangi bir cips mi?
12: Hayır.
14: Varsa Ruffles, maça varız.
12: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
14: Hoş geldin. Kapıyı aç.
16: Merhaba, nasılsın?
17: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
19: Bu karavanın planı biraz farklı.
20: Kesinlikle farklı.
21: Evet öyle. İç yerinin bu kadar aydınlık olması hoşuma
20: gitti. Evet, aydınlık çok önemli. Hı-hı. Yani
19: yeterince penceresi var, ışıklandırması da var. LED ışıkların faydası olur. Evet.
20: Buranın retro havasını sevdim, ışıklandırmasına bayıldım. Ama neyi merak ettim biliyor musun? Hayır.
21: Hayır.
19: Ne diyorsunuz, çok mu küçük?
20: Nasıl fotoğraf
21: bize göre
20: çekeceğiz?
21: Değil. Ayakta bile duramıyoruz, baksana.
19: Alın bakalım.
20: İşimize yaramaz.
19: Daha büyük aynalar mı istiyorsunuz?
20: Evet, müşteriler evet. Bu küçücük aynada kendilerini göremez.
19: Tamam.
20: Yeterli değil. Hayır. O küçücük aynada selfie çekmemize imkan yok. Bakalım burası spray solaryuma uygun mu?
21: Tamam.
20: İşe yarayabilir. Evet, işimizi evet. Görebilir. Duşu kullanmayız ama orayı sprey solaryum için kullanabiliriz. İşimizi görebilir.
21: Evet, burası biraz daha küçük.
20: Yani evet, çok daha küçük.
21: Bize göre değil.
20: Saç ve makyaj yapmamıza yetecek kadar geniş değil orası.
19: Anladım.
20: Kesin.
19: Tamam, tamam.
21: Bu karavanı beğendim ama aradığımız özelliklerde değil.
20: Bakalım Mike bize başka ne gösterecek.
22: O sırada Tampa'da bembeyaz bu karavan Home Free Acapella grubunun biraz akordunu bozdu.
23: Bu bizim için fazla güzel.
22: Steve onlara rock yıldızlarına yakışacak bir karavan gösterecek.
24: Şimdi size 2016 45K modelini göstereceğim. Tıpkı onlar gibi gösterişli. Dışı pırıl pırıl. Buna bayılacaklar. Şunun rengine bir bakın. Bu defa beyaz değil, simsiyah bir kulis.
25: Bayıldım.
26: Dıştan çok daha güzel görünüyor. Dıştan şahane görünüyor.
25: Olağanüstü.
26: Muhteşem.
23: Evet, kendimi çok iyi hissettim.
26: Oo.
25: İşte şimdi oldu.
26: Aa, evet.
25: Evet.
26: Bu çok daha iyi.
25: Evet. Krallara layık.
24: Evet, bu karavan 600 beygir gücünde. Bu kez doğru notalara bastık.
26: Tamam.
23: Çok güzel.
26: Evet.
24: Yeterince koltuğu var.
26: Bu çok daha işlevsel.
25: Konukları ağırlamaya uygun. Harika bir yer.
27: Diğerindeki televizyonu daha çok beğenmiştim. Bu tarafa dönmek gerek.
25: Koltukların hiçbiri televizyona evet. Bakmıyordu. Biz çok televizyon izliyoruz.
19: Vay canına. Şu duşa bakın.
26: Oo.
19: Bu epey genişmiş.
23: Baksanıza ne kadar büyük.
27: Sabah erkenden televizyon programlarına çıktığımız çok oldu. Duş alacak yer bulamadık.
25: Sen duş yaparken girmem gerekirse öbür karavanın aksine burada her şeyi göreceğim.
23: Naber? Duş çok büyüktü ama tek sorun camların içeriği göstermesiydi. İçeri girerseniz biraz tuhaf olur. Biraz
25: evet, esneme hareketleri. Duşta hep bu hareketlerimi yaparsın.
0: Tamam. Takma kafana.
24: Grup üyeleri yakın arkadaş ama o kadar da yakın değiller sanki.
0: Bu karavanda istediğimiz her şey var.
25: Çok güzel bir
23: aradığımız
25: karavan.
23: Aradığımız bu olabilir.
0: Kesinlikle bundan daha müthiş bir şey göstermesi gerekecek.
22: Jason Tampa karavan pazarının öbür tarafında Gregory'lere daha güçlü bir karavan gösteriyor. Ailenin arabasını çekebilir ama 100 bin dolarlık bütçeyi zorlayacak.
1: Bunu nasıl buldunuz?
2: Freightliner mı? İtfaiye aracı gibi.
1: Bu dizel bir karavan. Daha güçlü.
2: Evet, şasi dediğin böyle olur. Gücü nasıl?
1: Motoru 380 beygir gücünde.
2: Büyük.
3: Çok büyük.
18: Evet.
3: Kocaman.
2: Güçlü. Vay.
18: Evet.
1: Hadi o zaman içeri girin bakın.
18: Vay canına.
3: Çok güzel.
18: Çok güzelmiş, çok beğendim.
3: Ve çok daha geniş.
4: Diğerine kıyasla daha büyük. Dolapları da çok. Bayıldım.
1: Arkadaki ranzalara bakın.
18: Evet.
3: İçine girmesi biraz zor.
4: Ranzalar öbüründeki kadar güzel değil.
18: O kadar yumuşak değiller.
3: Ranzalar biraz kısa.
4: Aa, evet.
3: Evet, ranzalar gerçekten tamam. Küçüktü.
4: Çok güzel.
3: Aa, şu dolaplara bak. Jason.
18: Yok artık.
3: Jason. Tamam. Burada çamaşır makinesi ve kurutucu olduğunu söylemedin.
4: Yatak odasında çamaşır makinesi ve kurutucu harika.
1: Beğendiniz mi?
2: Çok evet. Cazip tarafları olduğu kesin.
1: Evet öyle.
4: Evet bence de ama fiyatı ne kadar?
1: Aa, işte o biraz kötü.
4: Öyle mi?
1: Bu karavan diğerinden 100 bin dolar daha.
4: Bu kötü oldu.
3: Evet.
1: Tamam, sorun yok. Hadi konuşalım.
4: Tamam.
18: Bu karavanı istiyorum.
2: Ben de
22: O sırada Tucson'da Chrissy ve Anisha gördükleri ilk Airstream'den hiç hoşnut değildi.
20: Saç ve makyaj yapabilmemiz için pek uygun değil.
22: Ama Mike'ın aradıkları ışıltıyı getirmek için bir kozu daha var.
19: Bu gerçekten güzel bir karavandır. İçimde iyi bir his var. Beğenecekler.
20: Oo, içeri güzelmiş.
18: Aa, buradaki tezgah çok gayet iyi. Şu üst evet. Kısımlar ne kadar güzel, baksana.
20: Dolaplar mı?
18: Evet, çok işimize yarar.
20: Buranın aydınlık olması çok hoşuma gitti.
18: Kesinlikle. Makyaj yaparken çok işimize yarayacak. Makyaj yapmak için en iyi ışık doğal ışıktır. Doğal ışığı çok seviyoruz.
19: Öbür taraflara da baksanıza.
18: Tamam. Banyo aynası. Aa, aynaya bak.
20: Bayıldım.
18: Işık gerçekten güzel. Ayna fotoğraf çekmeye çok uygun. Banyo bunun için yapılmış.
20: Çok cici.
18: Banyodaki aynaya, sprey solaryum bölmesine bayıldım. Arka taraf güzel bir bekleme odası olabilir.
20: Tam istediğimiz gibi.
18: Evet.
19: Tamam, anladım. Beğendiniz mi peki?
18: Kesinlikle, güzeldi.
22: O sırada Tampa'da...
1: Nasıl buldunuz?
18: Bu karavanı istiyorum.
22: Gregory'lerin çocukları yuvayı terk etmeden önce birlikte seyahat edebilecekleri bir karavan seçmesi gerek. Four Winds tam istedikleri gibi. Tek bir şey hariç. Babalarının istediği dizel motor.
2: Freightliner mı? İtfaiye aracı gibi.
22: Dynamax'in hem kendisi hem fiyatı dudak uçuklatıyor. 100 bin dolarlık bütçelerinin iki katı.
1: Ne diyorsunuz?
4: İkisini de
2: evet.
4: Beğendim.
2: Evet. Evet.
3: İlkinin ranzalarını daha çok sevdim. Çünkü şilteler gerçekten çok rahattı. Ama ikincinin ranzaları kısaydı ve kafamı kaldıracak yer yoktu.
18: Haklısın.
3: Bence de.
1: Tamam.
2: Tamam. Dynamax. Ona bayıldım. Kamyonları seviyorum. Gücü seviyorum.
4: Evet.
1: Çok iyi değil mi?
2: Bana güç gerek.
1: Evet.
4: Ama fiyatı biraz fazla.
2: Dynamax fiyatıyla beni eleyin diyor.
1: Anladım.
4: Yani
1: kararınızı vermişsiniz sanki.
4: Birincisi.
1: Tamam o zaman.
2: Teşekkürler.
1: Yeni karavanınızı güle güle kullanın.
4: Çok heyecanlıyız.
1: İçeri girmek ister misiniz?
2: Hadi gidelim.
1: Hadi gelin bakalım.
22: Karavan pazarının öbür tarafında...
0: İşte şimdi oldu.
22: Pumphrey üyeleri Entegra'ya bayıldı.
0: Şu duşa bakın.
22: Ama Steve'in tozu dumana katacak son bir numarası daha var.
24: Şimdi de başka bir karavan göreceğiz. Bu gördüğünüzün boyası harika. Bir sürü güzel özelliği de var.
26: Tamam, hadi girelim.
25: Kazanan bu olacak galiba. Aman tanrım.
24: Evet.
25: Ne?
24: En iyisini en sona saklamışım galiba. Galiba.
23: Burada köşe koltuk var.
25: Bu harika.
23: Televizyonun tam karşısında.
25: Evet, tam karşında. Dışarıdan ikincisi kadar güzel olmayabilir ama içeri girer girmez aman tanrım çok güzel.
0: Kanepe sanki beni çağırıyordu.
25: Hemen ayaklarını uzattım.
0: Kanepeyi dinledim.
24: Televizyonun oturduğunuz yerin karşısında olmasını istemiştiniz değil mi?
25: Evet.
24: Herkes görebiliyor işte.
23: Kanepe televizyonun karşısındaydı. Çok hoşuma gitti. Tam bize göreydi.
26: Klavye buraya, bilgisayar
25: kesinlikle
26: buraya.
25: Kesinlikle buraya küçük bir stüdyo kurabiliriz.
26: Bilmiyorum ki, televizyona yeterince yakın değilim sanki. Hem klavye hem dizüstü bilgisayar için yer var. Gerçek bir çalışma alanı olabilir.
27: Kayıt aletlerini bile koyabiliriz.
26: Çok işimize yarayabilir.
25: Kayıt aletlerini falan koyarız.
24: Farkındaysanız evet. Çok ferah bir acil
26: evet, planı var. Aletlerini koyabiliriz.
0: Genişliğine inanamadım. Karavanın içinin bu kadar geniş olmasına şaşırdım.
27: Rob, ne diyorsun buna?
23: Bir bakmam gerek.
25: Duşa bakmalısın.
23: Artık beni göremeyeceksiniz. Biraz mahremiyetim olacak. Duş öbürü kadar büyük değil ama kabinin şeffaf olmaması güzeldi. Bunu beğendim.
26: Evet, evet. Kesinlikle. Bu favorim olabilir.
27: Bunun güzel bir havası
0: burada
27: var.
0: Burada tüm hayranlarımız için de bolca yer var.
22: Susan da Chrissy ve Anisha için karar zamanı.
20: Girer girmez ferahlığını sevdim.
22: Brit bu güzellerin bütçesinin çok altında bir karavandı. Diğerleri de selfie çekmeye değer özelliklere sahipti.
20: Üçünü de beğendim. Hı-hı. Hepsinin artıları ve eksileri vardı tabii.
0: Evet.
20: Birincisinin aydınlatması o kadar iyi değildi ama duşa bayıldım. Ferah bir havası yoktu ama.
0: Tamam.
20: İkinciyi bilmiyorum, pek beğenmesek de oldukça genişti. Çok fazla saklama alanı vardı. Ama o ayna işimize yaramaz.
21: Doğru.
0: Tamam.
20: Ve üçüncü. Onu kesinlikle aynasından dolayı beğendim.
21: Evet.
20: Ayna çok iyiydi. Aydınlatma çok iyiydi ki bu gerçekten çok önemli. Hatta bizim işimizde en önemli şey.
0: Peki tamam.
21: Yani ne diyorsun?
20: Bilmiyorum ama üçüncüye bayıldım.
21: Evet, ben de onu çok sevdim.
20: Gerçekten mi? Bence evet. Bize göre.
21: Evet, evet.
20: Harika. O zaman tamam. Onu alacağız.
0: Tamam
20: onu
0: harika. Tamam. Kazanan belli oldu.
21: Hadi selfie çekelim.
0: Hadi selfie
21: Hadi.
0: Çekelim.
21: Çok Buyurun.
20: Iyi. Çok güzel olacak.
22: Yeni Airstream'lerinde geçirdikleri son 3 ay mükemmeldi.
20: Gerçekten eğlenceliydi. Kendi aracımızın olması heyecan verici. İstediğimiz yere gidebildik. Olağanüstüydü. Görünüşüne bayıldım. Seçmelere hazırlayacağız artık seni.
21: Harika.
20: Müşteriler karavanı çok sevdi. Çok tutuldu. Şahane oldu. Birlikte bir fotoğraf çekilelim mi?
22: Tempo'da grubun artık karar verip kendilerine uygun tekerlekli bir kulis seçmesi gerekiyor.
27: Bunun güzel bir havası var.
25: Elimizde 3 karavan var.
26: Aramızda Winnebago'yu isteyen var mı?
25: Bilmiyorum. Bence ona hemen...
26: Onu hemen eleyelim.
23: Evet.
0: Bence onu eleyebiliriz.
27: O zaman Thor ve Entegra. Öyle değil mi?
25: Evet. Evet, evet. O bize çok uygundu. Yaptığımız işe uygundu. Benim gözümde en iyisi o.
23: Duşu da harikaydı.
0: İkincinin duşu en güzeliydi.
25: Evet ama Rob duş yaparken banyoya girip dolaptan bir şey almak istemiyorum.
0: Haklısın.
25: Rob'u duşta jimnastik yaparken görmek de istemiyorum doğrusu.
0: Kısacası benim için en geniş olan Thor'du.
25: Evet.
0: Hepimiz iri yarı adamlarız.
25: Galiba ne istediğimize karar verdik.
27: Galiba evet.
25: Enfikim, evet. Evet. Harika Steve, gelir misin?
24: Peki, kararınız nedir çocuklar?
0: Adam, davullar çalsın. Thor'u seçtik.
25: Evet.
24: Tamam, Humphrey
25: evet,
24: bu
25: işte,
24: karavanı
25: evet.
24: Seçti. Harika.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
10: O zaman markete gidelim.
11: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
9: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
10: Nasılsın?
12: Herhangi bir cips mi?
9: Hayır.
11: Varsa raffles, maça varız.
9: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
11: Hoş geldin. Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsın?
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
15: Hesap basit, hesap basit.
16: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
17: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
16: Bir fırsat.
18: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.

0: Tamam otur hadi.
1: Tamam. Projelerde yardım etsin diye yeni birini işe aldım. Adı sen ve ortada yeni biri varsa onunla biraz şakalaşmak lazım.
0: Bu senin tarzın, kesme bence.
1: Evet ama değişiklik iyidir.
0: Bu değişiklikten emin misin peki?
1: Yap şunu hadi.
0: Ne oldu?
1: Rahatladım.
0: Harika.
1: Eline sağlık. Bütün süper güçlerimi bu sakaldan alıyorum. Sakalımı asla kesmem. Adım Brad Lewis. Minibüsleri yürüyen evlere dönüştürüyorum. Yeni evinizi görmek ister misiniz?
2: Oo, aman tanrım.
1: Hadi be. Birkaç yıl önce bir kiralık eve tıkılı kalmaktan sıkıldım ve içinde yaşayabileceğim bir sprinter aldım. Yıllardır burada yaşıyorum. Ona evim dediğim süper keyifli bir şeye dönüştürdüm. Ardından aynı şeyi kendi minibüslerine yapmak isteyen birkaç kişi bana ulaştı. Minibüsteki yaşamın büyümesiyle birlikte bugünkü işimi kurdum. Eller çalışsın. Ah, hadi be. Evimiz yolda başlıyor. Hey, merhaba. Ne haber?
0: İyidir. Senden?
1: Onu yerine koy. Aletlerim kozmos gibidir. Ortalık dağınık görünebilir ama bir düzenim var. Her şey olması gerektiği yerde. Dur, kara delik açarsan
0: ne olur?
1: Aletlerin hepsini içine çeker.
0: Amma tuhaf adamsın.
1: Müşterim geldi.
0: Tamam.
1: Geri döneceğim. Kosmosa sakın dokunma. Keyfe bak be. Altray ailesi bugün minibüsü bırakmaya geliyor. Bu aldığım en büyük işlerden biri olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Gel bakalım. Tamam, vurmayacak. Harika. Evet. Ne haber çocuklar?
3: Merhaba.
1: Güzel park ettiniz.
3: Onun sayesinde.
1: Evet.
3: Bu işi ona bıraktım.
1: Cidden başarılıyım.
4: Tanıştığımıza sevindim.
3: Memnun oldum.
1: Evet, ben de öyle. Minibüsü sevdim. Bayağı büyük. Bu koca minibüsü alma nedeniniz neydi?
4: Kalabalık bir aileyiz.
1: Öyle mi? Üç çocuk ha?
3: Evet, üç çocuğumuz
4: Büyüklerin
3: var.
4: Büyüklerin boyu bu kadar vardır.
3: Evet, harika. Çocuklar ufak değil. Yani minibüse evet. Beş yetişkin insan doluşacak.
1: Evet.
3: Birkaç yıl önce karavan seyahati yapma fırsatımız oldu. Gerekli her şeyi araca yükledik ve ülkeyi dolaştık.
1: Harika.
3: Tüm aile bu kadar güzel zaman geçirmemiştik. Mükemmeldi.
1: Bana çocuklar var dediklerinde küçücük, ufacık olduklarını sanmıştım. Ama çocuklar liseye gidiyormuş. Bu minibüse o kadar insanı sığdırmak cidden zor olacak. Pekala, kesinlikle olmalı dediğiniz şeyler nelerdir?
4: 5 emniyet kemeri ve 4 yatak.
1: Tamam.
3: Araçta 5 insan uyuyacak. Bu yıl çocukları okuldan almayı ve çok iyi bir uzaktan eğitim programına kaydettirmeyi düşünüyoruz. Evet.
4: Eğitimlerine uzaktan
3: evet,
4: devam
3: biz
4: edecekler.
3: Biz zaten uzaktan çalışıyoruz.
4: Hepimiz sağır mıyız sence? Evet.
3: Evet.
1: Bakacağız. Ayrıca hepiniz aynı anda 5 laptopu şarj etmek isteyeceksinizdir, öyle değil mi?
3: Evet. Bunu nasıl başaracağız? Tam bir muamma.
1: Biz bir çaresini buluruz, merak etmeyin.
3: Harika.
1: Elektrik kullanacak 5 laptop, 5 telefon, bir buzdolabı ve tabii lambalar var. Bu arkadaşların elektriksiz kalması en son isteyeceğimiz şey. Nasıl bir ortam istiyorsunuz? Hangi renkleri görmek istersiniz?
3: Yaptığınız işlere baktım. Zaten o yüzden buradayız. Ahşap ve beyaz detayları birlikte kullanman çok hoşuma gitti. Mavi en sevdiğim renk. Demek istediğim dolaplar ve çekmeceler mavi olabilir.
1: Tamam. Pekala, bu kadar muhabbet yeter. Artık içine girelim ve elimizde nasıl bir mekan olduğunu görelim. Siz buradan girin, ben arkadan gireceğim.
4: Tamam.
1: Oo, ne kadar temiz. Ah canım, çok iyi. Burası mükemmel.
4: Evet.
1: Başka hiçbir şeye gerek yok.
3: Hey, bunu evet, senden güzel. Duymak harika. Bir şişme yatak atayım yeter diyorsun ha?
1: Harika. Galiba en önemli meselemiz yatak. Öyle değil mi?
3: Evet.
1: Pekala. Sizin yatağınız yukarıda bir yerde olur. Bu alana bir masanın etrafında oturabilmeniz için bank tipi oturma düzeni yaparız. Bu bir bank oluyor.
3: Tamam.
1: Bank sonra yatağın altına girer.
4: Tamam.
3: Harika.
1: Bu minibüste standart koltuklar kullanamayız. Kendi tasarımımızı üretmeli. Dolayısıyla emniyet kemerleri olan ve minibüse monte edebileceğimiz bir şey tasarlamalıyız. Bu konuda kendime güveniyorum. Zor puzzle'ları severim. Bu işte Tetris becerilerimizi seferber edeceğiz. 40 bin dolarlık bütçenizle istediğiniz gibi bir şey yaparız.
4: Harika.
3: Harika.
1: Anlaştık öyleyse.
4: Anlaştık.
3: Teşekkür ederiz.
1: Görüşürüz. Çocuklardan birini çatıya atmak olmaz ama bu minibüse 4 yatak nasıl sığacak bilmiyorum. Altrilerin ihtiyaç duydukları gibi bir şey yapmak gerçekten kolay değil. Evet, tamam. Bu bizim minibüsümüz olsun.
0: Bunda kaç tane yatak olacak?
1: 4 tane.
0: Normalden 3 fazla yani.
1: Evet.
0: Bu yataklarda kimler yatacak? Çocuklar hangi yaşlarda?
1: Çocukların hepsi büyük. En büyüğü 17 yaşında.
0: Benim kadar mı büyük yoksa Sam kadar mı?
1: Hayır, Sam kadar.
0: İyi öyleyse.
1: Tamam. Pekala. Şöyle bir şey yapabiliriz bence. Bu yatak ebeveyn yatağının içine girer. Böyle dışarı çekilir ve...
0: Tamam.
1: Buraya dışarı çekildiğinde yatağın üstüne oturacağı bir düzenek kurmamız gerekiyor. Seyahat halindeyken yatak parçalarından birini çekip çeviriyorsun ve sırtını yaslıyorsun. İşte bu şekilde. Bu bir bank oluyor.
2: Bunların hepsi araca sığacak mı?
1: Evet.
0: Mutfakta olacak mı peki?
1: Evet. Tabii ki olacak.
0: Bence bize iki minibüs lazım.
1: İlk olarak minibüsü boşaltmamız gerekiyor. Zaten boş ediyorsunuzdur ama inanın bana, birazdan birkaç santim daha kazanacağız. Burayı ben hallediyorum. Matt'i yaklaşık 8 yıldır tanıyorum. Matt ve ben bir uyum içinde çalışırız. Dibimden hiç ayrılmaz. Nereye gitsem o da gelir.
0: Bitirelim şu işi.
1: Sam'in 3 müthiş yeteneği var. Adam elektrik mühendisi. Süper düzenli. Ve de elleri süper küçük. Benim ulaşamadığım dar yerlere Sam ulaşabiliyor. Pekala. Şu anda çocukların kullanacağı prizler için kablo çekiyoruz. Onlara ev ödevlerini yapacakları ve laptoplarını, tabletlerini, telefonlarını şarj edebilecekleri bir yer gerekiyor. Kabloların hepsi aynı yerden geçecek. Yani bir arıza olduğunda nereye bakacaklarını bilecekler. Etiketleme işi de tamam.
0: Bu minibüsten geçecek elektriği bir düşünsene.
1: Evet.
0: Hoşuma gitti.
2: Buraya biraz ağırlık alabilir miyim?
1: Oh, ağırlık geldi.
0: İstediğin ağırlık olsun.
2: Harika.
1: Buraya gelecek yatak 190 santim.
2: Ayak parçasıyla birlikte bankın büyüklüğü ne kadar oluyor?
1: Bank iki kişilik olsun istiyorum.
2: 60 çok mu ufak?
1: Rahatça oturalım. 109 santim.
2: Tamam, şuna 1 metre diyelim.
1: Şu anda Autry'lerin evine gidiyoruz. Tüm aileyi birlikte görmek, çocukları tanımak, onlardan biraz ilham almak ve tam olarak ne istediklerini anlamak istiyorum. Merhaba, nasıl gidiyor?
5: Merhaba.
1: Burada mı oturuyorsun?
5: Sakalın niye o kadar uzun?
1: Şey, makasımı bulamadım. Sende var mı acaba?
5: Anne!
1: Tanrım, çok iyiydi.
4: Merhaba.
1: Merhaba, nasılsın dostum?
4: Hey, içeri gelsene.
3: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba, eviniz güzelmiş.
3: Teşekkür ederiz.
1: Evlere pek girmem ama bu bayağı güzel.
4: Evet, minibüsten biraz daha büyük.
1: Evet.
3: Gelin burada oturalım.
4: Hey Zek.
5: Geliyorum.
4: Red geldi.
1: Ev büyük, yani büyük eve alışmışlar. Dolayısıyla bu evi nasıl bir minibüse sığdıracağım sorusunun cevaplarını onlardan almam gerekiyor. Ebeveynleriniz size bir minibüsle yola çıkalım mı diye sorduğunda bu size ne düşündürdü acaba?
6: Ben
5: yaşasın.
6: Güzel olur diye düşünmüştüm.
7: Ben biraz gerildim.
1: Öyle
7: nasıl
1: mi?
7: Ya diye düşündüm.
1: Nihayet aklı başında biri çıktı.
3: İtiraz eden bir tek o oldu.
4: Evet.
1: Karavanda dersleriniz falan için ne olsun istersiniz?
5: Laptoplarımızı arkaya itip defterlerimizi falan koyabileceğimiz bir yer lazım.
7: Kitapları, şarj aletlerini, kulaklıkları.
5: Bence 5 insanı bir minibüse sığdırmak kesinlikle çok zor.
1: Ailece yapmaktan hoşlandığınız şeyler nedir?
4: Mesela hep birlikte film izlemeyi seviyoruz. Herkes telefonsuz oluyor. Biraz mısır patlatıyoruz. Son zamanlarda birlikte zaman geçirmek kaybettiğimiz bir olgu. Herkes bir yerlerde kendi aktivitesini yapıyor.
1: Birlikte film izlemeyi seviyorlarmış. Televizyon olabilir ama benim aklımda projektör var. Bence bunu daha çok severler. Pekala, size bir ev ödevi vereceğim. Onlardan minibüsün büyüklüğünde bir alanda uzanmalarını istedim. Önce birkaç ölçü almam gerek.
3: Tamam.
1: Büyük bir evde yaşıyorlar. O yüzden küçük bir alanda hep birlikte olmak nasıl bir şey anlamaları gerek.
3: Kes şunu. Tanrım.
1: Gidip minibüsü bitirmem gerekiyor. Siz orada kalın. Bu alanda yaşamaya devam edin, tamam mı?
8: Uzaktan kumandayı uzatır mısın?
1: Televizyon yok. Ev ödevine odaklanın. Sonra görüşürüz.
7: Güle güle.
8: Güle güle. Görüşürüz. Güle güle.
1: Birazdan metal işlerindeki kaynakçı dostum Kay ile buluşacağım. Birkaç projede birlikte çalışmıştık. Bu projede ondan projektör perdesini takabileceğimiz bir tavan rafı yapmasını isteyeceğim. Onu yeniden görmek harika olacak. Çünkü çok güzel bir adam. Burayı seviyorum. Burası çok ciddi metal işlerinin yapıldığı bir atölye. Burada heavy metal konuşur. Metalciyiz. Merhaba dostum. Nasıl gidiyor?
9: Merhaba Murat. Harika, senden ne haber?
1: İyi. Zaman ayırdığın için sağ ol.
9: Hoş geldin.
1: Sana iki iş getirdim. Birincisi şu. Çelik koltuklara emniyet kemeri monte etmemiz gerekiyor. Çocukların rahatlığı çok önemli. Ama önceliğimiz güvenlik tabii.
9: Tamam.
1: İkincisi de şu. Onlara bir sürpriz yapmak istiyorum. 5 kişilik bu aile, çoğu aile gibi film izlemeyi seviyor. O yüzden ufak bir televizyondan ya da laptop'tan falan film izlesinler istemiyorum. Çok daha büyük, daha fena bir şey olmalı. Minibüsün yan tarafından çıkan bir projektör perdemiz olacak. Yani görmek istedikleri filmleri bir anda ortaya çıkan dev bir perdede seyredecekler.
9: Evet, harika bir fikir.
1: Tamam. Projektörü bir yere sabitleyeceğiz.
9: Hı-hı.
1: Kay müthiş bir kaynakçı ve kafası benim gibi çalışıyor. O da karavanlara acayip şeyler koymayı seviyor.
9: Tamam, bana güvenebilirsin. Elimden geleni yapacağım, merak etme.
1: Harika, ben gidiyorum. Seni görmek güzeldi.
9: Seni de.
1: Görüşürüz.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
3: O zaman markete gidelim.
4: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
3: Nasılsın?
5: Herhangi bir cips mi?
2: Hayır.
4: Varsa raffles, maça varız.
2: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin. Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?
7: A101'de haftanın yıldızları. Ahir tam yağlı tost peyniri 339 lira. Piliç dilimli sucuk 79 lira 50 kuruş.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
3: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım
3: hadi. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
4: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
3: Bir fırsat.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
8: Projenin bu aşamasında yapılacaklar listesindeki yığınla ufak işi tamamlamaya çalışıyoruz. Yer döşemesine başlamadan önce her bir döşeme parçasını test edelim Matt. Bu bir dayanıklılık testi.
9: Bizden başka hiçbir karavan şirketi bunu yapmıyordur eminim.
8: Hayır, başka kimse
9: döndür,
8: yapmıyor.
9: Döndür, salla. Kalite, kontrol budur işte.
8: Hı. Bunları daha çok sallamak lazım. İşte bu şekilde.
9: Böyle mi?
10: Ne haber çocuklar?
8: Hoş geldin Kelsey.
10: Ne yapıyorsunuz?
8: Kalite kontrol testi. İşleri hızlandırabilmek için arkadaşım Kelsey'yi çağırdım. Boya işini Kelsey halledecek. Birlikte çok çalıştık. Mükemmel bir iş çıkaracağından eminim.
9: Bu minibüste 5 kişi yaşayacak.
10: 5 kişi bunda mı yaşayacak?
9: Evet, aynen öyle.
8: Pekala. Öyle bir boya kullanmalıyız ki bu arkadaşlar duvarları kirletmesin, temiz kalsınlar.
9: Evet, temiz kalmaları önemli.
10: Tamam, ne demek istediğinizi anladım.
8: Evet, boyamız hazır. Hadi iş başına.
10: Hadi gidelim.
8: Beyaz boya. Bugün karavanın pek çok işi tamamlanacak. Kelsey boya işini hallediyor. Kay çocukların oturacağı çelik koltukları yapıyor. Yatak yapımına başlamak için sabırsızlanıyorum ama kay koltukları bitirmeden başlayamam. Koltukları sağlam bir şekilde sabitleyecek çok sayıda cıvata için yer var mı?
11: Evet, bu alan bana yeter. Merak etme.
8: Harika. O yüzden seni çağırdım. Yapabileceğini biliyordum. Bugün yatak çerçevesini yani yatağı oluşturan parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Eğer bu tasarım çalışmazsa uzun bir gece bizi bekliyor demektir. Yatak karavan olayının temel özelliği ve bu karavanın en zor parçası. Burada 5 kişi nasıl uyuyacak? Yatak sayesinde. O yüzden bugün yatak problemini çözmek zorundayız.
12: Pekala. Kayar yatak platformunun çekmece kızakları hazır.
8: Harikasın. Hadi çocuklar başlıyoruz. Buraya üzerine şiltenin konacağı tabla gelecek. Evet.
13: Tamam, yavaşça çekiyoruz.
8: Ve diğer çocuğun yatacağı ikinci yatak bunun altından çıkacak.
13: Buraya bir kilit daha gerekir mi? Ha yok, tamam.
8: Harikasın.
9: Bu şeyin gücünü hissedebiliyorum. Bunlar 500 kilo bile taşır.
8: Ha, öyle mi?
13: Hem de çok şık.
9: Hı.
8: Nasıl? Çalışır demiştim.
9: Gerçekten mükemmel.
8: Parçalar monte edildi ve yatak sağlama alındı. Yapbozun diğer küçük parçalarının da çalışmasını sağlarsak bu iş tamamdır.
9: İşte bu kadar. Başardık. Evet. Cuk diye oturdu.
8: Bu yatak sistemi mükemmel çalışacak. Hadi deneyelim şunu. Çıkın hadi.
9: Tamam.
8: Tamam. Sen de çık. Pekala. En çok yatak olayında zorlanırız diye düşünmüştük ama bayağı çabuk hallettik. Yatak problemi çözüldü. Güzel oldu.
9: Sırtımızdan büyük bir yük kalktı desene.
8: Pekala baylar.
9: Aynı anda nasıl döneceğimizi de bulursak.
8: İş tamamdır.
9: Semi sıkıştırdık mı ne?
12: Hayır, ben iyiyim.
8: Küçük bir yakın arkadaş grubum var. Birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Yorucu geçen her çalışma haftasından sonra onları yanımda bulurum. Patlamış mısır ister miyiz?
9: Evet, harika olur.
8: Minibüsümün arkasında neler yapabildiğimi gören herkes çok şaşırıyor. Mikrodalgam yok. O yüzden paketi yırtıp mısırı elimdeki imkanlarla patlatacağım. Yemek yapmayı seviyorum. Birilerini yemeğe davet etmeyi seviyorum. Hem çok daha ucuz. Yemeğini kendin yapıyorsan daha ucuza mal edersin. Öylesi daha iyi değil mi?
10: Brett'i seviyorum. Bizi her zaman bir araya getiriyor. Birlikte harika zaman geçiriyoruz. Brett yoksa aynı şey olmuyor.
8: Aa, evet. Biraz da gizli çeşnimden dökeyim. Ama çok az. Fazlası hoşuma gitmiyor. Bu çeşni insanları film boyunca uyanık tutacaktır. Evet çocuklar, atlamış mısır geldi.
10: Yaşasın.
8: Evet hadi, hepsi bu kadar mı? Sesleri
14: bu kadar
8: duyalım.
14: Yeter.
8: Tamam, film başlasın hadi.
14: Tamam.
8: Günün sonunda bütün mesele değer verdiğin insanlarla ortak anılar yaratmaktır.
10: Evet.
8: Evet, son birkaç iş daha var. Sen şu pencere işini halleder misin lütfen? Şu pencereyi takar mısın?
14: Tabii.
8: Tavan rafı işini de bugün halletmemiz gerek.
14: Tavan neyi?
8: Rafı.
14: Ha, afişi dedin sandım.
13: Evet, ben de afişi sandım.
8: Ne afişi? Bugün bitirmemiz gereken çok iş var. Tavan rafının ve mutfak dolaplarının montajı yapılacak. Karavanın teslim tarihi çok yaklaştı. Dolayısıyla her dakika çok kıymetli.
13: Ben burada çok rahatım.
14: Evet, ben de öyle.
8: Bu şey bayağı rahatmış.
13: yapma şunu.
8: Şu anda projenin son aşamasındayız. Koltuklar tamam, yataklar tamam, dolaplar tamam. Son rötuşlardan sonra mükemmel olacak.
14: Sam şu anda elektrik tesisatının son vidasını sıkıyor.
8: Dolap kuplarının, yatak şiltelerinin ve projektör perdesinin montajı da tamamlanınca bu şey cidden harika olacak. Baylar, projektör perdesini buraya alabilir miyim?
14: Çocuklar bu dev ekran olayına bayılacak.
8: Evet ve bu sayede karavan hayatına bayılacaklar.
14: Emniyet kemeri iyi
13: evet,
14: mi?
13: Evet baksana düşmüyorum.
14: Tamam dur.
13: Kapı açıkken bile şatlak. Aracı sürebilirler.
8: Projenin en güzel aşamasına geldik. Karavan tamamlandı. Bugün teslim günü. Her zamanki gibi biraz gerginim. Ama bu şeyi seveceklerinden hiç kuşkum yok. Eminim bayılacaklar.
15: Hala inanamıyorum.
16: Bu benim her günkü heyecan seviyem olsun, tamam mı? Bugünkü heyecan seviyem bu işte. Çünkü karavan geliyor.
17: Brett elini yüzüne bulaştırmadın umarım.
8: Merhaba.
18: Merhaba.
8: Nasılsınız?
18: Biz de seni bekliyorduk.
8: Geldim işte. Ama söyleyeceğim şey belki de...
15: Ne oldu?
8: Minibüs artık atölyede değil.
15: Vay canına.
8: Çünkü buraya getirdim.
18: Oh, harika.
8: Ailenin 5 üyesi de gelsin.
17: Vay canına.
18: Oo, şuna bakın. Aman tanrım.
15: Oo, bu gerçekten muhteşem.
18: Muhteşem.
15: Harika bir şey.
18: Harika olmuş.
17: Harika.
15: Muhteşem olmuş.
18: İnanamıyorum.
15: İnanamıyorum.
8: Nasıl olmuş?
18: Muhteşem.
15: Ya. Muhteşem.
17: Harika.
15: Tavana bayıldım. Ahşap tavan, beyaz duvarlar. Gerçekten harika. Bayıldım buna.
18: Vay
15: gerçekten
18: be.
15: Çok güzel.
17: Bayıldım.
18: Evet. Renkler harika görünüyor Brett.
15: Evet. Renkler gerçekten harika. Hop.
8: İçeri girdiğinizde ilk göreceğiniz şeylerden biri bu emniyet kemeri olmalı. İki adet çelik koltuğumuz var ve bunlar minibüse kaynakla ve vidalarla sabitlendi. Çünkü güvenlik her şeyden önemli.
18: Evet, bunu başarmışsınız.
8: Evet.
15: Vay canına.
18: Size burada yemek yapabilirim çocuklar.
15: Kesinlikle.
18: Gerekli her şey var, şuraya baksanıza.
15: Evet,
18: senin
15: harika.
18: Bulaşıkları yıkayacağın yer bile var, ne kadar
8: yaşasın. Güzel. Hey, yataklarınızı görmediniz daha.
18: Evet.
8: Hemen göstereyim.
18: Çok iyi.
8: Pekala. İlk dönüştürülebilir yatağımız burada. Minderi alalım. Bu parça aşağı iniyor. Ve buraya oturuyor. İşte böyle.
18: Harika.
15: Vay canına.
18: Bayıldım.
17: Çok güzelmiş.
8: Bu bölmelerin hepsinde lamba var, priz var ve bir de bunlardan var. İşte.
17: Harika, bayıldım ya.
15: Evet, her şeyi düşünmüşsünüz.
8: Karavanı sevdiler bence. Zack ayaklarını boşluğa uzat. Nasıl, rahat mı?
17: Oo, evet, çok rahat.
8: En şahanesini görmediniz daha.
19: Bu çok güzel.
17: Oo, yok artık. Bir yatak daha çıkıyor.
15: Oo, muhteşem.
17: Oo.
8: Zıplari.
18: Çok yaratıcısın Brett.
8: Teşekkür ederim.
19: Bu renge bayıldım.
20: Brett başardı. Bundan daha iyisi olamazdı. Tam istediğimiz gibi oldu.
19: Aynı fikirdeyim. Hayalim gerçek oldu.
8: Kenan, senin itirazların vardı.
19: Evet.
8: Şimdi ne diyorsun?
19: Beğendim. Hem de çok harika olmuş. Eline yüzüne bulaştırmadın.
8: Teşekkür ederim.
19: Ben çok sevdim.
8: Harika. Pekala, bagajı görmek ister misiniz?
15: Evet, evet. Kesinlikle.
19: Bak, korktun mu?
8: Aa, korkuttun beni.
18: Harika.
15: Oo, aman evet, tanrım. Muhteşem. Gerçekten çok güzel.
19: Oo, harika.
18: Vay canına.
15: Çamurlu kıyafetler, kayaklar falan buraya konulacak.
8: Evet, aynen öyle.
18: Evet, çok iyi.
8: Pekala çocuklar, size küçük bir sürprizim daha var. Tamam. Diğer tarafa gidelim mi? Hadi geçin.
15: Tamam.
18: Tamam, gidelim hadi.
8: Birlikte film seyretmeyi seviyoruz demiştiniz.
19: Evet.
8: Yoldayken film seyretme keyfiniz devam etsin istedik ve bakın şöyle bir şey yaptık.
19: Aman tanrım.
15: Gerçekten harika.
19: Büyük ekran beni şok etti.
15: Evet, bu pastanın kreması oldu.
20: Kamp yerindeki herkesi kıskandıracağız.
15: Açık havada oturup film izlemek gerçekten harika olacak.
19: İşte bunu sevdim.
18: Muhteşem.
8: Evet, cidden çok eğleneceksiniz. 5 kişilik bir aile için karavan yapma fırsatını bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Zor oldu ama çok eğlendik. Umarım bu karavanda süper maceralar yaşarsınız.
20: Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Çocuklar yakında evden ayrılacak. O yüzden bu karavanda onlarla geçireceğimiz zaman çok kıymetli.
8: Benim görevim burada sona erdi. Bunu sana mı teslim edeyim?
19: Tabii ki.
20: Teşekkürler Brett.
15: Çok teşekkürler. Evet. Hey, buraya gel.
19: Daha grup kucaklaşması olacağız.
8: Karavan hayatına bir aile daha katıldı. Benim görevim burada sona erdi.
21: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
22: Ne?

Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.

0: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
3: O zaman markete gidelim.
4: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
3: Nasılsın?
5: Herhangi bir cips mi?
2: Hayır.
4: Varsa raffles, maça varız.
2: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin. Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?
7: Tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Bu programda eğitimle hayatta kalma uzmanları yer alıyor. Bunu kendi başınıza denemeyin. Metanet, düşüncenin komutanı, iradenin zırhı ve aklın kalesidir. Francis Bacon.
1: Olamaz. Bu yakın temas değil de nedir?
2: Bana doğru gelen bir ayı var. Ona doğru gidiyorum. Benden korkmasını sağlamak akıllıca olabilir.
3: Ateş çeliğimi kaybettim. Her şeye sahip olduğunu sandığın an tek bir hata yaparak her şeyi çabucak elinden kaçırıyorsun.
4: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
5: En büyük meydan okuma bu.
6: Kutupta 100 gün geçirmek hiç kolay değildir.
4: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
5: İşin ucunda 1 milyon dolar varsa pes edemezsin.
1: Aman tanrım.
2: Günde 10 bin dolar için ne kadar çok çalışabilirsin?
6: Soğuk ısırmasına benziyor.
4: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
2: Kurtlar barınağımı buldu.

0: Sesi duyabiliyor musunuz? İçinde kış için meyveler var. Dün gece doldurduğum botumu kütüğümün içine boşaltacağım. Biraz meyve ve biraz da yeşillik kurutmak istiyorum. Bunların içinde fazla kalori olmaz ama onları yemeğin yanında yemek istiyorum. Eğer büyük hayvanlar avlayamazsam hiç olmazsa elimde o meyveler olur, evet. İşte güzel bir manzara. Bunun gibi 4-5 kütük doldurdum ve biraz da kök topladım. Bunlar işimi görür. Taş köye gidiyorum. Kalıcı barınağımı yapacağım bir yer buldum ve inşaatı epey ilerlettim. İşte burası. Kışı burada geçireceğiz. Taşların arasında yaşayacağız. Duvar taşlarını düzenledim. Burası girişi. Kapı burada olacak. Bu iki kayanın arasında. Öbür duvarımızı şu ağacın arkasına öreceğiz. Sonra üstüne çatı olarak kütükler koymaya başlayacağız. Büyük bir proje olacak.
1: Hadi.
0: Bugünkü hedef taş evin taş duvarlarını bitirmek. Duvarı halletmek istiyorum. Bu iş için enerji harcıyorum. Çok ağır bir iş oluyor. Olduğun yerde kal. Asıl planım bir kulübe. Kışı geçirmek için insana sağlam bir yapı lazımdır. Rahat olmak istiyorum. Yaptığım barınağın içinde üşümeyeceğim. Evet, o da buraya konacak. Barınağımı yaparken çok kalori harcayacağım. Ama sonunda iyi ki taştan yapmışız diyeceğim. Çok iyi görünüyor. Kazanma şansım neredeyse %100'e yakın. Bu da 100 günlük bir barınak. Evet, mesafe kaydediyorum. İşte bu kadar dostum.
2: Altıncı gün. Saat 9:47.

0: İşte sahilin hemen yanında böyle bir ize denk geldim. Aklıma gelen tek şey küçük bir porsuk olduğu, çünkü 5 parmağı var. İzlerin hepsini sileceğim çünkü çok tazeler. Ve 2 gün sonra geri geleceğim ve hayvanların burayı sık ziyaret edip etmediklerine bakacağım. Bilemiyorum. Ben porsuk peşinde değilim. Bakacağız. Deniz kuvvetlerinde 10 yıl görev yaptım. Keşif ve arama görevlerinde özel operasyonlar yürüttüm. Ve 2,5 yıl önce kendi işimi kurdum. Silah kullanma, hayatta kalma ve iş sürme dersleri veriyorum. Bu benim tutkum. Çok seviyorum. Bu da kapanım. Ucunu aşağı kıvırıyorum. Ufak bir düğüm atıyorum. Ucu boşalınca kapanıyor. Bu yarışma zihinsel bir mücadele. Bedenimi ve zihnimi ne kadar zorlayabileceğimi görmek istiyorum. Askerde yaptıklarım ortada. Yağmurda, çamurda görev yaptım ve tavrımdan ötürü çok başarılı oldum.
1: Mutlu yıllar,
0: mutlu yıllar sana. Oğlum Max 1 yaşında. Bu yarışmaya en büyük katılma sebebim oğlum. Hazırım.
2: Merhaba. Babaya güle güle de.
0: Ben çok para kazanmıyorum. 1 milyon dolar bizi kesinlikle kurtarır. Seni seviyorum baba. Ama 100 gün uzun bir süre. Bence o para insanları çok gayretlendirecek.
2: Güle güle baba.
0: Aileyi kafaya takmıyorum ama pes etmeyi takıyorum.
2: Güle güle baba.
0: Pes etmek.
2: İyi şanslar baba.
0: Balık ağını kontrol edeyim. Balık var mı bakalım. Şu anda boş görünüyor. Ama suyu o kadar iyi göremiyorum. Bilmiyorum, galiba balık var. Ha, evet. 4 tane. 4 balık var.

0: Birinci balık. Toplam iki beyaz balık. Ve iki göl alabalığı. Hepsi de bir sabahta. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamıyorum bile size. Etlerimi tütsülemek için daha büyük bir yere ihtiyacım var. O yüzden bu taşlardan bir şömine yapmam gerekiyor. Pekala. Ocağımın temelini atmaya başlayayım. Barınağımın alev almasını engellemek için taş duvarımı yeterince yükseltmeliyim. Barınağımın büyük olmasını istediğim için çok çalışmam gerek ama uzun vadeli ve zor bir durum yaşayacağımı düşündüğümden mesele nelere dayanabileceğim ve acı çekme konusunda ne kadar iyi olduğumdan ibaret olacak. Büyük taşlar. Çünkü balıklar öyle ya da böyle kuruyacak. 3 adet pişirme tezgahımız var. 1, 2, 3. Balık tütsülemek 100 gün boyunca sürdürülebilir bir hayat kurmama yetecek. Şimdilik bu kadar. Bu taşlar barınağımın yanmasını engelleyecek diye düşünüyorum. Yeni barınakta ve yeni şöminede ilk ateş. Buradaki tek besinim balık olacak. Başarabilirsem büyük avlar yakalamayı planlıyorum. Ben başka işler yaparken balık ağının bana besin sağlaması harika olur. Yakaladığım her balık bana biraz daha fazla rahatlık veriyor. Şöminen balıklarımı mükemmel tütsülüyor. Fena değil.
1: Altıncı gün, saat 16:01.

0: İnanamıyorum.
1: Göster.
0: Tahmin edin.
1: I
0: Az
1: just
0: önce bir
1: I'm
0: şanslı
1: looking
0: tavşan
1: around.
0: ayağı buldum.
1: Check this
0: Şuna
1: out.
0: bakın.
1: Do you see
0: Görüyor
1: this?
0: musunuz?
1: Some people look
0: Bazıları
1: at
0: onu
1: birds.
0: iğrenç bulabilir.
1: Maybe it is because it is
0: Olabilir de.
1: a partial
0: Çünkü
1: piece of
0: yarısı
1: jacket fur, but
0: çürümüş bir
1: it's a much
0: tavşan ayağı.
1: better
0: Ama
1: option
0: şanslı
1: for
0: bir
1: me.
0: tavşan
1: I
0: ayağı.
1: love it for
0: Tavşan
1: lucky.
0: ayakları şans getirir.
1: That's lucky.
0: Şans.
1: That's freaking
0: Büyük
1: lucky.
0: şans.
1: That
0: Çok
1: is
0: büyük
1: lucky.
0: şans.
1: Look, as much
0: Burada
1: as I
0: mantar
1: hate
0: da var.
1: kind of
0: Bana
1: reminds
0: bizim
1: me of
0: orada yürüyüş
1: Petra,
0: yapmayı
1: back
0: hatırlattı.
1: home. My whole adult
0: Yetişkinliğim
1: life
0: boyunca
1: traveling
0: gezdim.
1: around
0: Yani
1: solely
0: bir
1: nomadic.
0: göçebeyim.
1: I don't
0: Bir
1: live in
0: evde
1: a house.
0: yaşamıyorum.
1: I don't
0: Özleyecek bir
1: have
0: yatağım yok.
1: independence. I live in a tent. I live
0: Çadırda,
1: in a
0: ağaç
1: trailer. I live in
0: altlarında, mağaralarda, buranda
1: huts.
0: altında yaşıyorum. Evim oralar.
1: My life is being
0: Hayatımı beni
1: captivated.
0: besleyen her şeyle
1: My
0: ilişkilerimi
1: relationships.
0: derinleştirmeye adadım.
1: Everything
0: Yani
1: sustains me.
0: yiyeceğimle, suyumla, barınağımla ve
1: Shelter,
0: giysilerimle.
1: clothes.
0: Bu
1: I'm trying to figure
0: ekosisteme
1: out
0: nasıl
1: how do I fit
0: uyacağımı
1: in.
0: anlamaya
1: So
0: çalışıyorum.
1: the idea
0: Bu
1: is
0: sepeti derinin dar bir noktasına
1: constrained and
0: koyacağım ve
1: controlled
0: balıklar
1: and
0: içine kolay
1: eventually
0: girecek ama
1: constricted, but they
0: çıkamayacaklar.
1: can't get back out. In the winter,
0: Kışın
1: I
0: dağ
1: hunt
0: aslanlarını takip
1: lions.
0: ediyorum.
1: In the fall,
0: Sonbaharda avlara
1: dove hunts.
0: çıkıyorum.
1: I pack goats. The
0: Bunu
1: reason I'm
0: yapma
1: doing this is
0: sebebim
1: because the
0: parasal
1: opportunity to
0: rahatlığa
1: be
0: sahip
1: to
0: olmak
1: have
0: ve
1: financial
0: aynı
1: independence
0: zamanda
1: and to
0: öncelik
1: be able to
0: verdiğim ve
1: prioritize
0: önemsediğim
1: things.
0: şeyleri
1: Retirement
0: yapabilmek.
1: would be a
0: Bu
1: wonderful
0: hayatı
1: gift.
0: seviyorum.
1: I'm gonna miss my
0: Ailemi,
1: parents,
0: kardeşlerimi ve
1: and my
0: sevgilim
1: children.
0: Joshua'yı özleyeceğim.
1: It'll
0: Onu
1: be hard to
0: bırakmak zor
1: leave,
0: olacak.
1: but
0: Ama
1: I'm
0: doğada
1: so
0: tek
1: ready
0: başına bir
1: for
0: maceraya
1: this
0: çok hazırım.
1: adventure. This
0: Burası
1: is my rite of
0: hayatımın bir
1: passage.
0: sonraki
1: My
0: aşamasına
1: next
0: bir geçiş
1: stage of
0: olacak.
1: life. And
0: Ve
1: I have
0: başarmak
1: to
0: zorundayım.
1: make it.
0: İlk
1: My
0: besin
1: strategy
0: stratejim
1: for the first
0: sincaplar ve
1: few would be
0: tavşanlar
1: sports harvest.
0: olacak.
1: I'm just setting
0: Tavşan
1: up
0: izleri boyunca çok
1: multiple
0: sayıda
1: snares
0: kapan
1: along the hunting
0: kuruyorum.
1: trail. So
0: Elimde
1: yeah,
0: bir
1: my
0: parça
1: little
0: sicim var.
1: snare. I've already
0: Bunlardan
1: set
0: çok sayıda
1: several and
0: kurdum.
1: I'm just gonna
0: Biraz daha
1: keep
0: kurmaya
1: setting them.
0: devam edeceğim.
1: Let's go
0: Kapan
1: set
0: kurmaya
1: some
0: gidelim. Hadi
1: snares.
0: bakalım. Büyük avların ve
1: Until
0: balıkların
1: I evolve
0: alışkanlıklarını
1: patterns of
0: çözene
1: behavior in
0: kadar
1: the
0: ki
1: patterns
0: planım
1: of
0: çok
1: fish,
0: sayıda
1: my
0: kapan
1: plan
0: kurmak.
1: is to set
0: Umarım bu
1: lots of
0: kapanlar işe
1: snares.
0: yarar.
1: The camera can
0: Kamera
1: barely see
0: kapanı çok
1: them.
0: zor görüyor.
1: So
0: Umarım
1: hopefully they're
0: küçük
1: not
0: tavşan da onu zor görür.
1: seeing me either. All right,
0: Tamam.
1: let's go back to
0: Kampa geri
1: camp.
0: dönelim. Bu
1: Learning
0: yeni
1: this new
0: çevreyi
1: environment, this new
0: öğrenmek o
1: place
0: kadar
1: doesn't
0: kolay
1: come without
0: olmayacak.
1: its challenges, but
0: Fakat
1: since
0: ben
1: I'm
0: doğada
1: sheltering
0: yaşamayı
1: to look
0: seçtiğim
1: outside,
0: için
1: I've had to
0: uyumlu
1: adapt.
0: olmak zorundayım.
1: And I think the more
0: Kendi
1: comfortable
0: evinde
1: and
0: ne
1: cozy
0: kadar
1: you
0: rahat
1: are, the better
0: olursan
1: you're gonna
0: bence
1: be.
0: o kadar iyi olursun.
1: I'm tempted to
0: Aşağıyı
1: go
0: keşfetmek
1: exploring and
0: istiyorum
1: down there
0: ama
1: to that
0: elimde kamera
1: green
0: ve bir sürü
1: trail.
0: eşya var.
1: Oh my
0: Aman
1: God.
0: Tanrım.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
3: Hangi kredi? Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
10: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
11: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
12: Sen de bakıma katıl.
11: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la akımını boost'la.
2: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
13: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
17: O zaman markete gidelim.
18: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
19: Merhaba, nasıl gidiyor?
16: Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
17: Nasılsın?
20: Herhangi bir cips mi?
16: Hayır.
18: Varsa Raffles, maça varız.
16: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
18: Hoş geldin. Kapıyı aç.
21: Merhaba, nasılsın?
22: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
23: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
24: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
23: Bir fırsat.
25: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
26: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
27: Tehlike çok büyük.
28: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
29: Olamaz mı?
28: 10 dakika içinde.
26: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
30: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
29: Bu gerçekten dehşet verici.
30: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
26: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
25: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
31: Altıncı gün, saat 16.43.
32: Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Beş tane kurt var. Çok hızlı hareket ediyorlar. Çok hızlı ve sessiz hareket ediyorlar. Neden bilmiyorum ama kurtları takip edeceğim. Etmesem iyi olur çünkü 5 tane var.
31: Kurt sürüleri 450 kiloluk avları avlayabilir.

0: Nereye gittiler acaba? O kurtları bir daha bulacağımı sanmıyorum. Her neyse, kurtlar ve ben aynı şeyleri yemeyi seviyoruz. Ve onların benden çok daha iyi avcılar olduğunu kabul edelim. O yüzden tavşan nüfusu üstünde bir etkileri olacaktır. Ve geyik nüfusuyla birlikte diğer hayvanlar üstünde de etkileri olacaktır. Bu nedenle yiyecek bulmak için daha çok emek lazım olacak. Fakat sorun değil. Ben buna hazırım.
1: 6. gün, saat 17.48.

0: Kıyafet.
1: Vurdum.
2: Bu çılgın bir tecrübe. Burada olduğuma şükrediyorum. Ve burada alacağım derslere de şükrediyorum. Okçuluk becerilerim kesinlikle beni diğerlerinden ayırıyor diye düşünüyorum. Avcı, toplayıcı ve doğa sevdalısı bir sülaleden geliyorum. Ok ve yay tutacak yaşa geldiğimde ailem elime bir ok verdi. Evimde ok yapmaya başladım ve şimdi geçimimi ok yaparak sağlıyorum. Deniz kuvvetlerinde 2 yıl görev yaptım ve 2 kez Afganistan çatışmalarına katıldım. Askerlik bana disiplini ve zorluklar karşısında direnmeyi öğretti. Burası bana yeni zorluklar çıkaracak sanırım ama zor şartlar benim için sorun olmayacak. Bir eşim ve çocuklarım yok. Bu bence odağımı korumama yardımcı olur. $1 milyon bana uzun zamandır hayalini kurduğum çiftlik hayatına başlama şansını verecektir. Umarım seni gururlandırırım baba. Her şeyden önemlisi mevcut hayatımı daha da sadeleştirme şansı verecektir. Zor bir yarışma olacağı kesin ama kendimi iyi hissediyorum. Hazır hissediyorum. Hoşça kalın.
3: Güle güle.
2: 100 gün dayanacağım.
4: Yedinci gün, saat 7:11.

0: Kayalar çok kaygan. Bastığım yere dikkat etmeliyim. Kahvaltı etmeyi umuyorum. Yemek yemem gerekiyor. Galiba balık var. Şuradaki beyazlığa bakın. Solungaçlarını görebiliyorum. Tamamdır. Kahvaltı edeceğim. Bu harika bir şey. Çok yaşa balık ağa. Bana yiyecek sağlıyor. Orada kal. Lütfen bir yere gitme. Teşekkür ederim ama kusura bakma.
1: Bu bir turna balığı.
0: Bu bana 2 gün enerji verir. Günümdeyim. Ben El Salvador'da, El Salvador iç savaşı esnasında büyüdüm. Kırsaldaki toplulukların üstünde çok baskı vardı. O sayede ormanda yaşamayı öğrendim. Ve savaşta sağ kalmaya çalıştım. İşte ateş. Büyük kuzenlerim bana sapan yapmayı ve iguanalara kapan kurmayı öğrettiler. O yiyecekleri ailelerimize götürdük. O savaş farkındalığımı arttırmama yardım etti. Çevrenin farkında olmak zorundaydım. Barınağım gayet iyi oldu. Orduya yakalanmamam gerekiyor. Eğer yakalanırsam ölebilirdim. Amerika'ya gelince hayatta kalmayı, barınak yapmayı, yenebilir bitkileri tanımayı öğrenmek istedim. Ailemi özleyeceğim. Ben buradayken kızım 2 yaşına basacak. Bu yarışma yaptığım en zor işlerden bir tanesi olacak. Ama bulunduğum yere gelmek için çok çalıştım. Bu azim burada 100 gün dayanmam için bana yardım edecek. Bakalım bunu başarabilecek miyim? Hayatın için ve bana sağlayacağın besin için teşekkür ederim. Ben buraya para için gelmiyorum. Şöhret olmak için de gelmiyorum. Halkımı temsil eden biri olmak adına geliyorum. Yaşam mücadelesinde topluma dahil olmak için yüklediğimiz o yüklerin bazılarından arınmak için buradayım. İçi havyar dolu.
1: Bir yemek kaşığı havyar 300 miligramdan fazla omega 3 içerir.
0: Hadi bakalım. Çok yağlı bir balık. Onu tencereye koyalım. Havyarlar da tencereye. Vay canına. Esnemem gerekiyor. Bu sabah esnemedim. O da ne? Vay canına. Vay vay vay. Bu hiç iyi değil.
1: Yedinci gün, saat 7:42.
0: İşte orada. Balığın kokusunu aldı. Çok fena. Bu hiç iyi değil.

0: Bakın, şu benim ayak izim. Şu da porsuğun izi. Büyüklüğüne bakın. Sahilde bu kadar yakın durmakla büyük bir risk alıyorum. Çünkü etrafta dolanan yırtıcılar var. Her an saldırabilirler.
1: 7. gün, saat 11:29.

Gayet iyi. Baca resmen bitti. Büyük bir ateş yanar burada. Ona gayet güveniyorum. Bütün taş işleri bitti. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Ağaç işleri. Çatı için birkaç direk, birkaç kütük ve başka malzemelere ihtiyacımız var. Çatıyı yaptıktan sonra içine yerleşebilirim ama daha işim var. Evet, taş evin ilk kütüğü. Evet. Bayağı zorladı beni. Yerine kondu. Ağaç kesimi tehlikeli iştir. Ağaçlara dikkat etmelisin. Etmezsen seni bir anda öldürürler. Evet. Kendini zorlamalısın. En iyi işin günde 8 saate bitmez. 16 saat sürebilir. Hayatım boyunca kazandığım tüm zaferler için kendimi inat ederek ve çok çalışarak zorladım. Evet. Taş ev oldukça güzel oldu.

Su kaynatmak buradaki en büyük zorluklardan biri olabilir. Gün içinde ateş yakmak ve suyunu kaynatabilmek için ara ara 15-20 dakika ayırmak zorundasın. Evinde musluğunu açıyorsun ve bir anda temiz su geliyor. İnsan buna şükrediyor. Barınağın son hali bu. Aşağıdaki ateş çukuru bitti. Odunlar için hafif yüksek bir yer yapıldı. Ve yatağım hazır. Yaratıcılığım benim için kesinlikle bir avantaj olacak. Barınak yapma işini çok ciddiye alıyorum. Her bir kütüğün arasını yosunla kaplıyorum. Bu uzun bir iş olacak.

0: Yalıtımlı yan duvarları bitirdim. Geriye sadece çatıyı halletmek ve yalıtmak kaldı. Ve şansım varsa bunu bugün hallederim diye düşünüyorum.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye! Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Compete sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak. Sadece
9: durula. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
10: Sen de sadece Duru'la.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
13: Sekizinci gün, saat 17.39.

0: Kütükle beraber bir çukura düştüm. Ve sol dizimden bir ses geldi. Pek iyi hissetmiyorum ama düzelecek. Deniz kuvvetlerinde uyum göster, doğaçla ve üstesinden gel derler. İnsanların büyümesinin tek yolu meydan okumalardan ve zorluklardan geçer diye inanıyorum. Dizim. O dizimden 13 yıl önce ameliyat olmuştum ve uzun yıllar %100 çalışıyordum. Fazla zorlamamaya dikkat edeceğim ama yine de zor. Barınağın üstüne bu ağaç dallarını koyacağım. Çünkü bunlar çapraz çerçeve görevi görecek. Evet. Bu şekilde. İçsel benliğim çok rekabetçidir. Olayın yarışma boyutu ve ödül için başkalarını yenme düşüncesi kendimi normalden fazla zorlamam için beni motive edecek bence. 100 gün bitmeden ben de bitmem. Yetinmek yok benim için. Nihayet başımı sokacak bir çatım var. Her yeri kaplanmadı ama barınak işi beni gerçekten çok yordu. Sanırım mola vermeye hazırım artık.
1: Dokuzuncu gün, saat 8:58.
2: Barınak için iyi bir yere ihtiyacım var. Başlamam gerekiyor çünkü hava bozacak. Barınağı kurmam şart. Ama iyi bir nokta bulamıyorum.
1: Hava sıcaklığı 2 derece.
2: Kuru ve temiz bir yer. Suya ve ateş için odun bulmaya yakın bir yer bulamadım. Şaşırtıcı. Çünkü yamaçların orada çok güzel bir yer var ve sıcak olur sanıyorum. Ama eşyamı oraya taşırken o kayalar bir ölüm tuzağı olabilir. Fakat hayat şu an kendisini bu şekilde sunuyor. Başlamam gerekiyor. Barınak inşa etmek için neredeyse hiç düz bir zemin yok. O nedenle zemini düzleştirmek zorunda kalıyorum ki barınak düz dursun. Umarım yaparım. Düzleyebilmek için iyice kazmam gerekiyor. İyi oldu. İnsanlar burada hava durumunu düşünmek zorundadır. Hava her an değişebilir. Çok dikkatli olmak zorundasınız. Barınağı çoktan inşa ederim sanıyordum. Ama öyle olmadı. Ve sıcak bir yuva hissi verecek bir şeye ulaşmama daha çok zaman olduğunu düşünüyorum. Bakalım brandayı uçurmadan serebilecek miyim? Oh, uçuyorum. Sanırım uçuyorum. Sakin ol branda. Sakin ol. Uyduruk oldu. Uyduruk ama rüzgarı kesecek bir şey yapmam lazımdı. Burada rüzgarlı çok günler olacağı için içinde rahat olmak istiyorsam barınağı mükemmel şekilde güçlendirmek zorundayım. Yıkılmaması gerek.
1: Dokuzuncu gün, saat 12:13.
3: Balık çorbasında ne kadar çok yağ var görmek ister misiniz? Bakın. Hepsi yağ. Yağ. Biraz da et var. Çoğu yağ. O yüzden yiyorum onu. Çünkü yağa ihtiyacım var.
1: Yağ vitaminlerin emilimine yardımcı olur ve vücuda yalıtım sağlar.
3: En iyi kararım bu balık ağı oldu ve bu ağla yakaladığım balık miktarını yakalayacağımı 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Yapmam gereken işleri yapmak için gereken enerjiyi bana bu ağ verecek. Kapı yapmaya başlıyoruz. Şöyle düşünüyorum. 5 kütüğü yan yana diz. Dışına ve içine çaprazlamasına birer sopa çak. İki sıra kütük dizeceğiz. Ve aralarına ladin ağaçlarından ve çam ağaçlarından yapraklar koyacağız. Kalın olacak. Epey kalın. Barınağımdan uzak çok zaman geçireceğim için ben yokken yırtıcılara karşı dirençli olsun istiyorum. Hayvanların barınağıma girmesini, eşyalarımı karıştırmasını istemiyorum. Barınak beni korusun istiyorum. Burası benim yeni evim olacak. Tamam. İyi oldu. İçeride bir ateş yakayım.

0: Bir ses duydum.
1: Kargalar diğer kuşları potansiyel tehlikelere karşı uyaran bir nöbetçi görevlendirirler. Dokuzuncu gün, saat 14.57.
0: Bir siyah ayı. Karşıya geçiyor. Yolunu kesmeye çalışayım. Hızlı ama sessiz ilerlemeliyim. Yolunu kesmek yerine karşısına çıkabilecek miyim bakalım. Ayılar inanılmaz bir koku duyusuna sahiptir. Benim bu kadar balık yakaladığımı kokusundan anlamışlardır. O yüzden avcı konumuna geçtim. En sevdiğim şey. Burada bana dostane yaklaşmayacaklar. Yiyeceğimi çalmaya çalışacaklar. Güçlü olan kazanır. Kendime bolca yiyecek bulacak bir fırsatım var. Ayı şuradaydı. Şu tarafa koşuyordu. Aşağı gelmiş olabilir. Onu bulana kadar bilemem. Elimden geldiğince ölmekte olan bir Amerika tavşanı taklidi yapacağım. Çirkin olabilir. Ama deneyeceğim. Ayılar bu sese gelir. Sesim aptal gibi çıkmadıysa tabii.
2: Ve yeterince açlarsa.
0: Tam buradan karşıya koştum. Tanrım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Geri dönmeliyim.
1: Onuncu gün, saat 8.14.

0: Bugün kemerime yeni bir delik açtım.
1: Baksana. Sonuna geldim ve hatta bir delik geçtim bile.
2: Cory şu ana kadar meyveler dışında sadece bir sincap yedi.
1: Yeni kemer deliği.
0: Lanet olsun. Buraya bu kadar zayıf geldiğim için hızlı kilo vereceğimi biliyordum. Ama bunu bu kadar çabuk beklemiyordum. Buraya gelirken kolay olacağını düşünecek kadar saf değildim ama biraz daha av bulmayı gerçekten çok istiyorum. En güçlü becerim olan okçuluğu kullanmak için. Fakat burada gerçekten tek bir tavşan, tek bir orman tavuğu bile göremedim. Ve şu anda sol dizimde kesinlikle bir şeyler oluyor. O dizimden daha önce menisküs ameliyatı olmuştum. Fakat yanlış bir şeyler var. Bunu bilemiyorum. O bozuk arazide ağaç taşırken bir şey yaptım galiba. Bundan emin değilim. Çünkü çok canım acıyor gerçekten. Her gün çok aç uyandığım bir noktaya doğru geliyorum sonunda. Bedenim kısa zamanda kaslarımı tüketmeye başlayacak. Sincaplara atıştırmalıktan fazlası olarak güvenmiyorum. Balık ağını serdim ve umarım bir şey tutarım. Burada kalmayı garantilemek için yiyecek bulmalıyım. Aa, yaşasın, balık var.
1: Sakın kaçma. Dizimi biraz daha burktum. Suya düşme sakın. Evet. Oldu. Yaşasın, çok iyi. Kendi yaptığım ağ iş gördü. Sadece bir gündür suda ama bu balığa ihtiyacım vardı. Proteinli ilk düzgün öğünüm. Mutluyum. Sıcak balık çorbası içmeye hazırım. İlk büyük balığını yakaladığın an kendini oyunun içinde hissediyorsun. İşte. Pişirdiğim balığın yarısı burada. Aa, çok güzel. Bir balığa bu kadar şükredeceğimi hiç sanmıyordum.
2: On birinci gün, saat 10:55.

0: Hava rüzgarlı. Tamam. Deli olduğumu düşüneceksiniz. Ama kampı taşıyorum. Evet, kampı taşıyorum. İki günümü harcadım. Zemini hazırlamak için iki günümü harcadım. Sonra ağaçlar getirdim ama burası rüzgarlı. Çok rüzgarlı. Yani kampı taşımam gerekiyor.
1: Kutup rüzgarlarının hızı saatte 70 kilometreye ulaştı.
0: Sürekli rüzgara maruz kalmak hayatı çok zorlaştıracak. Biraz daha korunaklı bir yer seçebilirsem herhalde daha iyi olacaktır. Bu çukurluğu olduğu gibi dolaştım. Çukurluk bir yerdeyim. Burada ağaçlar var, toprak kuru ama düz bir zemin yok. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Görüntüden anlayabileceğinizi sanmıyorum ama buradaki zemin çok dengesiz. Baştan beri söylediğim gibi her yer böyle. Ölçü sopam elimde ve siz de görün istiyorum. Yani şöyle bir adım. Ve burası gerçekten çok eğimli. Bu bir. Evet, bu da iki. Aldığımdan daha fazla kaloriyi barınak bulmak için harcıyorum. O kaloriler avlanmaya kullanılabilirdi. Can sıkıcı. Her neyse, aşağı iniyorum ve bir şeyler getirmeye başlamalıyım. Aman Tanrım. Bastığın yere dikkat et. Dikkatli olmalıyım. Düşmemeliyim. Bir ses duydum.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: ayrı Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Teknolojiye dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
2: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Nazarlar değmesin.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartıma
13: gir. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
14: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz. Oho!
14: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
17: ...11. gün, saat 14.01. 9 kişi kaldı.
18: Nedir o? Ha, yaşasın. Bir kirpi, bir kirpi. Yaşasın, az önce vurdum. Az önce kör uçlu okumla... bir kirpi vurdum. Sivri uçluyla almaya çalışacağım.

0: Yapılan bütün avlar yerel kurallara uygundur.
1: Can almayı ve bir katil olmayı sevmiyorum. Ama bu kirpinin hayatı bana bir hediye. Bundan daha mükemmel bir zamanlama olamazdı. Artık buraya yerleşecek enerjiyi bulacak yiyeceğe sahibim.
0: 11. gün, saat 16.11.

0: Çok iyiyim. Biraz protein aldığım için heyecanlıydım ama burada sadece etle beslenemezsin. Her şeyi olması gerektiği gibi çalıştırmak için bu meyvelerden bir avuç yiyeceğim her gün. Ve açıkçası dizime bir şey yaptım diye biraz korkuyorum. İstikrarımı kaybediyorum ve dizim yürürken aksıyor. Çok kötü. Dizimin arkasında büyük bir sıvı kesesi var. Taş gibi sert. Baker kisti diye bir şey var ve dizimdeki o.
1: Baker kisti, diz kıkırdağı yırtığı hasarı sonrası çok miktarda kaydırıcı sıvı üretilmesiyle meydana gelir.
0: Her şey çok iyi gidiyor olsa da, kendimi çok erken bir zamanda sakatlamayı başardım. 100 güne varmaya daha çok var. Eğer bu kist düzelmezse ve onu zedelersem, kan zehirlenmesi yaşayabilirim.
1: Kan zehirlenmesi, bağışıklık sisteminin bir enfeksiyona karşı savaşmak için aşırı çalışmasıyla meydana gelir.
0: Of. Ateşim varmış gibi bir hisle ve bacağımda yakıcı bir acıyla yatıyorum. Çok acıyor.
1: 12. gün, saat 5:12.
0: Sanırım gün doğumuna biraz daha var ama bu gece neredeyse hiç uyuyamadım.

Bu sabah uyandığımda normal ağrı daha çok bıçak saplanması ağrı şekline dönüştü ve diz çökmeme bağlı olarak görünüp kaybolan o sıvı kesesi kalıcı hale geldi. Yani içimden bir ses. Dizimde büyük bir sorun olduğunu söylüyor. Burada başarılı olabilecek becerilere sahibim. Bunu kanıtlamaya çalıştım. Ama sakatlıkla kendimi zorlamak arasında bir seçim yapmalıyım ve bitişe daha çok var. Yani bu yarışma için geleceğimi tehlikeye atamam. Ben Corey. Yarışmadan çekiliyorum.

0: Ben doktor değilim ama muhtemelen menisküsüme zarar verdim. Şimdi kendim için doğru olanı yapmalıyım ve sağlığımı korumalıyım. Beni eleyecek tek şey umulmadık bir sakatlıktı. Dediğim gibi. Öyle işte. Burada kısa sürede çok şey öğrendim. Sadece 12 günde dikkatin dağılmadan tek başınayken öğrendiklerin bile tuhaf şeyler. Buraya geliş amacıma tam olarak ulaşabildiğimi sanmıyorum. Beni dönüştürecek o deneyime ilgi duydum. Doğada tek başına zaman geçirip kim olduğumu anlamaya. Bir tevazu dersiydi. Benim için tevazu kazandıran bir deneyimdi bu. Onur duydum. Uzun süre bunu düşüneceğim.
1: Tek başına Kutuptan Hikayeler programımıza hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu gece Roland, Mark, Kelly, Corey ve Amos'la konuşuyoruz. Corey'nin yarışmadan çekilmesine ve şu anda nasıl olduğuna gelmeden önce Mark, bu balık tutma olayında çok başarılıydın. Bu durum ilk 12 gündeki oyun planını nasıl etkiledi? Çünkü beslenmek bu oyunda çok hayati.
2: Evet, ilk balık tutmaya başladığımda rüyalarım gerçek oldu ve peş peşe balık tutmaya devam ettim. Barınağımı yapma biçimimi şekillendirdi. Oyun planını kesinlikle değiştirdi. Ama tabii bu iyi anlamda bir değişim oldu.
1: Evet, konuyu tam zamanında yakaladın. Barınakları konuşalım Mark. Öncelikle yaptığın o barınak bayağı büyük bir şeydi. 68 model bir Amerikan arabası park edebilirdi içine. O barınağın ardındaki strateji neydi?
2: Barınağımı yaparken tabii ki bir planım vardı. Önce küçük bir şey yapıp sonra büyüğüne taşınacaktım ve acele etmeyecektim. Ama oraya gidince büyüğü başta yapmaya karar verdim. Bir ev inşa etmek istedim. Orada bulunmanın psikolojisiyle zihinsel olarak iyi olmayı garantilemek istedim.
1: Roland, barınaklardan bahsediyorsak taş evden de bahsetmeliyiz. Senin oraya taşıdığın kayaların boyutlarına ve sayısına ek olarak benim aslında ilk fark ettiğim şey o işi yaparken yaktığın kalori miktarı oldu. Bayağı yüksek elbette. Bu zor bir durumdu aslında.
3: Evet, benim arkamda çok sayıda kuzey kışını geçirmiş olma avantajım vardı. Ben bir çadırda eksi 45 dereceyi gördüm. O yüzden sıcak, sağlam, rüzgar geçirmeyen bir barınak istedim. Ama harcadığım kalori çok fazlaydı. Çok fazla. İnsan bir kez bir yola girdiğinde onu bitirmelidir.
1: Corey, senin barınağın daha önce gördüklerimize göre biraz daha öncekilerine yakın bir şeydi. Aslında strateji şu muydu? Başta fazla enerji harcama, yarışma devam ettikçe nasılsa ekleyebilirsin. Bu şekilde düşünmek seni daha mı rahatlatıyordu?
0: Evet, stratejimi tamamen değiştirmem icap etti. Barınağım için büyük bir planım vardı. Çok daha büyük olacaktı. Daha bir sürü ağaç nasıl lazım olabilir? Ama oraya bırakılınca tüm planlar çöpe gitti. Bulunduğum yerde çamur falan yoktu. Kullanabileceğim taşlar yoktu ama makul bir şömine yapmayı başardım. Bulunduğum yerdeki en büyük ağaç kolum kadardı. O yüzden barınağım tamamen doğaçlama oldu. Sıkı, eğimli çatılı bir yer yapmayı tercih ettim. Bulunduğum yerde yapabileceğimin en iyisi oydu.
1: Kelly, 11. günde barınak yapmaya başladın ama sonra vazgeçtin. Hatta başka bir yere taşındın. O aşamada kalıcı bir barınağın da yoktu.
4: O durum beni şaşırttı. Barınak yaparken bir zorluk yaşayacağımı sanmıyordum. Defalarca yapmıştım. Ama bırakıldığım yer kuzeye bakan bir çukurluktu. Her yer yamaçtı, kayalıktı. Ve 100 günlük bir barınağa uygun bir yer bulmak oldukça zor oldu. Corey'nin de dediği gibi, zorluklarla baş etmelisin ve uyum göstermelisin. Böyle tecrübelerde kontrolünün dışında çok şey oluyor.
1: Çok önemli bir konuya değindin ve onu biraz daha açalım. İzleyiciler bilemeyebilir ama bırakıldığınız yerler kurayla belirleniyor. O süreci anlatabilir misiniz? Oraya nasıl bırakıldınız? Sonrasında neler hissettiniz?
4: Doğru. Hepimiz birer cupcake yedik ve keklerin içinde bırakıldığımız yerler için birer rakam vardı. Yani kimin nereye gideceğine dair bir piyango gibiydi. Yapımcılar yerleri adil şekilde seçmeye çalıştı ve her birinin hem zorluğu hem de avantajları vardı. Tamamen şans işiydi.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsen.
4: Hem zorluğu hem de avantajları vardı. Tamamen şans işiydi.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla

0: sponsoru.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Vanish Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Vanish Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Vanish Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepimize iyi gelecek.
6: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
7: Sarı kola!
8: Fanta sarı kola canım o.
6: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
9: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
10: Sütaş labneyi.
11: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
17: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
18: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
19: Aramaya devam etmelisiniz.
18: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
20: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
21: Evet, Corey. Senin sistemli biri olduğunu biliyorum çünkü izleyeceğimiz bir sonraki klipte daha önce yayınlanmamış bazı görüntülerim var. Burada tahtadan bir alet yapmaya çalışıyorsun. Hep birlikte bunu izleyelim.
22: Yaparken gurur duymuşum gibi göstermek istiyorum. Elini sürdüğünüz her işle gurur duymalısınız. Hayvan öldürecek bir sopa bile olsa. Evet. Sanırım iş görür. Şuna bakın. İnsani hayvan öldürme sopam. Bir insan delirmeden kaç tane sinekle savaşabilir? Bu sopayı balığa giderken yanımda götüreceğim.
21: Evet Corey, sonunda müthiş bir iş başardın ve çok iyi bir tekniğin vardı. Anlat bakalım biraz.
22: Teşekkür ederim. O sopa insani hayvan öldürme sopamdı. Balıkları insanca öldürmem gerekirse o sopayı kullanacaktım. Onun dışında ilk 8 gün boyunca gece hava soğumadan önce çok rahatsız edici olan o sinekler vardı. Çok çok acayip sineklerdi. Bugün kaç böcek yuttuğumu sayabilseydim balık tutmama gerek kalmazdı. Boynumu fena ısırıyorlardı.
21: Amos, o sineklerle ilk haftalarda aran nasıldı peki?
23: İlk iki hafta çok vardı. Gözlere, kulaklara, ağza, burun deliklerine kaçıyorlardı.
24: Evet, sinekler ve tatarcıklar. Göbeğimin her yeri kızarmıştı.
21: Evet. Corey, bırakıldığın yer hakkında neler düşündün? Orası nasıl bir yerdi sana göre?
22: Benim için büyük bir sürprizdi. Ben okla avlanma planları yapıyordum. Sahilden oltayla balık tutma planları.

0: Sanırım da vardı ama oraya bırakılınca çok sığ ve küçük bir koy buldum ve olta kullanamadım bu yüzden. Balık tutacağım yerse çok sarptı. Çok kaygan kayalar vardı ve düşündüğümden çok daha zor, çetin bir yerdi. Beni gerçekten çok zorladı.
1: Orası öyle ama o balık ağını yaptıktan sonra sanki işler düzelmeye başladı ve devamını gayet iyi götürdün.
0: Balık ağı son seçenektim. Onu paraşüt kordonundan yaptım ve balık tutmaya o zaman başladım.
1: Balık ağı sayesinde işleri tam yoluna koymuştun ama sonra bir anda boom, sakatlandın ve ardından bütün olay değişmek zorunda kaldı.
0: Başıma ilk geldiğinde çok fazla kafaya takmadım. Biraz rahatsız ediyordu ama kendimi zorlarım ve dikkat ederim diye düşünmüştüm. Fakat gerçekten kötüleşmeye başladı. Ondan birkaç gece sonra da ateşlenmeye başladım.
1: Yarışmadan çekilme kararı vermek zor oldu mu senin için acaba?
0: Tabii ki hayatımın en zor kararlarından biriydi.
1: Dizin ne durumda? Eve gidince neler yaşadın?
0: Doğrudan Kanada'daki hastaneye gittim. Sıvıyı aldılar, iltihap giderici ilaçlar verdiler, birkaç gün dinlendirdiler ve Amerika'ya geri gittim. Dizimde menisküs yırtığı ve iç bağ yırtığı tespit edildi. O yüzden 7 aydır egzersiz terapisi ve fizik tedavi görüyorum. Yaşadıklarım bunlar. Bunları söyleyebilirim.
1: Çok kötü. Bu aslında gerçekten öngörülemeyen bir trajedi. Yani bir kaza. Böyle bir şey insanı bir anda yarışma dışı bırakabiliyor. Mark, sen bölümü izlerken Corey'nin bıraktığını görünce ne düşündün?
2: Ne kadar dikkatli olursan ol, sonuçta böyle şeyler oluyor. Yapabileceğim bir şey yok. Bizler bir bakıma şanslıyız çünkü şu ana kadar içimizden birine böyle bir şey olmadı. Herkes oraya şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye gidiyor. Ama Corey'nin başına gelen şeyi yaşadığında da daha farklı bir şey yapamıyorsun. Bütün bu olanlara karşı öylece duruyorsun.
1: Amos, sen bölümü izlerken Corey'nin bıraktığını görünce ne düşündün acaba?
3: Orada zemin çok kaygandı. Her adımıma dikkat etmem şarttı. Arazi gerçekten zor bir araziydi.
1: Kali, aynı soruyu sana da sorayım.
4: Corey, başına geleni izlerken çok üzüldüm. Çünkü çok yeteneklisin, çok zekisin ve çok başarılı olabilirdin. O olay herhangi birimizin başına gelebilirdi. Kendimden biliyorum. Ben hep yavaş yürüdüm. Yürüyüş tarzımı değiştirdim.
1: Doğru. Corey, yaşadıklarından pişman mısın?
0: Aslında, bilmiyorum. Sadece böyle olmasına üzülüyorum. Büyük planlarım vardı. Başarılı olacak yeteneklere sahiptim. Ama tek hatalı bir adım yetti işte. Ve tabii ki bu bende büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
1: Evet, gecenin sonuna geldik. Corey'e bir şeyler söylemek isteyen?
2: Evet, bence çok başarılıydın.
4: Corey, 2 hafta içinde çok şey gösterdin. Çok iyiydin.
0: Teşekkür ederim.
1: Roland, Mark, Callie, Corey ve Amos'a çok teşekkür ederim. Tek başına, kutuptan hikayelerden bu gecelik bu kadar. Sezon boyunca her hafta yarışmacılarla konuşacağız ve her bölümden sonra bizi izlemeyi unutmayın. Şimdi gelecek haftaya dair bazı ipuçlarımız var. İzleyelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
5: Yiyeceğimi güvenle sakladığımda içim çok rahat edecek. Hayır. Of.
6: Hala duyuyorum sesini. Lanet olsun.
7: Olamaz. 20 metre uzağımda. Aman Tanrım. Olacak iş değil.
8: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
9: Jet motoru susturucularından ilham alan Dyson H-Jet. 100 metrekareye kadar alanların havasını güçlü ve sessizce temizler. 5 yıla kadar ömrü olan elektrostatik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. Koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. H-Jet. Kompakt, güçlü ve sessiz.
10: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ketçap ve mayonezlerde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
12: Golf. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
19: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
20: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
21: Aramaya devam etmelisiniz.
20: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
22: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Hepimiz yeniden buradayız. Hayalimizi gerçekleştiremedik. Hep istediğimiz altını bulamadık. Ama işte bu sezon, belki bu bizim yılımız. Biliyorsunuz, her şey bu tek kesime bağlı. Kayıp kaza alanı. İçinde inanılmaz altın var, orada özel bir şey olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sezonu erkenden başlattık. Andy, Tater ve Dakota, kayıp kaza alanını hazırlamak için 3 ay önce buraya geldi.
1: 3 ay önce.
2: Harika, çok güzel.
3: Madencilik sezonu başlamadan önce avantaj kazanmak uğruna...
4: Aracımız gidiyor millet.
3: Todd, güvendiği ustabaşı Andy Spinks'i ve madenciler Tater ve Dakota'yı çok önemli bir görev için, kayıp kaza alanını daha genişletmek için görevlendirdi.
4: Çok iş var ama daha başlangıçtayız. Daha birinci gün.
5: Açmak istediğimiz kesimin sınırını çiziyoruz. Sonunda yaklaşık 600 metre aşağıda. Evet. Kesim orada. Andy orada üstü açıyor. Sonra oradan 90 metre daha gideceğiz.
3: Placer madenciliğinde altının verimli bir şekilde işlenebilmesi ve doğru şekilde altın kazanılması için toprağın çözülmesi gerekiyor. Bu da zaman istiyor.
5: Çok iyi bir kesim olacak.
3: Sezon başında edindikleri avantajla donanımlı olan ekip...
4: Biraz çakılımız var.
3: Kayıp kaza alanından çıkan altınlı toprağı yığıp yıkama tesisine göndermeye hazır.
0: İşte bu. Bu bizim yılımız. Orada 8000 ons olabilir.
6: Doğru.
0: Kim bilir? Bilmiyoruz.
4: Altın orada. Bölge çok zengin. Sadece onu çıkarmaya başlamamız gerek. İyi olacak.
0: Bu maden altın içerdiğini kanıtladı. Birinci yıl 600 ons. Geçen yıl 1000 ons hedefine ulaştık. Bu yaklaşık 1.7-1.8 milyon dolar ediyor. Bu yıl başlamaya hazırız. Tesis kuruldu. Tüm ekipmanlar yerinde. Daha iyi bir konumdayız. İşte hedefimiz. 3033 ons. Şimdiye kadarki rekorumuzun 3 ons fazlası. Bu maden bunu yapabilir. İçeri girip her şeyi almalıyız. Buradaki herkes eve biraz altın götürecek.
7: Her hayatta kalma durumunda amaç basittir. Canlı kalmak. Ancak 72 saatten sonra hayatta kalma şansı giderek düşer.
8: Güneş hızlı batıyor.
7: Çifte kurtuluşun bu bölümünde.
9: Böyle bir yerde 72 saatten sonra hipotermi riski artmaya başlar.
7: Grady ve Bill Wender Oregon'un vahşi kanyonlarında dolaşıyorlar.
8: Sanırım 360 derecelik bir seçeneğimiz var.
7: Kaynakların çok az olduğu...
9: İlk defa böyle bir şey görüyorum. Kuşlar bunları ne kadar güzel temizlemiş. Baksana.
8: Yol üzerinde bulduğumuz her şey çok önemli.
7: Dondurucu soğukların ateş gerektirdiği ama ateş yakmanın çok zor olduğu topraklar.
9: Bu bitki uzun süre dayanmayacak. Ateşin yakın zamanda sönmesi gerekiyor, yoksa başaramayacağız.
7: Yokuşlar işleri iyice zorlaştırıyor.
9: Su yüzeyinin 12 metre üzerinde.
8: Lanet olsun.
9: Daha ileri gidemeyiz. Karşıya geçersek ölürüz. Ölebiliriz.
7: Eski yeşil verilerden Grady Powell, ilkel bir hayatta kalma uzmanı olan Bill McCann. İki farklı dünyadan iki farklı adam.
9: Sakin ol koca ayı. Bu gece hiçbir yere gidemeyeceksin.
8: Her zaman ileri giderim. Kaybetmeyi asla kabul etmem.
7: İlk 72 saati atlatmak için azimli olmak gerek.
8: Bu durumda hayatta kalabilmek çok önemli.
9: Sanırım biraz öfkeyle karar veriyoruz.
7: Hayatta kalma mücadelesi.
9: İşte hatalar böyle yapılıyor. İnsanlar böyle yaralanıyor.
7: Oregon'un kanyonları. Tamamen çorak çölden oluşan oldukça zorlu ve korkutucu topraklar. Derin nehir boğazları ve geniş platolar.
8: Kış aylarında Oregon kanyonu gerçekten de çok güzeldir. Ama tabii bu sizi öldürmeyeceği anlamına gelmez.
7: Bu zorlu topraklarda kışın sıcaklık derecesi -1 ile -4 arasında değişir. Ancak güneş battığında sıcaklık hızlı bir şekilde tehlikeli derecelere düşerek hipotermi tehlikesinin ortaya çıkmasına neden olabilir.
9: Bu tam bir hipotermi havası. Bu durumda hayatta kalmayı zorlaştıran birinci neden. Gün içinde donma derecesinin biraz üstünde. Devamlı değişir, hareket eder ve güneş battığı zaman sıcaklık tehlikeli derecelere düşer.
7: Çiftlik sahipleri için önemli bir kazanç kaynağı olan büyük boynuzlu koyunlar, sığırlar ve dağ aslanları bu topraklarda özgürce dolaşır. Ancak ülkenin bu kadar uzak bir bölgesinde çalışmak ofiste geçirdiğiniz bir güne benzemez. Özellikle kış zamanı burada kaybolan hazırlıksız bir kovboy için bu ölümcül bir durum olabilir.
8: Eğer burada sıkışıp kalırsan uzun bir bekleme süresine hazırlıklı olmalısın çünkü günlerce başka bir insan görmeyebilirsin. Daha önce gittiğim hiçbir çöle benzemiyor.
7: Bu bölümde eski yeşil bereli Grady Powell ve ilkel hayatta kalma uzmanı Bill McConnell, atı kaçmış ve hiçliğin ortasında yapayalnız kalmış bir kovboyun yerine geçerek bu zorlu topraklarda hayatta kalmaya çabalayacaklar.
9: Tam şurada bir şey var. Burada rastladığımız her malzemeden faydalanmak zorundayız. Buna kesinlikle bir bakmalıyız.
8: Eski bir heybe.
9: Bir at bulmayı tercih ederdim.
8: Evet. Neredeyse dikişleri patlamak üzere. Bu bana içinde araştırmamız gereken çok şey olduğunu söylüyor. Bakalım nelerimiz varmış. Bir bandana.
9: Büyük babam yanında her zaman birkaç tane taşırdı. Bu iyiye işaret. Hayatta kalma durumlarında bandana çok işe yarayabilir. Elimizde bir parça kumaş olması her zaman işe yarar. İşte bu güzel.
8: Evet.
9: Evet. Elimizde bir parça ip olması iyi.
8: Bu neden yapılmış? Kablo olarak kullanılabilir. Bu durumlarda her zaman bir bağlantı kablosuna ihtiyaç duyulur. Ve eski bir çakmak taşı.
9: Güzel. Bunlar eski bir kovboydan kalmış olmalı. Çünkü eski bir çakmak taşına rastlama şansı oldukça düşük.
8: Gerçi kendi başına pek işe yaramaz. Sürtebileceğimiz bir kaya parçası yok. Bu durumda işimize yaramaz. Sadece bir metal parçası.
9: Tıkırdayan bir şeyler duyuyorum. Bak bakalım.
8: Evet. Pekala. Eski bir teneke kutu. İçine bir şey koyabiliriz. Bunu ayıralım.
9: Burada ne var? Eski bir at battaniyesi.
8: İçini yuvarlak kesersek bir panço yapabiliriz.
9: Bence de öyle. Etrafta Clint Eastwood gibi dolaşmak hiç fena fikir değil. Güzel bir battaniye. Başka bir şey var mı?
8: Sanırım hepsi bu kadar.
9: Bu yolculuğumuzda eksik olan tek şey bir bıçak. Çelik yoksa eski yöntemlere başvuracağız. Bir dakika, buraya geldiğimizden beri...
8: Ne oldu?
9: Biraz buralara bakmak istiyorum. İhtiyacımız olan her şeyi aldığımızdan tamamen emin olana kadar bu yalnız ağaçtan uzaklaşamayız. Evet. İşte bundan bahsediyordum. İşte tam burada. Bir avuç raf mantarı.
7: Raf veya dirsek mantarı, M.Ö. 3000 yılından beri ateş yakmak için kullanılan en kuvvetli malzemelerden biridir. Mantar, doğasında olan özellikler sayesinde kolayca kıvılcım alır ve iyi bir şekilde tutuşarak ısıyı çabucak aktarır.
8: Orada ne buldun dostum?
9: Tam ihtiyacımız olan şeyi. Biraz raf mantarı. Harika bir kömür genişletici olabilir.
8: Ah, güzel. Bilim bu ateşleyiciyi bulması çok iyi oldu. Ama yine de bu noktada elimizde olan tek şey bu. Kıvılcım çıkartacak hiçbir şeyimiz yok. Hadi biraz yukarılara çıkalım. Bence şurası şimdi bulunduğumuz yerden daha yukarıda.
9: Oradan kendimize uygun bir yol bulmaya çalışırız.
8: Hadi yapalım.
9: Tamamdır dostum.

0: Sanırım 360 derecelik bir seçeneğimiz var. Sadece birini seçmemiz gerekiyor.
1: Ben şuradaki sırtı beğendim.
0: Evet.
1: Ve tam şurada bitki örtüsündeki değişimi sen de görüyorsundu, kar çizgisinin olduğu yerde.
0: Epey düşük.
1: Ya dar kanyondan ya da kar çizgisinin altından gideceğiz. Bence her iki yolda da kaynaklar aşağıda sıklaşır.
0: Bence haklı olabilirsin. En iyi seçenek bu.
1: Burada küçük tepenin üzerinde dururken uzaktaki kanyonu görebiliyoruz. Orası suyu ve su akıntısını bulabileceğimiz bir yer. Orası bizim buradan çıkış noktamız.
0: Dik ve kayalıklı.
1: Evet, adımlarına dikkat et. Bu kayalar hiç de iyi sayılmaz. Şunlara bak. Eğer biraz kalmışsa bu tohumları toplamak istiyorum.
0: Aa, evet.
1: Bu vahşi ağ çiçeklerinde fazla tohum kalmamış. Ama yine de dikkatlice bakıp toplayabildiğimiz kadarını toplayacağız.
2: Zorlu şartlarda hayatta kalabilmek için elinize geçen her fırsatta toplayabildiğiniz kadar malzeme toplamak, zaman kritik 72 saat sınırına doğru hızla ilerlerken hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluğu açabilmeniz için çok önemlidir. Ayçiçeği tohumları B ve E vitaminleri, mineraller ve gerekli yağlar açısından oldukça zengindir.
1: Kuşlar bunları epey iyi temizlemiş. Ama yine de yiyebildiğim kadarını yiyeceğim.
0: Konu hayatta kalmak ve yemeğe gelince midenize bir miktar yemek girmesinin çok büyük psikolojik avantajı vardır. Bu size başka türlü elde edemeyeceğiniz bir enerji verir. Ayrıca içten dışa ısınmanızı sağlar. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Şimdilik yeter.
1: Evet.
2: Grady ve Powell daha fazla kaynak bulmak ve potansiyel kaçış rotalarını arayabilmek için giderek kanyonların daha da derinlerine iniyor. Şu an karşı karşıya oldukları ikilem, karanlık çökmeden mesafe kat etmeleri ya da derece giderek donma noktasına doğru ilerlerken geceye hazırlıksız yakalanmaları.
0: Güneş hızlı batıyor. Bence biraz yavaşlamak iyi olur. Belki bir barınak yapmalıyız.
1: Bence buraya geçmeliyiz. Çünkü burada yeterince malzeme yok. Özellikle de ıslak karda.
0: Evet, pek olduğu söylenemez ama ileriye bakarsan orada daha az olduğunu göreceksin. Bence daha ileri gidersek ateş yakmamız, barınak yapmamız ve gece kurumamız için daha az zamanımız olacak. Ben burada yapalım diyorum. Burada yeterince yer var. Taştan bir rüzgar duvarı yapıp bir ateş yakarak idare edebiliriz.
1: Bunu doğru düzgün yapmamız için bir çukur kazmamız gerek. Yan duvarı toprağın içine yerleştirip taş duvarı şu tarafa doğru yapabiliriz. Altımızda kuru otlar olursa daha iyi olur.
0: Mükemmel. Evet.
1: Böylece bir izolasyonumuz olmuş olur ve altımıza koymak için çok daha az malzeme yeterli olur.
0: Hadi yapalım dostum, mükemmel bir fikir.
1: Tamam.
2: Herhangi bir ateş kaynağı olmadan Grady ve Bill'in barınağı vücut ısılarını minimum derecede kaybedecek şekilde tasarlanmak zorunda. Soğuk toprakla temas ederek ısı kaybının etkilerini azaltarak oluşturulan iletim ve soğuk hava aracılığıyla ısı kaybını minimize edecek olan konveksiyon yöntemiyle vücut ısılarını 37 dereceye yakın tutmaya uğraşacak ve hipotermi tehlikesinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışacaklar.
1: Bakalım bizim için yeterince geniş mi? Omuz genişliğinde.
0: Sıcak olacak. Girdin mi? İyice sıkışalım.
1: Evet. Duvarı yaparken kaldırdığımız toprağı kullanabilseydik...
0: Biraz sıkışık. Ama işe yarar.
1: Ateş yoksa izolasyon çok önemli. Barınağın mükemmel olması gerekiyor. Ve bizim de burada elimizde hiçbir malzeme ve ateş olmadan mükemmel barınağı yapmamız imkansız. O yüzden içi otla dolu olan topraktaki bu delik için en kötü senaryonun en iyisi diyebiliriz. Taş duvarı yapmaya başlayalım mı?
0: Evet.
1: Ben gidip altımıza koymak için biraz ot toplayacağım.
0: Mükemmel.
1: Elimizde yün battaniye olması iyi oldu. Çünkü içine elimle taşıyacağımdan çok daha fazla ot sıkıştırabiliyorum. Yani battaniyeyi bir bohça haline getirip içine biraz ot atıyorum. Ardından başka bir tutam ot daha alıp bir kısmını dışarı atıp yine bohçanın içine tıkıyorum. İşte bu ateş yakmamız için ihtiyacımız olan şey. Bir parça yeşim taşı veya çört veya taşlaşmış ahşap. Bu tepelerde bundan çok bulunur. İşte ihtiyacımız olan buydu. Bu küçük taş ısınmakla hayatta kalmak arasındaki farkı belirliyor. Tam zamanında geldim değil mi?
0: Duvar ustası olduğumu bilmiyordun değil mi? Bayağı ot toplamışsın. Nereden buldun?
1: Sadece bunları bulmadım. Şuna bir baksana.
0: Ne diyorsun? Bu sandığım şey mi?
1: Evet öyle kardeşim.
0: Dalga geçiyorsun.
1: Aynen öyle. Ama düşürme.
0: Şu an itibariyle bir ateşleyicimiz, kıvılcım çıkarıcı mantarımız ve kav malzememiz var. Bu gece ateş yakabilmek için ihtiyacımız olan malzeme bu.
1: Artık bir şansımız var.
0: Bunu senin ellerine bırakıyorum.
1: Artık bir şansımız var.
2: Çört, yeşim taşı ve kuarts gibi içinde yüksek oranda silikon içeren taşlar, yüksek karbonlu veya çelik ateşleyiciye sürtüldüğü zaman ateş alırlar. Artık Bill'in elinde tamamlanmış bir ateş yapıcı kit olduğu için raf mantarını kav tutamında kullanmak üzere hazırlamaya başlıyor.
1: Tam ortadaki hardal çikolata karışımı rengindeki kuru otları görüyor musun? İşte bunlar kuru olanlar. Bunları toz haline getirmemiz gerekiyor. Demetimizin dış kısmını oluşturmak için biraz ip kullanacağız. Bu ipin ayrı ayrı ipliklerden oluştuğunu görebilirsiniz. Ve bu iplikler de kendi içlerinde ayrı ayrı ipliklerden oluşuyor. Ve o iplikler içine kömür koyduğunuz zaman yanıyorlar. Bunu yapabilmemin en kolay yolu buraya yeterince kalın oluncaya kadar raf mantarı tozundan eklemek. Böylece kolay kolay çözülmeyecek. O yüzden daha kalın raf mantarı yığınının içine koyuyorum. Ve en ince tozu da en üste ekliyorum. Çünkü işe yaraması için böyle yapmam gerekiyor. En önemli nokta da bu. Güzel bir çakmak taşı. Bu taşın işe yarayıp yaramayacağından hala emin değilim. Taşın içinde yeterince silikon yoksa kıvılcım çıkmayacaktır. Yani bu ateş yakma olayı hala tam anlamıyla kesin değil. Heyecanlıyım, bakalım işe yarayacak mı? Küçük kıvılcımlar büyük ateşler yakar. Kıvılcımın mantarı ve otları tutuşturması gerekiyor. Eğer bu olursa, biraz ateş yakmamız mümkün olacak. Bu çıra demetini yakabilmem için oldukça dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü ateşleyicim şimdiden yıpranmaya başladı. Her vuruşumda ateşleyicim biraz daha eriyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Bu çakmak taşı parçası uzun süre dayanmayacak. Bu ateş hemen yanmalı, yoksa yakamayacağız.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
11: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
12: Ama bir mucizeye gerek var.
11: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
12: İşte bu Fairy mucizesi.
11: Fairy 30 dakikada mucize.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
15: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
16: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Tam o anda biliyor.
7: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
9: hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
12: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Oregon'un engebeli kanyonlarında gece hızla yaklaşırken Grady ve Bill yemekleri, suları ve yeterli malzemeleri olmayan bir hayatta kalma macerasında 9. saate girmek üzereler. Gece sıcaklık donma derecesi ve altına kadar düşebiliyor.
14: Bu topraklarda hipotermi riski açısından 72 saatlik bir sınırımız var.
13: O nedenle Bill önlerindeki uzun gecede vücut ısılarının tehlikeli derecelere düşmesini önlemek adına eski bir çelik ateşleyici ve küçük bir parça çört kullanarak ateş yakmaya çalışıyor.
14: Bu küçük çakmak taşı uzun süre dayanamayacak. Bu ateşi hemen yakmamız gerekiyor, yoksa hiç yapamayacağız.
15: Evet, oldu.

0: Islak olan her şey ve botlarımız hepsi sabah olduğunda kupkuru olacaklar. Bu ateş bir cennet gibi.
1: Duman kokusu alıyorum. Bill bütün olumsuz şartlara rağmen bir ateş yakmayı başardı. Gerçek bir profesyonel.
0: Gerçekten şanslıydık dostum. Bu tozun çok daha ince olması gerekiyordu.
1: Sen kafanı takma. Şimdi bir karbon kumaş yapacağım. Bunu ve bandanayı kullanacağım.
0: İyi karar. İyi karar.
2: Karbon kumaş asırlar boyunca en güvenilir yanıcı malzeme olarak kullanılmıştır. %100 oranında koton veya keten olan organik bitkisel bir lif neredeyse hava geçirmez bir metal konteyner içinde ısıtılır. Piroliz süreci bu maddeyi oldukça yanıcı ancak yavaş yanan bir maddeye dönüştürür.
1: Kumaşı alıp buraya sığacak şekilde küçük parçalar halinde kesiyorum. Şimdi kumaşı iyice ısıtacak, tüm katkı maddelerini, boyaları ve içinde daha her ne varsa hepsini yakacak ve geriye sadece karbon kalacak. Yapmam gereken ilk şey içindeki gazların dışarı çıkması için tenekeye bir delik açmak olacak. Böylece kumaş daha iyi yanacak. Şu an önümdeki en büyük sorun bir bıçağımın olmaması. O yüzden buralarda bu yerde metali delebileceğim bir şeyler bulmam gerekiyor. Bunu yapabilmek için burada gözüme çarpan tek şey taşlar. Hadi ama umarım işe yararsın. Vay canına. Tam da buna ihtiyacım vardı. Bu mükemmel.
2: Kuru ot veya ahşap gibi sık rastlanan yanıcı maddeleri eski usul bir çakmak taşı ve çelik ateşleyici kullanarak yakmak oldukça güçtür. Çünkü kıvılcımlar yeterli değildir ve ateş yakmak için ihtiyaç olan ısı oldukça düşüktür. Ama Grady kumaş bandanayı başarılı bir şekilde karbon kumaşa dönüştürebilirse o ve Bill bu soğuk ve nemli çevrede bile devamlı olarak ateş yakmayı başarabilecekler demektir.
1: Deliğin içinden dumanın olduğu gibi yukarı çıktığını görebiliyorum. Biraz sönmeye başladı bile. Biraz soğumasına izin verecek ve kontrol edeceğim. Boom! İşte buradayken her gece sağlam bir ateş yakmamız için gereken tam olarak bu. Boom!
2: Gece bastırırken sıcaklık -7 dereceye kadar düşmeye başlıyor.
1: Bulutlar gittikçe sıklaşıyor. Soğuk havada ısının bir kısmını koruyabilmemiz çok önemli ama bulutlar iyice çökmeye başlarsa ısınmak için sadece ateşe, boyun battaniyeye ve birbirimize sahibiz.
2: Ateşten yayılan ısı soğukla savaşmaya yardımcı olacak. İçten sindirimle birlikte ortaya çıkan metabolik ısı da öyle. Bunun için Bill ve Grady'nin Bill'in topladığı köklerin birazını yemeleri gerekiyor.
0: İçinde biraz sarımsak var ve benim de biraz bisküvi köküm var ama bunları biraz
1: tadı çok güzel.
0: Kızartmamız gerekiyor. Bunları taze de yiyebiliriz. Birkaç tane
1: daha. Bazılarını daha sonrası için saklamak ister misin?
0: Hepsini yiyebiliriz. Bence çok lezzetli. Bugün iyi iş çıkardın dostum.
1: Sen de dostum. Ateş çok iyiydi.
2: Sabah güneşi beraberinde donma noktasının sadece biraz üzerinde dereceyi getiriyor. Grady ve Bill'in bu noktada hayatta kalmaları için ilk öncelikleri çok basit. Bitki örtüsünün değiştiği yöne doğru mümkün olduğu kadar çok yol almak. Bu noktayı daha önce yukarıdan baktıklarında tespit etmişlerdi.
1: Dün gece biraz dinlendik. Isınmış ve kuru durumdayız. Bu güneşin avantajını kullanacak ve bugün oldukça fazla yol alacağız. Erime şimdiden başlamış. Kayalar çok kaygan. Dikkat et.
0: Kar hattının altında olmak gerçekten çok iyi hissettiriyor. Bunu duyuyor musun?
1: Ben rüzgar sanmıştım ama su değil mi?
0: Hem de fazlasıyla çok su.
1: Tamam, devam edelim.
0: Haklıydık. Kanyonun aşağısına indik ve oldukça büyük bir su kaynağı bulduk.
1: Vay canına.
0: Vay canına.
1: Su güzel ama bu kolay bir su değil.
0: Ben daha fazla ileri gitmeyi bırakalım diyorum. Ya sola ya sağa gideceğiz.
1: Burada çok su var. İleride devasa büyüklükte nehir akıntısı var. Bu nehri geçebilmemiz imkansız. Zaten geçmemiz mantıksız. Şurada oldukça dikleşiyor.
0: Aşağı doğru ve aşağı akıma doğru gitmemiz en mantıklısı.
1: Su daha büyük suya akar ve o da daha büyüğüne. Sonunda medeniyete varırsınız.
0: Buradan inelim mi?
1: Önce sen.

0: Oh, kaygan.
1: Çok kaygan.
0: Evet. Sana söylüyorum dostum, eğer aşağıda kalacaksak bu daha fazla olacak. Yüksek kanyondan aşağı derine indikçe çok daha ıslak olduğunu fark ediyoruz. Üzerine bastığımız her şey ya kaygan çim ya da çok çok ıslak kaygan kayalar.
1: Yukarı doğru gidiyor. En azından tamam. Diğerinden yukarı çıkmaya çalışalım.
0: Evet, zaten dönemediğimiz için henüz geri dönmemizin anlamı yok.
1: Bu nehir kesinlikle şaka değil. Son 100 yıl içinde bu küçük kanyonda giderek biriken taşların üzerinde yürümeye çalışıyoruz.
0: Adımlarına dikkat et dostum. Evet.
1: 72 saatlik zaman sınırımıza birkaç gün kaldı ve yeteri kadar kalori alamadık. İşte hatalar böyle yapılıyor. Yaralanabilir ve devamlı olarak üst üste yanlış kararlar verebiliriz.
0: Evet dostum, burası çok kaygan. Lanet evet. Olsun. Suyun değdiği her şeyin üzerinde ince biyosun tabakası var. Yürümek çok zor.
1: Burası gerçekten ama gerçekten çok kaygan.
0: Evet hadi. Yukarı çıkalım. Bunun yaptığımız en iyi seçim olmadığı giderek daha fazla belli oluyor. Attığımız her adımda bileğimizi kırma riski var. O yüzden bu nehir yatağından tepeye doğru çıkmamız ve düz bir yol bulmamız gerekiyor. Böylece daha hızlı hareket edebiliriz. Şuradan çıkalım. Tutunacak daha fazla ağaç var.
1: Ben şuradan çıkacağım.
0: Tamam. Sen düzgün bir platform bulana kadar bekleyecek ve ardından geleceğim.
1: Nehrin yukarısına doğru çıktıkça düşmek için daha tehlikeli hale geliyor. İşler giderek ve çok hızlı bir şekilde kötüye gidebilir. Doğru düzgün yemek yemeden ve uyumadan motor becerilerimiz birkaç gün önceki kadar iyi olamayabilir. Bu gerçekten çok riskli bir durum. Burası kırılgan. Evet, bazı taşlar gevşemiş.
0: Tamam. Diğer platforma doğru geç. Ben arkadan geliyorum. Kafama taş düşmesini istemiyorum.
1: Suyun 10-12 metre üzerindeyiz ve toprak dengesiz. Dik noktalarda yerinden oynamış kayalar da var. Bu gerçekten aptalca. İnsanlar böyle yaralanıyor.
0: Ne diyorsun?
1: Şimdiden nehrin 12 metre üzerindeyiz. Aşağı inebileceğimizi sanmıyorum. Şu an ciddi bir gerileme yaşıyoruz. Ya bir yerlerimizi kıracağız ya da suya düşeceğiz. Veya her ikisi de olabilir. Risk almaya değmez. Aşağı inmeliyiz. Şu köşeye mi gidiyoruz?
0: Hayır, tam buradan geldik. Buradan dolaşıp aşağı inelim.
1: Tamam.
0: Tamam, ben aşağı inene kadar dur.
1: Tamam. Yukarı tırmanmak her zaman daha kolay. Çünkü tutunacağın yeri ve ayağını nereye koyacağını görebiliyorsun.
0: Tamam, gelebilirsin. Tamam.
1: Erken konuştuk. Mümkün olduğu kadar aşağıda kalmamız gerek. Suya ne kadar yakın olursak o kadar iyi. Çünkü eğer düşersek istemediğimiz kadar yakınlaşacağız.
0: Hayır, bu iyi görünmüyor Bill.
1: Evet, hiç iyi görünmüyor.
0: Gidecek yolumuz kalmadı değil mi?
1: Evet.
0: Kötü haber vermekten nefret ediyorum dostum ama yukarı bak. Burası en az 150 metre yüksekliğinde.
1: Daha fazla ilerleyemeyeceğimiz bir noktaya geldik. İleri gitmek ölüm demek. Yukarı gitmek ölüm demek.
0: Yolun sonuna geldik. Gidecek başka yol yok. Hiçbir şey yok. Bu kadar. Yanlış karar verdik.
1: Yanlış karar verdik.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
3: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Cemile'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemile. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi.

0: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
14: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15.000 lira harcamana her ay 1.000 lira iade.
15: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
16: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
17: Aramaya devam etmelisiniz.
16: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
18: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
19: Oregon'un engebeli kanyonlarında tek başlarına mücadele eden Grady ve Bill, hayatta kalma senaryolarının 31. saatine girdiler. Şimdiye kadar yalnızca birkaç tohum yiyerek ve bir avuç kar suyu içerek hayatta kaldılar.
10: Hayatta kalma durumunda yardım bulmak veya medeniyete ulaşmak için 72 saatiniz vardır. Bu sınırı aşarsanız hayatta kalma şansınız büyük oranda düşer.
19: Medeniyete dair bir işaret bulma umuduyla nehri takip etme planları onları içinden çıkılması imkansız ve çok tehlikeli bir durumun içine soktu.
10: Bu iyi görünmüyor Bill.
2: Hayır, hiç iyi görünmüyor.
10: Yol burada bitiyor değil mi?
2: Evet. Daha fazla ilerleyemeyeceğimiz bir noktaya geldik.
10: Yolun sonuna geldik.
2: Yanlış karar verdik. Yukarı çıkabileceğimizi sanmıyorum. Geri dönmek de pek iyi bir fikir değil.
10: Berbat bir fikir. Çok büyük bir hata yaptık. Şimdi bir seçim yapmamız gerek. Ya yukarı çıkmayı deneyeceğiz ya da riski göze alıp geri döneceğiz.
2: Zamanımız azalıyor dostum. Bence geri dönmeliyiz.
10: Tamam. Lanet olsun. En önemli kişisel özelliklerimden biri devamlı ileri gitmektir. Yenilgiyi asla kabul etmem ama bugün başka bir şansım yok. Geri dönmemiz gerekiyor. Attığımız her adım yanlış yöneydi. İlerlememiz gerek. Bütün günü harcadık.
2: Dikkatli olmamız gerek. Geri dönerken yaralanmak istemeyiz.
10: Evet, ben de koşmuyorum zaten ama bu yolu seçerek gerçekten çok zaman kaybettik. Yapmamız gerekenin tam tersi oldu.
2: En azından yanlış yolda olduğumuzu anladık.
10: Evet, bunun için ne sana ne kendime kızgınım. Sadece berbat bir durum.
2: Akıllı olalım ve başladığımız yere dönerken yaralanmayalım. Grady devamlı olarak acele etmek istiyor ama şu anda yapabileceğimiz en büyük hata hızlı hareket etmeye başlamak. Çünkü hatalar böyle yapılıyor. Bu yüzden devamlı olarak yanlış kararlar vermeye devam edebiliriz.
19: Grady ve Bill yukarı çıkmak için 2 saatlerini harcıyordu. 72 saatlik hayatta kalma sınırlarının 33. saatine ulaştılar. Bir kez daha en büyük öncelikleri gece olmadan ve sıcaklık donma derecesinin altına düşmeden bir barınak bakımdaki.
2: Yavaş ol koca ayı. Çok fazla kalori harcıyorsun. Bugün hiçbir yere varamayacağız.
10: Bir günü harcadığımıza gerçekten inanamıyorum. Ne kadar mesafe alırsam bu gece o kadar rahat uyuyacağım.
2: Hey Grady.
10: Ne oldu?
2: Dur biraz. Etrafına bak dostum. Çok iyi bir barınak alanımız var. Bence gece burada kalıp midemize biraz yemek sokmaya çalışalım.
10: Dalga mı geçiyorsun?
2: Hayır, çünkü burada güzel yavaş akan bir su görüyorum ve bence hemen balık tutmamız gerekiyor. 72 saatlik sınırımıza yaklaşıyoruz ve hala yeterince kalori almadık. Hava çok soğuk ve yemek yememiz gerekiyor.
10: Bence devam etmeliyiz. Bu durumda hayatta kalmak buradan çıkmak demek ve biz zaman harcamaktan başka bir şey yapmadık.
2: Bence öfkeyle karar veriyoruz. İşte hatalar da böyle yapılıyor. Çünkü fazlasıyla bıkmış durumdayız. Yavaşlamamız, kafamızı toplamamız ve bir plan yapmamız gerekiyor. Burada bir barınak bulmaya çalışalım. Çok enerji harcadık. Çok hızlı ve acele hareket ediyoruz.
10: Ve konuşarak zaman kaybediyoruz, tamam. Burada olmak istemiyorum. Ama Bill burada durup balık tutmakla ilgili iyi bir karar verdi. Vücudumuza biraz protein sokmalıyız. Kanyonun yukarısına çıktığımızda kayaları arkamıza alacağız. Rüzgardan korunmuş olacağız. Sadece biraz çıkıntılı bir eğim var. Yağmur yağsa bile bir şey olmaz diye düşünüyorum.
2: Ne yapacağımızla ilgili çok iyi bir fikrim varmış gibi görünüyor.
10: Tamam.
2: Sanırım ben de şimdi nehre inip balık tutmaya çalışacağım.
10: Tamam. Kemende al.
2: Aa, hayır dostum. Ona ihtiyacım olmayacak.
10: Ne yapacaksın?
2: Tabii sonunda bir çeşit ip kullanacağım ama bu yapay kement biraz fazla parlak ve içinde genellikle birçok kimyasal bulunuyor. Kendine saygısı olan hiçbir balığın bunun ucuna bağlı olan bir şeyi yiyeceğini sanmıyorum.
10: Tamam, tamam. Bol şans dostum.
2: Ben gidip başlıyorum.
19: Kaya çıkıntının altına barınak kurmaya karar verdikten sonra Grady doğal izolasyonu sağlamak için gerekli olan malzemeleri hazırlamaya başlıyor. Grady ve Bill'in kesmek için bıçakları yok. Bu yüzden kesmek için kullanmaları gereken malzemeleri kesinlikle kendileri yapmak zorundalar.
10: Bunu taşla kırarak keskin bir uç yapabilirim. Ve bu şekilde de istediğim yerde kullanabilirim. Şu an yatmak için gereken malzemeleri bir arada tutmak için kazıktan bir destek yapıyorum. Barınak için bulduğumuz yer aşağıya doğru biraz eğimli. O yüzden bir duvar yapıp içini mümkün olduğunca fazla otla doldurmam gerekecek. Kazıkları toprağa iyice yerleştirmem gerek. Bunun için çekiç gerekiyor. Elimde ne varsa kullanmalıyım. Doğaçlama, uygulama ve üstesinden gelme. Burada öylece oturup çekmeye çalışarak vakit kaybedemem. Evet, bir şekilde çıkarıyorum. Ama bunu yaparken beraberinde birçok toprak ve nem de geliyor. Özellikle soğuk havada barınağımızda nem olamaz. O yüzden yukarıdan tutup, büküp, kırarak temiz ve kuru bir şekilde çıkarmam gerekiyor. Yukarıda büyük boynuzlu bir koyun var. Barınağımı yapmakla meşgulüm. Ve ileride bir hareketlilik görüyorum. 100 metre ilerideki tepede bir şeyler var. Bill, buraya gel. Şuna bir bak. Görüyor musun? Bu kocaman bir koyun.
2: Grady Powell doğada herhangi bir şeyin kocaman olduğunu mu söyledi? Şimdi kim Hippie acaba Grady?
10: Bu çok iyi.
2: Muhteşemler dostum. Hayatım boyunca büyük boynuzluları ilkel bir şekilde avlamak istedim. Ve şimdi burada hemen dibimdeler. Yanımda bir ok olsaydı hemen fırlatırdım. Aklımdan geçen ilk şey işi halletmek için nasıl bir çubuk kullanacağımdı. Bir hayatta kalma uzmanı olarak böyle bir fırsatı asla kaçıramazsınız. Özellikle 72 saat değil 720 saat yetecek bir et bulduğunuzda. Kafalarına battaniye atarsak yere yatarlar. Onlara bir sopayla vurabiliriz.
10: Dalga geçiyorsun.
2: Yemin ederim dostum. Üzerine ceketimi atmaya çalışacağım. Sen de yere yatır.
10: Asla yakalayamayız.
2: Doğru. Ama bunu denemek istemediğim anlamına gelmiyor. Ben arkasından yaklaşıp dokunabiliyor muyum diye bakacağım.
10: Aklımı okudum. Gidip yaklaşalım.
2: Tamam. Her ne kadar bu kaynak çok işimize yarayacak olsa da bu şekilde avlanmak imkansız. Ama yine de bunu yok sayamam. Arkasından gizlice yaklaşıp neler olacağını görmem lazım.
10: Tam burada, tam burada. Tam üzerimizde. Boynuzlarını görüyor musun? Şu an bir koyuna komik denecek kadar yakınız. Bu çok ama çok zor bir ihtimal. Şaka yapmıyorum. Sadece 4 metre ileride. Bu çılgınca.
2: Bu Kuzey Amerika'nın en nadir memelilerinden birini görmek için mükemmel bir fırsat. Acaba ne kadar yakınlarına girmeme izin verecekler?

0: Gidiyorlar. Kaçtılar. Umurumda değil. Şu an kalbim çok hızlı atıyor. Elimde hiçbir silah olmadan bu kadar büyük bir hayvana yakın olmak inanılmazdı. Bu muhteşem bir deneyim. Bir koyuna bu kadar yaklaşabilen bir avcı hiç gördünüz mü? Onu yiyemememiz umurumda değil dostum. Kalbim şu anda inanılmaz hızlı atıyor. Bu gerçekten harikaydı.
1: Bugün büyük boynuzlu bir koyunun gözlerinde yansımamı gördüm. Bu gerçeklikten uzaklaşmak için önemli bir fırsattı. Ama artık balık tutmaya geri dönmem gerek. Büyük boynuzları yemiyoruz, o yüzden başka bir şey düşünmem gerek.
0: Bu otlar bizim ve toprak arasında bir izolasyon görevi görecek. Böylece ısımızı kaybetmeyeceğiz. Bunlar da tepeden aşağıya yuvarlanmamıza engel olacak. Bu işe yarar.
2: Barınak yapıldı. Şimdi Bill kendini hem zihinsel hem de ruhsal olarak nehirden balığı bir şekilde çıkarabilmek için hazırlıyor. Böylece kaybettikleri kalorilerin bir kısmını geri alabilecekler.
1: İnsanlar ilkel avlanmanın ne kadar zor olduğunu anlayamıyor. Bu işi ilkel olarak yapabilmek için suyu iyi okumak, onunla iyi iletişim kurabilmek gerekiyor. Böylece o da size balığın nerede olduğunu söyleyebilir. İnsanlar ellerinde hiçbir şey olmadan burada 15 bin yıl boyunca yaşadılar. Nereye nasıl bakacağınızı bilirseniz, ihtiyacınız olan şeyin hemen gözünüzün önünde olduğunu fark edersiniz. İnsanlar onları besleyecek bitkilerin üzerinde yatarak ölümü bekleyebilirler. Ama ben o kişi olmayacağım.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Haydi gel! Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
14: Break. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
15: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
16: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
17: Aramaya devam etmelisiniz.
16: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
18: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
19: O
2: Oregon'un kanyonlarında 33 saattir hayatta kalmaya çabalayan Bill ve Grady, hava donma derecesinin altına hızla düşerken onları bekleyen geceye hazırlanmaya çalışıyorlar.
1: 72 saatlik sınırımıza çok yaklaştık ve hala yeteri kadar kalori alamadık. Hava çok soğuk ve yemek yememiz gerekiyor.
2: Sadece birkaç tohum ve kök yiyen Bill, balık tutma aracı yapabilmek için doğal malzemeler arıyor. Böylece kaybettikleri kalorinin küçük de olsa bir kısmını geri alabilecek ve soğuk gece sırasında metabolik ısı üretimlerini artırabilecekler.
1: İnsanlar ellerinde hiçbir şey olmadan burada 15 bin yıl boyunca yaşadı. Nereye nasıl bakılacağını bilirseniz, ihtiyacınız olan şeyin hemen önünüzde durduğunu fark edersiniz. İşte burada. Mükemmel. İşe yarayacak bir olta yapabilmek için ihtiyacımız olan şey tam da bu.
19: Bill henüz kampa geri dönmedi. O yüzden ateş yakmak bana düştü. Dün gece yaptığım karbon kumaşı kullanacağım. Karbon kumaş elinizde çakmak
1: yiyecekler. İnsanlar ellerinde hiçbir şey olmadan burada 15 bin yıl boyunca yaşadı. Nereye nasıl bakılacağını bilirseniz, ihtiyacınız olan şeyin hemen önünüzde durduğunu fark edersiniz. İşte burada. Mükemmel. İşe yarayacak bir olta yapabilmek için ihtiyacımız olan şey tam da bu.

malzemedir. Hemen yanar. Önce bunu bir çeşit ateşleyici olarak kullanacağım. Kıvılcımlar her yana saçılabilir. O yüzden mümkünse kıvılcımı yakalamaya çalışın. İşte böyle. Gördüğünüz gibi karbonu yakıyor. Çok büyük değil ama yanması için ufak bir kıvılcım yeterli. Önceden yaptığım yuvayı kullanarak bütün ısıyı bir yerde toplamaya çalışacağım.

0: Bill balık avlamak için gerekli bitkileri topluyor. Bu bitkiler binlerce yıldır kıyafet, çanta ve kağıt yapımında kullanılıyor. Kumaştan çok daha kuvvetli ve ıslakken de güçlerini koruyabilen nesneler. Bu da onu ideal bir olta haline getiriyor.
1: Şimdi bunu iyice ezeceğim. Ve sapı elimden geldiğince 4 eşit parçaya bölmeye çalışacağım. Ardından küçük yığınlar halinde çatlatarak içindeki iliği çıkaracağım. Bunları ortaya doğru ileri ve geri oynatacağım ki iplikler mümkün olduğunca uzun olsun. Bu küçük iplikler muhteşem bir balık oltası oluyor. İyi bir olta yapabilmek için çok zaman harcamak gerekiyor. Ama elimizde doğru malzeme olduğu ve biraz yavaşladığımız için yapabiliyorum. Buradan ne kadar zamanda çıkacağımızı bilmiyorum. İyice sıkışana kadar döndüreceğim. Döndürüyorum, sarıyorum, döndürüyorum, sarıyorum. 2 ya da 3 sarmadan sonra içindekileri iyice sıkıştırmış oluyorum. Şimdi bu oltayı devamlı parça eklediğim sürece istediğim kadar uzun yapabilirim. Harika. Tam da ihtiyacım olan şey. Bir yığın küçük hayvan kemiğine rastladım. Bunlardan mükemmel balık kancası olur. Tek yapmam gereken bu küçük kemiğin iki ucunu sivriltmek ve ortasında küçük bir delik açmak. Bu şekilde jilet gibi keskin bir balık kancası yapabilirim.
0: Balık ipi ve kancasını tamamladıktan sonra Bill ip olarak yaptığı ipek otunu ve batması için de bir parça taş kullanıyor. Şimdi tek ihtiyacı olan şey bir parça yem.
1: Yem bu işin önemli bir parçası. Normalde yem olarak böcek solucan veya ne bulursanız onu kullanırsınız ama bunlar benim kullanacağım küçük kancalar için fazlasıyla büyük. Küçük balıklar ve böcekler ve diğer tüm küçük hayvanlar bu küçük dere içinde akıntıyla birlikte buradaki ana nehre doğru geliyor. Ah, kerevit. İhtiyacımız olan şey bu. Grady bunu yemek isteyecektir. Bunu yemeğe dönüştüreceğim.
0: Bill hareketsiz bir balık avlama yöntemi kullanıyor. İpi belirli bir yere bırakacak ve sabah yemi yiyen balık olup olmadığına bakmak için buraya tekrar uğrayacak.
1: Yem olarak kereviti kullanmayı seviyorum. Çünkü bu şekilde kanca olarak kullandığım kemik kıymığını ipin ucunda dikey olarak tutabiliyorum. Normalde balık gelip yemi yiyor, yutuyor ve yemi çektiği zaman yana doğru gidiyor. Ama benim yaptığım yöntemle ipin ucunda güzel ve sağlam bir şekilde kalabiliyor.
0: Bill ipi atıp bir kayaya bağlıyor. Artık bir yandan yemeğinin oltaya takılmasını beklerken diğer hayatta kalma unsurlarına odaklanabilir.
1: 72 saatimizin dolmasına çok az kaldı ve uzun zamandır yeterli kalori almadık. Yiyecek bir şey olmadan 3. güne girmek gerçekten çok zor. Ateş çok güzel.
2: Karbon kumaş bir sihir gibi işe yaradı.
1: Ben de yem olarak kerevit kullanıp bir olta hazırladım.
2: Kerevit mi? Neden onları buraya getirmedin?
1: Onları yemek isteyeceğini biliyordum.
2: Hiç yoktan iyidir dostum. Sadece umarım bize daha iyi bir şey getirebilir.
1: Bu dinlenme arası bana çok yardımcı olacak. Yeniden enerjimizi toplayacağız ve umarım iyi bir plan yaparak yarın buradan çıkmayı başaracağız. Ve umarım şu yaptığım balık ipi bir şekilde işe yarar ve bu gece ucuna bir şeyler takılır.
2: Eğer yemek bulabilirsek... Bana ayak uydursan iyi edersin çünkü epey zorlayacağım. Eğer yemek bulamazsak senin hızına göre ilerleyebiliriz. Ama iyi bir av yakalamayı başarırsan gerçekten hızlanacağız.
1: Tamam dostum.
2: Uzun bir gün oldu. Hem gerçek hem mecaz anlamda inişlerimiz ve çıkışlarımız oldu. Vücudunuz hipotermiyle kendini içten dışa ısıtarak baş eder. Şu anda midemizde yemek yok.

0: bu gece ısınmamız için bir çeşit yakıt demek. Ama ateşimiz ve iyi bir barınağımız var. Şimdi bir kerevit yiyebilirdim ama... Biri onu yem olarak kullanmak istedi.
1: Gerçek bir yemeğe dönüşünce çok daha iyi olacak. Şimdi orada bir balık olabilir. Göreceksin. Kalkacağız, su içeceğiz ve sonra ipi kontrol edeceğiz. Eğer sabaha bir şey yoksa işimiz çok zor.
2: Oregon'un kanyonlarında yeni bir gün başlarken Bill bir gün önce hazırladığı ipe bakmak için su kenarına gidiyor.
1: Erken kalktım çünkü biraz yağmur çiseliyor. Umarım dün koyduğum ip gerçekten işe yaramıştır. Bu sistem için içimde çok iyi bir his var. Ama balıkların da benimle işbirliği yapması gerek.
2: Bill ve Grady kritik 72 saatin sınırına yaklaşıyor. Ve geçmiş 48 saat içinde hala vücutlarına hayvansal protein alamadılar.
1: İpin biraz ağır olduğunu hissedebiliyorum. Suyun içinde bir hareket olmasını bekliyorum. Gel buraya. Gel. Ve şimdi... Elimde büyük, şişman ve küçük ağızlı bir levrek var. Grady ve ben... Bugün kendimizi iyice zorlamak ve buradan nihayet çıkmak için gereken yemeğe sahibiz. Şimdi bağırsaklarını çıkarıp yiyeceğiz.
2: Bu durumda Bill'in bir bıçağı yok. O yüzden çakmak taşını bir taşı sivriltmek için kullanacak. Bulduğu diğer taşı ise çekiç diye kullanacak. Balığı avladıktan hemen sonra kesmek, etin kirlenmesini önlemek için gereklidir. Eğer balık iyice temizlenmezse, kurtlar ve parazitler balığı yiyen kişinin vücuduna geçebilir.
1: İçimde çok iyi bir his var.
0: Bu bir balık.
1: Dostum, güzel, büyük, küçük ağızlı bir levreğimiz var.
0: Harika dostum. Ton balığı sayılmaz ama pilimizi şarj etmemiz için bize fazlasıyla yeter. Çünkü bugün gerçekten zorlayacağız. Hadi pişirelim. Ateş yatağı zaten hazır. Şiş üzerinde yapmak ister misin?
1: Ben sadece kömürleri atarım biliyorsun. Daha havalı bir şeyler yapmak istiyorsan onu sen halledersin.
0: Evet, gidip bir şiş bulayım. Bilirsiniz işte, Neandertal tarzını tercih ederek yemeğini hemen kömürün üzerine atmak istiyor. Ama ben bugün biraz daha medeni davranacağım. Henüz çiğ yemedin değil mi?
1: Kesinlikle hayır.
0: Tamam.
1: Levrekten berbat sushi olur. O yüzden iyi ki sordun.
0: Dün gece bunun altında kaldığımız için mutlu musun?
1: Yağmur çiselemeye başladığı için tam zamanında oldu. Sanırım şimdi Grady'den ben söylemiştim lafını duyacağız.
0: Evet. Ama sana söylemiştim. Bunu yiyip biraz da su alalım.
1: Artık bugün kendimizi zorlayabiliriz değil mi?
0: Zorlayacağız. Kesinlikle bu yemek işe yarayacak. Bill ve ben dün yanlış yöne giderek oldukça zaman kaybettik. O yüzden bugün önemli bir görevimiz var. İzleyebilecek en kolay yolu bulmak. Hava kesinlikle kuru değil. Taşlardan uzak dur. Evet, burası iyi. Ne oldu? İyi misin?
1: İyiyim, devam edelim.
0: Tamam. Bu hızda devam mı?
1: Hayır, iyiyim, devam edelim.
0: Tamam.
1: Hayatta kalma durumunda hatırlamanız gereken en önemli şey zihinsel olarak pozitif olmaktır. Pozitif olmak, ayağa kalkmak, buradan çıkmak, kendini zorlamak ve bizi buradan çıkaran yolu bulmamız anlamına geliyor. Daha fazla bu taşların üzerinde olmak istemiyorum.
0: O da neydi öyle? Bir siren miydi?
1: Sanırım siren sesi. Bu bir nehir dostum. İyi haber. Medeniyete yaklaştık ama kötü haberse su seviyesinin değişmek üzere olması ve genellikle yukarı doğru değişir. Buradan çıkmalıyız. Bu kanyona büyük miktarda su bırakmak üzereler.
0: Yukarı çıkalım.
1: O yüzden bu taşlar bu kadar ıslak.
0: Bir şuna bak. Baraj.
1: Harika. İşte mükemmel bir baraj. Sonunda medeniyet.
0: Zamanı gelmişti.
1: Evet.
0: Sonunda çıkış yolunu bulduk. Bu ıslak kıyafetleri çıkarıp sıcak ateşin önünde ısınacağım.
1: Bu güzel kanyon, bu güzel nehir bizi hayatta tuttu. Hala burada olmamızın tek nedeni Oregon Kanyonu'nun bizi kutsaması. Bu sayede hayata tutunduk.
0: Tamam, hadi gidip kuruyalım. Evet dostum, harika işti.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
12: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
13: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
14: Aramaya devam etmelisiniz.
13: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
15: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı. Sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı, bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
20: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan, sen korkma, yeniden doğar güneş.
19: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
20: Sen korkma, yeniden doğar güneş.

0: Tanrım.
1: Amerika Birleşik Devletleri genelinde burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında...
0: Aman Tanrım, inanılmaz.
2: Ah, şuna bak.
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var.
0: Aman Tanrım.
1: Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
3: Vay canını.
1: Ürünün tek örneği. Ah, müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa bence bu gerçek. Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Bu büyük bir kazanç.
5: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
6: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: Tam tamına 320 bin dolar.
7: Aman Tanrım.
1: Pekala, işte başlıyoruz millet. Michigan.
8: Evet.
1: Bu seferki potansiyel müşterimiz Bruce'un evi tamamen dolu. Garajı da tıklım tıklım dolu bir uçak hangarı gibi.
8: Vay be.
1: Videoları izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bruce bundan 30 yıl önce bir efsaneymiş. Bruce'un motosikleti vardı, tekneleri vardı, küçük çocukları vardı ve sonra işini kaybetti.
2: Aa, vay canına.
9: Tamam, burası oturma odası. Burası da mutfak kısmı. Eşim Brenda ile 1979'da evlendim. Kendisi kuafördü. İki çocuğumuz oldu. Ama ne yazık ki 1997'de kanserden vefat etti. Zaman geçtikçe evin içi sanki küçülmeye başladı. Durum o kadar kötüleşti ki şu an sadece birkaç noktada yaşayabiliyorum ve bu çok rahatsız edici. Hep bunu kendi başıma yapmak istedim. Hatta birkaç kez denedim de ama iş yarım kaldı her seferinde. Çünkü yapılacak çok iş var. Şimdi 4 torun sahibiyim.
1: Çocuklar artık yetişkin. Torunları var ama onlar bu eve hiç girmemiş.
9: Kızım Hannah buraya gelmeyi pek sevmiyor. Çünkü evi onu ve ailesini ağırlayacak kadar temiz tutamıyorum. Kızım kapıdan içeri girince evi temiz görseydi kendimi daha iyi hissedecektim.
2: Her yerde eşya var.
1: İçeride bir sürü havalı şey var dostum.
9: Motosiklet koleksiyoncusuydum. 73 model bir motorum var. Bu motor benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü çok gençken Avrupa'ya gidip bir motosiklet almak ve bir arkadaşımla birlikte gezmek için çalışıp para biriktirmiştim. O anıya tutunmak ve onu yaşatmak benim için hep çok değerli oldu.
1: Yurt dışına gidip motosiklet alan, sonra da onu Amerika'ya getiren kişi eşyalarına özen gösteren biridir. Yani içimden bir ses sadece iyi şeyler bulmakla kalmayacağız, çok iyi durumda şeyler bulacağız diyor. Ve bunlar 20 yıldır bu hangarda duruyor.
8: Evet, her şey nasıl saklandığına bağlı ve oraya gidince gerçekten ne bulacağımıza.
1: Kaylant, her şeyin hangarda durmasına ne diyorsun?
2: Hava şartları dostum. Burası açık alan gibi. Sanki ön taraftaki kapı bile yok. Hava her şeyi mahvetmiş olabilir.
1: Yani iyi de olabilir, kötü de.
8: Evet.
1: Chris, sen ev ve hangarda dolaşıp her köşedeki ekstra değeri bulacaksın.
3: Hallederim. O iş bende.
1: Bence bizi pis bir hafta bekliyor millet. Bu mülkte Bruce'un eşinin dükkanında kullandığı eski berber malzemelerini arıyoruz. Bruce'un birkaç teknesi de var. Onlara da bakacağız ve günümüz 60'lı yıllardan kalma motosikletler de olacak. Özellikle Bruce'un sürekli bahsettiği motorda.
9: Merhaba.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Nasılsınız?
4: İyi.
1: Matt, tanıştığımıza sevindim.
4: Tanıştığımıza sevindim ben.
1: Bruce,
2: Kaylant.
1: Tanıştığımıza
4: memnun
1: sevindim.
4: Oldum.
9: Gelmenize çok sevindim.
1: Yapacak çok işimiz olduğu belli.
9: Evet.
1: Ankara'ya iki kişiyi göndersem içeridekilere baksa olur mu ha? Chris'le ben de sizinle eve geçelim.
9: Tamam.
1: Pekala, önden buyurun. Ekibimin bir sistemi var. Yıllardır bunu yaptığımız için neyin işe yaradığını biliyoruz. Ben hikayeyi dinlemek için müşteriyle dolaşırım. Mike ve Kaylant da mülkü inceler. Kaylant temizlik masraflarıyla ilgili notlar alırken Mike hedeflediğimiz parçaları bulmaya çalışır. Chris'i üst kata gönderiyorum. Detaylı arama yapacak.
4: Hoş geldiniz.
1: Bruce, havayı şimdiden hissetmeye başladım. Ev tamamen dolu. Her yerde örümcek ağları var. Her şey toz içinde. Resmen zaman burada 30 yıl durmuş gibi. Anlat dostum, buraya nasıl geldik?
9: Aslında ben korkunç bir ertelemeciyim.
1: Bu konuda bayağı iyisin.
9: Bayağı iyiyim. Çok iyi.
1: Evet. Büyük babasın değil mi?
9: Evet, evet.
1: Çocukların annesi olarak etrafta koşturmalarını ister misin?
4: Hayır. En küçük kızım buraya hiç gelmedi bile.
1: Anladım. Yani amaç bu mu? Burayı torunların geleceği bir yer haline getirmek.
9: İyi olur, evet.
1: Şöyle etrafa bakıyorum da harika bir berber direği var.
9: Komple bir arka tezgahım var. Koltuklar, yazar kasa.
1: Berber dükkanındaki her şey.
9: Evet.
1: Tamam, bu harika. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. My baby. Eski berber dükkanı eşyaları, işte bunu severim. Berber dükkanları elmalı turta kadar Amerikalıdır. Koleksiyoncular berber direklerinden tıraş kupalarına kadar her şeyi arar. Çünkü bunlar geçmiş bir döneme dair güçlü bir nostalji hissi uyandırır. Bunlar çok değerliler. Bu koleksiyoncular eski bir dükkandan çıkan neredeyse her şeyi satın alır. Koltuklar, kupalar, makaslar. Hatta duvardaki reklamları bile hepsi satılır. En büyük vurgunsa James Carpenter koleksiyonu. Berber şişeleri, kupalar, tabelalar ve koltuklardan oluşan ömürlük bir koleksiyon. 2024 yılındaki bir açık arttırmada 400 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı. Hadi etrafa bakalım, nelerle uğraşacağımızı görelim.
9: Tamam.
1: Bu seviyede bir istifçilikle uğraşıyorsanız mutlaka bir şey olmuştur. Hep bir sebebi vardır. Bruce için bunu anlamak çok kolay. Hayatının aşkını kaybetmiş, hayatını düzenleyen kadını. Hatta onun berberiydi, saçını o kesiyordu. Yatak odasına bakalım.
9: Tamam.
1: Ah dostum.
2: Dikkat et, eşinin bir şeyleri var.
8: Tamam.
2: Her yer karmakarışık.
8: Pekala.
2: Arı bile var.
8: Oo evet, bir sürü arı var.
2: Bunlar için birilerini çağırmamız gerekebilir. Çok büyükler.
8: Bu evlere gelmek her zaman bir kumar gibi. Çünkü bize motosikletlerim ve bir teknem var diyorlar. İşte burada bir tekne var. Bir motorumuz da var. Çalışıyor mu bilmiyoruz. Sonra buraya gelip aslında ne olduklarını görüyoruz. Bu bir tekne mi yoksa bir hurda yığını mı? Bir motosiklet görüyorum. Şuna bak. Ne güzel.
2: 1200'lük.
8: Şu ana kadar bulduğumuz en iyi şey bu.
2: Evet Mike, başlıyoruz. Bir ATV bulduk.
8: ATV mi? Güzel. Bak ne diyeceğim. İşte şimdi oldu dostum. Şuna bak. Her şey emek ister. Yaşam felsefemiz. Dostum şuna bak. Şu eski faytona bak.
2: Hadi canım.
8: Bu şey hemen satılır.
2: Evet. Şurada güzel bir şey var.
8: Tam da aradığımız şey. İşte burada. Bu adam oyuncaklarını seviyor.
2: Evet öyle.
8: Harika. Bir zamanlar bu eşyaların hepsi çok güzelmiş. Bugünse hepsinin biraz bakıma ihtiyacı var. Bunlar berber dükkanı eşyaları galiba. Bu berber eşyası daha iyi günler görmüş. Korktuğumuz gibi hava şartları ciddi zarar vermiş. Bunların hepsi hurdaya ya da çöpe gidecek. Tamam, hadi bahçeye bakalım.
2: Tamam.
1: Burada neler var? Bu alanın amacı ne?
9: Dağınıklığı toplamak.
1: Tamam, bunu sevdim.
9: Evet, yatağımı seviyorum. Ofisimi, masamı.
1: Tamam. Biz bu duruma kokpit diyoruz. Müşterilerimiz genelde 5 ila 10 metrekarelik bir alanda yaşar. Burası oturduğun, yemek yediğin ve yaşadığın yer mi?
9: Oturma odasındaki televizyonum bozuldu.
1: Tamam.
9: Ben de her şeyi yatak odasında yapayım dedim.
1: Tamam, yani burası bir kokpit.
9: Evet.
1: Kokpit genelde televizyonun karşısında oluşur. Ve istifçinin asıl yaşadığı yer burasıdır. Burada yemek yer, burada yaşar, burada televizyon izler. Evin geri kalanı doldukça alan gitgide küçülür. O kişinin hayatı için önemli olan her şey o koltuğun 3 metrelik yarı çapındadır. Aslında çoğumuz 10 ila 20 metrelik bir alanda yaşıyoruz. Sadece bizimkiler bundan daha temiz. Bunun yeniden bir oda olması gerekiyor. Tekrar bir yatak odası olmalı. Peki kasayı ne yapıyorsunuz?
9: Burada kalsın. Çünkü kilit altında tuttuğum bazı silahlarım var.
1: Odanın başka bir yerine koyabilir miyiz?
9: Olabilir, evet.
1: Ama bazı şeyleri satmalıyız.
9: Aha.
1: Birkaç şey görüyorum. Bu evdeki diğer eşyalar nerede?
2: Çakmağın var mı?
8: Bu şeyi daha iyi günler görmüş.
2: Bunu satarken bol şans.
8: Bilmiyorum ki, belki parçalarını kurtarıp satabiliriz. Direğini falan satarız, bilemiyorum. Belki römorku satarız.
2: Belki. Peki ya tekne? Olmaz.
8: Bunu götürmesi için birine para bile veririz.
2: Kesinlikle.
3: Pekala. Normalde paranın kokusunu alırım. Ama şu an sadece küf kokusu alıyorum.
1: Gördüğüm en kötü bodrum katı. Burada işe yarar ne var?
9: Berber eşyaları filan.
1: Evet.
9: Çamaşır makinesi ve kurutucu. Açıkçası buradaki hiçbir şeye bir bağlılığım yok.
1: Yani burada neredeyse tamamen özgürüz. Tamam. Ben gidip ekiple konuşayım. Bir plan yapalım.
9: Tamam.
1: Tekrar görüşürüz.
8: Ne haber Matt?
1: Nasılsınız?
2: Ne haber
3: dostum?
1: Tamam. Ne düşünüyorsunuz?
2: Yani işte buradayız.
1: Buradayız. Hangarda ne bulduk?
8: Potansiyel olarak değerli birkaç şey bulduk.
1: Evet.
8: Motosikletler bulduk. Bir tekne bulduk.
1: Hurda filan mı?
2: O tekneden ancak odun olur.
8: Bence birileri tamam. Alır.
1: Evet, o zaman birilerini ara ve
8: kesinlikle.
1: Bul.
8: Kesinlikle.
1: Tamam mı?
8: Bir dolarlık bile kazanç varsa onu bulurum.
1: Peki genel olarak ne düşünüyorsun? Sizce ne çıkar? Buradan ne kazanırız?
8: Bence rahat 10 ila 15 bin.
1: Tamam.
8: Sadece motosikletlerden bir ya da ikisi bile bunun büyük kısmını
1: tamam,
8: çıkarır.
1: Tamam pekala. Ben de içeriden 5 ila 10 bin diyorum. Yani toplamda 15 ila 25 bin. Bu bayağı iyi bir rakam. Masraf kısmı sizce ne olur? Hangarda kaç günlük iş var peki?
2: 2 gün.
1: Ciddi misin?
2: Evet.
1: Yani bu 4 günlük temizlik işi, temizlik masrafı 10 bin doları geçecek. Ben yapmaya hevesliyim. Doğrusu bu adamın hikayesi çok güzel, iyi biri. Ona kazandırdığımız parayla ne yapacaksın dedim. Ne istiyor biliyor musunuz? Sadece torunları için bir alan.
2: Aa, evet. Buna kesinlikle yardım edebiliriz. Yapalım. Hadi yapalım.
1: Evet. 25 bin çıkarmalıyım. İçimde bir his var. Chris işini yapıp içeriği güzelce elerse, yani yeterince derine inerseniz o evde en az 2 bin dolar daha vardır.
3: Ne varsa bulurum.
1: 25 çıkarıyorsak 30'u hedefleyelim. Evet. Bakalım bunu başarabilecek miyiz?
2: Tamam.
1: Tamam. Bunu uzun zamandır yaptığımız için içgüdülerimize güvenmeyi öğrendik. Ve içgüdülerim bu evde özel bir şey olduğunu söylüyor. Teşekkürler.
2: Tamam.
1: Ekibimle görüştüğüme göre şimdi sıra Bruce ve Hannah'da. Açıkçası tuhaf bir eviniz var.
9: Haklısın.
1: Ama çok havalı şeylerin de var. Bence bu evle garajda 20 ila 30 bin dolar değerinde eşya var. Ama şöyle bir durum var. Temizlik masrafı yaklaşık 10 bin doları bulabilir. Evet, bu rakamlara göre yarı yarıya paylaşım konusunda net olmam gerekecek.
9: Ne düşünüyorsun?
4: Evini geri kazanmak paha biçilemez bir şey.
9: Katılıyorum, katılıyorum.
4: Gelip seninle yemek yiyebiliriz, birlikte vakit geçiririz, çocukları getiririz.
9: Pekala. Yarısını garanti edersen ve evimin temizleneceğini söylüyorsan anlaşırız.
1: Bize güvendiğiniz için teşekkürler.
9: Asıl biz teşekkür ederiz.
1: Tamam. Herkes işe koyulsun. Birazdan görüşürüz.
9: Görüşürüz.
4: Sağ olun.
1: Avlanma zamanı.
10: 1. gün.
1: Bu eve fena dalacağız. Bu işi 4 günde bitirmeliyiz. Bölünüp fethedeceğiz. Chris'i çatı arasına gönderiyorum. Ben de genelde en eski eşyaların bulunduğu bodrum katına gideceğim. Mike ve Kaylin ise büyük değerli eşyaları aramak için hangara yani garaja gidiyor.
8: Tamam, başlayalım.
2: Hadi tut, bundan başlayalım.
3: Paketi daha açılmamış oyuncaklar. Bu satılır.
8: Bana biraz yardım etmen gerekiyordu. Yüzüğü buldun mu?

0: Hayır. Bruce'un eşi 20 yıl önce vefat etmiş ve onun tüm eşyalarını saklamış. O eski berber direği de onun dükkanından gelmiş. Başka hangi antika eşyaların olduğunu söylemek zor. Klasik tıraş kupaları, makaslar ve eski tabelalar hepsi bodrumda olabilir. Aman tanrım. Burada değerli bir şey yok. Tamam, içeride hiçbir şey yok. Şu ana kadar bodrumda satılabilir hiçbir berber eşyası bulamadım. Aslında satılabilir hiçbir şey bulamadım. Tamam, yukarı çıkıyorum. İşim bitti. Umarım Mike ve Kaylant garajda daha şanslıdır.
1: Tamam, tekneye giden yolu açmalıyız.
2: Tamam.
1: Etrafı temizleyip geçişi genişletmeliyiz. Buradaki her şeyi dışarı çıkaracağız. Olamaz.
3: Evet, biri kovalıyor. Oh, vay canına.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
6: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
7: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
6: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
12: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
13: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
15: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
16: Aramaya devam etmelisiniz.
15: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
17: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
18: Evet.
19: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Birinci gün.
1: Git başımdan. Alerji iğnelerini ve oksijen hazırla.
2: Vay canına, şuna bak.
3: Her şeyi gözden geçirdik.
2: Hepsini ayırdınız mı?
3: Hepsi sadece çöp.
2: Tamam, kamyonu getirelim ve bunu buradan çıkaralım. Bakalım satabilecek miyiz? Bu tekneler daha iyi günler görmüş. Şu anda değerleri suyun altında. Burası müsait. Sendeki. Oluyor. Şu hurdanın gidişine bak. Ama Michigan'da şunu öğrendim. Buradaki insanlar elindekini değerlendirmeyi çok iyi biliyor. İşe yarar bir şey çıkarırlar. Bu tekne en son ne zaman hareket etti?
4: Oraya park ettiğimde.
2: Hangi yıldı?
4: Ah, bakayım.
2: Bir çıkartma görüyorum.
4: O önceki sahibine ait.
2: Yani 20 yılı. Zaman çok çabuk geçiyor dostum. Bu motor harika dostum. Bu lastik pert olmuş. Muhteşem bir motor, çok güzel. Bununla Avrupa'yı baştan sona gezmek isterdim. Ama bu motor, bırak Avrupa'yı, sokağın sonuna bile gidemez. İyi tarafı ise şu, bu klasik bir kafe racer koleksiyoncuların rüyası. Yani bayağı para eder, harika.
5: Gördüğünüz gibi motosikletler sıraya dizilmiş. Bu motorlar yılların emeğiyle oluşmuş, sağlam bir üne sahip.
2: 1960'larda motor teknolojisini sınırlarına kadar zorluyorlardı. Modellerinin çoğunda hava soğutmalı çift silindirli motor vardı. Peki amaçları neydi? O dönemin küçük ve yavaş motorlarına kıyasla daha yüksek devir ve daha fazla hız. Yarış geçmişiyle yol performansını birleştiren bu motorlar bugün ciddi paralara satılıyor. Kusursuz durumdaki 1962 model bir motor açık arttırmada 56 bin dolara satıldı. İnsanlar bu ağır şeyleri nasıl sürüyor bilmem. Doğrusu para edecek şeylerin bazıları pek iyi durumda değil. Bunun direksiyonu olması gerekmiyor muydu? Bu evde birkaç bin dolara satabileceğimiz yeni parçalar bulmalıyız. Bunun sorumluluğu kısmen bende. Bu işe girerken çok kar olmayabileceğini biliyordum. Bu yüzden Chris'in evde bu açığı kapatacak daha değerli şeyler bulmasına güveniyorum. Mike'ın da bulduklarımızı satmasını umuyorum.
1: Nasılsın?
6: İyi, bence.
1: Memnun oldum, Jeff. Bu faytona baktığını gördüm.
6: Evet.
1: Bununla ne yapacaksın?
6: Belki ön bahçeye koyup süs yaparım.
1: Tamam.
6: Bilemiyorum.
1: Ülkenin her bölgesinde başka yerde görmediğim şeyler çıkıyor karşıma. Bu fayton da onlardan biri. Benim için bu heyecan verici çünkü daha önce hiç böyle bir şey satmadım. Hedef eşyalarımız çok iyi durumda olmadığı için elimizde ne varsa mümkün olan en yüksek fiyata satmalıyım ki zarar etmeyelim.
6: Yani durumu fena değil ama içine girip bakmadan bilemezsin.
1: Sonuçta neredeyse 100 yıllık bir şey.
6: Evet.
1: Yani biz de 100 yaşında olsak muhtemelen bu durumda olurduk. Bunun için ne vermeyi düşünüyorsun?
6: 50 verebilirim.
1: 50 dolar mı? Ben daha çok 300 gibi düşünüyordum.
6: Hayır.
1: Ortada buluşabileceğimiz bir yer var mı? Aslında tekerlekleri söksem tanesini 50 dolardan satabilirim.
6: İşte bu. O zaman öyle yapabilirsin.
1: Tamam. Yani pazarlığa açık değilsin.
6: Tamam.
1: Tamam.
6: Tamam.
1: Sağ ol. Danıştığımıza sevindim.
6: Teşekkürler.
1: Seni ararım.
6: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Bu iyi bir başlangıç değil. Bu eşyaları satmak düşündüğümden daha zor olacak.
3: Tüm bu kokular berbat. Sanırım artık koku alma duygum kalmadı. Hepsini yanmış gibi hissediyorum.
7: Bu yüzer mi merak ediyorum.
8: Muhtemelen hayır.
2: Evet, nasılsınız?
7: Merhaba, nasıl gidiyor?
2: İyiyiz dostum. Tekne satmaya çalışıyoruz.
7: Çalışıyor mu peki?
2: Hayır ama çalışabilir.
7: Peki.
2: Kesinlikle çalışabilir. Yaklaşık 30 yıldır bir hangarda duruyor.
8: Vay canına.
2: 2004'ten beri hiç hareket etmemiş. Tekneler piyanolar gibidir. Bedavaya bile veremiyorsan kurtulmak için üstüne para ödersin. Yani sıfırın üstündeki her şey kârdır. Sanırım bu daha nostaljik bir alış gibi. Bu tekne
7: %100
2: restorasyonu açmış durumda.
8: Evet.
7: Evet.
2: Tamam.
8: Ama birçok kişi şu 40 beygirlik eski motorları posta kutusuna falan çeviriyor. Yani biraz değeri var ama çok da değil.
2: Tamam. Biz bunu satmaya kararlıyız. Bir de yelkenlimiz var. İkisini paket olarak satmayı umuyorum.
8: Durumuna bağlı.
2: Tamam. O kadar iyi değil.
8: Tamam. Yine de durumuna bağlı.
2: Hadi gidip bakalım. Tamam, ne düşünüyorsunuz?
8: Epey yıpranmış.
2: Güzel günler görmüş.
8: Yelkenleri burada galiba. İyi durumdalar mı? Evet, fena görünmüyor.
7: Aaron, elinde böyle bir şey olsa ne yapardın?
8: Aslında bu tekne artık kurtarılacak durumda değil. Ama parça parça satarsak herhalde 1200-1500 dolar civarını çıkarırız.
2: İkisine ne kadar verirsiniz?
8: Belki 800.
2: 800 mü?
8: İkisi için.
2: İkisi için 1200 olur mu? Yelkenler dahil.
8: Yani bine bırakır mısın?
2: Tamamdır ama sonra vazgeçmek yok. Para henüz yağmaya başlamadı. Ama adamlar arka bahçeye gelmeyi kabul ettiği anda o tekniği satacağımı anladım. Pekala sizindir. Sanırım bu adamlar iyi bir anlaşma yaptığını düşünüyor. Dostum, bir doların üstü bile kazançtır. İyi iş çıkardın. Garaj boşaltıldı. Motorlar ve arazi araçları için alıcı beklerken evdeki eşyayı toplamaya başlayacağız. Ben mutfakta olacağım. Chris ve Mike ise oturma odasında arama yapacak.
0: Köpek tasması. Evcil hayvan görmedim ama tasma var.
1: Barbie'nin oyuncak arabası. Koleksiyoncular bunu salladığında içinden bir şeyler çıkmasına bayılır.
2: 50 dolarlık gümüş çıktı. Tanrım, iyi şeyler buluyoruz. Hey, Hannah.
9: Evet.
2: Bu nedir biliyor musun?
9: Biliyorum, evet. Kesinlikle benim.
2: Açabilir miyim?
9: Tabii.
2: Bu işi aldığımda özel bir şey bulacağımızı hissettim. Bunu annen için yazdığın belli. Annene mi yazdın?
9: Evet.
2: Ve her zaman dediğim gibi bakmaya devam etmelisin. Burası annene ait özel bir alan. Yemek, kitapları falan var. Bunu yazdığında kaç yaşındaydın?
9: 96 yılı olabilir.
2: 96.
9: Üçüncü sınıftan önceydi.
2: Evet. Okumamı ister misin?
9: Tabii.
2: Sevgili anne, bugün senin kelebeğin olacağım çünkü seni çok seviyorum. Uçacağım, sana yardım edeceğim ve seni gülümseteceğim. Sevgiler, seni seven Hannah.
9: O zamanlar hastaydı.
2: Evet, o dönemde hastaydı. Evet.
9: Bu istifçiliğin temel nedeni annemi kaybetmesi ve yalnız bir baba olması. Sadece çocukları büyütmek değil, aynı zamanda evi ayakta tutmak. Bunların çoğu annemin yaptığı şeylerdi. Annem artık bunları yapamaz hale geldiğinde babam nereden devam edeceğini bilmiyordu. Bilmiyorum. Hala burada olması güzel bir şey.
2: Galiba bu işi yaparken şunu öğrendim. Bazen karşına bir şeyler çıkması gerekiyor.
9: Evet, kesinlikle.
2: Bunu sana geri vereyim.
9: Çok teşekkür ederim.
2: Biz para peşindeyiz ama.
9: Hayır.
2: Asıl değeri olan şey bu. Evet, önemli olan
9: evet,
2: bu.
9: Evet, kesinlikle.
1: $600.
8: Anlaştık.
1: Güzel.
10: İyi misin?
11: Elimden kaydı.
1: Pekala, işte bu. Yani, vay canına. Güzel eski bir berber direği. Evet. Camda birkaç çatlak var. Ama bu inanılmaz. Durumuna gelince hala çalışıyorsa binlerce dolar edebilir. Çalışmazsa gördüğüm en büyük bahçe süsü olur. Deneyip görelim. Çalışır mı acaba? Hadi bebeğim.
11: Okay.
1: Tamam. Bu hiç iyi değil.

0: This place, it stays with me.
1: Tam o anda geliyor.
2: Bir saniye, bir saniye. Bu Lüppo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lüppo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
4: Sadece durulalım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartımı
4: bil. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
5: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
6: Aramaya devam etmelisiniz.
5: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: İkinci gün.
9: Tanrım, çalışır mı acaba? Tamam. Nostaljik berber eşyaları arıyorduk ama garajda bulduklarımız pek iyi durumda değildi. Ama bu direk çalışır gibi görünüyor ve bu bizim için büyük para olabilir. Açıkçası bu dönerse değeri çok değişir ama çalışmazsa gördüğüm en pahalı kağıt ağırlığı olur. Pekala, bir bakalım çalışıyor mu? Hadi bebeğim. İşte bu. Harika.
10: Orta çağda berberler sadece saç kesmezdi. Aynı zamanda vücut parçaları da keserdi. Usura ve makas kullanmadaki becerileri yüzünden sık sık cerrah olarak çağrılıyorlardı. Evet, kan alma, diş çekme, yara dikme. Berber koltuğu aynı zamanda acil servisti. Açık olduklarını halka göstermek için basit ama korkunç bir yöntemleri vardı. Kanlı bandajları bir direğe sarıp dükkanın önüne dikiyorlardı. Yani neon açılış tabelasının ortaçağ versiyonu. Eski berber direklerinin bugün çok yüksek fiyatlara satılması hiç abartı değil. Hatta 19. yüzyıldan kalma elde oyulmuş berber direklerinden oluşan bir koleksiyon Christie's'te 35 bin dolara satıldı.
9: Vay canına, bu inanılmaz. Daha önce berber direği bulmamıştım, bu yüzden çok heyecanlıyım. Bunların çoğu ya zamanla kaybolmuş ya da yıllardır özel koleksiyonlarda saklanmış. Yani evden böyle bir şeyin çıkması büyük ikramiye gibi. Bunları 3000 ila 5000 dolara satanları gördüm. Hiç sorun olmadan. Yani bu hedefimize ulaşmamızda büyük rol oynayacak. Tamam. Kalen'ı bundan uzak tutmalıyım. Kırılır yoksa.
10: Tamam, bu kara cevizle ilgilendiğini duydum.
11: Çok güzel. Sanırım 2000 dolar verebilirim ve bugün alırım.
10: Tamam, anlaştık.
11: Harika.
10: İyi pazarlık yaptın.
11: Teşekkür ederim.
10: Bunu sevdim.
12: Bu çok şirin. Burada bir pencere var.
13: Evet, ön tarafta.
9: Merhaba çocuklar.
13: Merhaba. Merhaba.
9: Ben Mark.
13: Ben Marlena.
9: Marlena?
12: Hop.
9: Hop. Memnun oldum.
12: Memnun oldum ben de.
9: Bu fayton konusunda bayağı zorlanıyorum. Kimse para vermek istemiyor ama bunu satmam lazım. Yoksa onu araziden çekme maliyetini biz ödeyeceğiz. Hadi bakalım. Bu faytona baktığınızı gördüm. Dışarı çıkıp ilgilenmek istedim. Almak isterseniz alabilirsiniz.
12: Evet, ben çok beğendim. Bence ön bahçeye koyup tatillerde süslemek güzel olacaktır.
9: Vay canına.
12: Evet.
9: Öyle ışıklı şeyler falan.
12: Evet, evet.
9: Bu araba için 500 dolar istiyoruz. Beğenirseniz ve römorkla geri gelirseniz yüklemenize yardım ederiz.
13: Tamam.
9: Ne dersiniz?
13: Olmaz. Bana kalırsa 300 dolar.
9: Tamam. Bakın ne diyeceğim. Bu arabayı 300 dolara alıp ona sevgiyle bakacaksınız. Anlaştık?
13: Tamam, olur.
9: 300 dolar 300 dolardır. Ve bu sıfırdan iyidir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu ana kadar büyük değerli parçalar tam bir hayal kırıklığı oldu.
8: Üçüncü gün.
10: Eğer süresi dolmuşsa atın, süresi dolmamışsa kalsın.
6: Tamam.
10: Üçüncü gündeyiz. Oturma odası ve mutfak temizlendi. Bakılacak sadece birkaç alan kaldı.
4: Tanrım.
10: Tavan arasına bakmak çok iyi bir fikir. Çünkü yaşlı müşteriler genelde merdiven inip çıkmaz. Ve orası yıllardır dokunulmamış eşyaları bulduğumuz yerdir.
6: Şu örümcek ağlarına baksana.
14: Bence oraya girmelisin.
0: Tamam, gidiyorum.
4: Tamam.
0: Ben çılgınca dar tavan arası gibi korkutucu yerlere girmekten hiç çekinmem.
4: Sana destek olurum. İyi misin?
0: Tamam. Ah. Şuna bak. Bundan korkmam.
4: Evet, bu kadar.
0: Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Atar. Fenerim gitti. Hadi ama dostum, aç şu kapıyı. Açsana. Ah, hadi ama.
4: Ha dostum, kapı sıkışmış. Dikkat etmelisin. İçeri girince bir şekilde kapanmış.
0: Eminim öyledir. Bu hoşuna gitti mi bari? Ama bu beni fena korkuttu.
10: Şu ana kadar satışlar yavaş ve bu evden maksimum değeri çıkarmamız gerekiyor. O yüzden Mike ve Chrissy Bruce'un yatak odasını karıştırmaya gönderiyorum. Burası onun kokpiti. Umarım sakladığı değerli şeyler vardır.
9: Eski Harley tişörtleri veya diğer motor ya da grup tişörtleri görüyor musun? Onlardan bir yığın yapalım. Eski kıyafetler, baret.
4: Bu odada kesin bir şeyler olmalı.
9: Tamam, pek bir şey yok. Şurada birkaç kutu var. Aman tanrım, burası çok kötü. Aslında bütün bu evler bir kumar. Ve şu an burası pek iyi görünmüyor.
4: Tanrım.
9: Dostum, sadece başa baş gidiyorsak ya da zar zor biraz üstüne çıkıyorsak, bu yolculuk boşa gitmiş demektir. 1988 Playboy takvimi. Bu bize pek yardımcı olmayacak. İnsanlara yardım etmeyi seviyoruz ama buraya para kazanmaya geldik. Bir şey öğrendiysem o da her köşeyi mutlaka didik didik aramamız gerektiği. Kim bilir, belki yerde bir tahtanın altında bir sürü gümüş saklıdır. Pes etmiyoruz ama şu an daha iyi olmayı dilerdim.
4: Bu neymiş? Bakalım burada ne varmış? Projektör için. Pekala. Ne ağaç ama. Irving Johnson 77. Eğer düşündüğüm Irving Johnson buysa, aman tanrım. Bu Magic Johnson mı? Normalde yatak altından çöp çıkar ama ben koyu bir Lakers taraftarıyım. Hey Bruce, kutu üzerinde Irving Johnson yazısını görünce gerçekten o Magic Irving Johnson, anladım. Bunlar iyi para eder. Vay canına, işte efsane. Bunu nasıl elde ettin?
14: Bir arkadaşım bana git bu adamı izle, bu çocuk lise seviyesinde, üniversite seviyesinde oynuyor dedi.
4: Bunları sen mi çektin yani?
14: Evet.
4: Sadece bu kadar mı var?
14: Evet.
4: Görebileceğin bir cihaz var mı peki?
14: Evet, bir cihaz var ama pilleri yok.
4: O kolay, o işi ben hallederim.
14: Tamam. Ben bu fotoğrafları çekerken doğrusu biraz sanatsal takılıyordum. Fotoğraf makinemle sanatsal fotoğraflar çekmeyi çok seviyordum. İçten içe çok tarihi bir anı yakaladığımı biliyordum.
4: Hadi dostum.
10: Evet.
4: Sanırım onu buldum. Havada bir şey.
10: Nedir o?
4: İşte
14: sadece
4: bu.
14: Sadece Magic demem yeter. Herkes kimi kastettiğini bilir.
10: Ah dostum, bu gerçekten çok iyi.
15: Irving Magic Johnson reboundu alıyor. Topu arkasından çeviriyor. Yükseliyor ve sayı.
10: 1977'de 2.03 metre boyundaki Michigan Lansing Lisesi'nde bir son sınıf öğrencisi takımını eyalet şampiyonluğuna götürdü. Adı Irving Johnson'dı ve gelecek yıllarda dünya onu Magic olarak tanıyacaktı. Los Angeles Lakers'la efsanevi bir NBA kariyerine sahip oldu. 3 kez en değerli oyuncu, 12 kez All-Star ve NBA şampiyonu olarak 5 kez Larry O'Brien kupasını kaldırdı. 2021'de çıta iyice yükseldi. Çaylak sezonundaki finallerin 6. maçında giydiği forma $1.5 milyon satıldı ve böylece NBA tarihinin en değerli formalarından biri oldu. Yani bunlar tek ve eşsiz parçalar dostum. Evet, çok iyi bir iş çıkardın. Bu büyük bir buluş. Hiç böyle bir şey görmedim Chris. Bruce'un lise yıllarında Magic Johnson'ı çektiği 4 orijinal fotoğraf slaytı buldu. Bu bizi kurtardı. Çok fazla şey satamadık. 2 koleksiyoncu tanıyorum ve onları arayacağım. Eğer onlar almazsa doğrudan müzayedeye gidecek. Bunların 10 bin doların üzerinde satılacağı kesin. Soru şu, nasıl satılacaklar, nerede satılacaklar ve 10 bin doların ne kadar üzerine çıkacaklar? Chris bunları bulmasaydı bütçenin çok altında kalacaktık. Harika buluş dostum, kazmaya devam et. Bu tüm temizliği değiştirebilir.
0: Şunlara bak.
9: Burada bir şeyleri nasıl söküp parçalara ayıracağımız konusunda uzman olacağız.
10: 3. günün sonuna yaklaşıyoruz ve evin geri kalanını boşaltmak için zamana karşı yarışıyoruz. Şu ana kadar satışlar zayıf ama Bruce'un berber direğini satıp açığı kapatabileceğim konusunda temkinli bir iyimserliğim var.
9: Hala çok ağır. Tanrım, buradan geçer mi? Eğer bu satılmazsa eve dönüyoruz.
10: Pekala, işte burada güzel direğimiz.
4: Vay canına.
10: Muhtemelen 29 yıldır burada duruyor.
4: Vay canına.
10: Öylece duruyor. Ne düşünüyorsun?
4: 29 yıldır burada durduğu belli.
10: Evet, haklısın. Bu yaklaşık 100 yıllık bir parça. Beni buraya çeken şey berber direğiydi. Aslında buraya gelmemi sağlayan da o oldu. Evdeki en iyi parça o. Bunu orada görmek isteyen yerel bir berber var. Bunu dükkanına koymak istiyorum. Bunu yerel berbere satabilsem ne kadar güzel olur. Böylece o ve çocukları istedikleri zaman gidip görebilirler. Evet, çalıştır.
4: Bu süper bir şey.
10: En iyi kısmı bu. Her sabah istediğinde bunu yapacaksın. Evet. Şunu söyleyeyim. Bu iyi bir parça.
4: Evet.
10: 5 ila 10 bin dolar arasında satılanları gördük. Kabul ediyorum. Orijinal camlardan bazıları kırık.
4: Evet.
10: 8 bin diyorum.
4: 8 bin diyorsun. Altı bin olur mu?
10: Dükkanda mı tutacaksın?
4: Evet, dükkanda kalacak. Sergi parçası olacak. Michigan'da kalacak.
10: Tamam, Michigan'da kalmalı.
4: Dostum,
10: teşekkürler.
4: Harika. Gerçekten iyi.
10: Anlaştık. Sıkı bir pazarlık yapmadık. Yani 10 bin eder mi? Olabilir. Ama 10 bin almak 6 ay sürebilir. Evet, bunu 6 bin almak ve yarın yerel berberde çalışmaya başlaması harika. Herkes için ideal bir kazanç bu. Evin ana katı temizlendi, Bruce'un yatak odası dahil. Orta düzeyde satışlar var ve Magic Johnson'a ait slide'larla ilgili bir haber yok. Son büyük parçalarımız olan motorlarla ilgilenen potansiyel bir alıcım var. Tamam deyin, işte buradalar.
16: 10 yıldır Norton arıyorum.
10: Evet, bunu iyi kullanmış. İngiltere'ye gidip oradan almış, Avrupa'yı gezmiş ve sonra da buraya göndermiş. Çok havalı.
16: Bu güzel bir hikaye. Kötü tarafı şu, bu 850 model. 750'ler daha çok para ediyor ama 850'ler de hala değerli. Jantlar kötü durumda, ön frenler yok. Epey uğraşmak
10: tamam.
16: Lazım.
10: Elimizde ne olduğunu biliyorum. Yani mükemmel durumda değiller. Ama tamamen çöp de değil.
16: Hayır, tamamen çöp değiller. İkisi için de risk almaya hazırım ben.
10: Bunlarla ne yapmayı düşünüyorsun?
16: Birini restore edeceğim, diğerini de torunlarım sürsün diye saklayacağım.
10: Sen ne düşünüyorsun? Açıkçası çifti için 8 bin almayı umuyordum.
16: Ben ikisi için 3500 düşünüyorum.
10: 3500, tamam. Düşündüğümden biraz düşük oldu. 7 bin yapabilir misin?
16: Hayır.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
18: Net!
19: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.

Bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
2: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Cemre'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemre. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver. Fırsatı kaçırma.
4: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
5: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
6: Aramaya devam etmelisiniz.
5: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: Final günü.
9: 10 yıldır Norton arıyorum. İkisi için de risk almaya hazırım.
10: 7000 yapabilir misin?
9: Hayır. 5'e çıkarım.
10: 6'dan aşağı olmaz. 6 olmalı.
9: 6 diyorsun. Evet. Neyse tamam, öyle diyelim.
10: Harikasın. Bunu sevdim. Pekala, nakit mi dostum? Şuna bak, buna bayıldım. Anlaştık. Hadi onları yükleyelim.
11: Merhaba dostum.
12: Merhaba, nasılsın? Ben Taylor.
11: Memnun oldum Taylor.
12: Ben de.
11: Arabaya bakıyordun, uğrayıp ne düşündüğünü.
12: Evet.
11: Bilmek istedim.
12: Evet, güzel görünüyor. Çalışıyor mu?
11: Ha, çalışıyor. Öyle mi? Evet. Bu eski turbo dizelleri öldürmek zordur.
12: Tamam mı? Kaput açmamızın sakıncası var mı?
11: Kesinlikle yok. Bunlarla ilgili ne biliyorsun?
12: Şey ya, bir tamirci kadar değil ama başımı dertten kurtaracak kadar şey biliyorum.
11: Bu iyi, güzel.
12: Evet.
11: Bununla ilgili birkaç şey biliyorum.
12: Tamam.
11: Tamam mı? Çalışıyor. Lastikler de iyi. Bir süre hangarda durmuş, sonra buraya gelmiş.
12: Pekala.
11: Burada birkaç kez ileri geri hareket ettirdik. Frenlerde biraz iş var.
12: Tamam.
11: Yani biraz masraf yapman gerekecek ama genel olarak iyi durumda. Bunun için 2000 istiyoruz.
12: Aslında bu biraz düşündüğümden yüksek. $1200 civarına düşebilir misin?
11: 1200? Dünyanın en kötü teklifi değil ama açıkçası bundan biraz daha yüksek olmasını isterim. Şöyle yapalım. 1500'e çıkarsan anlaşırız.
12: 1500 mü?
11: Evet. Elimizde ruhsat var ve istersen satış belgesini de hazırlayabiliriz ama ben doğrudan konuya gireyim. Izgarası da dahil olmak üzere bir sürü araba parçası da vereceğim. Ayrıca arka koltukta da bir sürü parça var.
12: Onları da gördüm.
11: Yani araba artı parçalar $1500. El sıkışalım.
12: Anlaşalım.
11: Tamam. Sağ ol dostum.
12: Teşekkür ederim.
11: Arabayı $1500 sattım. Sanırım Bruce biraz daha isterdi ama sonuçta arabanın iş gerektirdiğini biliyor. Yani ondan kurtulması daha önemliydi çünkü artık kullanmıyor. Mutlu olacak. Pekala, gidip biraz nakit alalım, ruhsatı verelim ve buradan çıkalım.
12: Tamam, olur.
11: Harika.
13: Bu çılgınca. 30 yıl.
10: Evet, evi görmeye hazır mısınız?
14: Evet.
15: Evet, hazırım.
10: Önce asıl konuya girelim. Harika görünüyorsun. Ne yaptın?
15: Herkes bana sakallarını kes dedi.
10: Harika görünüyorsun dostum. Tıraş oldun, evet. Bahçen de toparlandı. Bu ev tonlarca kilo verdi. Bu evden ve bu depodan yaklaşık 15 ton atık çıkardık.
14: Evet.
10: Yaptıklarımızı görmeye hazır mısın?
15: Evet.
14: Tamam.
10: Önden buyurun.
15: Tamam.
10: Ne düşünüyorsunuz?
14: Vay canına. Bu inanılmaz, tezgahlara bak. Onları görebiliyorsun.
15: Tezgahlar yapıldığı zamankiyle aynı renkte.
10: Beyazlar, bunu evet, biliyor
14: beyaz.
10: Muydun?
14: Evet, bir evet. Zamanlar hatırlıyorum.
10: Hadi salona geçelim.
14: Buradan geçebiliyorsun. Burada oturma alanları var, yemek masası var. Bu harika.
15: Şu an kendimi rahatlamış hissediyorum. Evi tekrar ev olarak görmek çok
10: evet.
15: İyi. Bu bana kendimi iyi hissettiriyor ve duygulanıyorum.
10: Tamam işte bu dostum.

0: Dostum, ne düşünüyorsun?
1: Çok daha iyi görünüyor.
2: Bu inanılmaz.
1: Gerçekten inanılmaz.
0: Kokpit dediğin alan buradan buraya kadardı.
1: Evet.
0: Şimdi tüm yatak odası senin.
1: Nutkum tutuldu.
0: Hadi bodrumu da görelim.
2: Hadi görelim.
0: Aşağıdaki zemini senin için tamir ettiğimizi fark ettin mi?
1: Teşekkür ederim.
0: Daha güvenli hale geldi.
2: Vay canına.
0: Burada çok fazla temizlik yaptık.
1: Çok etkilendim.
0: Televizyonda dedikleri gibi ama daha fazlası var.
1: Vay canına.
0: Pekala.
1: Merhaba.
0: Şimdi yankı yapıyor.
1: Evet.
2: Çünkü boş.
0: Temizlik yaparken arılar
2: evet.
0: Hiç mutlu olmadı.
2: Evet, ne yapacaksın baba?
1: Konser salonu yapabiliriz.
2: Evet.
0: Yapmayacağın şeyleri söyleyeyim. Burayı tekrar
1: evet.
0: Doldurmak.
2: Evet.
1: Bu duyguyu tarif etmek mümkün
0: evet.
1: Değil.
0: Risk aldık. Eskiden güzel olan bir sürü eşyam vardı ama nasıl satılacağını bilmiyorduk. Berber direğinin satılacağını biliyorduk ve sattık. Tekneyi biraz nakit paraya sattık. Motosikletleri de çok iyi bir paraya sattık ama bizi asıl yukarı taşıyan 1977'de çektiğin Magic Johnson slide'ları oldu.
1: Çok iyi.
0: Müzayede evin bunları almak için çok çok heyecanlı.
1: Harika.
0: 15 ila 20 bin dolar arasında satılacaklarını düşünüyorlar.
1: Oo.
0: Yani hepsini toplarsak bu hafta burada 41 bin dolarlık satış yaptık.
1: Aman tanrım.
0: Ama maliyetler biraz yüksekti. Temizliğin 10 bin dolar olacağını düşünüyordum ama 15 bin dolar tuttu. Bu da bize 26 bin dolar bıraktı.
1: Tamam.
0: Karı yarı yarıya bölüyoruz.
2: Bizi bu akşam yemeğe mi götürüyorsun?
0: Bir sürü akşam yemeğine çıkarsınız. Al bakalım dostum.
1: Bu çok güzel. Ama bu alan...
0: Daha güzeli ne? Para mı yoksa alan mı?
1: Daha iyi.
0: Size bir sürprizim daha var. Evin içinde. Hadi gidip bakalım. Güzel bir şey.
3: Nasılsın büyük baba?
2: Sürpriz. Hadi büyük babaya sarılın.
1: Vay canına. Torunlarımı evde görünce beklediğim şeyin bu olduğunu fark ettim. Onları çok özlemişim ve bu büyük bir mutluluktu.
2: Bunu
0: ne yapmak için yer açtınız?
1: Evet.
2: Bunu. Buraya ailemle geleceğimi hiç düşünmezdim. Onun artık eskisi gibi yaşamadığını bilmek beni rahatlatıyor. Ve artık buraya uğrayıp burada kalabiliriz.
1: Senin de boyun tam Ivan'ın 2014'teki boyu kadar.
2: O da 6 yaşındaydı.
1: İkisi tıpatıp aynı boydalar.
2: Hı-hı. Matt ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Burada paha biçilemez bir iş yaptılar. Bunun için sonsuza kadar minnettarım.
1: Burada yaptığınız iş inanılmazdı. Çok çok teşekkür ederim. Söz veriyorum buraya tekrar gelmeyeceksiniz.
0: Evet, harika bir haftaydı. Bruce ve Hannah ile Michigan'da harika vakit geçirdik. Bruce bugün kazandı. Tam olarak istediğini aldı. Torunları oturma odasında. Çok çok duygulandı ve gözyaşlarına boğuldu. Güçlü bir adamı ağlatmak iyi iş yaptığın anlamına gelir. Ohio'daki herkes yanılıyorsunuz. Michigan'daki insanlar harika.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
5: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, pisliğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: Bir de böyle, Otobit'te.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
10: Hesap kurduk.
9: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Hesap kurdu.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
12: Bellona, bellona. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
13: Sütaş labneyi.
14: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
17: Jet motoru susturucularından ilham alan Dyson H-Jet, 100 metrekareye kadar alanların havasını güçlü ve sessizce temizler. 5 yıla kadar ömrü olan elektrostatik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. Koku ve gazları temizler tüm gün ve gece boyunca. H-Jet, kompakt, güçlü ve sessiz.
18: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
20: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
21: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
22: Aramaya devam etmelisiniz.
21: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
23: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
24: Tehlike çok büyük.
25: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
26: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
23: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
27: Roma ne yaptın den?
28: Çantanın yan cebinde duruyor.
27: Ne diyorsun? Hangi çanta?
28: Tamam. Şimdi oraya geleceğim ve sağ cepte bulacağım. Orada. Orada.
27: Orada desene.
28: Gözlerini kullan.
27: Kendin koy. Ben barman değilim.
29: Evet.
30: Bugün eğlendiniz mi?
29: Evet.
30: Teknoloji pek iyi değil ama dünyanın farklı bir ucundaki insanların hayat hikayelerini öğrenmek için güzel bir fırsat.
27: Hayır, aslında çok ilginçti. İnsanlar sistemi kurmak için çok yaratıcı çözümler bulmuş. Evet, çok iyiydi.
29: Evet, açıkçası benim için de çok ilginçti ama biraz ilkel buldum. Çok ses vardı, çok benzin vardı. Kalbimin de motorla birlikte çarptığını hissettim diyebilirim. Biraz korkutucuydu.
27: Bu konuda deneyimli olmadığını unutmuşum. Galiba bu biraz da benim yüzümden oluyor. Çünkü gittiğimiz her yer öyle. Ama yine de risk çok yüksek değil mi? Çünkü hepsi küçücük bir alanda toplanmış durumda. Ve ayrıca çevrede sürekli ordu uçakları dolaşıyor ki burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu anda burada eskisi kadar çok altın makinesi olmamasının tek nedeni hükümetin gelip bu makineleri bombalaması. O yüzden ormanın ortasına saklanıyorlar. Yani burada gizli servis var. Değil mi? Yani aslında saklanmıyorlar.
29: Evet, saklanmıyorlar.
31: Her yıl Alan Hepp ve Tom Jones gizli kalmış hazineleri bulmak için yüzlerce deponun altını üstüne getirirler. Bunlar en nadir ve değerli keşiflerin hikayeleridir.
32: Antika avcılarında 12 deponun açık arttırması.
33: Burada kimse zararlı değil gibi.
32: Nöbetleşe yapılıyor.
33: Lanet olsun.
32: Eski dostlar, bu depo bana seni hatırlattı.
29: Düzenli ve derli toplu olduğu için.
32: Zorlu bir rekabet.
29: Harika.
32: Ve iyi bir başlangıç. Kötü bir son demek olabilir. Aman tanrım. Yok mu artıran, yok mu artıran? Amerika'da her gün binlerce depo açık arttırma için halka açılıyor. Satıyorum, sattım, sattım $1,000.
33: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iştir.
29: $120,000.
32: Evet, ben Alan Hart.
33: Ve ben Tom Jones.
32: Bizler antika avcılarıyız. Bulduğumuz
33: ve sattığımız şeylere
32: inanamayacaksınız.
33: 25,000.
32: Anlaştık baylar.
33: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı. Aman tanrım.
32: Evet.
34: Ah,
32: Bugün 12 deponuna çıkarttırmasına gideceğiz.
33: Yavaş ol.
32: Ne oldu?
33: Benim incittim. Hastasın.
32: Ne? Nasıl oldu?
33: Hafta sonu kasayı taşıyordum.
32: Neden kasayı kendi başına taşıyorsun? Bunu konuştuk sanıyorum.
33: Kasadan dolayı değil. Bir limonata almak için eğilmem gerekti ve belimi incittim.
32: Doğru mu anladım? Limonata almak için eğilirken belini incittin ha? Ama bunu bana söylemek için buraya gelmeyi bekledin.
33: Eğlenceyi kaçırmak istemedim.
32: Bir şey içtin mi? Harika. Bugün çok yardımın dokunacak. Arabada kalmak istersen sen bilirsin.
33: Hayır, 12 depoyu kaçırmak istemem.
32: Tamam. Böyle bir yerdeki stratejimiz birçok depoyu ucuza alıp hepsinden kâr etmektir.
33: Ve 12 depoda fazlaca bulabiliriz.
32: Ne var ne yok? Burada ciddi alıcı var mı?
0: Çok ciddiyiz.
32: Pekala.
33: Burada kimse zararlı değil gibi.
32: Bu iyi. Oh, hey.
33: Lanet olsun. Dostum. Bu eski asistanımız Caroline ve babası Tim.
32: Nedense beni hiç sevmezdi.
33: Neden acaba?
32: Heyecanlıyım, kafeinle doluyum. Sana bunu sormalıyım doğrusu. Nasıl oluyor da kahvem hep mükemmel oluyor? Ton demlediğinde tadına doyum olmuyor.
29: Tıpkı benimki gibi.
32: Oh. Açık arttırmaya hazır mısınız?
29: Evet.
32: Evet. Başlamadan önce kuralları açıklayayım. 12 depomuz vardı ama şu an yalnızca 3 tane kaldı. Herkes faturalarını ödedi ve bu yüzden başkası gelip ödemeden önce bu 3 taneyi satsak iyi olur.
33: Birçok depoyu ucuza almak daha kolaydır.
32: Ve yalnızca 3 depo kaldığında rekabet kızışır ve depolar daha pahalılaşır.
33: Hadi bakalım. Güzel küçük bir depo.
32: Ucuz mobilyalar var. İşaretsiz kutular ve eski bavullar. Bence bu bir apartman sakininin deposu.
33: Bu depo için merdivenlere çıktığım madde emedi.
32: Diğerleri için fiyatı biraz arttırıp kendimizi diğerine saklamaya ne dersin?
33: O kapıda fazla zaman harcıyor dostum.
32: Bu depo bana seni hatırlattı. Alacak mısın?
29: Düzenli ve derli toplu olduğu için mi?
32: Ben de bunu diyecektim.
0: Evet, başlıyoruz. Biri bana 100 dolar dedi mi? Evet dedi. 200 dolar dedi mi? O da dedi. 300 var mı? 300, 300. 225 var. 250 var mı? 250, 250, 250, 250, 250.
32: Hadi birileri bunu ödesin.
0: 250. Evet. Yani 250. Ah, verdiniz. Teşekkür ederim. 300 de geldi. Baştan dediğimde verseydiniz ya şu 300'ü. 325 var mı? Yoksa satıyorum. 350, 350 geldi. Teşekkür ederim. 375. Yok mu? Sattım. 350. Teşekkür ederim.
32: Son dakikada o adamın aramıza girmesi çok kötü oldu. Bu depo Caroline ve Tim'in üzerine kalsın istiyorum.
33: Bir sonraki deponun böyle olmamasını umuyorum. Yalnızca 2 depo kaldı ve elimiz boş ayrılmak istemem.
32: Nasılsın?
33: Yalnız gelmene izin vermeliydim.
0: Evet, başlıyoruz.
32: Bir monitör var. Gördün mü? Bu gerçek kristal. Burada sanat eserleri var. Daha kötüsünü görmüştüm. Ne dersin?
33: Aslında fena değil.
32: Güzel kristal, kaliteli mobilyalar ve sanat eserleri. 600 dolara alırsak kâr edebiliriz.
33: Eğer alırsak büyük eşyaları sen taşıyacaksın.
32: Bu benim.
1: Böyle konuşabilecek kadar parası var mı?
0: 2 numaralı depo. 100 dolar veren var mı? 100 dolar verdiler. 150 var mı? 150, 150, 200 de geldi. Teşekkür ederim. 300 veren var mı? 300 geldi. 400 var mı? 400, 400, 400, 400. 400 geldi. 5 var mı? 5, 5, 5, 500, 500 istiyorum. 500 de geldi. 6 var mı? 600 dolar. Teşekkür ederim. 700 istiyorum. 700, 700, 700, 700.
29: 800 dolar.
0: 800 geldi. Teşekkür ederim. 7 atladılar. 8 dediler. 9 var mı? 9, 9, 9. Yoksa 800'e satıyorum ve sattım. 800 dolar.
32: 800'ü alması iyi oldu. Sonra daha saracak. Sanırım tatlı görünüşü bizi kandırdı. Caroline ciddi bir rakip oldu.
33: Eğer son depoda başa baş gitmeseydik onunla gurur duyardım. Bu yürüme işini hiç sevmedim.
0: İşte günün son deposu.
32: Oh, alet çantası. 100 dolar eder. Dur biraz. Arkasında ciddi görünen bir dingili olan bir lastik var. Nedir bu?
33: Motoru çekmek için bir forklift olabilir. Burada bir sürü güzel şey var. Bu tam benim tarzım bir depo. Balık tutma takımı, endüstriyel aletler.
32: Ama son depoyu bekleyen bu kadar kişi olunca ucuz olmayacak.
0: Evet, bu iyi bir depo.
32: Bunu almak için en az 800 dolar gerekecek.
33: Bunu almak için ne gerekiyorsa yap.
32: Pekala.
0: Son depo, hadi bunu satıp buradan gidelim. Biri başlamak için 100 dolar versin,
32: evet.
0: Bana. Yok, Martınan 200 geldi, 250 geldi, 300
32: evet.
0: Var mı? Geldi, 350 var mı? 350, 500 geldi. 500 geldi, vay canına. 550 var mı? 550, 550, 550.
29: 800.
0: 800 geldi güzel hanımdan.
33: Peşinden gitmeliyiz.
0: Son defa soruyorum. 800 dolar var mı? 1000 dolar geldi. Teşekkür ederim. 1100 var mı? 1100. Yoksa satıyorum. Son defa soruyorum ve sattım. 1000 dolar. Teşekkür ederim.
33: Evet. Limitimizi 200 dolar açtık. Ama kalorinle başa baş gidince böyle olur.
1: Depoyu aldığımız için mutluyum.
33: Şimdi işimizin başına dönmeli ve bu parayı çıkarmalıyız.
1: Ve kahve yapmalıyız. Şimdi bu deponun içine bakarken arkanıza yaslanın. Hadi bakalım. Sen otur da senin için endişelenmeyeyim.
33: Burada bir koltuk var.
1: Evet. Pekala. Endişelenme. Ben bakabileceğin şeyleri buraya getireceğim. İşte bu. Ne düşünüyorsun?
33: Güzel oldu. Merhaba. Deneme. Hey, biraz hızlan bakalım.
1: Bunu sevdiğini sanmıyorum.
33: Böyle üretken olamazsın. Bu şekilde para kazanamayız.
1: Pillerinin dolu olduğuna hiç sevinmedim.
33: Ben de bunu diyordum. Burada çalışan tek şey piller.
1: Oh, işte bu. Bu oyuncak 50'lerden kalma. Açabilirsek 65 dolar eder. Sen böyle şeyleri kırmak değilsindir. Denemek ister misin?
33: Dostum.
1: O bir 45'lik mi?
33: Baby tabancası.
1: Boş versene. Sayende bu bize 75 dolar kazandıracak. İyi para.
33: Ama o ateş etmez.
1: Oh. Depoya giren en havalı silahı alır. Bu senin. Görünüşe göre Baby tabancasını ben alacağım. Hadi eğlenelim. 3, 2, hazır.

0: ve iyi haber bu eski moda hedefler 75 dolar eder. Kötü haberse fazladan harcamış olabiliriz. Hala 600 dolar açıktayız.
1: Zor olacak. Açığımız çok fazla ve benim ağrıyor. Bugün bitmek bilmiyor.
0: Birazdan heyecanlı buluşlar.
1: İllegal görünüyor.
0: Tehlikeli işlere girişilecek.
1: Aman tanrım.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Tam o anda biliyor.
4: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
5: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
6: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
5: Bambim var benim.
6: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
5: Nazarlar değmesin.
7: Çok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
6: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
5: Bambim var benim.
6: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
5: Nazarlar değmesin.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
7: hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.

0: Zor olacak. Açığımız çok fazla ve belim ağrıyor. Bugün bitmek bilmiyor.
1: Orada oturup şikayet etmek hiçbir şeyi değiştirmeyecek. İzin verirsen şimdi sana ne göstermemi istersin?
0: O bir forklift mi? Onu görmek istiyorum. O bir forklift değil.
1: Bu bir forklift değil. Nasıl tuhaf bir açıyla kıvrıldığına bak, John.
0: Dur bir dakika. Arkadaşım Joey Gardner'ı hatırlıyor musun? Dublör olan. Evet. Bu uçan arabalar için bir rampa. Bunları fabrikalarda üretmezler. Bunları dublörler kendileri yaparlar. Böylece araçla beraber kullanmadan önce ekipmanlarını tanırlar. Güzel.
1: Burada fazladan 10 kiloya sahip olup para kazanmadan duramam.
0: Bu bir başlangıç ama daha yapacak çok işimiz var.
1: Hey! Tom!
0: Dostum!
1: Sakın kalkayım deme. Kanun dışı görünüyor.
0: Bu daha iyi. O da ne? Aman tanrım.
1: Bu olur mu?
0: Bu tamamen yasal. Bu tam otomatik bir BB silahı gibidir dostum.
1: Tam bir suikast silahı gibi duruyor değil mi?
0: Bu gerçekten de bir suikastçı silahıdır. Muhtemelen 800 dolardan fazladır.
1: İşte şimdi hissediyorum. Hadi bakalım.
0: Dostum, umarım artık kendini iyi hissediyorsundur.
1: Düzgün şeyler bulduğumuza göre... Hadi artık biraz para kazanalım.
0: Bu kocaman BB tüfeğini satarak işe başlayalım. Bulabildiğim herkesi aradım. Ve herkes bana Thor ismindeki eski piyadeyi gösterdi. Fiyat biçmesi için Thor'un özel karargahına gidiyoruz. Umarım biraz hareketle görürüz.
1: İşte geldik. Burası olmalı.
0: Bu Thor olmalı. Elinde tüfek olan adam.
1: Evet. Ya o ya da tuhaf bir yere geldik.
0: Bence ikisi de doğru.
1: Elinde bir tüfek var. Ben dikkatli olacağım. Barış için geldik. Giriş izniniz var mı?
2: İzin verilmiştir.
1: Silahı beni korkutuyor.
0: Memnun oldum ortak.
1: Burayı çok beğendim. Yüzündeki ifadeyi merak ediyorum. Para kazanıp kazanamayacağımızı anlayacağım.
2: Şuna bak.
1: Bunun ismi nedir?
2: İsmi Drolls. Rusça kara tavuk demektir. Hedefi vurmak için kullanılır. Avcılıkta da kullanılabilir. Dakikada 450 ila 600 mermi atabilir. Yani 600 atışı olduğunu hesaplarsak saniyede 20 atış eder. 250-300 metre arasındadır. Deriye girdiğinde kanamaya neden olur.
0: Vay canına, bunu daha çok sevdim.
2: Namludan tutuşludur. Ön kabza bölümü bulunur ve AR'a benzeyen bir ayarlanabilir dipçiği vardır. Böylece hedefi vurma ya da avlanmada ortalama bir atıcı başarılı olabilir. Bu çok güzel bir silah.
1: Bir dükkana gittiğimde bunun yenisi için ne kadar isterler?
2: Yenisi muhtemelen 2000 eder.
0: Peki bu kötü çocuğa bir teklif vermek ister misin?
2: 700 dolar. 700 dolar hemen şimdi nakit.
0: Evet, 1500.
2: Öncelikle çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Elektrikli kısımları çalışıyor mu bilmiyorum. Pilleri ne durumda bilmiyorum. Bu kullanılmış. Yeni değil. Hadi 800 diyeyim.
1: Bu kadar konuşma bize 100 dolar mı kazandı?
2: Eğer çalışmazsa ne yapacaksınız? Ne olacak o zaman?
0: Pekala.
2: Sonuçta buna paramı yatırıyorum.
0: Çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Ve eğer beklentilerini karşılarsa 1100'de buluşacağız. Eğer olmazsa 800 teklifini kabul edeceğiz. Ne diyorsun?
2: Test edeceğimize göre. Tamam, bunu yaparım.
1: Hadi biraz ateş edelim.
2: Evet çocuklar, poligonuma hoş geldiniz. Süsleri vurmak ister misiniz?
0: Kesinlikle. Noel'e katlanamıyorum.
1: Ne?

0: Evet, şuna bak.
1: Güzel.
0: Evet. Her yere dağılmış haldeyken Noel'i severim.
1: Pekala. Silahı beğendin mi?
2: Evet. Atışı güzel. Görünüşünü ve sesini de sevdim. Galiba size biraz borçluyum.
1: Bu harika.
2: Teşekkür ederim.
0: Noel'i mahvettim dostum. Depoya $1000 harcadıktan sonra 800'ünü geri aldık. Ama bu yeterli değil.
1: İyi haber. Bir araba rampamız ve satın almak isteyen bir alıcımız var.
0: Hay canına. Şuna da bak.
1: Tony denen adam geliyor. O bir dublör ve görünüşe göre işin uzmanı. Bu o olmalı.
0: Dostum, bu o olmalı.
1: Sen Tony olmalısın.
3: Evet, nasılsınız?
1: Burayı sevdim.
3: Burası benim büyük garajım.
0: Merhaba, ben Tom.
3: Merhaba Tom, memnun oldum.
1: Bakmak ister misin?
3: Evet. Bana ne getirdiniz?
1: Şuna bir bak ve bize ne olduğunu söyle.
3: Bu bir boru rampasıdır. Arabaları bunun üzerine çıkartıp fırlatırız. Ucundaki şeye fırlatıcı denir. Fazladan bir takla atmasını sağlar. 360 derece döner, bir çatının üzerine konabilir. Eğer beceremeyip arabanın merkezine vurursanız zıplarsınız.
1: Bunu hiç gördün evet. mü? Peki böyle bir şeyin sonucu nedir?
3: Belin bükülebilir.
0: Lütfen bundan söz etmeyelim.
1: Bu numaralardan kaç tane yaptın?
3: Birkaç tane. 35 yıldır dublörlük yapıyorum. Yüzlerce filmde yer aldım. Batman, Ölümcül Silah ve Çılgın Kuzenler filmlerinde yer aldım.
1: Güzel.
0: Vay canına.
1: Belli ki bunlar seri üretim.
3: Bunları nasıl yapıldığını biliyorum. Ya da bunları yapabilmek için benim gibi birini bulmalısınız. Hepsi özel yapımdır. Değişik boy ve uzunlukta olurlar. Ben de bu boyu yok. O yüzden ilgimi çekebilir.
0: Böyle bir şey yapmak kaça mal olur?
3: Eğer size satacak olsaydım 3500-4000 derdim ama... Ben bunlardan yaptığım için o kadar fazla ödemem.
1: Evet, sen yapıyorsun ama film setlerinde çok para da kazanıyorsun. Bizimkini almak varken neden vakit kaybedesin ki?
3: Eğer uygun bir fiyatı alırsam...
1: $3000 uygun mudur?
3: Kesinlikle hayır. Dürüst olmak gerekirse buna ihtiyacım yok. Garajımda 3 tane daha var zaten.
1: Sana güveniyorum. Bir tane daha olsun istemez misin? 3000'e mal olacak.
3: Bana uymaz. 1500 veririm.
1: Belki de Tom, ne dersin? 2'ye yaklaşsak mı?
0: Bence $2000 olur.
1: 2 yapamaz mısın?
3: 1500. Ne diyorsunuz?
1: Buraya geldiğime pişman oldum Tony. Senin uygun olduğunu sanıyordum ama sanırım değilsin.
3: 1500.
1: Bize 1500'den başka bir şey demiyor.
0: Hiç pazarlık yapmıyor.
1: Evet. Bence bu daha fazlasını hak ediyor. Bizim için bu kadar az olmamalı. O kadar yol geldik. 2000 bence adil olurdu.
3: Bakın ne diyeceğim. Eğer bu rampanın üzerine çıkarsanız 2000 vereceğim. Rampaya çıkmak için arabam var. Size 2000 vereceğim.
1: Hayır.
0: Bu olamaz.
1: Hiçbir şekilde bunu yapamam.
0: Evet, bu hafta ben yapamam. Benim haftam değil.
1: Bunu yapmamın imkanı yok. Sen de biliyorsun bu zor. Bu çok zor dostum. Bu işte iyiydim sanırdım ama sen harika bir pazarlıkçısın. Sanırım burada tıkandık.
3: Daha fazla ödememin imkanı yok. 1500.
0: Pekala. Benim bir fikrim var. Eğer teklifin senin için de geçerli olursa 1500'ü kabul edeceğiz. Bunu iş üzerinde görmek istiyorum.
3: $1500 ben atlarsam mı?
0: Bizim için yapar mısın?
3: Anlaştık.
1: Sen işini biliyorsun. Gerçek bir profesyonelsin. Ayrıca profesyonel bir pazarlık.
0: Sabırsızlanıyorum. Bakalım çalışıyor mu göreceğiz.
1: Bu numara için çok fazla hazırlık yapılıyor ama ölümle yüzleşecekseniz bu gereklidir.
0: Eğer Tony gibi adamlar olmasaydı filmlerdeki o harika anları izleyemezdik. Bu adamı görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Sence yana mı dönecek yoksa tepe taklak mı? Ona hayran kaldım. Düşündüğümden daha büyük biri. Buna şüphe yok.
0: Evet.
1: Bu yanlış gibi.
0: Sonuna kadar.
1: Yanlış gibi. Oo, aman tanrım. Aman tanrım.
0: Dostum.
1: Olamaz. Oo, aman tanrım.

0: Aman sen.
1: Dostum.
2: Tony, iyi misin dostum?
1: Dostum.
2: Bu çılgıncaydı. Onu görene kadar çok endişeliydim.
1: Bu hayatımda gördüğüm en şahane şeylerden biriydi.
3: Nasıl görünüyordu?
2: İnanılmazdı. Hayal ettiğimden çok daha fazlasıydı. Yani bu inanılmazdı dost.
3: Teşekkür ederim. Etkilendiğinize göre bana $300 daha indirim yapar mısınız?
2: Evet.
1: Kesinlikle onunla pazarlık yapmayı öğrendim diyebilirim.
2: Pekala, büyük kâr etmedik ama açık arttırma dünyası işte böyledir.
1: Dostum, o arabanın dönüşünü görmeye değerdi.
2: Otomatik Bibi silahını $1,100 ve boru rampayı $1,500 sattık. Ayrıca diğer şeyler için de $300 aldık. Depoya $1000 ödedik ve içindeki her şeyi $2,900 sattık. Yani toplam kârımız $1,900 oldu. Tony'yi gördükten sonra belki de bir dublör olabilirim diye düşündüm.
1: Hayatta olmaz.
2: Dublör numaralarını gördüğümde çok heyecanlanıyorum.
1: Geri dön.
2: Bugün kendimi bir kahraman gibi hissediyorum dostum.
1: Ben çok gergin hissediyorum dostum. Dikkat et dostum. Başımıza bir iş gelecek.
2: Evet, işte olamaz. Bu. Devam ediyoruz.

0: uzun yürüyüşlerde, şık bir davette ilk kez giyilen ayakkabılardı. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
4: Sana bir sana da bir tane.
3: Bakın yine istemiyor.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Mis gibi karamel kokuyor.
11: Teknolojiye dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
12: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
11: Yani?
12: Seni düşündürmeyen teknoloji.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
15: Yakıt alacağız, yine yandık.
16: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
17: Kredi kartım hadi.
18: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
19: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
20: Aramaya devam etmelisiniz.
19: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
21: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
22: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
23: Her yıl Alan Heff ve Tom Jones yüzlerce terk edilmiş depoyu satın alıyor. Bu depolarda değerli bir takım eşyaya rastlayabiliyorlar.
24: Birazdan antika avcılarında kovboylarla savaşıp, evet, ilginç bir şey buluyoruz.
25: Bu da ne böyle?
24: Acaba değeri nedir?
26: Bu çalışmıyor.
24: Böyle bir kanca bulduk. İlk merak ettiğimiz fiyatı. Hadi dostum. Evet işte bu.
26: 60 oldu, 60 yok mu arttıran?
24: Her gün Amerika'da binlerce terk edilmiş depo alıcıya çıkıyor.
26: Sattım.
27: $1,000 sattım.
24: Evet.
25: Ne istediğini bilen insanlar için burada güzel iş döner.
28: $120,000.
24: Benim adım Alan Heff.
25: Ve ben Tom Jones.
24: Biz antika avcılarıyız. Bulduklarımıza
25: ve sattıklarımıza.
24: İnanamayacaksınız.
25: $25,000.
27: Anlaştık.
25: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı. Aman tanrım.
24: Ağzımı görüyor musun dostum? Sence güzel gülüyor muyum? Hayır, çünkü sabahın köründe beni tuttun ve Norwalk'a getirdin. Neden?
25: Diğer açı karttırma iptal oldu dostum. Ben ne yapabilirim? Bazen böyle şeyler olabilir. Hatta haberin bile olmayabilir. Buna rağmen başka işler de bulabiliriz.
24: Elimizdeki işlerimiz de hiç yoktan iyidir. Hadi başlayalım.
25: Sanki herkes aynı şeyi düşünüyormuş gibi geliyor.
24: Ha, bir de kovboyumuz varmış.
25: Hiç kimseyi tanımıyorum.
29: Tamam.
24: Hiçbiri ciddiye alıcıya benzemiyor. Artık bize tehdit oluşturabilecek hemen hemen herkesi tanıyoruz. Ama burada hiçbiri yok.
25: Sadece 4 depo varmış. Elimizi çabuk tutmalıyız.
0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz Norwalk'a hoş geldiniz. Herkes kayıt işlemini yaptırdıysa işlerimize başlayabiliriz. İşte ilk depomuz burası.
24: Burada gözüme takılan bir şey yok.
25: Hiçbir şey.
24: Depo epeydir dokunulmamış gibi. Ama süpürgeyle tozu alınmış.
25: Hiç hoşuma gitmedi.
24: Eğer ucuza kapatırsak neden olmasın?
25: Ciddi misin? Dostum, bu ciddi bir iş, biliyorsun. Pazarlık bile edemezsin.
24: İçinden ne çıkacağını bilemezsin. Eğer fiyatla anlaşırsak neden olmasın?
25: Lanet olsun.
0: Evet, buradan başlıyoruz. Kaça başlayalım? $100 var mı? 50 yapalım. 50, 50 var mı? 50, 50, 50. 50, 10 dolara ne dersiniz?
24: Tehlike kokusunu alıyor musun?
25: Evet, kokuyu aldım.
0: $5 istiyorum.
24: $1 verdim.
0: $1 geldi. Pekala, kabul ettim. Teşekkür ederim. Yok martıran, yok martıran.
25: Ne diyorsun?
24: $1'dan fazlasını vermem. İçerideki süpürge bile $5 eder.
0: $2? Yok. Sattım. $1'a teşekkür ederim.
24: İşte budur.
25: Bu yaptığımız işten pek emin olamadım. Değerli bir şeyler çıkar mı dersin?
24: Eğer istiyorsan 50 sentini geri verebilirim. Çünkü yarısında senin de payın var.
25: Hayır.
24: Yani memnunsun.
25: Evet.
24: Güzel.
0: Sıradaki depomuz hiç fena durmuyor.
24: Küçük ve kibar duruyor. Restoran eşyası var.
25: Çikolata çeşmesi.
24: Sanki birinin düğün artıkları gibi.
25: $200 bile geçmez.
24: Bakalım kim ne verecek. Bekleyelim görelim.
0: $100'dan başlatıyorum çocuklar. Yok mu $100? $100 geldi. Yok mu arttıran? $125 geldi. $150 var mı? $150 geldi. $175 geldi. $200 istiyorum. $200 de geldi. $225 var mı? $225 var. $250 de var. Çok güzel. $275 var mı? $275 geldi. $300 istiyorum. $300 geldi. $325.
24: Para nerede?
0: $325'im var mı? $325 yoksa satıyorum. $300'e. $325 geldi. $350 var mı? $350. $350. $325'e satıyorum ve sattım. $325.
25: Ortaya bizimle rekabete girecek biri çıktı.
1: Diğer depolara bakalım.
24: Birileri işimizi elimizden alacak gibi çok bonkör davranıyorlar. Unutmayalım, sadece 2 depo kaldı.
0: İşte burası tek sıra halinde gelen arkadaşlar.
24: Küçük bir ofise benziyor. Bu da ne? Seramik mi? Tam şurada kocaman bir şey var, görüyor musun? Endüstriyel bir şeye benziyor. Bir işe girmişler, daha sonra da ofis malzemelerini buraya atmışlar. Mobilyalar, kutular ve bir de kocaman bir makine var.
25: Gayet güzel bir depoya benziyor ama $500'ın bir kuruş üstünü vermeyiz.
1: Her yer kutu kaynıyor.
2: Bu tarz depoları seviyorum.
1: Evet, biliyorum, biliyorum.
24: Cowboy çift gözümü korkutuyor.
0: Herkes içeriye baktıysa başlıyoruz. $100'dan açıyorum. $100 var. Verdiler. $150 var. $200 var mı? $200. $200 geldi. $250 var mı? $250 var mı? $250. Yoksa $200'e satacağım derken $250 geldi. $300 var mı? $300 geldi. Teşekkür ederim. $350'm var mı? $350. Yoksa $300'e satıyorum derken $350 geldi. $400'üm var mı? $400 arıyorum. $400 geldi. $450 var mı? $450. $450 geldi. Teşekkür ederim. $500 istiyorum. $500'üm var mı yoksa $450'ye satıyorum? Sattım, $450'ye teşekkür ederim.
24: Evet.
1: Dalga mı geçiyorsunuz?
24: Sanki biraz kızmış gibiler.
25: Evet. Eminim son depoda kıyasaya bir rekabet olacak.
0: Evet, bu da gayet iyi görünüyor. Hadi şimdi birazcık göz gezdirin ama çok değil.
24: Şu bisiklet iyi bir marka. Oyun sandalyesi. Bunlardan bir tane lazım bana aslında.
25: Bunları ister arabada ister teknede kullanabilirsin.
2: Buradan çok para kazanabiliriz.
1: Biliyorum.
2: Şuraya bak.
25: Bu depoyu da kaçırmayacağız. Gerçek bir tarih yazacağız.
24: Evet ama son depo. Hiç de ucuza gitmeyecek. $700'a kadar çıkabiliriz.
0: Evet, başlıyoruz. $100'la başlıyoruz. $100 verdiler. $150 istiyorum. $150 geldi. $200 var mı? $200 geldi. $250 geldi. $300 istiyorum. $300 de geldi. $350 de geldi. $400 geldi. $450 geldi. $500 geldi. $550 var mı? $600 geldi. Çok güzel. $650 var mı? $850 geldi. Çok güzel. Yok mu arttıran? $900. Yoksa satıyorum $850'ye. Son defa soruyorum.
25: $1000.
0: $1000 geldi, teşekkür ederim. $1100 var mı? $1100. $1100. $1100 istiyorum. $1000'm var. $1100 istiyorum. Yoksa satıyorum $1000'a. $1000'a gidiyor. Sattım. $1000. Teşekkür ederim.
24: Limitimiz neydi hiç hatırlamıyorum. Evet, belki biraz fazla verdik ama yüzümüz gülüyor.
25: Tam bir mağara adamı gibi hissediyorum.
24: Sen mağara adamı gibi hissetmeye devam et dostum. Ben işe koyulurum.
25: Hadi şu işe başlayalım.
24: Hepinize merhaba tatlı şeyler. Acaba burada ne var? Fantezi oyuncakları mı var acaba? Lowrider mı? Burada çizgi romanlar var dostum. Bunları internete koyarsak tanesini $10 satabiliriz. Evet, evet, evet, evet. Biri bizim için Lowrider koleksiyonu yapmış.
25: Buradan büyük para kazanamayız dostum. Burası gerçekten berbat durumda. Umarım biraz değerli bir şeyler çıkar.
24: Lowrider dergilerinden daha mı değerli olsun istiyoruz?
25: Biraz ciddiyete ihtiyacımız var.
24: Bu işi seviyorum çünkü buraya geliyorsun, teklif veriyorsun ve anlaşıyorsun.
25: Evet ama keşke daha değerli şeyler olsa. Karton kutu.
24: Hey.
25: O da ne?
24: Yüzlerce kalıp var burada.
25: Dostum.
24: Kim bilir kaç tane.
25: Evet.
24: Oyuncak gibi duruyorlar. Her yer kalıp kaynıyor dostum. Her yer. Burada da var.
25: Şunun içine bakar mısın?
24: Hadi bakalım. Oo, ağırmış.
25: Bu da ne böyle?
24: Parmaklarını neden oraya koyuyorsun?
25: Çünkü bir delik var.
24: Bunu yapma dostum.
3: Birazdan adamlarımız eğlenceli bir şeyler bulacak.
25: Bu da ne böyle?
24: Geleceği gösteren makine mi acaba?
4: Bu makine yaklaşık 12-15 bin dolar arası eder.
24: Bu şey bizi paraya götürecek mi? Evet bebeğim!
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
6: Net. Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
27: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Bu da ne böyle?
9: Neden elini sokuyorsun?
8: Çünkü bir delik var.
9: Her gördüğün deliğe elini sokmamalısın. İyi misin?
8: Şaka yaptım.
9: Beni korkuttun dostum.
8: Peki bu ne böyle?
9: Plastik köpük ve alçı.
8: Dostum şuna bak. Dostum.
9: Ne oldu?
8: Galiba bu 3 boyutlu bir yazıcı. Şuna bak.
9: Ne var orada?
8: Bence bu plastiğe çevriliyor.
9: Yalama onu. Zehirli olabilir. Havaya saçıldı işte. Kokusunu alabiliyorum. İkimizi de öldüreceksin. Mutlu musun?
8: Dostum, burada her şeyden sorun yaratabilirim.
9: O da ne?
8: Vidalar.
9: Ne yani? Çalışacak mı?
8: Evet.
9: Saçmalık. Çalışsa bile birkaç bin dolar tamire veririz zaten dostum. Abartmak istemiyorum ama bu 3 boyutluya rastlamamız harika oldu.
8: Tabii eğer çalışıyorsa.
9: Girip bir bilene danışalım. Tabii daha öncesinde bir depomuz daha var. Hadi bakalım dostum.
8: Umarım emeğimize değer.
9: Kolay ve hızlı para kazanmayı seviyorum dostum. Bu bir dağ bisikleti mi acaba? Biliyor musun? Hiç de fena durmuyor. Belki günümüzü kurtarabilir. Şuraya bak. 150 dolar eder en az.
8: Bunlara bak. Golf sopaları.
9: Hadi biraz eğlenelim. Şu bardakları yere koyalım. Tom!
8: Bence aşağıya bir tane kuş indirmişizdir.
9: İşte böyle. Burada bir oyun sandalyesi var. Herkese lazım bunlardan.
8: Ayaklarını da buraya uzat.
9: Dur uzatayım. İşte bu. Evet.
8: Oyun bitti dostum.
9: Pekala.
8: Şunu söyleyebilirim. Bu depo tam bir panayır yeri.
9: Ama panayır oyuncakları para etmez dostum.
8: Yine de eğlenceli.
9: Bir silahım var.
8: Bu da ne böyle?
9: Bu sanki duman çıkaran tüfeklere benziyor.
8: Harikaymış.
9: Hayat kurtaran çözümler. Vay canına.
8: Bir dakika.
9: Aha, bu kanca atan bir tabanca. Bence her erkeğin bu tabancalara hevesi olmuştur. Açık konuşmak gerekirse öğrencilik yıllarımda ben neredeyse bir tane alıyordum.
8: Bununla çok eğleneceğimi biliyorum. Bu harika.
9: Bu ikisinin birbirine uyma ihtimali... Çok zor gibi geldi bana.
8: Bu portatif bir alet.
9: Ne demek istiyorsun?
8: Yani?
9: Aha, şarjörünü de buldum.
8: İşte bu da halatı.
9: Çok etkileyici görünüyor. Hemen kullanmak istiyorum.
8: Eğer bu şey çalışıyorsa bütün depoların parasını çıkarabiliriz.
9: Haklısın ama 3 boyutlu yazıcıyı da unutmamak lazım. Şu an pole gitmek üzere yoldayız. O bu tip yazıcılarla ilgileniyor.
8: Onun yüksek teknoloji laboratuvarında kesin ikinci el bir makine vardır.
9: İkinci el satmıyorum. Merhaba. Rahatsız ettiğimiz için üzgünüz ama telefonda konuşmuştuk. Ben Alan.
10: Paul.
9: Çok memnun oldum.
8: Nasılsın Ben Tom?
10: Nasılsın?
8: Memnun oldum.
10: Evet, memnun oldum.
9: Evet, sana anlattığım alet işte bu.
10: Evet, işte tam olarak bu. Bu birinci nesil makinalardan. Yaklaşık 7-8 yıllık olmalı.
9: Yani eski bir donanıma sahip olduğunu mu söylüyorsun?
10: Aynen öyle, çünkü bu makineler her ay gelişim gösteriyor.
9: 3 boyutlu yazıcının ne olduğunu açıklar mısın bize?
10: Bilgisayarında bir masa tasarlıyorsun. Sonra onu bu makineye aktardıktan birkaç saat sonra masan çıkıyor.
9: Harika. Peki bir ev tasarlayabilir misin?
10: Tabii, neden olmasın?
9: Peki bir sandviç yapabilir misin?
10: Belki sandviç değil ama çikolata yapabilirim.
9: Bir partide kafayı bulduktan sonra popomun aynısını yapabilirim öyleyse.
10: Neden olmasın?
8: Dostum, bunlardan birini seçsen daha iyi olur.
9: Yapamam dostum. Ne kadar eski bir alet bu?
10: Eminim bu modelde istenmeyen bir sürü özellik vardır. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek zorundayım. Eğer düzgün şekilde çalışıyorsa yaklaşık 12 ila 15 bin dolar arası falan eder.
9: Aman tanrım. 15 bin mi?
10: Bir de şunu bir inceleyelim. Neyi eksikse giderebiliriz belki. Ne dersiniz?
8: Evet, bunu iyice incelemeliyiz.
9: Hadi bebeğim. İlginç görünüyor. Sağlam gibi duruyor. Ne oldu?
10: Püskürtmüyor.
9: O ne demek?
10: Şu demek, bunun değeri 15 bin dolar etmez. Biraz tamire ihtiyacı var. Ama ben şu an neyinin eksik olduğunu bilmiyorum.
9: Yani şu an tam olarak neyini yapamadı, yarıda mı kaldı?
10: Evet, bu koşullarda bunu ancak 2 bin dolar ödeyebilirim. Ne dersiniz?
9: Ne? 2 bin mi?
10: Aynen öyle, çünkü bunu tamir ettirmek için 7 bin doları gözden çıkarmam gerekebilir.
8: Sadece bir parçasını alacaksın ve buna takacaksın dostum. Bu kadar maliyetli olmamalı.
10: Demek istediğini anladım. Pekala, 3500 dolar olsun.
8: Şunu 4000 yaparsan anlaşacağız. Zaten ödediğinin iki katını kazanacaksın.
10: Tamam, dediğiniz gibi olsun.
9: 4000 ve ayrıca bu alet çalıştıktan sonra bir kere kullanacağız.
10: Gelip buraya kullanabilirsiniz.
9: Anlaştık. Teşekkür ederim.
8: 4000 dolar. Bu güzel bir para.
9: Böyle bu aleti teslim ettikten sonra sıra geldi kanca atan tabancamıza. Bana bu aleti sattırmayacaksın, değil mi? Bununla yapacağımız şey şu olmalı. Kötü adamları buradan def etmek.
0: Evet.
9: Santa Monica itfaiye ekibinden Sean'la birlikteyiz. O bir zamanlar arama kurtarma ekibinde de görev almış ve bu tabancadan anlıyor. Nasılsın?
5: Memnun oldum.
9: Ben Alan.
8: Nasılsın? Sean, ben Tom.
9: Merhaba.
8: Memnun oldum.
9: Geldiğin için teşekkür ederim. İşte telefonda konuştuğumuz alet.
5: Pekala. Bu kurtarma çalışmalarında kullanılan ilk tabanca. Gayet kullanışlı bir alettir.
9: Peki bu şey nasıl çalışır?
5: Önce bunu tam olarak buraya yerleştiriyorsunuz. Ardından şu parçayı da yerleştirdikten sonra en tepeye de kancayı takıyorsunuz. Ve daha sonra da kendine bir alan yaratman gerekiyor.
9: Aslında bu alet orduda bile işe yarayabilir. Değil mi?
5: Tabii ki. Özellikle deniz kuvvetlerinde çok kullanılır. Yukarıya takarsın, o senin için yakalar ve sonra da tırmanırsın.
9: Peki normal bir vatandaş kullanabilir mi?
5: Kurtarma çalışmalarında birçok kez paraşütle atlamış ve ağaca takılı kalmış insanları kurtardım.
9: Nasıl çalışır?
5: Önce bunu tam olarak buraya yerleştiriyorsunuz. Ardından şu parçayı da yerleştirdikten sonra en tepeye de kancayı takıyorsunuz. Ve daha sonra da kendine bir alan yaratman gerekiyor.
9: Aslında bu alet orduda bile işe yarayabilir. Değil mi?
5: Tabii ki. Özellikle deniz kuvvetlerinde çok kullanılır. Yukarıya takarsın, o senin için yakalar.

0: yardım ederdim. Bu harika aleti ne kadar çok istediğimi bilemezsiniz. Tabii çalıştığı takdirde.
1: Peki o zaman fiyatını konuşalım Shaw.
0: Ben buna 900 veririm.
1: Ha, peki bunun dükkan satışı ne kadar?
0: O da yaklaşık 2200 ila 2300 dolar kadar.
1: O halde teklifin bayağı düşükmüş.
0: Bunu ne kadar kullanıldığını bile bilmiyorum. Eğer düzgün çalışmıyorsa en fazla 500 dolar eder.
1: Peki şuradaki binada bu aleti denesek ve sonra bir maymun gibi oraya tırmansak nasıl olur?
0: Hadi deneyelim.
2: Cömert davranacağım. 1500 olsun.
0: 1300.
2: Yapma dostum. 1500 gayet iyi.
0: 1500 olmaz.
1: Seninle bir oyun oynayalım. Ben bunu ateşleyeceğim. Tom'la yarışacaksın. O merdivenlerden çıkacak, sense tırmanacaksın. Ne diyorsun dostum? İyi bir anlaşma mı? Hadi bakalım.
0: Anlaştık. Hadi yapalım.
1: Güzel.
0: Tamam.
2: Dostum, ben bu merdivenlere çıkmak istemiyorum ama...
1: Yapabilirsin dostum. İddiaya girdik. Hadi.
2: Şu adamın vücuduna bir baksana.
1: Tamam. Merdivenler çok iyi bir fikir değildi. Evet. Ama ne yapalım? Anlaşma anlaşmadır.
2: Onu ateşlediğinde hayatın pahasına koşacağım.
1: Yarışmaya Michigan'dan katılan Ninja Pijamalı Tom.

0: İşte bu adamım! Batman! Batman gibi dostum! Ton! Bunu satmıyoruz dostum.
1: Sana söylemiştim.
2: Bir anlaşmamız var.
0: Anlaşmamız devam ediyor.
2: Pekala.
0: Eğer yukarı ondan önce varırsan alet senindir dostum. Ton! Lütfen bizi kurtar.
1: Ben asansörden bile hoşlanmam dostum.
0: Önlemlerinizi alın.
1: Bu iş hiç bana göre değil.
0: 3, 2, 1... Hadi. Sen daha iyisin ortak. O da hızlandı. Adam örümcek adam gibi tırmanıyor dostum. Hadi, acele et.
1: Bu adam da ne böyle?
0: Çok hızlı dostum, gerçekten çok hızlı.
1: Gerçekten bir molaya ihtiyacım var.
0: Oraya geliyorum Ton.
1: Başardım.
0: Vardın mı?
1: Bu hoşuna gitti mi?
0: Gerçek örümcek adam sensin dostum.
1: Ne haber dostum? Nasıl gidiyor?
2: Beni yendin.
1: Gel buraya. Tut elimden.
2: İtiraf ediyorum, kaybettim.
0: Evet. Şu kadar bir farkla kaybettim.
2: Anlaşma anlaşmadır. Alın bakalım size 1500.
0: Sağ ol dostum. Bizim için güzel bir deneyim oldu.
2: Eğlenceliydi.
0: Evet.
1: Öyleydi dostum.
2: Harikaydı.
1: Peki bir kurtarma çalışmasıyla beni buradan aşağı indirebilir miyiz?
0: Tam 1500 dolar aldık. Sana söylemiştim dostum.
1: İntikam dostum, intikam.
0: 3 boyutlu yazıcıdan 4000 dolar. Tabancadansa 1500 dolar kazandık. Diğerlerine de 650 dolar diyebiliriz. Bu 3 depoya 1451 dolar ödedik ve şu an cebimizdeki para 6150 dolar. Kârımızsa 4699 dolar.
1: Hani biz bu yazıcıyı kullanacaktık?
0: Sence ne bu?
1: Bilmem.
0: Yazıcımızdan bize küçük bir hediye.
1: Senden daha güzel olsa gerek.
0: Aman Tanrım.
1: Ne oldu?
0: Bu senin için. Benimle uzaktan yakından ilgisi yok bunun.
1: Benim de tavuk gibi bacaklarım olduğunu düşünmüyorum.
0: İki garip yaratığa dönüşmüşüz. Belki de teknoloji henüz o kadar gelişmemiştir.
1: Kabus gibi.

0: Herkes çikolatasıyla Lüppo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
11: Bravo Atasa! Sana yakışanı tak!
12: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
13: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
14: Aramaya devam etmelisiniz.
13: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
15: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
17: Programımızın bu bölümünde New Orleans, Louisiana'da bulunan Aaron Owen sahibi UJ Molero ailesinden oluşan ekibiyle sorunlar yaşıyor.
18: Aileden olmayan çalışanlarda işten çıkmalar yaşamaya başladık.
17: Yeğenlerinin bu yeni çalışanları çileden çıkardığını düşünüyor.
19: Affedersin, tatlım sen hangi kenar mahalleden gelmiştin?
18: Ne yaptığını zannediyor.
17: Restoran sırları ekibi UJ'ye neler olduğunu anlatmak için gizli göreve başlayacak.
18: Resmen aklını kaçırmış. Buna daha fazla dayanamayacağım.
17: Bir restoran sahibi olmak hiç kolay değil. Lezzetli yemekleriniz, harika bir atmosferiniz ve müşterileriniz olabilir. Ancak umursamaz çalışanlar...
20: Pislik yapma, tamam mı?
17: Her şeyi mahvedebilir. İşte bu noktada restoran sırları devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorununu çözmesine yardımcı oldu. Ekibine gizli görevler vererek...
21: Adım Chris, yeni malzemeci.
17: Restoran sahiplerine onlar restoranda yokken neler olduğunu gösteriyor.
22: Hırsızlık yapıyorsun, hemen oraya gitmek istiyorum.
19: Bu iş yeri benim.
22: O yemek benim hayatım.
17: Restoran sırları.
18: Ben UJ Moller. New Orleans, Louisiana'da bulunan dünya ünlü R&O's restoranın ortağıyım. Bu restoranın ilk sahipleri ebeveynlerim Roland ve Ora'ydı. R&O ismi de oradan geliyor. R&O restoranı harika bir aile işletmesi. Annem, babam, üç kardeşim ve çocuklarımız dahil 13 kişi bu restoranı işletiyoruz. Bazı yemeklerimiz çok ünlü. Bunlardan biri biftekli sandviç. Pizzalarımız da öyle. Salatalarımız ve muffalettalarımız. Buraya geldiğinizde lezzet şenliği yaşamaya hazır olun. İşler iyi gittiği için biraz büyütmemiz ve yeni çalışanlar almamız gerekiyordu. Ama sorun şu ki ailem bunun bir aile işletmesi olarak kalmasını istiyor. Aileden olmayan yeni çalışanlarla sürekli uğraşıyorlar. Ancak fark edemedikleri bir şey var. İşletmede yeterli çalışan olmazsa bunun etkileri çok olumsuz olabiliyor. Ailemden birini kovmak istemem. Bu aileyi darmadağın eder. Ancak işler kötüye gittiği için artık harekete geçmeliyim. Restoran sırlarının gerçeği ortaya çıkarmasını istiyorum.
23: UJ.
18: Merhaba Charles, nasılsın?
23: Restoran sırlarından Charles Stiles.
18: Memnun oldum, merhaba.
24: Merhaba Diana.
18: Merhaba, memnun oldum.
23: Şöyle bir etrafıma baktım da burada bir sürü aile fotoğrafı
18: burası
23: var.
18: Burası büyük bir aile işletmesi. Yaklaşık 33 yıldır buradayız. 4 kardeşin en küçüğü benim. 4 kardeş de restoranda pay sahibidir. Ayrıca restoranda çalışan 7 yeğenim var. Hep birlikteyiz.
0: Wow. Vay, güzel.
23: Bir işletme için çok fazla aileviyiz.
18: Ve sorun da buradan çıkıyor aslında. Aileden olmayan çalışanlar da işten çıkmalar yaşamaya başladık.
23: Peki bunun bir oranı var mı?
18: Yani onları işe aldığımız gibi kaçıyorlar desem yeridir. Ama annem ve babam burayı açtığında işler hiç de böyle değildi.
23: Bir şüpheli var mı?
18: Söylediğim gibi burada 7 yeğenim çalışıyor. Tabii düşündüğümde hemen aklıma Amanda geliyor. Yakın zamanda müşteri müdürü olarak terfi ettirdik. Müşteri müdürü olunca kendini kardeşlerle eşit zannediyor.
23: Bunu onunla paylaştınız mı?
18: Evet, konuştum ama bir sonuç alamadım mı? Ayrıca Amanda'nın dışında kız kardeşim Carlo'nun kızı garson Didi'nin izlenmesini istiyorum. Bir de Chris'in gözlemlenmesini istiyorum. O da kız kardeşim Cheryl'ın oğlu.
17: Bu operasyon için restoran sırları ekibi Amanda, Didi ve Chris'e odaklanacak. Kuzenler aileden olmayan çalışanları kaçırıyor olabilir.
23: Buraya geldiğimizde yapacağımız işlerden biri burayı kameralarla donatmak. İçinde monitörler olan bir denetim odası kuracağız ve orada olan biten her şeyi izleyebileceğiz. Bir diğer şey ise restorana yeni bir çalışan sokmak.
0: Stajyer garson olarak gizli göreve başladığımda aile üyelerinin yeni çalışanlara nasıl davrandığını birinci ağızdan öğreneceğiz.
18: Charles, sözünüzü, burada yeni çalışanlara ihtiyacımız var. Yeni çalışanlar alamazsam ailemin bu kadar çabalayarak kurduğu işletme mahvolacak.
17: Bu operasyonu yürütmek için R&O'nun kilit noktalarına gizli kameralar yerleştirildi. Restoranın ve müşterilerin geniş bir açıdan izlemesi için birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kameralar ana restoran salonuna konuldu. Beşinci, altıncı ve yedinci kameralar mutfağa konumlandırıldı. Sekizinci kamera kiler odasına yerleştirildi. Dokuzuncu ve onuncu kameralar dışarıda olabilecek hareketliliği yakalamak için otoparka konuldu. İşletmeye stajyer garson olarak gizlice girecek olan Diana'ya ek olarak restoran sırlarından Andrew müşteri olarak rol yapacak.
23: Evet UJ, gel bakalım.
18: Şuna bak.
23: Denetim odasına hoş geldin.
18: Bu
23: bütün kameralar yerleştirildi.
18: Muhteşem.
23: Şuradaki kişi Amanda mı?
18: Evet.
23: Peki şuradaki kim?
18: O Didi.
23: Peki yeğenin Chris nerede?
18: Şu anda işe 2 saat geç kaldı. Ah bu çocuk gerçekten.
23: Şimdi şöyle yapalım. Sen aşağı inip Dina'yı al ve onun işe başladığını herkese haber ver. Daha sonra kimin nasıl tepki verdiğini birlikte çözeriz.
18: Harika olur.
23: Tamam, güzel.
18: Hemen geleceğim.
0: UJ yeni çalışanlarının işten çıkmasında Amanda'nın sorumlu olabileceğinden şüpheleniyor. O yüzden şimdi stajyer garson olarak gizli göreve başlayacağım ve bunun doğruluk payını öğrenmeye çalışacağım.
18: Merhaba Didi. Merhaba Amanda. Hey.
1: Merhaba.
18: Diana.
1: Memnun oldum.
0: Merhaba.
18: Tanışın evet. Bakalım.
0: İyiyim siz. Evet. Siz merhaba. Amanda'sınız değil mi?
18: Senden Diana'yı eğitmeni tamam. istiyorum. Tamam.
1: Tamamdır.
18: Mı?
1: Sende o işler nasıl gidiyor?
18: Hiç sorun yok. İyi.
1: İyi misin? O ilaçlar iyi geliyor mu?
18: Şu anda garip konuşuyorsun.
1: Sadece biraz takılıyorum.
18: Şimdi sen Amanda ile birlikte
0: merhaba,
18: takılacaksın.
0: Tamam.
18: Seni eğitecek.
0: Evet, tamam.
18: Ve yönlendirecek. Onu takip et.
0: Tamam.
1: Hadi git buradan. İyi günler. Çok tatlı değil mi?
23: Gel bakalım. Bu olay çok rahatsız ediciydi. Didi'nin seninle öyle saygısızca konuşmasına inanamadım.
18: O benim yeğenim ve restoranda çalışan bir aile üyesi olarak bu tip şeyler yapabileceğini düşünüyor tabii.
1: Hey sarışın.
0: Benim adım Diana.
1: Diana mı?
0: Evet Diana.
1: Aa, şuraya koyabilirsin. Tatlım sen hangi kenar mahalleden gelmiştin?
0: Ben öyle bir yerden gelmiyorum.
23: Baksana daha en başından düşmanca bir tavır takındı.
1: Acilden soruyorum. UJ amcam seni
0: muhtemelen
1: neden
0: iyi
1: aldı?
0: Bir çalışan olduğum için.
1: İşlerde iyi misin yani?
0: Evet.
1: Ne tür işlerde iyisin peki?
0: Ben de sizin gibi garsonum işte.
1: Tabii ama biz hepimiz aileleriz ama sen değilsin.
18: Onun bu şekilde davranılması gerçekten sinirlendirdi beni.
23: Çalışanların kaçıyor ve istifa ediyorsa bu gördüklerimiz nedenini net bir şekilde açıklıyor. Chris nereye gidiyor?
18: Daha az önce geldi.
1: Oraya sakın kimseyi oturtma tamam mı? Bana bak, oraya kimse oturmayacak.
23: Ekmeği resmen üzerine sürdü. O sandviçi yeme.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabam.com'a değerinde
20: Trinx sat. Geceliği 4200 lira.
24: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
25: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
25: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
25: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
26: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
27: Ama bir mucizeye gerek var.
26: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
27: İşte bu Fairy mucizesi.
26: Fairy 30 dakikada mucize.
28: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
29: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? Tam o anda bir yumruk. Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve

0: Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Hesap kurdu. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
8: hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz. Oho!
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
11: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: New Orleans, Louisiana'daki Arano'nun sahibi UJ, yeğenleri Amanda, Dee Dee ve Chris'in aileden olmayan çalışanları kaçırdığına inanıyor.
1: Yani onları işe aldığımız gibi kaçıyorlar desem yeridir.
0: Charles, restoranın hemen yanına bir denetim odası kurdu. Bu odada UJ, gizli kameralarımız sayesinde restoranında olup bitenleri seyredebilecek.
1: Gerçekten inanılmaz.
0: Restoran sırları ekibinden Diana, stajyer garson olarak gizli göreve başlarken, Andrew da müşteri olarak restorana girecek. UJ, operasyonu başlattıktan sonra Dee Dee'nin yeni çalışana nasıl davrandığını gözleriyle gördü.
2: Tatlım, sen hangi kenar mahalleden gelmiştin?
3: Ben öyle bir yerden gelmiyorum.
1: Vay canına.
4: Baksana, daha en başından düşmanca bir tavır takındı.
2: UJ, karısını seninle mi aldatıyor?
3: Hayır.
2: İşi bu şekilde mi kaptın? Hayır mı? Nasıl güldüğünü duydun mu?
4: Çalışanların kaçıyor ve istifa ediyorsa bu gördüklerimiz nedeni net bir şekilde açıklıyor. UJ, az önce ailenin yüzüne karşı neler dediğini gördük. Bakalım arkandan ne diyecek?
1: Görelim hadi.
4: Hey Diana, Amanda'ya UJ hakkında ne düşündünüz?
3: Tamam. Siz de UJ ile akraba
5: evet,
3: mısınız?
5: Evet, ben onun yeğeniyim.
3: Peki, iyi biri midir? Onu seviyor musun?
5: Evet, tabii ki.
3: Çünkü iş görüşmesi sırasında biraz korkmuştum. Aman tanrım, adama bak demiştim.
4: Şimdiye kadar Amanda gayet profesyonelce yaklaştı. Senin hakkında olumsuz hiçbir şey söylemedi. Şimdilik
1: evet,
4: hiç fena değil.
1: Evet, öyle.
5: Merhaba, nasılsınız? Kaç kişi olacaksınız? İki mi? Tamam.
3: Tamam.
4: Amanda gayet iyi bir iş çıkarıyor.
5: Onlar için içecek getirir misin?
3: Tamam.
5: Buraya gelen çoğu kişi buranın müdavimidir. Masaya oturur oturmaz
3: anladım,
5: ne yiyeceklerini bilirler.
4: Ona her şeyi anlatıyor. Ne yapması gerektiğini söylüyor. Restoranı tanıtıyor. İşleri nasıl yürüdüğünü
5: burası
4: gösteriyor.
5: Burası bar kısmı. Yalnızca servis barı. Garsonlar
3: tamam,
5: buraya gelir ve içecekleri sipariş ederler.
1: Onu gayet kabullenmiş görünüyor.
5: Evet, mozzarella peyniri iyi gider.
2: Affedersin.
4: Az önce müşterilerin gözünün önünde Diana'ya kasten çarptı. O sırada müşterilerle ilgileniyor, işini yapıyor olabilirdi. Burası bir oyun parkı değil
1: ki. Bir azar işitmeyi hak etti.
5: Affedersin.
3: O kız ne yapıyor öyle?
6: Dostum, iki saat geciktin.
4: Şu içeri giren adam.
1: O yeğenim Chris.
7: Şey amcam geldi mi?
6: Yo, şanslıymışsın. Bugün erken çıktı. Gizlice girebilirsin.
7: Tamam.
1: İşte bu yüzden yeğenlerinizle bir işletme yönetmek zor. İşe istedikleri zaman gelip gidebiliyorlar. Bunu yapıyorlar.
4: Diana, mutfağa git ve Chris'in neden geç kaldığını öğren.
7: Sen yeni misin?
3: Evet, yeniyim. Bugün başladım. Çok yorgun görünüyorsun dostum. Ne oldu?
7: Çok bitkinim.
3: Gece parti falan mı vardı?
7: Parti mi? Hiç bana göre
3: mi?
7: Değil.
3: Neden bu kadar yorgunsun?
7: Sürekli çalış çalış. Bir yandan okul.
3: Aa,
7: tek yaptığım
3: okula mı gidiyorsun?
7: Ne?
3: Okuyor musun?
7: Evet.
3: Aa, anladım.
4: Chris şu anda okula kayıtlı mı?
1: Evet, öğrenci. Gece yarılarına kadar ders çalışıyor. O yüzden sabah kaçta gelmesi gerektiğini ona söyleyemiyoruz.
4: Chris'in bir yandan da üniversite okumasını takdir ediyor olsak bile senin iyi niyetini sömürmesinin hiçbir affı yok. Onu gözlemlemeye devam edeceğiz. Şimdilik odağımızı diğer aile üyelerinin garsonluk yapan yeni çalışana nasıl davrandığına çevirelim. Diana, Amanda'ya çalışmak istediğini söyle.
3: Ben de masalara bakacağım değil
5: evet,
3: mi?
5: Evet, tabii başlayabilirsin. Bir masanın sorumluluğunu alabilirsin.
3: Harika, çok güzel olacak. Hey, az önce Amanda ile konuştum. Bana bir masa vermeni söyledi.
2: Aa, gerçekten mi? Senin sorumluluğunda
3: evet,
2: mı?
3: Evet, ben bakacağım.
2: Tamam, burası olabilir. Burası senin.
3: Kapalı alan. Peki.
1: Charles, bu alan yalnızca hafta sonları açılıyor.
2: Merak etme, bu tarafa da
3: tamam,
2: müşteri alacağız.
3: Süper.
2: Harika olacak. Güzel. O alan kapalı. Oraya sakın kimseyi oturtmayın, tamam mı? Bana bak, oraya kimse oturmayacak.
6: Oturtamam ki, orası kapalı.
4: Dee Dee Diana ile uğraşmak istiyor ve diğer çalışanları da kendine benzetiyor.
1: İnanamıyorum.
4: Tamam, ailenin yeni çalışanlara nasıl davrandığını öğrendik. Şimdi müşterilere nasıl davrandıklarını merak ediyorum. Andrew, restorana girebilirsin.
6: Merhaba, hoş geldiniz.
8: Merhaba.
6: Bir kişi mi?
8: Restoran sırları ekibinden benim görevim müşteri olarak gelip UJ'in ailesinin kaliteli servis yapıp yapmadığını tespit etmek.
6: Şu tarafa alayım.
4: Sol taraftaki yere oturmak istediğini söyle, orası Diana'nın bölümü.
8: Efendim? Ben şu tarafta oturabilir miyim?
6: Olmaz, orası kapalı.
4: Müşteri müdürü Amanda olabilir ama belli ki bütün ipler Didi'nin elinde.
8: Gerçekten kapalı,
6: kapalı
8: mı?
6: Kapalı, evet evet kapalı. Burası sizin için harika. Pekala, afiyet olsun.
8: Teşekkürler.
6: Rica ederim.
2: Merhaba, nasılsınız?
4: Biraz da zor müşterilere nasıl tepki gösterdiğine bakalım mı?
1: Bu çok iyi olur.
4: Andrew, seni çok beklettiği için Dee Dee'ye biraz yüklenmeni istiyorum.
8: Servis biraz yavaş sanki.
2: Gerçekten
8: evet,
2: mi?
8: Evet, burada oturdum kaldım. Oturduğumdan beri kimse gelip ne istediğimi sormadı. Su
2: aa,
8: bıraktılar.
2: Çok üzgünüm. İşte geldim, buradayım. Siparişiniz
8: en güzel yemek
2: mı?
8: Nedir?
2: Her şey. Menüye baktınız mı?
8: Burada birçok farklı şey var ama.
2: Okumanız vardır herhalde.
8: Okuyorum. Evet okuyabiliyorum.
2: Evet okumanız var
1: ne
2: değil mi?
1: Ne yaptığını zannediyor.
2: Menüdeki her şey çok güzel.
8: Peki.
2: Okumanız varsa okuduğunuz her şey güzel yani.
1: Bu gerçekten kabul edilemez.
2: Ne istiyorsunuz?
8: Ben karidesli sandviç istiyorum.
2: Soslu mu?
8: Evet.
2: Tamam.
8: Biraz hızlı olabilir mi lütfen? Teşekkürler.
2: Hızlı mı olsun?
8: Evet.
2: Tamam.
8: Teşekkür
2: Merak
8: ederim.
2: Etmeyin hızlıca getireceğim. Bakın depar atıyorum, koşuyorum, koşuyorum.
1: Şu an Didi elime geçse çok fena yapabilirim. Müşteri böyle konuşulmaz.
4: Chris nereye gidiyor?
1: Arabasına doğru gitmese iyi olur. Daha az önce geldi.
4: Diana, senden otoparka gidip Chris'in arabanın içinde ne yaptığına bakmanı istiyorum.
3: Charles, onu buldum. Arabasında uyuyor.
1: Bu saçmalık, bu kabul edilemez. Gidip kafasını koparacağım.
0: Gizli kameralar ve gizli restoran sırları çalışanları sayesinde Arenon'un sahibi UJ, yeni Didi'nin yeni çalışanlarla nasıl uğraştığını...
1: Müşterilerin önünde yapıyor.
0: Ve Chris'in mesai sırasında uyuduğunu öğrendi.
3: Charles, onu buldum. Arabasında uyuyor.
1: Bu saçmalık, bu kabul edilemez. Gidip kafasını koparacağım.
4: Ne Diana? Pencereye vurup onu uyandırmanı istiyorum.
3: Chris. Hey Chris, uyan. Ne yapıyorsun burada? Ders mi çalışıyorsun? Yoksa uyuyor muydun?
7: İkisi de.
3: Ne çalışıyorsun peki?
7: Ne istiyorsun? İşletme dersi. Birazdan geleceğim. Sen git.
3: Pekala, tamam. Chris'i arabada uyurken bulduğumda tembellik yaptığını, belki de akşamdan kalma olduğunu düşünmüştüm. Sonra kitapları gördüm ve taşıyamadığı kadar çok sorumluluk yüklendiğini fark ettim. Çok yoğun bir işi ve okul programı var. O da bu yüzden bu şekilde davranıyor.
4: Sanırım çocuk iki yere de yetişmek için kendini parçalıyor. Mesaisini ders programına uygun bir şekilde yeniden ayarlaman çok iyi olur. Çünkü belli ki okul onun için çok önemli. Öyle değil mi?
1: Evet, kesinlikle kız kardeşimle bunu konuşup uygun bir program çıkarmaya çalışabilirim.
4: Gördüğüm kadarıyla Amanda veya Chris'le alakalı bir sorun yaşanmıyor. İncelememiz gereken kişi Didi.
1: Bu konuda sana katılıyorum, evet.
2: Yeterince hızlı mı?
4: Andrew, ona sandviçinde mayonez istemediğini söyle.
8: Bu tam olarak sipariş ettiğim şey değil. Bu kadar çok mayonez olmasını istemiyordum. Marul da istememişti.
2: Size sosu olsun mu diye sordum, siz de evet
8: tamam,
2: dediniz.
8: Tamam ama soslunun bu anlama geldiğini
2: böyle
8: bilmiyordum.
2: Bu benim suçum mu? Ne yapalım, üzerine sos mu yazalım?
8: Neyse.
2: O zaman soslu olur mu? Tamam, daha az mayonezli.
8: Yok, mayonez olmasın.
2: Mayonez yok. Hiç mayonez yok. Peki, mayonez yok. Biraz daha net olmalısın tatlım. İlk
8: Peki.
2: başta çok olmuş demiştin, şimdi olmasın diyorsun. Hey!
9: Efendim?
2: Bu aptal mayonez istemiyormuş. Üzgünüm, soslu olsun demişti. Gerizekalı. Benim suçum değil ki bu.
4: Böyle davranılmasına izin veriyor musun?
1: Hayır, benim kurallarımda böyle bir şey asla yer yok.
2: Harikasın.
1: O ne yapıyor öyle, baksana.
4: Ekmeği resmen üzerine sürdü.
1: Aman tanrım.
2: Umarım bunu beğenirsiniz. Mayonez yok.
1: Yaptıklarını artık gerçekten dayanamıyorum. Bu saçmalığı bitirmeliyim hemen.
4: Kesinlikle haklısın. Oraya git ve onu buraya getir. Buraya getir.
1: Hatta biliyor musun, Chris'i de buraya getireceğim.
4: O sandviçi yeme. O şeytelli bir atlet gibi şu an.
8: Tamam, teşekkürler Charles.
2: Yemekten vazgeçti, ne oluyor?
1: Didi. Burada dur ve ben gelene kadar kımıldama. Chris nerede? Chris,
7: buradayım.
1: Benimle geliyorsun.
7: Ne oldu amca?
1: Beni takip et.
7: Her şey yolunda.
1: Beni takip edin hadi.
2: Bir şey mi oldu?
1: Gelin dedim.
2: Tamam. Bu da ne?
1: Gelin, gelin.
2: Ne oluyor burada böyle?
1: Gelin hadi. İçeri girin hadi.
2: Amca, bu ne demek böyle?
4: İçeri gelin, Chris sen de gel.
1: Bu adamı tanıyor musun?
0: New Orleans, Louisiana'daki Arenon'da çok gizli bir operasyon yürüten restoran sırları ekibi, Chris'in iş ve okul arasındaki dengeyi kurmakta zorlandığını ortaya çıkardı.
4: Sanırım çocuk iki yere de yetişmek için kendini parçalıyor.
0: Ayrıca Didi'nin müşterilere kötü davrandığını ve yemekleri sabote ettiğini tespit etti.
1: Gelin, içeri gelin. Hadi gelin buraya.
2: Hüseyin amca, bu ne demek?
4: İçeri gelin, Chris sen de gel.
1: Bu adamı tanıyor musun?
2: Hayır, hiç tanımıyorum.
4: Ben Charles Stiles. Restoran Sırları adında bir şirketim var. Amcanız bizi aradı çünkü bazı aile üyelerinin yeni çalışanları korkutup kaçırdığından şüpheleniyordu. Ve gördüğümüz kadarıyla bu şüphelerinde aklı çıktı.
2: Gerçekten mi? Bu aptala inanacak mısın gerçekten? UC amca, öyle bir şey olmadı.
4: Bana inanmasına gerek yok. Zaten her şeyi gözleriyle gördü.
2: Neyi gördü?
4: Şuraya bak, şu genç kadını gördün mü? O benim çalışanım. Gizli restoran sırları çalışanı. Kapıdan içeri girdiği an ona berbat davrandın. Çalışsın diye ona kapalı alanı verdin. Masa bakmasına izin vermedin. Bu çok çirkin bir hareket. Burası lise değil, burası bir restoran.
2: Benimle böyle konuşmasına izin verecek misin amca? O aileden biri değil. O alakasız biri.
1: İşte senin sorunun
2: neymiş?
1: Bu. Senin sorunun saygısızlık. Ben dahil kimseye saygı duymuyorsun. İzleyince restorandaki sorunun ne olduğunu
2: sorun
1: anladım. Senmişsin.
2: Yok. Sorun ben
1: sensin.
2: Miyim yani?
1: Ekmeği alıp üzerine sürmek ne demek oluyor? Açıklar mısın? Bu mide bulandırıcı
2: şakaydı.
1: Bir şey. Berbat.
2: Şakaydı
1: şaka
2: diyorum.
1: Ya da değil. Ben artık senin saçmalıklarına katlanmak istemiyorum.
2: Aa, öyle mi?
4: Bir dakika.
2: Sen var ya, sen kapat çeneni.
4: Amcanın
1: söylediklerini dinlemek
4: zorunda.
1: O adamla bu şekilde konuşamazsın. Bunu yapamazsın.
2: Evet. Ne
1: hayır,
2: istersen
1: bunu yapamazsın.
4: Aynen öyle yapıyorsun. Sorun da buradan çıkıyor.
2: Evet. Sen ciddi misin?
4: Evet.
2: Burada durup bana ne yapacağımı
1: bak,
2: mı söyleyeceksin?
1: Bak ben artık bıktım. İşin bitti. Kovuldun. Bir daha asla kapıdan içeri girme. Aile falan anlamam. Defol git buradan.
2: Merak etme, şimdi çıkıyorum. Ama bekle, yarın geri geleceğim. Neden
1: tabii,
2: biliyor
1: tabii,
2: musun?
1: Evet,
2: çünkü
1: evet, söyle annen de gelsin, olur mu?
2: Gelecek.
1: Hadi. Anneni arayacak, de getir görürsün. Hadi defol. Lanet olsun. Şu işe bak.
2: Uca amca beni kovabileceğini sanıyor. Ay yazık. Annemi arayayım da görsün gününü. Siz asıl şenliği bir de o zaman görün bakalım.
1: Chris, yeni garson Diana seni arabanda uyurken buldu.
7: Şey,
1: bunu açıklayabilir misin?
7: Amca ben gerçekten özür dilerim. Uyuyordum. Ben özür dilerim ama programımı da biliyorsun. Geceleri okula gidiyorum.
1: Ve ben buna saygı duyuyorum.
7: Bak,
1: ve zaten sana ihtimas geçiyorum.
7: Arabaya ders çalışmaya gitmiştim. Gerçekten. Ama birden çok yoruldum. Ve gözümü bir dakikalığına kapatmışım.
1: Pekala, senin için şöyle bir şey yapacağız. Annenle oturup bu sorunu nasıl çözebileceğimizi konuşacağız. Ve çalışman gereken derslerim var biliyorum ama işe geldiğinde dinlenmiş olmalısın. Bunu istiyorum.
7: Tamam, öyle yapacağım. Buradaki en iyi çalışan değilim. Ama amcamın bana böyle bir fırsat vermesine gerçekten çok sevindim. Onu hayal kırıklığına uğratmayacağım.
4: Didi gerçekten.
1: Beni çok sinirlendirdi.
4: Gerçekten.
1: Delirtti resmen.
4: Sürekli annem beni kurtarır kafasında. Umarım böyle bir şey olmasına müsaade etmezsin. Annesinin onu kurtarmasına izin verirsen bu tip davranışları devam eder. Çok keskin kuralların olsun. Her şey herkes için aynı ve adil olmalı.
1: Sana katılıyorum. Buraya geldiğin için teşekkür ederim. İhtiyacım olan cevapları bulmuş oldum.
4: Yardım edebildiğime sevindim.
1: Teşekkür ederim. Charles'a ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Sorunları ortaya çıkardılar ve çözmeme yardım ettiler. Öz yeğenim Didi'yi kovmak zor bir durumdu. Ama aileden tek bir kişinin geri kalan 13 insanın geleceğiyle oynamasına izin veremem.
0: 4 ay sonra. Kovulduktan sonra Didi yaptıkları için özür diledi ve artık başka bir yerde çalışıyor. Amanda yardımcı müdür olmak için uğraşıyor. Daha hafif bir mesaiyle Chris en yoğun döneminde derslerinden tam not almayı başardı. Ve UJ ailenin geri kalanıyla birlikte çalışabilecek birkaç kişiyi işe aldı.
9: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
10: Üst düzey bir meydan okuma.
9: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
11: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
9: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Her yıl bir adım ileri gidiyoruz ve efsanevi bir sezona doğru gidiyoruz. Bu yaz da olacak mı bilmiyorum. Babamın 3033 ons hedefini imkansız görmüyorum. Bence yapabiliriz.
1: Tesise gelince Framer, bu konuda ne yapmalısın?
2: Huni'nin içine su püskürtme sistemini kurmam lazım. Dağıtım kutusunu takacağım. Bir de ayırıcı kutuyu baştan yapmalıyız.
3: Todd bu yıl bayağı yüksek bir hedef koydu. Muhtemelen gerçekçi değil ama yine de bence harika bir yıl geçireceğiz.
4: Todd ve ekibi buraya geldiğinden beri riskler giderek artıyor. Bu yıl tarihimizin en büyük hedefine ulaşacağımızdan hiç şüphem yok.
1: Baba, Turber çocuklar, temizlik odasını hazırlayın. Masayı dışarı çıkarın, hazır edin. Biraz altın işlemeye hazırlanın.
5: Olur. Biliyorsunuz ben 77 yaşındayım. Ve başlamaya hazırım, hem de fazlasıyla. Bu yaşta ne kadar hazır olunursa tabii. Bakalım nasıl görünüyor. Bu yıl için çok heyecanlıyım. İşte buradayız.
6: Geri döndük kardeşim. İyi hissediyorsun, sonra bir anda eva işte başladık diyorsun. Uzun bir kış geçirdik, buraya gelmek için bekliyorduk. Geri dönmek harika. Eşikten geçerken dikkat edin, düşmeyin. Alanı açtık. Bu kez başlar başlamaz tam gaz işe koyulacağız. Harika olacak. İyi çıkardınız, teşekkürler.
5: Teşekkür ederim.
1: Andy, oradaki malzemeleri hazırla. Biraz altını toprak hazır et. Dozeri de kalan kısmı kazmaya gönder.
4: Olur.
1: Tamam mı?
4: Bunu sevdim. Evet.
7: Tonight on Mr. Restoran sırlarında bu akşam New Orleans, Louisiana'daki dünyaca ünlü Nolins Cafe'nin sahibi King ve Tambourine yeni restoranlarını geliştirmekte zorlanıyorlar.
8: Para kaybediyoruz. Buraya büyük yatırım yaptık.
7: Müşterilerin kötü servisten şikayetleri başarılarını tehdit ediyor.
8: Barmen diye işe aldığımız kadın bir barmen değilmiş.
7: Restoran sırları ekibi kılık değiştirerek gerçekte neler olduğunu gösterecek.
5: İşte bu yüzden para kazanamıyoruz.
9: Ne yapacağını ben söylerim.
8: Bu pislik gitmek zorunda.
7: Bir restoran sahibi olmak kolay değildir. Harika yemekleriniz, ortamınız ve müşterileriniz olabilir. Ama sorumsuz çalışanlar...
10: Pislik yapma, tamam mı?
7: ...her şeyi mahvedebilir. Restoran sırları da burada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorunlarını bulup çözmesine yardımcı oldu. Ekibini çalışanlar kılığında göndererek...
11: Adım Chris, yeni malzemeci.
7: Restoran sahiplerine onlar yokken neler olduğunu gösteriyor.
12: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
13: Bu iş yeri benim.
14: O yemek benim hayatım.
7: Restoran sırları.
8: Merhaba, ben Tambourine Green.
5: Ben de King Creole.
8: Dünyaca ünlü Nolins Jazz Cafe ve Street Yabarı'na hoş geldiniz. Burada New Orleans'da otantik Cajun mutfağıyla şöhret yaptık. Burada timsah soslu pikantımız, dikenli ıstakozlu tufemiz, iri ızgara karidesimiz, nefis sulu istiridyelerimiz var. Servis ettiğimiz bütün yemeklerimizin içinde en çok tanınanı file gambodur. Gerçek New Orleans mutfağını istiyorsanız dünyaca ünlü Nolins Jazz Cafe'ye gelin. Bu mekan açılalı daha 60 gün oldu ama uzun zamandır yemek işindeyiz. Dünyaca ünlü Nolins Cafe ve baharat dükkanı Fransız pazarında öyle başarılıydık ki buraya New Orleans'ın dışında bu konumda açmaya karar verdik. Eşimle sürekli burada olamıyoruz. Bulunmadığımız zamanlarda ne olduğundan emin olamıyoruz. Bir şeyler ters gidiyor. Daha yoğun olmalıyız ama değiliz. Bazen dost ve akrabalarımızdan şikayet alıyoruz. Birkaç sorunumuz oldu. Yemekler istediğimizden daha yavaş çıkabiliyor. Sorunun ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Arthur'la büyük bir risk altındayız. Buraya büyük yatırım yaptık. Bunun karşılığını görmek istiyoruz. Burada kesin sonuç olmalı. Ama olmuyor.
5: Sen Charles mısın?
15: Evet. Merhaba Arthur.
5: Arthur Humphrey. Nasıl gidiyor?
15: Ben restoran sırlarından Charles Stiles. Bu Nicole.
16: Evet. Evet. Merhaba. Nasılsınız? Ben de çok
5: nasılsın,
16: memnun oldum.
17: Merhaba. Ben Seanette.
15: Seanette. Memnun oldum.
17: Nasılsın?
16: Merhaba. Çok
17: ama
16: iyi.
17: Buralarda Tambourine Green.
15: Tambourine Green.
5: Aha. Evet. Gerçekten ben de King Creole diye tanırım. Nolins'e geldiğiniz
15: evet,
5: için sağ olun.
15: Bayıldım. Evet.
17: Hayır.
5: Hayır. Nolins.
15: Nolins.
5: Evet.
15: Nolins.
17: Evet.
15: Hadi bakalım.
17: Evet. Daha sıcak.
15: Restoran sırlarını neden çağırdınız?
17: Birkaç şikayet aldık. Tümüyle odaklanma şansımız olmadı.
5: Burada yemek yiyen dost ve akrabalarımız bize servisin yavaş olduğunu, erkek ve kadın garsonların müşterileri
10: kapıda iyi karşılamadığını söylüyor. Görünüşe göre bu büyük bir
17: yeniyiz,
10: sorun.
17: Yeniyiz ama şu anda daha yoğun olmalıydık.
10: Daha yoğun, kesinlikle.
17: Ama değiliz, para kaybediyoruz. Buraya büyük yatırım yaptık. Evet. Yatırımımızın karşılığını alabilmek için çok hızlı açmak istedik. Hızlı davrandık.
10: Çok hızlı açtık.
4: Personelden söz eder misiniz?
17: Pekala. Önce işe alınan bir müdürümüz var. Adı Chastity. İşe alımların çoğunu Chastity yaptı. Çünkü görevleri verip hemen gitmemiz gerekti.
4: Çalışanların işlerini yapmalarını sağlamak için mekanda iyi bir müdür gerekli tabii.
7: Bu operasyonda restoran sırları yeni işe alınan ve patronlar orada yokken restoranı işleten müdür Chastity'ye odaklanacak.
4: Restoranın her yerine gizli kameralar yerleştiriyoruz. Ayrıca yakında bir kontrol odası kurup restoranın içindeki her şeyi izliyoruz. Yaptığımız bir diğer şey ise restoran sırları ajanlarını yerleştirmek.
16: Bana kalırsa yeni bir stajyer garson olarak başlamam iyi bir fikir. Böylece siz yokken müdürünüzün restoranınızı nasıl işlettiğini birinci elden görebilirsiniz.
4: Çalışanlardan biri sorumluysa öğreniriz.
10: Size ihtiyacımız var.
17: Buraya yatırımımız
10: büyük. Çok fazla para yatırdık.
17: Başarısız olma şansımız yok.
7: Operasyonu gerçekleştirmek için dünyaca ünlü Nolins Cafe'nin anahtar noktalarına kameralar gizlendi. Kamera 1, 2, 3, 4 ve 5 restoranı ve müşterilerini bütün olarak görebilmek için ana yemek salonuna yerleştirildi. Kamera 6 bara yerleştirildi. Kamera 7 arka koridora takıldı. Ve kamera 8, 9 ve 10 mutfağa yerleştirildi. Stajyer garson olarak başlayacak olan Nicole Ek olarak restoran sırları ekibinden Andrew müşteri gibi davranacak ve Damon besin tedarikçisi olarak gelecek.
10: Vay canına, şuraya bak ahbap, iyi görünüyor.
17: Burası çok iyiymiş.
10: Bu ekranlardan en küçük sineği bile görüyorum.
14: Şunlara siparişini aldın mı?
4: Ha evet.
14: Bir şey eklemek istiyorlar.
4: İşte Chastity orada.
10: Evet.
4: Pekala Tambourine, neden gidip Nicole'i başlatmıyorsun?
17: Tamam, gideyim.
4: Mükemmel.
17: Döneceğim.
16: Tambourine ve King'in kötü hizmet konusunda ciddi kaygıları var. Bu yüzden onlar yokken neler olduğunu görmek için stajyer garson olarak başlıyorum.
17: Chastity, evet. Bu Nicole. Daha yeni. Ona burayı gezdirip kuralları öğretir misin? Emin ellerdesin.
16: Tamam, harika.
4: Chastity'nin yeni bir çalışanla etkileşimini görmen sana müdür olarak nasıl olduğuna dair iyi bir izlenim verecektir.
10: Kazanmalıyız ahbap. Benim yarışta bir atım var.
17: Her şey hazır.
4: Pekala. Tamam.
10: Harika. Vay be.
16: Evet. Tamam. Merhaba,
14: pekala,
16: nasılsın?
14: Bu Roger.
16: Aha, memnun
4: Roger,
16: oldum.
4: Memnun oldum. Bu adam kim?
17: O Roger. Onu Chastity
10: evet,
17: işe aldı.
14: Sana bilmen gereken her şeyi öğretecek.
16: Tamam.
4: Nicole'u bizzat itmesini söylemedin mi?
17: Talimatlarımı dinlemiyor. Nicole Chastity ile çalışmalı. Roger'ın altında değil.
14: Roger, anladın
4: evet,
14: mı?
4: Evet efendim.
14: Tamam, sağ ol.
16: Tamam, güzel.
4: Hiç garsonluk deneyimin var mı?
16: Hayır, aslında yok. Bana her şeyi öğretmişsin.
4: Her şey mi? Sen evet. Acemisin. Pekala, eğlenceli olacak.
16: Evet.
4: Chastity yeni bir çalışana eğitmek kadar basit bir şey bile dinlemiyorsa kim bilir başka hangi talimatları atlıyor. Buna müşteri açısından bakalım. Restoranında davranışlarını görmek için çalışanlarımdan birini gönderelim.
10: Gönder onu.
4: Andrew, artık gitmeni istiyorum.
18: Görevim dünyaca ünlü Nevlin's kafede müşterilerin nasıl hizmet aldığını birinci elden görmek için restorana gelmek.
14: Merhaba, hoş geldiniz. Kaç kişi?
4: Harika.
14: Bu taraftan gelin.
4: Chastity en azından müşterileri kapıda karşılıyor. Ona hemen yer veriyor.
14: İçecek alır mısınız?
18: Evet, bir su alacağım.
14: Bir su.
18: Evet, teşekkürler.
4: Çalışanları müşteriler oturunca sipariş almaları için eğitmişsinizdir.
10: Evet.
17: Kesinlikle.
10: Kesinlikle.
19: Bugün nasılsınız?
18: Sipariş alır mısınız?
4: Evet.
18: Hangisi iyi?
4: Burada her şey iyi.
18: Peki gambo nasıl?
4: Sadece geleneksel gambo.
18: Yani gambonuzun özel bir yanı yok mu?
4: New Orleans'ta bir düzine yerde aynı gamboyu yiyebilirsiniz.
17: Roger, ne alt karıştırıyor orada?
4: Hepsi bu kadar.
17: Oh, rezil seni.
20: Gidin. Alanımda bu insanları istemiyorum.
14: Kapa çeneni. Müdür benim.
17: Aman tanrım.
10: Gitmesi gerekti.
14: Polis çağıracağım.
17: Ne bekliyorsun? O pisliği alsana.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık.
3: Pozisyon ekranda, naz maç havasında Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
5: Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
7: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
6: Yani?
7: Seni düşündürmeyen teknoloji.
8: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
13: Bu otel harika.
14: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
15: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
18: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
19: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
18: Bir fırsat.
20: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
21: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
22: Tehlike çok büyük.
23: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
24: Olamaz ne?
23: 10 dakika içinde.
21: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
25: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
24: Bu gerçekten dehşet verici.
22: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
21: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
26: New Orleans, Louisiana'daki dünyaca ünlü Nolens Cafe'nin sahipleri, müşteri şikayetlerinin yeni restoranlarına tehdit olmasından endişe ediyorlar.
27: Buraya yatırımımız
28: buraya çok fazla para
27: başarısız
28: yatırdık.
27: Olamayız.
26: Charles, Nolens Cafe'nin yanında gizli kameralarımızla restoranında olup biten her şeyi görebilmek için bir kontrol odası kurdu.
27: Burası İyi çok görünüyor. İyiymiş.
26: Restoran sırrı ekibinden Nicole, stajyer garson olarak göreve başladı. Andrew müşteri gibi davranıyor. Ve Damon buraya gıda tedarikçisi kılığında gelecek. Operasyon başladıktan sonra garson Roger yetersizliğini ortaya koyuyor.
29: Peki gambo nasıl? New Orleans'ta bir düzine yerde aynı gamboyu yiyebilirsiniz.
28: Ne?
27: Ne ya kağıt karıştırıyor bu Roger.
0: Hepsi bu kadar.
27: Herkes mutlaka gambo yer ama bizimki unsuz gambodur. Bu büyük büyük annemin tarifi.
1: Bizimkiyle ağlayan bebekler susuyor.
2: Sen bana somonlu burger getir.
0: Somonlu burger. Tamamdır.
3: Müşterilerle böyle mi konuşuyor? İşte bu yüzden gelmiyorum.
1: Deniz ürünlü ızgara gumbomuz var.
27: Ve o onu satmıyor. Chastity bu adamın hazırlıklı olmadığını neden söylemedi? Ve işini bilmiyorsa evet, neden restoranda kesinlikle duruyor?
2: Ne istemişti?
4: Somonlu burger.
3: İnanabiliyor musunuz? Roger bilgisayara gittiği 5 saniye içinde siparişini çoktan unuttu.
27: Zıplatmak için fırlat düğmesine basacağım. Tartışmalı bir zeka seviyesi. Aa, bu kabalık.
1: Tanrım, merhamet
27: zeki olmalılar.
1: Et.
27: Yanımızda zeki ha, insanların çalışması gerek.
3: Belki Chastity kötü seçimler yapıyor. Şimdi yönetim kararlarını sınayalım. Baksana Damon, restorana gelmeni istiyorum.
2: Chastity kötü bir müdür olduğunu gösterdi. Ben de deniz ürünü tedarikçisi gibi davranıp onu biraz zorlayacağım. Merhaba, nasıl gidiyor?
5: Nasıl gidiyor?
2: Ben Damon. Burayı Karides için imzalar
5: tabii
2: mısın?
5: Teşekkür ederim. Bunları mutfağa götürür
2: tamam
5: müsün?
3: Damon, ihtiyacından çok Karides öner.
2: Dene, Karides'e ihtiyacınız var mı?
5: Hayır.
2: Kamyonetimin arkasında iki kasa var.
5: Her hafta anca bu kadar kullanıyoruz.
3: Ona daha uygun bir fiyat teklif et.
2: Yani size çok iyi bir fiyata verebilirim.
5: Fiyat ne?
2: %35 indirime ne dersin?
27: Cüret etme. Restoran sahiplerinin görüşleri olmaksızın böyle kararlar almaya yetkisi yoktur. Bunu yapamaz.
3: Öyleyse reddedip ona tekrar gelmesini söylemeli ve sizinle konuşmalı.
5: %50'ye ne dersin?
2: 50 yapabilirim. Zaten bozulup gidecek yani.
3: Tebrik ederim. 4 kasa Karides'in sahipleri oldunuz.
1: Olamaz.
27: İşte bu. Mutfağa gidip şefe bunun için kapasitemiz olup olmadığını sormadı bile.
5: Bunca Karides'le ne yapacağız?
1: Bilmiyorum.
3: Fazladan aldığınız o kadar Karides bozulacak, ziyan olacak, çöpe atacaksınız. Tasarruf yapmadınız.
5: Bazı özel şeyler yapmamız gerekecek.
2: Tamam, bir kasa daha.
5: Bir kasa daha, tamam.
2: Pekala.
5: Bir Karides spesiyalite yapmalısın.
27: Umarım lanet evinde büyük olsun bir dipfriz vardır. Çünkü o Karidesleri evine taşımak zorunda.
3: Tamam, Enduro siparişini beklerken bardaki servisinizi kontrol etsin.
27: Evet.
3: Enduro dinle beni. Bara gidip oradaki servisin nasıl olduğuna bakar mısın?
2: Tamam.
27: Nasılsınız?
2: İyiyim, siz?
27: Harikayım.
3: Şimdi oradaki kim?
27: O Sinek. Onu Chastity işe aldı.
2: Bir old fashioned yapar mısın?
6: Kokteyl istiyorsun. Tamam, kokteyl. Peki onun içinde ne var?
3: Peki barmeniniz old fashioned yapmayı nasıl bilmez? Basit bir tarif. Meyve suyu, limon, şeker ve portakal.
27: Daha barmenliğe giriş dersinde. Hayır, tarif kitabını çıkarıyor.
3: Kitabı çıkarıyor.
27: Daha kötüsü olamazdı. Bu bir kabus.
1: İnanılmaz.
27: Bu bir kabus.
6: Buyurun. İşte buyurun. Hallettim, hallettim. Nasıl olmuş?
2: İyi.
6: Güzel mi?
2: Teşekkürler.
6: Mükemmel.
2: Charles, ne olduğunu bilmiyorum ama bu old fashioned değil.
27: Ne? Ne yaptığını bilmiyor.
5: Sorun ne?
6: İyiyim ama ona barmen olmadığımı söylemiştim. Benden kokteyl istedi. Ne olduğunu bilmiyorum.
27: Barmen diye işe aldığımız kadın
1: evet,
27: bir barmen
1: değilmiş.
27: Değilmiş.
1: Gitmesi
27: aman
1: gerekti.
27: Tanrım.
1: Gitmesi
27: aman
1: gerekti.
27: Aman Tanrım.
1: İnanılır gibi
5: öğren
1: değil.
5: Kitabı al, kağıdı al ve öğren.
1: Olacak şey değil.
5: Annenle dostuz, öyle değil mi?
6: Evet.
3: Şunu duydun mu? Chastity'nin arkadaşım.
1: Tanrım, merhamet et.
5: Seni işe alırken sorun olmayacağını söylemedim mi? Yani evet, her şey yolunda, bırak artık. Ben olduğum sürece kovulmayacaksın, tamam, tamam mı?
3: Temelde restoranında çalışabilecek kadar nitelikli olmayan arkadaşlarını işe almış.
1: Evet.
27: İçimden bir ses. Bugün kovulacak çok kişi var diyor. Gizli operasyonun bitmeden buradan bazı kafalar kesilip gidecek.
26: Gizli kameraların ve restoran sırları ajanlarının yardımıyla dünyaca ünlü Lovely's Cafe'nin sahipleri, garson Roger'ın ve barman Snake'in menü ya da içecek yapımı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını...
27: Bu bir kabus.
26: Daha da kötüsü, müdür Chastity'nin arkadaşı oldukları için çalıştıklarını öğrendiler.
27: Gizli operasyonun bitmeden buradan bazı kafalar kesilip gidecek.
6: Bana yardım eder misin?
5: Tamam. Endişelenme, sorun değil.
6: Tamam.
5: Hallettim.
27: Üç kişi için Dingo'nun ahırı. Yani. Sinee, Chastity ve Roger.
26: ...20 dakika bekledikten sonra ekibimizden Andrew'un yemeği nihayet geldi.
2: Tamam, affedersin garson. Garson.
3: Ne oldu patron?
2: Ben somon burger istemiştim. Bu bir cheeseburger.
1: Bu inanılmaz. Doğru olmasa iyi olur.
27: Vay canına.
3: Hallettim. Hemen düzelteceğim. Pardon. Aslında size yanlış siparişi getirmişim. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Buyurun patron.
27: Hayır, mutfağa götürmedi,
3: bak, ona verdi. Önünden aldı gerçekten.
27: Hayır.
3: Yemeği aldı, şimdi restoran sırrına veriyor.
2: Bak dostum, bunu başka birinin önüne koymuştun. Bu tabaktan patates kızartması yiyordu.
3: Yemiyordu.
2: Hayır hayır, ben yediğini gördüm.
27: Bu adamın ne yaptığından haberi yok.
1: Hayır, gitmesi gerekti.
3: Size yeni patates kızartması getireceğim. Burger'e
2: hayır,
3: dokunulmadın.
2: Hayır, bana ben. Yeni bir patates kızartması ve sandviç getir lütfen, tamam mı?
3: Burger'e dokunmadı
2: lütfen.
3: Dostum.
2: Benim ilk istediğim şeyi
3: getir. Hey, burger'e dokundunuz mu?
7: Evet, patateslerden yedim.
2: Bunu alır mısın buradan?
27: Roger'ı çocukken düşürmüşler bence. Kafasının üstüne düşmüş ve beyni hasar almış gibi.
3: Adam tam bir pislik. Yeni bir somon burger yapman gerekiyor.
7: Tamam, o zaman diğer burgeri de sen ye.
3: Roger beceriksizliği sayesinde bedava somon burger yiyor.
1: İşte bu yüzden para kazanamıyoruz.
3: İşte Chastity. Bakalım durumu nasıl yönetecek?
5: İyi misin?
3: Evet efendim, harikayım. Isırır mısın?
5: Turşuları seviyorum.
3: Turşulardan yiyorum.
27: Chastity yemekleri yiyor.
3: Nicole, mutfağa gidip Chastity'yi takip et.
27: İşe aldığımız ve güvendiğimiz birinin restoranımızda bunu yaptığına inanamıyorum.
5: Ben de yemek yiyecektim. Sen de aç mısın? Aç mısın?
7: Gidin. Alanımda bu insanları istemiyorum.
5: Burası benim.
7: Biraz
5: de
7: yer
5: alanım.
7: Açın. Senin alanın ön tarafta.
5: Kapa çeneni. Burada müdür benim. Sorunun ne bilmiyorum.
7: Hadi git.
5: Ne yapacağını ben söylerim. Ve ben açım.
27: Bu işkence ne kadar sürecek? Bunu izleyemiyorum artık.
5: Somon burger hazır. Bir tane ver. Çok tazeler.
3: Şimdi de yemeği servis etmeden yiyorlar.
27: Müşterimizin önünde çiğnemeye devam ediyor.
3: Dinle Andrew. Roger patatesini yiyor. Geldiğinde siparişini reddet. Çok beklettim.
2: Evet.
3: Sorun nedir?
2: Bunu istemiyorum.
3: Bu siparişiniz.
2: Müdürle konuşabilir miyim? Bu nasıl olabilir?
3: Tamam, bir dakika. Sakin ol.
5: Ne oluyor?
3: Bir şey yok. Patates kızartması konusunda
5: sakin
3: pislik
5: ol.
3: Yapıyorum.
5: Sakin ol. Sinirlenme. Bunu eve gidince konuşuruz, tamam. Tamam mı? Seni ben aldım.
3: Olurum.
5: Bir şeyle uğraşman gerekmiyor. Tamam, sakin ol. Öfkelenme. Tamam.
27: Vay canına.
3: Aralarında bir ilişki mi var?
1: Benimki varmış. Hiç hoşlanmadım.
2: Öncelikle uzun zamandır oturuyorum ve bana yanlış yemek getirdi. Tabağımdan başkası yedi ve hala onu yemem için bana ısrar ediyor.
5: Yanlış yemeği kim getirdi?
2: Bu adam yanlış yemeği getirdi. İşte bu.
5: Yenisini yaptırayım mı?
2: Bu konu dışı. Kimsenin dokunmadığı patatesler olan bir burger
5: i̇kisini
2: istiyorum.
5: İkisini de ödeyecek misin?
2: Hayır, ikisini ödemeyeceğim.
5: O zaman bunu yemen gerekecek.
27: Vay canına, bu pislik gitmek zorunda.
3: Yani öğle yemeğinde birlikteler mi?
5: Bu siparişi ödemeniz gerekecek.
2: İki somon burger ödemeyeceğim. Bu kesinlikle çok komik.
5: Polis çağıracağım. Bunu ödeyeceksin.
2: Çağırın, çağırın. Umurumda değil.
1: Çağır, yeterince izledik.
27: Ne bekliyorsun? Gidip onu getir. Çünkü işleri bitti.
1: Vay canına.
3: Gidip onları getir.
2: Polis çağırın.
5: Polis
2: lütfen.
5: Çağır Roger.
2: Polis çağırın. Çok güzel olur.
1: Chastity ve Roger nerede? Chastity ve Roger, hadi. Benimle gelin. Gidelim. Gidelim
5: ben
1: buradan.
5: Mi?
1: Sen de öyle. Hadi gidelim.
27: Hayır.
3: Roger içeri gel.
5: Bu da ne böyle?
27: Neye benziyor?
26: New Orleans, Louisiana'daki dünyaca ünlü Navlin's Cafe'nin gizli operasyonda restoran sırları müdür Chesity'nin restoran sahiplerinin arkasından satın almalar yaptığını ortaya koydu.
27: Onun böyle kararlar almaya yetkisi yoktu.
26: Ve restoran deneyimi olan arkadaşlarını işe aldığını...
27: Barmen diye işe aldığımız kadın bir barmen değilmiş.
26: Ve müşterileri rahatsız ettiğini gördü.
3: Lütfen polis çağırmanızı istiyorum.
27: Bu pislik gitmek zorunda. Aa, hayır.
5: Bu da ne böyle?
27: Neye benziyor?
3: Neler olduğunu anlatayım. Benim adım Charles Stiles. Restoran sırları şirketindenim. Patronunuz şirketimi aradı çünkü bir sürü sorun yaşıyorlardı. İnan bana nedenini öğrendik. Sen müdürsün. Servis yapmaktan ve müşterilerle ilgilenmekten bir haber olan erkek arkadaşını garson olarak aldın. Andrew... Benim çalışanlarımdan biriydi.
8: O bir pislik.
27: Ne?
3: Bir dakika, şu işe bak. Servis yaptığın adamın tabağından yemek mi yiyorsun sen?
1: Şu soytarıya soruyorum. Sen kendini nasıl görüyorsun?
8: Tabağından neden yiyordun biliyor musun?
1: Neden?
8: Bugün öğle yemeği yemedim çünkü.
27: Hiçbir hadi şey yapmadım.
8: Bu yüzden.
27: İzlemeye başladığından beri çalışmıyorsun. Bir de öğle arası diyor.
3: Sen izin veriyorsun. Müdür böyle olmaz.
27: Chesity, sana güvendik.
5: Bu restoran ben olmasaydım bir halt olmazdı.
27: Aa, her şeyi hayır, ben yaptım. Bu işi sen kurmadın. Bu işe sen hiç yatırım yapmadın. Müdür olarak iş alındın diye iş kurduğunu mu sandın? Bu konuda kaseti geriye sar. İnan bana, Katrina kasırgasından beri en büyük kabus sen olurdun. Kovuldun. Sen ve pislik erkek arkadaşın kovuldunuz.
1: Evet, ikiniz de kovuldunuz.
27: Elin istediğin kadar kaldır, lafımı kesemezsin.
5: Kovulmanı
27: engellemeyecek
5: mi?
27: Bu. Buradan defolmanı engellemeyecek. Hemen.
1: Evet, ikinizin de buradan gitmenizi
27: evet,
1: istiyorum.
27: Evet, evet.
1: Defolun buradan.
5: İş yerinde yemek ve içmek herkesin yaptığı bir şeydir. Erkek arkadaşımla çalıştığım için mi kovuldum? Onlarsa evli, ne saçma.
1: İyi ki geldin
3: Rafa. En büyük sorununuzdan Chesity ve Roger'dan kurtulduk ama... Sinea ne olacak?
27: Bu deneyim yüzünden onu kötüleyemeyiz.
1: Evet.
3: Onu barmen olarak işe alabilirsiniz. Gereken deneyimi kazanana kadar barda eğitim alabilir.
1: Evet.
27: Teşekkür ederim restoran sırları. İyi ki Chesity'den ve erkek arkadaşı Roger'dan kurtulduk. Gerçekten büyük bir ihanetti. Bu yaptıkları hainlikti.
26: 4 ay sonra. Chesity ve Roger kovulduktan sonra Sinea'ya ikinci bir şans verildi ama bıraktı. Patronlar deneyimli personeller aldı ve dünyaca ünlü Nolan's Cafe'de işler büyük tırmanışa geçti.
3: İmi kazanana kadar barda eğitim alabilir.
1: Evet,
27: teşekkür ederim restoran sırları. İyi ki Chesity'den ve erkek arkadaşı Roger'dan kurtulduk. Gerçekten büyük bir ihanetti. Bu yaptıkları hainlikti.
26: 4 ay sonra. Chesity ve Roger kovulduktan sonra Sinea'ya ikinci bir şans verildi ama bıraktı. Patronlar

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
9: Sana mı, sana da bir tane?
8: Bakın yine istemiyor.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Mis gibi karamel kokuyor.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimiz.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Camaro'nun karizmasını kaybettirmeden bu güçlü muscle car'ı geri getirmesi gerekiyor.
1: Büyük bir kısmı güzel ama aynı zamanda daha büyük bir kısmı da bitirilmemiş ve kayıp.
0: Ve ben de en ufak detayların bile ne kadar değerli olabileceğini öğreniyorum. Bu harika. Ben yardıma ihtiyacı olan klasik arabalar buluyorum. Evet. Ed onları eski ihtişamına kavuşturuyor ve onları satıyoruz. Umarım kar.

Kabine tadilatın bugün önünde bir zamanlar birinin gurur duyduğu bir muscle car var. Vay canına, kesinlikle bayıldım ama şimdi arabanın yarısı bagajda. Bu arabayı bir araya getirmek çok fazla iş gerektiriyor. Edin

0: Bu Chevrolet Camaro 60'lara haşin tasarım ve saf muscle car agresifliğiyle daldı. Efsanevi görünüşü dünyanın her yerinde havalıyla aynı anlama geliyor. Ve bir de sürüşü var. 6 silindirleri hızlı ama asıl heyecan V8'lerde. 5.7, 6 ve 7 litrelik motorları eski moda heyecanı, 300 beygirlik gücü ise düz yolda gülümsemeyi ve geçmiş bir dönemin tadını getiriyor. 68 Camaro çok nadir bir şey olmaya başladı ve bir tanesini Amerika'da arayacağım. Bir Camaro ararken çok dikkatli olmanız gerekiyor çünkü bir yıl hepsinden önde geliyor. Camaro'ların fiyatları gayet düz ama 1968 modellerinin fiyatları yükselişte ve bunun nedeni modelin değişme yılı olmasıydı. İki kapıdaki quarter light ayna yerine normal bir aynaya geçtikleri yıldı. Bu da bu arabaların daha beğenildiği ve bulunması zor olduğu anlamına geliyor. Ben batı yakasındaki bir arabayı almak istiyorum. Güçlü olmanın yanında bunlar Avrupa'ya nazaran %50 daha ucuzlar. Bir sürü Camaro var. Ama çoğunun şasi işi var. Binlercesinde kaynak kelimesi geçiyor. Yani bunlar benim için iyi değil. Ben birkaç ana siteye girdim ve düzgün bir Camaro için başlangıç fiyatının 20 bin dolar olduğu ortaya çıktı. Ben 15 binden daha az harcamayı umuyorum ve bunlardan çok fazla yok. Sadece bir araba dikkatimi çekti. Bu bir 68, yarı restore edilmiş günlük kullanım arabası. Tamamlamak için iç ve dış parçaları var. Bu vazgeçilen bir restorasyon projesi gibi görünüyor. İşin bitmesi için birçok parçaya ihtiyaç duyulduğu söyleniyor. Ama güzel yanı motoru daha büyük bloklu bir V8 350 ile değiştirmiş olması. Ve bu da daha çekici olduğu anlamına geliyor. Alo, evet ben Camaro için aramıştım. Evet, onun hakkında ne söyleyebilirsin? Anladım, arkadaşının arabası. Bir önceki satıcı işinden ayrılmış ve arabadan bir an önce kurtulmak istiyor. Ama parçaların çoğu orada değil mi? Tamam, evet bu harika. Görüşmek üzere. Hoşça kal dostum. Hoşça kal. Bu araba çok ilgi çekici, iyi bir durumda gibi geldi. Çünkü Mike, kaportada hiçbir şey yapılmasına gerek olmadığını söylüyor. Ve unutmayın, çok sevilen 350 motora sahip. Bence laptopumu toparlayıp yola koyulup onu görmeliyim. Bu araba San Diego'da ve burası da Kaliforniya'nın kuru bölgesi. Ve hayatının büyük bir kısmını orada geçirmiş. Bu iyi haber çünkü bu passız olduğu anlamına gelebilir. Çünkü bu arabalar paslanmaya başladığı zaman asla kurtulamazsınız. Ve bu yüzden insanlar araba almak için buraya geliyor. Surf tahtası, surf yazan bir tabela. Daha açık olabilir miydi acaba? Mike, evet. Sen misin? Mike, nasılsın? Ben de Mike.
1: Merhaba
0: Seninle
1: Mike.
0: Tanışmak bir zevk.
1: Benim için de öyle.
0: Burada ne güzel bir mahalleniz var.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben o Camaro'yu görmeye geldim. Öncelikle bu renge bayıldım. Bu harika. Kesinlikle arabanın şahane çizgilerini öne çıkarıyor. Evet, kesinlikle bayıldım. Peki bu arabanın hikayesi nedir?
1: Bir arkadaşımın arabası ve o bu arabayı 30 yıldır elinde tutan bir aileden aldı.
0: Vay canına. Yaklaşırken fark ettim buna birkaç SS logosu yapıştırmış ama aslında bu araba SS değil. Ama şunu söylemeliyim, şimdilik harika bir iş çıkarmış. Ama birkaç şey eksik. Ön farlardaki krom halkalar eksik.
1: Evet.
0: Ayrıca bu kaputtaki hava delikleri yerinde değiller. Silecekler nerede?
1: Kaliforniya'da yağmur yağmaz ki.
0: Oh, şuna bak. Seninle konuştuğumda bu arabayı bir araya getirmek için gereken parçaların çoğunun arabada olduğunu söylemiştin. Şaka yapmıyormuşsun. Burada her şey var. Şuna bak.
1: Evet, bu araba 9 yıldır Louis'de ve o arabadan çıkardığı her şeyi buraya koymuş. Ve onların yerine koymak için aldığı her şey de burada.
0: Tamam, bu harika. Ve görünüşe göre çok da temiz. Bu restorasyonu yaparken bayağı uğraşıldığı belli. Şuna bakın, harika görünüyor.
1: Ve bagajın tabanı profesyonel olarak restore edildi.
0: Yani harika bir bagaj altı var. Bu harika. Harika, evet. Aynı zamanda yeni bir benzin deposu da var. Oo, içine bakın. Bunlar orijinal arka koltuk değil mi?
1: Evet, arka orijinal. Önlerse mümkün olduğunca orijinalinin taklidi.
0: Evet, çok güzel. İçine bir oturalım. Çok iyi. Ama burada eksik olan çok şey var değil mi? Kapı panelleri, sütunlar, tavan döşemesi dağılıyor. Ön panelde büyük bir delik var. Sanırım bu mekanizma bunun için var.
1: Evet, bu ısıtma ünitesi.
0: Ve elektrik kabloları her yerden fışkırıyor. Çalışıyor mu bu?
1: Aa, evet, çölden buraya kadar kullandım. Yani sürüşü iyi.
0: Sürüşü iyi. Vites kolunu sevdim. Bu harika. Ben Amerikan V8 motorlara bakarken çok heyecanlanıyorum. Çünkü büyük bir kaput var ve büyük bir motor bulmayı umuyorsunuz. Ve açalım bakalım. İşte burada. Evet, bu düzgün bir güç ünitesi değil mi?
1: Evet, bu bir 350 Chevy performans motoru.
0: Vay canına, 350. Peki bu ne üretiyor?
1: Yaklaşık 300 beygir.
0: 300 beygir. Böyle bir araba için bu kâfi değil mi? Burada biraz para harcandığını görebiliyorsunuz. Yalıtıma bakın bu devasa. Ve çamurluklara. Motorda birkaç sızıntı olduğunu görebiliyorum. Bazı yerleri sıkılmak istiyor ve elektrik aksamı hala berbat. Burada benim için yapılacak tek şey bu gerçek Amerikan simgesini alıp bu harika güneşinizin altında güzel yollarınızda bir test sürüşüne çıkarmak. Sorun olur mu?
1: Hayır, sorun değil.
0: Neden insanlar dünyanın dört bir yanından kalkıp Mustang'ler, Camaro'lar ve diğer Amerikan arabalarını almak için buraya geliyor? Size nedenini söyleyeyim. Hatta araba size söylesin. İyi haber şu ki bu Camaro yolda gayet iyi. Eski arabalarda gördüğünüz o hassasiyet eksikliği yok. Ama frenler, frenlere basınca araba dağılıp gidiyor. Ve direksiyona gelince hassas olmasına rağmen hidrolik değil. Ve bu büyük motorla ve ağırlığın tamamı öndeyken bu araba sizi gerçekten uğraştırıyor. Asıl soru, bu arabayı istiyor muyum? Normal bir Camaro $20,000 civarında satılıyor ve bunda çok fazla iyi şey var. Ve sadece $15,000 istiyor. Ama birçok da işi var. Yani bu arabayı $15,000'dan ucuza alabilirsem bu gerçekten çok çok güzel bir anlaşma olur.

0: Güzel Kaliforniya güneşinin tadını mı çıkarıyorsun?
1: Evet. Pekala, beğendin mi?
0: Bu arabayı beğendim. Gerçekten güzel bir araba. Ama içinde geçirdiğim zaman boyunca vay canına bu arabayı toplamak çok uğraş istiyor diye düşündüm ve bunu düzgün bir şekilde yapmak gerekiyor. Ama biliyor musun, bütün bunlara rağmen bu arabayı istiyorum. Sadece kaportası bile bu arabayı istiyorum dedirtiyor. Çok iyi ve her şey fiyata kalıyor. Bunun için ne kadar kabul edersin?
1: 15 bin istiyor.
0: Bu çok fazla para. Bence bu 10 bin dolar eder.
1: Hayır, bundan daha iyisini yapman gerekir.
0: Zorlarsam 11'e çıkabilirim.
1: 12'den azı kabul edemem.
0: 11.500 yapalım o zaman. 11.500 dolar hadi ama.
1: 11.750.
0: Elini uzat. Evet, kendime bir kabar aldım. Bu arabanın ucuz olduğuna dair şüphe yok ama paranızın karşılığını alıyorsunuz.
2: Her yerde kablolar var, ısıtıcı kayıp, müzik seti kayıp.
0: Sadece sürüş deneyiminin Avrupa'da yetersiz olacağından korkuyorum. Hidrolik direksiyonu yok ki olması gerekiyor ve sağlam frenleri de yok ki olması gerekiyor. Ve bunu tamamlamak için gereken bütün parçaların gerçekten bagajda olduğundan emin değilim.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Teknolojiye dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
5: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
4: Yani?
5: Seni düşündürmeyen teknoloji.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
16: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Chevrolet Camaro bir muscle car efsanesi. Ama ben tamamlanmamış bir Camaro alarak bir risk aldım. Birçok parça eksik değil mi? Kapı paneli, tavan döşemesi dağılıyor, elektrik aksamı berbat. Ve proje arabalarının sorun yaratmak gibi kötü bir huyu vardır. Bu arabanın iyi veya kötü olduğunu onu Ed'e götürünce anlayacağım. Bu araba harika. Bu arabanın diğerlerine nazaran en iyi yanı fiyatıydı. Çok ucuzdu. Yani gerçekten ucuz. Sürekli motorun bozulmasını bekliyorum çünkü bu gerçekten bu fiyata olmamalıydı. $11,750. Bu sadece 7500 pound ediyor. Vay canına. Bu arabanın ana vatanında son kez sürülüşü olabilir. O yüzden bunu değerlendirelim. Peki plan ne? Bu arabayı Britanya'ya gönderebiliriz. Ve Ed bagajdaki eski parçaları buna monte edebilir. Sonra bunu güzel bir kârla satabiliriz ama bence bu kaçırılan bir fırsat olur. Çünkü bu araba özel bir şey olma yolunda gidiyordu. Önceki sahibi bunu güzel göstermek, daha hızlı yapmak için çok fazla zaman ve para harcamış. Ve ben de bu yolda devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve eğer bunu doğru yapabilirsek kasadan sesler çıkaracağımızı biliyorum. Bu harika bir Amerikan parçası. Sıradaki durağımız atölye.
1: İşte bu harika bir ses. Harika.
0: Merhaba ortak.
1: Merhaba bayım.
0: Bu sağlam bir araba. Bu bir 1968 Chevrolet Camaro. Bu bir Mustang kadar kaslı, Corvette kadar havalı. Simgeleşmiş Amerikan arabalarından biri ve bil bakalım.
1: Neymiş?
0: Bizim.
1: Çok iyi ve sesi de harika. Kaputun altına
0: bakalım. Tabii ki. Dur göstereyim. Buyurun bayım, gözleriniz bayram etsin.
1: Şunu söylemeliyim, bunu şapkadan çıkardın. Bu harika görünüyor.
0: Görünmesi de lazım çünkü bu yeni bir motor. Bu 5.7 litre 350 Chevy V8. Yeni bir şanzımana ve aktarıma sahip. Ve hazır durumda. Harika değil mi?
1: Bu harika. Ama bu kadar yeni olunca sorunsuz çalıştırmak için ufak tefek ayarlar gerekiyor tabii.
0: Orada bir yerde yağ sızıntısı var ama sen böyle şeylerde iyisin.
1: Böyle şeyleri çözmek kolay olmalı. Umalım da ciddi bir şey olmasın. Evet, buna bakınca iyi bir iş yapmışsın diyebilirim. Çünkü yeni bir boya gibi görünüyor.
0: Evet, yeni boyanmış. Harika bir iş çıkarmışlar. Bu arabada hiç paslanma yok. İçini görene kadar bekle.
1: Aa, şuna bak. Metalik mavi içi var. Bu harika.
0: Güzel değil mi?
1: Aa, vay canına. Her yerde kablolar var. Isıtıcı yok, müzik seti yok. Kapı paneli de yok. Bütün bu parçalar var mı?
0: Evet, umuyorum ihtiyacımız olan parçaların çoğu bagajda veya Amerikalıların deyimiyle sandıkta.
1: Aha.
0: Eğer eksik bir şeyler varsa eminim bulabiliriz.
1: Peki sürüşü nasıl?
0: Yani güzel, güçlü bir motoru var ama bu arabayı kontrol etmek için güçlü bir sürücü olman gerekiyor. Çünkü hidrolik direksiyonu yok ki olmalı ve sağlam frenleri yok ki olmalı.
1: Evet,
0: kullanıcı
1: tamam.
0: Deneyimini daha iyi yapmamız gerekiyor.
1: Yeterince adil. Bu iyi. Sanırım asıl soru bunun için ne ödedin?
0: Sağlam bir nefes al çünkü bu biraz can yakabilir.
1: Tamam.
0: Buna 7500 pound ödedim.
1: Bu tam bir kelepir gibi.
0: Evet, $11,750 gerçekten. Birazdan polislerin gelip beni tutuklamasını bekliyorum. Çünkü bunu çaldım denilebilir. Nasıl ama?
1: Tamam, belli ki restorasyonunu tamamlamamız gerekiyor. Yani kullanım açısından daha sürücü dostu yapmamız gerekiyor. Ve sonra harika olacak.
0: Kesinlikle. Ve bunu atölyeye almak için sabırsızlanıyorum.
1: Peki bunu yapalım. Bu harika. Arabayı
0: harika,
1: çok sevdim.
0: Değil mi? Şuraya bakar mısın? Ne kadar güzel bir araba.
1: Gerçekten çok uyumlu aslında. Evet, bu önümde gördüğünüz araba harika. Camaro, Amerikan muscle car'ın bir başka harika örneği. Ve Mike gerçekten de çok çok iyi bir tane bulmuş. Bu arabayı geçmişte çok sevmişler. Biri bu araç için para ve zaman harcamış. Ve yüksek bir standart uygulamış. Tek sorun henüz tamamlanmamış olması. Ve tabii ki Mike'ın bana verdiği görev bu restorasyonu tamamlamak oldu. Ve bu yolda bu şahane Amerikan efsanesinin potansiyeline ulaşmak için bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Mike motorda bazı sızıntılar tespit etti. Umudum Bu motorun montajındaki parçaların yeni olması. Ama korkum yeni motor ve şanzımanda ciddi bir sorun olması. Şimdi derhal şunu görebiliyorum ki motor yeni olduğu için burada yağ sızıntıları yok. Ama yere bakarsak burada bir toplanma olduğunu görmek mümkün. Bakın işte burada. Ve bu göreceli olarak temiz ve rengi de pembemsi. Bu da beni şanzıman yağı olduğuna yönlendirdi. Şanzımana bakıyorum ve görebildiğiniz gibi buralarda bir toplanma var. İşte. İşte tam burada. Ama ayrıca şanzıman koruyucusunun önünde de bir yağ sızıntısı var. Bu ya koruyucunun içinden geliyor ya da tork dönüştürücünün içinden. Ve bu da çok daha ciddi bir sızıntı olurdu. O yüzden neler olduğunu görmek için şimdi bu kapağı çıkaracağım. Bu sızıntı yeni şanzıman ve 350'lik motorun birleştiği yerde. Eğer yağ sızıntısı şanzımanın başındaysa ona ulaşmak çok uğraştıracaktır. Şansıma... Burası kuru. Şimdi, bu koruyucu çıktıktan sonra bütün yağın buradaki contadan geldiğini görüyorsunuz. İşte burada. Bu conta işini tam yapmıyor. Ve bunun nedeni, ki unutmayın bunların hepsi yeni, bu güzel parlak koruyucunun aslında çok çok ince olması. Ve bunun nedeni şu, bunu monte eden kişi bunu çok sıkmış. Conta ezilmiş ve işini yapamamış. Bu yüzden de bir sızıntı var işte. Bunu halletmeliyiz. Bu karter aslında şanzıman yağı için bir depo ve benim bunu yakından incelemem gerek. Bu da içindeki şanzıman yağını boşaltmak anlamına geliyor. Bu kiraz rengi ve çok güzel, yani temiz, iyi bakım anlamına geliyor. Bu çelik karterimiz ve bu da conta. Bence buradaki sorun bu yüzeyin pek düzgün olmaması. Şimdi buraya cetvelimizi koyuyoruz. İşte böyle. Arkadan ışığı tuttuğum zaman bayağı büyük boşluklar görebilirsiniz. Deliklerin iki yanında da var. Evet, ve beklediğim gibi bazı deliklerin çevreleri aşırı sıkıldığı için çok bozulmuş. Şimdi durum şu ki, contanın boşluğunun bir kısmını alması gerekiyordu ama bu yeterince iyi bir iş çıkarmak için yeterince kalın veya yumuşak değil. Ve şimdi buralar bozulduğu için bütün bunu şekle sokmak çok zor olacak. Açıkçası bunun tekrar olacağından endişeleniyorum. Camaro'ların en güzel yanı okyanusun iki tarafında da bunların parçalarının kolayca bulunabilmesi. Biz de bu çok güzel alüminyum karteri bulmayı başardık. İşte burada. Şimdi size farkı göstereyim. Burada çok güzel bir yüzey var. Görebildiğiniz gibi burada hiç boşluk yok. Temel olarak bu işlenmiş bir yüzey ve bu da harika. Yani yeni contayla bu mükemmel oturacaktır. Ama yağ çektiğimiz için buna yeni bir filtre de koyacağım. Bu şanzıman için ufak bir servis gibi oldu ve bütün bunları bir araya getirince harika çalışacak. Eski çelik karterimiz sadece 50 pound'tu ama sağlam alüminyumsa bunun iki katı. Bazen birkaç pound tasarruf yapmak maliyetli olabilir. Şanzımandan dökülen bütün metal parçacıkları tutacak eski filtreyi çıkardıktan sonra yenisini takıyorum. Ve sonra yeni karteri sıkıyorum. Arada hava kalmadığından emin olana kadar şanzıman yağını doldurup vitesleri değiştiriyorum. Yağ ısınıncaya kadar bekliyorum çünkü bu sızıntıları ortaya çıkarabilir. Bakalım bu yeterli olmuş mu? Sızıntılara bakıyoruz. Şükürler olsun, hiç sızıntı yok. Harika. Bu da işe yaradığı anlamına geliyor.
0: Camaro gerçekten harika ama bu arabayı bozan bir şey varsa o da elektrik aksamı. Biraz karmaşık, her yere dağılmış durumda ve ben ve Ed böyle bir şeyin arabayı bozacağını düşünüyoruz. Önceki sahibinin bunu bitiremediği gayet açık. Ama bunu çözmek için bir planım var ve bunun arabaya değer katacağını biliyorum. Volkswagen hayranları Dan ve Simon elektrik konusunda çok başarılı bir garaj işletiyor. Bu bulması zor bir hizmet. Benim getirdiğim Arap saçı kablolar hakkında ne yapacaklar merak ediyorum.
2: Nasıl gidiyor, iyi mi?
0: İşte bu elektrik kablolarım, ne yapacağız?
2: Açık konuşmak gerekirse bu karmakarışık. Yani bir sürü bağlantı var. Baştan başlamamız gerekiyor. Başka türlü olmaz.
0: Hadi yapalım o zaman. Simon 68 Camaro'dan ölçüler aldı ve yeni kabloların mükemmel şekilde oturacağı yeni bir diyagram çizerek başlıyor. Bu diyagram arabadaki her şeyi kapsıyor. Korna, farlar, marş motoru ve çeşitli motor parçaları gibi. Bu arabamızdaki karmaşadan çok daha organize. Bu elektrik aksamı motor bölümü için. Arabanın içi ve arkasına bir tane gerekecek. Bu ucuz olmayacak. Her biri 500 pound civarında. Sonunda bütün bağlantılar yerine geliyor. Biraz Londra veya New York'un metro haritası gibi görünüyor. Bu harika.
2: Şu anda evet.
0: Peki sırada ne var?
2: Sırada bütün bunu panodan indireceğiz. Dene vereceğiz ve renklendireceğiz.
0: Çok güzel. Yani bunu söküyoruz.
2: Evet, söküyoruz.
0: Tamam o zaman. Şimdi bağlantı noktalarını bitirmemiz gerekiyor. Bu yüzden bakır teli ortaya çıkarıyoruz. Su geçirmez bir başlık takıyoruz. Ve bir bağlantı parçası sıkıyoruz. Bu ağın çok iyi görünmesini sağlayan güzel rötuşlardan biri de bir koruyucu katman ve bütün ağın üzerine bir vakumlayıcı malzeme koymak. Ben yapabilir miyim?
3: Evet, kesinlikle yapabilirsin.
0: Bu sıcak sıkıştırıcı tabanca buradan sıcak hava üflüyor ve malzemenin sıkışmasını sağlıyor. Evet, bunun işe yaradığını neredeyse derhal göreceksiniz. Küçülmeye ve kaplamaya ve tele yapışmaya başladı. Sonra montaja yardımcı olması için kabloların üzerine etiketler yapıştırıyoruz. Bu da Ed'e hangi kablonun nereye gittiğini söyleyecek. Sonra bağlantıları yapacağız. Aslında Camaro'da 10 farklı bağlantı var. Her parçanın işine ve kablolara bağlı olarak değişiyor. Yani bu ağın bitmiş bir parçası. Bu kablo diğer ucunda olacak şeye bağlanmak için hazır. Bu durumda motor suyu sensörüne. Bu harika olmuş.
3: İyi iş.
0: Evet, kesinlikle. Çok tatmin edici.
3: Evet.
0: Evet, sadece 50 tane daha yapılacak. Elektrik aksamı kadar sıkıcı bir şeyin bu kadar havalı olabileceğini hiç bilmezdim. Biraz pahalıya mal olduğunu biliyorum ama arabamızın ihtiyacı olan şey bu. Ed mekanik sorunları çözüyordu ve ben de detayları hallediyorum. Eğer bu arabayı güzel görünür ve gider hale getirebilirsek 20 bin pound'dan daha fazlasına satabiliriz. Ama Camaro daha bitmedi ve hala bir dinozor gibi gidiyor.
1: Direksiyonu bir kas sakatlığı yaşamadan çevirebilmek istiyorum.
0: Önceki sahibinin parası tükenmiş ve biz de aynı tuzağa düşemeyiz.
1: Şimdi tekrar parçaları çıkarmam gerekecek.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
9: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
10: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
9: Yani?
10: Seni düşündürmeyen teknoloji.
11: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
14: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
19: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
20: Aramaya devam etmelisiniz.
19: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
21: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
0: Efsanevi V8 Chevrolet Camaro'muza bayılıyorum. Bu araba harika ama bu yarıda bırakılmış bir restorasyon projesi. Yarım kalan içi, ağır fren ve direksiyonu var. Eğer 20 bin pound'dan daha iyi bir fiyat alacaksak bu restorasyonu bitirmeli ve Camaro'yu daha iyi bir hale getirmeliyiz. Ama daha gidilecek çok yol var.
1: Bu Camaro kullanmak için harika bir araba. Özellikle de düz bir çizgide ve bizimkinin düz altı motoru şahane 350 V8'e yükseltilmiş. Ama bunu kontrol edemeyecekseniz bütün bu fazladan güce ve hıza sahip olmanın hiçbir manası yok, değil mi? Yani frenleri kullanmanız gerekiyor. Bu araba durabilir ama yeterince güç uygulayabilmek için bacağınızda bir süper kahraman gücü olması gerekiyor ve bu da mümkün değil. O yüzden var olan frenlere sıvı gönderen fren merkezini bir servo ekleyerek yükseltmeye karar verdim. Bu da daha güçlü frenler demek oluyor. Bugünlerde böyle bir araba bulmak zor ama 60'larda bu yeni bir fikirdi. Bazı Camaro'larda bu fabrika çıkışında olmasına rağmen bizimkinde yok. İyi haber, bu işin yarısı benim için yapılmış bile. Bu araba standart olarak kampanalı frenlerle gelmiş ama biri soğutmalı diske çevirmiş. Ve bu da bu arabanın frenlemeye geldiğinde çok daha etkili olacağı ve ayrıca frenlerin bozulmayacağı anlamına geliyor. Ama kötü yanı, kampanalı frenlerin kendinden servo etkisi vardı. Ama şu anda servo koymadan bu frenleri kullanmak çok daha zor olacaktır. Bu arabada fren servosu takma planı yapılmadığına inanamıyorum. Kısacası bunu yapmak bana kaldı. Amerikan arabalarının en güzel yanlarından biri bu geniş alanları. Yani motor bölümünde bolca yer olduğu anlamına geliyor. Ama bunun dışında birçok araba fabrikadan farklı opsiyonlarla çıkıyor. Yani yeni parçaları takmak benzer bir Avrupa arabasına göre çok daha kolay oluyor. Evet, işte fren merkezimiz burada. Servonun arabanın şasisi ve fren merkezinin arasına girmesi gerekiyor. Yani ilk yapmam gereken bunu çıkarmak. Ve hiçbir şey yapmadan önce fren hidroliğini boşaltmalıyım. Bu iş becerikli bir ev tamircisi tarafından yapılabilse de frenler güvenlikle ilgilidir. O yüzden bir uzmana yaptırmak makul olacaktır. Fren hidroliğini fren merkezinin üzerinden emiyorum. Ve bütün hidroliği boşalttıktan sonra hidrolik borularını söküyorum. Önceki sahibi bunları bakırdan daha hoş görünen paslanmaz çeliğe çevirmiş. İşte bu yeni fren sistemimiz. Burada yeni bir fren merkezimiz var. Bu söktüğümüzün içi yeni gibi görünse de bunun yeni olduğundan eminiz. O yüzden bunu kullanacağız. Belki de en önemli parça olan servo burada. Ve bu servoda bir çıkış var. Buraya tek yönlü vana bağlanıyor ve hortumun diğer ucu da karbüratöre gidiyor. Böylece motor vakum yaratmak için kullanılıyor. Bu vakum servonun içindeki bir diyaframı çalıştırıyor. Frene basıldığında bir çubuk ana silindire doğru itiliyor ve bu harekete vakumun emiş gücü yardımcı oluyor. Temel kit birçok arabaya uyumlu ama bizim arabamız için özel bağlantı parçaları gerek. Ayrıca pedalı servoya bağlayan özel yapım bir çubuğum da var. Sonra servo kaportaya bağlanıyor. Ve bu pastamızın üzerindeki son süs olarak da yeni fren merkezini bağlıyorum. Sıradaki işimiz buradaki bu küçük arkadaşı yeni fren merkezimize bağlamak. Buna kombinasyon vanası denir çünkü üç farklı iş yapıyor. Birincisi basıncı bölmek, bunun amacı da arabanın önündeki fazla ağırlığı telafi etmek. Fren gücünün %70'ini öne, %30'unu arkaya gönderiyor. Böylece lastikleri kilitlemiyor ve güzel bir frenleme oluyor. Sonra bir de ölçüm vanası var. Bunun amacı da öndeki disk ve arkadaki kampanalar arasındaki farkı telafi etmek. Öndeki fren devreye girmeden önce de arka kampanaların boşluğunun alınmasını sağlıyor. Bu da tekrar güzel ve eşit frenleme sağlıyor. Sonuncusu ise bir basınç farkı anahtarı. Bunun amacı da eğer fren sistemimizde bir sızıntı olursa bu vana bir anahtarı devreye sokuyor ve bu da gösterge panelinde bir ışık yakıyor. Frenlerde bir sorun olduğunu böylece anlıyorsunuz. Fren servosu takmak Camaro'nun orijinalliğini bozmaz. Ve bu işi dışarıda yaptırmaya kalkarsanız 300 pound civarında bir işçilik ödersiniz. Son aşama ise bütün frenlerdeki sistemi açıp hiç hava kalmamasını sağlamak. Şevimizde genel tema şu, arabanın çoğu iyi ama aynı zamanda birçok kısmı bitmemiş, hatta eksik. Ama frenlerde artık durum bu değil. Şimdi durma gücümüzü arttırdık ve Camaro'muzun motor gücüne eşit oldu.
0: Evet, Nasıl gidiyor, iyi misin?
1: Evet, iyiyim bayım, iyiyim.
0: Evet, sana bir şey söyleyebilir miyim?
1: Hadi söyle bakalım.
0: Şu arabaya bak. Yarı bitmişti veya yarı bitmemişti. Yolun yarısını gelmiş ve yarısı kalmıştı. Ama şimdi bakar mısın? Hala yarım görünüyor ve ne yaptın sen?
1: Aslında oldukça meşguldüm. Dediğin gibi bu arabanın sorunları yok değildi. İlk yaptığım şey yağ sızıntısını halletmek oldu. Yani şanzımanda yeni bir karter var. Bu halledildi. Ve hatta frenler için bir servo da koydum. Böylece senin zayıf bacakların bile fren yapabilir.
0: Zayıf bacaklarım mı? Hidrolik direksiyonu yaptın mı? Böylece zayıf kollarım çevirebilsin.
1: Hayır.
0: İçini yaptın mı?
1: Hayır.
0: Arabayı aldığımda yanında gelen krom parçaları monte ettin mi?
1: Tam olarak değil.
0: Elektrik tesisatını yaptın mı?
1: Yani durum şu ki...
0: Hayır, her şaka yapıyorum. Elektriği yapmadığını biliyorum çünkü ben yaptım. Bak, tam bir elektrik tesisatı yaptırdım. Bu sadece bir kısmı. Bu kadar havalı görünen bir şey gördün mü?
1: Derli toplu değil mi? Çok akıllıca.
0: Gördün mü? Derli toplu ve akıllıca. İzle ve gör. Ben bir şey yaptım da yarım iş yapmıyorum.
1: Camaro'muzu yaşaması biraz daha kolay hale getirmezsek yeterince kâr edemeyeceğiz. Frenleri kullanması çok daha rahat hale getirdim ve şimdi aynı şeyi direksiyona da yapmam gerekiyor. Temel olarak direksiyonu bir tür kas sakatlığı yaşamadan çevirebilmek istiyorum çünkü. Camaro için hidrolik direksiyon kitleri var ama bunlar alternatörün bulunduğu yere takılıyor. Bu işe hazırlanmak için alternatörü motorun diğer tarafına taşıdım. Ayrıca Mike'ın elektrik aksamını da takmalıyım. Çünkü daha sonra motorun çalışmasını istiyoruz. Açık etiketler ve iyi hesaplanmış mesafeler sayesinde bu hızlı tamamlandı ve çok daha toplu görünüyor. Bu iş genel olarak iki parçadan oluşuyor. İlki var olan direksiyon kutusunu çıkarmak ve hidrolik direksiyon kutusuyla değiştirmek. Ve tabii ki bu da pompadan güç alıyor. O yüzden motorun önüne bir hidrolik pompası monte etmeliyim. Yani motora hem yukarıdan hem aşağıdan erişmem gerek. Buradaki ironi şu, araba zaten tamamlanmamış ve benim tekrar parçaları sökmem gerekecek. Ve bu da tam olarak çalışacağım yerde olan yağ çubuğunu sökmekle başlıyor. Bunu manifold takip ediyor. Bu da arabanın altında yer alıyor. Direksiyon kutusu bir direksiyon koluna bağlı. Bunu söktükten sonra eski hidroliksiz kutuyu çıkarıyorum. Bu direksiyonun dairesel hareketini tekerlerin yatay dönme hareketine çeviren parça. Burada gördüğünüz ağır parça orijinal direksiyon kutusu. Görebildiğiniz gibi üzerinde biraz pas var ama aslında Camaro'daki birçok parça gibi bu da yeni. Yani bunun biraz değeri var. Yani eğer bunu satabilirsek biraz para kazanabiliriz. Ve burada biraz şanslıyız çünkü buradaki yeni hidrolik direksiyon kutumuz 739 pound değerinde. Görebildiğiniz gibi daha büyük ve bütün hidrolik sistemler yüzünden çok daha ağır. Ama direksiyonumuzu çok daha hafif kılacak. Yani bu efora ve paraya değecektir. Eski arabalara böyle kitler takmak bir süredir çok popüler. Ve bu parçalar Camaro ve Mustang gibi arabalarda aslen opsiyonel olarak var. Bu yüzden kesinlikle çekicilik ekliyoruz. Eğer Amerikan Muscle Car'ınız sizin kaslarınızı test ediyorsa bunun montajı için ortalama işçilik ücreti 500 pound. Eğer bunu şimdi kullanmak istiyorsam direksiyon her zamanki kadar ağır olurdu. Çünkü yeni direksiyon kutumuzun bir güç kaynağına ihtiyacı var. Bu çok basit bir tasarım. Bir kasnak var. Ve bu da crank milinden gelen bir kayıştan beslenecek. Buradaki fikir motor çalışırken buradaki pompanın hidrolik basıncını artırması ve bu da sıvı veya bu basıncın hortumdan hidrolik direksiyon kutusuna gönderilmesi demek. Tabii ki fazladan basınç arabanın direksiyonunu çevirmeniz için fazladan güce dönüşüyor. Normalde Amerikan arabalarında bu o kadar güçlüdür ki arabanın direksiyonunu bütün vücudunuz yerine tek parmağınızla çevirebilirsiniz. Bunu arabaya monte etmeden önce buna monte etmem gereken bazı parçalar var. Şimdi size onları göstereceğim. İşte bu pompa birkaç arabada işe yarayacak. Ve fren servosu gibi bu kitte 350 bloğumuza mükemmel şekilde oturması için özel montaj parçaları da var ayrıca yanında. Hidrolik hortumlarını yerine oturttuktan sonra bunu sürmek için yeni kayışı bağlıyorum. Hidroliği dolduruyorum ve sonra yeni elektrik sistemini aküye bağlıyorum. Büyük şeyler umuyorum. Bu büyük bir an. Bütün elektrik aksamını değiştirdikten sonra ilk kez motoru çalıştıracağım. Ayrıca yeni frenleri denemedim. Ve tabii ki hidrolik direksiyon sisteminin havasını almak için motorun çalışmasına da ihtiyacım var. İşte başlıyoruz. Harika. Motor düzgün çalışıyor. Çok güzel. Sistemden bütün havanın çıkması için direksiyonu iki tarafa da birçok kez çeviriyorum. Ve gerekirse hidroliği tamamlayacağım. Evet, çok güzel. Havayı almak için iki tarafa da birkaç kez çevirdim. Şimdi parmağımla deniyorum, bakalım olacak mı? Oo, şuna bakın. Harika. Çok güzel.
0: Yani Camaro ile yaşamak çok daha kolay hale geldi. Ama iyi para alabilmek için bagajdaki parçaları monte etmemiz ve diğer rötuşları tamamlamamız gerekiyor. Camaro'ya şimdiden 6000 pound harcadık. Bunun satış fiyatını 20 bine çıkarmada bana yardım edeceğini umuyorum.

0: tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
6: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
9: Bu otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
13: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
14: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
14: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
17: Chevrolet Camaro bir American Muscle Car. Woo! Ve ben bunu çok ucuza aldım. Bu çok ucuzdu. Gerçekten ucuz. Tabii ki ucuz fiyatın nedeni ufak detaylarda saklıydı. Araba tamamlanmamıştı. Bu arabayı bir araya getirmek için çok iş gerekiyor. Ve sürüşü pek hoşa gider halde değildi. Bu araba sizi bayağı uğraştırıyor. Evet, fren ve direksiyonu halletti ve sızıntıları halletti. Ama Camaro satışa hazır mı acaba? Hayır.
18: Evet, bu noktaya gelmek sanki bir asır sürdü. Ama nihayet eksik parçaları takmak ve içini halletmek için hazırım. Yani şu andan itibaren araba daha da iyiye gidecek. İlk işim SS amblemleri konusunda bir şey yapmak. Bu araba ne kadar başarılı olsa da gerçek bir SS değil. Ve ben daha dürüst olmak istiyorum. Önceki amblemi normal Chevrolet'e çeviriyorum. Arka kapağı sade ama hala çekici bir kapakla değiştirebilirim. Ama yandaki amblemleri halletmek çok daha zor ve daha da kötüsü kapıları sökmem gerek. Yandaki amblemlerle ilgili sorunum bunun çamurlukları delerek geçmiş olması. Yani onları çıkardığımızda burada iki delik kalacak. Tabii ki bu delikleri doldurabilirdik ama sonra bütün çamurluğu boyamak zorunda kalacaktık. Ve bu da çok pahalı olacak. Alternatif bir amblem bulmaya çalışabiliriz ama bu araba için öyle bir amblem yok. Yani geriye kalan tek seçenek şu. Bu SS'i saklamaya çalışacağız. Bunu boyayarak çamurlukla aynı renge getireceğiz. Ayrıca içeriye uzanmak için daha uzun bir anahtara ihtiyacım var ama koşup bir tane almaya gerek yok. Biraz elektrik bandı mutlaka işimi görecektir. Amblemler çıktıktan sonra eski yüzeyi kaldırmak için bir kumlama makinesi kullanacağım. ve boyaya hazırlamak için bir kat astar atacağım. Astar kuru ve güzel görünüyor. Yani şimdi sıra ana boyamız olan Le Mans mavisinde. Bunun için özel bir kutu yaptırdım. Aerosolün rengini ayarlayabilirsiniz. Ben arka kanadı boyacıya götürdüm ve orada 16 pound'a bana bir kutu boya yaptılar. Bu iyi. Üzerine bir kat daha boya atarsak tamamdır. Bence bu kamuflaj çok güzel olacak. Bu kururken ben de arabanın içine geçeceğim. Hadi bakalım. Burada yapılması gereken ilk iş eski gösterge paneli. Camaro'muzun karanlık kabininde bu göstergeler zar zor görülüyor. Ama gün ışığına çıktığında da bunlar hiç işe yaramaz. Hatta her yeri çizik dolu. Plastiğin yılların etkisiyle bozulduğunu görebilirsiniz. Ve şimdi bunun değiştirilmesi gerek. Şansıma yeni lenslerim var. Ve tek yapmam gereken birkaç vidayı söküp değiştirmek. Arabanın önceki sahibi büyük şeyleri iyi yapmış. Ama detaylar yapma listesinde çok geride kalmış. Ve bu boşlukları doldurmak bana kaldı. Bir hava tabancası ve 20 pound'a arabanın kabininin en önemli noktasını yeniledim. Sonra orta konsola döneme uygun bir radyo taktım. Ve iç ışığı da unutmuyorum tabii. Yeni kapı panelleri yerlerine sıkıldıktan sonra arabanın içi güzel görünmeye başladı. Artık arabadaki dış rötuşları da yapabilirim. Kamuflaj SS amblemleri, far çerçeveleri, kaput süsleri, silecekler, jant kromları ve çamurluktaki kromlar. Küçük ayrıntılar ama toplamda arabanın değişimi harika. Ne yazık ki arabada sadece temel parçalar vardı. Küçük parçalar bana tam 800 dolara mal oldu.
19: Edge. Camaro. Harika görünüyor Edge.
18: Teşekkür ederim efendim. Geçen sefer geldiğinizde yeterince iyi çalışmadığımı söylemiştiniz. O yüzden ben de aksini kanıtlamak için hırs yaptım. Artık bu bitti. Bütün kromları taktım. Hatta öndeki rüzgarlığı bile yaptım. Şimdi devasa bir fark var.
19: Bunu harika kaportayla birleştirdiğimizde bu harika görüntü ortaya çıkıyor.
18: 350 motor şimdi güzel sürülebilir bir pakete sahip.
19: Damlardan aykırabileceğimiz bir arabamız var. Harika.
17: Chevrolet Camaro o arabalardan biri. O X faktörüne sahip. Ve bu arabayı büyülü yapan bir şey var. Birçok potansiyel alıcı bu arabanın eski halini almazdı. Ama şimdi bu Camaro gerçekten Avrupa'daki en iyi Camaro'lardan biri. Paslı bir Chevy bulmak için Amerika'nın batı yakasına gittim.
19: Evet, kendime bir Camaro aldım. Bu Kaliforniya arabası yarım kalmış bir projeydi ve ben bu işi tamamlamak istedim.
17: Endişe verici yağ sızıntısı ciddi bir iş gerektirebilirdi ama sorun hasarlı karterdeydi ve et alüminyumdan yeni bir tane buldu.
18: Kesinlikle doğru yönde ilerliyorum.
17: Ağır fren ve direksiyon Avrupa'da müşteri kaybettirirdi. O yüzden et ikisine de güç yardımı ekledi ve şimdi Camaro'nun haşin gücünün tadına varabiliriz.
18: Aa, şuna bakın. Harika.
17: Sonra da arabayı tamamlamak vardı. Birçok parça bagajdaydı. Ama klasik Chevy'ye heyecan katmak için hala Amerika'dan kromlar getirmemiz gerekti. Ne kadar harcadık? Evet, araba 7500 pound'a çok kelepirdi. Ama buna nakliyeyi eklemek gerekiyor. Ve mekanik yenilikler ucuz değildi. Ayrıca fazladan krom getirmek zorunda kaldık. Toplamda bize 14.000 pound'a mal oldu. Londra'nın göbekleri arabamızın ilk yolculuğu için hoş bir hedef değil. Ama burada olmak için iyi bir nedenim var. Bir satışa doğru gittiğimi umuyorum. İşte budur, bu mudur, budur. Bunun iyi bir araba olduğunu söyleyebilirim. Aldığım zamana göre farklı hissettiriyor. Artık bu harika motorun gücünü kullanabilirim. Bu harika V8 motor inanılmaz bir ses çıkarıyor. Daha önce gazlayamıyordum çünkü frenlerim yoktu. Bu arabayı durdurmak için damarlarımı patlatabilirdim. Ama şimdi olumlu ve agresif bir hissi var. Direksiyon, tanrım, çok dinamik, kesinlikle şahane. Bu araba efsanevi.
19: Dostum, başardın.
18: Teşekkür ederim. Sen mutluysan ben de mutluyum. Ama açık konuşmak gerekirse bütün işi ben yapmadım. Arabanın kendisinde bu kumaş vardı. Ben sadece ufak sorunları buldum ve tamir ettim. O kadar.
19: Arabanın kumaşından bahsettin ve bu araba bir şekilde özel hissettiriyor. Yani arabalar eğer o özel malzemeyi barındırmazlarsa ne kadar iyi, ne kadar nadir veya sıra dışı oldukları önemli değildir. Şu anda meşhur bir Londra simgesine gidiyoruz. Buranın adı Ace Cafe. Burada araba meraklıları toplanıyor, arabalarını ve motosikletlerini gösterime çıkarıyorlar ve biz de bu gece bunu göstereceğiz.
18: Biraz şanslıysak bu küçük Camaro'muzu beğenecek biri mutlaka çıkacaktır. Öyle değil mi?
19: Bana güven, ben zaten bunu düşündüm.
18: Güzel.
19: Arabayla gerçekten ilgilenen biri geliyor. Umarım satışı yapabileceğiz.
18: Bu harika olur. Tabii ki her zaman paradan bahsetmek kabalıktır ama bu şampiyon için ne kadar isteyeceksin?
19: Evet. Tamam, kafamın içinde dolanan bir rakam vardı.
18: Evet.
19: Sonra kolumdan kaleme aktarıldı ve ilana yazarken 23 bin pound dedim.
18: Vay canına dostum, bir hayal kırıklığına doğru gidiyoruz galiba.
19: Hayır hayır, izle ve gör, izle ve gör.
18: Şuraya bak, oldukça fazla gelen var.
19: Evet. Doğru yerdeyiz değil mi? Ace Cafe. Bir sürü insan ve otoparkta bir sürü araba var. Etrafa bakalım mı?
18: Tabii bakalım.
19: Böyle buluşmalar her ay akşam 6'dan geç saatlere kadar oluyor. En az 100 araba meraklısı geliyor ve ayrıcalıklı arabalardan ayrıcalıklı örnekler sunuyorlar. Bakın, başka bir Camaro.
18: Evet Stu, burada harika bir Camaro var. Bize bundan biraz bahseder misin?
20: Bu bir 1977 Camaro. 10 yıldır bende. Üzerinde çok çalıştım. Birçok restorasyon ve değişim yaptım.
18: Neden kamuflaj?
20: Kamuflajın nedeni zamanında çok fazla pist günlerine gidiyordum. Ve bu kamuflaj bunun biraz farklı görünmesini sağlıyordu. Bazen yardım etkinliklerine de katılıyorum. İnsanları arabayla gezdiriyorum.
19: Aston'lar, Ferrari'ler ve Porsche'ler buraya geliyor ama benim dikkatimi çeken başka bir Amerikan efsanesi. Bu araba bir yarıştan yeni çıkmış gibi görünüyor.
21: Standart motorda 450 beygir güç var. Bunu biraz kurcaladık. 500 beygir güç ve 550 Nm torku var.
19: Ve şimdi buraya gelme nedenim. Kapının yanında duran adam Ash. O burada buluşmayı ayarladığım kişi. Bütün arkadaşlarını getirmiş gibi görünüyor. Her neyse, bana dediğine göre Camaro konusunda her şeyi bildiğini söylüyor. Ama ben de iddia ediyorum, bu ülkedekilerin en iyilerinden biri şu an benim elimde. Sizi biraz rahatsız edeceğim. Merhaba Ash.
22: Merhaba Mike.
19: Bak sana ne diyeceğim ve bu şaka değil. Burada arabaların arasındaki, burada bir sürü araba var. Ben mi öyle düşünüyorum yoksa en çok dikkat çeken araba bu mu?
22: Bence haklısın. Evet, bence haklısın.
19: Ve işte o yüzden bu arabanın ederi 23 bin pound'tur.
22: 22 bine ne dersin?
19: Seninle açık konuşacağım Ash. Bu otoparkta yeterince beklersem bu kadar ilgiyle bunu 24 bine satabilirim diye düşünüyorum. Ne diyorsun?
22: Bence haklısın, alıyorum.
19: Tamam, elini uzat. Kendine bir 68 Camaro aldın. Ash şanslı bir adam ama ben de yaklaşık 9000 poundluk karımı bankaya götürürken gülümsüyorum. Ciddi bir arabadan ciddi bir para. Biliyor musun Ed, bu arabayı almak için dünyanın bir ucuna gittim ve aldığım için çok memnunum. Çünkü bunu kullanmak harikaydı.
18: Ve üzerinde çalışmak da öyle.
19: Ama en önemlisi biz de dahil birçok insanı mutlu etti ki buna söyleyecek bir şeyin yoktur. Eğer daha çok arabanın ben ve Ed tarafından hayata döndürüldüğünü görmek istiyorsanız bizi izlemeye devam edin.
23: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
24: Kazancım Net, sigortam Net.
25: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
26: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
27: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
4: Bellona, Bellona.
5: Teknoloji dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
6: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
5: Yani?
6: Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
5: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
6: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
5: Bir fırsat.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
11: Kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin elden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 5.000 liradan az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının %10 oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak kirayı elden ödeyenlerin durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde kiracıya ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Tamirat tacilatta bu hafta bizi buzunun rüya arabasını alıyorum. Bu Ed için büyük bir sürpriz olacak. Ama bu sadece bir araba değil, bir tekne. Açık denizdeyim kaptan. Ed bayıldı.
1: Nefis bu şeyler, harika. Amfikarlara bayılıyorum.
0: Ama kısa süre sonra rüyasının bir kabus olduğunu fark ediyor.
1: Korkutucu bir his de yeni derinlikler bulmak.
0: Ben tamirata ihtiyacı olan klasik arabalar alıyorum. Ed onları yenileyen mekanik dahi ve onları satıyoruz. Umuyorum kârla.

Dünyanın üçte ikisi suyla kaplı. Yani arabaları ve suyu seviyorsanız ne yapacaksınız? Bunlardan birini alacaksınız. Alman yapımı 1960'ların Amfikarı. Bu çok nadir bir parça. 4000'den az yapılmış, yani çok pahalı. Ama bazılarına göre tarihin en işe yarar arabası. Amfikar bir Triumph Herald'ın motorunu kullanıyor. Özel yapım bir tekne gövdesi ve gücü tekerlerden pervaneye çevirebilen özel bir şanzımanı var. Bunu geliştirmek o kadar pahalıya mal oldu ki şirket battı. Çok nadir olmasının dışında beni bunu almaya iten şey Bay Ed China'nın rüya arabası olması. Yani soru, bunu nereden bulacağım? Bunlar ağaçta yetişmiyor ve açık konuşmak gerekirse sanırım hayatımda sadece bir tane gördüm. Bunun bayağı zor olacağına dair bir his var içimde. Avrupa'da sadece iki tane satılık var. Biri 45 bin pound. Benim harcamak istediğim paranın iki katı. Diğeri ise 25 bine bir proje. Ve proje kelimesi beni uzaklaştırıyor. Amfikarların çoğu Amerika'ya gitti. Ve bir restorasyon şirketi müşterisi adına arabayı satıyor. Araba üzerinde çalışmamış ama arabanın çalıştığını, yüzdüğünü ve tam olduğunu iddia ediyor. Düzgün yüzüyor, bu iyi. Sızıntı var mı? Çok güzel. Yani çalışıyor, duruyor ve gidiyor. Hoşça kal. Bu arabanın iyi yanı 35 bin dolar olması. Bu da yaklaşık 20 bin pound ediyor. Ve bu çalışan, giden ve dediği gibi yüzen bir araba için. Bu tam olarak aradığım şey. Gidip önünde durmam gerektiğini düşünüyorum. 24 saat sonra Florida'ya geldim. Buradaki sakin sular Amfikar için mükemmel bir ortam. Yüksek timsah sayısı yüzünden biraz tehlikeli olabilir. Araba Tavaris'te

0: Orlando'dan bir saat uzaklıkta.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Dave sen misin?
1: Dave Dubey.
0: Dave Dubey. Seninle tanışmak ne güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu o mu? Amfikar.
1: Evet öyle.
0: Harika. Sen bunun hakkında her şeyi biliyorsun çünkü bunlara bakıyorsun, restore ediyorsun, tamir ediyorsun ha?
1: Evet, ben amfikarları restore ediyorum.
0: Arabaya bir bakalım. Bu yanındaki sayı nedir?
1: Bu Florida kaydı. Bir araba ve tekne olarak sigortalanması gerekiyor.
0: Yani bu tekne plakası.
1: Tam iki katı vergi ödeniyor.
0: Harika. Beyaz yanaklı lastikleri çok sevdim. Kırmızı boya, beyaz tavan. Bunun altına bir bakalım.
1: Tabii
0: arabanın
1: ki.
0: Kaputu bu oluyor değil mi?
1: Afrikalıların farkı, bunu açmak için bu anahtarlara ihtiyacınız var. Çünkü dalga vurduğunda açılırsa...
0: Evet, evet.
1: ...içine su girer.
0: Burası kaplanmış. Bu normal mi?
1: Bu plakalar orijinal ama önceki sahibi kaplamayı sevmiş. Ama restore ederken ben bir orijinal gri tahtayı tercih ediyorum.
0: Bir teknede halı kaplama işe yaramaz değil mi?
1: Bana uymaz.
0: Evet, bana da uymaz. Güzel beyaz bir tavanı var değil mi? Bu orijinal mi?
1: Orijinal değil, yenisini yaptırmışlar.
0: Evet, bunu görebiliyorum, gayet iyi. Florida'da olduğumuza ve güneş hep parladığına göre bunu açalım mı?
1: Kesinlikle.
0: Burası çok kötü değil mi?
1: Önceki sahibi aşırı miktarda gövde doldurucu, fiberglass ve yapıştırıcı kullanmış.
0: Bunun kesinlikle tamir edilmesi gerekiyor.
1: Hiç şüphe yok, bu iyi değil.
0: Evet, atlayalım değil mi? Ah, burası çok iyi değil mi?
1: Fena değil.
0: Evet harika, koltuklara bayıldım. Göstergeler düzgün görünüyor ama yıpranmışlar. Yine kaplama diyeceğim, bu arabanın içinde bu pek iyi değil.
1: Evet, anlaşılacağı gibi kumu topluyor, tabii ki ıslanıyor. Benim ilk seçimim olmazdı.
0: İşte bu küçük bir Triumph Herald motoru
1: evet,
0: değil mi?
1: 1147 santimetre küp, 43 beygir.
0: Yetiyor mu?
1: Açık konuşmak gerekirse bayağı iyi bir motor. İşi yapıyor. Yakıt ekonomisi gayet iyi. 100 kilometrede 7.8 litre yakıyor. Ve suda saatte 4.5 litre yakıyor.
0: Burada eksik bir şey mi var?
1: Burası orijinal pompanın koyulduğu yer. Ve sonra bu tarafa gelip dışarı çıkıyordu. Önceki sahibi iki tane su altı pompası koymuş ve şimdi onlar yandan atıyor. Gördüğün gibi buradan bak.
0: Ama onlar yanlış yerde.
1: Kesinlikle yanlış yerdeler.
0: Altına bakalım mı? Çünkü pervaneler burada.
1: Çift pervane.
0: Çift pervane. Harika değil mi? Bakın arabanın altında pervane var. Sanırım yapılması gereken tek şey bu arabayı ve tekneyi alıp bir test sürüşüne çıkmak.
1: Kesinlikle.
0: Ben birçok farklı araba kullandım ama bu hayatımda ilk kez bir amfikar kullanışım. Bu iyi, iyi, iyi. İçi gayet rahat. Büyük geniş bir kabini var. Aslında bir Triumph Herald'a benziyor. Ayı sesi çıkarıyor. Bu arabanın eşsiz satış noktası bir tekneye dönüşmesi ve suda da gitmesi. Yani bence bu suya sokmamak çok aptalca olur. Çünkü bu şeyin gerçekten yüzdüğünü görmem gerekiyor. Bunu burada yapacağıma inanamıyorum. Rampaya gidiyoruz. Arabayı boşa alıyoruz. Pervaneleri devreye sokuyoruz. Döndüklerini hissedebiliyorum işte böyle. Şimdi gidiyorum. Tamam, evet, bu benim için bir ilk olacak. Bir arabayı suya doğru sürüyorum. Sudayım. Sudayım. Ve gidiyorum. Şuna bakın, ne kadar güzel değil mi? Ve pervaneler çalışıyor. Arkada döndüklerini hissediyorum. Aa, bu hayatımda gördüğüm en süper şey. Bu kesinlikle efsanevi. Harika. Ne desem bilmiyorum. Tarifsiz bir şey bu. Evet, China buna kesinlikle bayılacak. Bayılacak. Başta dalgaların kırılışına bakın. Çılgınca, çılgınca ve bu su da iyi gidiyor. Normalde bir arabayı test ettiğimde motordan gelen sızıntılar beni endişelendirir. Bu arabada ise şasideki sızıntılarla ilgileniyorum. Açık denizdeyim kaptan! Görebildiğiniz gibi kararımı verdim. Bu amfikar benimle eve gidiyor. İşte oldu. Karaya çıktım. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Şuraya bakın. Denizden arabayla çıktım ve şu an karayolunda gidiyorum. Buna bayılıyorum. Oo, muhteşem bir şey.
1: Yolculuğun nasıldı?
0: Fantastik. Bayıldım, bayıldım.
1: Suya girdin mi?
0: Girmez miyim? Bu bir arabayla suda yaptığım ilk test sürüşüydü. İlk kez suya girmek korkutucu oldu biraz ama olsun. Çok eğlenceliydi.
1: İlk kez, ikinci kez, üçüncü kez, yüzüncü kez bu korkunç. Güven bana, bu eğlenceli.
0: Seninle bir anlaşma yapmak istiyorum.
1: Güzel.
0: Bunu almak istiyorum. Peki ne kadar?
1: 35 bin.
0: 35 bin dolar. Aa, bu çok fazla para. 30 bin dolar desem kabul eder misin?
1: Kesinlikle hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Sen çekip gidebilirsin. Bugün biri daha gelir alır. 35 veya araba yok.
0: Yani 35'ten bir sent bile inmeyeceksin.
1: Kesinlikle.
0: Yani ya 35 bin ya da hiç.
1: Aynen.
0: Elini uzat. Evet, kendime bir amfikar aldım. Buna bayıldım ve et de bayılacak biliyorum. Evet, bu arabaya parça bulmak ve satmak zor olacak. Ve muhtemelen maliyetli de. Ama ben büyük riskin büyük bir kar getireceğini umuyorum. Yaklaşık 10 bin.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
1: benim, bim, bim. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dutsu.

0: aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
7: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
8: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
7: Bir fırsat.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Neden nadir bir amfikar mı aldım? Yes. Evet. İki nedeni var. Birincisi bunu yapabiliyor. Ve ikincisi Ed'in rüya arabası olması. Ed China kesinlikle buna bayılacak. Açık denizdeyim kaptan. Yalan söyleyemem, bu biraz sızdırıyor ama böyle bir sızıntı bu rüya teknesini bozmamalı. Arabayı İngiltere'ye kadar kullanmaktansa nakliyeciye vermenin daha güvenli olduğunu keşfettim. Ama ilk durak, size bu anlaşmadan ne kadar mutlu olduğumu söylemeliyim. Biliyorum bu küçük eski araba için 35 bin dolar çok para gibi görünüyor ama güvenin bana, 35 bin dolar hiçbir şey. Bu bir araba ve bir tekne. Bu çok çok çok eşsiz bir amaç. Ve yaptığım anlaşmadan çok mutluyum. Siz de sesimden anlamışsınızdır. Bu arabayı atölyeye götürünce ne yapmamız gerektiğine dair bir fikrim var. İlk önce gövdeyi halletmeliyiz. Sadece bu değil, arabada birkaç sızıntı var. Kaplamanın ıslandığını fark ettim. Bu da sızıntı olduğu anlamına geliyor. Yani bu sorunları da halletmemiz gerekiyor. Çünkü güvenin bana 35 bin dolar, Britanya'ya geldiğinde 35 bin pound'a dönüşecek. Bu Ed için büyük bir hediye olacak. Ve bununla atölyenin kapısına geldiğimde onun yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Bir şey duydum.
0: Nasılsın Ed? İyi misin?
1: Harika. Bunlar muhteşem. Amfikarlara bayılırım.
0: Bazen bir arabayı kurtarılması gerektiğini düşündüğüm için alırım. Bazen kar için alırım. Ve bazen bir araba alırım ve çenen yere düşer. Ve bu sefer Florida'ya gittim ve sana bunu getirdim. Çünkü çocukluğunun en sevdiğin arabası olduğunu biliyorum. Ve senin için üzerinde çalışmak hoş olmalı.
1: Teşekkür ederim. Bu benim uğruna çıldırabileceğim bir araba. Ama bunu yapmadan önce bir limon almadığından emin olmak istiyorum. Hadi derinliklerine
0: bakalım. Tamam, işte oldu. Şuna bak.
1: Biraz dağınık görünüyor.
0: Hayır, bu doğru değil. Burada ahşap paneller olmalı, evet. Ve buranın güzel yapılması gerekiyor ve açıkçası, evet, burası biraz dağınık.
1: Burada birkaç yaprak görüyorum. Sızdırıyor mu?
0: Arabayı suda test ettim. Bunu suya götürdüm. Bir süre sonra bütün halıların ıslandığını fark ettim. Sadece önde değil, arabanın içinde de. Ve kuruması çok uzun sürdü. Sudan çıktıktan sonra uzun süre su attı. Ama görünüşe göre bu normalmiş.
1: Şimdi biraz batma hissi alıyorum.
0: Batma hissi alma. Lütfen, evet, lütfen, bu çok iyi. İçini görene kadar bekle. Evet. İçine bak. Harika. Güzel görünüşlü kabini var. Bak bak bak, şuna bak.
1: Evet, bu çok güzel. Tam da böyle bir arabadan beklenildiği gibi. Birkaç fazladan düğmesi var ama bunun da aslında bir tekne olmasıyla ilgisi var. Öyle değil mi?
0: Evet, şimdi sana arkayı göstereyim. Hı? Motora gelmeden önce iki deliği görüyor musun?
1: Pompalar için.
0: Evet, bu pompa çıkışı. Motor bölümünün içinde biriken suyu yandan dışarı pompalıyor ve bunlar yanlış yerde. Bunların arkada olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Sen bunların yerini değiştirirken bu panel için bir şey yapmamız gerekiyor. Çünkü görebildiğin gibi buna dolgu yapmışlar.
1: Bu kabarmış değil mi? Dolgunun yüzmesi için iyi olduğunu da sanmıyorum.
0: Hayır, dolgu iyi yüzmüyor.
1: Evet.
0: Evet, şimdi de sana motoru göstereyim. Tamam. Bu tarafa doğru açılacağını düşünüyorsun değil mi? Hayır, bak böyle yandan açılıyor. Burada bir İngiliz motoru buluyoruz. Küçük 4 silindir, 1150 santimetre küp yanılmıyorsam Triumph Herald'dan geliyor. Eğer bunu doğru yaparsak, evet, bu harika olacak. Bize Titanic boyutunda bir kar getirecek ve burada 10 bin poundluk bir kardan bahsediyorum.
1: O geminin adını alman çok cesurca.
0: Tamam, oraya gitmeyelim çünkü bu pek hoş değil. Bunu atölyeye alalım. Evet. Askıya alalım.
1: Bu eğlenceli olacak, bayağı eğlenceli olacak.
0: Harika olacak, değil mi? Seni çok biliyordum.
1: Bu benim için muhteşem bir an. Ben daha küçüklüğümden beri amfibik araçların hayranı olmuşumdur. Ve bunlardan birini kullandığımdan beri amfikar benim en sevdiğim araba oldu. Neden bu kadar seviyorum? Kim bir tekniği arabayla birleştirecek kadar çılgın olabilir ki? Tabii benim gibi biri. İşte bu yüzden çok uyumlu oldu. Şimdi üzerinde çalışma onurunu elde edeceğim. Bu da benim yolculuğumun ilk aşamasına getiriyor. Cevaplanması gereken soru ve Mike'ın çok iyi bir iş yapmadığı nokta, suyun içinde bu tekne sızdırıyor mu? Tekneler genel olarak fiberglass'tan yapılır ama amfikar sıradan bir araba gibi çelikten yapılmış. Su girişi izlerine bakmam gerekiyor. Aman tanrım. Arabanın her yerinde potansiyel sorun işaretleri var. Ama sürücü koltuğunun altında kapatılmış büyük bir bölge var. Buna yukarıdan bakmalıyım. Bu yüzden kabin parçaları çıkıyor. Evet, işler kötüden daha kötüye gidiyor. Tabii ki amfikarların bir elek olmaması gerekiyor. Ama en azından dışarıdan gerçekten kötü yapılmış küçük tamiratların izlerini gördük. Şimdi burada gövdenin içinde büyük bir tamirat buldum. Gördüğünüz bu fiberglass içeri su girmesini önlemek için koyulmuş. Fiberglass bir teknede fiberglass tamirat sorun değil ama çelik teknede bu iyi değil. Ve bunun çelikten ayrıldığını görüyorsunuz. Bunun içeride topladığı suyu ve parçaları düşünün. Bu büyük bir sızıntı. Bu yüzden ilk yapacağım şey bu kötü şeyi kaldırıp ne kadar kötü olduğunu görmek. Vay canına, burada bir sürü muhtemel sızıntı kanıtları var. Gördüğünüz gibi burada metalde bir delik var. Ve üzerine suyun gelmesini engellemek için bir kauçuk yalıtım yapmışlar. Biraz işe yaramış ama burada kesinlikle bir sızıntı var. Şuna bakın. Üç parmağım giriyor, bu gerçekten çok ürkütücü. Sanırım Mike'ın bahsettiği şey buydu. Bunu boşaltmak uzun sürmüş. Çünkü sudayken burası tamamen suyla doluyordu. Şimdi bir de diğer taraftan bakalım. Bu çok ciddi. Delik mümkün olan en ters yerde. Düz bir yer değil, bir kıvrımın kenarında ve üç farklı panelin birleşimi. Bu da orayı kaynatmayı dört kat daha zorlaştırıyor. Şuna bakın. Bu iyi bir tamirat değil. Tabii ki bu şey uzun süre suda olduğu için belli miktar paslanma görmeyi bekliyordum. Mike'a çok zorluk çıkarmayacağım çünkü arabanın geri kalanı iyi görünüyor. Doğru parçalar yerinde duruyor. Durum şu ki eğer bütün tamirat bu kadar kötü yapılmışsa bize bir kabus bekliyor olabilir. Bu arabanın geri kalanında da başka denemelerin izleri var gibi görünüyor. Yani şimdi bunlara bakıp ne kadar kötü olduklarını görelim. Baktığım her yerde kötü kısa vadeli tamiratların izlerini görüyorum. Şunu söylemeliyim, batma hissim yeni derinlikler keşfediyor. Bütün bu söktüğüm tamiratlar gerçekten kötü işler. Gördüğünüz gibi her yerde paslar ve delikler var. Bunun düzgün yapılması gerekiyor, gerçek metalle yapılmalı. Yani dokunduğum her yer parçalandığı için daha kesin bir çözüm bulmalıyım. Ve ne yazık ki bu araba için yapılması gereken şey olsa da daha çok para ve daha çok zaman gerektirecek. Hasarın etkisini görebilmek için bu arabayı tamamen saf metale kadar soyacağım. Boya atölyesinde amfikarımızı sodayla temizlemeye karar verdim. Bu hem boya hem de dolguyu temizleyecek. Bu alttaki eski metal için daha iyi. Örneğin kumla temizleme metali parçalayabilir. Evet, bu inanılmaz. Hiçbir arabada bütün bölge boyunca bu kadar çok dolgu görmemiştim. İnanılmaz. Ama iyi haber, burada çok daha ince olması. Bu normal boya ve görebildiğiniz gibi gittikçe kalınlaşıyor. Ve görünüşe göre biri buraya bu paneli kaynatmış. Ve görüldüğü gibi burası tekrar çürümeye başlamış. İşte buradaki kabarcıkların sebebi de bu. Yani en azından şimdi neyle uğraştığımızı biliyoruz. Temizleyiciyi kiralamak 300 pound'a mal oldu ve bütün bu dolguyu temizlemek zorlu ve uğraştırıcı bir iş. Bu inanılmaz bir süreç çünkü gerçekten kötü tamiratların nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Ve ben burada çok daha kötü bir tamirat buldum. Ama aynı şekilde burada çok güzel temiz metali de görüyorsunuz ki burası sağlam. Yani şimdi arabada neler olduğunu birazdan öğreneceğiz. Ve eğer biraz daha böyle bir şey bulursam bu bir felaket olacak. Şimdilik sadece yan tarafı temizlemek benim birkaç saatime mal oldu. Yani bu biraz uzun sürecek. Birkaç saat daha sonra amfikardaki çürüğün ne kadar kötü olduğu ortaya çıkacak. Ve onu kurtarıp kurtaramayacağım belli olacak.
0: Ed'in otomotiv rüyasının plana göre gitmediğini hissediyorum. Yani onu neşelendirmek için yöntemler bulmaya çalıştım. Amfikarın parçaları eksik ve onların yerine bulacağım parçalar kesinlikle onu gülümsetecektir. Gideceğim yer tabii ki bir tersane. Merhaba, Jeremy sen misin?
2: Evet.
0: Jeremy çok memnun oldum.
2: Ben de memnun oldum.
0: İyi misin? Evet, ben de ve bugün burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bu benim ilk kez bir araba için arabayla alakalı olmayan bir şey alışım olacak. Benim ihtiyacım olan motor bozulursa suda kürekle gidebilmek için bir kürek. Peki benim için ne yapabilirsin? İşte bu böyle bir şey.
2: Bu bir kürek, bir metrelik. Bunları burada yapıyoruz.
0: Tamam, bu güzel değil mi? Böyle bir şey, evet. Bu neredeyse mükemmel. Bizi kıyıya çıkarır değil mi? Birkaç çekişte. Plastikten yapılmış pedallar alabilirsiniz ama elle yapılmıştan daha çekici bir kürek olamaz. Jeremy'nin ahşap işçisi Gerard kürekleri 3 parça ladinden yapıyor. Yani önce hepsini yapıştırıyorsun.
2: Evet, yüzeyleri önceden hazırladım.
0: Ben de biraz ahşap işi yapayım. Büyük babam bu işleri yaparmış. PVA tutkalı hızlı kuruyor ve biz de küreğin sapına şekil vermeye başlayabiliriz.
2: Pekala Mike, bu şerit testere. Bunu kullanmadan önce alman gereken önlemler.
0: Gözlüklerimi takacağım. Evet. Tamam, sorun yok.
2: Ve bir de kulak koruyucu. Sağır olmaman için. Tamam, testereden uzakta duracağız.
3: Söylediklerini duymuyorum.
0: Endüstriyel şerit testere günde 200 küreğe şekil verebilir. Ve bu atölyedeki en tehlikeli aletlerden biri. Ve bunlar yontulup zımparalandıktan sonra şekil ortaya çıkmaya başlıyor. Yeterince temiz mi?
2: Evet, sanırım bu yeter.
0: Evet. İşte oldu. Çok güzel.
2: Tamam, şimdi buna bir cila atman gerekiyor.
0: Güzel, hadi yapalım. Kürek deniz cilasıyla iki kat cilalandıktan sonra Martin getirdiğim Amfikar logosunu yazmaya başlıyor. Yeterince sakin ellerim olduğunu düşünüyorum ama onun mesleğini öğrenmek yıllar alıyor. O yüzden bana dayanın. Şimdilik nasıl gidiyorum?
1: Bence gayet güzel. Çok başarılı.
0: İyi değil mi? Bu hızlı bir süreç değil ama şahit olmak için harika. Eğer bu Ed'in yüzünü güldürmezse ne güldürecek? Bu bayağı iyi değil mi?
1: Evet.
0: Evet, ne kadar güzel bir gün. Gerçek ustalık iş başında ve sonuca bakın, sadece Amfikar'da olan özel yapım bir kürek yaptık. Üzerinde adı bile yazılı ve bunun tanesi 80 pound'a. Atölyeye geri dönüp Ed'in ne düşündüğünü öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Amfikar'dan 10 bin dolar kar etmek istiyordum ama Ed'in arabayı soyma kararı bunu riske attı. Bu gidişle hiç para kazanamayabiliriz.
1: Bu iki panel arasında bir sürgenleşen köpük var.
0: İyi görünmüyor.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
12: Evet, vapurlar yüzer.
11: Ama aşağısı iş bankası şubesi.
12: Evet.
13: Yüzen banka.
11: Benim aklıma gelmişti bu.
12: Öyle mi?
11: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Uzay şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
14: Nasıl çıkar ama?
15: Bir de böyle bir projem var.
11: Fidanmatik. Dikilmeye hazır. Fidan Enzat Kütüphanesi.
12: Başka yok mu?
11: Aslında bir tane daha var. Bunu da geçtim başımızın diye.
16: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
3: Benim bankam iş bankası.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
18: hesap basit. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
21: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Bu bir amfikar. Gördüğüm en süper şey. Bu Ed China'nın rüya arabasıydı. Belki artık değildir.
1: Aman tanrım.
0: Yani araba umduğum kadar iyi değildi. Sızdırıyor. Ve sorunu çözmek için Ed'in arabayı soyması gerekti. Peki neredeyiz? Evet, denizin ortasında.
1: Bu sodayla temizlemenin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Boyanın altında biraz sürpriz olacağını biliyordum ama 1,5 santim dolguyu doğrusu beklemiyordum. Bu bir fosile benziyor. Bütün farklı katmanları görüyorsunuz. Biri diğerinin tamiratı üzerine tamirat yapmış. Bu kesinlikle bir kabus. Ve tabii ki bu şey bütün arabaya yayılmış. Ve arabayı ağırlaştırıyor. O yüzden suda bu arabanın çok iyi olmadığını düşünebiliriz. Bunlardan kurtulmalıyız. Sonra ne yapmamız gerektiğini göreceğiz. Bu aslında çok basit. Çürükleri keseceğim. Ama ilk tamirat o arka paneldeki kötü tamirat yerini kesmek. Bu gittikten sonra altındaki panelin de çıkarılıp değiştirilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Ve alttaki metal düz olduğu için yeni bir panel kesebilir, üstüne delikler açıp bunun yerine puntalayarak kaynatabilirim. Ve şimdi daha büyük sorun onun üzerinde duran panelde. Bu Mike'ın boyada büyük kabarcıkları fark ettiği arka panel. Ve bu delikler o kabarmalara sebep olmuş. Tabii ki metal paslandığında orijinal kalınlığının 10 katına çıkabilir. Bu nedenle o kabarmalar oluşur. Ama paslanmanın neden başladığını görebiliyorsunuz. Bu iki panelin arasında bir sürü köpük var. Ve bu da suyu emiyor ve içeriden çürümeye başlıyor. Arabadan çürüğü kestikten sonra bunu yeni bir metalle değiştirmeliyim. Ve bunu yapabilmek için iyi bir kenar oluşturmalıyım. Bunu yapmak için de metali bükeceğim ve sonra bir başka metal parçası çok güzel şekilde buna oturacak. Güzel ve güçlü olacak. Ve sonra bu katlamalar var. Yani aslında araba bu şekilde birleştirilmiş. Yani bunun içinde yeterince metal bırakmalıyız. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi bir kesim yapmadan önce en az 2 kere ölçmem gerekiyor. Bu bandı panelin çürümeden önce nasıl görüneceğini aktarmak için kullanacağım. Kesildikten sonra presle kaynak yerini büküyorum.

0: Evet, araba aslında hafif olması için tasarlanmıştı. Bu yüzden buradaki katlamalar arabanın üzerinde bulunan orijinal panellere tutunacak. Bunu tezgahta yaptım. O yüzden başka bir metal kullanarak bunu düzleştireceğim ve içinde doğru miktarda boşluk kalacağını umuyorum. Böylece arabaya takıldığında mükemmel oturacak. Sağlam görünüyor ama ben bunu punta ve ark kaynağıyla kaynatmadan yeterli olmayacak. Araba kaportasına çok fazla ısı aktarmamak çok önemli çünkü bu bozulmaya neden olabilir, o yüzden punta punta gidiyorum. Sürücünün ayağının altındaki devasa deliği artık kenara bırakamayacak duruma gelene kadar arka panelde çalışıyorum. Taşlamayla sadece alt panelden değil ayrıca yeniden yapmak zorunda olduğum destek plakasını da kesiyorum. Alt için bir tamirat paneli yapıyorum ve bu da kestiğim yere mükemmel oturuyor. Aslında bu bayağı iyi görünüyor. Bunu düzgün yapmak için saatlerimi harcadım. Eğer bu mükemmel olmazsa bu arabayı tamamen soyarak ve onu doğru yola sokmaya çalışarak zamanımı boşa harcamışım demektir. Şimdi tabanı değiştirdim ki bu şimdi doğru halde. Bu yapı elemanını buraya koymalıyım. Çünkü bu da kötü bir durumdaydı. O yüzden bunun yerine bir kağıt taslak yaptım. Ve böylece mükemmel şekilde oturduğundan emin olabilirim. Şimdi tek yapmam gereken bunu metale çevirmek. Bu araba için yedek paneller almak mümkün. Ama onlar pahalı. Ve benim deneyimime göre hazır panelin bile oturması için elden geçmesi gerekiyor. Şimdi tamirat panelimi eğdim. Yapmam gereken şey bu delikleri açmak. Ve bunun nedeni aslında ağırlığı azaltmak değil, yapısal parçaya mukavemet kazandırmak. Şimdi bunu yapmak için çok akıllıca bir aletim var. Gördüğünüz gibi burada bir kesme parçası var, ayrıca bir şekil verme elemanı da var. Buradaki fikir şu, ufak bir delik açtıktan sonra bunları iki taraftan birleştiriyorum. Sonra sıkıyorum ve bunlar deliği açıyor. Aynı zamanda şekil veriyorum. Harika. Bu alet bana 110 pound'a mal oldu ve bu çok az bulunan bir boyutta olduğu için internette sipariş verilmesi gerekti. Bakalım yeni panelimiz uyacak mı? Aha, şuna bakın. Bu harika. Diğer taraftakiyle aynı görünüyor. Ve en güzel yanı buradaki yeni delikler arabanın kabinine girebilecek bütün suyun arkaya pompanın olduğu yere gitmesini sağlayacak. Şimdi tek yapmam gereken bunu kaynatmak. Yaptığımız parçanın etrafında çalışıyorum ve diğer tamiratlar bunun kadar detaylı değil. Daha önce atölyemde bu kadar metal işine ihtiyacı olan bir araba olmamıştı. Bunu bir uzmana yaptırırsanız ne kadara mı malum? 10 bin pound civarında olduğu söylendi. Yani bir servet kurtardım ve bunu boyacıda harcamam gerekecek.
1: Amfikarı görmek için can atıyorum.
0: Durum şu ki bunu aldığımızda normal görünüyordu ve küçük sorunlar vardı ama bir yolculuktan geçti demek daha doğru oldu.
1: Müthiş! Bu harika olmuş. Sana sevdiğim bir araba alırsam fazladan çalışacağını biliyordum. Bunu tamamen soymuşsun. Hatta metale kadar inmişsin. Hey, şuraya bak. Çok acayip bir şey olmuş.
0: Evet, aslında amacım bu değildi ama bütün arabanın ne kadar kötü olduğunu görmenin tek yolu her şeyi soymaktı.
1: Bu arabayı yaparken ne kadar kaynak yaptın?
0: Yani yüzde olarak baktığımızda bu panellere göre oranı bence %100 olmuş. Çünkü yeni bir kaput almamız gerekti. Bu dolgu doluydu.
1: Bütün bu iş et, nakit paraya dönüşecek.
0: Emin misin? Çünkü çok fazla iş vardı ve şimdiye kadar biraz batma hissi yaşadım.
1: Bu çok ilginç bir araba ve bu işi düzgün yaptığın için bundan iyi para kazanacağız. Peki ya renk? Sıfıra indirdiğimize göre değiştirecek miyiz?
0: Kesinlikle hayır. Eğer biz herhangi bir yerde suya gireceksek görünmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kırmızı kalmalı.
1: Bunu gördükten sonra içim rahatladı. Şu andan sonra bence açık, sakin bir yolculuk olacak.
0: Mike olumlu bakıyor ama amfikarı iç dış boya yaptırmak bize 4000 pound'a mal oldu. Ve sonuçlar çarpıcı. Bu harika görünüyor. Bu atölyede kaldığı süre boyunca amfikarımız ciddi bir değişim geçirdi. İlk geldiğinde normal gibi görünüyordu ama söküldükten sonra korkunç bir hal ortaya çıktı. ve saatlerce uğraştıktan sonra şimdi neredeyse fabrikadan çıkmış gibi görünüyor. Ya da üretim bandının yarısından diyelim. Alfikar hoş görünüyor ve o kadar kaynağa rağmen arabanın çizgileri hala düzgün. Bu araba için iyi para isteyeceğiz ve bunu alacağımızdan emin olmak için her şeyi mahvetme ihtimali olan bir şeyi kontrol edeceğim. Su pompasından bahsediyorum ve o da burada. İşte bu parça. Tabii ki teknedeki bütün delikler kapatıldı ama suda hareket ederken bir kısmı aracımızın içine girecek. Ve bu pompanın onu tahliye etmesi gerekiyor. Yani burada su toplanıyor. Burada bir anahtar var, bir şamandıra gibi çalışıyor. Devre tamamlandığında pompanın çalıştığını duyabiliyorsunuz. Tabii buradaki fikir pompanın bu suyu alıp teknenin dışına atması. Şu anda bu sistemle ilgili birkaç sorun var. İlki, bu şamandıramız serbest hareket ediyor. Yani pompayı çalıştırmaktansa suyun üzerinde yüzeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca kablolar biraz kötü görünüyor. Ve bu pompa eski günlerdeki gibi değil. Yapılacak en iyi şey de daha yakından bakmak. Bu arabanın tahliye pompası. Bu arabanın fabrika çıkışı pompası değil. Bu normalde motor bölümünün arkasında duruyor ve fiyatı 1200 pound. Eğer bulabilirsiniz. Çok nadir bulunuyor. Belli ki önceki sahibi bununla sorun yaşamış ve normal bir teknede bulacağınız bir şeyi tercih etmiş. Çalıştığını biliyoruz çünkü az önce sesini duyduk ama eminim bütün bu yapraklar verimliliğine faydası olmayacak. Pompa basitçe bir kutunun içinde. Emme pompası, bir basma pompası değil. Ve döndüğünde yüksek miktarda su çekiyor. Yani mantık bu. Hadi bağlayıp ne kadar iyi çalıştığını görelim. Teorik olarak saatte 6800 litre pompalıyor. Yani bu suyu birkaç saniyede pompalama. Umuyorum bunu açtığımda bütün bu su bu kovanın içine girecek. Aslında bayağı etkileyici ama saatte 6800 litre gibi de görünmüyor. Aslında bunun da nasıl göründüğünden emin değilim. Ama hala içinde yapraklar var. O yüzden belki içine bakıp pompaya engel olan bir şey olup olmadığını görsem iyi olacak. Sadece bir klipsle açılıyor, yani içine bakmak kolay. Aslında tahmin ettiğim kadar kötü değil. Hala pompanın bütün kanatları yerinde. Bu güzel. Ama kanatların üzerinde yıpranma söz konusu. Ve burada kapağında da aynı şey var. Olması gerektiği kadar verimli çalışmıyor olabilir. Ayrıca bunun ne kadar eski olduğunu da bilmiyoruz. Şimdi yeni bir pompa ve şamandıra almak bize 100 pound'a mal olacak. Amfikarı bu kadar güzel göstermek için harcadığımız zaman ve para düşünülünce bu kadar önemli bir şeyi değiştirmemek çılgınlık olur. O yüzden Mike bir tekne dükkanına gitti ve bana yeni pompa, şamandıra ve kablolar getirdi. Yeni pompayı şasinin ortasına yerleştirmeye karar verdim. Eski konumuna göre burada bir gider var. Bütün kelepçelerin sıkı olması gerekiyor ama çok zorlarsanız pompanın çıkışını bozabilirsiniz. Yeni şamandırayı tutması için tabana bir bağlantı kaynattım. Böylece artık çıkıp gitmeyecek. Tahliye pompasını yerleştirdik. Tabii ki dışarı pompalanan su buradaki hortumdan geçecek ve aracı terk edecek. Eski sahibi yanlara çıkışlar koymuş ve ben o delikleri kaynattım. Ama burada arabanın arkasında orijinal deliği var ve bu da normalde hortuma bağlanması gereken çıkış ama ben böyle güzel krom kaplı bir tane bulmayı başardım. Ve arabada başka krom parçalar olduğu için arabanın arkasına da parlayan bir şey koymak güzel olur diye düşündüm. Ama yeni sahibi orijinale dönmek isterse diye de bu parçayı torpido gözüne bırakmak istiyorum. Belki de o bu şekilde yapar. Yeni pompa ve çeşitli hortum ve parçalar yerine yerleştirildi. Ama iş henüz bitmedi. Çünkü pompayı çıkararak arabanın altında 3 tane delik bıraktım. Ve şimdi onları kaydedeceğim. Bu proje şimdi kesinlikle dalganın tepesinde. Sızıntıları kapattık, çürükleri hallettik ve harika bir yeni boyamız var. Ve şimdi suyun dışarıda kalacağı kesinleşti. Amfikarımız hiç daha iyi görünmemişti.
1: Evet, felaket bir başlangıçtan sonra işleri yoluna koydu. Bu sorunlar bize zaman ve paraya mal oldu. Ama amfikardan hala kar elde edebiliriz. Ama bir sıkıntımız var. Suya çıkmasına izin verilecek mi?
0: Tekne güvenlik müfettişi geldi. Şimdi bize suya çıkıp çıkamayacağımızı söyleyecek.

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
8: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: O anların dondurması O Ando.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartıma
8: bir. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Bu Ed'in rüya arabası.
13: Ben çocukluğumdan beri amfibik araçlarının hayranı olmuşumdur.
12: Ama amfikar projesi başından beri sorunlarla boğuştu. Macun dolu.
13: Burası kabarık değil mi?
12: Evet, çürükleri tamir etti. Hatta arabayı boyadı. Ama şimdi amfikarın güvenlik değişimlerine ihtiyacı var.
13: Amfikarların en güzel yanı harika kır yollarında giderken çok güzel bir nehre geldiğinizde bunun içinden geçeceğim diyebilmektir. Ama ne yazık ki bunu yapamazsınız çünkü bu bir tekne olarak kayıtlı değil. Ama bir yöntem var. Eğer bir seri detaylı testten geçerseniz özel bir lisans alabilirsiniz ve şu anda yaptığım hazırlık da bunun için. Bu lisans bu arabaya yasal olarak halka açık suya girme izni verecek. Gerekliliklerden biri denize uygun yakıt hortumu kullanmak. Ve bunları koruyucu bir kılıfla kaplamak. 50'lerde bu araba tasarlandığında kurallar daha rahattı. Ve yakıtla ilgili tek iş bu değil. Kaputun altında veya kabinde yakıt buharı birikmemesi için bir depo kapağı takmalıyım. 37 poundluk depo kapağının yanı sıra içine su girmeyecek şekilde tasarlanmış bir buhar çakışı da taktım. Bunların düzgün şekilde depoya takıldığından emin olduktan sonra su geçirmez yalıtım yapmam gerekiyor. Bu orijinal yakıt depomuz. Gördüğünüz gibi birkaç değişiklik oldu. Bunların ilki yakıt çıkışı. Eskiden alttaydı. Bunu kaynattım. Şimdi ise üstte. Burada aşağı kadar inen bir boru var. Böylece yakıtın hepsi kullanılabiliyor. Ayrıca orijinal yakıt girişi hala burada. Ama şimdi yandan gelen bir başka giriş var. Bu da dışarıdaki kapağa gidiyor. Mike, üzeri halı kaplı orijinal iç panelleri beğenmedi. O yüzden bana 200 pound'a bu çok güzel el yapımı gemi ahşaplarını vurdu. Tekne güvenliği tamamen yangın korumasıyla ilgili. O yüzden kabinde yapılması gereken çok şey var. Kabin bölümünden erişilebilmesi gereken birkaç özellik var. Bunlardan ilki yakıt kapatma vanası ki bu teknenin başında bulunuyor. Diğeri ise bütün elektrik sistemi için bir tür kapatma anahtarı. Bütün elektrikleri sadece bir anahtarla kapatabilmeniz gerekiyor ve bu da o. Bunu koymak için en iyi yerin koltuğun tabanı olduğuna karar verdim çünkü erişilebilir ve ayrıca soruna yol açmaz. Bunlar bir yarış arabasında da gerekli olan sistemler. Ve bunların montajından sonra iyi durumdaki iç mekanı yerleştirebilirim. Bir başka gereklilik de acil durum kontrollerinin nerede olduğunu gösteren etiketler. Yangın söndürücünün buna ihtiyacı yok çünkü o görünür bir yerde. Ve son olarak aküyü kapatan su geçirmez bir kutu. Evet, elimizden geleni yaptık ve şimdi aradan çekilmem gerekiyor. Çünkü tekne güvenlik müfettişi Paul geldi ve şimdi 2 saat boyunca amfikarımızı inceleyecek. Umuyorum bundan sonra suya çıkmaya iznimiz olacak. Yoksa cezalı mı olacağız? Paul amfikarı dikkatle inceliyor. Ve sonunda bir sorun olmadığını bildirdi. Çok teşekkür ederim Paul.
14: Rica ederim.
13: Bu büyük bir rahatlama oldu çünkü şimdi arabanın kalan parçalarını yerleştirip Afrika'yı bitmiş ilan edebilirim.
12: Bu atölyemize gelen araba değil. Buna sadece yeni metal kaynatılmadı. Bu amfikar büyük bir değişiklik yaşadı. Ve şimdi piyasanın en tepesine doğru gidiyor. Amerika'da bir pazarlamacı müşterisinin adına arabayı satıyor. Evet, bunun parası uygundu ve bolca kahkaha doluydu. Arabada bazı çürümeler barizdi ama Ed işe girdiğinde arabanın kötü bir halde olduğunu gördü. Bu yamalanacak ve dikiş tutacak bir araba değildi. Ed, amfikarı düzgün bir şekilde restore etmek için çıplak metale kadar indi. Ben gittim ve Ed için küçük bir hediye yaptım. Ve boya kuruduktan sonra Ed, sızıntının geçmişteki bir şey olduğunu kesinleştirmek için tahliye pompasını değiştirdi. Ve amfikarın suya girebilecek kadar güvenli olduğundan emin oldu. Ed için bu devasa bir roller coaster oldu ama sonuçlar bu uğraşına değdi. Amfikarın başlangıç fiyatı iyiydi. Nakliye ve seyahati ekleyince yine de bize pay kalıyordu. Ama yedek parçalar ve temizleme ve boya hemen arkasından geldi. Güvenlik detayları ve parçalar 800 pound'a mal oldu. Ve şimdi bu fantastik tekne arabamız bize 30 binden fazlaya mal oldu. Bir şişe var.
13: Evet.
12: Bir can yeleği giydim. Sende de bir şapka var. Bright Head'in yeni yapımında bir figürana benziyorsun. Ben kırsalda güzel bir yolculuğa çıkarız, arabanın ve temiz havanın tadını çıkarırız diye düşünüyordum.
13: Bu çok güzel bir fikir. Yine temiz havanın tadını çıkaracağız ama bu küçük aracımızı denize, en azından nehre çıkarabilmek için çok uğraştık. Yapılacak en iyi şeyin doğrudan suya girmek olduğunu düşündüm. Ama bunu yapmadan önce çok önemli bir şey var. O da ona isim koymak. Evet.
12: Arabaya. Oldu.
13: Arabaya.
12: Harika. Sana karlı gemi adını veriyorum.
13: Güzel, güzel.
12: İyi değil mi?
13: Çok güzel düşünce.
12: Evet, güzel. Harika. İşte oldu. Bunu içmemeliyiz.
13: Hadi bakalım.
12: Alkollü araç kullanmamalıyız. Biraz kokabilir. Tamam, hadi hadi. Hadi,
13: hadi çıkalım. Hadi bakalım. Al bakalım denizci. Deniz ışıklarını yakalım. İşte oldu. Güzel. Şimdi ileri gidiyoruz. Tamam.
12: Evet, hazırım, hazırım. Hadi et, gir suya.
13: Pompayı çalıştıralım. Evet.
12: Suya giriyoruz.
13: Şuna bak.
12: Suya giriyoruz. Harika.
13: Gidiyoruz.
12: Çıktık ve gidiyoruz.
13: Gidiyoruz, evet. Ay canına, bu harika. Şu anda açık nehirdeyiz mi diyelim.
12: Müthiş.
13: Bunun en sevdiğim yanı bu tabii ki çok acayip bir his ama suda giderken doğrudan dönüşün yok. Yani önceden düşünmen gerekiyor.
12: Evet, önceden düşünmelisin. Hatırlanması gereken bir şey var. Bu direksiyonla dönüyor.
13: Evet.
12: Suda giderken direksiyonu çeviriyor.
13: Ve bu hiç de verimli değil.
12: Şimdi açık alana gidiyoruz.
13: Bu en güzel yanı. Çünkü şimdi Thames'e giriyoruz. Çok meşhur bir nehir. Ve bakarsanız Windsor Kalesi'ni görebilirsin.
12: Aa, harika, şuna bak.
13: Evet.
12: Aa, çok güzel bir duygu bu. Bing bing.
13: Hey, bip bip.
12: Bunları boş ver, çekilin çekilin. Yoldan çekilin.
13: Evet, şunlara bak.
12: Dinle Ed, seninle bunu yapmak hep benim için bir rüyaydı. Bu hep senin rüya araban oldu. Peki şimdi rüyan gerçek oldu mu?
13: Kesinlikle bu harika ve hayatımın geri kalanını burada geçirebilirim.
12: Harika, müthiş. Şunu söylemeliyim. Bununla suya girince aman tanrım bu harikaymış,
13: evet,
12: diyorsun.
13: Bu harika bir şey. İlginç yanı biz bir adada yaşıyoruz değil mi? Her yerde su kanalları var. Neden herkeste bir amfikar
12: yok? Evet. Ama birdenbire mükemmel gün bir felakete dönüştü.
10: Soru nedir?
13: Aa, bu iyi değil.
12: Tamam baylar, sürüşü
13: bir
12: kaybettik.
13: Bir sorun var.
12: Sürüşü kaybettik.
13: Sanırım şanzımandan geliyor.
12: Sürüşü kaybettik. Sürükleniyoruz. İşte böyle et. Yani bu beklediğim gibi değildi. Ama bir arabayı dağıtıp tekrar topladığında böyle karmaşık bir arabada bazı sorunlar yaşanabilir. Ve ben arabanın iyi olduğunu biliyorum. Sorun neyse onu çözüp bunu satacağız diyorum.
13: Bence de, yani bence olması gereken şeylerden biri de bu. Bu bir test sürüşü ve bunun için var. Bence biz bunu test ediyoruz. Umuyorum bu basit bir şeydir.
12: Umarım öyledir. Yine de seni kutluyorum. Yani bu yüzüyor.
13: Yüzüyor. Bu iyi. Bence iyi durumdayız.
12: Bu araba için 40 bin pound isteyecektim ama önce Ed'in sorunu bulması ve tamir etmesi gerekiyor. Evet, güzel bir ses. Şanzımandan kötü sesler gelmiyor. Pekala et, beni rahatlat. Sorun neymiş?
13: İlk hareket şaftındaki rulmanmış desem inanır mısın?
12: Bu kadar mı? Yani bütün bu sorun bu küçük parçadan mı kaynaklanıyordu?
13: Evet. 35 pound. Birkaç saat ve iş bitti.
12: Ciddi misin? Hı-hı. Tebrik ederim dostum. Bu harika. Pekala, şimdi tekrar doğru yoldayız. Satabiliriz bunu. Amfikar çok nadir olduğu için onu uluslararası olarak ilan ettim. Bir teklif geldi. Arkamdaki arkadaş Roy'dan o meraklı ama bakalım arabayı alacak mı? Hata bulamıyorsun değil mi? Çok çok harika bir amfikar.
11: Bu iyi bir araba, iyi bir iş çıkarmışsınız.
12: Bu arabayı görmek için uzun yoldan geldin.
11: Ben Hollanda'dan geliyorum ve biz burada bunları çok kullanıyoruz.
12: Ben bundan 40 bin pound almayı umuyordum. Yüzünü ekşitme. 40 bin pound'a bu araba, bu bir araba ve bir tekne.
11: Ben 30 bin civarında düşünüyorum.
12: Bunu kabul edemem. Eğer bunu istiyorsan 38 bin pound'a alabilirsin.
11: Ben 33 düşünüyorum.
12: Aa, olmaz. Bu çok iyi bir araba. 36.
11: 35 yap.
12: 35 ve sana ne diyeceğim? Bunun üzerinde çok çalıştım ve bununla gurur duyuyorum. Bunlar için 200 pound alırım. Küreksiz 35, kürekli 35.200. Ne diyorsun?
11: İki kürek alıyorum ve 35.200.
12: Evet, evet. Kendine bir amfikar aldın.
11: Teşekkür ederim.
12: Evet, amfikarımız yolculuğuna devam ediyor. Bize de 4.200 pound kar bıraktı. Amfikarın son halinden gerçekten memnunuz. Biliyor musunuz, bu kadar işten sonra kolaylıkla batabilirdik ama bunun yerine yüzden bir kar elde ettik. Eğer daha çok arabanın hayata döndüğünü görmek istiyorsanız tamirat ve tadilatta tekrar ben ve Ed'e katılın. Hoşçakalın.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
15: Geceliği 4.200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
20: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
17: Tekrar söylememe gerek var mı?
19: Otel mi? Trivago.
21: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
22: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
23: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
24: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
23: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
21: Double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
22: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: kirlenmesi.
1: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
1: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene. Kendi

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
10: Sana mı, sana da bir tane.
9: Bakın yine istemiyor.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Mis gibi karamel kokuyor.
16: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
17: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
18: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
19: Aramaya devam etmelisiniz.
18: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
20: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
21: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
22: Evet.
23: Aman tanrım.
20: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nin her yanında. Burası dolu ahbap. Kontrolsüz istiflerde gömülü.
1: Oho tanrım.
2: Bu da ne? Hey Matt!
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Ah aman tanrım. Ben Matt Paxton ve ekibimle birlikte mülkleri temizliyoruz. Dışkı yağıyor. Büyük vurgunlar peşindeyiz.
3: Tanrım.
0: Eşsiz altın bulduk. Müşterilerimiz ve kendimiz için. Eğer içgüdülerim doğruysa. Sanırım bu gerçek.
2: Vay canına.
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Bu büyük bir kazanç.
5: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
6: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tamı tamına 320 bin dolar.
7: Aman tanrım.
8: Motivasyonum babamın evini temizlemek. Çünkü ben ve kardeşim tek başımıza...

0: hepsini yapamayız.
1: Bunu görmek için sabırsızım.
2: O oyuncaklar acayip.
3: Hey.
4: Matt, yardımına ihtiyacım var. Sana yalvarıyorum. Gelip bize yardım et.
5: Ne var ne yok çocuklar.
2: Merhaba Matt.
5: Günaydın, günaydın. Bu hafta Michigan St. Clair kıyılarındayız. Bir sonraki büyük vurgunumuzun peşindeyiz. Video hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: İçeride bir sürü eşya var.
5: Heyecanlandım ahbap. Gezimizin ilk altı haneli evi olabilir. Evet.
2: Evet.
0: Yani işte buradayız. Gülmezsem delireceğim. Adım Marnie Kopitek, 53 yaşındayım ve 2020'de babam vefat etti ve bize bu evi bıraktı.
6: Birkaç harika eşyası var, onu söyleyeyim.
0: Birkaç güzel eşyası var ama neden? Babam tüm parayı oyuncaklara harcadı. Bunların hepsi eski model oyuncak araba. Bildiğim en iyi eski model oyuncak koleksiyonuna sahipti.
4: Daha çok oyuncak almak için iki kez ipotek altına girdi.
2: Bu oyuncaklardan bırakın 100 veya 1000 tane olmasını, bir tane bile varsa epey iyi bir koleksiyonunuz var demektir.
0: Burada yaklaşık 75 saat var. Ayrıca silah da topluyordu. Ancak onları her yere saklamış. Sadece banyosunda 6 tane vardı.
4: Daha fazlası da vardır.
1: Saatler daha fazla olabilir. Bu yüzden bakman için en kısa sürede seni götürebilirim.
5: Tamam.
0: Bu onun bebeğiydi. Bu araba tamamen elden geçirilmiş. Çok güzel. Vişne kırmızısı. Rüya gibi çalışıyor. Burada daha çok eski beyzbol malzemesi olduğunu düşünüyorum. Babamın evine her gelişimde etkileniyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum.
6: Bu yığına dalmak ne kadar tutar?
0: Matt, yardımına ihtiyacım var. Yalvarıyorum, gelip babamın koleksiyonu konusunda yardım et.
5: Çocuklar, kesinlikle isteyeceğimiz bir iş bu.
1: Anlaşmayı yapmaya çalışmamalısın. Anlaşmayı yapmalısın.
5: Emredersiniz efendim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.
3: Memnun olurum.
5: Evet pekala, gidelim. Aradığımız büyük parçalar 1960'lardan kalma üstü açık araba, eski model oyuncak arabalar ve Mickey Mantle imzalı beyzbol topu. Bu hoş, bu çok hoş. Marnie ve kardeşi Aaron'la muhabbet edelim.
0: Merhaba, merhaba.
5: Herkese merhaba.
7: Geldiğiniz için merhaba. Teşekkür ederiz beyler.
5: Burada
0: evet,
5: olduğunuz için
0: Marnie.
5: Heyecanlıyız. Marnie, seninle tanışmak harika.
7: Matt, teşekkürler
0: harika.
7: Beyler.
5: Burada olduğumuz için mutluyuz. Aslında burada olduğumuz için heyecanlıyız. Bu kadar heyecanlanmamız nadirdir. Muhteşem bir koleksiyon.
0: Bunu kendi başımıza yapsak 5 yıl falan sürerdi. Bu yüzden işe yarayacağına, sizin de hoşunuza gideceğine dair umutluyum.
5: Biliyor musun? En iyisi içeri girip bir bakalım.
0: Tamam.
2: Evet,
5: yapabileceğimiz
2: evet.
5: En iyi şey bu. Arka bahçeye ve garaja bakın. Elimizde ne olduğu konusunda bir fikir edinin. Ayrıca bütün
0: kesinlikle.
5: Bodrumu gözden geçirmenizi istiyorum. Tamam.
1: Tabii.
5: Pekala. Sizinle buluşurum. Yukarıyı gezeriz.
0: Evet, harika.
5: Pekala.
0: Bu.
5: Hadi yapalım
0: bunu. Hadi gidelim.
5: Bu muhteşem.
0: Evet, yani bu sadece küçük bir kısmı.
5: Bir oyuncak dükkanındayız. Babanızın evinin salonu olmalı. Bu çok orijinal. Evet, mükemmel
0: evet.
5: Durumda. Vay canına.
0: Biliyorum.
5: Biraz şaşırdım. Mağazalara çok gittiği için seçtiği şeyi ilk alanın kendisi olacağını biliyordum.
7: Evet, stok görevlisine bahşiş veriyorsun. O da hangi gün oyuncak arabaları rafa koyacaklarını söylüyor.
5: Çok
7: yani
5: sevdim
7: o benim babamdı.
5: Bunu.
7: Çocukken her hafta sonunu oyuncak fuarlarında onunla geçirmek istiyordum. Bu hayatımdaki en özel şeydi.
5: Aman tanrım. Video bunun hakkını vermemiş. Odanın her yerine bakıyorum ve orijinal kutular görüyorum.
0: Evet.
5: Yani bu logo Pensilvanya'daki çok kötü bir futbol takımı dışında anlam taşıyor mu acaba? Ha? Çelik. Bu Pensilvanya çeliği. Bu inanılmaz.
8: Özenle dövüldü. Her yerde sevildi. Çelik oyuncaklar.
5: Sanayi devriminin ve Amerika'nın çelik patlamasının ürünü olan bu mini makineler 1920'lerde evlere akın etti. Ancak 2. Dünya Savaşı patlak verince 1942'de çelik karneye bağlandı ve oyuncak üreticileri ahşap ve plastiğe yöneldi. Yalnızca hayatta kalan tamamen çelik orijinal parçaların değerini daha da artıran bir sapma bu. 2025 yılında 1920'lerden kalma bir itfaiye aracı 66 bin dolara satıldı. Bu mülkle asıl hedefiniz ne?
7: Burayı elimizde tutup kiralayabilmek istiyoruz. Ve şu anki halinden daha iyi durumda olmasına
5: tamam.
7: ihtiyacımız
5: yani
7: var.
5: Yani boş olması
0: evet,
5: gerekiyor.
0: Babam
5: evet.
0: Bu evi çok severdi. Ailede kalmasını istiyoruz.
5: Bunlar sadece oyuncak değil. Şu üst iki raf muhtemelen 5000 dolar değerinde.
7: Çılgınca
5: İkisini
7: bu.
5: İkisini bir arada hiç görmedim. Babaları bir koleksiyoncudan çok daha fazlası. Harika durumda eski model çelik arabalar gördüm. Bunlar bir koleksiyoncunun hayali. Bu faal bir bağımlılığın istifleme versiyonu. Öyle değil mi?
7: Hı? Evet. Yani evet yani bunu söylemenin harika
5: çok
7: oluyor.
5: Çok harika.
2: İşte başlıyoruz.
3: Bu çılgınca.
2: Çok daha kötü durumlar gördük.
3: Evet gördük. Ama yine de çok eşya var. Tavana kadar eşya var.
2: Şurada pedallı bir araba var. Bir sürü bisiklet. Sadece burada yüzlerce dolarlık eşya görüyorum. Hayvan tuzakları. Demek ki buraya fare ya da bir şeyler giriyor.
3: Ha evet, kokusunu alabiliyorsun. Yani
2: ha, kedinin kokusunu alabiliyorsun.
3: Hayvanın kokusunu alabiliyorsun.
2: Ayrıca bir yığın gizem.
1: Evet, ben 1.75 falanım. Bu yığının boyu beni geçiyor. Kaelin burada kaybolurdu. Çok fazla şey var. Döküm arabalar, oyuncak arabalar, kutu üstüne kutu.
2: Bahçe epey güzel evet. Görünüyor. Okay. Tamam. Aa, sanırım biz buraya gelmeden önce evet. Marnie bunu açmış. Bir nakit yığını görüyorum.
3: Bu bana uyar mı? Bu bana uyar mı kardeşim?
2: Evet.
3: Ne dersin?
2: Dur bakayım, iteyim seni.
3: Hadi gidelim. Hadi it bakalım. Evet. Oo, yaşasın, bu benim. Evet işte bu.
2: Kaelin Rock. Örümcek adam.
3: Kesinlikle.
2: Pekala. Bunu kenara koy.
3: Tamam.
2: Belki eve bununla gideriz.
3: Evet. Senin için de bir tane buldum. Şuna bak.
2: Dur.
3: Vay canına. Bu harika.
2: Pekala.
3: Bak ne diyeceğim. Her yerinde Kelleher yazıyor.
2: Sana bir şey göstereyim.
3: Hadi canım. Destek tekerleklerim var. Destek tekerleklerine ihtiyacım var gibi.
2: Gördün mü?
3: İçeri girip burada neler varmış bakalım.
2: Sanırım bunlar bazı rafların parçaları.
3: Dostum, burada çok eğleneceksin. Sence bu ne kadar eskidir?
2: Bu bisikletin 50'lerden kalma olduğunu söyleyebilirim. Sadece renginden, buradaki tasarım ve bu küçük etiket 56 olduğunu söylüyor. Sanırım bu kulübe tahmini olarak, söylemem gerekirse 600 ila 1000 dolar arasında eder. Rahat rahat.
3: Şunun üzerindeki örtüyü kaldırmak için sabırsızlanıyorum. Evet, hazır mısın?
2: Hazırım.
3: Bakalım neye benziyor.
2: Aman tanrım, bu bir İngiliz arabası. Çok hoş. Patlak gözlü derler buna. Öndeki farlardan alıyor bu ismi. Farları patlak gözlere benziyor. Ancak biliyor musun, buna Avrupa'da kurbağa gözlü derler. Çok sevdim. Güzel bir araba bu. 10 kişiden 9'u harika bir arabası olduğunu söyler ama öyle değildir. Bu araba bir istisna. Çok uzun yıllardır gayet iyi bakılmış ve korunmuş.
8: Büyük gülümsemeli, patlak gözlü araba. İşte bu İngiliz arabası.
5: Günlük kullanım için bir spor araba olarak tasarlanan patlak gözlü modeller, cep yakmayan klasik eski model çekicilikleri nedeniyle rağbet görüyor. Temiz bir 1960 MK modeli yakın zamanda 44.800 dolara satıldı. Açık arttırma rakamlarının araba kadar şaşırtıcı olabileceğinin kanıtı bu.
2: Zor olan kısmı şu ki sanırım içine sığmayacağım.
0: İşte bazı kırmızı çizgili arabalar.
7: Ne söyleyebilirim, bu 200 dolarlık bir araba. Bunlardan birkaçını bir arada daha önce görmemiştim.
9: Evet.
7: Bunlardan daha fazla var mı peki?
9: Birkaç tane kırmızı çizgili arabası vardı.
7: Evet, tamam.
0: Daha fazlası evet. Var, tamamen başka bir durum var.
5: Bir oyuncak arabaya bakıp tekerleğin etrafında ince kırmızı bir çizgi görürsen işte aradığın budur.
0: Sonra bu kamyonların yer aldığı bir duvar da var. Bakın.
7: Bunların hepsi inanılmaz. Ama şu okul otobüsü kutsal kase gibi. Silah kılıfları ve benzeri şeyler görüyorum. Burada silah bulacağımızı sanıyor musun?
9: Evet, %100.
0: Evet, sadece şunu söyleyeyim ki onları dolu tutardı.
7: Evet, evet, hep öyle yaparlar. Evet, evet. Tamam.
0: Evet, tamam. Burada şu oda var.
9: Dolu demişken.
7: Ayakkabı çekeceklerine bak. Bu noktada hepsi sadece dolu görünüyor. Yani tahminime göre... Babanı tanıdığım kadarıyla o odadan pek fazla değerli bir şey çıkmayacak. Bana göre bu sıralı görünüyor. Evet. Başka evet. Biri bu duruma tanıklık etseydi, aman tanrım, bunu çocuklarım için bıraktığıma inanamıyorum diye düşünürdü.
0: Kesinlikle.
7: Baban bunu çocuklarım için bıraktım diye düşünüyordu. Ne kadar da evet, şanslı.
0: O kadar haklısın ki.
7: Tamam, ekibimle buluşmaya gideyim. Bulduklarını göreyim ve geri gelirim, tamam.
9: İyi fikir.
7: Nasılsınız?
2: Merhaba Matt.
3: Ne var ne yok?
2: Yani... Ne düşünüyoruz?
1: Ne oluyor?
7: Hayatımda gördüğüm en iyi oyuncak koleksiyonu diyebilirim.
2: Ciddi mi?
7: Evet, çok heyecanlandım.
2: Harika.
7: Evet. Mental beyzbol topunu görmedim ama bazı müthiş kırmızı çizgili oyuncak arabalar gördüm. Aşağısı nasıl?
1: İstiflenmiş.
7: İstiflenmiş mi?
1: Evet.
5: Eski usul istek mi? Tamam. Herhangi bir şey?
1: Evet, değerli birkaç şey var. Kutuların içinde bir sürü oyuncak araba falan var.
5: Ha, tamam.
2: Yani ben heyecanlandım. Arabayı demek istiyorum. Bu 1961 model bir İngiliz arabası.
5: Aman tanrım.
2: Harika bir araba. Mükemmel durumda değil ama birinin ona biraz para vereceğini söyleyebilirim.
5: Bütün bunların maliyetinin ne olacağını biliyorum. Siz ne kadar olduğunu sanıyorsunuz?
3: Garajdaki çöp miktarı çok az. 10.000 ile 15.000 arasında diyebilirim.
5: Tamam. 6 haneli sayıların düşük ila orta kısmını düşünüyorum. Yani 100 ila 120.
2: Doğru alıcıları bulursak bu kadardır.
5: Yani bu iş sende.
2: Biliyorum.
5: Evet, pekala. Onları getireyim. Mernie, Aaron, çabuk buraya gelin. Takımımla toplantı yapma fırsatı bulduğuma göre Aaron ve Mernie ile anlaşma zamanı ve bu fırsatı kaçırmak istemiyorum.
4: Ne düşünüyorsunuz?
5: Tamam, kesinlikle bunu yapmak istiyoruz. Yani hiç düşünmeden temizliğin muhtemelen 10 ila 15 bin dolar arasında olacak.
4: Vay canına.
5: Evet, 6 gün sonra tamamen boş bir eviniz olacak. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bu evi kiralayabileceksiniz. Bununla birlikte bunun kesinlikle 6 haneli bir hazine olduğunu düşünüyoruz. İçeride 100 binden fazla olduğunu düşünüyoruz. Paylaşım yapmanız gerekiyor. 30'a 70 nasıl olur peki?
9: 75'e 25 nasıl olur?
5: Tamam, anlaştık.
4: Tamam, çok
5: sevdim
4: teşekkür
5: bunu.
4: Ederim.
5: Pekala. Arkadaşlar,
9: evet. Derlemeye hazır mısınız?
3: Kesinlikle evet.
5: Herkes arayıp işe koyulacağız. İşler hızla ilerleyecek. 6 günde yapılacak çok iş var. Geldiğiniz için sağ olun çocuklar. Çok işimiz var. Garajı ve sonra üst katları gezeceğiz. İçeride çalışan silahlar da var. Bir sürü güzel oyuncak var. Saldırı planımız Mike ve Chris'i içeri göndermek. Kaylin'la ben garajda avlanmaya başlayacağız. Garaj dağınık olsa da orada bazı spor malzemeleri gördük. İmzalı beyzbol topunu bulabileceğimizi düşünüyoruz. Bu benim tarzım bir garaj. Mümkünse büyük bir dinozor yığını oluşturalım, oldu mu?
3: Ha evet, burada başlıyoruz.
5: Bu parça şuraya gitmeli. Bu garaj 30 metrekare görünüyor. Muhtemelen 300 metrekareye sığacak eşya var. Umarım değerlidir çünkü bütün gün sürecek. Bu garajın bana para kazandırması gerekiyor. Bu satılmaya gidecek, evet. Güzel eski yaylı bir baston bu. Daha önce yaşlı bir adamın bacağını kırdığını gördünüz mü? Hayır, hayır, hayır.
2: Sıkça gördüğümüz şeylerden biri insanların hazır yemek menüsü oyuncaklarını saklaması. Genel olarak bu oyuncaklar saklanmaya değmez.
1: Bir sürü oyuncak araba ve uzaktan kumandalı araba mı?
2: Tamam. Bu gerçekten harika bir oyuncak. Bu bir Northwest Airlines Japon uçağı. Işıkları yanıyor. En güzeli de kapısı açılıyor ve yolcuları görebiliyorsunuz. Rahat rahat 150-250 dolar arası bir para eder. Çok sevdim.
1: Bu nedir böyle? Altın yüzükler. Hey Mike.
2: Ne oldu Chris? Silah var mı?
1: Hayır ama bunu buldum.
2: Harika buluş ahbap.
1: Teşekkür ederim.
2: Hey, 14 ayar. İstifçiler eşyaları saklamak için her şeyi kullanır. Çöp torbaları, zarflar, reçeteli ilaç şişeleri. İstifçiler için bunlar mücevher kutuları gibidir. Harika. Muhtemelen birkaç yüz dolarlık altın var.
5: Burada güzel bir süpürge var.
3: Yürüdüğün yere dikkat et.
5: Evet evet, eski patenler ahbap.
3: Büyük araba yarışçısı.
5: Bu kötü. Çok eski, muhtemelen 10-20 dolara satılırdı ama evet. Kedi idrarıyla kaplı ve plastikten çıkmıyor. Yani evet. Çöp bu. Ne yazık ki bu garajda kedi sorunu var. Kediler her yere çiş yapar, her yere kaka yapar. Burası hazır. Evet. Değerinin yarısını alacağımı düşünmeme neden oluyor. Hey! Bu da çöp. İşte başlıyoruz.
3: Oh, her zaman buluyorsun.
5: Yani bu kedi evi değil mi?
3: Evet.
5: Şimdi. Bunlar güzel şeker ölçme aparatı. Değeri var ama üstlerine idrar yapıldığı için saklayamayız. Bu çılgınlık. Tanrım lanet olsun.
3: Çok fazla bu kedi iğrenç. Kakası var burada.
5: Bu çok fazla kaka. Bu kesinlikle iğrenç. Sonra bunun tam yanında 100 dolarlık bir bisiklet buldum, biliyorsun. İstifçilikte bu oluyor. Buna negatif alan diyorum. İşçilik ve çöp maliyetini toplarsam aslında bu alanı temizlemek için harcadığımdan daha az kazandım. Bu evin başka bir yerinde buna gücüm yetmez. Arkadaşlar dikkat edin, bu çok iğrenç. Evet, kollayın kendinizi.

0: bir kez kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Garaj iyice karıştırılıp temizlendi. Şimdi sıra evin içinde. Mike oturma odasına odaklanacak. Chris de mutfağı karıştıracak tabii ki.
11: Bu gidebilir. Bu neymiş? Tombala. Saatler. İşte bahsettiğim bu. Birkaç altın, biraz gümüş. Evet, güzel saatler var. Eski saatler. Vay canına. Evet, bunlar kesinlikle satılabilir. Bolca para. Ah evet. Ne bulduğuma bak. Para, para, para.
12: Sanırım en güzel eşyalardan bazılarını burada bulacağız. Marnie ile Aaron'ın babasının gururu preslenmiş çelik oyuncak koleksiyonuydu. Yatak odasında zaten bir sürü bulduk. Ama en değerli eşyaları oturma odasında sergileniyordu. Bunların bazısını daha önce hiç görmedim. Şu raftaki kutuyu görüyor musun?
13: Bu kamyon kutusu mu?
12: Orada bir araba mı var?
13: Aa, vay vay vay.
12: Bak, hiçbir endişeye gerek yok. Sadece bu kutu bile muhtemelen 40 ila 80 dolarlık bir kutu. Temiz grafikleri var, ezilmemiş veya yırtılmamış bir tane bulmak gerçekten zor. Bu bir itfaiye kurtarma ekibi kamyoneti. Ünlü bir şirket üretmiş bunu. Bu araçlara gerçekten talep var. Genellikle çok gerçekçi ve gerçek araçlara çok sadıklar. Görünüşe göre neredeyse yeni durumda. Bir sürü farklı versiyon yapmışlar. Mesela sadece odaya bakınca şuradaki rafta gerçek değeri görüyorum. Kamyonetle uyumlu otel tabelamız var. Normalde sadece birini ya da diğerini bulursun. Ama sonra başka imalatçılar da var. Bu aile arabası aslında ünlü bir marka. Yanında olması gereken bir kamp karavanı var. Aa, işte burada. Bu odanın tek başına 20 ila 40 bin dolar değerinde olmasına şaşırmam doğrusu. Bu koleksiyonun yüksek talep göreceği şüphesiz. Ancak zengin ve tam fiyatı ödemeye istekli alıcılara ihtiyacımız var. Kullanılmış giysiler.
10: İkinci gün. Garajı karıştırdık ama değerli bir şey bulamadık. Şimdi evin içine odaklanacağız ancak hedeflediğimiz eşyaları bir an önce bulmamız gerekiyor.
11: Pekala, neyin var bakalım?
10: Bir sürü saatimiz var.
11: Aman tanrım.
10: Efsanevi Les Gold'la her gün çalışamazsınız. Bu yüzden onu gördüğüm için heyecanlıyım. Pazarlık yapmak için heyecanlı değilim.
11: Vay canına, muhteşem bir koleksiyonu varmış. New York'ta üretilmiş paslanmaz çelik bir saat. Yani burada gerçek markalar var. Bu 250 dolar etmeli, hepsinin değeri var. Markaya göre 100 ila 500 arasında değişir.
10: Bir tanesi.
11: Her biri.
10: Vay canına. Les tam da duymamız gereken şeyi söylüyor. Dostum 100 tane saat olduğunda maliyet çok hızlı artar.
11: Buradaki hareketi evet. Görüyor musun? Şimdi burada gördüğün mücevherler var ya, ne işe yaradıklarını biliyor musun? Saatin daha pürüzsüz çalışmasını sağlar. Böylece evet. Yağlamana gerek kalmaz.
10: Ciddi misin? İkimize de uyan bir anlaşma yapmaya tamam. Çalışalım. Yani en yüksek noktam 8000 olur. Tamam. Senin düşündüğün ne?
11: 5000.
10: 6000'e çıkar mısın?
11: 5800.
10: Tamam, kabul ediyorum. Teşekkür ederim.
11: Sorun değil.
10: Les pazarlıkta acımasız. Bu saatlerin tanesi 200 dolar etmiyor mu? Muhtemelen. Ancak bunları almam ne kadar zamanımı alacak? Bu aile için son anda nakit lazım. Les bana şu anda saat başı 58 dolar veriyor. Hemen bunları alıp gidecek. Zamanımızı iyi kullanmak ve aile için hemen nakit elde etmek anlamına gelir bu.
11: Sen daha ağır kutuyu taşıyorsun.
10: Önden buyurun efendim. Hayır önden buyurun.
12: Bu iki zamanlı motor var. 60'lı yıllara kadar üretilmiş bir motor bu. 700 dolar istiyorum.
0: Ben daha çok 400 dolar düşünmüştüm.
12: 500 dolar. Ortada buluşalım.
0: Buyurun efendim.
12: Teşekkür ederim.
10: Bu harika dostum. Kesinlikle küçük.
8: Evet, içeri girmek benim için hiç de kolay değil bu kesin.
10: Hayır, bence çok pratik değil. Aaron'ın babası bu muhteşem İngiliz arabasını bıraktı ve cidden iyi durumda görünüyor. Ancak hakikaten bilmenin tek yolu Aaron'ın benimle birlikte test sürüşü yapması. Kim bu arabayla yola çıkmak istemez ki? Şimdi bu yaramaz çocuk araba kullanıyor. Sevdim bunu. Sevdim. Bu harika.
8: Bana James Bond'u hatırlatıyor.
10: Evet.
8: Patlak göz babamın son büyük alışverişlerinden biriydi. Dünyanın en iyi arabalarından biriydi. Bu arabayı son bir kez kullanma fırsatı bulduğumda sanki dünyanın tepesindeymişim gibi hissettim. Ne düşünüyorsun?
10: Ahbap çok sevdim.
8: Harika değil mi?
10: Harika ama neden satman gerektiğini de çok iyi anlıyorum senin.
8: Evet yani pratik değil. 3 çocuğum var. Arka koltuğa sığmıyorlar çünkü...
10: Arka koltuk yok. Bu test sürüşü daha iyi olamazdı. Bu araba harika çalışıyor. Büyük bir rahatlama. Şimdi en yüksek fiyata piyasaya sürebiliriz. Satın almak isteyen ve bugün aracı alıp götürecek birini bulmam gerekiyor sadece. Pekala bakalım ne kadar yapabileceğiz dostum.
8: Evet efendim.
10: Satacağım bunu. Evet.
8: Evet dostum.
12: Koleksiyon için temel olarak 350 değil.
9: 350 uygun bir teklif.
12: Çok teşekkür ederim.
9: Teşekkür ederim. Minnettarım.
10: Mickey Mantle imzalı topu henüz bulamadık. Bu yüzden Chris'le oturma odasına gidiyoruz. Çünkü en değerli eşyalarını burada saklardı. Sanırım Temel de burada yaşıyordu. Her yeri ve her şeyi kontrol ettiğinden emin ol. Burası onun kokpitiydi. O yüzden ne bulacağımız konusunda gerginim. Hadi birazını temizleyelim.
14: Bir sürü uzaktan kumandamız var.
10: Tamam. Şunu mutfağa koy. Hadi. Bir dikiz aynası var. Her zamanki gibi. Vay canına, işte başlıyoruz. Aman tanrım dostum. Gördün mü bunu?
15: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
16: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
17: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
18: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
17: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
16: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
17: Değişemem ve değişebileceğime dair
18: inancım da yok.
17: Başka lezzet yok.
16: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
19: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
20: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
21: kurdu. Birlikteliğin tadı.
1: adı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
21: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
22: Üst düzey bir meydan okuma.
21: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
23: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
21: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
10: Babanın silah koleksiyonunu bulduk ve hepsi yasal. Bazı Glock'lar, bazı Ruger'lar ve daha önce hiç görmediğim birkaç nadir silah gördüm.
14: Aman tanrım.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 silah. Bu bir yedek tabanca. Genellikle kolluk kuvvetleri için kelepçe kılıflarında saklanır. Bunlar yerel silahlar, yerel olarak üretilmiş, çok koleksiyon değeri var. Milyonlar etmezler. Aman tanrım, bunun sadece bu kadar olmadığını biliyorsun. Garanti ederim, daha fazla silah var.
14: Evet, ondan bunu beklemezdim. Kanepenin altına bak. Matt, bir şeyler daha var.
10: Ha, evet.
14: Onları sen hallet.
10: Bir tane var. Mary ve Aaron babalarının bir yerlerde silah sakladığını söyledi ve şaka yapmıyorlardı. Az önce salonun ortasında bir sürü silah bulduk bunlar. Satış hedeflerimize cidden yardımcı olacak. Bir Colt var.
14: Aa, bu güzel.
10: Bir tane daha var. Bir Smith & Wesson buldum.
14: Niye hazırlanıyormuş bilmiyorum ama hazırmış.
10: Bilirsin, birisi onun oyuncaklarını çalabilirdi. Bunların çoğu değerli, özellikle de bu. Bu küçük kahverengi oyuncak bunlar. Cep tabancaları ve yüzyıllardır yeleklerin ve botların içine saklanıyorlardı. Herkesin evde silah olduğunu bilmesini sağlayın, tamam mı? Silahların dolu olduğunu varsayacağız, tamam mı? Harika bir iş dostum, bu muhteşem. Aman tanrım. Garajda çok fazla değer kaybetmemize rağmen bugün Chris Kaland ve ben Bodrum'dan başlayacağız ve umarım o Mickey Mantle beyzbol topunu buluruz.
13: İlerlemeyi görebiliyorum.
10: Güç bela. Özür dilerim. Şimdiye kadar gördüğüm en yoğun istiflerden biri bu.
13: Bunların hepsi plastik, hala kapalı. Hasarlı değil. Bu mükemmel.
14: Durun bakalım. Tombala. Bahsettiğim şey bu. Gümüş paralar. Saf para.
10: Şuna bak ahbap. Hey Mike.
24: Evet Matt.
10: Nedir bu?
24: Bu bir kıvılcım tabancası. Araştırma yapmadan tahmin etmem gerekirse muhtemelen en az 20 veya 30 dolarlık bir elektrik şoku veren cihaz olduğunu söyleyebilirim.
10: Pekala, seni duyuyorum.
25: Merhaba Matt, karıştırdım bunu.
10: Evet.
25: Biliyorum, süper değerli hazineler arıyorsun. Bunu inceledim ama çok fazla televizyon pazarlaması ürünü olduğu için yaklaşık 2850 dolar ödemek istiyorum. Gerçek değeri 3300 ila 3700 dolar. Dolayısıyla elbette satın alacağız. Sonra parça parça satıp kar edeceğiz.
10: 3 civarında verme şansın nedir peki?
25: Yani bu anlaşma yapmamızı sağlayacaksa sana kesinlikle 3000 veririm.
10: Hadi yapalım bunu.
25: Mantıklı,
10: 3000.
25: Minnettarım.
10: Tamam. Tamamdır. Teşekkür
25: evet,
10: ederim
25: teşekkür
10: dostum.
25: Ederim. Tamam, sağ ol.
24: Pekala Robert. Bir dakikana ayır. Çevrene bak. En değerli preslenmiş çelik oyuncaklarla ilgilenen yerel bir oyuncak koleksiyoncusu buldum. Bu oyuncakların değeri en az 40 bin dolar. Bu seviyeye ulaşamazsak 100 bin dolarlık kar hedefimizin çok altına düşeriz.
26: Bunların hepsi ünlü markalar. Güzel şeyler bunlar. Çok hoşuma gidiyor. Minibüsün bu denli temiz olması gerçekten çok güzel. Ama bu benim gıcır gıcır kutum değil.
24: Aha.
26: Şu boyayı görüyor musun? Şuradaki boyayı. Görüyorsun değil mi?
24: Elbette.
26: Ne kadar ince olduğunu görüyor musun? Bu değerini düşürüyor işte.
24: Bir sürü koleksiyoner ve satıcı tanıyorum ve onlarla ilk tanıştığınızda işten anlayıp anlamadığınızı görmek için sizi sınarlar. Düşük bir teklif sunarlar ya da pazarlıkta sizi zorlarlar. Bu oyunun bir parçası. Sizden istediğim koleksiyon için sunabileceğiniz en iyi teklif.
26: Tamam bakalım neredeyiz?
27: 6, 7, 8, 9, 10.
26: Preslenmiş çelik için yaklaşık 65. Nakit olarak ve hepsini hemen alıyorum.
24: Teklifin için gerçekten minnettarım. Sanırım farklı yerlerdeyiz. Bu hiç ortaya çıkmamış bir koleksiyon. Araba başına $50 veya daha az.
26: Evet.
24: Bu parayı bırakamam bunu.
26: Peki ne kadar bir paranın peşindesiniz acaba?
24: Evet, yani $40,000 altında bir yerde değilim ben. Hı-hı.
26: Yani bu çok kötü.
24: Satış süreci henüz başında. Bu nedenle daha iyi veya daha değerli teklifleri değerlendirmemek koleksiyona haksızlık olur. Geldiğin için teşekkür ederim. Sonucu sana bildiririm.
26: Evet.
24: Ne dersin?
26: Evet.
10: Pekala, sana küçük bir sürprizim var. Seveceğini düşünüyorum.
0: Aa, lanet olsun.
10: Bugün Marnie'yi birkaç nedenle yerel bir atış poligonuna götürüyorum. Birincisi, babasıyla silah atışı eskiden çok sevdiği bir faaliyetti. İkincisi, bu silahların değeri ne kadar ve bunları nasıl satmam gerektiğini öğrenebilmek için bir uzmanla konuşmam gerek. İşte geldik.
0: Harika.
10: Seni görmek güzel dostum. Bizi
2: kesinlikle
10: ağırladığın için teşekkürler.
0: Evet, memnun
2: tanışmak
0: oldum.
2: Tanışmak harika. Mani, bunlar gerçekten çok güzel parçalar. Şu sağdaki Colt modeli 1908. Yerek cebinde taşınmak için tasarlanmış bir beyefendi tabancası. Tam burada, Michigan'da üretilmiş. 70'lerin sonuyla 80'lerde üretildi. İnsanlar bu küçük cep tabancalarını çok severdi.
10: Mani ve Aaron'ın babalarının boyunun kısa olduğunu ve bu küçük silahlar eline tam oturduğu için onları çok sevdiğini söyledi.
2: Bu model şefin özeli olarak bilinirdi. Masa başı görev yapan kollu kuvvetleri arasında çok popülerdi. Daha ince bir profili vardı, bu yüzden memurun kolçağına takılmıyordu.
0: Harika bu.
10: Etkilendim. Bu silahlar gerçekten iyi durumda. İyi ateş ediyorlarsa $10,000 ile $15,000 arası bir fiyat bekliyorum.
2: Bunlardan biriyle daha önce ateş ettiğini hatırlayıp hatırlamadığını sorarak başlayabiliriz belki.
0: Şu olsun.
2: Güzel.
0: Cep tabancalarını çok severdi.
2: Baş parmaklarınız öne baksın. Emniyeti unutmayın.
0: Ah.
2: Güzel. Matt, denemek ister misin?
10: Hadi bakalım, deneyeyim. Yani açıkçası bana bakınca erkeksi bir adam bu. Çok ateş ediyor olmalı diye düşünebilirsiniz şaşırtıcı bir şekilde. Etmiyorum.
0: Güzel değil mi?
10: Cidden kolay ateş ediliyor.
2: Ele biraz oturuyor bu.
0: Oh. Vay canına, bu geri tepti.
10: Tam 12'den vurdun ahbap. Bu silahlar yıllardır koltuk minderlerinin altında saklanmasına rağmen kusursuz atış yapmaları harika bir haber. Kartlarımı doğru oynarsam bu koleksiyondan yaklaşık $10,000 kazanabilirim. Buna eminim.
2: 12'den vurdun.
10: 5. güne girerken her şey satışla ilgili. Özellikle büyük fiyatlı ürünlerimiz. Marnie'nin babasının 3 tür silahı vardı. Tabancalar, tüfekler ve cep tabancaları. Ve her biri için belirli bir alıcı bulacağım. Merhaba, geldiğiniz için teşekkür ederim Matt Bell.
3: Tanıştığımıza memnun oldum.
10: Teşekkür ederim. James. James'le
3: tanıştırayım. Merhaba James, tanıştığımıza memnun oldum.
10: Michigan'da silah satışı konusunda sıkı yasalar var. Bu yüzden silah uzmanı James'i getirdik. Kendisi evrak işlerini düzgün bir şekilde halledecek. Böylece silahlar usulüne uygun olup satılacak.
3: Ne kadar istiyorsunuz bunları?
10: Sanırım 5000'e düşebilirim.
3: 4500 nasıl? Nakit.
10: Anlaştık. Tamam, bu harika.
3: Tamam.
10: Buradan almanı sağlayacağım.
3: Tamam.
10: Bu silah koleksiyonu çok çeşitli. Çok fazla marka, model ve kullanım alanı var ki bu aslında bizim işimize yarıyor. Alıcılara yönelik çok geniş bir ağ örebiliyoruz. Bu yüzden çok fazla talep vardı. Yani tüm silahları tek bir kişiye satmak zorunda kalmadım. Birden fazla alıcıya toplu satış yapabildim.
4: Babam bir koleksiyoner. Browning hayranı olduğunu biliyorum.
10: Bütün parti için 8000 umuyordum.
4: 6'ya inebilir misin?
10: Anlaştık dostum.
4: Teşekkür ederim.
10: Teşekkür ederim.
5: Evet, cidden güzel bir yedek tabanca için hoş bir istek. Güzel bir ceket cebi tabancası. Ne kadar düşünüyorsun?
10: 2500 hoşuma gider.
5: Yapalım bunu.
10: Silah satışından iyi para kazandık. Ama hedeflediğimiz ürünlerden henüz hiç satmadık. Ve o Mickey Mantle topunu bulmayı hakikaten umuyorum.
24: Burada bir şey daha var. Her zaman cepleri kontrol ederiz. İşte burada. Sakız bu. Evet.
14: İkiye bölemeyeceğine iddiaya girebilirim.
24: Kendimi kandırılmış gibi hissediyorum. Bu küçük kahverengi noktaların ne olduğunu bilmiyorum.
14: Sadece aroma.
24: Ha, öyle mi? Kesinlikle çiğneyemiyorum.
14: Dişçi randevun Mart ayında öğlen.
24: Yeni tel taktırdım. Şeffaf plakayla destekleyeceğim. Ha, hayır. Hayır, hayır, hayır. İğrenç mi? Gerçekten iğrenç. Vay canına.
14: Dostum, muhtemelen 40 yıldır falan oradaydı. Bunu beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Tamam.
24: Tamam, şu eski dergilere bakalım. Şunlara bakar mısın? Tamam. Biraz değeri olabilir. Birkaç dolar eder. Aa, işte ihtiyacım olan şey Chris.
14: Ah evet, gümüş bareti. Duydu sana.
24: Dostum. Şimdiye kadar girdiğimiz evler içinde en sevdiğim ev bu.
6: Şuna bak dostum, bu oyuncak kutusu, evet. Ve bir paket, içinde 72 tane var.
14: Vay canına.
6: Bunlardan 70 tanesi standart. Tamam. Bir ya da iki tanesi hazine değerinde ve üzerinde fabrika işaretleri
14: var. Bizde 6 tane var.
6: Yani tam anlamıyla altın bulduk. Bunlar fabrikadan çıkmış kapalı oyuncak araba kutuları, kapalı ve 20 yıllık olmaları bunlara muazzam değer katıyor. Ve bu büyük bir keşif. Güzel bir kazanç dostum.
14: Evet.
7: Klasik arabalar. Bu da ne? Vay be. Oo. Matt baksana.
6: Ne oldu?
7: Buraya gelir misin? Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
6: Aradığımız Mickey Mantle topunu mu buldun az önce sen?
7: Umarım bu gerçektir dostum.
6: Sanırım gerçek. Onur listesindeki Mickey Mantle, Babe Ruth'tan sonra en çok sevilen New York Yankee oyuncusu olmuştu. Vuruşunu iki elle yapmasıyla ünlüydü ve kariyerinde 536 sayı vuruşu yaptığı için sopası ve imzası adeta altın değerindeydi. 1952 yılına ait imzalı koleksiyon kartı kısa süre önce yaklaşık 800 bin dolara satıldı. Bunun hangi yıl imzalandığını biliyor musun?
7: Belgeleri kontrol edelim.
6: Bir bakayım. Makbuz bu. Niçin para verdiğini anladım. Mickey Mantle beyzbol topu. 1994. Ne yazık ki bu top umduğumuz kadar değerli değil. İmzalı beyzbol toplarının değeri oyuncu emekli olduktan sonra düşer. Ve Mantle bu topa 1968'deki emekliliğinden çok sonra imza atmış. Yani ne yazık ki sandığımız kadar para kazanamayacağız. Ancak yine de birkaç yüz dolar, belki bin dolar kazanacağımızı düşünüyorum. Yani aldığı yerde kaç tane satmışlardır merak ediyorum. Yani orada olabilmesi için bir sürü satmış olmaları gerekir ama yine de evet dostum, sadece kutuyu mu karıştırıyorsun sen?
7: Evet, sadece o kadar.
6: Kötü haber şu ki Mantle topundan çok fazla para kazanamayacağız. Ama iyi haber şu ki bu bodrumda bir sürü değerli eşya bulduk. Şimdi her satışı anlamlı hale getirmemiz gerekiyor.

0: Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Nazarlar değmesin.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
8: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
10: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
11: Ama bir mucizeye gerek var.
10: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
11: İşte bu Fairy mucizesi.
10: Fairy 30 dakikada mucize.
12: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
13: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
14: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin.
15: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
16: Mol Ped'den kız sözü.
17: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
18: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
19: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
20: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
19: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
20: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
21: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
22: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
23: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
24: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
25: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
26: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
27: Üst düzey bir meydan okuma.
26: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
28: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
26: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
29: Şu duvarın önüne diz.
30: Fotoğraflar.
31: Aa, çok varmış. İşte evet, buradayız. Gerçekten evet.
0: Bu Edin koleksiyonu. İnsanların belirli eşyaları seçip almasını istemiyoruz. Her şey için bir alıcı bulmayı umuyoruz.
1: Oh, harika. Göz atabilir miyim?
0: Evet, lütfen etrafa bak. Çok sayıda potansiyel alıcı geldi ama bu preslenmiş çelik oyuncaklar için istediğimiz teklifleri alamadık.
1: Bunlar oradakilerin en iyileri. Çok ilginç. Her şey güzel görünüyor. Hepsini algılayıp fiyatını tahmin etmek çok zor. Ama 75'e falan ilgilenirim. 7500. 7500 olur mu?
0: 40 bin doların altına inemem. Koleksiyonu görmek için gelen birkaç kişi daha var. Teklif alıyoruz.
1: Elbette.
0: Sonra size geri döneceğiz. Bu koleksiyonun değerinin çok altında bir teklif yine. Bu noktada en yüksek fiyata satabilmek için yaklaşımımızı yeniden düşünmeye başlamalıyız. Çünkü bu teklifler yeterli değil.
2: Bu son günümüz ve işler kızışıyor. Her satışı kârlı hale getirmemiz gerekiyor. Her şey satılmalı. Yani seni bunun için çağırdım. Bunu sevebileceğini biliyorum.
3: Aa, evet, bu Mickey. Bazı mühürlü kutularınız vardı. Onlar da ilgimi çekmişti.
2: Satışlarda hala gerideyiz. Bu yüzden bu odada bulduğumuz her eşyayı en yüksek fiyata satmam gerekiyor. Aksi takdirde başa baş gelip gelemeyeceğimizi bile bilmiyorum. 6 kutu var, 2 tanesi açık. Ayrıca tek seferde satılabilecek nadir kırmızı çizgili bir kutu da var.
3: Bunları satın almayı gerçekten çok isterim. Çok güzel bir koleksiyon. Gerçekten.
2: Her şey için ne kadar verirsin? Yaklaşık 25 bin almayı umuyorum.
3: Bu kadar parayı rahatça harcamak için kesinlikle burada oturup her arabaya bakmam gerekir.
2: 20 bin verebilir misin?
3: Tamam. İyi fikir.
2: Anlaştık Ahbap. Kabul ediyorum. Sevdim bunu. Satışlar gelmeye başladı ve buna ihtiyacımız var.
0: Peki. İçinde oyuncak arabaların olduğu bir kutuya bakarsanız çoklu arabaların olduğu bir paket göreceksiniz. Yani onları dışarı çıkarın.
4: Bunların üçünü de almak istiyorum. Üçünü de
2: mi? Sevdim bunu. 1200 verebilir misin?
4: 1000 olur mu?
2: Evet. 1000 yaparım.
4: Teşekkür ederim
2: dostum. Sevdim bunu. Sen kamyonu almaya git. Ben bunları getireyim.
4: Pekala.
2: Şuna bakın. Araba için burada olduğunuzu tahmin ediyorum.
5: Burada satılık bir araba olduğunu duyduk.
2: Bir adam bir İngiliz arabasını satın almaya aynı model arabayla geldiği zaman doğru yerde olduğunuzu bilirsiniz. Satışlarda 100 bin dolarlık hedefimizin yarısını geçtik. Mike hala preslenmiş çelik oyuncak koleksiyonunu nasıl satacağını çözmeye çalışıyor. Bu yüzden arabanın satışı her zamankinden daha önemli. Burada gerçek bir baskı var. 61 model.
5: Bunlar patlak gözü ürettikleri son yıl.
2: Aile hakikaten sadece değer göreceği bir yere gitmesini istiyor. İçine girmeye çekinme, tamam mı?
6: Evet, içini görmeyi çok isterim.
5: Bu arabaya binmenin bir yolu var. Binmiyorsun, üzerine konuyorsun. Bu hoş. Hem de çok hoş.
2: Beğendin mi?
6: Evet,
5: güzel.
6: Çok hoş.
5: Harika.
6: Çok güzel. Harika.
2: Hakikaten iyi bakılmış.
5: Kaputun altına bakmak ister misin Carol?
6: Tabii.
5: Bakalım nesi var. Çok güzel. Jeneratörden daha iyi olan bir alternatörü var. Gördüğüm kadarıyla hiçbir yerinde pas yok.
2: Aslında 24 civarında bir şey istiyorlar.
6: Bilmiyorum.
5: Bu oldukça yüksek bir fiyat.
2: Peki siz ne önerirsiniz?
5: Ne düşünüyorsun?
6: Sence değeri ne kadar?
5: Sence 17.500'e düşerler mi?
2: Bu gerçek bir teklif mi?
6: Evet.
2: Hakikaten 17.500 veriyorsunuz.
5: Evet.
2: Anlaştık.
6: Tamam.
2: Anlaştık.
6: Evet. Joe kendine bir araba aldı.
2: Evet anne, sadece bir araba kaldı.

0: Moşbey ev istediğinizi söylemiştiniz.
1: Aa, tanrım, babamın taşındığı günkü gibi.
2: Bunun aynı ev olduğuna inanamıyorum.
0: Evet, bu mekanı kiralamaya hazır hale getirmek için çok çalışmak gerekti.
1: Evet, bu çılgınca.
0: Hadi gidip yatak odalarına bakalım.
1: Vay canına, tamam.
0: Üçümüz bu odada ayakta duramıyorduk.
2: Doğru. Evet, neredeyse tabana kadar doluydu.
1: Aman tanrım. Buradan geçemiyordun. İnanılmaz bu.
2: Yeni bir başlangıç gibi geliyor. Nefes alabiliyormuşuz gibi hissediyorum. Elbette birçok şey gitti ve babam bunlara çok önem verirdi. Sanki onun bir parçası da gitti gibi geliyor ama biliyor musun? Şimdi önümüzde 5 yıllık bir iş yok.
1: Aman tanrım. Ne? Burası ne kadar da büyükmüş.
0: 4 yatak odalı bir ev için alanınız var. Bu da kirayı önemli ölçüde değiştirir.
2: Vay canına. Burasını daha önce hiç bu şekilde görmemiştim.
1: Ne diyeceğimi bilmiyorum. Delilik bu.
0: Hakikaten çok zorlayıcı olan bir alana gidelim. Hadi.
1: Aman tanrım.
2: Bu arka köşede bulunup bulunmadığımı bile hatırlamıyorum.
0: Şey, bir kedi yaşamıştı. Onu söyleyebilirim. Kedi orada yaşıyordu.
1: Aa, vay canına. Nasıl yaptınız?
0: Bunu konuşalım. Dışarı gelin hadi. Şu kokudan kurtulalım. Tamam. Babanın şimdiye kadarki en iyi istifleyici olduğunu söyledin ya. Bakalım sayılar gerçekten tutuyor mu?
1: Evet.
0: 1 ton şey sattık. Saat sattık. Bir sürü güzel kırmızı çizgili araba. İmzalı Mickey Mantle beyzbol topu. Silahları sattık. Bahçede bir sürü şey sattık. Neredeyse 30 bin dolar. Arabayı sattık. Sonra bir sürü güzel preslenmiş çelik oyuncak vardı. 8 civarında teklif edildi. 12'den teklifler aldık ve dürüst olmak gerekirse yeterli değildi. Şu anda hepsi açık arttırmaya gidiyor. Bunun 40 ila 50 bin dolar arasında olacağını tahmin ediyoruz.
1: Vay canına.
0: Yani bunların hepsini toplarsanız bu hafta satışlar 135 bin doların biraz altındaydı.
2: Vay canına.
0: 25 bin maliyet, geriye bölüşecek 110 bin kaldı. İkinizin de bu konuda bana yardım etmesini istiyorum. Nakit olarak. İşte buyurun.
1: Aman
0: bana
1: tanrım.
0: 27.500, bu da size 82.500 dolar demek bu. Aslında bu babanı en iyi istifçi yapar. Öyle değil mi?
1: Teşekkür
2: ederim baba.
1: Evet.
0: Bir teşekkür ederim. Varmış.
1: Evet,
2: abimizin de bir planı
1: varmış.
2: Var.
1: Eve girdiğimde hemen endişeyle ve korkuyla doluyordum. Bunu nasıl yapacağım diye. Çok ağır bir işti ve bunun için de Matt ve ekibi üzerimizdeki yükü aldığı için onlara minnettarız.
0: Tamam, içeride bulduğumuz başka bir şey var mı? Bunu senin için bulduk.
1: Özür dilerim.
2: Yani onunla benim birlikte aldığımız ilk araba, ilk kırmızı çizgili araba bu. Aaron'ın iyi gözüyle bulduğu araba bu. 4 Kasım 2000'de oyuncak araba fuarında ondan satın aldım yazıyor. Bunu sakladığına inanamıyorum. Bunu bulmana çok sevindim. Bilirsiniz, onun tüm koleksiyonuna sahip olmayabilirim ama o arabayı bulmak bana babamdan bir parçayı yanımda hissettiriyor. Onu sonsuza dek saklayacağım. Oğluma verebilene kadar benimle olacak bir şey bu. Bu yüzden çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet, evet, çok sevdim. Tamam, sarılalım. Ben buradan gidiyorum.
2: Sana çok minnettarım. Bir sonrakine teşekkür ederim.
1: Babam dünyanın en büyük istifçisiydi. Tişörtü yapalım.
2: Bunu yapacağız.
0: Pekala. Teşekkür ederim
1: çok
0: çocuklar.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: 6 günlük zorlu bir iş olmasına rağmen 100 bin dolarlık genel kar hedeflerimizi aştık. Her hafta bir korsan hazinesi buluyorum. Dünyadaki en havalı şey bu ve işimi seviyorum.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: De böyle. Otobit'te.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın. Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
13: Tabii.
14: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
5: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırmayın.
5: İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak...

0: Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
8: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Ya şimdi burada Rıfat Altan Behzat da olsaydı ne güzel olurdu.
1: Kim bilebilirdi ki birlikte konsere giderken son yolculuğumuz olacağını?
2: Ülkü'yle biz yaralı olarak kurtulduk. Ancak bir şoförün yapmış olduğu kural hatasından dolayı ya öteki kardeşlerimiz?
1: Keşke herkes kurallara uysa, yolculuklarımız değil, kazalar son bulsa.

0: Evet. Ormanın içindeki kerpiç evden bahsediyoruz.
1: Doğru.
0: Tamam. Peki bunlar ne ağacı?
1: Cennet ağaçları.
0: Pek cennete benzemiyor. Şuraya bak. Dönüp evin üzerine doğru büyümüş. Ne? Bu ağaçların bir görevi var gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Bu kadar geniş bir arazi varken gelip evi ele geçirmeyi seçmişler. Böylesini hiç görmemiştim. Öyle bir barınağa bakıyorum ki sanki bomba patlamış.
2: 23 kilo yiyecek kaybettiniz. Ne yani, elektrik şebekesinden dolayı mı?
3: Çiftçilerin aleyhine çalışan birçok şey var.
1: Bu şekilde daha ne kadar hayatta kalabiliriz bilmiyorum.
0: Geri çekil.
3: Baba!
2: Dikkat et.
0: Bu kerpiç yapıya taşınma hayali ne kadar gerçekçi bilemiyorum.
4: Bu çiftlikte başarılı olmak benim için her şey demek.
3: Evet.
0: Hiç kerpiçten tuğla yaptım?
1: Hayır, yapmadım.
0: Ben de yapmadım. Ardı ardına zorluklarla karşılaşıyoruz ama asıl soru şu. Bu çiftliği kurtarabilir miyiz?
3: Pekala, evet. Bu durumda tek umudumuz sensin.
0: Ne?

0: Kuzey New Meksiko.
1: Ve işte orada büyük nehir Rio Grande. Bu nehir vadinin can damarı.
2: Daha önce hiç New Meksiko'ya gelmemiştik.
1: Bu bir ilk.
3: Kış yeni başlıyor. Rainey ailesi büyüleyici topraklar New Meksiko'daki ilk kurtarma operasyonuna yanıt veriyor. Genç bir çift evlerini tabiat anadan geri almak için mücadele ediyor. Bu vahşi ve gaddar bölgede kavurucu yaz sıcağı ve kuraklık kışın buz ve kara dönüşüyor. Rocky Dağları'nın güneyinden gelen şiddetli rüzgarlar büyük yıkıma yol açarken yerli kabileler Rio Grande'nin hayat veren sularında refah buldu.
1: Burası Kuzey Amerika'nın kendi kendine yetebilen ilk bölgelerinden biriydi. New Mexico'nun bu bölgesinin yerlisi olan Pueblo halkı olayı çözmüştü. Hayatta kalmak için ihtiyaç duyulan her şey bu vadide yetişiyordu.
3: Pueblo halkı asırlardır burada gelişmiş ve kerpiç yapıyı ilk kullananlar arasında yer almış ve hali hazırda Güneybatı'yı saran eşsiz bir mimariye öncülük etmiştir. Ancak geleneksel inşaat ve hayatta kalma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmayan acemi yerleşimciler için New Mexico'nun kuzey bölgesi evcilleştirilemeyen dayanılmaz ve tehlikeli bir yer olabilir.
4: Ben Taylor.
5: Ben Jacob ve biz New Mexico'nun kuzeyinde yer alan 20 dönümlük çiftlikte yaşıyoruz.
4: Yaklaşık 3 yıl önce bu mülke taşındık. Aradığımız her şey buradaydı. Suyu vardı. Önceden var olan bazı yapılar vardı. Ama hedefimiz toprağı yenilemek, kendi yiyeceğimizi yetiştirmek, kendi kendimize yetmek ve bir aile kurmak.
5: Fakat buraya yerleşme hayalimizin hayatımızın en büyük mücadelesi olacağını hiç ummuyorduk.
3: Mevcut tarihi bir kerpiç eve sahip olma hayallerine ulaşmada İki adım önde oldukları umudunu vermişti. Ama sonra gerçeklerle yüzleştiler.
4: Kerpiç yapı yaşanabilir bir yer değil. O kadar uzun süredir ihmal edilmiş ki cennet ağacı denilen ağaçlarla kaplı. Yaşadığımız yerde son derece istilacı. Köklerini zemine halı misali sarıyor. Böylece evin temelinin altına tutunuyorlar.
5: Ağaçları hiç durmaksızın testereyle kesiyorum ama Medusa gibi tekrar çıkıyorlar.
6: Bu yüzden kırık oyuncak gibi bir karavana taşındılar. Bir anne olarak benim için çok ürkütücü. O oyuncak karavandan hemen taşınmaları gerek.
5: Bu ağaçlara karşı verdiğimiz mücadeleyi kazanamazsak, burası benim yerime o ağaçların çiftliği olacak.
3: Uygun bir barınaktan yoksun olmak, bu acımasız çiftlik şartlarındaki birçok sorundan sadece ilki. Çift, bunun dışında bölgenin aşırı iklimi nedeniyle hayvanları ve gıda üretimiyle ilgili zorluklarla da karşılaşıyor.
4: Ördeklerimiz var ama en çok zorlandığımız şey onlara uygun olacak bir gölet bulmak. Çocuk havuzlarını denedik. Onlar da güneşte birkaç ay içinde çürüyüp parçalanıyorlar.
5: Ve kışın buz tutuyorlar.
4: Şu anda hiçbir gıda ürünü yetiştirmiyoruz. Denedik ama buradaki sıcaklık değişimleri nedeniyle başarılı olamadık. Seramızdaysa en ufak bir ısı hissiyatı bile oluşturamıyoruz.
5: Elektrik kesintilerinden acı bir ders aldığımız için şebekeden bağımsız yaşamak istiyoruz. Birkaç ördek ve 4 kaz avlamıştım. Ancak son elektrik kesintisinde dondurucu çalışmadı ve yaklaşık 23 kilo et kaybettik. Üstelik o tüm yiyecek stoğumuzdu.
4: Bu çiftlikte başarılı olmak benim için her şey demek.
5: Bu şekilde ne kadar daha hayatta kalabileceğimizi bilmiyorum. Sanki asla gerçek bir eve taşınamayacak ve sorunların hiçbirini çözemeyecekmişim gibi geliyor. Marty, Misty, Matt.
4: Yardımınıza çok ihtiyacımız var.
1: Evet, işte oradalar. Hadi başlayalım.
7: Merhaba.
8: Merhaba.
7: Merhaba.
5: Merhaba.
7: Merhaba arkadaşlar.
5: Hoş geldiniz.
8: Hay canına.
5: Jacob.
1: Jacob, memnun oldum.
5: Memnun
1: siz?
5: Oldum.
4: Taylor.
9: Merhaba, ben Robert.
4: Tracy.
1: Çok memnun oldum. Bu eyalet engebeli.
7: Evet, ayrıca evet. Umduğumuzdan daha da soğuk. Siz buralı mısınız?
4: Evet, ikimiz de burada doğup büyüdük.
1: New Mexico'nun bu bölgesinde.
5: Santa Fe'de.
4: Yaklaşık bir saat uzaklıkta.
5: Evet, yaklaşık 3 yıl önce oradaki küçük karavana taşındık.
7: Orası eviniz mi?
1: Kışın orada ısınabiliyor musunuz siz?
5: Hayır.
1: Burada hava ne kadar ısınıyor?
4: 30 derecenin üzerine çıkıyor.
1: O karavanda yazın evet. Senin diyebiliyor musunuz peki?
4: Hayır.
5: Hayır. Hemen şurada bir kerpiç ev var.
7: Neden orada yaşamıyorsunuz?
5: Henüz yaşanabilecek güvenli bir ev haline getiremedik maalesef. Ayrıca çöp büyük bir sorun. Buraya ilk geldiğimizde burası tam anlamıyla bir hurdalık gibiydi.
6: Önceki sahipleri çöpleri gömüyordu.
1: Evet.
7: Peki son 3 yıl nasıl geçti?
5: Mücadeleli ve meşakkatliydi.
4: Evet. Jacob'la ortak arkadaşlarımız aracılığıyla tanıştık. Kuzey Kaliforniya'da bir çiftlikleri var ve orada birbirimize aşık olduk.
5: O arazide yaşıyorduk ve onlara yardım ediyorduk. O kadar iyi anlaştık ki bir daha ayrılmadık.
4: Sonra buraya geri dönmeye ve kendimize ait bir yer aramaya karar verdik.
5: Şimdi nişanlıyız ve burada bir aile kurmak istiyoruz. Ben burayı mirasım olarak bırakmak istiyorum.
4: Aile kurmadan önce çiftliğin işler hale gelmesi benim için çok önemli. Henüz bunu yapabileceğimizden emin değiliz.
5: Benim Taylor gibi çiftlik kurma konusunda hiç deneyimim yok.
4: Ben New Mexico'nun güneyinde 160 dönümlük bir çiftlikte büyüdüm. Meyve bahçemiz vardı, tavuklarımız, ördeklerimiz, keçilerimiz vardı.
5: Hayatımda ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Çok fazla gezip dolaşıyordum. Burası bana o kadar çok amaç verdi ki hayatımın geri kalanını burada geçireceğime dair ikna olmuş durumdayım. Fakat şimdi yapılacaklar üst üste yığılıyor ve burada yapılması gereken birçok şeyi yapacak bilgi ve beceriye sahip olmadığımı hissediyorum.
1: Bakalım burada ne var?
5: Bu bizim kuyumuz. Birçok kişinin yerüstü kuyu evleri var. Bizimki ise burada yer altında beton bir kasa. Arazide iki kuyu var. Şu anda bu kuyuyu kullanıyoruz. Kuyular 40 yıldır hiç kullanılmamış. Bu yüzden yeni bir pompa kurduk. Oradaki yangın musluğuna ve römorka hat çektik.
1: Peki her şey düzgün çalışıyor mu?
5: Evet efendim.
1: Peki, demek iyi bir başlangıç yaptık. Az önce bu çiftlikte bir şey oldu. Çok ender görülen bir şey. Bir kuyu. İlk 5 dakika içinde bir işten kurtulmuş olduk. Peki, burada ne kadar sudan bahsediyoruz?
5: Dakikada yaklaşık 60 galon su alıyoruz.
1: Epeyce fazla.
5: Çok fazla. Bu New Mexico'da isteyebileceğimizden çok daha fazla. Evet.
1: Evet. Burada su olması bu arazide gerçekten çok iyi bir haber.
5: Evet.
1: Bu 5 dönümlük arazide yapmak isteyebileceğiniz her şey için kullanmanıza yetecek kadar su var. Bu çok önemli.
5: Kesinlikle.
1: Tamam.
5: Evet.
1: Şimdiye kadar dakikada 60 galon suyla bu 5 dönümlük arazide neler yaptınız?
5: Ördekleri besliyoruz. Orada küçük bir bahçemiz de var.
1: Harika.
5: Üzerinde çalışıyoruz.
1: Tamam.
5: Henüz pek bir şey yapamadık.
1: Anlamışsındır mutlaka. Aklımdan geçen ilk şey, şimdiye dek tanıştığım yüzlerce insanın hiç suyu olmadığı gerçeğiydi.
5: Evet.
1: Ya da yeterli olmamasıydı. Suyu yakalamaya, suyu aramaya, kaynaklar geliştirmeye çalışıp durduk.
5: Evet.
1: Sonra öyle bir çiftçiyle karşılaşıyorum ki adamın dakikada 60 galon suyu var.
5: Altından daha değerli.
1: Bence de. Bunun değerini bildiği sürece yapacaklarının sınırı olmaz.
5: Bu mülkü almamızın ana sebebi bu.
1: Peki, şurada sahiplendiğiniz iddia edilen rüya evinizi bana göstermek ister misin?
5: Evet, hadi görelim.
1: Peki. Evet, binamız bu.
5: Evet.
1: Görünüşe bakılırsa bu ağaçlardan kurtulmaya çalışmışsın.
5: Evet.
1: Çiftlik sahipleri 5 dönümlük bir alanda yaşamayı seçtiler. Ancak içerideki sıcaklığın 35 ila 38 derece kadar ulaştığı bir karavanda yaşıyorlar. Soru şu, yeniden canlandırmak istedikleri bu kerpiç evde neler oluyor? Peki, yani bu kerpiç yapı sıvayla kaplanmış bu modern çerçeveli ek binaların altında mı?
5: Doğru.
1: Tamam.
5: Buradaki arka kısım orijinal kerpiç ve en üstteki eklentiyi de sanırım aceleyle yapmışlar. Çatıda su sızdıran büyük bir delik var.
1: Yani çatı sızdırıyor ve dış etkenler nedeniyle kirleniyor.
5: Evet, kesinlikle.
1: Burada geçirdiğim bir günde birçok kerpiç gördüm. Neden?
5: Evler geleneksel olarak böyle inşa edilirdi.
3: Kerpiç, M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan en eski yapı malzemelerinden biridir. Sıcak ve kuru iklimler için tasarlanmıştır. Doğal olarak ısıyı düzenler ve böceklere karşı dirençlidir. Kum, kil, su ve samandan yapılan kerpiç tuğlalar elle şekillendirilir ve güneşte kurutulur. Bu teknik günümüzde geleneksel ve sürdürülebilir yapılarda hala kullanılmaktadır.
1: Bu betonun üzerine mi oturuyor?
5: Evet ve hayır. O tarafta altı boş bir zemin var. Sanırım bunun altı da boş.
1: Burada çok büyük işler var. Yani tam bir Frankenstein. Peki neden bu araziye yeni bir ev inşa etmiyorsunuz?
5: Biz New Mexico'da doğup büyüdük ve her zaman bir gün burada aile kurmayı hayal ettik. Kerpiç bir evde yaşamak daima hayalimiz.
1: Bütün bunlara bakıyorum, anlıyorum.
5: Evet.
1: Ben daha çok küçük evcilerdenim. Çünkü çok fazla ağaç olan bir yerde yaşıyorum. İnan bana, eğer burada yaşasaydım kerpiç evci olurdum.
5: Evet.
1: Ama doğrusu bu binaya taşınma hayalinizin ne kadar gerçekçi olduğunu bilemiyorum. Biraz endişeliyim. Jacob ve Taylor'ın büyük bir hayali, o karavandan kurtulabilmek için büyük bir planı var. Peki, bu kerpiç yapıyı yeniden diriltebilir miyiz? Çünkü kelimenin tam anlamıyla harap vaziyette.
0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
14: Üst düzey bir meydan okuma.
13: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
15: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Peki şimdilerde geceleri hava ne kadar soğuyor?
4: Dün gece 17 dereceydi.
7: Ne?
4: Burada bir seramız var. Şu anda içinde sadece kaktüsler var. Buradaki yükseltilmiş yatakları denedim ama toprak çok kötü olduğu için, ki topraktan bir sürü çöp çıkıyor. Burada nasıl yetiştirilir açıkçası bilmiyorum.
7: Evet. Önceki sahibinin çöp gömdüğünü duyduğum anda sağlık açısından büyük endişe oluşturabileceğini düşündüm. Sence kaç kamyon dolusu çöp kalmıştır?
4: Muhtemelen sonsuz. En kötülerinden bazılarını daha sonra gösteririm. Asekya'nın hemen kenarında.
7: Öyle mi? Peki bu ne demek?
4: Asekya, sulama kanalı demek. Yani İspanyollar buraya geldikleri zaman nehirden uzanan hendekler kazmışlar.
7: Harika, bana gösterebilir
4: Tabii.
7: misin? Daha önce New Mexico'ya hiç gelmedim. İklim beni biraz şaşırttı. Burası gerçekten çok yüksek. Açıkçası bitkiler söz konusuysa burada pek gelişmiyorlar diyebilirim. Bu nedenle bahçecilik açısından bazı endişeler olduğu kesin. Neden kuru gibi görünüyor?
4: Kasım'dan Nisan'a kadar kuru oluyor.
7: Engelliyorlar. Diğer tarafta araziniz var mı peki?
4: Evet, diğer tarafta sulayabileceğimiz bir arazimiz var.
7: Yukarı kısımdan karşıya geçmeye çalışıyorsa?
4: Evet. Burada birkaç yüzyıllık bir elma ağacı var.
7: Yiyeceğiniz var.
4: Bu bir yiyecek, doğru.
7: Çiftlikteki tek yiyecek bu galiba.
4: Tek yiyecek bu. Ama nehir suları dolduğunda ona ulaşamıyorum. Sulama kanalı arazimizin bir kısmını kesiyor ve suyun akmaya başlamasıyla birlikte diğer tarafında bulunan 1,5 dönümlük alana erişemiyoruz. Sulama kanalı esasen Rio Grande Nehri'nden gelen bir su koludur. Su tarım arazilerinden geçtikten sonra tekrar nehre dökülür. Böylece su döngüsünü sürekli olarak yeniler.
7: Yani bu hendeyin yukarısındaki her yer kuru olur.
4: Evet.
7: Aşağısındaki her yerde de su var. Yani bence burası olmak istediğin yer.
4: Evet.
7: Asıl sorun buraya ulaşamamanız. Özellikle de orada nehirde su varsa buraya ulaşamazsınız. Bu moral bozucu. Yeterince çöl çiftliği ziyaret ettim ve yiyecek yetiştirme konusunda zorluklarla karşılaşacağımızı anladım. Ancak bu çiftlikte işleri zorlaştıran pek çok faktör var diyebilirim. Ulaşım sorunu, aşırı sıcaklıklar ve çöp sorunu var. Burada yiyecek yetiştirmek o kadar da kolay olmayacak.
17: Ördeklere bir göz atmak istiyorum.
6: Tamam.
17: Bu gerçekten çok şirin görünüyor. İlk bakışta yiyecek, su ve barınak gibi temel ihtiyaçlar söz konusu olduğunda bu çiftçiler henüz işin çok başındalar. Bu yüzden bu arazideki hayvanlar ve sahip oldukları yiyecekler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Bu kısım iyi bir başlangıç olmuş.
6: Evet.
18: Taylor kışın çok zorlanıyor çünkü yazın çocuk havuzlarını yerleştiriyor. Ama kış mevsiminde elinde sadece yem leğenleri var. Buzları kırması için sabahları onu uyandırıyorlar.
17: Çünkü donuyorlar.
6: Pekala. Bir de dondurucuyla ilgili sorunları oldu. Kazları vardı, ardından kazları kestiler.
17: Evet.
6: 23 kilo etleri vardı. Yaklaşık 24 saat süren bir elektrik kesintisi yaşadık.
17: Şebeke çöktüğü için 23 kilo yiyecek çöpe gitti, öyle mi?
6: Evet, öyle.
17: Bu çiftlik sahipleri ördek yetiştirerek çok iyi bir başlangıç yaptılar. Küçük leğenleri için daha iyi bir çözüm bulabileceğimizden eminim. Ama çiftçilerin şebekeye bu kadar bağımlı olmasını istemiyorum. Bu yüzden yiyecek depolamaya da bir çözüm bulmamız gerekiyor.
1: Evet, New Mexico'nun bu bölgesinde Pueblo'lar ve diğerlerinin gelişmelerinin nedeni ne biliyor musunuz? Bu tür hendekler kazmaları.
17: Çiftlik arazilerinden geçen hayati öneme sahip sulama kanalları var. Burada rahatlıkla yaşayabilmeliler. Sadece henüz gerçekten çiftçiliğe başlamadılar. Hem daha geçen gün tüm et stoklarını kaybetmişler. Bu da şebekeye bağlı yaşamanın dondurucunuzun her zaman çalışacağı anlamına gelmediğini gösteriyor.
7: Etrafa bir göz attım. Vaat edilen topraklar sulama kanalının diğer tarafında yer alıyor. Orada çimenler yetişiyor. Toprak da zengin ve nemli görünüyor. Ama sorun şu ki oraya ulaşamıyorsunuz. Burası yılın büyük bölümünde suyla dolu. Bu nedenle çözümün ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu çiftin yiyeceğe ihtiyacı olduğunu biliyorum. Eğer toprağı ekersek toprak önceki sahibi tarafından zehirlenmiş ve tüm çöpleri gömmüş olabilir. Bu benim için çok zor bir mücadele.
1: Sanırım daha önce bu kerpiç yapı kadar korkutucu bir şeyle karşılaşmadık. Mantıklı insanlar gibi düşünüp bu yapıyı yıkmalı mıyız? Yoksa 80 yıllık bir kerpiç evi kurtarmaya çalışarak bu normal olmayan hayali gerçekleştirmeye mi çalışmalıyız? İşte tekrar karşılaştık. Bu çiftlikte son birkaç saatte öğrendiklerim şunlar. Halletmemiz gereken pek çok iş var. Birincisi barınak. Gerçekten sürprizlerle karşılaşmadan geleneksel bir ev inşa etmeyi göz ardı etmek istiyorsunuz? Yoksa bu konuda şansınızı denemek mi istiyorsunuz ki? Bu arada buradan o yapıyı göremiyoruz bile. Küf bulabiliriz, yapısal sağlamlığın bozulmuş olduğunu görebiliriz. Evinizi yıkmaya başlayana kadar bunların hiçbirini ama hiçbirini bilemeyiz. İlk adımımız bu. Sizi uyarıyorum, bu bir hata olabilir. Yapmak istiyor musunuz?
5: Evet, eğer mümkünse evi kurtarmak istiyoruz. Kerpiç çok daha verimli. Karavanın içi en az 36 derece olacak. Oysa kerpiç eve girdiğim zaman içerisi 27 derece olacak. Kış için de aynı. Ek ısıtma veya başka bir şey olmadan bile 5-6 derece daha sıcak. Kerpiç kültürünü ve tarihini ileriye taşımak bence çok ama çok önemli.
18: Bence en azından ilk adımı atıp harap durumdaki ikinci katı söküp değerlendirmeliyiz.
1: Var mısınız?
6: Kesinlikle.
1: Öyleyse varız. Şansımızı deneyeceğiz ve belki de her şeyimizi ortaya koyacağız. Kerpiç yapıların hala ayakta kalabildiğini görmek sevindirici. İnşa edildikten 80 yıl sonra bile ayakta durabiliyor. Sabah görüşürüz.
19: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi? Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
7: İkinci gün.
8: Pekala, gidip şu ördeklere bakalım. Sabah ilk işi ne oluyor? Hava soğuk. Uyanıyorsun. Şu anda da hava soğuk. Ve sen ne yapıyorsun?
9: Dışarı çıkmıyorum. Küreye alıyorum ve buzları kırmaya başlıyorum.
10: Çünkü her sabah donmuş oluyor.
9: Evet. Birkaç saat sonra hortumum da çözülünce hepsini boşaltıp sularını tazeliyorum. Sabah saat 5:30 gibi kalkıp suda oluşan buzları kırıyorum.
10: Öyle
9: güneş
10: mi?
9: Doğmadan önce. Beni ördekler uyandırıyorlar. Onlar uyandırıyor.
10: Mi?
9: Buzları kırma zamanı gelince çıkıyorlar ve karavana doğru yüksek sesle vaklamaya başlıyorlar.
10: Ördekler dışarı çıkıp vaklayarak seni uyandırıyorlar mı gerçekten?
9: Evet.
10: Aman tanrım. Kulağa hafiften çılgınca geliyor. Yiyecek depolama konusunda bir çözüm bulmam gerektiğini biliyorum. Ama Taylor'ın işlerini daha yönetilebilir hale getirmeliyiz. Çünkü bu çiftlikte bırakmak istediğim son şey alarm vaklaması.
11: Haberler iyi mi?
12: Bazı şeyleri konuşmamız gerekiyor. Bu bahçe, bu sera ve bu evle ilgili daha büyük plandan bahsedelim artık, olur mu? Herhangi bir şeyi taşımadan ve ekskavatör buraya girmeden önce ne yapmaya çalıştığımız konusunda çok net olmak istiyorum.
9: Tamam.
12: İnsanların çiftliklerine gittiğimizde bu çiftlik sahipleri için mükemmel çözümün ne olduğunu anında bulmaya çalışıyoruz. O çılgın sorunlara başlamadan önce çılgın çözümün ne olacağını gerçekten bilemiyorsunuz.
9: Bu odayı pasif güneş enerjili bir odaya dönüştürmeyi umuyorduk.
12: Bu oda derken hangi odayı kastediyorsun?
9: Ön taraftaki oda. Orası için cam panellerimiz var.
11: Tamam. Asıl sorun şu. Bu ağaçlar yüzünden daha eve bile ulaşamıyoruz. Kimsenin keyfini kaçırmak istemem ama bu devasa ekipman istilacı kara ağaçları ve cennet ağaçlarını sökmek üzere çalışıyor. Önce bunu bilelim. Biz çalışırken bu yapının üzerine hiçbir şey inşa etmemenizi tercih ederim.
13: Kerpiç evin içine bir sera yapmak istiyoruz.
12: Biz siz ne isterseniz onu isteriz. Ben buna hayır demiyorum. Babam da hayır demiyor. Peki neden şöyle yapmıyoruz? Tekrar bir kontrol edelim mi?
13: Evet, çünkü gerçekten bilmiyoruz. Ta ki içini kurcalayana kadar yaşanabilir bir ev mi öğrenemeyeceğiz.
9: Doğru. Tamam.
11: Yani bu ağaçların bazıları çok büyük. Hepsini keselim mi?
13: Evet.
11: Bu birinci adım. Hadi başlayalım.
9: Tamam.
11: Teşekkür ederim.
14: Çifti emniyetsiz karavanlarından çıkarıp uygun yalıtım ve tesisata sahip kerpiç evlerine yerleştirmek için Marty önce çalıları ve yapıyı saran istilacı ağaçları temizleyecek. Ardından parçalanan çatı eklentisini sökecek ve evin kalıcı yaşam alanı olarak gerçekten kurtarılabilir olup olmadığını belirlemek için 10 yıllarca birikmiş molozları temizleyecek.
12: Bu
11: Daha önce bırakın üzerine bir şeyler yapmayı, bir kerpiç yapıyı hiç görmemiştik. Ayrıca onu kurtarabileceğimizden de pek emin değilim. Ama mevcut sakinleri tahliye edene kadar bunu asla bilemeyeceğiz. Cennet ağaçları o kadar cennetvari değiller.
14: 1700'lerde Çin'den Yeni Meksiko'ya süs ağacı olarak getirilen cennet ağacı, bölgenin verimsiz toprağı ve kurak koşullarında hızla yayıldı ve gelişti. Ancak güzelliği yıkıcı bir doğayı gizliyor. Devasa kök sistemi yerin derinliklerine tüneller açarak temelleri çatlatıyor, duvarları kaldırıyor ve hatta kerpiç yapıların içinden bile geçiyor.
11: Başlıyoruz. Peki, iyi oldu.
13: İnanılmaz bir şey. Bu işi daha yavaş bir tempoda yapıyordum, hem de 3 yıldır. Her şeyin bir anda gerçekleştiğini görmek, ağaçların tüm ağırlığının omuzlarımdan kalkması gibi.
10: Pekala, şimdi şöyle yapalım. Bana göre çitle çevrili alan, mülkün tamamında çiftlik evi çağrışımı yapan tek şey. Çitle çevrili alanı görür görmez, gerçek bir çiftlik evinin başlangıcını gördüm. Çiftlik sahibi çitlerle çevrili alanda sonsuza dek yaşamayacaklar. Ve ördeklerin olduğu güzel bir alanımız olması, aynı zamanda geniş bir alana sahip olmak, onları başarıya hazırlayacağımız anlamına geliyor. Jacob ve Taylor küçük ölçekte düşünmek zorunda kaldılar. Ama ben geleceği düşünüyorum. Ve bu çitlerle çevrili alanda keçi besleyebilirsiniz. Bir sürü hayvan besleyebilirsiniz. Bu yüzden buraya bir gölet inşa etmeyi düşünüyorum. Burası gerçekten çiftçilik oyunu için harika bir yer. Bence gölet ilk adım.
9: Evet.
10: Kartopu etkisi yaratacak.
9: Evet.
10: Ve çiftçiliği
9: işler hale getirecek.
10: Seviye atlatacak.
9: Evet, öyle düşünüyorum.
14: Matt, 8 ördeği kışın dondurucu soğuğundan koruyacak ve yazın serin tutacak güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için 9'a 6 metre ebatlarında ve 1,5 metre derinliğinde bir gölet kazacak. Ardından ısı yenmesi için koyu renkli bir astar ekleyecek ve ördekleri içeride, yırtıcıları dışarıda tutmak için mevcut çiti güçlendirecek.
10: Tamamdır.
2: Bu 7,5 metre.
10: Ayağınla tam oraya bir işaret koy.
4: Şu anda yapılanlar için minnettarım. Bu kadar çok şeyin olacağını düşünmediğim için çok çok şaşkınım. Hiç beklemiyordum.
9: Biraz daha büyük. 9 metreye denk. Çocuklarım sonunda ihtiyaç duydukları yardımı alacak.
10: Tamam. Başlıyoruz.
9: Ben bekar bir anneydim. Taylor'ın bu hayalini gerçekleştirmek için çok şey atlattığını gördüm. Her ne şekilde yardımcı olabilirsem, bu gerçekleşeceği için onur duyuyorum. Minnettarım, gerçeküstü bir şey.
12: Tamam. Kerpiç evle ilgili herhangi bir şey inşa etmeye başlamadan önce şu bahçeden biraz bahsedelim. Bu toprakta bir bahçe oluşturmayı çok isterdim. Ama ne yazık ki her yer çöp dolu.
9: Üstelik en kötü çöplerin bir kısmı.
12: En kötü çöp mü? Tamam. Bugün gayet çılgın bir gün ve bazı aksilikler var, farkındayım. Kerpiç ev söz konusu olduğunda kesinlikle endişelerim vardır. Yıl boyu yiyecek yetiştirmek için bir sera kurup kuramayacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla gerçek bir bahçe yapmak istiyorum. Ancak toprak altına gömülen çok fazla çöp var. Biraz endişeliyim.
9: Bence o tarafta biraz daha az var. Eve daha yakın ama karavanda olmam gerekiyorsa oraya yürümem sorun yaratmıyor.
12: Bu çiftlik benim olsaydı yapacağım her şey sulama kanalının diğer tarafında tam alt bölgesinde olurdu, biliyor musun? Ama çiftliğin o kısmına maalesef erişim yok. Çiftlik sakinlerini besleyebilmek için en güvenli çözümün ne olduğunu bulmak zorundayım.
9: Burası da oraya oldukça benzer bir güneş ışığı alıyor.
12: Bak, seni bir gündür tanıyorum ve çok iyimser biri olduğunu anladım. Nedenini söyleyeyim mi?
9: Neden?
12: Çünkü açık hava bahçesini kerpiç evin kapısına taşıdın.
9: Aha, öyle yaptım değil mi?
12: İnanılmaz bir şey. %100 ikna olmuşsun yani.
14: Çiftliğe hayati bir besin kaynağı sağlamak için Misty iki aşamalı bir projeye girişiyor. İlk olarak gömülü çöplerin olmadığı bir alanda etrafı koruyucu biçitle çevrili yeraltı bahçe yatakları kazacak. Daha sonra mümkün olur da Marty kerpiç evi temizlerse güneye bakan odalardan birini kullanarak hem eve sıcaklık sağlayacak hem de daha fazla yiyecek yetiştirmek için alan yaratacak bir solaryum serasına dönüştürecek.
12: Bak, burada çöp olmadığına %100 ikna olmuş değilim. Kazmaya başlayıp ne bulacağımıza bakmak zorundayız.
9: Tamam.
12: Belki altın buluruz.
9: İspanyol altını. Beslenme alanında bir diplomam var. Bu yüzden yiyeceklerimin nereden geldiği konusunda çok titizim. Misty'nin bahçe üzerinde çalışmasından heyecan duyuyorum. Jacob ve ben ikimiz de New Mexico'da büyüdük ve hayalimiz bu toprak parçasını iyileştirmek. Çünkü çok uzun süredir ihmal edilmiş durumda.
12: Çok iyi.
9: Son birkaç yıl çok zor geçti. Şu anda çok duygulandım. Nutkum tutuldu. Gerçekten minnettarım.
12: Pekala. Evet. Şimdilik her şey yolunda. Çöpün olmaması harika. Buna çok sevindim, biliyor musun? Ancak elimizde sadece kum var. Açıkçası bu toprakta herhangi bir şey yetiştiremezsiniz. Ama çöp yok, toksik bir şey yok. Bence bu heyecan verici. Bu toprakla daha sonra ilgilenebiliriz. Harika bir şey. Nasıl gidiyor?
11: Ne dedin?
12: Her şey yolunda mı?
11: Her şey yolunda mı? Ha?
12: Harika.
11: Sabahtan beri en az günün yarısını eve ulaşmaya çalışmakla geçirdik.
12: Ağaçları köklerken onlarla birlikte çöpte çıkıyor mu peki?
11: Fazla değil, çok az.
12: O kerpiç eve bu yakınlıkta bir bahçe yaratmayı gerçekten çok istiyorum. Aynı zamanda ekleyeceğimiz serayla ilgili gerçekten bir mucize umut ediyorum. Ama umudum var. Yani bunu yapabiliriz baba.
11: Ama önce şu çalılıkları temizlememiz lazım. Böylece evin tamamını görebiliriz ve ne kadarının orijinal olduğunu, ne kadarının son 85 yılda eklendiğini anlayabiliriz.
12: Neredeyse çökecekmiş gibi görünüyor. Bunu söylemeyi hiç istemezdim.
11: Peki, zor bir hafta geçirebiliriz. Neden mi? Çünkü birincisi, bende hafif disleksi var. İkincisi, önümüzdeki 7 gün boyunca bu iyi insanlara yardım edeceğim. Kerpiç harabelerini yuvaya dönüştüreceğim. Dünyama hoş geldiniz. Clint! Kaldır!
14: Kerpiç evin etrafındaki ağaçların çoğu temizlendiğine göre...
11: Biraz batı tarzı olacak.
14: Marty çürüyen eklemeleri sökmeye hazırlanıyor.
11: Biraz şüpheli. Kaldır. Oh. Tamam işte. Bunu hiç görmemiştim. Şuna bakın. Bunlar büyük olasılıkla betonla doldurulmuş 40 santimlik bloklar. Ama biri buraya bir zincir bağlamış. Bunları buradan çıkaramıyoruz. Zira sadece o altı ağır zincir kolonları bir arada tutuyor. Zincirleri kesip çıkarmak zorundayız. Yoksa kayış kopacak. Baksana nasıl kesiyor. Çok acayip.
12: Şiddetli rüzgardan dolayı mı? Neden?
11: Şiddetli rüzgarlardan kaynaklanıyor olabilir. Birileri şiddetli rüzgarlarla kötü bir deneyim yaşamış olmalı. Bir zamanlar birileri orijinal, otantik bir kerpiç yapı inşa etmişler. Ama yıllar içinde burada farklı kişiler yaşadı ve ikinci bir kat eklediler. İşte o zaman her şey sarpa sardı. Daha önce hiç görmediğimiz şeylerle karşılaşacak olmamız iyiye işaret değil ama bu zinciri kesmemiz gerek. Onlara gayet otantik bir kerpiç yapı bırakabileceğimiz bir noktaya nasıl ulaşacağız bilmiyorum.
12: Aman Tanrım.
11: Kaldıraç senin dostun. Çalış biraz. Buraya gel, tuzçunun ucuna hadi.
15: Tamam.
11: Biraz bekle bakalım.
15: Biraz endişeliyim ama...
13: Aynı zamanda heyecanlıyım da.
11: İstediğiniz yere asın. Yeter ki bizimle gelsin.
13: Evin tamir edilebilir olup olmadığını, zamanımızı boşa harcayıp harcamadığımızı bilmiyoruz.
11: O zinciri bana ver.
13: Benim işim çoğunlukla restoran sektörüyle ilgili ve hiçbir şey bilmiyorum.
11: Geri çek.
13: Rainey'ler buradayken öğrenebileceğim her şeyi öğrenmek istiyorum.

0: Üçüncü gün. Birçok insan bilmez ama ben ördek dilini biliyorum. Şimdi ördeklerle iletişim kurup çok yakında bir göletleri olacağını söyleyeceğim.
1: Johnson ailesinin New Mexico'daki çiftliğinde yeni bir gün başlarken...
0: Pekala, dikkatli olun. Şimdi geri döneceğim ve bu işi bitireceğim.
1: Yeni ördek göletinin temelinin yapımı neredeyse tamamlanıyor.
0: Bu gölet ördeklerin kendilerini temizlemelerini sağlayacak. Böylece daha sağlıklı olacaklar ki bu iyi bir şey. Çünkü ördekler çiftliğin sahip olduğu tek protein kaynağı.
2: Bitirmeye yakınız.
0: Çok yakınız, evet. Her zaman söylediğimiz gibi su hayattır. Ördeklerin suya ihtiyacı var. Daha uzun yaşamalarını sağlayacak, daha mutlu ve daha verimli olacaklar. Gelecekte de ördek popülasyonlarını genişletebilecekleri kadar büyük bir gölet. Oldukça harika görünüyor.
3: Evet, öyle.
0: Buraya bir havuz örtüsü koymamız, biraz su doldurmamız gerekiyor. Sonrasında harika olacak. Quack quack.
4: Pekala Taylor, planlarımızdan bahsedelim.
3: Tamam.
4: Çukur yataklar, bitkileri bazı iklimsel unsurlardan, rüzgardan ve aşırı sıcaklardan korumak için tasarlandı. Ayrıca çok daha fazla nem tutuyor ve hatta yağmur suyunu bile toplayabiliyor. Umarım bir noktada sulama kanalının diğer tarafında biraz üst toprak bulabiliriz. Bu harika olacak. Çünkü bu açık hava bahçe alanındaki kumda hiçbir şey yetiştirebileceğimizi sanmıyorum. İlk olarak bahçeyi nasıl koruyacağımızı bulmak zorundayız. Zira yiyeceklere ilgi duyan birçok canlı var. Bu nedenle bence şu anda bahçeyi korumayı hedef almalıyız. Bir çit dikip işi bitirelim.
3: Peki.
4: Tamam. Şimdi bir T direği ve T direği çekici alacağız. Toprağa paralel olana kadar bunu çakacağız. Evet, işte böyle. Tamam. Sence nereye koymalı? Bu mesafede mi olsun?
3: Bu mesafede mi?
4: Böyle mi? Tamam.
3: Evet.
4: Tamam.
3: Sanırım ben de geleceğim.
4: Peki, sen ve Jacob evli misiniz acaba?
3: Gelecek ay evleniyoruz.
4: Ne?
3: Evet.
4: Büyük bir düğün mü, küçük bir düğün mü düşünüyorsunuz?
3: Sadece aileyle küçük bir kutlama olacak. Belki burada yaparız. Çünkü şimdi eşimi daha iyi görünüyor.
4: Hiç baskı yapmıyorsun.
3: Evet.
5: Biz nişanlıyız. Ailemizi burada kurmak istiyoruz.
3: Ama kendimiz için bile yeterli konforumuz yok. Bırakın dünyaya daha fazla,
5: evet,
3: can getirmeyi.
5: Evet, o küçük karavana bir canlının daha gelmesini hayal edemiyorum.
4: Peki nasıl evlenme teklif etti?
3: Karavanda.
4: Olamaz. Sen de evet mi dedin?
3: Evet.
4: Evet. Umarım bu sizin düğün hediyeniz olur. Bu birlikte geçecek hayatınızın başlangıcı. Çocuklar da tamamlayıcı olacaktır.
3: Evet, planımız bu.
4: Gerçekten çok özel. Bunu bilmiyordum. Tebrik ederim.
3: Teşekkür ederim.
4: Taylor'dan yeni nişanlandıklarını duymak çok güzel bir şey. Bu birlikte geçirecekleri güzel hayatlarının başlangıcı olacak. Hiç baskı yok. Ama ikisini de gerçekten başarılı bahçıvanlar olabilecekleri bir yere getirmemiz gerekiyor. Tamam, şimdi kaldır.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: 30 Mayıs 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
7: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
9: Sütaş labneyi.
10: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
12: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
13: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
15: hesap basit. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
16: Üst düzey bir meydan okuma.
15: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
17: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
15: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
18: Hazır mısın?
19: Hasarlı ikinci katın yıkımı devam ederken orijinal kerpiç tuğlalar ortaya çıkıyor.
18: Nasılsınız?
20: Teşekkür ederim.
19: Yapı dayanıklılık açısından değerlendirilmeye hazır.
18: Demek siz valisiniz.
20: Ben eski valiyim.
18: Alaska'da küçük evde yaşamanın kerpiç yapılarda yaşayan Pueblo halkıyla hiçbir ortak noktası yok. Güvenli olduğundan emin olup ilerleyebilmek için Patrick gibi bir uzmanla konuşmam gerekiyor. Buraya ilk kez geliyorum. Ve kerpiç bir bina üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda bir şey bilmiyorum. Sadece Pueblo'nun temel tarihini biliyorum.
20: Halkımın adı Teyva. Teyva halkı. Bu bölgeyi ilk kez Teyva halkının keşfettiğine inanıyorum.
19: Teyva adı 1500'lerin sonlarında İspanyol sömürgeciler tarafından kendilerine verilen bir isim olan Pueblo olarak adlandırılan topluluklarda yaşayan, dinsel olarak akraba olan yerli Amerikan halkını ifade eder. Teyva dilini konuşan Pueblo halkının büyük çoğunluğu Rio Grande yakınlarındaki Birleşik Devletler'in batısında yaşıyordu. Nehir kenarındaki verimli bölge, Teyva halkının mısır, fasulye ve kabak gibi temel ürünlerini sulamak için Esequia gibi hidrolik sulama sistemleri geliştiren birer bahçıvan olması nedeniyle onlara cazip gelmişti. Bugün Pueblo halkının on binlercesi New Mexico ve Güneybatı miraslarını korumaya devam ediyor.
20: Teyva halkının mühendislik bilgisi tarihe dayanıyor. Tekrar söylüyorum, tuğla döşemeyi çok iyi biliyorlardı.
0: Peki, söyler misin? Bu çöl ikliminde kerpiç tarzını mükemmel kılan şey nedir?
20: Isıyı içeride tutmak için yalıtım sağlıyor.
0: İşe yarıyor mu?
20: İşe yarıyor tabii.
0: Eskiden bizzat ellerinizle inşa ettiğiniz bir kerpiç yapı oldu mu?
20: Evet. Ben kerpiç bir evde büyüdüm.
0: Eviniz kaç yıllıktı?
20: Sanırım 100. 100'den daha fazladır. Sonra bu tür işleri yapmayı öğrendim. Temel, kerpiç, iskelet. Yapının her aşamasında mutlaka benim de parmağım vardı.
0: Yani 80 yıllık da olsa üzerine inşaat yapmaya uygun olmadığından endişelenmeyeyim mi?
20: Bana kalırsa orası hala sağlamsa ayakta duracaktır. Evet.
0: Peki orası iyi mi yoksa kötü durumda mı?
20: Bana iyi görünüyor.
0: Bilmem gereken buydu. Teşekkür ederim.
21: Tamam, hadi şunu açalım.
19: Ördeklerin alanında...
21: Ben demir atacağım, sen de çekeceksin.
22: Anlaştık.
19: Matt, yeni ördek havuzunun örtüsünü takarken...
21: Tamam, çekmeye devam et.
22: Merhaba.
0: Nasıl gidiyor?
22: Bu benim annem ve eşi Jim.
19: Çiftliğe fazladan iki yardımcı daha geldi.
23: Tamam. Bazı şeyleri tekrar ele alalım. Hazır mısın?
19: Ve kerpiç yapı hakkındaki iyi haberin gelmesiyle Misty sera planına başlayabilir.
23: Kerpiçle bir şey yaparken işler karmaşık bir hal alabiliyor. Çünkü onu sökmeye başladığınızda çatlatabilir ve yapıyı tehlikeye atabilirsiniz. Bu metali çıkarırsak sadece bu bölüme odaklanırız. 3.5'a 3.5'luk. Küçük alana yani. Hepsi bu kadar.
24: Tamam.
23: Ortalama seralarda zaten böyledir. Kerpiç evinizin bu bölümünü bir güneş odasına dönüştürmeye çalışıyoruz. Yani ben böyle düşünüyorum.
24: Peki.
23: Bu fikri beğendin mi?
24: Evet, yapalım.
23: Hadi o zaman. Planımız şöyle. Bu taraftan başlayacağız ve metali sökerek neyle uğraştığınızı anlamayı umut ediyorum. Yeterince tedirgin edici değilmiş gibi Clint hala yıkım modunda ama biz de rahatlamaya vakit bulamıyoruz. Bu nedenle çok dikkatli çalışıyoruz.
24: Harika.
21: Hey.
23: Tamam. Yavaş yavaş başlıyoruz. Harika.
24: Sera yapımına başlamak için çok heyecanlıyım. Biber ve soğan gibi uzun süre gelişmesi gereken bitkileri yetiştirebilmem ve kaktüslerimizi kışın hayatta tutabilmem için hayatımızı değiştirecek. Muhteşem. Çok güzel.
23: Evini yıkıp çalışmak nasıl bir his? Ne düşünüyorsun?
22: Harika bir his.
24: Burada olmak biraz tedirgin edici.
22: Evet.
23: Bir, iki, üç. Birçok insan terapiye gidiyor. Bense yıkım yapıyorum. Baba! Metal levhaları tek tek çivileri sökerek çıkarıyoruz. Bu hiç de kolay bir iş değil. Bir yapı söz konusu olduğunda tadilat yapmak ve eşyaları yeniden kullanmak harika bir fikir. Sorun şu ki bunu yapmak sıfırdan bir şey inşa etmekten 10 kat daha uzun sürebiliyor. Zor olan bu.
0: Gidelim.
23: Dolayısıyla bu eski şeyi bağlayıp tek parça halinde sökmesi için elbette ben de babamı çağırıyorum.
0: Tamam. Eve ulaşmamızın çok uzun zaman almasından, çok fazla hasarla karşılaşmamızdan dolayı biraz endişelenmeye başladım. Şimdi bunu düzeltmek zorundayız. Bir noktada yıkım sonrasında yeniden inşa etmeye ve bu güzel kerpiç yapıyı yeniden canlandırmaya çalışmamız gerekiyor. Başlıyoruz. Lütfen geri çekilin. Kaldır. Yapıyı korumaya çalışıyoruz.
23: Dışarı çıkın, babam garip şeyler yapıyor.
0: Misty, Sarah'ı yerleştirmeye çalışıyor. Olmaması gereken şey, herhangi bir şeyin ana kata zarar vermesi. Çünkü eğer çökerse, kurtarma operasyonu tehlikeye girer.

0: Oh! Oh!
1: Tamam, Tanrım.
0: Ah, vay canına. Gerçekten ıskaladı. Hey dostum! Buraya gel. Korumak için bu kadar çabaladığımız asıl yapıya çok yaklaştı.
2: Evet.
0: O zaman şu eklentiyi yanından kaldıralım.
2: Evet, umarım binadan temiz bir şekilde ayrılır.
0: Sen oraya geç. Şu taraftan başlayalım.
2: Tamam.
0: Hazır mısın?
2: Evet efendim.
0: Peki.
2: Çok iyi. Evet dostum, evden tamamen temiz şekilde çıkarıyorsun.
0: Tamamen aşağıya.
2: Tamamen aşağıya. Mükemmel bir şekilde ayrılıyor. Devam et.
0: Bu binada bir nevi istilacı yıkımı yapıyoruz çünkü bu ilave yapıların altında...
2: Daha da derine, daha derine inebilirsin.
0: Tamamen orijinal ve otantik kerpiç yapının iskeleti duruyor.
2: Evet. Çok güzel.
3: Dördüncü gün.
4: Pekala. Nasıl gidiyor?
5: Johnson ailesinin New Mexico'daki çiftliğinde dördüncü iş günü.
6: Gerçekten iyi görünüyor.
5: Matt, yeni geniş ördek havuzuna son rötuşları yaparken...
1: Tamam. Şimdi...
5: Misty ve Taylor, müstakbel solaryum serasının içini aydınlatmaya başlıyor.
7: Buradaki güneş ışığını nasıl en üst düzeye çıkarabileceğimi anlamaya çalışıyorum. Burası tamamen pencerelerden oluşsaydı, sence güneş içeri girer miydi?
8: Bence evet, girerdi.
7: New Mexico'da kışın geceleri sıcaklık eksilere düşüyor ve gerçekten çok soğuk oluyor. Ama yılın büyük bölümünde bu yüksek sıcaklıklarla mücadele edebiliyorlar. Bu nedenle bu kadar kalın duvarlara sahip kerpiç yapılar serin olacak şekilde tasarlanmış. Küçük kış bahçesini oluşturmak ve aslında yiyecek yetiştirebilecekleri bir yere dönüştürmek benim için biraz zor olacak, farkındayım. Tam gaz ilerleyerek başarmaya çalışacağız. Pekala, işte korktuğum an geldi. 80 yıllık kerpiç evin duvarını keseceğiz şimdi. Bunun nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. Yapının çökmeyeceğinden emin değilim. Ama seranın daha fazla ışığa ihtiyacı olduğunu biliyorum. Denemeden bilemeyeceğiz. Evet, şimdi bir pencereyle başlayacağız. Aşırı tuhaf olmazsa 3 pencere daha açacağız. Tamam, başlıyoruz. İkinci alet. Buraya zıplayarak çıkmaktan endişeli misin?
8: Değilim.

0: 2 saat sonra.
1: Bir şey görüyor musun?
2: Delindi. Bugün Misty ile ilk pencereyi taktık. Kerpiç duvarı kesmek oldukça zordu.
1: Evet.
2: Çok fazla alet, çok fazla insan gücü, çok fazla çaba gerektiriyor.
0: İki saat sonra.
1: Bir şey görüyor musun?
2: Delindi. Bugün Misty ile ilk pencereyi taktık. Kerpiç duvarı kesmek oldukça zordu.

0: İyi değilim.
1: Gerçekten.
0: Evet.
1: Bekle.
0: Geçen yıl çok fazla sağlık sorunu yaşadım. Çok çok sıcakladığımda veya stres altındayken kurdeşen dökmeme neden olan bir rahatsızlığım var.
2: Anafilaksi geçirme olasılığı işin en ürkütücü yanı.
0: Bana göre karavan hayatı çiftçiliği adeta cehenneme çeviriyor. Bu yüzden bu eve mümkün olan en kısa sürede taşınmamız son derece önemli. Şu anda semptomlarımda bir artış yaşıyorum.
1: Çok yazık. Gerçekten üzgünüm. Bugün Taylor'ın ne yaşadığını ve neyle karşı karşıya olduğunu bizzat gördüm. Burada yaptığımız her şeyin yönetilebilir olması gerekiyor. Yani kış bahçesi, kerpiç eve çok yakın. Bitki yatakları da çok yakın. Bence doğru yoldayız.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
7: Bellona, Bellona.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Hadi ben kaçtım.
11: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al şunu bakayım.
10: Anne ya.

0: Sadece duruladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu 65 lira.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
12: Sütaş labneyi.
13: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
14: Hayatının kıymetini bilenler.
15: Biziz.
16: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
15: Sirke kullanıyorum.
16: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
17: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
18: Ebru için yenilen de Akbank Mobil.
19: Evi aldık da tamiri, montajı Akbank Mobil çözdü bile.
20: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
19: Harikaymış ya.
21: Daha neler var?
20: Vergini öde evin değerini gör. Kolay oldu Akbank Mobil.
22: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
20: Mobilin bankası Akbank.
23: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
24: Tabii.
25: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartımı
3: bil. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
3: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
5: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Şu ana kadarki ilerlemeye ne diyorsun?
1: Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum.
0: Bu güzel yapıyı tekrar bir araya getirmek için başlamamız gereken noktaya geldik.
1: Tamam.
0: Kerpiç yapının bölümlerini söktüğümüzde eskiden çerçeveli eklemelerin olduğu yerlerde kapı girişleri oluştu. Ama şimdi bunları doldurmamız gerekiyor. Hangi malzemeyi kullanacağız?
1: Kerpiç diye tahmin ediyorum.
0: Hayatında hiç kerpiç tuğla yaptın mı?
1: Hayır, yapmadım.
0: Tamam, biliyor musun? Ben de yapmadım. O zaman şimdi ekskavatörle 80 yıllık kerpiçten biraz alacağım. Kerpiç parçalarını gördüğünde onları oraya koy. Buradaki yerlilere göre eklememiz gereken tek şey su ve saman. Bunu yapabiliriz.
1: Tamam.
0: Buraya dökeceğiz ve güneşin bir süre pişirmesini bekleyeceğiz. Sonuçta 3 tuğlamız olacak, tamam mı?
1: Tamam.
0: 3 tuğla elde ettikten sonra hemen tekrar dolduracağız. 3 tane daha, 3 tane daha, 3 tane
1: tamam.
0: daha. Bu plan işe yarayacak mı sence?
1: Öğrenmenin tek bir yolu var.
0: İyi cevap.

0: Teorik olarak kerpiç tuğlaları kırıp su ve doğru miktarda saman eklemenin tekrar kerpiçe dönüştüreceğini biliyorum. Eski kerpiçleri yeniden kullanma fikrine bayılıyorum. Eski bir eve sahip olup canınız ne zaman isterse onu kendi zevkinize göre değiştirebilmek gibi.
1: Evet beyler, çok şanslıyız. Bu Zack, bu vadide doğup büyümüş. Biz şu anda kerpiç yapmaya çalışıyoruz. Biliyorum çok soğuk ve yanlış bir dönem. Ama biz doğru yolda mıyız, yanlış yolda mıyız?
2: Görünüşe bakılırsa oraya biraz daha saman koymak gerekiyor. Hepsini iyice karıştıralım, sonra tekrar bakalım. Bunun en iyi yanı ev için kullanılan kerpiçlerin aynını kullanmanız. Orada bir tarih var.
0: Zack'le tanışmak gerçekten harika. Topluluğumuzdan yardım almak ve o bilgeliği ve bilgiyi edinmek bizim için çok önemli.
1: Bu evlerin hepsinin zemini toprak mıydı?
2: Evet, hepsinin zemini topraktı. Avlanmaya giderlerdi ve avladıkları hayvanların kanını saklarlar. Ardından zemini de o kanlarla kaplarlardı.
1: Bu delilik.
2: Öyle.
0: Duyduğum en acayip şey bu.
1: Tamam, şimdi kerpiç tuğla yapmaya hazır mıyız yani?
2: Orayı güzelce ve sıkıca doldurmalıyız.
1: Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Harika.
2: Evet. Özellikle de günümüzde inşaat malzemelerinin maliyeti bu kadar yüksekken.
1: Bundan daha temel, daha doğal herhangi bir şey olamaz. Çok güzel oldu.
3: Nasıl gidiyor?
4: İyi, sen nasılsın?
3: İyiyim, ben Misty.
4: Ben Nancy.
3: Nancy, geldiğin için çok teşekkür ederim.
5: Sulama kanalına daha iyi erişim umudu hala canlıyken, Misty, çiftlik için faydalarını daha iyi anlamak amacıyla yerel bir uzmanla görüşüyor.
4: Ben Asekia Komisyon üyesiyim. Buradan nehirden su aldığımız Peresa'ya yaklaşık 6,5 kilometre.
3: Tamam.
4: Rio Grande nehrinden. Buradan 9,5 kilometre boyunca akıyor, Pueblo'ya gidiyor ve tekrar nehre dönüyor.
3: Harika.
4: Su kanalı 1890'larda katırlar ve pulluklar kullanılarak inşa edildi.
3: Su kanalı söz konusuysa verilen haklar nedir? Herkes kullanabilir mi?
4: Hayır. Su hakları araziye bağlıdır. Suyumuzun tamamı kar erimesinden, çoğunlukla da Colorado'dan geliyor. Buranın bakımı ile yapılıyor. Görev paylaşımıyla buraya girip bitki örtüsünü temizliyoruz. Çok daralmışsa tekrar kazıyoruz. Bunun gibi şeyler yapıyoruz.
3: 9,5 kilometre.
4: Evet.
3: Peki kendi bölgesindeki su kanalını temiz tutmak oradaki çiftliğin sorumluluğu mu acaba?
4: Evet.
3: Ayrıca şu köprülerin halini görüyorsunuz. Peki bu bir sorun değil mi sizce?
4: 2,5 metre genişliğinde olmalı ve orada hiçbir engel olmamalı.
3: Evet.
4: Çit yok.
3: Çiftlik bölgesindeyiz. Hiçliğin ortasındayız. Çiftlikler var ve bu hendeğin içindeyiz ama sulama kanalının arka tarafında çiftlikler var.
4: Evet.
3: Bunu da düşünmeliyiz.
4: Evet.
3: Görünüşe bakılırsa gelişiyorlar.
4: Evet, öyle.
3: Ülkenin bu kısmı için oldukça hayat kurtarıcı ve ayrılmaz bir şey gibi görünüyor, değil mi?
4: Evet. Buradaki insanlar bunu kullanıyor.
3: Evet, kesinlikle. Nancy'nin burada olması, bilgilerinden faydalanmak ve sulama kanalının ne olduğu, neyle ilgili olduğu hakkında bilgi edinmek gerçekten çok güzeldi. Kanalın kullanımında fazla kısıtlama olmadığını duymak da çok güzeldi. Elbette yılın belirli zamanlarında kapatıyorlar ve akışı asla kısıtlamak istemezsiniz. Ama ben potansiyel bir köprü düşünüyorum ve umarım yakında sulama kanalını geçebilirim. Çünkü en zengin, en kara, en derin üst toprağa sahip. Biraz alıp bu çukur yatakları doldurabiliriz. Böylece bahçede gerçekten bir şeyler yetiştirilebilir. Yerel bilgi olmadan yaptıklarımızı yapamayız ama, öyle değil mi?
4: Evet.
3: İyi ki bizi doğru yolda tutan, doğru yönlendiren ve eğiten sizin gibi insanlar var. Bizi gitmemiz gereken yere götürüyorsunuz. Zamanınız ve geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Harikasınız. Sağ olun. Teşekkür ederim.
4: Evet, ben teşekkür ederim. Benim
3: evet,
4: için
3: zevkli. Evet, artık işe koyulma zamanım geldi. Gitmeliyim.
4: Tamam. O kürekle
3: görüşmek
4: başarılar.
3: Sağ ol.
6: Beşinci gün.
1: Her günün güneşli olduğunu düşünürken yarın burada hava -8 derece olacak.
3: Evet, dün bütün günü bir kerpiç eve pencere takmaya çalışarak geçirdim baba.
1: Kaç tane daha pencere takacaksın?
3: Bunu bilmiyorum. O deneyimden sonra fazla takmayacağım galiba. Gerçekten çok uzun sürüyor. Tam anlamıyla bir çekişle hapishaneden kaçıyormuş gibi hissettiriyor. Ama bir noktada çiftliğin tek kullanılabilir sulak alan tarafını da unutmamak gerekiyor elbette. Yılın büyük bölümünde suyla dolu ve bu sulama kanalının diğer tarafındaki batık yataklar için üst toprak elde edebileceğimizi umut ediyorum. Bu harika bir duygu.
7: Evet, biz iyi bir ilerleme kaydettik. Göreti kazdık. Şimdi şebekeye bağlı olmayan gıda depolama üzerinde çalışmak istiyorum. Mesele şu ki, bunun çözümünün ilk gün gördüğüm bir şey olabileceğini düşünüyorum.
8: Burası depolama alanı. Ayrıca o tarafta bir giriş var.
7: İki bina aslında birbirine bağlı mı?
8: Evet.
7: Burada çok daha fazla alan var.
8: Evet.
7: Orayı yer üstünde bir işleme kulübesi bulunan bir kök kilere dönüştürürsek, şebekeden bağımsız bir çiftçilik yaşamı çözümünden söz etmiş oluruz. Bence harika olur.
1: Beğendim. Sadece birkaç günümüz kaldı ve üzerine bomba düşmüş gibi görünen bir yapıya bakıyorum. Onu tekrar toparlamaya yaklaşamadık bile. Ayrıca şimdi hava sıcaklığı yerli halkın kerpiç yaptığı sıcaklıklardan değil. Güneşle kurutulması için yazın yapıyorlardı değil mi? Ardı ardına birçok zorlukla karşı karşıyayız. Peki ne yapacağız?
3: Pekala babacığım. Bu durumda tek umudumuz sensin.
1: Ne? Hey, bir dakika, yavaş ol bakalım. Bu tuğlalarla Prenses Leia olacaksın.

0: Kerpiç evde.
1: Yontmaya hazır mısın bakalım?
2: Evet, başlayalım.
0: Misty ve Taylor pencere yeri açmak gibi zorlu bir işe devam ediyor.
1: Bu işi seninle yapmak istiyorum. Yalnız yapmak istemiyorum. Çünkü ne kadar zor olduğunu bilmeni istiyorum. Örneğin hadi 3 pencere yapalım diyorsun. Sonra sanırım bir tanesiyle idare edebilirim diye düşünüyorsun. Ama inan bana bunu yavaş yavaş halledeceğiz. Nasıl hissediyorsun?
2: Ben biraz...
1: Halsizsin.
2: Bugün semptomlarım artıyor.
1: Sence dünden mi kaynaklı?
2: Evet öyle.
1: Duvara çekişle vurmak muhtemelen yapabileceğin en zor şeylerden biri. Bu yüzden lütfen yavaş çalış.
2: Olması gerekenden daha çok çalışıyorum. Çünkü herkesle aynı tempoda ilerlemek istiyorum.
1: Burada işler nasıl gidiyor? Yavaş.
2: Yavaş.
1: Benim de öyle.
2: Ve bu işleri ne kadar yavaş yapmak zorunda olduğumu ve tek başıma bir şey yaparken o işi bitirmenin ne kadar uzun sürdüğünü daha da gözler önüne seriyor. Sinir bozucu. Tanrım.
1: Evet, harika. Woo! Bir pencere yaptık.
2: Burası şimdiden çok daha aydınlık.
1: Tamam. Evet, 2 numaralı pencere.
2: Mükemmel bir dünyada parmaklarımı şıklatıp hepsinin birden eklenmesini çok isterdim. Çünkü bu çok ağır bir iş.
1: Doğru.
2: Diğerlerini eklemene yardımcı olup olamayacağımı gerçekten bilmiyorum.
1: Kapıyı pencereye dönüştürmek ister miydin?
2: Peki ya bu kapı?
1: Ne? Ne dedin?
2: Şimdiye dek gördüğün en saçma banyo kapısı değil mi?
1: Banyonuzda cam kapı olduğuna inanamıyorum. Şuraya bak. İnanamıyorum.
2: Bu çok komik değil mi? Kerpiçten kesip çerçevelemek oldukça zorlu bir işti. Aslında planımız bu olmasa da burada sahip olduğumuz eşyaları yeniden kullanmak gerçekten iyi bir şey.
1: Evet. Evet.
2: Evet.
1: Şuraya bak.
2: Şu aydınlığa bak, bayıldım.
1: En güzel yanı sadece 1 saat sürmesi.
3: Tamam, dikkat edin.
0: Şebekeden bağımsız gıda depolama planlarıyla...
3: Nasıl gidiyor?
2: Oldukça iyi.
0: İyi. Matt, Robert ve Tracy çiftlikteki uzun zamandır unutulmuş yapılara ulaşmak için çalışıyor.
3: Şimdi zincirleri bağlayalım ve onu yoldan çekelim, hadi.
2: Tanrım.
3: İlk bakışta bu bina harabeye benziyor. Binanın ön kapısından bile çalı, ağaç ve moloz yığını arasından tırmanmadan giremiyorsunuz.
2: Aman Tanrım.
3: Evet.
2: Binayı tutan şey bu mu?
3: Bilmiyorum, ağaç mı binayı ayağa kaldırıyor yoksa bina mı ağacı taşıyor?
4: Evet, gerçekten tam o desteğe doğru büyümüş.
3: Bunu temizlemeye ve binanın alt kısmına erişim sağlamaya başlamadan bu yapının kullanılabilir olup olmadığını bilmiyorum.
0: Johnson ailesinin güvenilir bir gıda depolama alanına sahip olmasını sağlamak için Mert, Robert ve Tracy ile birlikte yer altında birbirine bağlanan harap binaları yenileme çalışmalarına başlayacak. İlk olarak istilacı ağaçları kaldırarak her iki odayı birbirine bağlayan merdiven boşluğuna güvenli erişim sağlayacaklar. Ardından yer altında 4 metreye 1,5 metrelik bir alanı kök kiler olarak kullanmak için kapatacaklar. Son olarak yer üstündeki binayı işleme merkezi olarak yeniden düzenleyecek ve eti taze tutmak için bir dondurucu monte edecekler.
3: Şöyle yapacağız. Ağacın bağlantısını olabildiğince kesmeye çalışacağım. Böylece tüm çatıyı yıkmayız.
2: Tamam.
3: Bu eski binaları restore edebilirsek çiftliğe büyük faydası olur. Çünkü bence bu çiftlikte yiyecekleri muhafaza etme ve saklama yöntemlerini çeşitlendirmek bir zorunluluk. Dikkat! Bir kök kilere, ete, et işleme istasyonuna sahip olmak, bu çiftliği tam anlamıyla üretime geçirmek için oyun değiştirici olabilir. Bunu göreceğiz.
4: Tamam.
3: Hazır mıyız? Gördüğüm tek risk, ki büyük bir risk, bu şey çökebilir. Tamam. Dişçimin söylediği gibi, çekelim şu şeyi.

0: Düşüyor.
1: Güzel. Sanırım işe yarayacak. Yapı tamamen sağlam.
0: Mehmet! Misty!
2: O günün ilerleyen saatlerinde Marty, sulama kanalının diğer tarafına geçmek için çok ihtiyaç duyulan bir çözüm bulur.
3: Evet, bir köprü getiriliyor diye duydum ve muhtemelen küçük bir yaya köprüsüdür diye düşündüm. Yuvarlanarak geliyor ve 12 metre uzunluğunda.
0: Hazır mısın?
3: Bu çiftlik için çok büyük bir kazanç. Çünkü sadece kullanılabilir tarım arazisine erişim sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda verimli üst toprağı da alıp bahçe yataklarını doldurabileceğim. Gerçekten heyecan verici bir şey. Sorun şu ki burada öylece duruyor. Henüz yerleştirilmedi. Kolay olmayacağından eminim.
0: Hadi başlayalım.
1: Bekle.
0: İlerlemeye çalışacağım. İleri doğru götüreceğim. Devrilebilir, dikkatli olun.
1: Ya büyük oyna ya da eve git. O köprü dev gibi.
3: Baba! Aman tanrım.
1: Wow!
3: Hey, dur!
0: Oo, lanet olsun.
1: Daha da kaldı.
0: Biraz daha geri gidiyorum.
1: Doğruca gel, iyi gidiyorsun.
4: Köprüyü yerleştirmesini izlemek inanılmaz. Hayatımda böyle bir şey görmedim.
1: Çite dikkat et.
5: O köprünün orada olması benim için çok şey ifade ediyor. Arazimizin neredeyse üçte birine erişebilmek beni çok mutlu ediyor.
1: 2,5 metre daha var. Wow! Geri çek. Güzel, tamam. Başardık.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Empara'lı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
9: Hoşuna gitti değil mi?
8: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.

0: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
13: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
14: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
13: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
17: Hadi ben kaçtım.
18: Aa kızım aç aç gidilmez al şunu.
17: Anne ya.

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Altıncı gün.
3: Evet, bugün Salı sabah saat 7 ve gece kar yağdı. Buzlanmalar yavaş yavaş eriyor. Ama bu sabah biraz daha donmuş. Ayrıca şu anda gerçekten çok soğuk. Eksi 10 derece olabilir. Kendimi iyi hissetmiyorum. Birçok semptom artışı yaşıyorum. Histamin salınımı denilen bir durum yaşıyorum. Sanırım bugün çoğunlukla işlerden uzak kalacağım.
4: Tamam. Şuraya geri çekil ve şu yayılıma bak. Burada ciddi bir çiftlik olayınız var.
5: Evet. Şimdi gerçek bir çiftlik oldu işte.
4: Peki. Şimdi son aşamaya geldik ve yapılacak daha fazla işimiz var.
5: Sonsuz.
4: Temizlik ve kazı işleri henüz bitmedi.
5: Evet.
4: Bu işleri kim yapacak?
5: Ben.
4: Ekipmanın olması gerek.
5: Evet.
4: Var mı peki?
5: Yok. Bazı ekipmanları kiralamam gerekecek.
4: Ekipmanları hiç kullandın mı?
5: Hayır.
4: Tamam. Okul şimdi başlıyor der misin lütfen?
5: Okul şimdi başlıyor.
4: En önemli şey kendine veya başkasına zarar vermemek. Anladığım kadarıyla bu çiftlik sahipleri arazide kaktüsten başka hiçbir şey yetiştirmemişler. Ama şimdi Pueblo halkının vaat edilmiş toprak olarak adlandırdığı bu sulama kanalından geçiş sağladık. O kadar verimli ki... Soldaki kolun ne işe yaradığına bak lütfen. Ama bununla birlikte ilerliyoruz. Jacob'a ekipman kullanma öğretme zamanı geldi. Bu arazi işlemek ve ekip pişmek için buna ihtiyacı olacak her zaman. Oldukça kolay değil mi?
5: Evet.
4: Senin ne zeki olduğunu anlayacak kadar uzun süre çalıştım. Şimdi ilk gün kazdığım kocaman bir kütüğe bakıyorum. Ortamı temizlemeye çalışıyoruz.
5: Evet.
4: Peki bunu alıp istediğin yere koymaya ne dersin? Bu iş sende. Benim başka işim var.
5: Elbette.
4: Hadi ya. Lütfen yap şunu.
5: Burada tek başıma çalışırken kendime güvenim yoktu. Ama şimdi hayatım boyunca beni ileriye taşıyacak birçok şey öğrendiğimi hissediyorum. Bu harika.
4: Çok beğendim. İşte budur.
6: Kerpiç evin yakınlarında, kış bahçesi serasının yeni çatısı için kritik bir kereste teslimatı yapılıyor.
7: Evet, tamamdır.
6: Bu sırada Misty'nin pencere mücadelesi devam ediyor.
7: Hayır. Gerekli alet bu değil, hayır.
8: Biraz ahşabımız var, malzememiz var. Şimdi bir yerleşim planı yapalım.
6: Matt, gelecekte kök kiler olacak yerde planlarını uygulamaya koyuyor.
8: Bu binaya erişebildikten sonra bunun bir kök kilerden çok daha fazlası olduğunu fark ettim. İçinde bir mutfak var, içinde bir banyo var, hatta bir su deposu var. Orası bir ev gibi. Bu yüzden bence yapmamız gereken şey bu alt katın küçük bir bölümünü güzel bir kök kiler haline getirmek olacak.
3: Evet. Herkes biraz tedirgin. Çünkü ne bekleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Sadece kök kiler ne olacak diye düşünüyorsunuz. Sağlam mı?
8: Tamam, onu içeri götür.
3: Tamam. Ardından çalışmaya başlıyorsunuz ve olan ilerlemeyi görüyorsunuz. Ondan sonra herkes rahat bir nefes alıyor.
8: Tamam, sığacak. Üst ve alt plakaları almaya çalışıyoruz.
9: Evet, haklısın.
8: İnşaat sürecinin iki aşaması var. Biri yer altında ve orası bir kök kiler olacak. Bu binanın üst kısmıysa yiyecek işleme için mükemmel bir yer olacak. Bence şu ebatlarda yapalım. Bu kulübeyi Jacob'ın hayvanları dış etkenlerden uzak, sıcak ve hijyenik bir şekilde işleyebileceği bir yere dönüştürmek çiftlik için büyük bir kazanç olacak. Tamam. Bu son fiber levhamızdı. Bu malzeme ticari mutfaklarda kullanılıyor. Temizlemesi çok kolay. Ve işleme alanımızın içi için kesinlikle mükemmel bir malzeme.
3: Güzel.
8: Son bir noktada ördekleri alıştırmamız ve onları buraya ördek kulübesinde işlememiz gerekecek.
3: Ördeklerden biri çok kaba.
4: Peki şunu o taraftan tut bakalım.
6: Günün ilerleyen saatlerinde...
4: Yavaşça, yavaşça.
6: Marty ve Jacob kerpiç tuğlaların durumunu kontrol ediyor.
5: İşte oldu.
4: Donduklarından emin olduğum kerpiç tuğlaları kontrol ediyoruz. Şimdi güneş onları çözüyor. İçi hala nemli.
5: Evet.
4: Bunu deneyelim. New Mexico'ya geldiğimiz günden beri sıcaklık sürekli düşüyor. Ama biz işi gücü bıraktık, kerpiç tuğla yapmaya çalışıyoruz. Evet, orada buz ve kırağı görüyorum.
5: Evet, bu yüzden bu işi kışın yapmıyorlar.
4: Hepsi su gerektiriyor. Su 0 derecede donar ve maalesef burada günlerdir hava çok soğuk. Donunca elmas kadar sert olacak. Hiçbir değeri olmayacak, değersiz bir şey. Haberler kötü. Dürüst olmak gerekirse gözlerinin içine bakıp yenildiğimi itiraf etmek zorundayım. Bu havada herhangi bir kerpiç tuğla yapmanın bir hata olduğunu düşünüyorum. Büyük bir hata. Vites değiştirmemiz gerekecek. Yeni bir plan bulmalıyız yoksa başımız dertte demektir.
2: Altıncı gün.
4: İyi görünüyor.
6: Kerpiç eve yeni çatı yerleştirilirken...
5: Aa, evet, harika görünüyor.
6: Marty donmuş kerpiç tuğlaların başarısızlığından sonra Jacob'la tekrar bir araya geliyor.
4: Evet, geçen gün bu binanın çok fazla kapısı olduğundan ve bazılarını kaldırmaktan bahsettik.
5: Evet, evin diğer tarafındaki kapının.
4: Bir kapı mı? Çerçeveleyebiliriz. Ne dersin, biraz daha uğraşıp her şeyi kerpiç olarak bırakalım mı? İyi olur mu?
5: Evet.
4: Hem de binadan çıkardıklarımızı kullanırız.
5: Evet.
4: Hoşuna gider mi?
5: Elbette, üstelik bedava.
4: Şimdi bunları diğer tarafa taşımaya başlayalım.
5: Şu aleti kullanmalıyım.
4: Onu kullanmayı biliyor musun?
5: Bilmiyorum.
4: Tamam, aynı şey. Bin bakalım. Jacob zeki bir adam. Çok çabuk öğreniyor. Ama mesele ekipman kullanmak değil. Asıl mesele onun özgüvenini yükseltmek. Hadi gidelim.
5: Tamam.
4: Ben gidiyorum. Gidince Jacob, o çiftliğin erkeği. Sen iyi kalpli, nazik, kibar bir adamsın. İşte bu kadar. Vites kolunu boşal.
5: Aa, evet.
4: Tebrikler. Teşekkür ederim. Al bakalım. Çok iyi.
5: Teşekkür ederim.
8: Pekala.
6: Çiftlik evinin karşısında Matt, Robert, Tracy ve Taylor'ı toplayarak kullanıma hazır ördek havuzunu ve işleme merkezini gösteriyor.
3: Şahane görünüyor. Bu daha önce sahip oldukları her şeyden çok daha büyük.
8: Yaklaşık 20 galon sudan 2000 galona çıktık.
3: Oh, duydun mu dostum? Şuna bakın. Oh, harika.
8: Aman tanrım.
3: Aferin kızım.
8: Yaşasın. Yüzdüklerini görmek çok güzel.
3: Evet.
9: Aferin size.
3: Onlar da teşekkür ediyor.
8: Bunu görmek gerçekten
3: çok iyiydi.
8: Genel olarak sonuçtan gerçekten memnunum.
10: Doğru.
8: Çiftçilik
10: doğru.
8: İşte burada başladı. Tam burada.
10: Evet.
3: Tam burada.
8: Ve bu sadece ördekler için değil, kazlar için de olabilir. Her türlü hayvan için olabilir. Hepsi için.
3: Evet.
8: Yani her şey yolunda.
3: Evet. Yaşasın, harika görünüyor. Çok teşekkürler.
8: Burası hakkında ne düşünüyorsunuz?
9: Ördeklerin bulunduğu işleme merkezi heyecan verici. İçeride elektrik bile var. Küçük bir pencere ki bu harika. Aydınlık oluyor. Çok güzel.
8: Ah, şuna bakın. Biliyorum şu anda ördeklerini kesmiyorlar ama burada biraz ördek eti var. Bu kısım oldukça güzel. Ama şu kökçilere bir bakalım.
9: Hadi ve bakalım.
8: Raflara koyacağımız yiyecekleri getirelim.
9: Evet. Belki oraya bir ışık koyup yiyecek depolamak için aşağı inmeyi biraz daha az korkutucu hale getirebiliriz. Taylor ve Jacob'ı kendi başlarına yapabilecekleri işlerden en az 5 yıl ileri attı. Bu çok güzel. Mükemmel.
8: Taylor ve Jacob en iyi kökçilere sahipler ve gıda güvenlikleri şimdi başlıyor asıl.
9: Harika.
6: 7 gün önce Johnson ailesinin ördekleri gece boyunca donacak kirli leğen sularında yüzüyordu. Ve etlerini hijyenik şekilde işleyebilecekleri bir yerleri yoktu. Bugün ördeklerine bolca yüzme alanı sağlayacak ve kışın buz tutmayacak 2000 galonluk bir havuzları var. Ayrıca et işleme merkezi olarak hizmet veren, depolama için dondurucu ve et konservesi yapmak ve taze sebzeleri saklamak için bir kökkiler bulunan yenilenmiş bir yapıları da var.
9: Yaptığınız her şey için teşekkür ederim.
10: Evet, harika.
8: Teşekkür ederim.
9: Cidden harikasınız.
8: Gıda güvenliğinden daha harika bir şey yok.
9: Kesinlikle.
6: Kerpiç evin yanında Jacob orijinal tuğlaları kapatmayı planladığı kapı için teslim ederken, Martin'in donma sıcaklıklarında bile harcı karıştırmak için bir çözümü olabilir.
4: Kerpiç tuğla yapmaya çalıştık. Sıcaklık -8 dereceye kadar düştü. Bu yüzden donmasını önlemek için küçük bir hile yapabiliriz. Suyla kerpiç tuğla yapmaya çalışıyoruz ama güneş onları kurutmuyor ve harç donuyor. Suya toksik olmayan organik bir antifriz ekleyeceğiz. Tamam mı? Alaska kerpici yapıyoruz. Kerpiç tuğlaları bir araya getirmek için harcı nasıl yapacağız size anlatayım. Alaska'da yaptığım gibi yapacağız. Bir miktar ne ekleyeceğiz? Antifriz. Şundan alıp döşemeye başla lütfen. Hiç çekinme.
5: Bu süreç boyunca kerpiç işini ve diğer işleri yapmak beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Hasırlık bir binayı aynı tuğlalardan yeniden inşa etmek için bilgi ve beceriye sahip olmak harika bir şey. Bu çok güzeldi.
4: Sıkı çalışıyorsun. Bu duvarı yapma şansımız olduğu için çok mutluyum. Çünkü kerpiç işinin her yönünü becerdiğinizi gördüm. Bence güzel görünüyor. Şunu alın.
8: Harika görünüyor.
4: Güzel. Bu bina aslında bir miras. Onu parçalara ayırdığını gördüm. Bazı kerpiç tuğlaları kurtardığını gördüm. Onları toz haline getirdiğini ve sonra su eklediğini gördüm. Harç yaptığını gördüm. Şimdi de bir duvar inşa ettiğini gördüm. Kerpiç tuğla yapıp istediğin her şeyi inşa etmeni engelleyen hiçbir şey olmadığını bilmelisin. Yarın buradan ayrılırken arkama bakmayacağım. Çünkü çalışkansın, akıllısın. Bu toprağı seviyorsun. Sen bir çiftçisin. Benim işim bitti.
5: Teşekkür ederim.
4: Sen ne hissediyorsun?
5: Muhteşem. Özgürlük, kendin için bir şeyler yapabilmektir.

0: This place, it stays with me.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de en paralı olun. Çünkü en para tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine en paralılar oldu.
2: Telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran? Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
10: Yeni Molfix Premium. Pişiyi daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
11: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiye neden olabilecek bileşenler yakalandı.
10: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
12: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
13: O zaman markete gidelim.
14: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
12: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
13: Nasılsın?
15: Herhangi bir cips mi?
12: Hayır.
14: Varsa raffles, maça varız.
12: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
14: Hoş geldin. Kapıyı aç.
16: Merhaba, nasılsın?
17: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
18: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
17: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
19: Sağlam bankacılık.
20: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
21: Bankam Tombank kartıma değil.
22: Yedinci gün.
23: Köprüyü test edip durumunu görelim mi?
24: Johnson ailesinin çiftliğindeki kurtarma operasyonunun son günü.
25: Babam şu ekskavatörü bu köprüden geçirmeye çalışacak.
24: Sulama kanalının karşısındaki arazilerinin diğer tarafını güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için son bir adım kaldı.
23: Bu çiftçilerin yaklaşık bir dönümlük araziye erişmeleri gerekiyor. Neden mi? Yaklaşık 5 dönümlük bir alanımız var. Ve yaklaşık 1,5 dönümlükte güzel, siyah, koyu renkli ve besin açısından zengin topraktan var. Misli bir bahçe kurmak istiyor. Bunu nasıl yapacağız?
26: Büyük bir toprak.
27: Çok fazla toprakla doldurmalıyız.
26: Diğer taraftan.
23: Kesinlikle. Soru şu. Bu köprü 20 tonluk dev bir ekskavatörü taşıyabilecek mi? İşte geliyor.
28: Sakın dönme. Dümdüz git. Dönme!
25: Devam et!
23: Altına bakın! Gerilme, sarkma var mı?
25: Esneme var. O şey acayip sesler çıkarıyor.
27: Aman Tanrım!
28: Sakın dönme!
23: Göremiyorum, göremiyorum!
28: Dümdüz git!
25: Öyle devam et!
28: Baba!
25: Devam et! Wow!
28: Wow! Aman Tanrım, oradan düşeceksin.
25: Düşmeyecek. Şimdi düz git. Çok iyi. Neredeyse geçmek üzeresin.
28: Evet, güzel.
23: Oh. Bir köprü kurmak, o köprüden geçmek ve sonra da toprağı işlemek için risk almaya değer miydi? Kesinlikle.
0: Gerçekten çok stresliydi.
27: Bence o köprüden geçecek en korkunç şey bu.
23: Her şeydeydi. Ve bu onların çiftlik hayallerinin geleceği. Nokta.
0: Matt, bak. Toprağa bak. Çöl kumu değil. Değil mi? Toprağın üstünde çimen var. Nemli.
25: Çok
0: baksana
25: acayip.
0: Islak. Bu çok iyi bir şey. Nemli. Harika görünüyor.
23: Şuraya bakın. İnanılmaz. Ama şimdilik araziyi temizlemem gerek. Hadi kıpırdayın.
24: Marty çiftlikten uzaklaştırmak için sulama kanalının karşısındaki istilacı ağaçları temizlerken...
28: Okay.
24: Misty, Rainey ailesinin New Mexico'daki ilk girişiminin tamamlanmasına yaklaşıyor... ...ve yeni erişilebilir iki dönümlük araziden verimli toprak toplamak için yeni köprüyü kullanıyor.
27: Harika görünüyor.
0: Beğendin mi?
27: Evet.
0: Güzel.
27: Çok geniş bir alan.
0: Çok geniş bir alan. Görülüyor ki hiçbir bitki yok.
27: Evet.
0: Bu biraz...
27: Biraz soğuk.
0: Biraz soğuk. Ama bunu al şununla birleştirirsen bence yardımı olur. Ne diyorsun?
27: Evet. Yeterli miktarda yiyecek yetiştirebilmek ve sulama kanalının altına erişebilmek, hasadımızı koruyabilmek...
0: Aa, burası çok güzel.
27: Her şeyi lehimize çevirdi. Oraya ulaşmak için ayaklarımızı sürüklemek yerine hemen işe koyuluyoruz.
0: Bu alanı çok seviyorum. Yaptığım en inanılmaz şeylerden biri olabilir çünkü solaryumu sadece güneş ışığı alacak değil, aynı zamanda ısıyı da yakalayacak bir yere getirmek neredeyse imkansız görünüyordu. Ve bunu yapabileceğimizden biraz şüpheliydim.
27: Evet.
0: Ama burası sıcak.
24: 7 gün önce Johnson ailesinin ürün yetiştirme imkanı yoktu. Çünkü küçük seraları aşırı sıcaklıklara dayanamıyordu ve evlerinin toprağının büyük bir kısmı gömülü çöplerle bozulmuştu. Bugünse kerpiç evlerine pencereler ve doğal ışık kullanarak hem evi ısıtan hem de bitkiler için uygun büyüme koşulları sağlayan bir solaryum serası inşa ettiler. Ayrıca sulama kanalının karşısından getirilmiş verimli üst toprakla dolu, çitlerle çevrili bir gömülü bahçeleri de var.
0: Bir aile kurmak ve gelecek inşa etmek konusunda heyecanlı mısın bakalım? Kendini 100 yıl sonra burada görüyor musun? Çünkü bu yapı hala
27: evet,
0: burada
27: görüyorum.
0: Olacak.
27: Rainey'ler buraya gelmeden önce çocuk sahibi olmayı konuşmuştuk. Ama küçük bir tek odalı karavanda yaşadığımız için bu olmayacak bir şey gibi görünüyordu. Şimdi ise enerjimizi gerçekten odaklayabileceğimiz bir şey gibi görünüyor. Yapılan her şeye hayran kaldık.
0: İlerleme sağladınız mı?
27: Daha çok ileriye doğru sıçradık. Oldukça ileriye.
23: Çiftliğin bu kısmında bir değişiklik görüyor musun?
1: Aslına bakarsan burası bambaşka bir arazi gibi görünüyor. Kesinlikle başarabileceğimden çok daha uzun bir yapılacaklar listesine sahibim.
23: Artık yola ulaşan bir köprümüz var. Pueblo halkına göre refaha ulaşıyor.
1: Biz de refahımızı buradan elde edeceğiz. O uzun listeden o kadar çok şey silindi ki bir sonraki önceliklerin ne olduğunu ve buradan nereye gitmem gerektiğini görebiliyorum ve artık pek de ağır gelmiyor bana.
23: Muhtemelen eviniz olacak bu otantik kerpiç yapıyı restore etmeye çalıştığınız için gerçekten gurur duyuyorum.
1: Burası çok yakında bizim yuvamız olacak. Sanırım şu arka odaya taşınabiliriz.
23: Burayı mı?
1: Hı-hı. Sonra da odaları tek tek plastik kaplamayla kaplayıp her seferinde sadece bir odayla ilgileneceğiz.
23: Yani.
1: Evet. Siz geldiğinizden beri burada her şey çok daha fazla netleşti. Kesinlikle. Gelecekte önümde çok daha fazla iş olduğunu görüyorum ve yıllardır beni geride tutan birçok şeyi hallettikten sonra artık bunlarla başa çıkmaya hazırım.
24: Jacob ve Taylor... Bir hafta önce aşırı sıcağın Taylor'ın sağlık sorunlarını daha da kötüleştirdiği küçük, sızıntılı bir karavana sıkışmışlardı. İstilacı cennet ağaçları kerpiç evlerine erişim engelliyordu ve verimli toprağı kullanmak için sulama kanalından geçmenin bir yolu yoktu. Bugünse nihayet yenilenmiş kerpiç evlerine erişebiliyorlar. Ev artık yeni bir çatı, yeni kerpiç tuğlalarla güçlendirilmiş ve bir zamanlar üzerini kaplayan dengesiz eklemelerden arındırılmış durumda. Ayrıca sulama kanalının karşısındaki verimli topraklara sağlam bir köprüleri var. Burada tarıma başlayıp besin açısından zengin topraktan faydalanabilirler.
23: Sanırım New Mexico'ya tekrar geleceğiz.
1: Ne zaman isterseniz beni Rainy Rezervi'nin bir parçası kabul edin lütfen.
23: İşte bu dostum. Senden beklediğim bu.
1: Kesinlikle.
23: Beni takip et.
1: Tamam.
0: Bana mı öyle geliyor yoksa hava değişti mi?
27: Değişti.
23: Merhaba.
2: Merhaba.
23: Evet, rüzgar istediği kadar essin çünkü bina yapısal olarak çok sağlam. Kurumuş durumda ve taşınmaya hazır.
0: Sizinle ilgili en harika şey birer kerpiç uzmanı olmanız. Tuğlaları nasıl yapacağınızı biliyorsunuz, nasıl sökeceğiniz ve tekrar nasıl birleştireceğinizi de.
23: Hayaliniz çok havalı. Daha önce hiç duymadığımız bir hayal. Daha önce hiç görmediğimiz bir binanız var. Şimdi soru şu. Bir, kerpiç için. İki, tuğla için. Ama üç, kaldığımız yerden devam edebilir misiniz?
1: Kesinlikle.
23: Çok iyi.
27: Bizi olabileceğini düşündüğümüzden çok daha ileriye taşıdınız.
1: Kendimi küçük karavan şeklinde bir hapishane hücresinde yaşıyormuşum gibi hissediyordum. Şimdi ise tamamen farklı bir hikayeye dönüştü. Eve taşınmak için gereken her şeyi düşünüyoruz ve bu da bizi çok yakında bir aile kurmayı düşünmeye de yönlendirecek.
3: Hepiniz harikaydınız. Yaptığınız her şey için minnettarız.
23: Sözleriniz çok güzel. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Bu bizim New Mexico'ya ilk gelişimizdi. Bu güzel toprakları ilk kez gördük. Jacob ve Taylor'ın bu güzel fırsatı değerlendirmelerini diliyorum. Dördüncüsü...
27: Güle güle.
23: Güle güle.
27: Güle güle. Güle güle.
23: Bu New Mexico'nun büyülü topraklarında kök salmış, gelmiş geçmiş en güzel ev... olabilir. Güzel insanlarla çalışmak da çok güzel.
25: Bu harika bir şey.
4: 4 ay sonra.
27: Gerçekten iyi gidiyoruz. Kış bahçesinde evlendik.
1: Törenimiz çok güzeldi. Çok hoştu. Ev üzerinde ise çalışmaya devam ediyoruz. İdeal hedefimiz yıl sonuna kadar oraya taşınmaktı.
27: Burası ek bir sera ve pasif güneş enerjili ısıtma odası kuracağımız evin yan tarafı. Bu köşeden yaklaşık bu köşeye kadar. Bahçeye bir şeyler ekmeye başladım ve artık her şeyi yetiştirebiliyorum.
1: Köprü son derece sağlam. Sulama kanalının karşısına bir sürü tohum ektim. Çoğunlukla meyve bahçesi olacak. Sulama işine de yakında başlayacağız.
27: Ördekler göletlerini çok seviyor. Suya dalmaya ve yüzme kaslarını geliştirmeye başladılar.
1: Kesinlikle kendimi daha fazla iş üstlenmeye zorluyorum.
27: Çok hızlı ilerliyoruz olağanüstü.
1: Ve Rainy ailesi teşekkür ederiz.
27: Teşekkürler Rainy ailesi.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
22: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
26: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
29: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
30: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
26: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
31: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
6: kredi? Hadi ben kaçtım.
8: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu.
6: Anne ya.

0: exit fırsatıyla MediaMarkt'la
1: hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
2: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah, rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
6: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
9: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
10: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
11: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
10: evet,
11: bir ilgisi
10: evet,
11: yok,
10: hep
11: tamam
10: aynı
11: mı?
10: Hikaye. Herkes böyle
11: anlamadınız
10: söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
11: ben
10: değil.
11: Ben suçlu
10: yani
11: falan değilim.
10: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şeyi satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza
11: 19
10: puanı.
11: 19 mu?
10: 90.
11: 90 mı?
10: Aynen öyle.
11: Bir de ceza evet puanı. Olamaz.
10: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund'da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da bu vakada en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
9: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
10: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
11: Oynamak için.
10: Evet.
11: Şurada topum da var.
10: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım, olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
12: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
10: evet
12: oturuyordun.
10: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
12: Sen de inandın mı?
10: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
12: Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
9: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
10: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
13: Öyle mi?
10: Evet. Sorun değil, tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayın. İşte anahtarlık burada. Ama imzanız gerekiyor. Ama halledecektir.
2: Öyle mi?
10: Evet. Değil. Evet. Buna erken salı günüdür. Dosya ofis tarafından işleme alınan aracı inceler.

0: yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
1: Evet.
0: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
2: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.
3: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Kendi başınıza denemeyiniz. Bir insanın yaşayabileceği en büyük zulüm yalnızlıktır. Sukarno. Tek başınanın şimdiye kadarki en korkunç bölgesinde 10 yarışmacı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısıyla yüzleşiyor.
4: İşte tam orada.
5: Boz ayılar.
6: Merhaba ayı.
5: Burada çok fazla boz ayı var ve onlarla yaşamak zorunda kalacağım.
6: Bu topraklarda olduğumuz her saniye avlanıyoruz.
7: Aman tanrım, daha aslanı.
4: Barınağımın etrafında dönüp duruyor.
7: Kan donduran bir soğuk.
5: Kış geliyor. Rüzgarı, yağmuru ve soğuğu bir araya getirince Kuzey Kutbu bile hafif kalır.
3: Gerçek anlamda bir yalnızlık.
4: Zihinsel ve duygusal olarak kendinizden kaçamazsınız. Gidilecek hiçbir yer yok.
7: Yalnızlıktan acı çekiyorum.
3: Kim hayatta kalacak?
6: Evet, evet.
7: Başarıya ulaşmadan önce acı çekmek zorundasın.
3: Son ayakta kalan kazanır.
4: Düğmeye ne zaman basacağım?

0: Bu bölge Kuzey Amerika'daki her yer kadar vahşi. Şoto Gölü son derece engebeli. Heyelanlar, kaya düşmeleri, yangınlar, rüzgar, soğuk, hipotermik kar. Burada kimsenin yaşamamasının bir sebebi var.
1: Hoşça kalın insanlar. Artık yalnızım.
2: Rakımın yüksek olması çok büyük bir etken olacak. Sıfırın altındaki sıcaklıklarla, yoğun kar yağışıyla ve aşırı rüzgarlarla uğraşmak zorunda kalacağız.
3: Bu resmen başladı. Çılgınca.
4: Burada besin zincirinin tepesinde değilsiniz. Ayılar, pumalar, kurtlar, geyikler var. Ama asıl mesele boz ayılar. Bir boz ayıyla karşılaşırsanız kendinizi bir anda büyük bir belanın içinde bulursunuz. Chilco bölgesi devasa bir somon yumurtlama alanı. Bu yüzden her yer boz ayı kaynıyor.
5: Ayı izleri kesinlikle son 24 saat içinde bırakılmış. Yani buradalar.
6: Tek başına nihai bir ölçüt. Sadece 10 ilkel eşyayla bir yaşam kurmak ve hayatta kalmak zorundayız.
7: Yapmak üzere olduğumuz şeyden daha gerçek bir şey olduğunu sanmıyorum. Her şey buna bağlı. Sadece ben ve vahşi doğa.
1: Herkes burada çünkü fiziksel becerilere sahipler ama hayatta kalma konusu zihinsel bir şeydir.
8: İşte son bağlantım gidiyor. Kahretsin. İşte başladı. Kalbim çarpıyor. Çok heyecanlıyım. Birinci gün. Birinci dakika. Ve başlıyor. Aman tanrım. Yalnızım. İnanması zor. Neredeyse gözlerim yaşartıyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Kız arkadaşım Britney ve çocuklarım buraya gelip bunu yapabilmem için çok şeyden vazgeçti. Onların fedakarlığını boşa çıkaramam. Çakal izleri buldum. Size neye benzediklerini göstermek istedim. Kendimi bildim bileli bu işleri yapıyorum. Çoğu çocuk kaykay yaparken kardeşimle ben gizlice komşu göletine balık tutmaya giderdik. Wyoming beyaz kuyruklu tavşanı. En güçlü yanım avcılığımdır. Uzun zamandır ayı avlıyorum. Bu sezonki herkesten daha fazla ayı tecrübem olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Onlara saygı duymalısın ama korkmamalısın. Eğer bir boz ayıdan korkarsan bunu hissederler ve bu asla seni yarar.

0: paranın olması. Bunu yapma sebebim para. Evlat edindiğim 8 yaşında bir kızım var. Harika bir kız arkadaşım ve onun kendi oğlu var. Aynı zamanda birlikte çift yumurta ikizi kızlarımız var. Bu para çocuklarımla daha fazla zaman geçirmemi sağlayacak. Çok zor bir sezon olacak ama bir numaralı hedefim kazanmak. Orada başa çıkamayacağım hiçbir şey yok benim. Barınak, avcılık ve balıkçılık. İşte benim 3 ana hedefim. Bunları başarıyla halledebilirsem, tek yapmam gereken yalnızlığın üstesinden gelmek ve bunu başaracağım. Evet, artık keşif yapmayacağım. Akşam yemeğini düşünmeye başlamalıyım. 2 tane orman tavuğu gördüm. Karşıma çıkarlarsa diye kendime iyi bir fırlatma sopası bulacağım. Bunu benden öncekilerden daha iyi yapmak istiyorum. Ve bunu başaracağım. Bu işi kazanmak için iradeye ihtiyacım var. Çünkü zorluklar elbet kapını çalacak ve bunları atlatmanın tek yolu yeterli irade gücüne sahip olmak. Şuna bakın. Bu bir ayı. Burası Bozayı merkezi. Baktığım her kütük, her çürümüş kütük parçalanmış. Ayılar yiyecek aramak için bunları parçalıyor. Kuzey Amerika'daki en yüksek boz ayı popülasyonlarından birinin içindeyiz. Bu bir olasılık meselesi değil. Burada boz ayılarla karşılaşacağımı biliyorum. Barınak büyük bir öncelik. Bu kadar çok boz ayının olduğu bir yerde onları kısmen dışarıda tutabilecek bir barınağım olmadan çok fazla gece geçirmek istemiyorum doğrusu. Bu kesinlikle bir boz ayı. Oldukça taze. İyi bir işaret değil. Bir boz ayı sizi yiyip bitirebilir. Sizi öylece yok edebilir. Ve bu bir saniyede olup bitebilir. Gerçekten ne kadar yalnız olduğum şu an kafama dank etti.
1: Birinci gün, saat 11.39.

0: Bu tarafa doğru inen küçük bir patika var. Şu küçük sırtın tam ortasından geçiyor. Özellikle bir şey aradığım yok. Sadece elimde ne varsa ona bakıyorum. İnsan her zaman düştüğü bölge konusunda şanslı olmayı umuyor. Ama en iyisini ummak bir işe yaramaz. Elinizde ne varsa odur. Burada olduğunuz sürece buna sahip olacaksınız. Şuna bak. Güzel. İlk toplayıcılık ganimetimiz. Masaya yemek koymak öncelikli derdim olur. Vücut tipim kilo tutmaya müsait değil. Aldığım kilolar hızla gidecek ve bu olduğunda rezervlerim kalmayacak. Bu yüzden bitkileri tanımam, bütün kuşları ve orman tavuklarını avlayabilmem ve yeterli balık tutabilmem çok önemli. Bayağı iyi ganimet. Kolay olacağına dair bir beklentim yok tabii ki. Burada yalnız olmak hayatımda kalkıştığım en zor şey olacaktır. Evet, evet. 10 yıl yaban hayatı biyoloğuydum. Idaho'daki her hayvanı tuzakla yakaladım. Bu tür şeyleri kitaptan öğrenemezsiniz. Bu tecrübedir. Benim getirdiğim şey de bu. Önceliğim video içerik üreticiliği. Geleneksel okçuluğa odaklanıyorum tabii ki. Yay yapmak benim tutkum. Ölümcül. Bunu yapmak istiyorum çünkü hayatta bir kez gelecek bir fırsat. Kimseye bir şey kanıtlamam gerektiğini hissetmiyorum. Bu kendim için. Kendiniz hakkında bir şeyleri ancak böyle zorluklarla karşılaştığınızda öğrenebilirsiniz. Ben de bunu bekliyorum. En çok ailemi özleyeceğim ama benim için onlara giden yol buradan geçiyor. Ödül parası harika olurdu. Çocuklar için birkaç üniversite fonu kurarız ve evimizin borcunu kapatırım. Daha önce hiç bu kadar uzun süre evden ayrı kalmamıştım. Zaman geçtikçe onları özlüyorum. Ama beni o düğmeye bastıracak bir senaryo hayal edemiyorum.
1: Güle güle baba.
0: Avlanmak isteyeceğim bir yer gibi görünen hiçbir yer bulamadım maalesef. Burası sadece yoğun ve caydırıcı. Orman tavukları. Şuraya bak.

0: gitti ya.
1: Akşam yemeği. Güzel bir kuş. Erken pes edenlerle burada kalanları ayıran şey metanet, zihinsel dayanıklılık. Çünkü bunlar gerekli şeyler. İşler çok zorlaşacak. Her şeyi çözdüğünü düşünerek giden, yapabilecekleri hakkında büyük bir egosu olan insanlar, onlara ancak iyi şanslar dilenir. Güzel bir yemek olmak üzere gibi duruyor. Bozayı bölgesinde olmak her şeyi yapma şeklimi etkileyecektir. Ayrı bir pişirme alanı tutmalıyım çünkü bir ayı yaşadığın yeri yemekle ilişkilendirmeye başlarsa başın derde girer. Ama olabilecek şeylerden korkarak yaşamıyorum ben. Dışarıdayken bir şey çıkarsa eğer onunla ilgilenirim. O da neydi öyle? Gerçekten korktum. Aman tanrım, dağ aslanı, şuraya bak. Aman tanrım. Olamaz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
7: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir tüy can kurtaran?
8: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
9: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
10: Ne istersen Neon 1.
11: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
12: Her anın Double Shot, Ice Break.
13: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
15: O zaman markete gidelim.
16: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
14: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
15: Nasılsın?
17: Herhangi bir cips mi?
14: Hayır.
16: Varsa raffles, maça varız.
14: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
16: Hoş geldin. Kapıyı aç.
18: Merhaba, nasılsın?

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
4: Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Tam o anda bir yur.
6: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
7: Jet motoru susturucularından ilham alan Dyson H-Jet. 100 metrekareye kadar alanların havasını güçlü ve sessizce temizler. 5 yıla kadar ömrü olan elektrostatik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. Koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. H-Jet. Kompakt, güçlü ve sessiz.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
9: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
13: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Birinci gün, saat 13.22. 10 kişi kaldı.
1: Olamaz. Şuraya bak, bir daha aslanı.

0: Olamaz. Onu ağaca çıkarabileceğimi düşünmüştüm. Gerçekten harika bir deneyimdi. Vay be. Evet, bir hataydı. Çadırıma geri dönüp yayımı almaya çalıştım. Ve bunu bir kaçma fırsatı olarak değerlendirmiş oldu. Yapılması gereken şey o an onun üzerine doğru atlamaktı. Ağaca çıkardı ve onu öldürebilirdim. Vay canına, harikaydı. Umarım onu bir dahaki sefere elimde yayımla görürüm. Lanet olsun, olamaz.
1: Birinci gün, saat 10.53.
2: Gerçekten müthiş, hazırım.
3: Gidin buradan!
2: İşte gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Gerçekten çılgınca. Ah, ilk izlenimler... Gerçekten çok güzel. İşte eşyalarım. Pekala. Başlayalım. Eğitim kampında düşüş şokundan bahsettiler ve bunu anlıyorum. Kesinlikle çılgınca bir şey. Vay canına. Evet. Şuna bakın, küçük bir erkek geyik. Gerçekten harika. Kütük gibi görünüyorlar. Dallı budaklı bir kütük gibi. Sonra başını çevirdi ve bir kuşun kanat çırpması gibi göründü. Ama bu bir geyik. Ne kadar güzel bir karşılama. Çok heyecanlıyım. Evdeyim. Resmen evdeyim. Ben normalde San Croix'da yaşıyorum. Güzel ve güneşli Amerika Virgin Adaları. Plaja gidemediğim bir gün bile yok. Eşimle ben ilkel beceriler öğretiyoruz. İlkel becerilere ilk girdiğimde hemen işte hayatımın geri kalanı dedim. Ve kendimi tamamen buna adadım. 7 yıl boyunca kışın ilkel bir barınakta yaşadım. Tüm bir yılı kesici alet olarak sadece taş aletler kullanarak geçirdim. Yani modern dikkat dağıtıcıları bırakıp dinleme yeteneğini kazanmayı biliyorum. Eğer böyle bir zorluğu başarıyla atlatıyorsanız, bu dinlediğiniz için, açık olduğunuz için, düşüncelerinizi zorla uygulamaya çalışmadığınız içindir. Bunu pek çok açıdan bir iç yolculuk olarak görüyorum. Kendimin derinliklerine ulaşmak ve gelişmek istiyorum. Bundan hiç sıkılmam. Babanın gitmesine hazır mısın?
4: Hayır.
2: Annen babanın gitmesine hazır mı?
5: Hayır.
2: Hayır mı? Baba gitmeye hazır mı? Hayır, pek sayılmaz ama babacık hiçbir zaman gitmeye hazır olmayacak. Bu deneyimin beni değiştirmesini istiyorum. Zorluklarla nasıl başa çıkacağımı görmeyi dört gözle bekliyorum. Çünkü buna yetecek becerim ve zihniyetim var. Yanıma çakmak taşı almamakla çok büyük, devasa bir risk aldığımı biliyordum. Biraz hayal kırıklığına uğruyorum çünkü bu hiçbir işe yaramıyor. Ama 20 yılı aşkın süredir ilkel yöntemlerle ateş yakıyorum. Kendime güvendiğim bir konu ve bu sayede yanıma fazladan bir eşya daha alma şansım oldu. Ateşi yakabilecek mi? Yoksa tüm o felaket tellalları haklı mı çıkacak? İzlemeye devam edin. Beklentilerim her zaman yeteneklerimden daha yüksektir. Yeteneklerim geliştikçe beklentilerim onları hemen geride bırakır. Hayatta beni motive eden şey de bu. Çok yakınım. Her şeyi sürekli yeniden değerlendiriyor ve becerilerimi geliştiriyorum. Ah, çok şükür. Ateş! Önce hangi tarafa keşif yapacağımdan emin değilim. Bugün barınak yapmaya girişmeden önce tamamen bölgeyi öğrenmekten ibaret. Bakalım bölgemde neler var. Koca bir ayı dışkısı. Biraz tüy ve biraz meyve. Daha önce ayı bölgelerinde bulundum. Birkaç gece kampı yaptım ama bu bozayı habitatında bu kadar uzun süreli kalmayı planladığım ilk sefer. Onlar burada yaşıyor. Burası kesinlikle onların yeri. Şu an gereksiz yere tehlikeli olmaya başladı. Sanırım kampa geri dönsem iyi olacak.
1: Birinci gün. Saat 21.47.

0: Bu brandayı geç kurmadığıma sevindim. Çılgıncaydı. O şiddetli gök gürültüleri bana güneyi, büyüdüğüm yeri hatırlattı. Florida'daki devasa fırtınalar. Ben hala gerçekten burada olduğuma inanamıyorum. Ben neye bulaştım böyle? Bir gün geride kaldı.
1: İkinci gün, saat 10:13.

0: Sabahı içeceğim. Tortuyu dişlerimin arasında süzüyorum. Şimdilik bu kadar. Küçük tırtıla benzer bir şey yuttum. Ekstra protein. Şu manzaraya bakın. Önümde destansı bir dağ. Karayip'in mavi suyu gibi görünen bir göl. Bulunduğum güzel yerlerden biri burası. Harika bir yer. Dayanabildiğim sürece evim burası. Glorious mountain, how much you must know. Tutkularım müzik ve vahşi doğa. Bir pagan müzik grubu ve bir metal grubundayım. Odak noktam faturaları ödemek için yaptığım işlerin yanında bu iki şey. Yıllardır bu deneyime hazırlanıyormuş gibi hissediyorum. Sadece sevdiğim şeyleri yaparak tonlarca bitki bilgisi, bir sürü hayatta kalma becerisi ve balıkçılık bilgisi edindim. Harika hareket. Nişanlım ilk ultrasonundan yeni geldi. Nişanlım ikizlere hamile. 500 bin dolarlık ödül parası aileme ve yoldaki ikizlere iyi bir hayat sunmamı sağlayacak. Bence zihinsel oyun burada en önemli şeylerden biri. Ve ben zihinsel oyunda iyiyim. Düğmeye basmanıza sebep olacak o düşünceleri kontrol edebilirim. Bunu kazanmak için gidiyorum. Ne zaman pes etmek istesem, üşüsem veya aç kalsam sadece o paranın ailem için ne yapacağını düşüneceğim. Hoşça kal. Devam etmem için gereken tek ateş bu. Bu tulumları getirmemin ana sebebi... Arka tarafımı çok fazla görmek zorunda kalmamanızdı. Gördünüz mü? Açılmıyor. Kara, biraz keşif yapacağım. Şimdilik çok memnunum. Bence bölgemde çok fazla potansiyel var. Her yer bitki ve meyve. Henüz balık tutmayı denemedim. Bakın şurada bir atıştırmalık var. İster işim 45 kilo verip aç kalmak olsun, ister balık ve avda başarılı olmak. Bu artık benim işim. Yolda ikizlerim var. Eve dönme seçeneğim de pek yok. Bebeğim, burada ne var böyle? Büyük paslı çiviler. Bu dövebileceğim bir şey olabilir. Evet. Şimdi bir bıçak dövmek için malzemem var. Pekala. Sanırım şu demiri çıkaracağız. Sabit bıçak getiremediğim için çoklu alet seçtim. Şimdi tek yapmam gereken bir tane dövmek. Ateşi iyice kızıştır, güzel bir kor yatağı yap, sonra kızgın kırmızı olunca çıkar ve baltamı sırtıyla bir taşın üzerinde döv. Belki işim bittiğinde Roland gibi bir misk öküzünü kıstırarak bıçaklayabilirim. Evet, küçük bir arka bahçe ocağım var ve bıçak, takı, benzeri şeyler yapabilirim. Uygun aletler olmadan uzun ve yavaş bir süreç. Ama metal bulmuş olmam resmen mükemmeldi. İnanamadım. Sanırım burada daha önce hiç kimse bıçak dövmedi.
1: Üçüncü gün, saat 6:07.

0: Sıcaklık 3 santigrat derece.
1: Epey berbat bir gece geçirdim. Ara ara daldım ama pek iyi uyuduğum söylenemez. Baş aşağı uyuduğuma eminim. Sırtımda bir yumru hissediyorum. Kampımın sadece 250-300 metre ötesinde taze boz ayı izleri gördüm. Burası kalınacak yer değil. O yüzden bugün taşınma günü. Nereye gideceğimi biliyorum. Oraya ulaşmam lazım. Ne kadar aç olursam olayım veya ne kadar acıkacağımı bilsem de şu an aklımdaki ilk ve en önemli şey yırtıcılar. Bir barınak istiyorum. Barınağıma yerleştiğim an avlanmak ve balık tutmak listemin bir numarası olacak. Tek tarafa yaslı bir kütük barınak yapmayı planlıyorum. Bir nevi tek yana eğimli bir kütük kulübe. Asıl sebep ayılar. Etrafta boz ayılar varken bir brandanın altında uyumak istemiyorum. Bu bana biraz huzur ve özgüven verecek. En azından ayı içeri girmeden önce biraz uğraşmak zorunda kalacak.
0: Saat 12.13.
1: Hayatım boyunca bu tarz işlerle uğraştım. Kesinlikle işçi sınıfındayım. Gerçek anlamda yaptığım tek iş petrol sahası işçiliğiydi. Petrol sondaj kulelerinde çalışırsınız. Çok fiziksel bir iştir. Ağır beden işçiliği gerektirir. Günde 12 saat çalışırsınız. Durmadan çok ağır demirleri, devasa ekipmanları hareket ettirirsiniz ve aşırı tehlikeli olabilir. Üstüne üstlük yılın en az yarısında ailenizden uzakta kalırsınız. Ama yaşlandıkça ve akıllandıkça hayatta asıl önemli olanın ne olduğunu anlamaya başladım. Ve bu kesinlikle iş değildi. Petrol sahasındaki kariyerimi bıraktım ve bunu yapmak maddi olarak çok zorladı. Ama bir kez bile pişmanlık duymadım. Ailemi tüm kalbimle seviyorum. Ve bu fırsata sahip olduğum için çok şanslıyım. Başarmak zorundayım. Evet, artık içine taşınabilirim. Size içini göstereyim. En güzeli olmayabilir ama olabildiğince hızlı ve verimli bir şekilde bitirdim. Bu barınağı bitirmek beni rahatlattı. Beni boz ayılardan ve diğer yırtıcılardan koruyacak ve yağmuru üstümden uzak tutacak. Evim güzel evim.
0: Dördüncü gün, saat 8.04.
2: Sahile çıktım, duman sonunda dağılıyor. Bu inanılmaz dağları göstermek istiyorum. Şu manzaraya bakar mısınız? Aman Tanrım, bu çok harika. Ama gölden gelen rüzgarın yönüne bakılırsa, barınağı taşımayı düşünüyorum. Şu an sahile çok yakın. Burada ne var bir bakacağım. Oldukça dik ama kesinlikle yapılabilir. Oraya çıkıp kenardan aşağı bakabilirim. Vay canına, yukarısı çok sık. Yapılacak çok şey var. Pensilvanya'dan geliyorum ve orayı soğuğu ve karıyla tanıyoruz. Kalıcı barınağı inşa etmek elbette önceliğim. Yaptığım her şeyi kendim öğrendim. Avcılığı, balık tutmayı ve tuzak kurmayı kendim öğrendim ve şimdi başkalarını öğretiyorum. Gençlere açık hava aktivitelerini öğrettiğim bir spor malzemeleri mağazası ve eğitim merkezi işletiyorum. Şuna bakın, yırtıcı avında güçlü bir becerim var. Bu çılgınca. Kuzey Amerika'nın 29 büyük hayvanını yayımla avlamayı hedefleyen Kuzey Amerika Süper Silemi kovalıyorum. Bunu başaran çok az sayıdaki kadından biri olmayı umuyorum. Geride 25 yaşındaki kızım ve 22 yaşındaki oğlumu bırakıyorum. Bu deneyimdeki nihai hedefim bir kadın olarak bunu başarabildiğimi kanıtlamak. Her zaman erkek egemen sektörlerde çalıştım. Birlikte çalıştığım erkeklerin bana saygı göstermesini sağlamak için kendime güvenmem gerekiyordu. Bunu kazanabilirim, kendime çok güveniyorum. Bence ayı saldırısına uğramadığım sürece çekilmem. İşte bu geniş açık alan. Rüzgarı kesecek ağaçlar var ve suya hala çok uzak değilim. Evet, iyi bir yer gibi görünüyor. Biraz zaman alacak ama belki aşağıdaki barınağı bırakıp yukarıda yenisine başlarım. Karı tutmak için bir ağaç çerçevesi inşa edeceğim çünkü kar çok yağacak. Çok ağır olacağını biliyorum. Şu an çok sıcak ama soğuk geceler kışın geldiğini hatırlatıyor. Isıyı içeride tutacak küçük bir şey inşa etmek istiyorum. Bölgede bu kadar çok boz ayı olduğunu düşününce sağlam bir şey yapmak istiyorum. Boz ayılar ciddi bir tehdit. Çok büyük bir hayvan, çok hızlı geliyor. 150'den 240 santime kadar boyları var ve 360 ile 800 kiloya kadar çıkıyorlar. Saniyede yaklaşık 18 metre koşuyorlar. Ne olduğunu anlamadan üstünüzde oluyorlar. Bu yüzden her zaman tetikte oluyorum. Oraya şimdi ulaşamam. Şunu biraz yakına taşımam gerek. Hep avcı oldum. Hiç av olmadım ama hayatta kalma becerilerime güveniyorum. Tamam. Çerçeveyi kurdum. Sadece ayağa kaldırıp aşağı taşımak istiyorum. Buraya geldiğimde eklemeler yapabilir ya da değiştirebilirim. Artık işlerin daha iyi yürümeye başlayacağını hissediyorum.
0: Dördüncü gün, saat 11.36.
3: Harekete geçme zamanı Chet. Şimdi oraya gidiyoruz Chet. Aslında nereye gittiğimi bilmiyorum. Ama heyecanlıyım. Evet. Chet'i Chet. Chet benim kameram. Sadece cansız bir nesne değil, artık yakın dostlarız. Jorge daha küçük kamera ama daha kaliteli. Gary ve Gordo ise GoPro'lar. Şimdi, bugün barınak günü. Herhalde çok aç olacağım. Ama zaman harcamaya değecek. Özellikle de malzeme toplamayı bugün büyük ölçüde bitirirsem. Başka bir devrilmiş alan. Oradan kaçınalım. Aa, geyik var. Dur bir dakika. Bunlar ayı. Bunlar boz ayı. Çok yakın. Vay canına. Çekil ayı. Git oradan, lanet olsun. Gitmeye devam et anne. Gitmeye devam et. O yavruları da götür. Ben senin yiyeceğin değilim. Durma. Vay canına. Çok yakındı. Bu gerçekten çılgıncaydı. O arkasını dönene kadar ben gayet iyi hissediyordum. Bu tarafa doğru yürüyorlardı. Sonra buralarda bir yerde benim kokumu aldılar ve anne ayı biraz tısladı, bir hırıltı çıkardı. Sonra döndüler ve bu tarafa gelmeye başladılar. Ve tam olarak şuradaydılar. Tam şurası gibi görünüyor. Evet, tam şurası. Bakın, kesinlikle iz var. Şurası pençenin arka kısmı, şurası da ön kısmı. Vay be, çok yakında.
0: Dördüncü gün, saat 13.18.

Ona asla taşla vuramayacağım. Çok kötüyüm. Oldukça açım. Vücudum şu anda bir şok geçiriyor. Buna hiç şüphe yok. Ama bu benim seçimimdi. Yemeği bir kenara bıraktım ve barınak inşa etmek için bilinçli bir çaba gösterdim. Biraz balık avlamaya başlamalıyım. O yüzden yapay yemler yapmam gerek. Yanımda diş fırçası getirmeme izin var. Akıllı davrandım. Ve ucunda delik açılmış gümüş bir diş fırçası getirdim. Evet, bunu kesebilir. Başka bir delik açabilir. Ve belki onu yem olarak kullanabilirim. Evet, bu işime yarayacaktır. Tüm çabamı bir barınağa harcayarak doğru kararı verip vermediğim konusunda tereddüt yaşıyordum. Çünkü çok aç kalıyorum. Ama sadece uyum sağlamalı ve üstesinden gelmelisin. Yapabileceğin tek şey bu. Ya uyum sağlarsın ya da pes edersin. İşte yemim. Rüzgar şimdi gerçekten de esiyor. Bu kayalık noktada balık tutmalıyım. Kıyıdan herhangi bir yerde yemi kaybedebilirim. Bu rüzgar işi hiç kolaylaştırmıyor. Elimin etrafında dolanıyor. Bu tam bir başarısızlık. Rüzgar o kadar güçlü ve oltamı o kadar sert çekiyor ki yem suya hiç girmiyor. Balık tutamazsam burada başarılı olma ihtimalim çok düşük. Yemek yemeye başlamalıyım. Aç olmanın ne kadar zor olduğunu, beni ne kadar yavaşlattığını, bana ne kadar acı verdiğini ve duygusal olarak beni ne kadar yıprattığını anlamamıştım. Beni yıpratıyor, bundan eminim. 6 yıl önce kalp krizi geçirdim ve kalbim eskisi kadar güçlü değil. Bu benim için bir endişe kaynağı. Geceleri çok sert atıyor. Neden bilmiyorum. Eminim aç kalmakla ilgisi vardır.

0: Kadınla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hey! Ayol, telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir tüy can kurtaran?
4: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayı zaten.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.
7: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, pisliğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
7: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
8: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
0: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
9: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Beşinci gün, saat 6:33. 10 kişi kaldı.
1: Gün yeni yeni ağrıyor. Bu şey şu anda o kadar açık ki hava düzeliyor gibi. Ama şu anda... Evet. Şu an gerçekten çok açık. Eğer bu haldeyken içinden rüzgarlı ve yağmurlu başka bir fırtına geçecek olursa her yere yağmur yağdırır ve sırılsıklam olurum. Bu yüzden bir sonraki fırtına gelmeden buranın duvarlarını örüp biraz daha güvenli hale getirmek zorundayım. Ama barınak üzerinde çalışmaya başlamadan önce biraz balık tutmayı yeğlerim. Bir olta ve makara yaptım. Gördüğüm kadarıyla plajında derin su yok. Derinleşmeye başladığı yer neredeyse 30 metre uzaklıkta. Bu yüzden makara o derin suya atış yapmak için çok daha verimli ve etkili olmak zorunda. Beğendim. Balık ve av hayvanları biriminde çalışırken bazen yılda 150 gün evden uzakta olurdum. Buralarda bir yerlerde balık olduğunu biliyorum. Bu yüzden aileden ayrılmak zor olmadı. Çünkü bu alışılmadık bir şey değil. Ve daha derin noktaya doğru ilerledim. Ama bu farklı. Yalnızlık alışık olduğum bir şey değil. Kesinlikle değil. Ailemi özlüyorum. Bu şimdiye dek en uzun süre ayrı kaldığım zaman olacak ama her şeyin üstesinden gelebileceklerini biliyorum. Zamanı gelince de geri döneceğim. Tanrım, bir tane yakaladım. Evet. Evet. Hadi. Evet, vay canına. Evet. Aman Tanrım, buna inanamıyorum. Aman Tanrım. Bu aşırı harika hissettiriyor. Vay canına. İşte geçen gün paslı bir şişe kapağı ve biraz paraşüt ipinden yaptığım küçük yemin ve yakaladığım ilk balık, gezimin ilk büyük balığı. İnanılmaz derecede mutluyum diyebilirim. Bu harika bir his, gerçekten. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Evet, sanırım kahvaltı zamanı.
0: Beşinci gün. Saat 13:07.
2: Meyve çalılığının ortasında oturuyorum. Bunlar küçük meyveler. Bunları azar azar toplamaya başlayacağım. Şimdilik biraz atıştırıyorum. Çok fazla yemeyeceğim ama yapacak çok şeyim var. Bunlardan biraz toplayacağım. Küçük çekirdeklerini seviyorum. Neyse, sadece size göstermek istedim. Burada oturup kamera karşısında yemek yemeyeceğim. Yani bu kinik kinik meyvelerini. Pekala, taşınmak için toparlanıyorum. Bugün hava çok rüzgarlı. Çılgınca olacak. Evet, başlıyoruz. Brenda beni gelmeden önce orada diğer eşyalarımla birlikte kal, tamam mı? Yürüyüşe can atmıyorum ama oraya vardığımda kesinlikle değecek. Çıktım. Bu çok zor bir yürüyüş olacak. İlk adımı attık. Evet.
0: Saat 14.47.
2: Burada olduğum için ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Aman Tanrım. En güçlü becerimin uyum sağlam olduğunu düşünüyorum. Hayatım boyunca farklı evlere, farklı ortamlara ve senaryolara uyum sağlamak zorunda kaldık. Bu yüzden ihtiyacım olan zihniyeti koruyabileceğim ve sonuna kadar dayanabileceğim konusunda kendime çok güveniyorum. Burası aslında barınağın arka tarafı olacak. Şömine bacalı olarak tam buraya gelecek. Ve bunu seçtim çünkü rüzgar o yönden geliyor ve tam içinden geçip gidecek. Gerçekten çok küçük ama ayağa kalkabiliyorum ve bir rüzgar tünelinin içinde değilim. Yerleşme zamanı. Kışın burayı kapatmam gerekecek. Tabii burada kalmayı planlıyorsam. Bu sadece başlangıç. Bakalım neler olacak.
0: Saat 20.47.
2: Hiç hissetmiyorum. Karnım ağrıyor ve biraz titriyorum. Bunu düşünmemeye çalışıyorum. Çok kıpırdanıyorum ama mide bulantısı hissetmeye başlıyorum. Ne olduğundan emin değilim. Sanırım yediğim meyveler mideme dokundu. Aman Tanrım, kendimi çok berbat hissediyorum. İyi hissetmiyorum.

0: Come, Alma. Gerçekten
1: Kusmak
0: istemiyorum. Midemde hiçbir şey kalmadı.

0: 6. gün. Saat 3.19.
1: Pekala. Biraz daha kıpırdanacağım. Ve nasıl hissettiğime bakacağım.
0: Saat 6.01.

0: Bu çok sinir bozucu. Olumlu olmak zor. Barınağı kurmak, kapanları yerleştirmek ve balık tutmak için sınırlı bir zamanım var.
1: Saat 8.11.
0: Sakın uzanayım deme. Bu programa katılma ihtimalini düşündüğüm zamanlarda tüm hayatım boyunca temel olarak kendi başıma hayatta kaldım ve başarılı oldum derdim ama vahşi doğadayken ve kendimi kötü hissederken işler o kadar basit olmuyor.
1: Saat 9.01.
0: Berbat hissediyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bunu yapabilir miyim diye düşünmeye başladım.
1: 6. gün, saat 9.21.

0: Dostum, leş gibi kokmaya başladım. Aman tanrım. Evet, bu hiç iyi değil.
1: Bunu yapabilir miyim diye düşünmeye başladım.
2: 6. gün, saat 9:21.

0: Kıramda kat ettiğim aşama. Şekillendirme işi bitti. Bir noktada bir taş, bir pense ve bir baltayla ancak bu kadar olacağını kabul etmeniz gerekiyor. Daha sabit bıçağı neredeyse hazır. Yoksa ona troll şişi mi demeliyim? Sanırım troll şişi diyeceğim. Dün gece üzerinde çalıştığım diğer şey de kemik burun halkam. Artık yerine oturacak noktaya gelmeye başladı. Biraz tükürüklenmeye ihtiyacı var. Burnum delik ama buraya takı getirmenize izin verilmiyor. Ben de bir kemiği yontup delik kapanmasın diye kullanmaya karar verdim. Bekleyin, biliyorum biraz iğrenç. Bunu bir kartal yuvasının altında buldum. Daha büyük bir kemikti. Bir parçasını kestim, sonra yonttum ve pürüzsüz olana kadar zımparaladım. İşte. Oldu millet. Kemikten burun halkası.
1: I stay busy with lots and lots of projects. Forging knives and making those rings.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Teşekkürler.
4: Görüşürüz. Ya ben
5: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
4: Görüşürüz.
6: Görüşürüz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
7: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Yıldır hep seninle.
1: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir diye can kurtaran?
2: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen ne on bir. Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
5: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
5: Sadece durunladın.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bütün gece deli gibi rüzgar esti. Evet, belki rüzgar diner. Balık tutmaya giderim diye düşünüyordum ama öyle görünmüyor. Balık tutamazsam yine de şöminem üzerinde çalışabilirim. Bir yemek kulübesi inşa edebilirim. Bir kapı yapabilirim. Kaşık koyabilirim. Yani yapacak çok şey var. Yapacak şeyler konusunda bir eksik yok. Sadece gerçekten yapmam gereken şeyler en zor olanlar, o da yiyecek bulmak. Bu sabah kalkıp yayımı alacağım. Sahilde yürüyeceğim. Şu orman tavuklarından birini bulabilecek miyim diye bakacağım. Açlık beni ele geçiriyor. Ve bunu atlatmanın tek yolu meşgul kalmak ve peşini bırakmamak. Her yerde orman tavuğu var. Bu tavukları tencereme koymak sadece biraz beceri isteyecek. Kahretsin. Akşam yemeği az önce oraya uçtu. Vay orman tavuğu. Neredesin? Kalbim çok sert çarpıyor. İyi hissetmiyorum. Bir terslik var kahretsin. Dayan. Dayanmalıyım. Göğüs ağrım var. Canım yanıyor. Pes etmek istemiyorum. Ama neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Pes etmek istemiyorum ama ölmek de istemiyorum. Geç artık, geç. Geç artık. Söz vermiştim. Göğüs ağrım olursa pes edeceğime dair söz verdim. Pes etmek istemiyorum. Ben sadece ölmek de istemiyorum. Gitmek zorundayım. Yardıma ihtiyacım var. Çok üzgünüm. Hayır. Hayır, lütfen ölme, ölmemeliyim. Çok yorgunum ve bu telefonu nasıl çalıştıracağımı bilmiyorum. Lütfen kalp krizi geçirme, lütfen. Lütfen kalp krizi geçirme. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Yemin ederim. Her şey yolunda. Ben Tim. Yardıma ihtiyacım var. Şiddetli göğüs ağrım var. Sanırım kalp krizi geçiriyorum. Korkuyorum. Bunu atlatacağım. Bunu atlatacağım ne olursa olsun. Umurumda değil. Bunu atlatacağım. Eve ailemin yanına döneceğim. Lütfen ölme. Ölmemeliyim. Sonunda. Şiddetli göğüs ağrım var ve kalbim çok sert atıyor.
1: Şunu dilinin altına koy. Sadece aspirin.
0: Doğru seçimi yaptım, biliyorum. Bu ağrının ne olduğunu biliyorum. Geçirdiğim kalp kriziyle tamamen aynıydı. Ve eğer yardım almazsam, bu ağrı hayatımı sona erdirecek. Hayattaki tek amacım mutluluk ve önemli olan tek şey ailem. İnsan onları bir daha asla göremeyeceğini düşündüren bir şey yaşadığında aklına en çok ailesi geliyor.
1: Pes ettikten 4 gün sonra.
2: Tim, tek başına deneyimin hakkında benimle konuştuğun için teşekkürler. Hastaneden yeni çıktığını ve her şeyin taze olduğunu biliyorum. Söylesene, 6. günde neler oldu? İlk olarak bize sağlık geçmişin hakkında biraz bilgi verir misin?
0: 6 yıl önce beni neredeyse öldüren çok ciddi bir kalp krizi geçirdim ve sonuç olarak kalbimin sadece %35'i çalışır halde kaldı.
2: Vay canına.
0: Buraya gelirken bunun bir faktör olabileceğini biliyordum. Kalbimin atışını resmen kafamda ve boynumda hissedebiliyorum.
2: Doktorlar da seni onayladı mı?
0: Bu konuyu doktorunuzla konuşursunuz. Ben de öyle yaptım. Ona bunu yapabilir miyim, yapmalı mıyım diye sordum. Oraya gideceğim ve aç kalacağım. Bunu yapmalı mıyım dedim ve doktorum hayır dedi.
2: Herkes buna
0: yapma,
2: hayır der.
0: Bu senin için evet. Çok riskli dedi. Ama sonra şöyle de dedi. Eğer bunu yapacaksan anlarım ancak riskler ortada. Dikkat etmen gereken noktalar ve yaşanabilecekler belli.
2: Bana yiyecek bulmak yerine barınağını inşa etme taktiğinden bahseder misin?
0: İkisini aynı anda yapmamın oldukça uzun süreceğini biliyordum. Ayı izleri görmüştüm. Ayılardan endişeleniyordum. Hiç korumam yoktu. Buraya gelip de 14 hatta bazen 20 gün boyunca gerçekten iyi bir barınağı olmayan birçok insan gördüm. Ve bunu istemiyordum. Açlık ne olursa olsun yaşanacaktı. Bununla yüzleşelim, başlayalım ve bitirelim dedim. 3. günde gerçekten açtım. Hiç yemek yemeden yaklaşık 72 saat geçirmiştim. Ama bu aldığım bir riskti ve belki geriye dönüp baktığımda belki de yanlıştı.
2: Bu durum duygularını ve zihnini nasıl etkiledi?
0: Düşündüğümden çok daha zordu. Aman Tanrım lütfen soğan ol. Aç kalmanın zihinsel etkilerine hazırlıklı değildim. Daha iyi bir tabir yok. Bu bir depresyon sebebi. Barınak benim düşmanım.
2: Programda birçok insan aç kalıyor ve izleyicilerin bunun size gerçekten ne yaptığını pek anladığını sanmıyorum.
0: Ben de bunu yaşayana kadar anlamadım. Sadece 3 ya da 4 gün aç kalmak bile kafanızı gerçekten bozuyor. Sürekli ailemi düşünüyorum. Sürekli üzgün olduklarını ve beni çok özlediklerini hayal ediyorum. Kanepede oturup bu programı izleyen ve 30. günden önce pes eden, herkesle alay eden o insanlar vardır ya, işte ben onlardan biriydim. Gururum kırıldı. Ve ilerlemek benim için bir mücadeleydi. Ve o sabah göğüs ağrısı geldiğinde gerçekten çok korktum. Çünkü bu kalp krizi geçirdiğinde hissettiğim şeyin aynısıydı. Etrafta bir doktor yok. Hemen yardım alamayacağım. Ölmekten korktum. Pes etmek istemiyorum. Hayır ama...
2: Oraya sana müdahale etmeye gelen ilk kişi bendim ve neler hissettiğini hayal bile edemiyorum. Birincisi bu yarışmadan çekilmek zordur. Bunu yapmak istemediğini biliyorum. Hiçbirimiz istemeyiz. Peki biz oraya vardığımızda neler hissediyordun?
0: Siz geldiğinizde hala bilmiyordum. Ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Doğru bir karardı Tim.
0: Canım acıyor. Canım yanıyor. Ailem için o parayı o kadar çok kazanmak istiyordum ki şunu düşünmeden edemedim. Peki ya yanlışsa, ya kalp krizi değilse ya da kalp krizi riski bile değilse? Bir hata yaptım. Her ne kadar mantığımın bana buradan çık, yardım al dediğini bilsem de kafamın bir köşesinde 6. günde boşuna çekiliyorum diye düşünüyordum. Ama şu da var, kalp ağrısı yaşarsam sorgulamadan çekileceğime söz vermiştim. Bu şey kazanma hayallerimi bitirdi. Ama en azından eve dönebiliyorum.
2: Tim, hikayeni benimle paylaştığın için teşekkürler. İstediğin gibi bitmediğini biliyorum ama bize verdiğin sözü tutmanın ne demek olduğunu hatırlattın. Bunun için teşekkür ederim.
0: Bu kadar erken bitmesine üzüldüm. Ama doğru olanı yaptığımı biliyorum. Ve sonuçta bu fırsatı yaşamış olmaktan son derece minnettarım.
3: Aman tanrım, bunlar ayı.
2: Defol buradan.
3: Bir boz ayı tek bir pençe darbesiyle bir insanı öldürebilir.
4: Merhaba ayı.
2: Her yerdeler.
3: Bundan daha gerçek olamaz. Sadece siz ve doğa.
5: Bu işi bir seviye atlattı.
6: $500,000 için 10 kişiden biri olma şansı. Kırılma noktanız nedir?
7: Korkunç bir şeyler oluyor.
8: Basit bir hata beni buradan gönderebilir.
7: Buna değmediği bir nokta var.
2: Dondurucu soğuk.
6: Zorlanıyorum.
9: Bu daha önce hiç yaşamadığım türden bir soğuk.
5: Bu şimdiye kadar yaptığım en tehlikeli şeydi.
7: Bayılacak gibi hissediyorum.
10: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
1: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşımın süt oranı tam %81.
5: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
7: Tam da leyslik.
8: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Cemile'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemile. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
10: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
9: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
16: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
17: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
18: Evet.
19: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
20: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
21: Koltukları Oğuz'dan geri aldık. Hünerini gösterdi, hem de oldukça hızlı oldu. Yırttığımız yerlerin hepsini geri dikişlemekle kalmadı. Üstüne her yerini güzel ve sıkı yaptı. Artık her şey yerine mükemmel şekilde oturuyor. Sence sığacak mı?
22: Evet. Sonuçta şekli aynı değil mi? Bu harika. Bence Debbie bunu çok beğenecek Matt. Gerçekten iyi görünmeye başladı.
21: Evet, gerçekten öyle. Oraya ısıyı vereceğiz. Her şeyi iyice oturtup sıkılaştıracağız. Sonra da son küçük dokunuşlarımızı yapacağız. Buna hemen fazla fiziksel müdahale yapmak istemiyoruz. Ve şimdi yapmamız gereken şey deriye ısı vermek. Bu da onu güzelce esnek hale getirecek. Böylece çekip şekil verebileceğiz ve umarım her şeyi düzgün hizalayabileceğiz.
22: Evet, dua edelim de yanmayalım. Her yer deri.
21: Evet. Esnetmek ve rahatça oynatabilmek gerçekten inanılmaz bir fark yarattı.
22: İşte böyle.
21: Şuraya bak. Evet bak, gerçekten çok güzel oldu. İnanılmaz.
22: Artık harika hizalandı.
21: Evet, şuna bak. Çok güzel.
22: Bayıldım.
21: Evet, mükemmel.
22: İşler muhteşem gitti. Bunu bir döşemeciye gönderseydik bütçe tamamen biterdi. Hepsini YouTube bitirirdi. Yani aldığımız risk karşılığını fazlasıyla verdi. Matt son bölgelerdeki ısıtmayı bitirecek, sonra da test sürüşüne hazırlanacağız.

0: Anamite Dağları, Laos.
1: Vay canına. Vay canına. Eğer Laos'ta olmasaydım bunu pek umursamazdım. Bomba uzmanı değilim ama yerden çıkan bir metal parçası patlamamış bir bomba olabilir. Her adımımı dikkatle atmalıyım. On gün. Uzmanlara göre erzağınız yoksa ve kaybolduysanız sınırınız bu. Sonra ölmeye başlıyorsunuz. Dünya üzerindeki en zorlu yerlere gönderiliyorum. Buzun üzerindeyim. Kendimi gerçek yaşam mücadeleleriyle sanıyorum. Mükemmel. Susuz ve aç kalıyorum. Leziz görünüyor. Ve yorgun. Çok yorgunum. Devam edemem. Harita yok. Pusula yok. Ekipman yok. Sadece ben ve kameram. Bundan kurtulup medeniyete ulaşabilecek miyim? Bu benim yaşam mücadelem.

Asya'daki en vahşi ve izole sıra dağlardan birine terk edilmek üzereyim. Yola çıkma zamanı. Bunu yapma zamanı. Hazırım. Ama adrenalin doluyum. Gerçekten. Laos unutulmuş bir dünya. Dağlarla kaplı ve ağaçlarla dolu. Annamite dağlarına indirileceğim. Yıllar süren savaşlardan sonra bu sivri kalker tepeler hala mayınlarla dolu. Tek başıma olacağım. Hiçbir erzağım olmayacak ve yolculuğumu kendim kaydedeceğim. Bu yolculuklar o kadar tehlikeli ki yapımcım Adrian'ın önderliğinde bir kurtarma ekibi beni izleyecek. Eğer işler ters giderse böylesine zorlu bir arazide bana zamanında ulaşamama ihtimalleri yüksek. Sağ ol dostum. Bu gerçek bir mücadele. Helikopter uzaklaşırken sesini kuşlara ve böceklere bırakıyor. Çok sessiz. Hedefim konumumdan 30 kilometre güneyde bir mağara ağzının yanında. Oraya ulaşmak için 10 günüm var. Hareket halinde hayatta kalmaya çalışırken dayanıklılığımın sınırlarını zorlayacağım. Bıçağım yok, erzağım yok, suyum yok, çakmağım yok. Çantamda getirdiğim tek şey görevimi kaydetmemi sağlayacak ekipmanım. Özel açı kamerası, yedek kamera, bir drone. Hepsini kuru tutmak için su geçirmez çanta. Kurtarma ekibim en kolay yolu biliyor. Şimdi konumumu belirlemeliyim. Ama ben yolumu bulmak için güneşi kullanmalıyım. Sabah saati, güneş şu tarafta. Yani bu yön, yüksek ihtimalle doğru. Bunun anlamı arkam güney, yani gitmem gereken yön burası. Ah, lanet olsun. Ah, olamaz. Gitmem gereken yön bu. Hedefimle aramda bir dağ var. Halatım yok, tırmanma ekipmanım yok. Böylesine bir daha tırmanmam söz konusu değil. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir şekilde dağın etrafından dolaşmalıyım. Buradayken panik yapmak çok kolay. Gerçekten çok kolay. Hayatta kalmak için doğru kararları verirken sakin kalmak çok önemli. Eğer yanlış yöne gidersem başarısız olacağım kesin. Acaba doğudaki yanlış yöne mi gideyim, batıdaki yanlış yöne mi? Bu doğru, yanlış yok Ed. Artık bir yol seçmem gerekiyor. Burada öylece duramam. Bu yüzden doğuyu seçiyorum. Evet, bitki örtüsü gittikçe yoğunlaşıyor. Çok fazla bambu var. Hem de dikenli bambular. Au! Falan veya bir bıçağım bile yokken geri dönmem gerekebilir. Bu karmaşık bambu gittikçe yoğunlaşıyor. Ve buradan nasıl geçebilirim bilmiyorum. Bambuyu aşmak imkansız. Geri dönmem gerekiyor. Zaman kaybı ve enerji kaybı. Şimdi batıya gidiyorum. Eğer bu tarafta da dağı aşacak bir yol bulamazsam mağlubiyeti kabulleneceğim. Tırmanıcı değilim. Gerçekten değilim. Ve yanımda tırmanma ekipmanı yok. Bu sıra dağları aşma düşüncesi, açıkça söyleyeceğim, çok korkutucu. Neredeyse öyle oldu. 4 saattir yoldayım ve tropik sıcaklık çok fazla. Dudaklarım hiçbir şey içmediğimin farkındayım ama çok kurudular. Çok. Susuz kaldığımdan vücut ısım yükselmeye başlıyor. Çok yükselirse sıcak çarpmasına uğrayabilirim. Bunun onda bir ölüm riski var.
Sanırım ileride yol açılıyor. İleride bir ışık var. Bir nehir. Bakın, bir nehir var. Yol açılmıyor. Bu bir nehir. Ormandaki nehirlerden su içmek hasta edebilir. Ama sıcak çarpması birkaç saatte öldürür. Çok seçici olamam. Bu temiz. Çok güzel. Evet. Su kesinlikle içilebilir. Gayet temiz. Bu nehir hangi yöne gidiyor bilmiyorum. Ama dağın etrafından geçmemi sağlayabilir. Güney mi, batı mı? Güneş şu an arkamda. Yani büyük ihtimalle kuzeye bakıyorum. Öyleyse nehir de kuzey batıya doğru akıyor. Nehir köyden uzağa akıyor ama dağın etrafından başka yol yok. Bu tek seçeneğim. Tabii şu an kafamdaki bunun faydası olacak mı? Kafamdan geçenleri paylaşayım. Nehrin tam gitmek istediğim yöne doğru akmaması fark eder mi? Saatlerce, günlerce ellerimle, dizlerimle, bambularla debelenebilirim. Veya nehrin yanından giderim. Hatta nehirde salla gidebilirim. Krallar gibi. Neredeyse krallar gibi. Nehrin beni nereye götüreceğini bilmiyorum. Ama risk almaya değer. Bir sal yapacağım ve nehirden faydalanacağım. Ya, hava sıcak ama rüzgar soğuk. Evet. Rüzgarlar bana fırtına çıkacağını söylüyor. Bir sal yapmak saatler sürer. Ama fırtına geliyor ve barınak bulmalıyım. Önce ilerlememi kurtarma ekibine bildirmeliyim.

0: Hayır, çok zaman alıyor. Yarın sabah tekrar ararım. Umarım o zaman ulaşabilirim. Telsiz çekmiyor. Tekrar deneyerek zaman kaybedemem. Tropik iklimde bile ıslak kıyafetler ve geceleri soğuyan hava hipotermiye sebep olabilir.
1: Henüz aramadı. Belki telsizi çekmiyordur. Yağmur yağmasını beklemiyordum. Yağmuru o da beklemiyordu. Buna göre daha fazla yağacak. Umarım bir barınak bulmuştur. Onun yerinde olmak istemezdim.
2: Üşüyecek ve zorlanacak. Ama uykusuz kalırsa diğer her işi daha da zorlaşacak.
1: Ondan haber alamadık. Eğer yarın da alamazsak gidip onu bulmalıyız. Göz önünde tutmalıyız. İyi mi, emin olmalıyız.
0: Eğer doğadaysanız, hayatta kalmanın tek yolu doğal kaynakları kullanmaktır. Biliyorum ki kalker olan yerlerde yağmur sonucu oluşan mağaralar vardır.

Sanırım geceyi burada geçireceğim. Ezdi geçti. Bayağı sağlam yağıyor. Neden huzursuz olduğumu anlamaya çalışıyorum. Çünkü görevim mağarada oturmak değil. Görevim buradan çıkıp kaçmak, sıra dağları aşmak. Ama bazen yağmur yağarsa bir mağarada oturmalısınız. Sürekli hareket edemezsiniz. Durup dinlenmelisiniz. Kendinize iyi bakmalısınız. Güneş batarken tek emin olduğum Laos'ta dağların arasında olduğum. Büyük bir gök gürültüsüydü. Gün boyu ormanla savaşmama rağmen medeniyetten hala uzağım.

0: Kilise senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Teşekkürler.
4: Görüşürüz.
5: Ya ben
6: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca. O molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
4: Görüşürüz.
7: Görüşürüz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
8: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Gemini'yi görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
10: Haydi gel.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim.
12: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
13: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
2: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Laos'un ormanlarında yaşam mücadelesi veriyorum. Köye ve medeniyete giden güney yolum dağlar ve aşılmaz orman tarafından kapatıldı. Tek çıkış yolum bir nehir. Ama nereye gittiğini bilmiyorum. Dün onlara ulaşamadıktan sonra destek ekibimle bir an önce konuşmalıyım. Yoksa bir kurtarma ekibi gönderecekler. Alo, beni duyuyor musun?
1: Evet, seni duyuyorum. Sesin iyi geliyor.
0: Aha, nihayet.
1: Sesini duymak güzel dostum. Gece uyuyabildin mi?
0: Evet. Evet, fena değildi, fena değildi. En azından biraz dinlenebildim. Dün yağmur yağdı ama bir mağara bulabildim. Geceyi mağarada geçirdim. Ateş yakamadım ama geceyi kuru geçirdim. Önemli olan da buydu zaten. Tamam.
1: Tamam Ed. Yarın tekrar aramalısın. Takip cihazın çalışıyor ama iyi olduğunu duymalıyız. Görüşmek üzere.
0: Fırtına içine bir güzel döktükten sonra gitti ve bu sabah etraf huzurla dolu. Gerçekten. Sal yapmak için iyi bir sabah. Etraftaki şu ağaçları görüyorsunuz değil mi? 24 saattir yemek yemiyorum ve yola koyulup aramalıyım. Nehir tek seçeneğim ama sal yaparken kalori yakacağım. Umarım bu sayede buradan çıkarım. Bu hız yapmak için değil, nehrin hızında süzüleceğim. Heyecanlıyım ve heyecanımı fark edebilirsiniz. Çok heyecanlıyım. Ağaçtan sarkan sarmaşıklara bakın. Bunlar dayanıklı bağlardır.

Biraz üzü. Pekala, bununla idare edeceğim. Çantamı alıp buradan gideceğim. Sal yapmak 4 saat sürdü. Eğer batarsa başka bir kaçış yolum yok.

Tamam. Ama ayaktayım. Ama suyun altındayım. Orman ve dağ arasında sıkıştım. Salım mükemmel değil ama idare etmek zorundayım. Pek fark edemedim ama açıkçası suyun üzerinde değil, suyun içinde duruyorum. Ama ilk şoku atlattım diyebilirim. Evet, açıkçası salyangoz hızında ilerliyorum. Bu harika, itiraf etmeliyim. Nefes kesici, harika. Gerçekten harika. Nehirde hiç zahmetsizce ilerliyorum. Ağaçların arasından geçmekten iyidir. Bu harika. En yakın köy çıkış noktam. Dağın güneyinde. Ama nehir yanlış yöne akıyor. Yeterince ilerleyip dağın arasından geçmeyi umuyorum. Ama bu günler sürebilir. O kadar zamanım yok. Bir noktada dağın arasından geçmeyi umuyorum. Ama şu an soluma bakınca bu korkunç görünüyor. Yalnızca dağ var. Başka seçeneğim varsa kaçırdım. Eğer başka bir yol varsa göremedim. 2 gündür açım. Eğer kan şekerim fazla düşerse gücümü kaybedip yanlış kararlar verebilirim. Hindistan cevizi ağaçları görmeyi umuyordum. Ama henüz göremedim. Yemek yemeliyim. Artık bir şeyler yemeliyim. Musalı yaparak ve kürek çekerek çok enerji harcadım. Şu ağacın tepesinde incir var. Evet, çok yüksekteler ama bir bambu gövdesiyle düşürebilirim. 2 gündür yediğim ilk yemek olacak. Acıktım. Çok acıktım. Evet. Evet, 2 gün oldu. Çok acıktım. Evet. İncire benziyor. İncir kokuyor. İçine bakıyoruz. İncire benziyor. Bu... Evet. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Moralim çok yükseldi. Tıka basa incir yiyorum. Bu 4. incirim. Ama hava soğuyor ve rüzgar atıyor. Evet, kesinlikle fırtına yaklaşıyor. Ve burada duracağım. Sırılsıklamım ve üşüyorum. Daha fazla yemek bulmadan önce barınak bulmalıyım. Bu eve ne dersiniz? Evet. Bu ağaç gövdesi beni yağmurdan koruyacak ve güneş batmadan avlanacak zamanım olacak. Ve yine şansım gülüyor. Fırtına dindi. Şimdi planım kuru bambuları kullanarak sürtünmeyle ateş yakmak. Böylece yakaladıklarımı kurutup pişirebilirim. Duman çıkıyor. Evet. Evet, evet, evet, evet. Bu her şeyi değiştirir. Sonunda ateş. Sağır edici bu ses etraftaki böceklerin habercisi. Biraz avlanacak. Yiyecek toplayacağım.

Hacana. Bu tür yolculuklarda elinize her ne yiyecek geçerse geçsin yiyin. Böylece aç kalmazsınız. Uçtu. Bacağı elimde kaldı. Bu kötü. Nereye gittin dostum? Onu yine yakaladım. 5 metre uçtu ve tekrar yakaladım. Tamam. Bir daha kaçmadan veya uçmadan yiyeceğim. Evet. Güçlü kalıp ilerlemek için her kaloriye ihtiyacım var. Şampiyonların kahvaltısı. Tadı güzel. Şuna bakın. Bu bir 40 ayak. Büyük bir 40 ayak. Onu ateşe koyup ve yenilebilir mi diye bakacağım. Eriyor. Ama yine de yiyeceğim. Ben açım. Ağzımı sulandıracak kadar büyük bir 40 ayak. Leziz görünüyor.

0: Bu ilk proteinimdi.
1: Üçüncü gün.
0: Üçüncü gün. Meyve ve böcekler açlığımı dindirdi. Ama dağın etrafından yol ararken zaman kaybediyorum. Burası aşılamaz. Gerçekten kamerayı çevireyim. Yukarıya çıkan yol yok. Hiçbir yol yok. Burada sadece kayalıklar var. Hepsi bu. Her geçen saatte hedefimden biraz daha uzaklaşıyorum. Moralim bozuldu. Nehirden çıkıp solumdaki dağı aşmalıyım. Orası çıkıyor şu vadi. Burası benim çıkış biletim. Oraya ulaşmalıyım. O vadiye ulaşmak için nehrin diğer tarafına geçmeliyim. Ama suyun hızı arttı. Umarım akıntıdan kurtulup karşıya geçebilirim. Çünkü o vadi tek çıkış noktam. O tarafa geçmeliyim. Evet. Üzgünüm. Kamera düşüyor. Hadi. Hadi. Suyun hızı arttığı için ineceğim noktayı kaçırabilirim. Vadi son umudum ama nehirden karşıya geçemiyorum. Lanet olsun. Eğer başaramazsam oyun biter. Olamaz. Hadi. Hadi.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
4: Jet motoru susturucularından ilham alan Dyson Hushjet. 100 metrekareye kadar alanların havasını güçlü ve sessizce temizler. 5 yıla kadar ömrü olan elektrostatik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. Koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hushjet. Kompakt, güçlü ve sessiz.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
6: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
7: Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
11: Hesap basit, hesap basit.
12: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Laos'un Annamite dağlarındayım. Kaya ve ormandan oluşan bu labirent, geçmişteki korkunç savaşlarda insanlara barınak sundu. Tek umudum, onların istilacılardan kaçmak için kullandığı gizli geçitleri bulmak.
16: Hadi!
0: Bambudan yaptığım kürekle nehri aşmaya çalışıyorum. Akıntıyla savaşmayın. Yatay olarak geçin. Birkaç metre uzaktayım, hadi. Hadi. Kıyıya yaklaştığımda akıntı yavaşlıyor ve rahatça geçiyorum. Çok yaklaştım. Ve rahatladım. 3 gündür dağı aşmaya çalışıyorum. Ama gördüğüm bu boşluk dağı aşmak için ilk somut şansım. Lanet olsun. Yağmurdan kaçtık. Doluya tutulduk. Buraya tırmanmak saatler sürebilir. Yalnızca birkaç incir ve böcek yedim. Bunu başarabilir miyim bilmiyorum. Ağaçların arasından bakarsanız dağ sınırı görünüyor. Bugün doğrudan dağa tırmanmaktansa sanırım burada dinlenip bir kamp kuracağım.
1: Dördüncü gün.
0: İlk ışıkta nem ve sıcaklık düşüktü. Ama hızlıca yükseldi. Ölümcül olabilecek sıcaklık çarpmasına karşın tırmanırken su taşımalıyım. İlkel bir matara yaptım. Tek yaptığım bambunun üst kısmını delmekti. Artık yola koyulmalıyım. Biraz endişeliyim. Değilim desem yalan olur. Başlayalım. Evet, çok düşünmeden yapalım. Zar zor tırmanmaya başladım. Kayalık ve yokuş. Salla ilerledikten sonra yürümeye hazır değilim. Sırtımdaki yük ve boş midem beni öldürüyor. Muhtemelen nehirden 1 kilometre uzaklaştım. Ama yokuş çıkıyorum. Bu zorlu bir tırmanış. Çok zor. Olamaz. Vay canına. Vay canına. Eğer Laos'ta olmasaydım bunu pek umursamazdım. Hindistan Savaşı sırasında bu dağlar mayınlar ve bombalarla doluydu. Bomba uzmanı değilim. Ama yerden çıkan bir metal parçası patlamamış bir bomba olabilir. Bu en az 50 yıldır burada olabilir. Ve 1 metre uzağında çantamın üzerinde oturuyorum. Bu biraz ürkütücü. Burada her adımımı dikkatli atmak zorundayım. Nehirden getirdiğim su azalıyor. Ormanda temiz kaynak bulmak için yüksek bir noktaya çıkmalıyım. Tepeye ulaşmak için yükselen sıcaklıkla yarışıyorum.

3 saattir tırmanıyorum. Bu 45 derecelik kayadan çıkacağım. Yol gittikçe dikleşiyor. Tepenin kenarında dinleniyorum. Burada ne halt ediyorum ben? Sadece hava kaldı. Tek damla su yok. Suyum kalmadı. Bir şeyler içmeliyim. Suyum yok ve daha ne kadar tırmanacağım bilmiyorum. Kararımdan şüphe etmeye başlıyorum. Tüm gün endişeleneceğim çünkü tırmanana kadar tırmanabileceğimden emin olamayacağım. Böyle düşünmemeliyim. Açıkçası eğer bu yanlış tepeyse o zaman dururum. Aşağı inerim. Eğer görevi başaramazsam ne olmuş yani? Ne var yani? Vay canına. Bu harika. Artık neredeyse ormanın üzerindeyim. Tepenin üzerinde ışık var. Vay canına. Şuna bakın. Burası harika bir yer. Burası Laos'un gizli vadilerinden biri. Zirveye ulaştım ama gideceğim köy vadinin ötesinde ve güneyde kalan dağların ötesinde olmalı. Çoğu yönden bu yalancı ufuk. Gördüğüm yer dağların arasında gizli bir vadi ve henüz ben zirveye ulaşamadım. Dağların içindeyim ve bu vadiyi aşıp diğer zirveye ulaştım ama gideceğim köy vadinin ötesinde ve güneyde kalan dağların ötesinde olmalı. Çoğu yönden bu yalancı ufuk. Gördüğüm yer dağların arasında gizli bir vadi ve henüz

0: şey içmiyorum ve bir an önce vadiye inmeliyim. Bir an önce su bulmalıyım. Buna çok ihtiyacım var. Kurallar çok basit. Aşağı doğru in. Çünkü su orada birikir. Ağaçları aşmak üzereyim. Hala kayalıklar var. Vadi tarafı sağımda kalıyor. Aşağı iniyorum. Ve vadinin dibinde su bulmayı umuyorum. Evet. Çok iyi. Biraz su. Nuhuhu. Sesler duyuyorum. Ha, bir akarsu var. Vay canına. Nehre benziyor. Suyu içerek risk alıyorum. Su akıyor. Buna rağmen hasta edebilir. Bu su çok güzel. Sonunda su içiyorum. Yemek de buluyorum. Şuna bakın. Buradaki mantarlar yenebilir. Alt kısmına bakarsanız böceklerin de yediğini görürsünüz. Bu yenebilir olduklarını gösteriyor. Şuna bakın. Ne olduğunu bilmiyorum. Tanrım, bu tatlı. Cennet. Burası bayağı bereketli değil mi? Vadi yüksek kalorili yiyeceklerle dolu. Keyfim yerine geldi. Karbonhidrat açısından çok iyi yedim. Gerçekten iyi yedim. Yemeğimi yedim ve yoluma devam etmeliyim. Ekibim beni 5 gün sonra alacak. Tabii köye ulaşamazsam.
1: 5. gün.
0: Su bir yere gidiyordur. Yani tahminim beni buradan vadiye taşıyıp medeniyete götürebilir. 3 günümü nehirde yanlış yere giderek harcadım. Ama güneydoğuya giden bu nehir bana hız kazandıracak. Şimdi bu suyu vadinin diğer ucuna kadar takip edeceğim.

Yedinci gün. Akıntıyı iki gündür takip ediyorum ve bu rotaya sadık kalacağım. Dağların diğer tarafına gittiğim çok belli. Ama tek gördüğüm sarp kayalıklar. Mağara var. Mağara var. Nehir mağaranın içine giriyor. Buradan tırmanarak çıkamam. Yani tek seçeneğim var. Mağaraya girmem gerekiyor. Ama açıkçası beni ne bekliyor bilmiyorum. Bu çok korkutucu. Çok korkutucu.

0: Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine en paralılar oldu.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Laos'un ormanlarıyla boğuşuyorum ve dağlarla çevrili bir vadide yapayalnızım. Bu korkutucu bir taştan duvar. Ekipmanım ve tırmanacak yolum olmadan, ekibim kurtarmaya gelmeden önce hedefime ulaşmak için sadece 3 günüm var. Ve şu an önümde tek seçenek var. Nehir mağaradan geçiyor. Dağın altından. İçerisi karanlık ve bu beni çok korkutuyor. Gittiğim köyün bir mağaraya yakın olduğunu biliyorum. Ama bu doğru mağara mı emin değilim. Veya çıkışı var mı? Ya risk alacağım ya da kaybedeceğim. Meşale yakmalıyım. Yoksa hiçbir şey göremem. Vadi odunla dolu ancak karanlığı keşfedebilmemin tek yolu yavaş yanan bir meşale. Evet. Mağaranın 300 metre ilerisinde aradığımı buluyorum. Bu terakarp ağacı. Kendine özgü bir kabuğu var. Ve civardaki tüm ağaçlardan büyük. Bir kaya bulup kabuğu delersem reçinesini alabilirim. Böylece meşale yapabilirim. Bu kolay olmayacak. Üzerime yağmayacak ama yarına kadar yeterince reçine toplayabilirim. Şimdiden demlenmeye başladı. Akmaya başlıyor. Evet, güzel. Tek yapmam gereken bir ateş yakmak. Ağacın içinde bir ateş yakmak reçinenin katılaşmasını engelleyecek. Tutuyor. Bunun ağaca zarar vermemesi inanılmaz. Ve burada yaşayan insanlar bunu yüzyıllardır yapıyor. Bu ağaçlarda yüzlerce yıl yaşıyor. Ateşi bir dakika sonra söndüreceğim. Reçine sabaha kadar gövdeden akacak ve alt kısımdaki şu boşlukta birikecek. Ve umarım birkaç meşale yapmaya yetecek. Tek yapmam gereken sabaha beklemek. 7 günde yaklaşık 20 kilometre ilerledim ama çok az yemek yedim. Eğer dağın altından geçme planım işe yaramazsa ekibi çağırmak zorunda kalacağım. Böyle bir mağaranın içinden geçip beni bir haftadır aşmak için uğraştığım dağın ardına götürmesini ummak oldukça korkutucu gerçekten. Bilinen bir yol olsa korkmazdım. Ama değil.
1: Sekizinci gün.
0: Zamanım azalıyor. Ağacı kontrol etmeliyim. Eğer yeterince reçine yoksa Annamite dağlarına yenileceğim. Vay canına. Bayağı birikmiş baksanıza. Evet. Reçine harika bir doğal kaynaktır. Yalnız ateş almaz. Tıbbi yapıştırıcı olarak da kullanılabilir. Ve su geçirmezdir. İçi bayağı dolu. Ve artık gitmeye hazırım. Çok güzel. Tıpkı mum gibi reçine de yanmak için fitile ihtiyaç duyar. Bu yüzden kav odunu dediğim şeyi kurutacağım ve reçineyi sünger gibi emecek. Sanırım bu yeterli. Şimdi yanmayacak bir kap lazım. Bambu parçalarıyla birleştirdiğim yeşil yaprakları kullanacağım. Şimdi reçineyi kullanarak karışım hazırlıyorum. Tüm kav odunlarını emdirdim. Ve bu yaklaşık yarım saat yanacak. Sonuçtan çok memnunum. Bu büyük bir risk. Mağarada iletişim araçlarım ve takip cihazım çalışmayacak. Tehlikeyi kurtarma ekibime bildirmeliyim. Adrian, bir mağara buldum. Dağın altından geçiyor.
2: Ne düşünüyorsun?
0: Biraz endişeliyim açıkçası. Ve bu yüzden arayıp size haber vereyim dedim, tamam.
2: Karar senin ama çok riskli. Ben yapamazdım. Başka yol yok mu?
0: Endişeni anlıyorum dostum ama bunu yapacağım. Elbette bu konuda endişeliyim ama içeri girmek istiyorum. Bunu fazla düşünmemeliyim.

Mağaraya girer girmez derinleştiğini görüyorum. Ve nehri izleme planım başarısız oluyor. Mağaranın girişini arkamda görüyorsunuz. Şimdiden nehirden sapmam gerekti ve... Burada yürüyebileceğim bir yol var. Gece görüş moduna geçelim. Şu an zifiri karanlıktayım. Yolumu yalnızca meşalem aydınlatıyor. Beni şimdiden endişelendiren şey, bastığım yeri görememek oldu. Şu an devasa bir mağaradayım. Mağarada ilerlerken nehirle tekrar karşılaşıyorum. Oh! Sudayım. Bilinmezliğe doğru yürüyorum, değil mi? Gerçekten öyle. Oh! Meşalem parçalandı. Allah! Yol daha da darlaşıyor. Evet. Nefes almayı umuyorum. Yine darlaşıyor. Lanet olsun. Ateşim yine söndü. Hadi hadi canlan, hadi hadi. Tamam. Meşalem söndü.

0: Evet, meşalem söndü.
1: Etrafımı kameramın ufacık ışığıyla aydınlatmam gerekiyor. Eğer şarjım biterse görüş imkanım olmayacak.
0: Bir metreden uzaktaki hiçbir şeyi göremiyorum. Hiçbir şey. Sadece bir metre.
1: İleride ışık görüyorum. Işık görüyorum. İleride ışık var. Işık var, evet. İleride ışık var. Aha, evet. Bu daha geçtiğim anlamına geliyor. Şuna bir bakın. Bu gün ışığı ve... ben daha açtım. Şimdi tek yapmam gereken medeniyeti bulmak. Ve tamam. Vay canına. Vay canına. Çok mutluyum. İleride bir binanın, bir yapının parçasını görüyorum. İşte o şurada. Şimdi oraya gidip ekibimi arayacağım. Bu medeniyet. Başardım. Yalnızca 8 günde Anamite dağlarını yendim. Bu inanılmaz bir tecrübeydi. Ama zor oldu. Sanırım aracım geldi. Ve hayattayım.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
4: Evet, vapurlar yüzer.
5: Ama aşağısı İş Bankası şubesi.
4: Evet.
6: Yüzen banka.
5: Benim aklıma gelmişti bu.
4: Öyle mi?
5: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Pazar şubesi. İçeriye direkt giriş olacak.
7: Nasıl fikir ama?
5: Bir de böyle bir projem var. Fidanmatik. Dikilmeye hazır. Denizaltı kütüphanesi.
8: Başka yok mu?
6: Aslında bir tane daha var.
5: Bunu daha geçtiğim başımızdayım.
9: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
10: Benim bankam İş Bankası.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
12: kalgonla. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
13: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
14: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
13: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
15: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
15: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
16: Bellona. Vay, yeni teknoloji.

0: filo yapmış.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
4: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nin her yanında. Burası dolu ahbap. Kontrolsüz istiflerde gömülü.
1: Oho tanrım.
2: Bu da ne? Hey Matt!
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Ah aman tanrım. Ben Matt Paxton ve ekibimle birlikte mülkleri temizliyoruz. Dışkı yağıyor. Büyük vurgunlar peşindeyiz.
3: Tanrım.
0: Eşsiz altın bulduk. Müşterilerimiz ve kendimiz için. Eğer içgüdülerim doğruysa. Sanırım bu gerçek.
2: Vay canına.
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Bu büyük bir kazanç.
5: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
6: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tamı tamına 320 bin dolar.
7: Aman tanrım.
8: Motivasyonum babamın evini temizlemek. Çünkü ben ve kardeşim tek başımıza hepsini yapamayız.
3: Bunu görmek için sabırsızım.
1: Bu oyuncaklar acayip.
2: Hey.
8: Matt, yardımına ihtiyacım var. Sana yalvarıyorum. Gelip bize yardım et.
0: Ne var ne yok çocuklar.
1: Merhaba Matt.
0: Günaydın, günaydın. Bu hafta Michigan St. Clair kıyılarındayız. Bir sonraki büyük vurgunumuzun peşindeyiz. Video hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: İçeride bir sürü eşya var.
0: Heyecanlandım ahbap. Gezimizin ilk altı haneli evi olabilir. Evet.
1: Evet.
8: Yani işte buradayız. Gülmezsem delireceğim. Adım Marnie Kopitek, 53 yaşındayım ve 2020'de babam vefat etti ve bize bu evi bıraktı.
9: Birkaç harika eşyası var, onu söyleyeyim.
8: Birkaç güzel eşyası var ama neden? Babam tüm parayı oyuncaklara harcadı. Bunların hepsi eski model oyuncak araba. Bildiğim en iyi eski model oyuncak koleksiyonuna sahipti. Daha çok oyuncak almak için iki kez ipotek altına girdi.
1: Bu oyuncaklardan bırakın 100 veya 1000 tane olmasını, bir tane bile varsa epey iyi bir koleksiyonunuz var demektir.
8: Burada yaklaşık 75 saat var. Ayrıca silah da topluyordu. Ancak onları her yere saklamış. Sadece banyosunda 6 tane vardı. Daha fazlası da vardır.
3: Saatler daha fazla olabilir. Bu yüzden bakman için en kısa sürede seni götürebilirim.
0: Tamam.
8: Bu onun bebeğiydi. Bu araba tamamen elden geçirilmiş. Çok güzel. Vişne kırmızısı. Rüya gibi çalışıyor. Burada daha çok eski beyzbol malzemesi olduğunu düşünüyorum. Babamın evine her gelişimde etkileniyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum.
9: Bu yığına dalmak ne kadar tutar?
8: Matt, yardımına ihtiyacım var. Yalvarıyorum, gelip babamın koleksiyonu konusunda yardım et.
0: Çocuklar, kesinlikle isteyeceğimiz bir iş bu.
3: Anlaşmayı yapmaya çalışmamalısın. Anlaşmayı yapmalısın.
0: Ya, emredersiniz evet. Efendim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.
2: Memnun olurum.
0: Evet pekala, gidelim. Aradığımız büyük parçalar 1960'lardan kalma üstü açık araba, eski model oyuncak arabalar ve Mickey Mantle imzalı beyzbol topu. Bu hoş, bu çok hoş. Marnie ve kardeşi Aaron'la muhabbet edelim.
8: Merhaba, merhaba.
0: Herkese merhaba.
10: Geldiğiniz için
0: merhaba.
10: Teşekkür ederiz beyler.
0: Burada
8: evet,
0: olduğunuz için
8: Marnie.
0: Heyecanlıyız. Marnie,
8: seninle
0: tanışmak harika.
10: Matt, teşekkürler beyler.
0: Burada olduğumuz için mutluyuz. Aslında burada olduğumuz için heyecanlıyız. Bu kadar heyecanlanmamız nadirdir. Muhteşem bir koleksiyon.
8: Bunu kendi başımıza yapsak 5 yıl falan sürerdi. Bu yüzden işe yarayacağına, sizin de hoşunuza gideceğine dair umutluyum.
0: Biliyor musun? En iyisi içeri girip bir bakalım.
8: Tamam.
1: Evet,
0: yapabileceğimiz
1: evet.
0: En iyi şey bu. Arka bahçeye ve garaja bakın. Elimizde ne olduğu konusunda bir fikir edinin. Ayrıca bütün
8: kesinlikle.
0: Bodrumu gözden geçirmenizi istiyorum. Tamam.
3: Tabii.
0: Pekala. Sizinle buluşurum. Yukarıyı gezeriz.
8: Evet, harika.
0: Pekala.
8: Bu.
0: Hadi yapalım
8: bunu. Hadi
0: gidelim. Bu muhteşem.
8: Evet, yani bu sadece küçük bir kısmı.
0: Bir oyuncak dükkanındayız. Babanızın evinin salonu olmalı. Bu çok orijinal. Evet, mükemmel
8: evet.
0: Durumda. Vay canına.
8: Biliyorum.
0: Biraz şaşırdım. Mağazalara çok gittiği için seçtiği şeyi ilk alanın kendisi olacağını biliyordum.
10: Evet, stok görevlisine bahşiş veriyorsun. O da hangi gün oyuncak arabaları rafa koyacaklarını söylüyor.
0: Çok
10: yani
0: sevdim
10: o benim babamdı.
0: Bunu.
10: Çocukken her hafta sonunu oyuncak fuarlarında onunla geçirmek istiyordum. Bu hayatımdaki en özel şeydi.
0: Aman tanrım. Video bunun hakkını vermemiş. Odanın her yerine bakıyorum ve orijinal kutular görüyorum.
8: Evet.
0: Yani bu logo Pensilvanya'daki çok kötü bir futbol takımı dışında anlam taşıyor mu acaba? Ha? Çelik. Bu Pensilvanya çeliği. Bu inanılmaz.
11: Özenle dövüldü. her yerde sevildi. Çelik oyuncaklar.
0: Sanayi devriminin ve Amerika'nın çelik patlamasının ürünü olan bu mini makineler 1920'lerde evlere akın etti. Ancak 2. Dünya Savaşı patlak verince 1942'de çelik karneye bağlandı ve oyuncak üreticileri ahşap ve plastiğe yöneldi. Yalnızca hayatta kalan tamamen çelik orijinal parçaların değerini daha da artıran bir sapma bu. 2025 yılında 1920'lerden kalma bir itfaiye aracı 66 bin dolara satıldı.
10: Bu mülkle asıl hedefiniz ne? Burayı elimizde tutup kiralayabilmek istiyoruz ve şu anki halinden daha iyi durumda olmasına ihtiyacımız
0: yani
10: var.
0: Yani boş olması
8: evet,
0: gerekiyor.
8: Babam evet, babam bu evi çok severdi. Ailede kalmasını istiyoruz.
0: Bunlar sadece oyuncak değil. Şu üst iki raf muhtemelen 5000 dolar değerinde.
10: Çılgınca bu.
0: İkisini bir arada hiç görmedim. Babaları bir koleksiyoncudan çok daha fazlası. Harika durumda eski model çelik arabalar gördüm. Bunlar bir koleksiyoncunun hayali. Bu faal bir bağımlılığın istifleme versiyonu. Öyle değil mi?
10: Hı? Evet. Yani evet yani bu söylemin harika
0: çok
10: bir yolu.
0: Çok harika.
1: İşte başlıyoruz.
2: Bu çılgınca.
1: Çok daha kötü durumlar gördük.
2: Evet gördük. Ama yine de çok eşya var. Tavana kadar eşya var.
1: Şurada pedallı bir araba var. Bir sürü bisiklet. Sadece burada yüzlerce dolarlık eşya görüyorum. Hayvan tuzakları. Demek ki buraya fare ya da bir şeyler giriyor.
2: Ha evet, kokusunu alabiliyorsun. Yani
1: ha, kedinin kokusunu alabiliyorsun.
2: Hayvanın kokusunu alabiliyorsun.
1: Ayrıca bir yığın gizem.
3: Evet, ben 1.75 falanım. Bu yığının boyu beni geçiyor. Kaelin burada kaybolurdu. Çok fazla şey var. Döküm arabalar, oyuncak arabalar, kutu üstüne kutu.
1: Bahçe epey güzel evet, görünüyor. Tamam. Aa, sanırım biz buraya gelmeden önce
2: evet,
1: Marnie bunu açmış. Bir nakit yığını görüyorum.
2: Bu bana uyar mı? Bu bana uyar mı kardeşim?
1: Evet.
2: Ne dersin?
1: Dur bakayım, iteyim seni.
2: Hadi gidelim. Hadi it bakalım. Evet. Oo, yaşasın, bu benim. Evet işte bu.
1: Kaelin Rock. Örümcek adam.
2: Kesinlikle.
1: Pekala. Bunu kenara koy.
2: Tamam.
1: Belki eve bununla gideriz.
2: Evet. Senin için de bir tane buldum. Şuna bak.
1: Dur.
2: Vay canına. Bu harika.
1: Pekala.
2: Bak ne diyeceğim. Her yerinde Kelleher yazıyor.
1: Sana bir şey göstereyim.
2: Hadi canım. Destek tekerleklerim var. Destek tekerleklerine ihtiyacım var gibi.
1: Gördün mü?
2: İçeri girip burada neler varmış bakalım.
1: Sanırım bunlar bazı rafların parçaları.
2: Dostum burada çok eğleneceksin. Sence bu ne kadar eskidir?
1: Bu bisikletin 50'lerden kalma olduğunu söyleyebilirim. Sadece renginden, buradaki tasarım ve bu küçük etiket 56 olduğunu söylüyor. Sanırım bu kulübe tahmini olarak söylemem gerekirse 600 ila 1000 dolar arasında eder. Rahat rahat.
2: Şunun üzerindeki örtüyü kaldırmak için sabırsızlanıyorum. Evet, hazır mısın?
1: Hazırım.
2: Bakalım neye benziyor?
1: Aman tanrım, bu bir İngiliz arabası. Çok hoş. Patlak gözlü derler buna. Öndeki farlardan alıyor bu ismi. Farları patlak gözlere benziyor. Ancak biliyor musun, buna Avrupa'da kurbağa gözlü derler. Çok sevdim. Güzel bir araba bu. 10 kişiden 9'u harika bir arabası olduğunu söyler ama öyle değildir. Bu araba bir istisna. Çok uzun yıllardır gayet iyi bakılmış ve korunmuş.
11: Büyük gülümsemeli, patlak gözlü araba. İşte bu İngiliz arabası.
0: Günlük kullanım için bir spor araba olarak tasarlanan patlak gözlü modeller, cep yakmayan klasik eski model çekicilikleri nedeniyle rağbet görüyor. Temiz bir 1960 MK modeli yakın zamanda 44.800 dolara satıldı. Açık arttırma rakamlarının araba kadar şaşırtıcı olabileceğinin kanıtı bu.
1: Zor olan kısmı şu ki sanırım içine sığmayacağım.
8: İşte bazı kırmızı çizgili arabalar.
0: Ne söyleyebilirim? Bu 200 dolarlık bir araba. Bunlardan birkaçını bir arada daha önce görmemiştim.
10: Evet.
0: Bunlardan daha fazla var mı peki?
10: Birkaç tane kırmızı çizgili arabası vardı.
0: Evet tamam.
8: Daha fazlası evet, var. Tamamen başka bir durum var.
0: Bir oyuncak arabaya bakıp tekerleğin etrafında ince kırmızı bir çizgi görürsen işte aradığın budur.
8: Sonra bu kamyonların yer aldığı bir duvar da var.
7: Bakın.
0: Bunların hepsi inanılmaz. Ama şu okul otobüsü kutsal kase gibi. Silah kılıfları ve benzeri şeyler görüyorum. Burada silah bulacağımızı sanıyor musun?
10: Evet. %100.
8: Evet. Büyük sadece şunu söyleyeyim ki onları dolu tutardı.
0: Evet evet. Hep öyle yaparlar. Evet evet. Tamam.
8: Evet tamam. Burada şu oda var.
10: Dolu demişken.
0: Ayakkabı çekeceklerine bak. Bu noktada hepsi sadece dolu görünüyor. Yani tahminime göre... Babanı tanıdığım kadarıyla o odadan pek fazla değerli bir şey çıkmayacak. Bana göre bu sıralı görünüyor. Evet. Başka evet, biri hayır. Bu duruma tanıklık etseydi aman tanrım bunu çocuklarım için bıraktığıma inanamıyorum diye düşünürdü.
8: Kesinlikle.
0: Baban bunu çocuklarım için bıraktım diye düşünüyordu. Ne kadar da şanslı.
8: O kadar haklısın ki.
0: Tamam ekibimle buluşmaya gideyim. Bulduklarını göreyim ve geri gelirim tamam.
10: İyi fikir.
0: Nasılsınız?
1: Merhaba Matt.
3: Ne var ne yok?
1: Yani... Ne düşünüyoruz?
3: Ne oluyor?
0: Hayatımda gördüğüm en iyi oyuncak koleksiyonu diyebilirim.
1: Ciddi mi?
0: Evet, çok heyecanlandım.
1: Harika.
0: Evet. Mental beyzbol topunu görmedim ama bazı müthiş kırmızı çizgili oyuncak arabalar gördüm. Aşağısı nasıl?
3: İstiflenmiş.
0: İstiflenmiş mi?
3: Evet.
0: Eski usul istif mi?
3: Bir küçük yolu
0: var. Tamam, herhangi bir şey?
3: Evet, değerli birkaç şey var. Kutuların içinde bir sürü oyuncak araba falan var.
0: Ha tamam.
1: Yani ben heyecanlandım. Arabayı demek istiyorum. Bu 1961 model bir İngiliz arabası.
0: Aman tanrım.
1: Harika bir araba. Mükemmel durumda değil ama birinin ona biraz para vereceğini söyleyebilirim.
0: Bütün bunların maliyetinin ne olacağını biliyorum. Siz ne kadar olduğunu sanıyorsunuz?
12: Garajdaki çöp miktarı çok az. 10.000 ile 15.000 arasında diyebilirim.
0: Tamam. Altı haneli sayıların düşük ila orta kısmını düşünüyorum. Yani 100 ila 120.
1: Doğru alıcıları bulursak bu kadardır.
0: Yani bu iş sende.
1: Biliyorum.
0: Evet, pekala. Onları getireyim. Mernie, Aaron, çabuk buraya gelin. Takımımla toplantı yapma fırsatı bulduğuma göre Aaron ve Mernie ile anlaşma zamanı ve bu fırsatı kaçırmak istemiyorum.
8: Ne düşünüyorsunuz?
0: Tamam, kesinlikle bunu yapmak istiyoruz. Yani hiç düşünmeden temizliğin muhtemelen 10 ila 15 bin dolar arasında olacak.
8: Vay canına.
0: Evet, 6 gün sonra tamamen boş bir eviniz olacak. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bu evi kiralayabileceksiniz. Bununla birlikte bunun kesinlikle 6 haneli bir hazine olduğunu düşünüyoruz. İçeride 100 binden fazla olduğunu düşünüyoruz. Paylaşım yapmanız gerekiyor. 30'a 70 nasıl olur peki?
10: 75'e 25 nasıl olur?
0: Tamam, anlaştık.
8: Tamam, çok
0: sevdim
8: teşekkür
0: bunu.
8: Ederim.
0: Pekala.
10: Arkadaşlar, evet. Derlemeye hazır mısınız?
3: Kesinlikle evet.
0: Herkesi arayıp işe koyulacağız. İşler hızla ilerleyecek. 6 günde yapılacak çok iş var. Geldiğiniz için sağ olun çocuklar. Çok işimiz var. Garajı ve sonra üst katları gezeceğiz. İçeride çalışan silahlar da var. Bir sürü güzel oyuncak var. Saldırı planımız Mike ve Chris'i içeri göndermek. Kaylin'la ben garajda avlanmaya başlayacağız. Garaj dağınık olsa da orada bazı spor malzemeleri gördük. İmzalı beyzbol topunu bulabileceğimizi düşünüyoruz. Bu benim tarzım bir garaj. Mümkünse büyük bir dinozor yığını oluşturalım oldu mu?
12: Ha evet, burada başlıyoruz.
0: Bu parça şuraya gitmeli. Bu garaj 30 metrekare görünüyor. Muhtemelen 300 metrekareye sığacak eşya var. Umarım değerlidir çünkü bütün gün sürecek. Bu garajın bana para kazandırması gerekiyor. Bu satılmaya gidecek, evet. Güzel eski yaylı bir baston bu. Daha önce yaşlı bir adamın bacağını kırdığını gördünüz mü? Hayır, hayır, hayır.
1: Sıkça gördüğümüz şeylerden biri insanların hazır yemek menüsü oyuncaklarını saklaması. Genel olarak bu oyuncaklar saklanmaya değmez.
3: Bir sürü oyuncak araba ve uzaktan kumandalı araba mı?
1: Tamam. Bu gerçekten harika bir oyuncak. Bu bir Northwest Airlines Japon uçağı. Işıkları yanıyor. En güzeli de kapısı açılıyor ve yolcuları görebiliyorsunuz. Rahat rahat 150-250 dolar arası bir para eder. Çok sevdim.
3: Bu nedir böyle? Altın yüzükler. Hey Mike.
1: Ne oldu Chris? Silah var mı?
3: Hayır ama bunu buldum.
1: Harika buluş ahbap.
3: Teşekkür ederim.
1: Hey 14 ayar. İstifçiler eşyaları saklamak için her şeyi kullanır. Çöp torbaları, zarflar, reçeteli ilaç şişeleri. İstifçiler için bunlar mücevher kutuları gibidir. Harika. Muhtemelen birkaç yüz dolarlık altın var.
0: Burada güzel bir süpürge var.
12: Yürüdüğün yere dikkat et.
0: Evet evet. Eski patenler ahbap.
12: Büyük araba yarışçısı.
0: Bu kötü. Çok eski, muhtemelen 10-20 dolara satılırdı ama evet, kedi idrarıyla kaplı ve plastikten çıkmıyor. Yani evet, çöp bu. Ne yazık ki bu garajda kedi sorunu var. Kediler her yere çiş yapar, her yere kaka yapar. Burası hazır. Evet. Değerinin yarısını alacağımı düşünmeme neden oluyor. Hey, bu da çöp. İşte başlıyoruz.
12: Oh, her zaman buluyorsun.
0: Yani bu kedi evi değil mi?
12: Evet.
0: Ha, şimdi. Bunlar güzel şeker ölçme aparatı. Değeri var ama üstlerine idrar yapıldığı için saklayamayız. Bu çılgınlık. Tanrım, lanet olsun.
12: Çok fazla bu kedi iğrenç. Kakası var
0: bu
12: burada.
0: Bu çok fazla kaka. Bu kesinlikle iğrenç. Sonra bunun tam yanında 100 dolarlık bir bisiklet buldum, biliyorsun. İsticilikte bu oluyor. Buna negatif alan diyorum. İşçilik ve çöp maliyetini toplarsam aslında bu alanı temizlemek için harcadığımdan daha az kazandım. Bu evin başka bir yerinde buna gücüm yetmez. Arkadaşlar dikkat edin, bu çok iğrenç. Evet, kollayın kendinizi.
13: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
14: kredi? Servis geldi, çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
16: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearbell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Tam da leyslik.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
13: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet!
16: Aman tanrım!
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Garaj iyice karıştırılıp temizlendi. Şimdi sıra evin içinde. Mike oturma odasına odaklanacak. Chris de mutfağı karıştıracak tabii ki.
1: Bu gidebilir. Bu neymiş? Tombala. Saatler. İşte bahsettiğim bu. Birkaç altın, biraz gümüş. Evet, güzel saatler var. Eski saatler. Vay canına. Evet, bunlar kesinlikle satılabilir. Bolca para. Ah evet. Ne bulduğuma bak. Para, para, para.
2: Sanırım en güzel eşyalardan bazılarını burada bulacağız. Marnie ile Aaron'ın babasının gururu preslenmiş çelik oyuncak koleksiyonuydu. Yatak odasında zaten bir sürü bulduk. Ama en değerli eşyaları oturma odasında sergileniyordu. Bunların bazısını daha önce hiç görmedim. Şu raftaki kutuyu görüyor musun?
3: Bu kamyon kutusu mu?
2: Orada bir araba mı var?
3: Aa, vay vay vay.
2: Bak, hiçbir endişeye gerek yok. Sadece bu kutu bile muhtemelen 40 ila 80 dolarlık bir kutu. Temiz grafikleri var, ezilmemiş veya yırtılmamış bir tane bulmak gerçekten zor. Bu bir itfaiye kurtarma ekibi kamyoneti. Ünlü bir şirket üretmiş bunu. Bu araçlara gerçekten talep var. Genellikle çok gerçekçi ve gerçek araçlara çok sadıklar. Görünüşe göre neredeyse yeni durumda. Bir sürü farklı versiyon yapmışlar. Mesela sadece odaya bakınca şuradaki rafta gerçek değeri görüyorum. Kamyonetle uyumlu otel tabelamız var. Normalde sadece birini ya da diğerini bulursun. Ama sonra başka imalatçılar da var. Bu aile arabası aslında ünlü bir marka. Yanında olması gereken bir kamp karavanı var. Aa, işte burada. Bu odanın tek başına 20 ila 40 bin dolar değerinde olmasına şaşırmam doğrusu. Bu koleksiyonun yüksek talep göreceği şüphesiz. Ancak zengin ve tam fiyatı ödemeye istekli alıcılara ihtiyacımız var. Kullanılmış giysiler.
0: İkinci gün. Garajı karıştırdık ama değerli bir şey bulamadık. Şimdi evin içine odaklanacağız ancak hedeflediğimiz eşyaları bir an önce bulmamız gerekiyor.
1: Pekala, neyin var bakalım?
0: Bir sürü saatimiz var.
1: Aman tanrım.
0: Efsanevi Les Gold'la her gün çalışamazsınız. Bu yüzden onu gördüğüm için heyecanlıyım. Pazarlık yapmak için heyecanlı değilim.
1: Vay canına, muhteşem bir koleksiyonu varmış. New York'ta üretilmiş paslanmaz çelik bir saat. Yani burada gerçek markalar var. Bu 250 dolar etmeli. Hepsinin değeri var. Markaya göre 100 ila 500 arasında değişir.
0: Bir tanesi.
1: Her biri.
0: Vay canına. Les tam da duymamız gereken şeyi söylüyor. Dostum, 100 tane saat olduğunda maliyet çok hızlı artar.
1: Buradaki hareketi evet. Görüyor musun? Şimdi burada gördüğün mücevherler var ya, ne işe yaradıklarını biliyor musun? Saatin daha pürüzsüz çalışmasını sağlar. Böylece evet. Yağlamana gerek kalmaz.
0: Ciddi misin? İkimize de uyan bir anlaşma yapmaya tamam. Çalışalım. Yani en yüksek noktam 8.000 olur. Tamam. Senin düşündüğün ne?
1: 5.000.
0: 6.000'e çıkar mısın?
1: 5.800.
0: Tamam, kabul ediyorum. Teşekkür ederim.
1: Sorun değil.
0: Les pazarlıkta acımasız. Bu saatlerin tanesi 200 dolar etmiyor mu? Muhtemelen. Ancak bunları almam ne kadar zamanımı alacak? Bu aile için son anda nakit lazım. Les bana şu anda saat başı 58 dolar veriyor. Hemen bunları alıp gidecek. Zamanımızı iyi kullanmak ve aile için hemen nakit elde etmek anlamına gelir bu.
1: Sen daha ağır kutuyu taşıyorsun.
0: Önden buyurun efendim. Hayır, önden buyurun.
2: Bu iki zamanlı motor var. 60'lı yıllara kadar üretilmiş bir motor bu. 700 dolar istiyorum.
4: Ben daha çok 400 dolar düşünmüştüm.
2: 500 dolar. Ortada buluşalım.
4: Buyurun efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Bu harika dostum. Kesinlikle küçük.
5: Evet, içeri girmek benim için hiç de kolay değil bu kesin.
0: Hayır, bence çok pratik değil. Aaron'ın babası bu muhteşem İngiliz arabasını bıraktı ve cidden iyi durumda görünüyor. Ancak hakikaten bilmenin tek yolu Aaron'ın benimle birlikte test sürüşü yapması. Kim bu arabayla yola çıkmak istemez ki? Şimdi bu yaramaz çocuk araba kullanıyor. Sevdim bunu. Sevdim. Bu harika.
5: Bana James Bond'u hatırlatıyor.
0: Evet.
5: Patlak göz babamın son büyük alışverişlerinden biriydi. Dünyanın en iyi arabalarından biriydi. Bu arabayı son bir kez kullanma fırsatı bulduğumda sanki dünyanın tepesindeymişim gibi hissettim. Ne düşünüyorsun?
0: Ahbap, çok sevdim.
5: Harika değil mi?
0: Harika ama neden satman gerektiğini de çok iyi anlıyorum senin.
5: Evet, yani pratik değil. 3 çocuğum var. Arka koltuğa sığmıyorlar çünkü...
0: Arka
5: yani...
0: koltuk yok. Bu test sürüşü daha iyi olamazdı. Bu araba harika çalışıyor. Büyük bir rahatlama. Şimdi en yüksek fiyata piyasaya sürebiliriz. Satın almak isteyen ve bugün aracı alıp götürecek birini bulmam gerekiyor sadece. Pekala, bakalım ne kadar yapabileceğiz dostum.
5: Evet efendim.
0: Satacağım bunu, evet.
5: Evet dostum.
2: Koleksiyon için temel olarak 350 değil.
6: 350 uygun bir teklif.
2: Çok teşekkür ederim.
6: Teşekkür ederim, minnettarım.
0: Mickey Mantle imzalı topu henüz bulamadık. Bu yüzden Chris'le oturma odasına gidiyoruz. Çünkü en değerli eşyalarını burada saklardı. Sanırım Temel de burada yaşıyordu. Her yeri ve her şeyi kontrol ettiğinden emin ol. Burası onun kokpitiydi, o yüzden ne bulacağımız konusunda gerginim. Hadi birazını temizleyelim.
1: Bir sürü uzaktan kumandamız var.
0: Tamam, şunu mutfağa koy, hadi. Mide kez aynası var. Her zamanki gibi. Vay canına, işte başlıyoruz. Aman tanrım dostum. Gördün mü bunu?
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
15: Ama bir mucizeye gerek var.
14: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
15: İşte bu Fairy mucizesi.
14: Fairy 30 dakikada mucize.
16: Bakın,

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım hadi.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Babanın silah koleksiyonunu bulduk ve hepsi yasal. Bazı Glock'lar, bazı Ruger'lar ve daha önce hiç görmediğim birkaç nadir silah gördüm.
1: Aman tanrım.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 silah. Bu bir yedek tabanca. Genellikle kolluk kuvvetleri için kelepçe kılıflarında saklanır. Bunlar yerel silahlar, yerel olarak üretilmiş, çok koleksiyon değeri var. Milyonlar etmezler, aman tanrım, bunun sadece bu kadar olmadığını biliyorsun. Garanti ederim, daha fazla silah var.
1: Evet, ondan bunu beklemezdim. Kanepenin altına bak. Matt, bir şeyler daha var.
0: Ha, evet.
1: Onları sen hallet.
0: Bir tane var. Mary ve Aaron babalarının bir yerlerde silah sakladığını söyledi ve şaka yapmıyorlardı. Az önce salonun ortasında bir sürü silah bulduk. Bunlar satış hedeflerimize cidden yardımcı olacak. Bir Colt var.
1: Aa, bu güzel.
0: Bir tane daha var. Bir Smith & Wesson buldum.
1: Niye hazırlanıyormuş bilmiyorum ama hazırmış.
0: Bilirsin, birisi onun oyuncaklarını çalabilirdi. Bunların çoğu değerli, özellikle de bu. Bu küçük kahverengi oyuncak, bunlar cep tabancaları ve yüzyıllardır yeleklerin ve botların içine saklanıyorlardı. Herkesin evde silah olduğunu bilmesini sağlayın, tamam mı? Silahların dolu olduğunu varsayacağız. Tamam, harika bir iş dostum. Bu muhteşem. Aman tanrım. Garajda çok fazla değer kaybetmemize rağmen bugün Chris Kaland ve ben Bodrum'dan başlayacağız ve umarım o Mickey Mantle beyzbol topunu buluruz.
2: İlerlemeyi görebiliyorum.
0: Güç bela. Özür dilerim. Şimdiye kadar gördüğüm en yoğun istiflerden biri bu.
2: Bunların hepsi plastik, hala kapalı. Hasarlı değil. Bu mükemmel.
1: Durun bakalım. Tombala. Bahsettiğim şey bu. Gümüş paralar. Saf para.
0: Şuna bak ahbap. Hey Mike.
3: Evet Matt.
0: Nedir bu?
3: Bu bir kıvılcım tabancası. Araştırma yapmadan tahmin etmem gerekirse muhtemelen en az 20 veya 30 dolarlık bir elektrik şoku veren cihaz olduğunu söyleyebilirim.
0: Pekala, seni duyuyorum.
4: Merhaba Matt, karıştırdın bunu.
0: Evet.
4: Biliyorum, süper değerli hazineler arıyorsun. Bunu inceledim ama çok fazla televizyon pazarlaması ürünü olduğu için yaklaşık 2850 dolar ödemek istiyorum. Gerçek değeri 3300 ila 3700 dolar. Dolayısıyla elbette satın alacağız. Sonra parça parça satıp kar edeceğiz.
0: 3 civarında verme şansın nedir peki?
4: Yani bu anlaşma yapmamızı sağlayacaksa sana kesinlikle 3000 veririm.
0: Hadi yapalım bunu.
4: Mantıklı,
0: 3000.
4: Minnettarım.
0: Tamam. Tamamdır. Teşekkür
4: evet,
0: ederim
4: teşekkür
0: dostum.
4: Ederim. Tamam, sağ ol.
2: Pekala Robert. Bir dakikana ayır. Çevrene bak. En değerli preslenmiş çelik oyuncaklarla ilgilenen yerel bir oyuncak koleksiyoncusu buldum. Bu oyuncakların değeri en az 40 bin dolar. Bu seviyeye ulaşamazsak 100 bin dolarlık kar hedefimizin çok altına düşeriz.
5: Bunların hepsi ünlü markalar. Güzel şeyler bunlar. Çok hoşuma gidiyor. Minibüsün bu denli temiz olması gerçekten çok güzel. Ama bu benim gıcır gıcır kutum değil.
2: Aha.
5: Şu boyayı görüyor musun? Şuradaki boyayı. Görüyorsun değil mi?
2: Elbette.
5: Ne kadar ince olduğunu görüyor musun? Bu değerini düşürüyor işte.
2: Bir sürü koleksiyoner ve satıcı tanıyorum ve onlarla ilk tanıştığınızda işten anlayıp anlamadığınızı görmek için sizi sınarlar. Düşük bir teklif sunarlar ya da pazarlıkta sizi zorlarlar. Bu oyunun bir parçası. Sizden istediğim koleksiyon için sunabileceğiniz en iyi teklif.
5: Tamam, bakalım neredeyiz?
1: 6, 7, 8, 9, 10.
5: Preslenmiş çelik için yaklaşık 65. Nakit olarak ve hepsini hemen alıyorum.
2: Teklifin için gerçekten minnettarım. Sanırım farklı yerlerdeyiz. Bu hiç ortaya çıkmamış bir koleksiyon. Araba başına 50 dolar veya daha az.
5: Evet.
2: Bu parayı bırakamam bunu.
5: Peki ne kadar bir paranın peşindesiniz acaba?
2: Evet, yani 40 bin doların altında bir yerde değilim ben.
5: Hı hı. Yani bu çok kötü.
2: Satış süreci henüz başında. Bu nedenle daha iyi veya daha değerli teklifleri değerlendirmemek koleksiyona haksızlık olur. Geldiğin için teşekkür
5: evet,
2: ederim. Sonucu
5: evet.
2: Sana bildiririm.
5: Evet.
2: Ne dersin?
5: Evet.
0: Pekala, sana küçük bir sürprizim var. Seveceğini düşünüyorum.
6: Aa, lanet olsun.
0: Bugün Mani'yi birkaç nedenle yerel bir atış poligonuna götürüyorum. Birincisi, babasıyla silah atışı eskiden çok sevdiği bir faaliyetti. İkincisi, bu silahların değeri ne kadar ve bunları nasıl satmam gerektiğini öğrenebilmek için bir uzmanla konuşmam gerek. İşte geldik.
6: Harika.
0: Seni görmek güzel dostum. Bizi kesinlikle ağırladığın için teşekkürler.
6: Evet, memnun
7: tanışmak
6: oldum.
7: Harika. Mani, bunlar gerçekten çok güzel parçalar. Şu sağdaki Colt modeli 1908. Yerek cebinde taşınmak için tasarlanmış bir beyefendi tabancası. Tam burada, Michigan'da üretilmiş. 70'lerin sonuyla 80'lerde üretildi. İnsanlar bu küçük cep tabancalarını çok severdi.
0: Mani ve Aaron'ın babalarının boyunun kısa olduğunu ve bu küçük silahlar eline tam oturduğu için onları çok sevdiğini söyledi.
7: Bu model şefin özeli olarak bilinirdi. Masa başı görev yapan kollu kuvvetleri arasında çok popülerdi. Daha ince bir profili vardı, bu yüzden memurun kolçağına takılmıyordu.
6: Harika bu.
0: Etkilendim. Bu silahlar gerçekten iyi durumda. İyi ateş ediyorlarsa 10 ile 15 bin dolar arası bir fiyat bekliyorum.
7: Bunlardan biriyle daha önce ateş ettiğini hatırlayıp hatırlamadığını sorarak başlayabiliriz belki.
6: Şu olsun.
7: Güzel.
6: Cep tabancalarını çok severdi.
7: Baş parmaklarınız öne baksın. Emniyeti unutmayın.
6: Ah.
7: Güzel. Matt, denemek ister misin?
0: Hadi bakalım, deneyeyim. Yani açıkçası bana bakınca erkeksi bir adam bu. Çok ateş ediyor olmalı diye düşünebilirsiniz şaşırtıcı bir şekilde. Etmiyorum.
6: Güzel değil mi?
0: Cidden kolay ateş ediliyor.
7: Ele biraz oturuyor bu.
6: Oh. Vay canına, bu geri tepti.
0: Tam 12'den vurdun ahbap. Bu silahlar yıllardır koltuk minderlerinin altında saklanmasına rağmen kusursuz atış yapmaları harika bir haber. Kartlarımı doğru oynarsam bu koleksiyondan yaklaşık 10 bin dolar kazanabilirim. Buna eminim.
7: 12'den vurdun.
0: 5. güne girerken her şey satışla ilgili. Özellikle büyük fiyatlı ürünlerimiz. Marnie'nin babasının 3 tür silahı vardı. Tabancalar, tüfekler ve cep tabancaları. Ve her biri için belirli bir alıcı bulacağım. Merhaba, geldiğiniz için teşekkür ederim Matt Bey.
2: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Teşekkür ederim. James'le
2: tanıştırayım. Merhaba James, tanıştığımız...
0: Harika bir haber. Kartlarımı doğru oynarsam bu koleksiyondan yaklaşık 10 bin dolar kazanabilirim. Buna eminim.
7: 12'den vurdun.
0: 5. güne girerken her şey satışla ilgili. Özellikle büyük fiyatlı ürünlerimiz. Marnie'nin babasının 3 tür silahı vardı. Tabancalar,

0: Ne kadar istiyorsunuz bunları?
1: Sanırım 5000'e düşebilirim.
0: 4500 nasıl? Nakit.
1: Anlaştık. Tamam, bu harika.
0: Tamam.
1: Buradan almanı sağlayacağım.
0: Tamam.
1: Bu silah koleksiyonu çok çeşitli, çok fazla marka, model ve kullanım alanı var ki bu aslında bizim işimize yarıyor. Alıcılara yönelik çok geniş bir ağ örebiliyoruz. Bu yüzden çok fazla talep vardı. Yani tüm silahları tek bir kişiye satmak zorunda kalmadım. Birden fazla alıcıya toplu satış yapabildim.
2: Babam bir koleksiyoner. Browning hayranı olduğunu biliyorum.
1: Bütün parti için 8000 umuyordum.
2: 6'ya inebilir misin?
1: Anlaştık dostum.
2: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
3: Evet, cidden güzel bir yedek tabanca için hoş bir istek. Güzel bir ceket cebi tabancası. Ne kadar düşünüyorsun?
1: 2500 hoşuma gider.
3: Yapalım bunu.
1: Silah satışından iyi para kazandık ama hedeflediğimiz ürünlerden henüz hiç satmadık. Ve o Mickey Mantle topunu bulmayı hakikaten umuyorum.
4: Burada bir şey daha var. Her zaman cepleri kontrol ederiz. İşte burada. Sakız bu. Evet.
5: İkiye bölemeyeceğine iddiaya girebilirim.
4: Kendimi kandırılmış gibi hissediyorum. Bu küçük kahverengi noktaların ne olduğunu bilmiyorum.
5: Sadece aroma.
4: Ha, öyle mi? Kesinlikle çiğneyemiyorum.
5: Dişçi randevun Mart ayında öğlen.
4: Yeni tel taktırdım. Şeffaf plakayla destekleyeceğim. Ha, hayır. Hayır, hayır, hayır. İğrenç mi? Gerçekten iğrenç. Vay canına.
5: Dostum, muhtemelen 40 yıldır falan oradaydı. Bunu beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Tamam.
4: Tamam, şu eski dergilere bakalım. Şunlara bakar mısın? Tamam. Biraz değeri olabilir. Birkaç dolar eder. Aa, işte ihtiyacım olan şey Chris.
5: Ah evet, gümüş bareti. Duydusana.
4: Dostum. Şimdiye kadar girdiğimiz evler içinde en sevdiğim ev bu.
1: Şuna bak dostum, bu oyuncak kutusu, evet. Ve bir paket, içinde 72 tane var.
5: Vay canına.
1: Bunlardan 70 tanesi standart. Tamam. Bir ya da iki tanesi hazine değerinde ve üzerinde fabrika işaretleri
5: bizde
1: var.
5: Bizde 6 tane var.
1: Yani tam anlamıyla altın bulduk. Bunlar fabrikadan çıkmış kapalı oyuncak araba kutuları, kapalı ve 20 yıllık olmaları bunlara muazzam değer katıyor. Ve bu büyük bir keşif. Güzel bir kazanç dostum.
5: Evet.
6: Klasik arabalar. Bu da ne? Vay be. Oo. Hey, Matt baksana.
1: Ne oldu?
6: Buraya gelir misin? Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Aradığımız Mickey Mantle topunu mu buldun az önce sen?
6: Umarım bu gerçektir dostum.
1: Sanırım gerçek. Onur listesindeki Mickey Mantle, Babe Ruth'tan sonra en çok sevilen New York Yankee oyuncusu olmuştu. Vuruşunu iki elle yapmasıyla ünlüydü ve kariyerinde 536 sayı vuruşu yaptığı için sopası ve imzası adeta altın değerindeydi. 1952 yılına ait imzalı koleksiyon kartı kısa süre önce yaklaşık 800 bin dolara satıldı. Bunun hangi yılı imzalandığını biliyor musun?
6: Belgeleri kontrol edelim.
1: Bir bakayım. Makbuz bu. Niçin para verdiğini anladım. Mickey Mantle beyzbol topu. 1994. Ne yazık ki bu top umduğumuz kadar değerli değil. İmzalı beyzbol toplarının değeri oyuncu emekli olduktan sonra düşer. Ve Mantle bu topa 1968'deki emekliliğinden çok sonra imza atmış. Yani ne yazık ki sandığımız kadar para kazanamayacağız. Ancak yine de birkaç yüz dolar, belki bin dolar kazanacağımızı düşünüyorum. Yani aldığı yerde kaç tane satmışlardı merak ediyorum. Yani orada olabilmesi için bir sürü satmış olmaları gerekir ama yine de evet dostum, sadece kutuyu mu karıştırıyorsun sen ha?
6: Evet, sadece o kadar.
1: Kötü haber şu ki Mantle topundan çok fazla para kazanamayacağız. Ama iyi haber şu ki bu bodrumda bir sürü değerli eşya bulduk. Şimdi her satışı anlamlı hale getirmemiz gerekiyor.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
7: Sana mi, sana da bir tane.
6: Bakın yine istemiyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Mis gibi karamel kokuyor.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
3: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.

0: Şu duvarın önüne diz.
1: Fotoğraflar.
2: Aa, çok varmış. İşte evet, buradayız. Gerçekten evet.
3: Bu Ed'in koleksiyonu. İnsanların belirli eşyaları seçip almasını istemiyoruz. Her şey için bir alıcı bulmayı umuyoruz.
2: Oh, harika. Göz atabilir
3: evet,
2: miyim?
3: Evet, lütfen etrafa bak. Çok sayıda potansiyel alıcı geldi ama bu preslenmiş çelik oyuncaklar için istediğimiz teklifleri alamadık.
2: Bunlar oradakilerin en iyileri. Çok ilginç. Her şey güzel görünüyor. Hepsini algılayıp fiyatını tahmin etmek çok zor. Ama 75'e falan ilgilenirim. 7500. 7500 olur mu?
3: 40 bin doların altına inemem. Koleksiyonu görmek için gelen birkaç kişi daha var. Teklif alıyoruz.
2: Elbette.
3: Sonra size geri döneceğiz. Bu koleksiyonun değerinin çok altında bir teklif yine. Bu noktada en yüksek fiyata satabilmek için yaklaşımımızı yeniden düşünmeye başlamalıyız. Çünkü bu teklifler yeterli değil.
4: Bu son günümüz ve işler kızışıyor. Her satışı kârlı hale getirmemiz gerekiyor. Her şey satılmalı. Yani seni bunun için çağırdım. Bunu sevebileceğini biliyorum.
5: Aa, evet, bu Mickey. Bazı mühürlü kutularınız vardı. Onlar da ilgimi çekmişti.
4: Satışlarda hala gerideyiz. Bu yüzden bu odada bulduğumuz her eşyayı en yüksek fiyata satmam gerekiyor. Aksi takdirde başa baş gelip gelemeyeceğimizi bile bilmiyorum. 6 kutu var, 2 tanesi açık. Ayrıca tek seferde satılabilecek nadir kırmızı çizgili bir kutu da var.
5: Bunları satın almayı gerçekten çok isterim. Çok güzel bir koleksiyon. Gerçekten.
4: Her şey için ne kadar verirsin? Yaklaşık 25 bin almayı umuyorum.
5: Bu kadar parayı rahatça harcamak için kesinlikle burada oturup her arabaya bakmam gerekir.
4: 20 bin verebilir misin?
5: Tamam. İyi fikir.
4: Anlaştık ahbap. Kabul ediyorum. Sevdim bunu. Satışlar gelmeye başladı ve buna ihtiyacımız var.
3: Peki. İçinde oyuncak arabaların olduğu bir kutuya bakarsanız çoklu arabaların olduğu bir paket göreceksiniz. Yani onları dışarı çıkarın.
6: Bunların üçünü de almak istiyorum.
4: Üçünü de mi? Sevdim bunu. 1200 verebilir misin?
6: 1000 olur mu?
4: Evet. 1000 yaparım.
6: Teşekkür ederim
4: dostum. Sevdim bunu. Sen kamyonu almaya git. Ben bunları getireyim.
6: Pekala.
4: Şuna bakın. Araba için burada olduğunuzu tahmin ediyorum.
7: Burada satılık bir araba olduğunu duyduk.
4: Bir adam bir İngiliz arabasını satın almaya aynı model arabayla geldiği zaman doğru yerde olduğunuzu bilirsiniz. Satışlarda 100 bin dolarlık hedefimizin yarısını geçtik. Mike hala preslenmiş çelik oyuncak koleksiyonunu nasıl satacağını çözmeye çalışıyor. Bu yüzden arabanın satışı her zamankinden daha önemli. Burada gerçek bir baskı var. 61 model.
7: Bunlar patlak gözü ürettikleri son yıl.
4: Aile hakikaten sadece değer göreceği bir yere gitmesini istiyor. İçine girmeye çekinme, tamam mı?
8: Evet, içini görmeyi çok isterim.
7: Bu arabaya binmenin bir yolu var. Binmiyorsun, üzerine konuyorsun. Aa, bu hoş. Hem de çok hoş.
4: Beğendin mi?
8: Evet,
7: güzel.
8: Çok hoş.
7: Harika.
8: Çok güzel. Harika.
4: Hakikaten iyi bakılmış.
7: Belli Kaputun oluyor. Altına bakmak ister misin Carol?
8: Tabii.
7: Bakalım nesi var. Çok güzel. Jeneratörden daha iyi olan bir alternatörü var. Gördüğüm kadarıyla hiçbir yerinde pas yok.
4: Aslında 24 civarında bir şey istiyorlar.
8: Bilmiyorum.
7: Bu oldukça yüksek bir fiyat.
4: Peki siz ne önerirsiniz?
7: Ne düşünüyorsun?
8: Sence değeri ne kadar?
7: Sence 17.500'e düşerler mi?
4: Bu gerçek bir teklif mi?
8: Evet.
4: Hakikaten 17.500 veriyorsunuz.
7: Evet.
4: Anlaştık.
8: Tamam.
4: Tamam, anlaştık.
8: Evet. Joe kendine bir araba aldı.
4: Evet anne, sadece bir araba kaldı.

0: Liseciğim.
1: Boş bir ev istediğinizi söylemiştiniz.
2: Aa, tanrım, babamın taşındığı günkü gibi.
3: Bunun aynı ev olduğuna inanamıyorum.
1: Evet, bu mekanı kiralamaya hazır hale getirmek için çok çalışmak gerekti.
2: Evet, bu çılgınca.
1: Hadi gidip yatak odalarına bakalım.
2: Vay canına, tamam.
1: Üçümüz bu odada ayakta duramıyorduk.
3: Doğru. Evet, neredeyse tabana kadar doluydu.
2: Aman tanrım. Buradan geçemiyordun. İnanılmaz bu.
3: Yeni bir başlangıç gibi geliyor. Nefes alabiliyormuşuz gibi hissediyorum. Elbette birçok şey gitti ve babam bunlara çok önem verirdi. Sanki onun bir parçası da gitti gibi geliyor ama biliyor musunuz? Şimdi önümüzde 5 yıllık bir iş yok.
2: Aman tanrım. Ne? Burası ne kadar da büyükmüş.
1: 4 yatak odalı bir ev için alanınız var. Bu da kirayı önemli ölçüde değiştirir.
3: Vay canına. Burasını daha önce hiç bu şekilde görmemiştim.
2: Ne diyeceğimi bilmiyorum. Delilik bu.
1: Hakikaten çok zorlayıcı olan bir alana gidelim. Hadi.
2: Aman tanrım.
3: Bu arka köşede bulunup bulunmadığımı bile hatırlamıyorum.
1: Şey, bir kedi yaşamıştı, onu söyleyebilirim. Kedi orada yaşıyordu.
2: Aa, vay canına. Nasıl yaptınız?
1: Bunu konuşalım, dışarı gelin hadi. Şu kokudan kurtulalım, tamam. Babanın şimdiye kadarki en iyi istifleyici olduğunu söyledin ya, bakalım sayılar gerçekten tutuyor mu?
2: Evet.
1: Bir ton şey sattık, saat sattık, bir sürü güzel kırmızı çizgili araba. İmzalı Mickey Mantle beyzbol topu. Silahları sattık. Bahçede bir sürü şey sattık. Neredeyse 30 bin dolar. Arabayı sattık. Sonra bir sürü güzel preslenmiş çelik oyuncak vardı. 8 civarında teklif edildi. 12'den teklifler aldık ve dürüst olmak gerekirse yeterli değildi. Şu anda hepsi açık arttırmaya gidiyor. Bunun 40 ila 50 bin dolar arasında olacağını tahmin ediyoruz.
2: Vay canına.
1: Yani bunların hepsini toplarsanız bu hafta satışlar 135 bin doların biraz altındaydı.
3: Vay canına.
1: 25 bin maliyet, geriye bölüşecek 110 bin kaldı. İkinizin de bu konuda bana yardım etmesini istiyorum. Nakit olarak. İşte buyurun.
2: Aman
1: bana
2: tanrım.
1: 27.500, bu da size 82.500 dolar demek bu. Aslında bu babanı en iyi istifçi yapar. Öyle değil mi?
2: Teşekkür ederim
3: baba.
2: Evet.
1: Bir planı teşekkür ederim. Varmış.
2: Evet, bir
3: bizim
2: planı
3: de bir planımız
2: varmış. Eve girdiğimde hemen endişeyle ve korkuyla doluyordum. Bunu nasıl yapacağım diye. Çok ağır bir işti ve bunun için de Matt ve ekibi üzerimizdeki yükü aldığı için onlara minnettarız.
1: Tamam, içeride bulduğumuz başka bir şey var mı? Bunu senin için bulduk.
2: Özür dilerim.
3: Yani onunla benim birlikte aldığımız ilk araba, ilk kırmızı çizgili araba bu. Aaron'ın iyi gözüyle bulduğu araba bu. 4 Kasım 2000'de oyuncak araba fuarında ondan satın aldım yazıyor. Bunu sakladığına inanamıyorum. Bunu bulmana çok sevindim. Bilirsiniz, onun tüm koleksiyonuna sahip olmayabilirim ama o arabayı bulmak bana babamdan bir parçayı yanımda hissettiriyor. Onu sonsuza dek saklayacağım. Oğluma verebilene kadar benimle olacak bir şey bu. Bu yüzden çok teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz.
1: Evet, çok sevdim. Tamam, sarılalım. Ben buradan gidiyorum.
3: Sana çok minnettarım. Bir sonrakine teşekkür ederim.
2: Babam dünyanın en büyük istifçisiydi. Tişörtü yapalım.
3: Bunu yapacağız.
1: Pekala. Teşekkür ederim
2: çok
1: çocuklar.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: 6 günlük zorlu bir iş olmasına rağmen 100 bin dolarlık genel kar hedeflerimizi aştık. Her hafta bir korsan hazinesi buluyorum. Dünyadaki en havalı şey bu ve işimi seviyorum.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın?
0: Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
9: Sana mı, sana da bir tane?
8: Bakın yine istemiyor.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Mis gibi karamel kokuyor.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
16: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Evet, ormanın içindeki kerpiç evden bahsediyoruz.
1: Doğru.
0: Tamam. Peki bunlar ne ağacı?
1: Cennet ağaçları.
0: Pek cennete benzemiyor. Şuraya bak, dönüp evin üzerine doğru büyümüş. Ne? Bu ağaçların bir görevi var gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Bu kadar geniş bir arazi varken gelip evi ele geçirmeyi seçmişler. Böylesini hiç görmemiştim. Öyle bir barınağa bakıyorum ki sanki bomba patlamış.
2: 23 kilo yiyecek kaybettiniz. Ne yani, elektrik şebekesinden dolayı mı?
3: Çiftçilerin aleyhine çalışan birçok şey var.
1: Bu şekilde daha ne kadar hayatta kalabiliriz bilmiyorum.
0: Geri çekil.
3: Baba!
2: Dikkat et.
0: Bu kerpiç yapıya taşınma hayali ne kadar gerçekçi bilemiyorum.
4: Bu çiftlikte başarılı olmak benim için her şey demek.
3: Evet.
0: Hiç kerpiçten tuğla yaptım?
1: Hayır, yapmadım.
0: Ben de yapmadım. Ardı ardına zorluklarla karşılaşıyoruz ama asıl soru şu. Bu çiftliği kurtarabilir miyiz?
3: Pekala, evet. Bu durumda tek umudumuz sensin.
0: Ne?
5: Kuzey New Mexico.
0: İşte orada, büyük nehir Rio Grande. Bu nehir vadinin can damarı.
3: Daha önce hiç New Mexico'ya gelmemiştik.
0: Bu bir ilk.
6: Kış yeni başlıyor. Rainey ailesi, büyüleyici topraklar New Mexico'daki ilk kurtarma operasyonuna yanıt veriyor. Genç bir çift, evlerini tabiat anadan geri almak için mücadele ediyor. Bu vahşi ve gaddar bölgede kavurucu yaz sıcağı ve kuraklık, kışın buz ve kara dönüşüyor. Rocky Dağları'nın güneyinden gelen şiddetli rüzgarlar büyük yıkıma yol açarken, yerli kabileler Rio Grande'nin hayat veren sularında refah buldu.
0: Burası Kuzey Amerika'nın kendi kendine yetebilen ilk bölgelerinden biriydi. New Mexico'nun bu bölgesinin yerlisi olan Pueblo halkı olayı çözmüştü. Hayatta kalmak için ihtiyaç duyulan her şey bu vadide yetişiyordu.
6: Pueblo halkı asırlardır burada gelişmiş ve kerpiç yapıyı ilk kullananlar arasında yer almış ve hali hazırda Güneybatı'yı saran eşsiz bir mimariye öncülük etmiştir. Ancak geleneksel inşaat ve hayatta kalma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmayan acemi yerleşimciler için New Mexico'nun kuzey bölgesi evcilleştirilemeyen dayanılmaz ve tehlikeli bir yer olabilir.
4: Ben Taylor.
1: Ben Jacob ve biz New Mexico'nun kuzeyinde yer alan 20 dönümlük çiftlikte yaşıyoruz.
4: Yaklaşık 3 yıl önce bu mülke taşındık. Aradığımız her şey buradaydı. Suyu vardı. Önceden var olan bazı yapılar vardı. Ama hedefimiz toprağı yenilemek, kendi yiyeceğimizi yetiştirmek, kendi kendimize yetmek ve bir aile kurmak.
1: Fakat buraya yerleşme hayalimizin hayatımızın en büyük mücadelesi olacağını hiç ummuyorduk.
6: Mevcut tarihi bir kerpiç eve sahip olma hayallerine ulaşmada İki adım önde oldukları umudunu vermişti. Ama sonra gerçeklerle yüzleştiler.
4: Kerpiç yapı yaşanabilir bir yer değil. O kadar uzun süredir ihmal edilmiş ki cennet ağacı denilen ağaçlarla kaplı. Yaşadığımız yerde son derece istilacı. Köklerini zemine halı misali sarıyor. Böylece evin temelinin altına tutunuyorlar.
1: Ağaçları hiç durmaksızın testereyle kesiyorum ama Medusa gibi tekrar çıkıyorlar.
7: Bu yüzden kırık oyuncak gibi bir karavana taşındılar. Bir anne olarak benim için çok ürkütücü. O oyuncak karavandan hemen taşınmaları gerek.
1: Bu ağaçlara karşı verdiğimiz mücadeleyi kazanamazsak, burası benim yerime o ağaçların çiftliği olacak.
6: Uygun bir barınaktan yoksun olmak, bu acımasız çiftlik şartlarındaki birçok sorundan sadece ilki. Çift, bunun dışında bölgenin aşırı iklimi nedeniyle hayvanları ve gıda üretimiyle ilgili zorluklarla da karşılaşıyor.
4: Ördeklerimiz var ama en çok zorlandığımız şey onlara uygun olacak bir gölet bulmak. Çocuk havuzlarını denedik. Onlar da güneşte birkaç ay içinde çürüyüp parçalanıyorlar.
1: Ve kışın buz tutuyorlar.
4: Şu anda hiçbir gıda ürünü yetiştirmiyoruz. Denedik ama buradaki sıcaklık değişimleri nedeniyle başarılı olamadık. Seramızdaysa en ufak bir ısı hissiyatı bile oluşturamıyoruz.
1: Elektrik kesintilerinden acı bir ders aldığımız için şebekeden bağımsız yaşamak istiyoruz. Birkaç ördek ve 4 kaz avlamıştım. Ancak son elektrik kesintisinde dondurucu çalışmadı ve yaklaşık 23 kilo et kaybettik. Üstelik o tüm yiyecek stoğumuzdu.
4: Bu çiftlikte başarılı olmak benim için her şey demek.
1: Bu şekilde ne kadar daha hayatta kalabileceğimizi bilmiyorum. Sanki asla gerçek bir eve taşınamayacak ve sorunların hiçbirini çözemeyecekmişim gibi geliyor. Marty Misty Matt.
4: Yardımınıza çok ihtiyacımız var.
0: Evet, işte oradalar. Hadi başlayalım.
8: Merhaba.
2: Merhaba.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
4: Merhaba arkadaşlar.
1: Hoş geldiniz.
2: Hay canına.
1: Jacob.
0: Jacob, memnun oldum.
1: Memnun
0: siz?
1: Oldum.
4: Taylor.
9: Merhaba, ben Robert.
4: Tracy.
0: Çok memnun oldum. Bu eyalet engebeli.
8: Evet, ayrıca evet. Umduğumuzdan daha da soğuk. Siz buralı mısınız?
4: Evet, ikimiz de burada doğup büyüdük.
0: New Mexico'nun bu bölgesinde.
1: Santa Fe'de.
4: Yaklaşık bir saat uzaklıkta.
1: Evet, yaklaşık 3 yıl önce oradaki küçük karavana taşındık.
8: Orası eviniz mi?
0: Kışın orada ısınabiliyor musunuz siz?
4: Hayır.
0: Burada hava ne kadar ısınıyor?
4: 30 derecenin üzerine çıkıyor.
0: O karavanda yazın serinleyebiliyor musunuz peki?
4: Hayır.
1: Hayır. Hemen şurada bir kerpiç ev var.
8: Neden orada yaşamıyorsunuz?
1: Henüz yaşanabilecek güvenli bir ev haline getiremedik maalesef. Ayrıca çök büyük bir sorun. Buraya ilk geldiğimizde burası tam anlamıyla bir hurdalık gibiydi.
4: Önceki sahipleri çöpleri gömüyordu.
0: Evet.
8: Peki son 3 yıl nasıl geçti?
1: Mücadeleli ve meşakkatliydi.
4: Evet. Jacob'la ortak arkadaşlarımız aracılığıyla tanıştık. Kuzey Kaliforniya'da bir çiftlikleri var ve orada birbirimize aşık olduk.
1: O arazide yaşıyorduk ve onlara yardım ediyorduk. O kadar iyi anlaştık ki bir daha ayrılmadık.
4: Sonra buraya geri dönmeye ve kendimize ait bir yer aramaya karar verdik.
1: Şimdi nişanlıyız ve burada bir aile kurmak istiyoruz. Ben burayı mirasım olarak bırakmak istiyorum.
4: Aile kurmadan önce çiftliğin işler hale gelmesi benim için çok önemli. Henüz bunu yapabileceğimizden emin değiliz.
1: Benim Taylor gibi çiftlik kurma konusunda hiç deneyimim yok.
4: Ben New Mexico'nun güneyinde 160 dönümlük bir çiftlikte büyüdüm. Meyve bahçemiz vardı, tavuklarımız, ördeklerimiz, keçilerimiz vardı.
1: Hayatımda ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Çok fazla gezip dolaşıyordum. Burası bana o kadar çok amaç verdi ki hayatımın geri kalanını burada geçireceğime dair ikna olmuş durumdayım. Fakat şimdi yapılacaklar üst üste yığılıyor ve burada yapılması gereken birçok şeyi yapacak bilgi ve beceriye sahip olmadığımı hissediyorum.
0: Bakalım burada ne var?
1: Bu bizim kuyumuz. Birçok kişinin yerüstü kuyu evleri var. Bizimki ise burada yer altında beton bir kasa. Arazide 2 kuyu var. Şu anda bu kuyuyu kullanıyoruz. Kuyular 40 yıldır hiç kullanılmamış. Bu yüzden yeni bir pompa kurduk. Oradaki yangın musluğuna ve römorka hat çektik.
0: Peki her şey düzgün çalışıyor?
1: Evet efendim.
0: Peki, demek iyi bir başlangıç yaptık. Az önce bu çiftlikte bir şey oldu. Çok ender görülen bir şey. Bir kuyu. İlk 5 dakika içinde bir işten kurtulmuş olduk. Peki, burada ne kadar sudan bahsediyoruz?
1: Dakikada yaklaşık 60 galon su alıyoruz.
0: Epeyce fazla.
1: Çok fazla. Bu New Mexico'da isteyebileceğimizden çok daha fazla. Evet.
0: Evet. Burada su olması bu arazide gerçekten çok iyi bir haber.
1: Evet.
0: Bu 5 dönümlük arazide yapmak isteyebileceğiniz her şey için kullanmanıza yetecek kadar su var. Bu çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Şimdiye kadar dakikada 60 galon suyla bu 5 dönümlük arazide neler yaptınız?
1: Ördekleri besliyoruz. Orada küçük bir bahçemiz de var.
0: Harika.
1: Üzerinde çalışıyoruz.
0: Tamam.
1: Henüz pek bir şey yapamadık.
0: Anlamışsındır mutlaka. Aklımdan geçen ilk şey, şimdiye dek tanıştığım yüzlerce insanın hiç suyu olmadığı gerçeğiydi.
1: Evet.
0: Ya da yeterli olmamasıydı. Suyu yakalamaya, suyu aramaya, kaynaklar geliştirmeye çalışıp durduk.
1: Evet.
0: Sonra öyle bir çiftçiyle karşılaşıyorum ki adamın dakikada 60 galon suyu var.
1: Altından daha değerli.
0: Bence de. Bunun değerini bildiğin sürece yapacaklarının sınırı olmaz.
1: Bu mülkü almamızın ana sebebi bu.
0: Peki, şurada sahiplendiğiniz iddia edilen rüya evinizi bana göstermek ister misin?
1: Evet, hadi görelim.
0: Peki. Evet, binamız bu.
1: Evet.
0: Görünüşe bakılırsa bu ağaçlardan kurtulmaya çalışmışsın.
1: Evet.
0: Çiftlik sahipleri 5 dönümlük bir alanda yaşamayı seçtiler. Ancak içerideki sıcaklığın 35 ila 38 derece kadar ulaştığı bir karavanda yaşıyorlar. Soru şu, yeniden canlandırmak istedikleri bu kerpiç evde neler oluyor? Peki, yani bu kerpiç yapı sıvayla kaplanmış bu modern çerçeveli ek binaların altında mı?
1: Doğru.
0: Tamam.
1: Buradaki arka kısım orijinal kerpiç ve en üstteki eklentiyi de sanırım aceleyle yapmışlar. Çatıda su sızdıran büyük bir delik var.
0: Yani çatı sızdırıyor ve dış etkenler nedeniyle kirleniyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Burada geçirdiğim bir günde birçok kerpiç gördüm. Neden?
1: Evler geleneksel olarak böyle inşa edilirdi.
6: Kerpiç, M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan en eski yapı malzemelerinden biridir. Sıcak ve kuru iklimler için tasarlanmıştır. Doğal olarak ısıyı düzenler ve böceklere karşı dirençlidir. Kum, kil, su ve samandan yapılan kerpiç tuğlalar elle şekillendirilir ve güneşte kurutulur. Bu teknik günümüzde geleneksel ve sürdürülebilir yapılarda hala kullanılmaktadır.
0: Bu betonun üzerine mi oturuyor?
1: Evet ve hayır. O tarafta altı boş bir zemin var. Sanırım bunun altı da boş.
0: Burada çok büyük işler var. Yani tam bir Frankenstein. Peki neden bu araziye yeni bir ev inşa etmiyorsunuz?
1: Biz New Mexico'da doğup büyüdük ve her zaman bir gün burada aile kurmayı hayal ettik. Kerpiç bir evde yaşamak daima hayalimizdi.
0: Bütün bunlara bakıyorum, anlıyorum.
1: Evet.
0: Ben daha çok küçük evcilerdenim. Çünkü çok fazla ağaç olan bir yerde yaşıyorum. İnan bana, eğer burada yaşasaydım kerpiç evci olurdum.
1: Evet.
0: Ama doğrusu bu binaya taşınma hayalinizin ne kadar gerçekçi olduğunu bilemiyorum. Biraz endişeliyim. Jacob ve Taylor'ın büyük bir hayali, o karavandan kurtulabilmek için büyük bir planı var. Peki, bu kerpiç yapıyı yeniden diriltebilir miyiz? Çünkü kelimenin tam anlamıyla harap vaziyette.
9: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Yakıt alacağız, yine yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
10: Kredi kartım hadi.
11: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Peki şimdilerde geceleri hava ne kadar soğuyor?
1: Dün gece 17 dereceydi.
0: Ne?
1: Burada bir seramız var. Şu anda içinde sadece kaktüsler var. Buradaki yükseltilmiş yatakları denedim ama toprak çok kötü olduğu için, ki topraktan bir sürü çöp çıkıyor. Burada nasıl yetiştirilir açıkçası bilmiyorum.
0: Evet. Önceki sahibinin çöp gömdüğünü duyduğum anda sağlık açısından büyük endişe oluşturabileceğini düşündüm. Sence kaç kamyon dolusu çöp kalmıştır?
1: Muhtemelen sonsuz. En kötülerinden bazılarını daha sonra gösteririm. Asekya'nın hemen kenarında.
0: Öyle mi? Peki bu ne demek?
1: Asekya, sulama kanalı demek. Yani İspanyollar buraya geldikleri zaman nehirden uzanan hendekler kazmışlar.
0: Aa, harika, bana gösterebilir
1: Tabii.
0: misin? Daha önce New Mexico'ya hiç gelmedim. İklim beni biraz şaşırttı. Burası gerçekten çok yüksek. Açıkçası bitkiler söz konusuysa burada pek gelişmiyorlar diyebilirim. Bu nedenle bahçecilik açısından bazı endişeler olduğu kesin. Neden kuru gibi görünüyor?
1: Kasım'dan Nisan'a kadar kuru oluyor.
0: Aa, engelliyorlar. Diğer tarafta araziniz var mı peki?
1: Evet, diğer tarafta sulayabileceğimiz bir arazimiz var.
0: Yukarı kısımdan karşıya geçmeye çalışıyorsa?
1: Evet. Burada birkaç yüzyıllık bir elma ağacı var.
0: Yiyeceğiniz var.
1: Bu bir yiyecek, doğru.
0: Çiftlikteki tek yiyecek bu galiba.
1: Tek yiyecek bu. Ama nehir suları dolduğunda ona ulaşamıyorum. Sulama kanalı arazimizin bir kısmını kesiyor ve suyun akmaya başlamasıyla birlikte diğer tarafında bulunan 1,5 dönümlük alana erişemiyoruz. Sulama kanalı esasen Rio Grande Nehri'nden gelen bir su koludur. Su tarım arazilerinden geçtikten sonra tekrar nehre dökülür. Böylece su döngüsünü sürekli olarak yeniler.
0: Yani bu hendeğin yukarısındaki her yer kuru olur.
1: Evet.
0: Aşağısındaki her yerde de su var. Yani bence burası olmak istediğin yer.
1: Evet.
0: Asıl sorun buraya ulaşamamanız. Özellikle de orada nehirde su varsa buraya ulaşamazsınız. Bu moral bozucu. Yeterince çöl çiftliği ziyaret ettim ve yiyecek yetiştirme konusunda zorluklarla karşılaşacağımızı anladım. Ancak bu çiftlikte işleri zorlaştıran pek çok faktör var diyebilirim. Ulaşım sorunu, aşırı sıcaklıklar ve çöp sorunu var. Burada yiyecek yetiştirmek o kadar da kolay olmayacak.
2: Ördeklere bir göz atmak istiyorum.
3: Tamam.
2: Bu gerçekten çok şirin görünüyor. İlk bakışta yiyecek, su ve barınak gibi temel ihtiyaçlar söz konusu olduğunda bu çiftçiler henüz işin çok başındalar. Bu yüzden bu arazideki hayvanlar ve sahip oldukları yiyecekler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Bu kısım iyi bir başlangıç olmuş.
3: Evet.
4: Taylor kışın çok zorlanıyor çünkü yazın çocuk havuzlarını yerleştiriyor. Ama kış mevsiminde elinde sadece yem leğenleri var. Buzları kırması için sabahları onu uyandırıyorlar.
2: Çünkü donuyorlar.
3: Pekala. Bir de dondurucuyla ilgili sorunları oldu. Kazları vardı. Ardından kazları kestiler.
2: Evet.
3: 23 kilo etleri vardı. Yaklaşık 24 saat süren bir elektrik kesintisi yaşadık.
2: Şebeke çöktüğü için 23 kilo yiyecek çöpe gitti, öyle mi?
3: Evet, öyle.
2: Bu çiftlik sahipleri ördek yetiştirerek çok iyi bir başlangıç yaptılar. Küçük leğenleri için daha iyi bir çözüm bulabileceğimizden eminim. Ama çiftçilerin şebekeye bu kadar bağımlı olmasını istemiyorum. Bu yüzden yiyecek depolamaya da bir çözüm bulmamız gerekiyor.
5: Evet, New Mexico'nun bu bölgesinde Pueblo'lar ve diğerlerinin gelişmelerinin nedeni ne biliyor musunuz? Bu tür hendekler kazmaları.
2: Çiftlik arazilerinden geçen hayati öneme sahip sulama kanalları var. Burada rahatlıkla yaşayabilmeliler. Sadece henüz gerçekten çiftçiliğe başlamadılar. Hem daha geçen gün tüm et stoklarını kaybetmişler. Bu da şebekeye bağlı yaşamanın dondurucunuzun her zaman çalışacağı anlamına gelmediğini gösteriyor.
0: Etrafa bir göz attım. Vaat edilen topraklar sulama kanalının diğer tarafında yer alıyor. Orada çimenler yetişiyor. Toprak da zengin ve nemli görünüyor. Ama sorun şu ki oraya ulaşamıyorsunuz. Burası yılın büyük bölümünde suyla dolu. Bu nedenle çözümün ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu çiftin yiyeceğe ihtiyacı olduğunu biliyorum. Eğer toprağı ekersek toprak önceki sahibi tarafından zehirlenmiş ve tüm çöpleri gömmüş olabilir. Bu benim için çok zor bir mücadele.
5: Sanırım daha önce bu kerpiç yapı kadar korkutucu bir şeyle karşılaşmadık. Mantıklı insanlar gibi düşünüp bu yapıyı yıkmalı mıyız? Yoksa 80 yıllık bir kerpiç evi kurtarmaya çalışarak bu normal olmayan hayali gerçekleştirmeye mi çalışmalıyız? İşte tekrar karşılaştık. Bu çiftlikte son birkaç saatte öğrendiklerim şunlar. Halletmemiz gereken pek çok iş var. Birincisi barınak. Gerçekten sürprizlerle karşılaşmadan geleneksel bir ev inşa etmeyi göz ardı mı etmek istiyorsunuz? Yoksa bu konuda şansınızı denemek mi istiyorsunuz ki? Bu arada buradan o yapıyı göremiyoruz bile. Küf bulabiliriz, yapısal sağlamlığın bozulmuş olduğunu görebiliriz. Evinizi yıkmaya başlayana kadar bunların hiçbirini ama hiçbirini bilemeyiz. İlk adımımız bu. Sizi uyarıyorum, bu bir hata olabilir. Yapmak istiyor musunuz?
6: Evet, eğer mümkünse evi kurtarmak istiyoruz. Kerpiç çok daha verimli. Karavanın içi en az 36 derece olacak. Oysa kerpiç eve girdiğim zaman içerisi 27 derece olacak. Kış için de aynı. Ek ısıtma veya başka bir şey olmadan bile 5-6 derece daha sıcak. Kerpiç kültürünü ve tarihini ileriye taşımak bence çok ama çok önemli.
4: Bence en azından ilk adımı atıp harap durumdaki ikinci katı söküp değerlendirmeliyiz.
5: Var mısınız?
3: Kesinlikle.
5: Öyleyse varız. Şansımızı deneyeceğiz ve belki de her şeyimizi ortaya koyacağız. Kerpiç yapıların hala ayakta kalabildiğini görmek sevindirici. İnşa edildikten 80 yıl sonra bile ayakta durabiliyor. Sabah görüşürüz.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
3: Sana mı, sana da bir tane?
2: Bakın yine istemiyor.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Mis gibi karamel kokuyor.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
5: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İkinci gün. Pekala, gidip şu ördeklere bakalım. Sabah ilk işin ne oluyor? Hava soğuk. Uyanıyorsun. Şu anda da hava soğuk. Ve sen ne yapıyorsun?
1: Dışarı çıkmıyorum. Küreği alıyorum ve buzları kırmaya başlıyorum.
0: Çünkü her sabah donmuş oluyor.
1: Evet. Birkaç saat sonra hortumum da çözülünce hepsini boşaltıp sularını tazeliyorum. Sabah saat 5:30 gibi kalkıp suda oluşan buzları kırıyorum.
0: Öyle
1: güneş
0: mi?
1: Doğmadan önce. Beni ördekler uyandırıyorlar. Onlar uyandırıyor.
0: Mi?
1: Buzları kırma zamanı gelince çıkıyorlar ve karavana doğru yüksek sesle vaklamaya başlıyorlar.
0: Ördekler dışarı çıkıp vaklayarak seni uyandırıyorlar mı gerçekten?
1: Evet.
0: Aman tanrım. Kulağa hafiften çılgınca geliyor. Yiyecek depolama konusunda bir çözüm bulmam gerektiğini biliyorum. Ama Taylor'ın işlerini daha yönetilebilir hale getirmeliyiz. Çünkü bu çiftlikte bırakmak istediğim son şey alarm vaklaması.
2: Haberler iyi mi?
3: Bazı şeyleri konuşmamız gerekiyor. Bu bahçe, bu sera ve bu evle ilgili daha büyük plandan bahsedelim artık, olur mu? Herhangi bir şeyi taşımadan ve ekskavatör buraya girmeden önce ne yapmaya çalıştığımız konusunda çok net olmak istiyorum.
1: Tamam.
3: İnsanların çiftliklerine gittiğimizde bu çiftlik sahipleri için mükemmel çözümün ne olduğunu anında bulmaya çalışıyoruz. O çılgın sorunlara başlamadan önce çılgın çözümün ne olacağını gerçekten bilemiyorsunuz.
1: Bu odayı pasif güneş enerjili bir odaya dönüştürmeyi umuyorduk.
3: Bu oda derken hangi odayı kastediyorsun?
1: Ön taraftaki oda. Orası için cam panellerimiz var.
2: Tamam. Asıl sorun şu. Bu ağaçlar yüzünden daha eve bile ulaşamıyoruz. Kimsenin keyfini kaçırmak istemem ama bu devasa ekipman istilacı kara ağaçları ve cennet ağaçlarını sökmek üzere çalışıyor. Önce bunu bilelim. Biz çalışırken bu yapının üzerine hiçbir şey inşa etmemenizi tercih ederim.
4: Kerpiç evin içine bir sera yapmak istiyoruz.
3: Biz siz ne isterseniz onu isteriz. Ben buna hayır demiyorum. Babam da hayır demiyor. Peki neden şöyle yapmıyoruz? Tekrar bir kontrol edelim ha?
4: Evet, çünkü gerçekten bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz.
4: Ta ki içini kurcalayana kadar yaşanabilir bir ev mi öğrenemeyeceğiz.
1: Doğru. Tamam.
2: Yani bu ağaçların bazıları çok büyük. Hepsini keselim mi?
4: Evet.
2: Bu birinci adım. Hadi başlayalım.
3: Tamam.
2: Teşekkür ederim.
5: Çifti emniyetsiz karavanlarından çıkarıp uygun yalıtım ve tesisata sahip kerpiç evlerine yerleştirmek için Marty önce çalıları ve yapıyı saran istilacı ağaçları temizleyecek. Ardından parçalanan çatı eklentisini sökecek ve evin kalıcı yaşam alanı olarak gerçekten kurtarılabilir olup olmadığını belirlemek için 10 yıllarca birikmiş molozları temizleyecek.
2: Daha önce bırakın üzerine bir şeyler yapmayı, bir kerpiç yapıyı hiç görmemiştik. Ayrıca onu kurtarabileceğimizden de pek emin değilim. Ama mevcut sakinleri tahliye edene kadar bunu asla bilemeyeceğiz. Cennet ağaçları o kadar cennetvari değiller.
5: 1700'lerde Çin'den Yeni Meksiko'ya süs ağacı olarak getirilen cennet ağacı, bölgenin verimsiz toprağı ve kurak koşullarında hızla yayıldı ve gelişti. Ancak güzelliği yıkıcı bir doğayı gizliyor. Devasa kök sistemi yerin derinliklerine tüneller açarak temelleri çatlatıyor, duvarları kaldırıyor ve hatta kerpiç yapıların içinden bile geçiyor.
2: Başlıyoruz. Peki, iyi oldu.
4: İnanılmaz bir şey. Bu işi daha yavaş bir tempoda yapıyordum. Hem de 3 yıldır. Her şeyin bir anda gerçekleştiğini görmek, ağaçların tüm ağırlığının omuzlarımdan kalkması gibi.
0: Pekala, şimdi şöyle yapalım. Bana göre çitle çevrili alan, mülkün tamamında çiftlik evi çağrışımı yapan tek şey. Çitle çevrili alanı görür görmez, gerçek bir çiftlik evinin başlangıcını gördüm. Çiftlik sahibi çitlerle çevrili alanda sonsuza dek yaşamayacaklar. Ve ördeklerin olduğu güzel bir alanımız olması, aynı zamanda geniş bir alana sahip olmak, onları başarıya hazırlayacağımız anlamına geliyor. Jacob ve Taylor küçük ölçekte düşünmek zorunda kaldılar. Ama ben geleceği düşünüyorum. Ve bu çitlerle çevrili alanda keçi besleyebilirsiniz. Bir sürü hayvan besleyebilirsiniz. Bu yüzden buraya bir gölet inşa etmeyi düşünüyorum. Burası gerçekten çiftçilik oyunu için harika bir yer. Bence gölet ilk adım.
1: Evet.
0: Kartopu etkisi yaratacak.
1: Evet.
0: Ve çiftçiliği
1: işler hale getirecek.
0: Seviye atlatacak.
1: Evet, öyle düşünüyorum.
5: Matt, 8 ördeği kışın dondurucu soğuğundan koruyacak ve yazın serin tutacak güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için 9'a 6 metre ebatlarında ve 1,5 metre derinliğinde bir gölet kazacak. Ardından ısı yenmesi için koyu renkli bir astar ekleyecek ve ördekleri içeride, yırtıcıları dışarıda tutmak için mevcut çiti güçlendirecek.
0: Tamamdır.
6: Bu 7,5 metre.
0: Ayağınla tam oraya bir işaret koy.
7: Şu anda yapılanlar için minnettarım. Bu kadar çok şeyin olacağını düşünmediğim için çok çok şaşkınım. Hiç beklemiyordum.
1: Biraz daha büyük. 9 metreye denk. Çocuklarım sonunda ihtiyaç duydukları yardımı alacak.
0: Tamam. Başlıyoruz.
1: Ben bekar bir anneydim. Taylor'ın bu hayalini gerçekleştirmek için çok şey atlattığını gördüm. Her ne şekilde yardımcı olabilirsem, bu gerçekleşeceği için onur duyuyorum. Minnettarım, gerçeküstü bir şey.
3: Tamam. Kerpiç evle ilgili herhangi bir şey inşa etmeye başlamadan önce şu bahçeden biraz bahsedelim. Bu toprakta bir bahçe oluşturmayı çok isterdim. Ama ne yazık ki her yer çöp dolu.
1: Üstelik en kötü çöplerin bir kısmı.
3: En kötü çöp mü? Tamam. Bugün gayet çılgın bir gün ve bazı aksilikler var, farkındayım. Kerpiç ev söz konusu olduğunda kesinlikle endişelerim vardır. Yıl boyu yiyecek yetiştirmek için bir sera kurup kuramayacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla gerçek bir bahçe yapmak istiyorum. Ancak toprak altına gömülen çok fazla çöp var. Biraz endişeliyim.
1: Bence o tarafta biraz daha az var. Eve daha yakın ama karavanda olmam gerekiyorsa oraya yürümem sorun yaratmıyor.
3: Bu çiftlik benim olsaydı yapacağım her şey sulama kanalının diğer tarafında tam alt bölgesinde olurdu, biliyor musun? Ama çiftliğin o kısmına maalesef erişim yok. Çiftlik sakinlerini besleyebilmek için en güvenli çözümün ne olduğunu bulmak zorundayım.
1: Burası da oraya oldukça benzer bir güneş ışığı alıyor.
3: Bak, seni bir gündür tanıyorum ve çok iyimser biri olduğunu anladım. Nedenini söyleyeyim mi?
1: Neden?
3: Çünkü açık hava bahçesini kerpiç evin kapısına taşıdın.
1: Aha, öyle yaptım değil mi?
3: İnanılmaz bir şey. %100 ikna olmuşsun yani.
5: Çiftliğe hayati bir besin kaynağı sağlamak için Misty iki aşamalı bir projeye girişiyor. İlk olarak gömülü çöplerin olmadığı bir alanda etrafı koruyucu bir çitle çevrili yeraltı bahçe yatakları kazacak. Daha sonra mümkün olur da Marty kerpiç evi temizlerse güneye bakan odalardan birini kullanarak hem eve sıcaklık sağlayacak hem de daha fazla yiyecek yetiştirmek için alan yaratacak bir solaryum serasına dönüştürecek.
3: Bak, burada çöp olmadığına %100 ikna olmuş değilim. Kazmaya başlayıp ne bulacağımıza bakmak zorundayız.
1: Tamam.
3: Belki altın buluruz.
1: İspanyol altını.
5: Sonra mümkün olur da Marty kerpiç evi temizlerse, güneye bakan odalardan birini kullanarak hem eve sıcaklık sağlayacak hem de daha fazla yiyecek yetiştirmek için alan yaratacak bir solaryum serasına dönüştürecek.
3: Bak, burada çöp olmadığına %100 ikna ol.

0: Misty'nin bahçe üzerinde çalışmasından heyecan duyuyorum. Jacob ve ben ikimiz de New Mexico'da büyüdük ve hayalimiz bu toprak parçasını iyileştirmek. Çünkü çok uzun süredir ihmal edilmiş durumda.
1: Çok iyi.
0: Son birkaç yıl çok zor geçti. Şu anda çok duygulandım. Nutkum tutuldu. Gerçekten minnettarım.
1: Pekala. Evet. Şimdilik her şey yolunda. Çöpün olmaması harika. Buna çok sevindim, biliyor musun? Ancak elimizde sadece kum var. Açıkçası bu toprakta herhangi bir şey yetiştiremezsiniz. Ama çöp yok, toksik bir şey yok. Bence bu heyecan verici. Bu toprakla daha sonra ilgilenebiliriz. Harika bir şey. Nasıl gidiyor?
2: Ne dedin?
1: Her şey yolunda mı?
2: Her şey yolunda mı? Ha?
1: Harika.
2: Sabahtan beri en az günün yarısını eve ulaşmaya çalışmakla geçirdik.
1: Ağaçları köklerken onlarla birlikte çöpte çıkıyor mu peki?
2: Fazla değil, çok az.
1: O kerpiç eve bu yakınlıkta bir bahçe yaratmayı gerçekten çok istiyorum. Aynı zamanda ekleyeceğimiz serayla ilgili gerçekten bir mucize umut ediyorum. Ama umudum var. Yani bunu yapabiliriz baba.
2: Ama önce şu çalılıkları temizlememiz lazım. Böylece evin tamamını görebiliriz ve ne kadarının orijinal olduğunu, ne kadarının son 85 yılda eklendiğini anlayabiliriz.
1: Neredeyse çökecekmiş gibi görünüyor. Bunu söylemeyi hiç istemezdim.
2: Peki, zor bir hafta geçirebiliriz. Neden mi? Çünkü birincisi, bende hafif disleksi var. İkincisi, önümüzdeki 7 gün boyunca bu iyi insanlara yardım edeceğim. Kerpiç harabelerini yuvaya dönüştüreceğim. Dünyama hoş geldiniz. Clint! Kaldır!
3: Kerpiç evin etrafındaki ağaçların çoğu temizlendiğine göre
2: biraz batı tarzı olacak.
3: Marty çürüyen eklemeleri sökmeye hazırlanıyor.
2: Biraz şüpheli. Kaldır! Oh. Tamam işte. Bunu hiç görmemiştim. Şuna bakın. Bunlar büyük olasılıkla betonla doldurulmuş 40 santimlik bloklar. Ama biri buraya bir zincir bağlamış. Bunları buradan çıkaramıyoruz. Zira sadece o 6 ağır zincir kolonları bir arada tutuyor. Zincirleri kesip çıkarmak zorundayız. Yoksa kayış kopacak. Baksana nasıl kesiyor. Çok acayip.
1: Şiddetli rüzgardan dolayı mı? Neden?
2: Şiddetli rüzgarlardan kaynaklanıyor olabilir. Birileri şiddetli rüzgarlarla kötü bir deneyim yaşamış olmalı. Bir zamanlar birileri orijinal, otantik bir kerpiç yapı inşa etmişler. Ama yıllar içinde burada farklı kişiler yaşadı ve ikinci bir kat eklediler. İşte o zaman her şey sarpa sardı. Daha önce hiç görmediğimiz şeylerle karşılaşacak olmamız iyiye işaret değil ama bu zinciri kesmemiz gerek. Onlara gayet otantik bir kerpiç yapı bırakabileceğimiz bir noktaya nasıl ulaşacağız bilmiyorum.
1: Aman Tanrım.
2: Kaldıraç senin dostun. Çalış biraz. Buraya gel, tuzçunun ucuna hadi.
4: Tamam.
2: Biraz bekle bakalım.
4: Biraz endişeliyim ama aynı zamanda heyecanlıyım da.
2: İstediğiniz yere alsın. Yeter ki bizimle gelsin.
4: Evin tamir edilebilir olup olmadığını, zamanımızı boşa harcayıp harcamadığımızı bilmiyoruz.
2: O zinciri bana ver.
4: Benim işim çoğunlukla restoran sektörüyle ilgili ve hiçbir şey bilmiyorum.
2: Geri çek.
4: Rainy'ler buradayken öğrenebileceğim her şeyi öğrenmek istiyorum.

0: Üçüncü gün. Birçok insan bilmez ama ben ördek dilini biliyorum. Şimdi ördeklerle iletişim kurup çok yakında bir göletleri olacağını söyleyeceğim.
1: Johnson ailesinin New Mexico'daki çiftliğinde yeni bir gün başlarken...
0: Pekala, dikkatli olun. Şimdi geri döneceğim ve bu işi bitireceğim.
1: Yeni ördek göletinin temelinin yapımı nerede?

0: neredeyse tamamlanıyor.
1: Bu göreç ördeklerin kendilerini temizlemelerini sağlayacak. Böylece daha sağlıklı olacaklar ki bu iyi bir şey. Çünkü ördekler çiftliğin sahip olduğu tek protein kaynağı.
2: Bitirmeye yakınız.
1: Çok yakınız, evet. Her zaman söylediğimiz gibi su hayattır. Ördeklerin suya ihtiyacı var. Daha uzun yaşamalarını sağlayacak, daha mutlu ve daha verimli olacaklar. Gelecekte de ördek popülasyonlarını genişletebilecekleri kadar büyük bir göret. Oldukça harika görünüyor.
3: Evet, öyle.
1: Buraya bir havuz örtüsü koymamız, biraz su doldurmamız gerekiyor. Sonrasında harika olacak. Kvak kvak.
4: Pekala Taylor, planlarımızdan bahsedelim.
3: Tamam.
4: Çukur yataklar bitkileri bazı iklimsel unsurlardan, rüzgardan ve aşırı sıcaklardan korumak için tasarlandı. Ayrıca çok daha fazla nem tutuyor ve hatta yağmur suyunu bile toplayabiliyor. Umarım bir noktada sulama kanalının diğer tarafında biraz üst toprak bulabiliriz. Bu harika olacak. Çünkü bu açık hava bahçe alanındaki kumda hiçbir şey yetiştirebileceğimizi sanmıyorum. İlk olarak bahçeyi nasıl koruyacağımızı bulmak zorundayız. Zira yiyeceklere ilgi duyan birçok canlı var. Bu nedenle bence şu anda bahçeyi korumayı hedef almalıyız. Bir çit dikip işi bitirelim.
3: Peki.
4: Tamam. Şimdi bir T direği ve T direği çekici alacağız. Toprağa paralel olana kadar bunu çakacağız. Evet, işte böyle. Tamam. Sence nereye koymalı? Bu mesafede mi olsun?
3: Bu mesafede mi?
4: Böyle mi? Tamam.
3: Evet.
4: Tamam.
3: Sanırım ben de geleceğim.
4: Peki, sen ve Jacob evli misiniz acaba?
3: Gelecek ay evleniyoruz.
4: Ne?
3: Evet.
4: Büyük bir düğün mü, küçük bir düğün mü düşünüyorsunuz?
3: Sadece aileyle küçük bir kutlama olacak. Belki burada yaparız. Çünkü şimdi eşimi daha iyi görünüyor.
4: Hiç baskı yapmıyorsun.
3: Evet.
5: Biz nişanlıyız. Ailemizi burada kurmak istiyoruz.
3: Ama kendimiz için bile yeterli konforumuz yok. Bırakın dünyaya daha fazla,
5: evet,
3: can getirmeyi.
5: Evet, o küçük karavana bir canlının daha gelmesini hayal edemiyorum.
4: Peki nasıl evlenme teklif etti?
3: Karavanda.
4: Olamaz. Sen de evet mi dedin?
3: Evet.
4: Evet. Umarım bu sizin düğün hediyeniz olur. Bu birlikte geçecek hayatınızın başlangıcı. Çocuklar da tamamlayıcı olacaktır.
3: Evet, planımız bu.
4: Gerçekten çok özel. Bunu bilmiyordum. Tebrik ederim.
3: Teşekkür ederim.
4: Taylor'dan yeni nişanlandıklarını duymak çok güzel bir şey. Bu birlikte geçirecekleri güzel hayatlarının başlangıcı olacak. Hiç baskı yok. Ama ikisini de gerçekten başarılı bahçıvanlar olabilecekleri bir yere getirmemiz gerekiyor. Tamam, şimdi kaldır.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
7: sigortam Net. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.

0: Hazır mısın?
1: Hasarlı ikinci katın yıkımı devam ederken orijinal kerpiç tuğlalar ortaya çıkıyor.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim.
1: Yapı dayanıklılık açısından değerlendirilmeye hazır.
0: Demek siz valisiniz.
2: Benim eski valiyim.
0: Alaska'da küçük evde yaşamanın kerpiç yapılarda yaşayan Pueblo halkıyla hiçbir ortak noktası yok. Güvenli olduğundan emin olup ilerleyebilmek için Patrick gibi bir uzmanla konuşmam gerekiyor. Buraya ilk kez geliyorum. Ve kerpiç bir bina üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda bir şey bilmiyorum. Sadece Pueblo'nun temel tarihini biliyorum.
2: Halkımın adı Teyva. Teyva halkı. Bu bölgeyi ilk kez Teyva halkının keşfettiğine inanıyorum.
1: Teyva adı 1500'lerin sonlarında İspanyol sömürgeciler tarafından kendilerine verilen bir isim olan Pueblo olarak adlandırılan topluluklarda yaşayan, dinsel olarak akraba olan yerli Amerikan halkını ifade eder. Teyva dilini konuşan Pueblo halkının büyük çoğunluğu Rio Grande yakınlarındaki Birleşik Devletler'in batısında yaşıyordu. Nehir kenarındaki verimli bölge, Teyva halkının mısır, fasulye ve kabak gibi temel ürünlerini sulamak için Esekia gibi hidrolik sulama sistemleri geliştiren birer bahçıvan olması nedeniyle onlara cazip gelmişti. Bugün Pueblo halkının on binlercesi New Mexico ve Güneybatı miraslarını korumaya devam ediyor.
2: Teyva halkının mühendislik bilgisi tarihe dayanıyor. Tekrar söylüyorum, tuğla döşemeyi çok iyi biliyorlardı.
0: Peki, söyler misin? Bu çöl ikliminde kerpiç tarzını mükemmel kılan şey nedir?
2: Isıyı içeride tutmak için yalıtım sağlıyor.
0: İşe yarıyor mu?
2: İşe yarıyor tabii.
0: Eskiden bizzat ellerinizle inşa ettiğiniz bir kerpiç yapı oldu mu?
2: Evet. Ben kerpiç bir evde büyüdüm.
0: Eviniz kaç yıllıktı?
2: Sanırım 100. 100'den daha fazladır. Sonra bu tür işleri yapmayı öğrendim. Temel, kerpiç, iskelet. Yapının her aşamasında mutlaka benim de parmağım vardı.
0: Yani 80 yıllık da olsa üzerine inşaat yapmaya uygun olmadığından endişelenmeyeyim mi?
2: Bana kalırsa orası hala sağlamsa ayakta duracaktır. Evet.
0: Peki orası iyi mi yoksa kötü durumda mı?
2: Bana iyi görünüyor.
0: Bilmem gereken buydu. Teşekkür ederim.
3: Tamam, hadi şunu açalım.
1: Ördeklerin alanında...
3: Ben demir atacağım, sen de çekeceksin.
4: Anlaştık.
1: Matt, yeni ördek havuzunun örtüsünü takarken...
3: Tamam, çekmeye devam et.
4: Merhaba.
0: Nasıl gidiyor?
4: Bu benim annem ve eşi Jim.
1: Çiftliğe fazladan iki yardımcı daha geldi.
5: Tamam. Bazı şeyleri tekrar ele alalım. Hazır mısın?
1: Ve kerpiç yapı hakkındaki iyi haberin gelmesiyle Misty sera planına başlayabilir.
5: Kerpiçle bir şey yaparken işler karmaşık bir hal alabiliyor. Çünkü onu sökmeye başladığınızda çatlatabilir ve yapıyı tehlikeye atabilirsiniz. Bu metali çıkarırsak sadece bu bölüme odaklanırız. 3.5'a 3.5'luk. Küçük alana yani. Hepsi bu kadar.
6: Tamam.
5: Ortalama seralarda zaten böyledir. Kerpiç evinizin bu bölümünü bir güneş odasına dönüştürmeye çalışıyoruz. Yani ben böyle düşünüyorum.
6: Peki.
5: Bu fikri beğendin mi?
6: Evet, yapalım.
5: Hadi o zaman. Planımız şöyle. Bu taraftan başlayacağız ve metali sökerek neyle uğraştığınızı anlamayı umut ediyorum. Yeterince tedirgin edici değilmiş gibi Clint hala yıkım modunda ama biz de rahatlamaya vakit bulamıyoruz. Bu nedenle çok dikkatli çalışıyoruz.
6: Harika.
3: Hey.
5: Tamam. Yavaş yavaş başlıyoruz. Harika.
6: Sera yapımına başlamak için çok heyecanlıyım. Biber ve soğan gibi uzun süre gelişmesi gereken bitkileri yetiştirebilmem ve kaktüslerimizi kışın hayatta tutabilmem için hayatımızı değiştirecek. Muhteşem. Çok güzel.
5: Evini yıkıp çalışmak nasıl bir his? Ne düşünüyorsun?
4: Harika bir his.
6: Burada olmak biraz tedirgin edici.
4: Evet.
5: Bir, iki, üç. Birçok insan terapiye gidiyor. Bense yıkım yapıyorum. Baba! Metal levhaları tek tek çivileri sökerek çıkarıyoruz. Bu hiç de kolay bir iş değil. Bir yapı söz konusu olduğunda tadilat yapmak ve eşyaları yeniden kullanmak harika bir fikir. Sorun şu ki bunu yapmak sıfırdan bir şey inşa etmekten 10 kat daha uzun sürebiliyor. Zor olan bu.
2: Gidelim.
5: Dolayısıyla bu eski şeyi bağlayıp tek parça halinde sökmesi için elbette ben de babamı çağırıyorum.
2: Tamam. Eve ulaşmamızın çok uzun zaman almasından, çok fazla hasarla karşılaşmamızdan dolayı biraz endişelenmeye başladım. Şimdi bunu düzeltmek zorundayız. Bir noktada, yıkım sonrasında yeniden inşa etmeye ve bu güzel kerpiç yapıyı yeniden canlandırmaya çalışmamız gerekiyor. Başlıyoruz. Lütfen geri çekilin. Kaldır! Yapıyı korumaya çalışıyoruz.
5: Dışarı çıkın, babam garip şeyler yapıyor.
2: Misty, Sarah'ı yerleştirmeye çalışıyor. Olmaması gereken şey, herhangi bir şeyin ana kata zarar vermesi. Çünkü eğer çökerse, kurtarma operasyonu tehlikeye girer.

0: Avantajım.
1: Ah vay canına. Gerçekten ıskaladı. Hey dostum. Buraya gel. Korumak için bu kadar çabaladığımız asıl yapıya çok yaklaştı.
2: Evet.
1: O zaman şu eklentiyi yanından kaldıralım.
2: Evet, umarım binadan temiz bir şekilde ayrılır.
1: Sen oraya geç. Şu taraftan başlayalım.
2: Tamam.
1: Hazır mısın?
2: Evet efendim.
1: Peki.
2: Çok iyi. Evet dostum, evden tamamen temiz şekilde çıkarıyorsun.
1: Tamamen aşağıya.
2: Tamamen aşağıya. Mükemmel bir şekilde ayrılıyor. Devam et.
1: Bu binada bir nevi istilacı yıkımı yapıyoruz çünkü bu ilave yapıların altında...
2: Daha da derine, daha derine inebilirsin.
1: Tamamen orijinal ve otantik kerpiç yapının iskeleti duruyor.
2: Evet. Çok güzel.
3: Dördüncü gün.
4: Pekala. Nasıl gidiyor?
5: Johnson ailesinin New Mexico'daki çiftliğinde dördüncü iş günü.
6: Gerçekten iyi görünüyor.
5: Matt, yeni geniş ördek havuzuna son rötuşları yaparken...
0: Tamam. Şimdi...
5: Misty ve Taylor, müstakbel solaryum serasının içini aydınlatmaya başlıyor.
7: Buradaki güneş ışığını nasıl en üst düzeye çıkarabileceğimi anlamaya çalışıyorum. Burası tamamen pencerelerden oluşsaydı, sence güneş içeri girer miydi?
8: Bence evet, girerdi.
7: New Mexico'da kışın geceleri sıcaklık eksilere düşüyor ve gerçekten çok soğuk oluyor. Ama yılın büyük bölümünde bu yüksek sıcaklıklarla mücadele edebiliyorlar. Bu nedenle bu kadar kalın duvarlara sahip kerpiç yapılar serin olacak şekilde tasarlanmış. Küçük kış bahçesini oluşturmak ve aslında yiyecek yetiştirebilecekleri bir yere dönüştürmek benim için biraz zor olacak, farkındayım. Tam gaz ilerleyerek başarmaya çalışacağız. Pekala, işte korktuğum an geldi. 80 yıllık kerpiç evin duvarını keseceğiz şimdi. Bunun nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. Yapının çökmeyeceğinden emin değilim. Ama seranın daha fazla ışığa ihtiyacı olduğunu biliyorum. Denemeden bilemeyeceğiz. Evet, şimdi bir pencereyle başlayacağız. Aşırı tuhaf olmazsa 3 pencere daha açacağız. Tamam, başlıyoruz. İkinci alet. Buraya zıplayarak çıkmaktan endişeli misin?
8: Değilim.

0: 2 saat sonra.
1: Bir şey görüyor musun?
2: Delindi. Bugün Misty ile ilk pencereyi taktık. Kerpiç duvarı kesmek oldukça zordu. Evet. Çok fazla alet, çok fazla insan gücü, çok fazla çaba gerektiriyor. Üstelik Rainy'lerle burada geçirdiğimiz sınırlı zamanı da tüketiyor.
1: Merhaba, seni görebiliyorum.
2: Merhaba.
1: Merhaba Taylor. Nasılsın?
2: İyi değilim.
1: Gerçekten?
2: Evet.
1: Bekle.
2: Geçen yıl çok fazla sağlık sorunu yaşadım. Çok sıcakladığımda veya stres altındayken kurdeşen dökmeme neden olan bir rahatsızlığım var.
3: Anafilaksi geçirme olasılığı işin en ürkütücü yanı.
2: Bana göre karavan hayatı çiftçiliği adeta cehenneme çeviriyor. Bu yüzden bu eve mümkün olan en kısa sürede taşınmamız son derece önemli. Şu anda semptomlarımda bir artış yaşıyorum.
1: Çok yazık. Gerçekten üzgünüm. Bugün Taylor'ın ne yaşadığını ve neyle karşı karşıya olduğunu bizzat gördüm. Burada yaptığımız her şeyin yönetilebilir olması gerekiyor. Yani kış bahçesi, kerpiç eve çok yakın. Bitki yatakları da çok yakın. Bence doğru yoldayız.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Şu ana kadarki ilerlemeye ne diyorsun?
1: Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum.
0: Bu güzel yapıyı tekrar bir araya getirmek için başlamamız gereken noktaya geldik.
1: Tamam.
0: Kerpiç yapının bölümlerini söktüğümüzde eskiden çerçeveli eklemelerin olduğu yerlerde kapı girişleri oluştu. Ama şimdi bunları doldurmamız gerekiyor. Hangi malzemeyi kullanacağız?
1: Kerpiç diye tahmin ediyorum.
0: Hayatında hiç kerpiç tuğla yaptım mı?
1: Hayır, yapmadım.
0: Tamam, biliyor musun? Ben de yapmadım. O zaman şimdi ekskavatörle 80 yıllık kerpiçten biraz alacağım. Kerpiç parçalarını gördüğünde onları oraya koy. Buradaki yerlilere göre eklememiz gereken tek şey su ve saman. Bunu yapabiliriz.
1: Tamam.
0: Buraya dökeceğiz ve güneşin bir süre pişirmesini bekleyeceğiz. Sonuçta 3 tuğlamız olacak, tamam mı?
1: Tamam.
0: 3 tuğla elde ettikten sonra hemen tekrar dolduracağız. 3 tane daha, 3 tane daha, 3 tane
1: tamam.
0: daha. Bu plan işe yarayacak mı sence?
1: Öğrenmenin tek bir yolu var.
0: İyi cevap.

0: Teorik olarak kerpiç tuğlaları kırıp su ve doğru miktarda saman eklemenin tekrar kerpiçe dönüştüreceğini biliyorum. Eski kerpiçleri yeniden kullanma fikrine bayılıyorum. Eski bir eve sahip olup canınız ne zaman isterse onu kendi zevkinize göre değiştirebilmek gibi.
1: Evet beyler, çok şanslıyız. Bu Zack, bu vadide doğup büyümüş. Biz şu anda kerpiç yapmaya çalışıyoruz. Biliyorum çok soğuk ve yanlış bir dönem. Ama biz doğru yolda mıyız, yanlış yolda mıyız?
2: Görünüşe bakılırsa oraya biraz daha saman koymak gerekiyor. Hepsini iyice karıştıralım, sonra tekrar bakalım. Bunun en iyi yanı ev için kullanılan kerpiçlerin aynını kullanmanız. Orada bir tarih var.
0: Zack'le tanışmak gerçekten harika. Topluluğumuzdan yardım almak ve o bilgeliği ve bilgiyi edinmek bizim için çok önemli.
1: Bu evlerin hepsinin zemini toprak mıydı?
2: Evet, hepsinin zemini topraktı. Avlanmaya giderlerdi ve avladıkları hayvanların kanını saklarlar. Ardından zemini de o kanlarla kaplarlardı.
1: Bu delilik.
2: Öyle.
0: Duyduğum en acayip şey bu.
1: Tamam, şimdi kerpiç tuğla yapmaya hazır mıyız yani?
2: Orayı güzelce ve sıkıca doldurmalıyız.
1: Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Harika.
2: Evet. Özellikle de günümüzde inşaat malzemelerinin maliyeti bu kadar yüksekken.
1: Bundan daha temel, daha doğal herhangi bir şey olamaz. Çok güzel oldu.
3: Nasıl gidiyor?
4: İyi, sen nasılsın?
3: İyiyim, ben Misty.
4: Ben Nancy.
3: Nancy, geldiğin için çok teşekkür ederim.
5: Sulama kanalına daha iyi erişim umudu hala canlıyken, Misty, çiftlik için faydalarını daha iyi anlamak amacıyla yerel bir uzmanla görüşüyor.
4: Ben Asekia komisyon üyesiyim. Buradan nehirden su aldığımız Peresa'ya yaklaşık 6,5 kilometre.
3: Tamam.
4: Rio Grande nehrinden. Buradan 9,5 kilometre boyunca akıyor, Pueblo'ya gidiyor ve tekrar nehre dönüyor.
3: Harika.
4: Su kanalı 1890'larda katırlar ve pulluklar kullanılarak inşa edildi.
3: Su kanalı söz konusuysa verilen haklar nedir? Herkes kullanabilir mi?
4: Hayır. Su hakları araziye bağlıdır. Suyumuzun tamamı kar erimesinden, çoğunlukla da Colorado'dan geliyor. Buranın bakımı ile yapılıyor. Görev paylaşımıyla buraya girip bitki örtüsünü temizliyoruz. Çok daralmışsa tekrar kazıyoruz. Bunun gibi şeyler yapıyoruz.
3: 9,5 kilometre.
4: Evet.
3: Peki kendi bölgesindeki su kanalını temiz tutmak oradaki çiftliğin sorumluluğu mu acaba?
4: Evet.
3: Ayrıca şu köprülerin halini görüyorsunuz. Peki bu bir sorun değil mi sizce?
4: 2,5 metre genişliğinde olmalı ve orada hiçbir engel olmamalı.
3: Evet.
4: Çit yok.
3: Çiftlik bölgesindeyiz. Hiçliğin ortasındayız. Çiftlikler var ve bu hendeğin içindeyiz ama sulama kanalının arka tarafında çiftlikler var.
4: Evet.
3: Bunu da düşünmeliyiz.
4: Evet.
3: Görünüşe bakılırsa gelişiyorlar.
4: Evet, öyle.
3: Ülkenin bu kısmı için oldukça hayat kurtarıcı ve ayrılmaz bir şey gibi görünüyor, değil mi?
4: Evet. Buradaki insanlar bunu kullanıyor.
3: Evet, kesinlikle. Nancy'nin burada olması, bilgilerinden faydalanmak ve sulama kanalının ne olduğu, neyle ilgili olduğu hakkında bilgi edinmek gerçekten çok güzeldi. Kanalın kullanımında fazla kısıtlama olmadığını duymak da çok güzeldi. Elbette yılın belirli zamanlarında kapatıyorlar ve akışı asla kısıtlamak istemezsiniz. Ama ben potansiyel bir köprü düşünüyorum ve umarım yakında sulama kanalını geçebilirim. Çünkü en zengin, en kara, en derin üst toprağa sahip. Biraz alıp bu çukur yatakları doldurabiliriz. Böylece bahçede gerçekten bir şeyler yetiştirilebilir. Yerel bilgi olmadan yaptıklarımızı yapamayız ama, öyle değil mi?
4: Evet.
3: İyi ki bizi doğru yolda tutan, doğru yönlendiren ve eğiten sizin gibi insanlar var. Bizi gitmemiz gereken yere götürüyorsunuz. Zamanınız ve geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Harikasınız. Sağ olun, teşekkür ederim.
4: Evet, ben teşekkür ederim. Benim
3: için
4: zevkli.
3: Evet, artık işe koyulma zamanım geldi. Gitmeliyim.
4: Tamam. O kürekle başarılar.
3: Görüşmek üzere. Sağ ol.
6: Beşinci gün.
1: Her günün güneşli olduğunu düşünürken yarın burada hava -8 derece olacak.
3: Evet, dün bütün günü bir kerpiç eve pencere takmaya çalışarak geçirdim baba.
1: Kaç tane daha pencere takacaksın?
3: Bunu bilmiyorum. O deneyimden sonra fazla takmayacağım galiba. Gerçekten çok uzun sürüyor. Tam anlamıyla bir çekişle hapishaneden kaçıyormuş gibi hissettiriyor. Ama bir noktada çiftliğin tek kullanılabilir sulak alan tarafını da unutmamak gerekiyor elbette. Yılın büyük bölümünde suyla dolu ve bu sulama kanalının diğer tarafındaki batık yataklar için üst toprak elde edebileceğimizi umut ediyorum. Bu harika bir duygu.
7: Evet, biz iyi bir ilerleme kaydettik. Göreti kazdık. Şimdi şebekeye bağlı olmayan gıda depolama üzerinde çalışmak istiyorum. Mesele şu ki, bunun çözümünün ilk gün gördüğüm bir şey olabileceğini düşünüyorum.
8: Burası depolama alanı. Ayrıca o tarafta bir giriş var.
7: İki bina aslında birbirine bağlı mı?
8: Evet.
7: Burada çok daha fazla alan var.
8: Evet.
7: Orayı yer üstünde bir işleme kulübesi bulunan bir kök kilere dönüştürürsek, şebekeden bağımsız bir çiftçilik yaşamı çözümünden söz etmiş oluruz. Bence harika olur.
1: Beğendim. Sadece birkaç günümüz kaldı ve üzerine bomba düşmüş gibi görünen bir yapıya bakıyorum. Onu tekrar toparlamaya yaklaşamadık bile. Ayrıca şimdi hava sıcaklığı yerli halkın kerpiç yaptığı sıcaklıklardan değil. Güneşle kurutulması için yazın yapıyorlardı değil mi? Ardı ardına birçok zorlukla karşı karşıyayız. Peki ne yapacağız?
3: Pekala babacığım. Bu durumda tek umudumuz sensin.
1: Ne? Hey, bir dakika, yavaş ol bakalım. Bu tuğlalarla Prenses Leia olacaksın.

0: Kerpiç evde.
1: Yontmaya hazır mısın bakalım?
2: Evet, başlayalım.
0: Misty ve Taylor pencere yeri açmak gibi zorlu bir işe devam ediyor.
1: Bu işi seninle yapmak istiyorum. Yalnız yapmak istemiyorum. Çünkü ne kadar zor olduğunu bilmeni istiyorum. Örneğin hadi 3 pencere yapalım diyorsun. Sonra sanırım bir tanesiyle idare edebilirim diye düşünüyorsun. Ama inan bana bunu yavaş yavaş halledeceğiz. Nasıl hissediyorsun?
2: Ben biraz...
1: Halsizsin.
2: Bugün semptomlarım artıyor.
1: Sence dünden mi kaynaklı?
2: Evet öyle.
1: Duvara çekişle vurmak muhtemelen yapabileceğin en zor şeylerden biri. Bu yüzden lütfen yavaş çalış.
2: Olması gerekenden daha çok çalışıyorum. Çünkü herkesle aynı tempoda ilerlemek istiyorum.
1: Burada işler nasıl gidiyor? Yavaş.
2: Yavaş.
1: Benim de öyle.
2: Ve bu işleri ne kadar yavaş yapmak zorunda olduğumu ve tek başıma bir şey yaparken o işi bitirmenin ne kadar uzun sürdüğünü daha da gözler önüne seriyor. Sinir bozucu. Tanrım.
1: Evet, harika. Woo! Bir pencere yaptık.
2: Burası şimdiden çok daha aydınlık.
1: Tamam. Evet, 2 numaralı pencere.
2: Mükemmel bir dünyada parmaklarımı şıklatıp hepsinin birden eklenmesini çok isterdim. Çünkü bu çok ağır bir iş.
1: Doğru.
2: Diğerlerine eklemene yardımcı olup olamayacağımı gerçekten bilmiyorum.
1: Kapıyı pencereye dönüştürmek ister miydin?
2: Peki ya bu kapı?
1: Ne? Ne dedin?
2: Şimdiye dek gördüğün en saçma banyo kapısı değil mi?
1: Banyonuzda cam kapı olduğuna inanamıyorum. Şuraya bak. İnanamıyorum.
2: Bu çok komik değil mi? Kerpiçten kesip çerçevelemek oldukça zorlu bir işti. Aslında planımız bu olmasa da burada sahip olduğumuz eşyaları yeniden kullanmak gerçekten iyi bir şey.
1: Evet. Evet.
2: Evet.
1: Şuraya bak.
2: Şu aydınlığa bak, bayıldım.
1: En güzel yanı sadece 1 saat sürmesi.
3: Tamam, dikkat edin.
0: Şebekeden bağımsız gıda depolama planlarıyla...
3: Nasıl gidiyor?
2: Oldukça iyi.
0: İyi. Matt, Robert ve Tracy çiftlikteki uzun zamandır unutulmuş yapılara ulaşmak için çalışıyor.
3: Şimdi zincirleri bağlayalım ve onu yoldan çekelim, hadi.
2: Tanrım.
3: İlk bakışta bu bina harabeye benziyor. Binanın ön kapısından bile çalı, ağaç ve moloz yığını arasından tırmanmadan giremiyorsunuz.
2: Aman Tanrım.
3: Evet.
2: Binayı tutan şey bu mu?
3: Bilmiyorum, ağaç mı binayı ayağa kaldırıyor yoksa bina mı ağacı taşıyor?
4: Evet, gerçekten tam o desteğe doğru büyümüş.
3: Bunu temizlemeye ve binanın alt kısmına erişim sağlamaya başlamadan bu yapının kullanılabilir olup olmadığını bilmiyorum.
0: Johnson ailesinin güvenilir bir gıda depolama alanına sahip olmasını sağlamak için Matt, Robert ve Tracy ile birlikte yer altında birbirine bağlanan harap binaları yenileme çalışmalarına başlayacak. İlk olarak istilacı ağaçları kaldırarak her iki odayı birbirine bağlayan merdiven boşluğuna güvenli erişim sağlayacaklar. Ardından yer altında 4 metreye 1,5 metrelik bir alanı kök kiler olarak kullanmak için kapatacaklar. Son olarak yer üstündeki binayı işleme merkezi olarak yeniden düzenleyecek ve eti taze tutmak için bir dondurucu monte edecekler.
3: Şöyle yapacağız. Ağacın bağlantısını olabildiğince kesmeye çalışacağım. Böylece tüm çatıyı yıkmayız.
2: Tamam.
3: Bu eski binaları restore edebilirsek çiftliğe büyük faydası olur. Çünkü bence bu çiftlikte yiyecekleri muhafaza etme ve saklama yöntemlerini çeşitlendirmek bir zorunluluk. Dikkat! Bir kök kilere, ete, et işleme istasyonuna sahip olmak, bu çiftliği tam anlamıyla üretime geçirmek için oyun değiştirici olabilir. Bunu göreceğiz.
4: Tamam.
3: Hazır mıyız? Gördüğüm tek risk, ki büyük bir risk, bu şey çökebilir. Tamam. Dişçimin söylediği gibi, çekelim şu şeyi.

0: Düşüyor.
1: Güzel. Sanırım işe yarayacak. Yapı tamamen sağlam.
0: Mert! Misty!
2: O günün ilerleyen saatlerinde Marty, sulama kanalının diğer tarafına geçmek için çok ihtiyaç duyulan bir çözüm bulur.
3: Evet, bir köprü getiriliyor diye duydum ve muhtemelen küçük bir yaya köprüsüdür diye düşündüm. Yuvarlanarak geliyor ve 12 metre uzunluğunda.
0: Hazır mısın?
3: Bu çiftlik için çok büyük bir kazanç. Çünkü sadece kullanılabilir tarım arazisine erişim sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda verimli üst toprağı da alıp bahçe yataklarını doldurabileceğim. Gerçekten heyecan verici bir şey. Sorun şu ki burada öylece duruyor. Henüz yerleştirilmedi. Kolay olmayacağından eminim.
0: Hadi başlayalım.
1: Bekle.
0: İlerlemeye çalışacağım. İleri doğru götüreceğim. Devrilebilir, dikkatli olun.
1: Ya büyük oyna ya da eve git. O köprü dev gibi.
3: Baba! Aman tanrım.
1: Wow!
3: Hey, dur!
0: Oo, lanet olsun.
1: Daha da kaldı.
0: Biraz daha geri gidiyorum.
1: Doğruca gel, iyi gidiyorsun.
4: Köprüyü yerleştirmesini izlemek inanılmaz. Hayatımda böyle bir şey görmedim.
1: Çite dikkat et.
5: O köprünün orada olması benim için çok şey ifade ediyor. Arazimizin neredeyse üçte birine erişebilmek beni çok mutlu ediyor.
1: 2,5 metre daha var. Wow! Geri çek. Güzel, tamam. Başardık.
4: Altıncı gün.
5: Evet, bugün salı sabah saat 7 ve gece kar yağdı. Buzlanmalar yavaş yavaş eriyor. Ama bu sabah biraz daha donmuş. Ayrıca şu anda gerçekten çok soğuk. Eksi 10 derece olabilir. Kendimi iyi hissetmiyorum. Birçok semptom artışı yaşıyorum. Histamin salınımı denilen bir durum yaşıyorum. Sanırım bugün çoğunlukla işlerden uzak kalacağım.
0: Tamam. Şuraya geri çekil ve şu yayılıma bak. Burada ciddi bir çiftlik olayınız var.
4: Evet. Şimdi gerçek bir çiftlik oldu işte.
0: Peki. Şimdi son aşamaya geldik ve yapılacak daha fazla işimiz var.
4: Sonsuz.
0: Temizlik ve kazı işleri henüz bitmedi.
4: Evet.
0: Bu işleri kim yapacak?
4: Ben.
0: Ekipmanın olması gerek.
4: Evet.
0: Var mı peki?
4: Yok. Bazı ekipmanları kiralamam gerekecek.
0: Ekipmanları hiç kullandın mı?
4: Hayır.
0: Tamam. Okul şimdi başlıyor der misin lütfen?
4: Okul şimdi başlıyor.
0: En önemli şey kendine veya başkasına zarar vermemek. Anladığım kadarıyla bu çiftlik sahipleri arazide kaktüsten başka hiçbir şey yetiştirmemişler. Ama şimdi Pueblo halkının vaat edilmiş toprak olarak adlandırdığı bu sulama kanalından geçiş sağladık. O kadar verimli ki. Soldaki kolun ne işe yaradığına bak lütfen. Ama bununla birlikte ilerliyoruz. Jacob'a ekipman kullanma öğretme zamanı geldi. Bu arazi işlemek ve ekip pişmek için buna ihtiyacı olacak her zaman. Oldukça kolay değil mi?
4: Evet.
0: Senin ne zeki olduğunu anlayacak kadar uzun süre çalıştım. Şimdi ilk gün kazdığım kocaman bir kütüğe bakıyorum. Ortamı temizlemeye çalışıyoruz.
4: Evet.
0: Peki bunu alıp istediğin yere koymaya ne dersin? Bu iş sende. Benim başka işim var.
4: Elbette.
0: Hadi ya. Lütfen yap şunu.
4: Burada tek başıma çalışırken kendime güvenim yoktu. Ama şimdi hayatım boyunca beni ileriye taşıyacak birçok şey öğrendiğimi hissediyorum. Bu harika.
0: Çok beğendim. İşte budur.
6: Thank you.
2: Kerpiç evin yakınlarında kış bahçesi serasının yeni çatısı için kritik bir kereste teslimatı yapılıyor.
6: Evet, tamamdır.
2: Bu sırada Misty'nin pencere mücadelesi devam ediyor.
6: Hayır. Gerekli alet bu değil, hayır.
1: Biraz ahşabımız var, malzememiz var. Şimdi bir yerleşim planı yapalım.
2: Matt, gelecekte kök kiler olacak yerde planlarını uygulamaya koyuyor.
1: Bu binaya erişebildikten sonra bunun bir kök kilerden çok daha fazlası olduğunu fark ettim. İçinde bir mutfak var, içinde bir banyo var, hatta bir su deposu var. Orası bir ev gibi. Bu yüzden bence yapmamız gereken şey bu alt katın küçük bir bölümünü güzel bir kök kiler haline getirmek olacak.
5: Evet. Herkes biraz tedirgin. Çünkü ne bekleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Sadece kök kiler ne olacak diye düşünüyorsunuz. Sağlam mı?
1: Tamam, onu içeri götür.
5: Tamam. Ardından çalışmaya başlıyorsunuz ve olan ilerlemeyi görüyorsunuz. Ondan sonra herkes rahat bir nefes alıyor.
1: Tamam, sığacak. Üst ve alt plakaları almaya çalışıyoruz.
7: Evet, haklısın.
1: İnşaat sürecinin iki aşaması var. Biri yer altında ve orası bir kök kiler olacak. Bu binanın üst kısmıysa yiyecek işleme için mükemmel bir yer olacak. Bence şu ebatlarda yapalım. Bu kulübeyi Jacob'un hayvanları dış etkenlerden uzak, sıcak ve hijyenik bir şekilde işleyebileceği bir yere dönüştürmek çiftlik için büyük bir kazanç olacak. Tamam. Bu son fiber levhamızdı. Bu malzeme ticari mutfaklarda kullanılıyor. Temizlemesi çok kolay. Ve işleme alanımızın içi için kesinlikle mükemmel bir malzeme.
5: Güzel.
1: Son bir noktada ördekleri alıştırmamız ve onları buraya ördek kulübesinde işlememiz gerekecek.
5: Ördeklerden biri çok kaba.
0: Peki şunu o taraftan tut bakalım.
2: Günün ilerleyen saatlerinde...
0: Yavaşça, yavaşça.
2: Marty ve Jacob kerpiç tuğlaların durumunu kontrol ediyor.
4: İşte oldu.
0: Donduklarından emin olduğum kerpiç tuğlaları kontrol ediyoruz. Şimdi güneş onları çözüyor. İçi hala nemli.
4: Evet.
0: Bunu deneyelim. New Mexico'ya geldiğimiz günden beri sıcaklık sürekli düşüyor. Ama biz işi gücü bıraktık, kerpiç tuğla yapmaya çalışıyoruz. Evet, orada buz ve kırağı görüyorum.
4: Evet, bu yüzden bu işi kışın yapmıyorlar.
0: Hepsi su gerektiriyor. Su 0 derecede donar ve maalesef burada günlerdir hava çok soğuk. Donunca elmas kadar sert olacak. Hiçbir değeri olmayacak, değersiz bir şey. Haberler kötü. Dürüst olmak gerekirse gözlerinin içine bakıp yenildiğimi itiraf etmek zorundayım. Bu havada herhangi bir kerpiç tuğla yapmanın bir hata olduğunu düşünüyorum. Büyük bir hata. Vites değiştirmemiz gerekecek. Yeni bir plan bulmalıyız, yoksa başımız dertte demektir.
4: Altıncı gün.
0: İyi görünüyor.
2: Kerpiç eve yeni çatı yerleştirilirken...
4: Aa, evet, harika görünüyor.
2: Marty donmuş kerpiç tuğlaların başarısızlığından sonra Jacob'la tekrar bir araya geliyor.
0: Evet, geçen gün bu binanın çok fazla kapısı olduğundan ve bazılarını kaldırmaktan bahsettik.
4: Evet, evin diğer tarafındaki kapının.
0: Bir kapı mı? Çerçeveleyebiliriz. Ne dersin, biraz daha uğraşıp her şeyi kerpiç olarak bırakalım mı? İyi olur mu?
4: Evet.
0: Hem de binadan çıkardıklarımızı kullanırız.
4: Evet.
0: Hoşuna gider mi?
4: Elbette, üstelik bedava.
0: Şimdi bunları diğer tarafa taşımaya başlayalım.
4: Şu aleti kullanmalıyım.
0: Onu kullanmayı biliyor musun?
4: Bilmiyorum.
0: Tamam, aynı şey. Bin bakalım. Jacob zeki bir adam. Çok çabuk öğreniyor. Ama mesele ekipman kullanmak değil. Asıl mesele onun özgüvenini yükseltmek. Hadi gidelim.
4: Tamam.
0: Ben gidiyorum. Gidince Jacob, o çiftliğin erkeği. Sen iyi kalpli, nazik, kibar bir adamsın. İşte bu kadar. Vites kolunu boşal.
4: Aa evet.
0: Tebrikler. Teşekkür ederim. Al bakalım. Çok iyi.
4: Teşekkür ederim.
1: Pekala.
2: Çiftlik evinin karşısında Matt, Robert, Tracy ve Taylor'ı toplayarak kullanıma hazır ördek havuzunu ve işleme merkezini gösteriyor.
5: Şahane görünüyor. Bu daha önce sahip oldukları her şeyden çok daha büyük.
1: Yaklaşık 20 galon sudan 2000 galona çıktık.
5: Oh, duydun mu dostum? Şuna bakın. Oh, harika.
1: Aman tanrım.
5: Aferin kızım.
1: Yaşasın. Yüzlüklerini görmek çok güzel.
5: Evet.
7: Aferin size.
5: Onlar da teşekkür ediyor.
1: Bunu görmek gerçekten
5: çok iyiydi.
1: Genel olarak sonuçtan gerçekten memnunum.
8: Doğru.
1: Çiftçilik
8: doğru.
1: İşte burada başladı. Tam burada.
8: Evet.
5: Tam burada.
1: Ve bu sadece ördekler için değil. Kazlar için de olabilir. Her türlü hayvan için olabilir. Hepsi için.
5: Evet.
1: Yani her şey yolunda.
5: Evet. Yaşasın. Harika görünüyor. Çok teşekkürler.
1: Burası hakkında ne düşünüyorsunuz?
7: Ördeklerin bulunduğu işleme merkezi heyecan verici. İçeride elektrik bile var. Küçük bir pencere ki bu harika. Aydınlık oluyor. Çok güzel.
1: Ah, şuna bakın. Biliyorum şu anda ördeklerini kesmiyorlar ama burada biraz ördek eti var. Bu kısım oldukça güzel. Ama şu köklere bir bakalım.
5: Hadi
1: ve
5: bakalım.
1: Raflara koyacağımız yiyecekleri getirelim.
5: Evet.
7: Belki oraya bir ışık koyup yiyecek depolamak için aşağı inmeyi biraz daha az korkutucu hale getirebiliriz. Taylor ve Jacob'ı kendi başlarına yapabilecekleri işlerden en az 5 yıl ileri attı. Bu çok güzel. Mükemmel.
1: Taylor ve Jacob en iyi kökçülere sahipler ve gıda güvenlikleri şimdi başlıyor asıl.
5: Harika.
2: 7 gün önce Johnson ailesinin ördekleri gece boyunca donacak kirli leğen sularında yüzüyordu. Ve etlerini hijyenik şekilde işleyebilecekleri bir yerleri yoktu. Bugün ördeklerine bolca yüzme alanı sağlayacak ve kışın buz tutmayacak 2000 galonluk bir havuzları var. Ayrıca et işleme merkezi olarak hizmet veren, depolama için dondurucu ve et konservesi yapmak ve taze sebzeleri saklamak için bir kökkiler bulunan yenilenmiş bir yapıları da var.
7: Yaptığınız her şey için teşekkür ederim.
8: Evet, harika.
1: Teşekkür ederim.
7: Cidden harikasınız.
1: Gıda güvenliğinden daha harika bir şey yok.
7: Kesinlikle.
2: Kerpiç evin yanında Jacob orijinal tuğlaları kapatmayı planladığı kapı için teslim ederken, Marty'nin donma sıcaklıklarında bile harcı karıştırmak için bir çözümü olabilir.
0: Kerpiç tuğla yapmaya çalıştık. Sıcaklık -8 dereceye kadar düştü. Bu yüzden donmasını önlemek için küçük bir hile yapabiliriz. Suyla kerpiç tuğla yapmaya çalışıyoruz ama güneş onları kurutmuyor ve harç donuyor. Suya toksik olmayan organik bir antifriz ekleyeceğiz. Tamam mı? Alaska kerpiçi yapıyoruz. Kerpiç tuğlaları bir araya getirmek için harcı nasıl yapacağız size anlatayım. Alaska'da yaptığım gibi yapacağız. Bir miktar ne ekleyeceğiz? Antifriz. Şundan alıp döşemeye başla lütfen. Hiç çekinme.
4: Bu süreç boyunca kerpiç işini ve diğer işleri yapmak beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Hasırlık bir binayı aynı tuğlalardan yeniden inşa etmek için bilgi ve beceriye sahip olmak harika bir şey. Bu çok güzeldi.
0: Sıkı çalışıyorsun. Bu duvarı yapma şansımız olduğu için çok mutluyum. Çünkü kerpiç işinin her yönünü becerdiğinizi gördüm. Bence güzel görünüyor. Şunu alalım.
4: Harika görünüyor.
0: Güzel. Bu bina aslında bir miras. Onu parçalara ayırdığını gördüm. Bazı kerpiç tuğlaları kurtardığını gördüm. onları toz haline getirdiğini ve sonra su eklediğini gördüm. Harç yaptığını gördüm. Şimdi de bir duvar inşa ettiğini gördüm. Kerpiç tuğla yapıp istediğin her şeyi inşa etmeni engelleyen hiçbir şey olmadığını bilmelisin. Yarın buradan ayrılırken arkama bakmayacağım. Çünkü çalışkansın, akıllısın. Bu toprağı seviyorsun. Sen bir çiftçisin. Benim işim bitti.
4: Teşekkür ederim.
0: Sen ne hissediyorsun?
4: Muhteşem. Özgürlük, kendin için bir şeyler yapabilmektir.
8: Yedinci gün.
0: Köprüyü test edip durumunu görelim mi?
2: Johnson ailesinin çiftliğindeki kurtarma operasyonunun son günü.
1: Babam şu ekskavatörü bu köprüden geçirmeye çalışacak.
2: Sulama kanalının karşısındaki arazilerinin diğer tarafını güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için son bir adım kaldı.
0: Bu çiftçilerin yaklaşık bir dönümlük araziye erişmeleri gerekiyor. Neden mi? Yaklaşık 5 dönümlük bir alanımız var. Ve yaklaşık 1,5 dönümlükte güzel, siyah, koyu renkli ve besin açısından zengin topraktan var. Misli bir bahçe kurmak istiyor. Bunu nasıl yapacağız?
4: Büyük bir toprak.
7: Çok fazla toprakla doldurmalıyız.
4: Geliyor? Diğer taraftan.
0: Kesinlikle. Soru şu. Bu köprü 20 tonluk dev bir ekskavatörü taşıyabilecek mi? İşte geliyor.
6: Sakın dönme. Dümdüz git. Dönme.
1: Devam et.
0: Altına bakın. Gerilme, sarkma var mı?
1: Esneme var. O şey acayip sesler çıkarıyor.
7: Aman Tanrım.
6: Sakın dönme.
0: Göremiyorum, göremiyorum.
6: Dümdüz
1: git.
6: Düz git.
1: Öyle devam et.
6: Baba.
1: Devam et. Wow.
6: Wow. Aman Tanrım, oradan düşeceksin.
1: Düşmeyecek. Şimdi düz git. Çok iyi. Neredeyse geçmek üzeresin.
6: Evet, güzel.
0: Oh. Bir köprü kurmak, o köprüden geçmek ve sonra da toprağı işlemek için risk almaya değer miydi? Kesinlikle.
3: Gerçekten çok stresliydi.
5: Bence o köprüden geçecek en korkunç şey bu.
0: Her şeydeydi. Ve bu onların çiftlik hayallerinin geleceği. Nokta.
3: Matt, bak. Toprağa bak. Çöl kumu değil. Değil mi? Toprağın üstünde çimen var. Nemli.
1: Çok
3: baksana
1: acayip.
3: Islak. Bu çok iyi bir şey. Nemli. Harika görünüyor.
0: Şuraya bakın. İnanılmaz. Ama şimdilik araziyi temizlemem gerek. Haydi kıpırdayın.
2: Marty çiftlikten uzaklaştırmak için sulama kanalının karşısındaki istilacı ağaçları temizlerken...
6: Okay.
2: Misty, Rainey ailesinin New Mexico'daki ilk girişiminin tamamlanmasına yaklaşıyor... ...ve yeni erişilebilir 2 dönümlük araziden verimli toprak toplamak için yeni köprüyü kullanıyor.
5: Harika görünüyor.
3: Beğendin mi?
5: Evet.
3: Güzel.
5: Çok geniş bir alan.
3: Çok geniş bir alan. Görülüyor ki hiçbir bitki yok.
5: Evet.
3: Bu biraz...
5: Biraz soğuk.
3: Biraz soğuk. Ama bunu al, şununla birleştirirsen bence yardım olur. Ne diyorsun?
5: Evet. Yeterli miktarda yiyecek yetiştirebilmek ve sulama kanalının altına erişebilmek, hasadımızı koruyabilmek...
3: Aa, burası çok güzel.
5: Her şeyi lehimize çevirdi. Oraya ulaşmak için ayaklarımızı sürüklemek yerine hemen işe koyuluyoruz.
3: Bu alanı çok seviyorum. Yaptığım en inanılmaz şeylerden biri olabilir çünkü solaryumu sadece güneş ışığı alacak değil, aynı zamanda ısıyı da yakalayacak bir yere getirmek neredeyse imkansız görünüyordu. Ve bunu yapabileceğimizden biraz şüpheliydim.
5: Evet.
3: Ama burası sıcak.
2: 7 gün önce Johnson ailesinin ürün yetiştirme imkanı yoktu. Çünkü küçük seraları aşırı sıcaklıklara dayanamıyordu ve evlerinin toprağının büyük bir kısmı gömülü çöplerle bozulmuştu. Bugünse kerpiç evlerine pencereler ve doğal ışık kullanarak hem evi ısıtan hem de bitkiler için uygun büyüme koşulları sağlayan bir solaryum serası inşa ettiler. Ayrıca sulama kanalının karşısından getirilmiş verimli üst toprakla dolu, çitlerle çevrili bir gömülü bahçeleri de var.
3: Bir aile kurmak ve gelecek inşa etmek konusunda heyecanlı mısın bakalım? Kendini 100 yıl sonra burada görüyor musun? Çünkü bu yapı hala
5: evet,
3: burada
5: görüyorum.
3: Olacak.
5: Rainey'ler buraya gelmeden önce çocuk sahibi olmayı konuşmuştuk. Ama küçük bir tek odalı karavanda yaşadığımız için bu olmayacak bir şey gibi görünüyordu. Şimdi ise enerjimizi gerçekten odaklayabileceğimiz bir şey gibi görünüyor. Yapılan her şeye hayran kaldık.
3: İlerleme sağladınız mı?
5: Daha çok ileriye doğru sıçradık. Oldukça ileriye.
0: Çiftliğin bu kısmında bir değişiklik görüyor musun?
4: Aslına bakarsan burası bambaşka bir arazi gibi görünüyor. Kesinlikle başarabileceğimden çok daha uzun bir yapılacaklar listesine sahibim.
0: Artık yola ulaşan bir köprümüz var. Pueblo halkına göre refaha ulaşıyor.
4: Biz de refahımızı buradan elde edeceğiz. O uzun listeden o kadar çok şey silindi ki bir sonraki önceliklerin ne olduğunu ve buradan nereye gitmem gerektiğini görebiliyorum ve artık pek de ağır gelmiyor bana.
0: Muhtemelen eviniz olacak bu otantik kerpiç yapıyı restore etmeye çalıştığınız için gerçekten gurur duyuyorum.
4: Burası çok yakında bizim yuvamız olacak. Sanırım şu arka odaya taşınabiliriz.
0: Burayı mı?
4: Sonra da odaları tek tek plastik kaplamayla kaplayıp her seferinde sadece bir odayla ilgileneceğiz.
0: Yani.
4: Evet. Siz geldiğinizden beri burada her şey çok daha fazla netleşti kesinlikle. Gelecekte önümde çok daha fazla iş olduğunu görüyorum ve yıllardır beni geride tutan birçok şeyi hallettikten sonra artık bunlarla başa çıkmaya hazırım.
2: Jacob ve Taylor, bir hafta önce aşırı sıcağın Taylor'ın sağlık sorunlarını daha da kötüleştirdiği küçük, sızıntılı bir karavana sıkışmışlardı. İstilacı cennet ağaçları kerpiç evlerine erişimi engelliyordu ve verimli toprağı kullanmak için sulama kanalından geçmenin bir yolu yoktu. Bugünse nihayet yenilenmiş kerpiç evlerine erişebiliyorlar. Ev artık yeni bir çatı, yeni kerpiç tuğlalarla güçlendirilmiş ve bir zamanlar üzerini kaplayan dengesiz eklemelerden arındırılmış durumda. Ayrıca sulama kanalının karşısındaki verimli topraklara sağlam bir köprüleri var. Burada tarıma başlayıp besin açısından zengin topraktan faydalanabilirler.
0: Sanırım New Mexico'ya tekrar geleceğiz.
4: Ne zaman isterseniz beni Rainy Rezervi'nin bir parçası kabul edin lütfen.
0: İşte bu dostum. Senden beklediğim bu.
4: Kesinlikle.
0: Beni takip et.
4: Tamam.
3: Bana mı öyle geliyor yoksa hava değişti mi?
7: Değişti.
0: Merhaba.
5: Merhaba.
0: Evet. Rüzgar istediğinin
2: karşısındaki verimli toprakların bir köprüleri. Burada tarım ip besin açısından zengin topraktan verilir.
0: Sanırım New

0: sağlam, korumuş durumda ve taşınmaya hazır.
1: Sizinle ilgili en harika şey birer kerpiç uzmanı olmanız. Tuğlaları nasıl yapacağınızı biliyorsunuz, nasıl sökeceğinizi ve tekrar nasıl birleştireceğinizi de.
0: Hayaliniz çok havalı. Daha önce hiç duymadığımız bir hayal. Daha önce hiç görmediğimiz bir binanız var. Şimdi soru şu. Bir, kerpiç için. İki, tuğla için. Ama üç, kaldığımız yerden devam edebilir misiniz?
2: Kesinlikle.
0: Çok iyi.
3: Bizi olabileceğini düşündüğümüzden çok daha ileriye taşıdınız.
2: Kendimi küçük karavan şeklinde bir hapishane hücresinde yaşıyormuşum gibi hissediyordum. Şimdi ise tamamen farklı bir hikayeye dönüştü. Eve taşınmak için gereken her şeyi düşünüyoruz ve bu da bizi çok yakında bir aile kurmayı düşünmeye de yönlendirecek.
4: Hepiniz harikaydınız. Yaptığınız her şey için minnettarız.
0: Sözleriniz çok güzel. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Bu bizim New Mexico'ya ilk gelişimizdi. Bu güzel toprakları ilk kez gördük. Jacob ve Taylor'ın bu güzel fırsatı değerlendirmelerini diliyorum. Dördüncüsü...
3: Güle güle.
0: Bu New Mexico'nun büyülü topraklarında kök salmış, gelmiş geçmiş en güzel ev olabilir. Güzel insanlarla çalışmak da çok güzel.
5: Bu harika bir şey.
6: 4 ay sonra.
3: Gerçekten iyi gidiyoruz. Kış bahçesinde evlendik.
2: Törenimiz çok güzeldi. Çok hoştu. Ev üzerinde ise çalışmaya devam ediyoruz. İdeal hedefimiz yıl sonuna kadar oraya taşınmaktı.
3: Burası ek bir sera ve pasif güneş enerjili ısıtma odası kuracağımız evin yan tarafı. Bu köşeden yaklaşık bu köşeye kadar. Bahçeye bir şeyler ekmeye başladım ve artık her şeyi yetiştirebiliyorum.
2: Köprü son derece sağlam. Sulama kanalının karşısına bir sürü tohum ektim. Çoğunlukla meyve bahçesi olacak. Sulama işine de yakında başlayacağız.
3: Ördekler göletlerini çok seviyor. Suya dalmaya ve yüzme kaslarını geliştirmeye başladılar.
2: Kesinlikle kendimi daha fazla iş üstlenmeye zorluyorum.
3: Çok hızlı ilerliyoruz olağanüstü.
2: Ve Rainy ailesi teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler Rainy ailesi.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Bu bir adımın uzayda başlayan hazine avını bitirme yolculuğunun gerçek hikayesidir. Bulduğu hazineler milyarlar değerindedir.
2: Cooper'ın hazinesinin önceki bölümünde.
3: Ben astronot Gordon Cooper.
2: Gordon Cooper, Mercury 7'in asıl astronotlarından biriydi. İniş yaptığında onun için tarihteki en büyük geçit töreni yapıldı. Vefatından önce uzaydan olası gemi enkazlarının yerini belirleyen Gordon'dan bütün bu gizli belgeleri aldım. Bana bunları verdi. Gordon bana dosyalar ve isimleri, tarihleri, elle çizilmiş illüstrasyonları olan gemi enkazlarının bir listesini verdi. Tam orada, işte o. Ama Gordon, gemi enkazlarının olduğu yeri bulmanın kilit noktası olan ana çizelgeyi babama vermiş.
4: Uzun yıllar boyunca canla başla çalıştığım bir şey için övgü falan almayacaksın. Burası benim evim ve kapı orada.
2: Açıkçası babam bana yardım etmeyecekse, yardım edecek birilerini bulacağım. Ses kaydı, bu olağanüstü. Tam orada. Onu buldum. Yalnızca bu enkazın gerçekten var olduğunu kanıtlamalıyım.

0: aman tanrım. Bu şahane.
1: Anlaşıldı. 16 milimetrelik kamera açık.
2: Savunma Bakanlığı, CIA, uzun menzilli tespit ekipmanı.
1: Ne güzel bir manzara. Vay canına. Hayır, 34 derece sağda jiroskopu düz ayarlayın. Anlaşıldı. İyi hissediyorum dostum.
0: İnsan bunun için neleri vermez ki?
2: Mission Viejo, Kaliforniya.
0: İşte buradayım. Tarihteki en çılgın hazine avlarından birinde olabilirim. Detaylı haritalarım var. Hatta Gordon'un bizzat kendini çizdiği illüstrasyonlar var. Ama sahip olamadığım tek şey var. O da ana çizelge. O çizelge bende olsaydı ana çizelgedeki mevkileri ve zaten elimde olan haritaları birleştirebilir ve onları dünyanın dört bir tarafındaki gemi enkazlarını bulmak için kullanabilir. Ardından önce hangisi için dalış yapacağıma karar verebilirdim. Gordon yalnızca bir avuç insana güvenirdi. Babama o çizelge için yalvarmak istemiyorum. O yüzden muhtemelen ondan daha iyi bir sonra yapılacak en iyi şey Gordon'un dul karısı Susan'ı ziyarete geçmek. Gordon'un tutku duyduğu her şeyi Susan'ın desteklediğini biliyorum. Emin olamadığımsa Gordon'un ona ne kadar fazla şey anlattığı. O çizelge için her şeyi yapabilecek çok fazla insan var. Bu yüzden karısının güvenliği için bilgi vermemiş olabilir. Uf, nasılsınız? Farkındayım ama Gordon'da çizelgenin bir kopyası varsa belki Susan nerede olabileceğini biliyordur.
3: İyiyim ya.
0: Sizi görmek güzel.
3: Teşekkür ederim.
0: Burada bulunmak biraz tuhaf çünkü çok uzun yıllar geçti ve ben...
3: Evet.
0: Bildiğiniz gibi Gordon'la aynı ofisi paylaştık. Orası erkek varımız gibiydi. Ve Gordon bana yaptığı uzay yolculuğuyla ilgili çok fazla eşsiz hikaye anlattı.
3: Anladım.
0: Ayrıca o dönemlerde belirli olası nükleer tehditleri fotoğraflamanın yanı sıra yerlerini belirleme görevinin de olduğunu söyledi bana.
3: Ben de ancak o kadar bilgiye sahibim ama evet ben de öyle duydum.
0: Uzay mekiğinde Gordon'un bana bahsettiği şeylerin bazılarını keşfetmesini sağlayabilecek teknolojinin var olduğu fikrine inanıyor musunuz?
3: Teknolojinin o kadar ileride olmadığı, yalnızca camdan dışarı bakanlardan ibaret olduğu sonucuna vardım.
0: Görsel referans.
3: Kesinlikle. Bir gemi enkazından bahsetti ama çok fazla ayrıntıya girmedi. Doğrulandığını bildiğim tek şey bana bir araba gördüğünden bahsetti ve plakasını okuyabildiğini söyledi. Herkes
0: kendi
3: bunun...
0: gözleriyle mi?
3: Kendi gözleriyle.
0: Uzaydan?
3: Herkes ayaklandı. Bununla ilgili bir sürü şey söyledi. Bu tamamen imkansız, her neyse dedi. Ama o arabanın o gün, o zaman zarfında o noktada olduğunu doğruladılar. Ne yazık ki daha fazla detay öğrenemedim.
0: Bu çok tuhaf.
3: Ama bunu doğruladıklarını duyduğumu çok iyi hatırlıyorum.
0: Elinizde hazineyle bağlantılı bir şey var mı? Çizelge, harita veya benzer bir şeyler.
3: Garajdaki dosyaların içinde olabilir.
0: Buradaki garajda mı?
3: Bir şeyler olabilir.
0: Ha. Ama sizce mümkün mü?
3: Biliyor musun, bence her şey mümkün olabilir. Tamam, kutular var.
0: Tamam.
3: Dosya dolapları var.
0: Hı-hı.
3: Orada tam olarak neler olduğunu bilmiyorum
0: tamam.
3: Ama bakabilirsin. Tamam mı?
0: Tamam.
3: Pekala.
0: Aman tanrım. Vay canına. Nereden başlayacağım? Şunu çekelim. Evet bu. Evet. Burada bir ipucu olmalı. Geminin adıyla Meksika'yla veya Karayipler'le ilgili bir şeyler olmalı. Mutlaka vardır. Tanrım. Vay canına. Elde taşınabilen uzay mekiği kamerası işte. İşte orada. 1962. Bu uçuşun hemen öncesine ait. Yani bu uçuş sırasında kullandığı kamera olabilir. %100 nemlilikte çalışabiliyor. Maksimum 50 derecede 30 saat boyunca. Bu ileri teknoloji bir kamera. Tabii o zamanlara göre.
4: Evet.
1: Vay canına. O da ne öyle? Bir çizelge. Uçuş güzergahı. Bu olağanüstü. Bu Gordon'un kişisel kopyası. Belki üzerine belirli notlar almıştır. Bu yörünge çizelgesi Gordon'un uzay kapsülü uçuşunda dünyanın etrafında bütün 22 yörüngeyi dolaşırken izlediği yolları gösteriyor. Tam burada 10 yörüngeden 3.'sü. Kesinlikle inanılmaz. O dosya bunun içinde olabilir. Vay canına. Mümkün değil. Bunlar seyir defterleri. Aman tanrım. Bunlar Gordon'un kişisel günlük kayıtları. Bu inanılmaz. İnanılmaz bir şey. Biraz sakinleşmeliyim. Bu çok... Evet. NASA'nın kamu işleri görsel işitsel kasetlerini buldum. Olamaz. Bu bütün uçuşun ses kaydı verileri. Mercury 9, Phase 7 uzay uçuşunun. Kamu onun yalnızca yaklaşık 2 saatini duydu. Bu olağanüstü. 15 Mayıs 1963 bunların her biri o uçuşa ait. Gordon'un muhtemelen fotoğraf çekerken konuştuğu kasetleri.
4: Anlaşıldı Zanzibar. Sizi net bir şekilde duyuyorum.
1: Bu uçuş düzenlerini numaralandırılmış ve tarihlendirilmiş ses kasetleriyle eşleştirebiliriz. Sonra hangisinin hangisine denk geldiğini bulabilir ve oranın üzerinde uçarken tam olarak ne yaptığını duyabiliriz. Titriyorum. Bu aşırı heyecan verici. Aman tanrım. Yıllardır buna benzer bir ipucu arıyordum.

0: Vay canına. Ne? Üzerinde babamın adı yazıyor. Roger Miklos. Çizelge bu mu? Bu da ne? Aman tanrım. İçi boş. Lanet olsun. Boş yere heyecanlandım. Ama sorun değil. Babamda o çizelgenin bir kopyası var. Ama burada neler bulduğum hakkında fikri yok.
1: Nasıl gidiyor?
0: Şahane gidiyor. Bunların parçalarını nasıl bir araya getirdiğimi size göstermek istiyorum. Gordon'un uçuş hattının bir haritasını veya çizelgesini buldum. Bu olağanüstü bir şey gerçekten. Bir de bütün uçuşunun ses dosyaları var.
1: Anladım.
0: Burada bulduğum bilgilerin bazılarını almama izin verir misiniz? Hepsinin aslını geri vereceğim. Geri getireceğim ve bulduğum yerlere geri koyacağım. Sorun olur
1: tamam.
0: mu sizce?
1: Tamam, teşekkür sorun ederim. Değil.
0: Çok sağ olun.
1: Alabilirsin.
0: Hoşça kal Susan, teşekkür ederim. Çizelgeyi bulamadım ama transkripler de dahil olmak üzere Mercury 9'ın Gordon'un uçuşuna ait kayıtların asıllarını buldum. Bunların birçoğu son derece gizli ve hassas bilgiler. Ama işlerinde dosyalarımdaki bilgilerle ilişkilendirebileceğim ipuçları olmalı. Bunları bulmak zorundayım.
2: Merhaba Afrika, ben astronot Gordon Cooper. Fate 7'den arıyorum. Şu anda Afrika'nın aşağı yukarı 160 kilometre üzerindeyim. Florida'nın üzerinde güzel bir manzaraya yaklaşıyoruz.
0: Uzaydan her şeyin nasıl göründüğünden bahsediyor.
2: Fark edilebiliyor. Küçük bir kasabada, küçük atnalı şeklinde bir kasabada.
0: Bunun iyi tarafı ise söylediklerini takip ettiğimde yörünge çizelgesi sayesinde nerede olduğunu görebiliyorum. Şu anda uçtuğu ve konuştuğu sırada GPS koordinatlarını not etmesi çok mümkün.
2: Her şeyi kapattım. Yalnızca tembelce havada süzülüyorum. Sadece süzülüyorum.
0: Bir bakıma beni o enkaz alanlarına yönlendirecek, Gordon'un nerede olduğunu kavramamı sağlayacak bir şeylere rastlamaya, bir şeyler bulmaya çalışıyorum.
2: Anlaşıldı. 16 milimetrelik kamera açık.
0: Vay canına. Sessizlik oldu. Burada kısa bir sessizlik var. Bu 10 dakika sürecek. Hiçbir şey anlatmaması aslında bir şeyler anlatıyor. Sessiz kalmasından dolayı değil. Sessizleştiği yerden dolayı. Tam şurada. Aman tanrım.
3: Cooper'ın hazinesi, bir sır peşinde. Cooper'ın hazinesi, bir sır peşinde.
2: Fate 7, burası Kanarya kapsül iletişimi. Tamam.
0: İşte orada. 28.0 tam orada. Tamam, buna göz atmalısınız. Tam burada. 28 saat 21 dakika ve 43 saniyedir uçuyordu. Fate 7 Cape'deyiz. Bize hemen kan basıncı verir misiniz lütfen? Anlaşıldı diyor ama sonra tam 10 dakikalığına sessiz kalıyor. 21 dakika ve 43 dakika. Sonra da 31 dakika ve 44 saniye kalana kadar tamamen sessiz oluyor. Bu üçüncü kez sessiz kalışı. Tam burada. İşte burası. Miami'nin üzerine gelirken tamamen sessizleşiyor ve bu yöne doğru gidiyor. Bunu seveceksiniz. Çok havalı. Bu Gordon'un uçuş hattı. Şuna bir bakın. Tam oradaydı ve aşağı yukarı o sıralarda hala sessiz. Bu yöne doğru gidiyordu. Ve ana maden damarlarının üstünden geçiyordu. Tam oradaydı. Mal kurtarıcıları ve uzman hazine avcıları için rüya gibi bir bölge. Size şunu göstermeliyim. Şuna bir bakın. Bu çok havalı. Miami'nin üzerinde sessizleşiyor ve Bahamaların üzerinden geçiyor. Günümüzdeki Haiti ve Dominik Cumhuriyeti olan Hispaniola Adası'na Turks ve Caicos üzerinden kestirme yapıyor. Orası sömürgecilik döneminde ana deniz rotasıydı. Herkes İspanya'ya buradan geri dönerdi. Hala sessiz. Sükût altındır sözünü hiç duydunuz mu? İşte bu o. Orada altın bir sükût var. Hala sessiz. Ne yaptığını biliyorum. Bunları not alıyor. 10 dakika içinde kaç koordinat yazabileceğini biliyor musunuz? Bu çok havalı.
2: Dostum, durmadan fotoğraf çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
0: Görünüşe göre her küçük ipucu daha fazla soruyu ortaya çıkarıyor. Ama Gordon'un orada neden sessizleştiğini öğrenmeliyim. Gordon'un ne söylediğini veya sessiz kaldığı anlarda ne yaptığını bilebilecek yalnızca tek bir insan var. O kişi Jean Kranz. O NASA'nın eski uçuş direktörü.
4: Tamam, bütün uçuş denetçileri inişe geçecek. Retro başla. Başla emniyet. Merkez kontrol başla. Kapsül iletişim inişe geçin.
0: Bizi Ay'a gönderen kişi Jean Kranz'dır.
4: Kartal kondu. Tamam, bu odada daha sessiz konuşalım lütfen.
3: Houston Uzay Merkezi.
0: Jean Kranz bütün yönleriyle her saniye neler gerçekleştiğini bilecektir. Bunu sormak için en doğru insan bu.
5: Seni hiç bu kadar gergin görmemiştim Daryl.
0: Evet, birine bu kadar çok saygı duyduğunuzda berbat etmek istemiyorsunuz.
5: Sence sana inanacak mı?
0: Bence buna inandığıma inanacak. Kesinlikle. Yalnızca Gordon'la aynı alanda çalışan birilerinin doğrulamasını istiyorum. Bu doğrulamayı Jean Kranz gibi biri yapacak. Başka kimden isterdim bilmiyorum.
2: Gemini 5, sizi net şekilde duyabiliyorum.
4: Çok güzel. İyi yolculuklar.
3: Jean Kranz, eski NASA uçuş direktörü.
6: Sen Daryl mısın?
0: Evet, öyleyim.
6: Anladığım kadarıyla Gordon'un arkadaşıymışsın.
0: Çok değerli bir dostum.
6: O elindekiler nedir?
0: Şahane bir kitap buldum.
6: Şahane kitap buldun. Tamam, o kitap benim.
0: Ona bayıldım.
6: Gordon, tanıştığım ilk astronottu. Gordon, gösterişli bir arabayla şuraya geldi ve nereye gittiğimi sordu. Burnun yukarısına dedim, atla dedi. Kapıdan dışarı çıkana kadar astronot olduğunu bilmiyordum. Her dışarı çıkışında polisler onu selamlıyordu. O yüzden özel bir adam olduğunu düşünmeye başladım. Sonra yola çıktık ve hızlanmaya başladığımızda astronot olduğunu anladım.
0: Okurken ondan bir bakıma bir asi gibi bahsettiğinizi fark ettim.
6: Evet, evet. Bu konuda hiç şüphe anladım. Yok. Gordo temelde hızlı uçaklar uçurmak ve hızlı arabalar sürmekle ilgileniyordu.
3: Gordon Cooper'ın Fate 7 kapsülünün aslı.
0: Uzaya gitmek ve bunları yapmak için tam olarak nasıl biri olmak gerekiyordu?
6: Bence maceracı olmak ve risk alabilmek gerekliydi. Ama hesaplanmış ve mantıklı riskler alan bireyler olmak gerekliydi. Nasıl bir işe dahil olduklarını anlıyorlar ve riskleri azaltabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Geri kalan riskleri ise kabul etmeye razı oluyorlar.
0: Evet, şahane, evet. Gordon'la çocukken babam aracılığıyla tanıştım ve 30'lu yaşlarımda onunla birlikte çok zaman geçirdik. Ortak yanlarımızdan biri keşifti. Gordon, Mercury 9 Fate 7 uçuşu hakkında bana temelde şunları söyledi. Uzay gemisinde sır olan veya olmayan diğer belirli görevlerden haberiniz olup olmadığından emin değilim. Ana görev neydi?
6: Temelde ana görev geniş bir süre içinde insanın yörüngede uzun zaman geçirebilme becerisini test etmekti.
0: Sanırım bunu sormamın sebebi çabucak konuya geleceğim ve size görevimden ve Gordon'la ortak görevimizden bahsedeceğim. Birlikte çok sayıda proje üzerinde çalıştık. Tarihi gemi ve enkaz kurtarma gibi işlerde çalıştık. Bana anlattığı kilit noktalardan biri o belirli görevi yerine getirmek için uçtuğu sırada bir çeşit uzun menzilli tespit ekipmanı veya ona benzer bir cihazdan yardım aldığını, başka bir görevi daha olduğunu, belki de bir çeşit, sizce bir cihazdan faydalandı mı acaba? Yani Soğuk Savaş'ın zirve zamanlarıydı. Sizce o uçuşun zamanlamasından dolayı bu tarz bir cihaz olma olasılığı nedir?
6: Hayır, ben o tür konulara henüz çok uzaktım. Ben yalnızca Mercury programlarıyla gemiye biniyordum. Uçuş direktörü yardımcısı olarak nasıl çalışacağımı çözmeye çalışıyordum. Ve temelde ulusal güvenliği ilgilendiren bir durum olduğunu sanmıyorum, bilmiyorum.
0: Tamam, bu konuyu açmamın sebebi Gordon'un o programın ikinci bir görevi olabileceğini, bunun için fotoğraf ekipmanını kullandığını ve nükleer tehditlerle ilgisi olabilecek bir şeyler aradığını söylemesi.
6: Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum, tamam mı?
0: Ama varmak istediğim nokta, o uçuş sırasında Gordon'un tarihi gemi enkazlarına karşı belirli bir ilgi duyması, İspanyol gemi yolu vardı.
6: Tamam, ben de uzay adamı Gordon Cooper hakkında konuşacağımızı sanmıştım. Şu anda farklı bölgelere doğru ilerliyoruz ve bence asıl konudan sapıyoruz.
0: Hayır, bu Gordon'la ilgili. Gordon iyi bir dostumdu ve bu onunla konuştuğumuz ilk konulardan biriydi ve özel bir şeydi.
6: Tamam, ama ulusal güvenlik ve sonrasında da nükleer konuları açtın. Ve ben buraya bunları konuşmaya geldim.
0: Hayır, bunu anlıyorum. Burada olma sebebim onları konuşmak değil.
6: Bence bu kadarı yeterli.
0: Ana çizelge kutsal kase gibi. Ama o çizelge yalnızca bir insandı.
7: Burada 3 milyon dolar değerinde hazine.
0: Babamla tekrar yüzleşmekten korkuyorum. Tanrım.
3: Cooper'ın hazinesi. Bir sır peşinde. Cooper'ın hazinesi. Bir sır peşinde. Houston Uzay Merkezi.
0: Gordon, tarihi gemi enkazlarına karşı belirli bir ilgi duyuyordu. İspanyol gemi yolu vardı.
6: Tamam, ama ulusal güvenlik ve sonrasında da nükleer konuları açtın. Ve ben buraya bunları konuşmaya gelmedim.
0: Hayır, bunu anlıyorum. Burada olma sebebim onları konuşmak değil acaba.
6: Bence bu kadarı yeterli.
5: Nasıl hissediyorsun?
0: Evet, bunu sonra konuşuruz.
5: Hayal kırıklığına mı uğradın?
0: Bu beni yaptığım işten alıkoymayacak ama hayal kırıklığına uğradım. Bence konuyu konuşmak istediğim yöne doğru yönlendirdiğimde oraya başka bir sebepten dolayı geldiğimi sandı. Gerçekleri bilse bile ondan hiçbir bilgi almam mümkün olmayacaktı. İtibarını sarsma riskine girmezdi. Onun kesinlikle damarına bastım. Onun bu şekilde kendini dışa kapatması bana muhtemelen tehlikeli bölgelere girdiğimi söylüyor. Jean Krenz'den bilgi alamamamın ardından çıkmaz bir sokağa gelmiş durumdayım. Ve zaman çok değerli.

0: Mission Viejo, Kaliforniya. Babam farklı türde bir baba. 10-11 yaşlarımdayken ona dedim ki, beyzbol oynamaya başlamamızı istiyorlar. Ve oyunun kurallarını bilmiyorum. Biraz utanıyorum ve bana yardım etmeni umuyordum. Belki de bir eldiven satın alır veya karşılıklı top atışı yaparız. Şöyle dedi, pek zamanım yok oğlum. Bunu asla unutmayacağım. Aynısını çocuklarıma yapmayacağım. Ben iyi bir baba olacağım. Beni mal kurtarma dünyasıyla tanıştırmış olsa da kendi dünyasıyla fazla haşır neşirdi. Merhaba tatlım, nasılsın? Roketine bindi, uzaya çıktı. Dünyanın çevresinde dolaştı ve fotoğraflar çekti. Burada bunları yapıyorum. Buranın nerede olduğunu anlamaya çalışırken deliye dönüyorum. Evet, bir şeyler yapmak ister misin? Hadi gidelim, evet, evet. Üşüdün mü?
1: Hayır.
0: Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Tamam, gidelim. Acıktın mı?
1: Hayır.
0: Tamam.

0: Evet, bir bakalım. Fotoğraflanacak bölge. Bu bir fotoğrafın fotokopisi. Şuna bakın. Vay canına. Burası bir enkaz alanı. Mal kurtarılacak bir enkaz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 enkaz alanı. Burası yoğun ve küçük bir bölge. Yani bulutları gösteriyor. Hatta bunu not almış. Bulut bulut, bulut bulutlardan bahsediyor. Onlara yukarıdan bakmış çünkü bulutlardan bahsediyor. Bu yaptığı hava araştırması olmalı. Veya dünyanın etrafında dolaşırken bir resiften enkazları belirleyebilmiş. Bu bir resif. Burada onun ana hatlarını görebiliyorum. Bu gerçekten inanılmaz. Bu bölgenin nerede olduğunu bulabilirsem, tam orada 11 enkaz alanı var. Tam 11 tane enkaz alanı. Bu inanılmaz bir şey. Hayal ettiğimden daha fazla ipucu buldum ve yolumu daha da fazla kaybetmiş gibi hissediyorum. Bu materyal üzerinde Gordon'la birlikte çalışan yalnızca bir avuç insan var. Ama çizelgeye sahip tek bir kişi var. O da babam. Bu kadar basit. Aynı zamanda da karışık.
1: Onun altında ne var, bir bakalım neler göreceğiz.
2: Burada 3 milyon dolar değerinde hazine
3: Merv var. Merv Griffin Show, 1978. Oo.
0: Başlangıçta babam, büyük babamın hazine kurtarma ekibinin üyelerinden biriydi. Ona o işi öğreten 40'lı yılların huysuz yaşlılarını tanıyordu.
2: İspanyol altın sikkeleri.
0: Bana sikkeleri, kalkanları, darphane mühürlerini okumayı öğretti ama babam bana palavracılığı da öğretti. Her şeyi öğretti.
1: Bunun değeri 8 bin dolar.
2: Evet efendim.
0: Çünkü bu işte çok fazla palavracı vardır ama Gordon şatafatsızdı ve dürüsttü. Palavra sıkmazdı.
1: Dünyada da çok fazla maceraya çıktınız mı acaba?
4: Evet, aslına bakarsanız vefat eden ortak bir arkadaşımız var. Florida'daki ilk hazine gruplarından bazılarını oluştururken Kip Magnon'la birlikte çalıştım. Hazine?